0: sistemler çok standart maalesef. Bizim oluşmadan 10 yıl önce yapacağımız hekimlik süreci çok kıymetli. O yüzden bu kadar bu gençler üzerine durmalıyız biz.
1: Biz de aslında dönüyoruz dolaşıyoruz hep gençler ve çocuklar diyoruz. Çünkü maalesef kim hangi uzmanlık alanından doktorlarımıza görüşürsek görüşelim. Hepsi hem koruyucu hekimlik diyor, hem sağlıklı beslenme diyor, hem siz de yayından önce yayın sırasında aynı şeyden bahsettiniz, bağırsak sağlığı diyor.
0: Evet. Gelelim bağırsak sağlığı.
1: Gelelim kalp sağlığı ve bağırsak sağlığı ilişkisine.
0: Şimdi bu yeni teori, şimdi kolesterol teorisini biraz da destekleyen bir konu. Hani neden kolesterol, kafa karışıklığı vardı, orayı açıklamak için çok uygun bir alan. Her kolesterol kötü değil. Bakmışlar yağlı yiyen kişilerin bağırsak sağlığında problem var. Yani bu kişilerin faydalı bakteri dediğimiz oranlarının gittikçe düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla sebze tüketen, daha çok lif oranı yüksek gıda tüketen kişilerde faydalı bakteriler ön plana çıkıyor. Hı hı. Ve bu faydalı bakteriler o kolesterolü zaten sentezlediği için kalp krizine neden olmuyor. Yeni bir Harvard'lı araştırmacının yaptığı bir çalışma. TMAO denen bir bileşen neden olarak bu bakteriler kalp krizine yol açıyor. Örneğin mesela neden protein tozu olan sporcu adayları var. Mesela çok protein tozu kullanımını görüyoruz. Evet. Bunun çok gençlerde sağlıklı çok olmadığını biliyorduk ama kanıtlayamıyorduk. Sonra ortaya çıktı bazı maddeler bu protein tozlarında ve L-karnitin gibi maddelerin kullanıldığında sindirilmeyip bu TMA'ya dönüşüp kalp krizine neden olduğu ortaya çıkıyor.
1: Nerede yani biliyorsunuz artık neredeyse
0: çok standart kullanılıyor.
1: Diyet ürünlerin içine konuluyor.
0: Onun için şimdi bireysel bağırsak sağlığına kaydı ilgi alanımız. Yani kişinin kolesterol değerinden çok acaba yediğini sindirebiliyor ya mı biz odaklanıyoruz. Hatta bu konuda yeni bir ilaç aşamasında Cleveland Clinic, yani bağırsak florasını düzenleyen kapsüller üretmeye başlıyorlar kalp hastalığı önlemek
1: için. Aslında bağırsak sağlığında standarda belki bir noktada standart seviyelere yaklaştıracak.
0: Evet, çünkü kimisi yediği proteini alması gereken kas oranına çeviremiyor. Mesela çok iyi atletlerin yedikleri protein çok iyi kasa çevirdiklerini tespit etmişler. Onların dışkılarından alınan örneklerle bakterileri haritalandırıyorlar. Diğer kişilere farklı ne var kılıyor onları diye. Bu ileride bence bizi ayrıştıracak olan ilaçlara karşı olan yaklaşımımızı bile
1: karşılaşacak. Bağırsak sağlığımıza göre ayrıştırılacağız belki de.
0: Evet, ileride bu
1: yani
0: sanırım
1: uzun boylu, kısa boylu, sarışın, esmer
0: çok doğru
1: değil.
0: Olsun.
1: Bağırsak sağlığımıza göre kategorize edileceğiz.
0: Hatta yeni bir çalışma yapmışlar. Mesela antibiyotik kullanım bağırsak sağlığını bozuyor biliyorsunuz. Hı hı. Hani bu bakteri oranımızı bozduğu için. Kalp krizi geçiren insanlar eğer son 3 ayda bir antibiyotik kullanmışlarsa kalp krizi geçirme oranlarının bir kat daha arttığı görünüyor. Yani dolayısıyla antibiyotik kullanımınız ne kadar olumsuz etkileyebildiğinin gerçek bir göstergesi.
1: Ben şimdi böyle baktığınızda bağırsak sağlığı aynı zamanda kalp sağlığı için beslenme alışkanlıklarımızın da birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Yani bağırsak sağlığı için faydalı olanlar aynı zamanda kalp sağlığı için de faydalı olanlar
0: dediğimiz
1: aslında.
0: Dediğimiz gibi lifli beslenmek aynı şekilde sebzeler, meyveler bu liflerin ana kaynağı olacak. Paketlenmiş gıdalar maalesef burada çok sıkıntılı. Paketlenmiş gıda bu bakteri oranını tamamen yok edebiliyor veya florayı değiştiriyor. Dolayısıyla ev yapımı gıdalardan bahsedebiliyoruz.
1: Tencere
0: yemeğine dönüşeceğiz. Hani hangi yağ derken sindirilebilir yağ, endüstrileşmiş yağ değil ama belki tereyağına kötü demeyeceğiz ileride. Bu konuda hep tartışmalarımız vardı biliyorsunuz. Hani çok karşı çıkmayacağız ama sindiriyebiliyorsanız tüketin diyeceğiz.
1: Nasıl anlayacağız bunu sindirebildiğimizi?
0: İşte bu bakteri oranlarımızla ve onların son ürünü olan maddelerin kanda tespit edilmesiyle gerçekleşecek. Şu an maalesef çok bunlar teori aşamasında değil.
1: Evet.
0: Hayır, yani bunu söylemek çok zor.
1: Yani benim bağırsaklarımda bir sorun mu var ya da benim mikrobiyotam iyi mi sorusunun cevabını şu an
0: kısmen verebiliyoruz. Dışkı analizlerimiz var. Bunların neyde sizin eksiklikleriniz olduğunu söyleyebiliyoruz ama yerine koyabilmek için bunun bir formülü tek başına yok.
1: Yok. Evet. Ya da bir kapsül formülü yok.
0: Yok, hayır.
1: Ama bir beslenme formülü var aslında.
0: Evet, yani bu bağırsak floranızı korumak için gerçekten işte bu dediklerimizin dışında ev yapımı yoğurtlardan tutun, turşular, sirkeler, fermente dediğimiz bu bakterilerin bir kokteyl olarak yaşadığı gıdalar var mesela.
1: Ekmek de bunun içinde olabilir mi? Yani undan yapılmış bir ekmek.
0: Evet, olabilir. Çünkü yani bu maya konusu da önemli. Ama orada işte gluten tüketimi işin içine giriyor. Gluteni de aslında sindirebilen bakteri oranı eksikliğinden olduğu düşünüyor problemi gluten şimdi. O biraz daha karışık bir konu ama asıl üzerinde durmak istediğimiz taze sebze meyve tüketimiyle evet. geçiyor.
1: Dünya Sağlık Örgütü diyor ki yani ben size diyor bir ölçü sınırı koymayayım. Kendi kilonuza, vücut ağırlığınıza göre ne kadar sebze meyve tüketeceğinize kendiniz de karar verebilirsiniz ama mutlaka günde 5 kez evet. sebze ve meyve tüketim, bu ciddi anlamda Türk toplumunun yaşam alışkanlıklarına ters bir uyarı. Ben şimdi görüyorum, hepimiz birbirimize tatlı ikram ediyoruz. Eskiden mesela daha çok meyve ikram edilirdi bir yere gezmeye gittiğimizde.
0: Çok doğru.
1: Şimdi insanlar meyve ikram etmiyor, direkt bir şerbetli tatlıyı tabaklayıp getiriyoruz.
0: Evet, daha kıymetliydi belki o dönem için, bilemiyorum ama veya şimdi dediğiniz gibi her türlü şeye daha kolay ulaşılır oldu. Bunun bir değişen alışkanlıklarda etkisi var. Biraz da kültürle ilgisi var. Bir toplum olarak unlu gıdalara düşkün bir kültürümüz var. Akdeniz diyeti dediğimiz kültüre veya bu alışkanlığa dönmek gerekiyor. Orada az miktarda beyaz unlu gıdalar ama bol miktarda balık, zeytinyağı, işte sebze meyve tüketiliyor evet. olması lazım. Bunun da çıktığı en enteresan çalışmalar Akdeniz kıyısında kişilerin uzun yaşadığını görmüşler. Hmm. Özellikle bazı Yunan adalarında ve beslenme şekillerine baktıklarında bir böyle bir beslenme şekli var ve de stressiz oldukları görülmüş.
1: Evet. Aslında bu strese de bir değinmek lazım. Hani evet, bağırsak sağlığımız. Mesela ben şu kendi hayatımızdan hepimiz pay biçelim. Gergin olduğumuzda hazım problemi yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Aynı sindirim sistemi, aynı insan, aynı şeyleri yiyor, içiyor muhtemelen.
0: Çok
1: ama
0: doğru.
1: Bir gerginlik varsa hazım bundan olumsuz etkileniyor. Aslında bir kısır döngü. Belki bağırsaklarımızın nasıl çalıştığı depresyonumuzu ya da kalp sağlığımızı etkiliyor ama beynimizin nasıl çalıştığı da diğer taraftaki sindirimi etkiliyor. Ruh beden ilişkisinin düzgün kurulması lazım o zaman.
0: Evet, kesinlikle ruh beden ilişkisinde ana patron beynimiz sanıyorum. Buradan geçen düşünceler, içsel huzur, her türlü şey tabii ki kalp sağlığınızı doğrudan olmasa da indirekt yollarla etkiliyor. Yani tansiyonunuzdan tutun yeme iştah artışınıza kadar her şey etkiliyor.
1: Peki gençler, bizim çok hassas olduğumuz bir konu. Maalesef yapılan araştırmalar gençlerin kalp sağlığı açısından riskinin giderek arttığını, üstelik de bakıyorsunuz spor yapan gençler bunlar. Yani sahada futbol oynarken, basketbol oynarken, yüzerken hastalanıyor, kalp krizi geçiriyor. Pıhtı atmasını daha çok konuşuyor olduk, bakıyorum. Çok genç arkadaşlarımız pıhtı atıyor, akciğerlerinde emboli gelişiyor. Yani bütün bunları neden gençlerde bu kadar çok konuşuyoruz? Eskiden kalp hastalığı yaşlıların hastalığıydı.
0: Evet, çok doğru söylediniz. Kalp damar hastalığı 65 yaş üstü bir jenerasyon biraz hastalığı olarak.
1: Biraz da normal bir süreç gibiydi değil
0: aynen
1: mi?
0: Aynen, bir yaşlanma süreci, çok doğru. Biz maalesef Avrupa'da kalp krizlerinde gençlerde birinciyiz. Yani en yüksek kalp krizi geçiren genç oranı, popülasyonu ülkemizde var. Bu da 35 yaş 45 yaş anlamına geliyor. Bundan 20 yıl önce ben mesleğe başladığımda çok nadir gördüğümüz genç kalp krizlerini şimdi çok sıradan bir olgu gibi görmeye başladık. Bundaki süreçte dediğim gibi bir zihinsel süreçten çok bu jenerasyonun getirdiği hareketsizlik oranı, bence çok hareketsiz bir toplum haline almaya başladık. Bu hareketsizlikte ister okul sırasında başlıyor, sonra iş hayatında devam ediyor ve 35'li yaşlarda ortaya çıkıyor. Bu bir yanı ama bir yandan da sizin dediğiniz sporcu gençlerde de bunu sahada ani ölümleri görür olduk. Ben burada biraz daha bilinçsiz spor yüklenmesi olduğunu düşünüyorum. Bir doktor kontrolü olmadan, çünkü lisanslı sporcuların bir doktor kontrolü olmasına yeni yeni başladık. Çok ciddi kontroller yapılıyor Sağlık Bakanlığı'nca. Bunlar çok güzel şeyler ama eskiden bunlar çok denetlenmiyordu. Ve bir takım destek ürünler kullanılıyor olması kalp krizlerini tetikliyor oluyor. Bu açıdan sporcuların gerçekten destek ürün kullanmaması gerektiğini, doktor kontrollü sporlarına devam etmesi gerektiğini altını çizmek gerek. Özellikle profesyonel olarak bir dalla ilgileniyorsak.
1: Burada mutlaka işte bir kulüp varsa o kulüp doktorunun da yönlendirmesine fırsat vereceğiz. Onun dışında gençlerin beslenme alışkanlığı konusunda bu abur cuburlara çok kolay ve çok ekonomik ulaşıyor olmak. Küçücük harçlıklarla bile bakıyorsunuz cips alıp geliyorlar. Şekerli yiyecekler çok tüketiliyor. Yağlı yiyecekler çok tüketiliyor.
0: Gazlı içecekler var bunun yanında.
1: Bunun yanında sigaraya başlama yaşı çok düşük. Böyle olduğunda gençler aslında zaten stresli ve kirli olan büyük şehirlerde özellikle bu vücudu kirletenlere çok çabuk ve kolay ulaşıyorlar.
0: Evet, buradaki maalesef hazır gıdadaki sıkıntı bu. Trans yağ asidi dediğimiz, yani hidrojenize yağ olarak da endüstriyel yağ olarak geçen gıda vücuduna girmemeli bir genç çocuğun, özellikle sporla uğraşıyorsa tamamen doğal beslenmeli.
1: Şimdi bu yayının artık sonuna geldik ama ben aklımda kalanları şöyle bir hatırlatayım dinleyicilerimize istiyorum. Sizin de eklemeleriniz varsa eğer. Bir kere genetik olarak kalp sağlığı açısından, kolesterol açısından riskli bir ülkeyiz. Özellikle anne baba da erken kolesterol teşhisi konduysa çocuklar kendilerini erken doktora götürecekler, buluşturacaklar.
0: Evet, taramalara başlayacağız.
1: Taramalara başlayacaklar. İkincisi, Akdeniz tipi besleneceğiz. Az tuz tüketeceğiz, az şeker tüketeceğiz, bol sebze, zeytinyağı, balık tüketeceğiz. Evet. Katkı, daha doğrusu destek ürünlere, mesela omega'ya nasıl baktığınızı sormadım.
0: Evet, destek ürünleri derken aslında benim kastettiğim biraz daha böyle protein tozu gibi kas geliştirici özellikle olan gençlere yönelik, hani onları uyarmak istiyorum ama bir yandan da anti aging adı altında, hani yaşlanmayı geciktirici işte omega 3 kullanımları var. Omega 3 çok balık tüketemeyen kişiler için verdiğimiz bir ürün, ama herkese de kullanın, çok faydalı demiyoruz ama belli bir yaş üzerinde riskleri olan kişilerin kullanabileceği bir ürün omega 3.
1: Bunun dışında yürüyüşü önemsiyoruz. Hareketsiz hayattan kaçınıyoruz. 10.000 adımı kesintisiz atmak ideal olan ama gün içinde de 5.000'in altına
0: inmek istemiyoruz.
1: İnmememiz gerekiyor. Periyodik olarak 10.000 adıma çıkartmamız gerekiyor. Sigaradan uzak durmamız gerekiyor kalp sağlığı için. Kendimizi tanımak, sindirim sistemimize yatırım yapmak ve doktorun da standart yaklaşımına fırsat vermemek lazım.
0: Kesinlikle herkesin bu vücutla beden ilişkisi, yani zihin beden ilişkisini doğru kurduğunda doktora ihtiyacı olmayacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bu güzel bilgiler için. En yakın zamanda yine buluşmak üzere diyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sağolunuz.

0: Hülya'lı Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
8: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimiz ümmi idi. Yani okuması yazması yoktu. Şimdi ya bir peygamber işte bu kadar şey söylemiş, bütün bunları nereden biliyordu? Mutlaka bir yerlerden okumuş diyenler de var. Kafasının mantığını bu uygun geliyor. Mesela bunlardan biri de Hintli Hamidullah denilen bir adam var. O da diyor ki yani Peygamber Efendimizin ümmi değildi, ümmi olması mümkün değildir gibi bunu ispatlamaya çalışıyor. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Yani Peygamber Efendimiz ümmiydi. Bizim itikadımız, iman, inancımız bu. Tarihte bunu söylüyor zaten.
1: Tabii şimdi bazıları diyor ki tek kaynak Kur'an. Bunlar da öyle geliyorlar. Türkiye'de diyor işte başkan olan adam bile aynı gibi İsa Aleyhisselam öldü diyor. Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam diri olarak göğe kaldırıldığını bildiriyor. Bu adam kendi akademik kariyeri veyahut da yakaladığı aynı şekilde makama dayanarak
0: öldü diyor.
1: Öldü diyor.
0: Öldü diyor.
1: Öldürüldü diyor.
0: Öldü.
1: Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 48. ayetinde sen bu Kur'an'a Kur'an gelmeden önce bir kitap okumazdın, yazı yazmazdın, okur yazar olsaydın başkalarından öğrendin diyeceklerdi buyurulmakta. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki sen ümmiydin, biz sana okuma yazma öğrettirmedik.
0: Öyle olmadığı halde diyorlar zaten.
1: Öyle olmadığı halde. Yani. Şimdi o Hintli Muhammed Hamidullah bize İmmat-ı Okun'dayken falan alim şöyledir Fransa'da. Tam şeylerin Fransız uşağı yani. Sömürgeni yetiştirdikleri. Adam Kadiyani zaten. Tamam mı? Peygamber Efendimiz'e aleyhisselam sinsi saldırıyor. İslam peygamberi. Yazdığı kitabın ismi de bu. İslam peygamberi. Yani bütün cihana gelmiş peygamber değil. İşte Ortadoğu'da ona inan eden de onların peygamberi. Ya işte geç gitsin falan der gibi bir ifadesi var adamın. Öldü gitti bu da. Şimdi öbür tarafta aynı şekilde. Şey. Bu ve buna inananlar şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyor yani şey yapamıyor. Tenkit edecek de bir kuvvet bulamıyor, gücü yetmiyor. Ya diyor bu bir yerden öğrenmiştir bunu diyor. Tamam mı?
0: Yazmıştır yani.
1: Yazmıştır.
0: Öğrenmiştir, yazmış.
1: Yazmıştır. Diyor. Bu konuyla alakalı olarak Kısas-ı Enbiya kitabında diyor ki Resulullah Efendimiz ümmiydi. Yani kimseden bir şey öğrenmemişti. Yazı yazmazdı, okumazdı. Ümmi olan insanların arasında yetişti. Mekke'de geçmiş insanların hallerini bilen bir alim zaten yoktu buyuruyor. Başka yerlere giderek kimseden bir şey öğrenmemiştir. Böyleyken Tevrat'tan, İncil'de ve başka ilahi kitaplarda bulunan bilgileri ve eski insanların hallerini haber verdi. O zamanlarda tarih bilgileri karışmış, bozulmuş, doğrusunu eğrisinden ayırabilen pek az kimse vardı. Her dinden adamlara cevaplar verip hepsini susturdu. Bu başarıları kendisinin Allah-u Teala tarafından gönderilmiş peygamber olduğunu göstermektedir. Zamanındaki edebiyatçılara, şairlere meydan okuduğu halde hiçbiri onun getirdiği Kur'an-ı Kerim gibi bir satır bile söyleyemediler. Halbuki Mekkeliler şiir okumayı, nutuk söylemeyi, meraklı olup bu yolda çok çalışırlar ve yarışırlardı. Şimdi daha devam edeceğiz de kısasen bir yerden nakle. Mesela o Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşriflerinde müşrik Mekke devleti. Bu devletin başında Ebu Cehil. Bu adamın esas ismi Amr bin Hişam'dır. Ebu Cehil ismini Peygamber Efendimiz taktı. Cehil'in babası diye. Tamam mı? Peygamber taktı. Ve Hazreti Ömer'in özbeöz dayısıdır bu. Adam aslında Arap dili ve edebiyatını çok iyi biliyor. Zaten Arap Yarımadası'nda Mekke merkez olduğu için hani burada da Kısas-ı Enbiya'da da bildirildiği gibi yani söylenen kaliteli şiirler orada seçilir, Kabe'nin duvarlarına asılırdı. Hitabette, konuşmada, hitabet sanatı. Adamlar da hafıza kuvvetli olduğu için bir defa dinliyor aynı şekilde. Dilden dile dolaşıyordu bu. Merkez Mekke'ydi, Mekke'de toplanıyordu. Dolayısıyla Mekkeliler Arap dili ve edebiyatında çok zirvedeler. Çünkü bütün Arapçanın lehçeleri oraya geliyordu. O lehçelerde yazılan şiirler de geliyordu. Ve çok belagatı, fesahata karşı bir meyilleri vardı. Aruz vesli mesela onlar tarafından icra edilmişti. Sessiz. Zaten Bir gökyüzü, bir de aynı şekilde çöl gözüküyor. Hafızayı dağıtacak da bir şeycik yok. Bir şeycik yok. Onlar da ezbere biliyorlardı. Dolayısıyla Arap dili ve edebiyatında, daha doğrusu Arapça tavan yapmıştı Peygamber Efendimiz dünyaya teşbihlerinde. Ve bunlar da edebiyata karşı acayip bir merak ve sevgi olması sebebiyle Kur'an-ı Kerim'in belagatı karşısında bunlar şaşırdı. Bunu sen uyduruyorsun diyemediler. İftira ettiler. Toplandılar, kaç defa karar verdi. Şey yapalım, büyücü diyelim, şey edin. Ya diyor, olmuyor diyor, büyücüleri tanıyoruz, kahinler tanıyoruz. Benzemiyor diyor, büyücü olmaz diyor, kahin değil.
2: İnsan sözü olsaydı biz de uydururuz diye bir şey koyarlardı ortaya.
1: Bir şey
2: koyamadılar yani.
1: Koyamadılar. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanesi Kabe'ye yakındı. Orada geceleri yüksek sesle Kur'an-ı Kerim tilavet edermiş, okur. Onun için de böyle gelirler, evin etrafında sessizce dinlerlermiş. Dinleyenler cazibesine kapılıyor, Müslüman oluyor. Bunun için Mekke'nin ileri gelenleri yasakladılar. Gece gelip de burada dinlemeyin.
2: Dinlemeyin yasak.
1: Fakat Ebu Cehil, Utbe bin Rabia, bir tane daha var. Üçü birbirinden habersiz. Tabii ay ışığı yok. O zaman şey de yok, elektrik de yok. Habersiz dinliyorlar. Peygamberimiz bitirince bunlar kalkmış, tıkırtılarından birbirlerini hissediyorlar. Diyorlar ki yarın gelmiyorum diyorlar. Üç gün peş peşe söz verdikleri halde gene gelmişler. En sonunda o Utbe bin Rabia Ebu Cehil'e gidiyor. Diyor ki bak diyor, söz verdiğimiz halde dayanamadık, gene gittik, gene dinledik. Bana diyor kalbindekini söyle, doğruyu söyle. Muhammedül Emin'in aleyhissalatü vesselam okuduğu şey hakkında ne dersin? Diyor ki insan böyle söyleyemez. Biliyor onu.
2: Müslüman ol.
1: Peki diyor, o zaman kavgamız niye?
2: Yani.
1: Niye kabul ediyoruz zaman madem insan söyleyemiyor? Diyor ki biz diyor Haşimilerle rekabet halindeydik. Onlar şair çıkarırsa biz de çıkarırdık. Hatip çıkarırsa biz de çıkarırdık. Şimdi onlardan peygamber çıktı diyor. Aslında onu böyle gösteriyor. Fakat ben varken kendisi niye oraya gitti? Ben varken niye oraya gitti? Yoksa mesela onlar bile demediler yani, tamam mı? İşte sen bunu okudun yazdın falan. Hayatını tanıyorlar. Peygamber orada doğdu. Yani bu Hintli Hamidullah denen herif işte Peygamberimiz zorla bir yere götürüyor. Orada bir papazla görüşmüştü. O işte bir şey anlatmış da bilmem ne yapmış da falan böyle. Uydurup uydurup aynı şekilde söylüyor. Fakat tutmadı. Ya hayatta olan adam Arap dili ve edebiyatını çok iyi biliyor. Peygamberimizi iyi tanıyor. Bu onun sözü değil diyor. Okuyup yazması da yok diyor. Biz yakine biliyoruz. Efendim tarih bilgileri falan. Ya tarih de yok diyor, tamam mı? Kısası Emiyye kitabında diyor ki yok ki diyor o zaman öyle bir şey. Öyle bir şey de söz konusu değil. Mesela şiir beni tutuyor. Oğlum bu yolda çok çalışırlar ve yarışırlardı. Düzgün konuşmakla övünürlerdi o zamanlar. Kur'an-ı Kerim bütün şairlere galip geldi. Kur'an-ı Kerim'e karşı koyamadılar. Şaşkınlıklarından kılıca sarılıp dövüşmeyi, ölmeyi göze aldılar. Ebu Zer Hazretlerinin kardeşi Üneys o zamanlar ünlü bir şair idi. Kur'an-ı Kerim'i işitir işitmez Allah kelamı olduğunu anlayıp hemen Müslüman oldu. Hatta Gıfar'dadır bunlar. Şimdi kardeşi gidiyor. Yani şiirde bayağı yüksek. Ama Kur'an-ı Kerim'i şey yapınca diyor ki yok. Onu diyor insan söyleyemez. Ben de şairim diyor. Söyleyemez. Hemen Müslüman oluyor. İşte Ebu Zer Gıfar radıyallahu anh hazretleri göndermiş. Git bir bak falan diyor. O da Müslüman oluyor. Ondan sonra geliyor. Ne oldu diyor. Diyor ben pek bir şey anlayamadım diyor. Kendisi Müslüman olmuş. O da gitsin. O da kalbim
2: dolu. Dinlesin diye.
1: O da dinlesin. Bir de sen gitsen falan filan. Geliyor hakikaten. Geliyor. Ondan sonra Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra Peygamber diyor ki Müslüman olduğunu söyleme. Fakat öyle bir coşmuş ki Kabe'nin yanına gidiyor. Yüksek bir yere çıkıyor. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammed Abdü ve Resul deyince patakta öldürecekler neredeyse. Şeylerden bir tanesi, Kureyşlerden bir tanesi. Bir dakika şimdi ben bunu tanıyorum, bu adam. Bu Gıfarlı diyor. Bizim diyor kervan yolları onların önünden geçiyor. Gıfar çok kalabalık bir kabile. Eğer öldürürsek diyor bizim canımıza okurlar. Öyle aynı şekilde şey yapıyorlar.
2: Ticaretimizi engeller.
1: Ticaretimizi engellerler diye. Dolayısıyla Ebu Zer Gıfar radıyallahu anh hazretlerine İslamiyet'e şereflenmesi bu şekilde oldu diye uzun uzun anlatılıyor. Şimdi nüvvetten önce Peygamber Efendimiz'in bir kervanla Şam'a olan son yolculuğunda kervan başkanı olan Meysel'e Hazreti Hatice'ye müjde olarak Resulullah Efendimiz'i göndereceği zaman kervanda bulunan Ebu Cehil'in Muhammed daha gençtir, bir yere yolculuk yapmamıştır, yolu şaşırır, başkasını gönderin demesi de Hamidullah'ın yanlış ve sapık düşündüğünü göstermektedir. Ya Ebu Cehil tanıyor, o diyor buralar bilmez diyor, gezmedi dolaşmadı. O Hamidullah denen herif de peygamberimiz
2: gezdi dolaştı
1: gezdirip duruyor falan. Peygamber ümmiydi, bildirdikleri de vahiy ileydi.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız, başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Rabbiniz Rahim'dir. Bir iyilik yapmak isteyip de yapamayana bir sevap verir. Yapana 10 mislinden 700 misline kadar veya daha fazla sevap verir. Kötülüğü isteyip de yapmayana bir sevap, yapana ise bir günah yazılır.

Geyiğe, "Seni serbest bırakırsam yine gelir misin?" buyurdu. "Gelirim. Eğer gelmezsem Allahü Teala bana 10 kişinin azabını versin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geyiği salıverdi. Geyik gidip aradan çok geçmeden geri geldi. Diliyle dudaklarını yalıyordu. Resulullah onu tekrar çadıra bağladı. O sırada çadırın sahibi elinde bir tulum su ile geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu geyiği bana satar mısın?" deyince, "Ya Resulallah, sizin olsun," dedi. Resulullah o geyiği alıp serbest bıraktı. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh, geyiği çöllerde "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" diyerek dolaştığını gördüm, demiştir. Ebu Said Hudri radıyallahu anh nakleder. Medine'nin çevresinde bir çoban koyun otlatıyordu. Bir kurt sürüsünden bir koyun kapmak istedi. Çoban mani oldu. Kurt kuyruğunun üzerine oturup dile geldi ve şöyle dedi: "Allahü Teala'dan korkmuyor musun da benim rızkıma mani oluyorsun?" Çoban, "Ne acayip iştir. Kurt insan gibi konuşuyor," deyince, kurt, "Bundan daha acayibi şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de halka geçmiş ümmetlerin hallerini söylüyor," dedi. Çoban koyunlarını acele acele sürerek Medine'ye yakın bir yere geldi. Koyunlarını emniyetli bir yere bıraktı. Sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip başından geçenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve çobana "Kurdun sana söylediği şeyleri halka anlat," buyurdu. Çoban yüksek bir yere çıkıp olanları bir bir anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çoban doğru söyledi. Yırtıcı hayvanların insanlarla konuşması kıyamet alametlerindendir," buyurdu. İhban bin Üveys, Hüza'a kabilesinin koyunlarını otlatıyordu. Bir kurt aniden sürüden bir koyun kapıp parçaladı. İhban, "Vallahi ben hiç böyle zalim bir kurt görmedim," diyerek koyunu kurttan almak için peşinden koştu. Kurt dile gelip, "Ey İhban, Allahü Teala'nın verdiği nasibimden beni mahrum mu etmek istiyorsun?" dedi. İhban şaşırıp, "Acayip bir iş, kurt konuşuyor," dedi. Kurt, "Bundan daha şaşılacak şey, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de sizi Allahü Teala'nın kitabına davet ediyor. Siz ondan gafilsiniz," dedi. İhban, "Ben Muhammed'in aleyhisselam huzuruna gitsem koyunlarıma kim bakar?" dedi. Kurt, "Bana yetecek kadar koyun ayırırsan koyunlarına ben bakarım. Ayırdığından fazlasına da dokunmam," dedi. İhban kurda birkaç koyun ayırıp sürüyü bırakarak bir grup çobanla Medine'ye gitti. Medine'ye vardıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramla oturuyordu. İhban'ı görüp, "Ey İhban, kurt sözünde durdu," buyurdu. İhban radıyallahu anh yanındaki çobanlarla birlikte Müslüman oldu.

0: Üçüncü cilt, 41. mektup. Kadınlardan istenilen üçüncü şart, zina etmemektir. Bu günah, insana dünyada ve ahirette zarar verir ve bütün dinlerde yasak ve çirkin olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zinanın dünyada üç fenalığı vardır. Biri, güzelliği ve parlaklığı giderir. İkincisi, fakirliğe sebep olur. Üçüncüsü, ömrün kısalmasına sebep olur. Ahiretteki üç zararına gelince, Allah-u Teâlâ'nın gadabına sebep olur. İkincisi, sualin, hesabın fena geçmesine sebep olur. Üçüncüsü, cehennem ateşinde azap çekmeye sebep olur. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, yabancı kadınlara bakmak, gözlerin zinasıdır. Onları tutmak, ellerin zinasıdır. Onlara gitmek, ayakların zinasıdır. Nur suresindeki 30. ayet-i kerimede mealen, müminlere söyle, yabancı kadınlara bakmasınlar ve zina etmesinler. Ve mümin kadınlara söyle, onlar da yabancı erkeklere bakmasınlar ve zina etmesinler buyuruldu. Kalp göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa kalbi korumak güç olur. Kalp harama dalarsa zinadan sakınmak güç olur. O halde imanı olanların, Allahü Teala'dan korkanların harama bakmaması lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kadınların, kızların yabancı erkeklerle yumuşak sesle, nezaketle konuşmalarını, böylece kötü adamların kalplerine fenalık getirmelerini men buyurmakta, buna sebep olmayacak şekilde söylemelerini istemektedir. Kadınların yabancı erkeklere süslenmelerini yasak etmektedir. Bileziklerinin sesini duyurmamak için yavaş, sessiz yürümelerini emretmektedir. Yani fıska, günaha sebep olan her şey de günahtır. O halde günaha, harama sebep olan şeylerden kaçmak lazımdır. Uç, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Yaptığı ibadetlerin, iyiliklerin kıymetini bilerek, bunların elden gitmesini düşünerek korkmak, üzülmek uç olmaz. Yahut bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek de uç olmaz. Bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünmeyerek kendi yaptığını, kazandığını sanarak sevinmek, kendini beğenmek uç olur. Ucbun zıddına minnet denir. Minnet, nimete kendi eliyle, kendi çalışmasıyla kavuşmadığını, Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı olduğunu düşünmektir. Ucbun zararları, afetleri çoktur. Kibre sebep olur. Günahları unutmaya sebep olur. Günah kalbi karartır. Günahlarını düşünen kimse ibadetlerini büyük görmez. İbadet yapmanın da Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı olduğunu düşünür. Ucb sahibi Allahü Teala'nın mekrini ve azabını da unutur. Başkalarından istifade etmekten mahrum kalır. Kimseyle meşveret etmez, danışmaz. Hadis-i şerifte üç şey insanı felakete sürükler. Buhl, heva ve ucb. Buhl sahibi yani hasis kimse Allah'a karşı ve kullara karşı olan hakları ve vazifeleri ödemekten mahrum olur. Hevasına yani nefsinin arzularına uyan ve ucb sahibi olan yani nefsini beğenen kimse muhakkak helaka, felakete düçar olur. İmam-ı Muhammed Gazali rahimehullahü teâlâ buyurdu ki, bütün kötülüklerin başı, kaynağı üçtür. Haset, riya, uçb. Kalbini bunlardan temizlemeye çalış. Uçb sahibi hep ben, ben der. Toplantılarda baş tarafta bulunmak ister. Her türlü sözünün kabul olunmasını ister. Hadis-i şerifte, günah işlemezseniz, daha büyük günaha yakalanmanızdan korkarım. O da uçbdur, buyuruldu. Günah işleyenin boynu bükük olur, tövbe edebilir. Uçb sahibi, ilmiyle, ameliyle mağrur olur, egoist olur, tövbe etmesi güç olur. Uçbun en kötüsü, hatalarını, nefsinin hevasını beğenmektir. Hep nefsine uyar, nasihat kabul etmez, başkalarını cahil sanır. Halbuki kendisi çok cahildir. Bid'at sahipleri, mezhepsizler böyledirler. Bozuk, sapık itikatlarını ve amellerini doğru ve iyi bilip bunlara sarılmışlardır. Böyle ucbun ilacı çok güçtür. Ucb hastalarının ilacını hazırlayan alimler, ehl-i sünnet alimleridir. Fakat bu hastalar, hastalıklarını bilmedikleri, kendilerini sıhhatli sandıkları için, bu tabiplerin nasihatlerini, ilimlerini kabul etmezler. Felakette kalırlar. Halbuki bu alimler, Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem aldıkları ilaçları hiç değiştirmeden, bozmadan sunmaktadırlar.
1: Bugün de sizlere turistik ilimiz Antalya'nın yine turistik ilçesi olan, üstelik de çok sakin bir ilçe olan Finike'den sesleniyorum. Finike malum yıllar boyu Venediklerin, Cenevizlerin sahil şehirlerinden meydana gelen, adına imparatorluk dedikleri efendim bir devletin zamanında da yerleşim yeriydi. Çok önce de milattan önceki yıllarda da yerleşim yeriydi. Bugün Ege Denizi'nin Akdeniz'e doğru birleşme noktasına, aslında Akdeniz'le Ege Denizi ayrı ayrı iki deniz değil. Osmanlı tarihlerinde, kayıtlarında olduğu gibi Akdeniz deniyor. Ta Çanakkale Boğazı'na kadar, ondan sonra Marmara başlıyor. Ama daha sonraki yıllarda yeni eğitim sistemine göre buraya Ege Denizi denmiş. Alttaki Antalya'dan itibaren olan yere de Kaş'tan itibaren efendim Akdeniz denmiş. Şimdi biz işte iki denizin birleştiği noktaya yakınız. Kasım ayının ikinci haftasındayız. Gördüğünüz gibi kıyafetimiz yazlık kıyafeti olarak karşınıza çıktık. Hakikaten asude bir yer. Öyle çok kalabalık da bir yer değil. Hem ziraat memleketi, turuşkillerle ilgili çok lezzetli, Türkiye'nin en lezzetli portakallarının burada Çavdır bölgesinde yetiştiğini biliyoruz. İnsanların turizmden kazancı olduğu kadar tarımdan da kazancı olduğunu görüyoruz buralarda. Onlardan da size misaller vereceğiz. Tabii bizim esas ana maksadımız programımızın formatına göre tarihi yerleri vermektir. Sonra da etnografik yapı içerisinde insanların yaşayışıyla ilgili bilgileri vermektir. Biz önce tarihiyle başlayacağız. Elbalı'da daha önceki programlarımızda sizlere vermeye çalıştığımız bir evliyalar silsilesi var. Bu silsilede bir tanesi noksan kalmış idi. Eroğlu Nuri Efendi Elmalı'da yaşamış. Elmalı'da büyük hizmet yapmış. Elmalı'nın kendi devrinde 16. 17. yüzyıllar arası çok mühim bir kültür merkezi haline gelmesine çalışmış bir insan burada efendim bir köyümüzde metfun bulunuyor. Şöyle 2400 metre civarında rakımı olan, biz inşallah oraya çıkacağız ama tabii bu kıyafetle mecburen çıkamayacağız. Burada sahildeyiz. Sahilde de kükler içinde karşınıza çıkmak istemedik. Alacadağ köyü var. Alacadağ köyüne gideceğiz. Oradan da kabre doğru gideceğiz. Sizinle inşallah yolunuz düşerse Finike'ye ki düşsün, sakin bir yer burası. Yani turizm bölgesindeki çok telaşlı, biraz da kargaşalı olan hayat burada yok gördüğümüz kadarıyla. Oralarda ziyaret etmenizi biz size tavsiye edeceğiz. Biz de gitmedik ama şimdi artık oraya doğru hareket edeceğiz. Programımızın geri kalan kısmını Alacadağ Köyü'ndeki Nuri Efendi'nin, Eroğlu Nuri Efendi'nin kabrinin başında sürdüreceğiz efendim. Geçelim oraya. Şimdi Eroğlu Nuri Yahşi Efendi'nin türbesine doğru gidiyoruz. Yolu yapılmış, yağmur yağdığından dolayı da oturmamış bir yol. Vasıtamız bazı yerlere çıkamadı. Biz de şimdi elde baston, hani yanımıza bir destek alalım dedik. Yolu son 3,5 kilometresini yürüyerek kat ediyoruz. Önümüzde 1 kilometre kadar yolumuz kaldı. Burada ayakta ölmüş fakat sonradan yuvarlanmış bir ağaç gördük. Bu sedir ağacı. Biz sizlere elmalı çekimlerimizde sedirleri gösterdik. Burada da Finike'nin dağlarında da bol miktarda maşallah sedirler var. Buralarda milli sedir servetine dahil edecek şekilde korumadadır. Tabii kuruyan ağacı da devletin yapacağı bir şey yok. Şimdi bu sedir ağacı kıymetli seyircilerim katranlı bir ağaç. Ve onun içinde bundan yapılan eşyaları burgu, böcek yiyemiyor, zehirleniyor. Yani ecdadımız sedri niye kullanmış gemi direklerine? Gemilerde kurçuklar yerse geminin dengesi gider direk gittikten sonra. Bakın şu siyah izler bu katranın izleridir. Bu kendi bünyesindeki yani çamın nasıl reçinesi varsa o da tahmin ediyorum bir 400-500 senelik bir sedire benziyor. Sedirin üst tarafı kökü ileride dağda kalmış. Oradan yuvarlanmış fakat şu dalları mahmuzluk yapmış. Bunu yola inmeden önce zınk diye durdurmuş. Kimse de yerinden oynatamamış. Ben şimdi yoluma biraz devam edeyim. Şöyle bir kavisle sedirleri göreceğiz. Evvela yaşlı sedirler var burada. 500-600 senelik. Ondan sonra da tekrar dönüp çatağa karşıya Eroğlu Nuri Hazretleri'nin türbesine doğru gideceğiz efendim. Eroğlu Nuri Yahşi Efendi'nin kabrinin başındayız. Arka tarafında olan kabir o. Yani arkamızı almamız mecburen görünmesi içindir. Bir dağın zirvesindeyiz. 2150 metre civarında yüksekliğimiz var. Her taraf sisle kaplı. Şu anda doluyla karışık kar yağıyor. Biz de buraya niyetlenmiştik. İşte aracımız arızalandı. O bu derken çok şükür gelmemiz kısmet oldu. Yolu yaz günlerinde normal. Ziyarete geleceğiniz zaman pekala Alacadağ muhtarlığından telefonla bilgi alarak yol durumunu öğrenebileceğiniz gibi muhtar buranın sevdalısı, ondan da istediğiniz şekilde icabında vasıta temininde de yani traktör bulma köy yerinde hani yolda kalırsak ödersek diye muhtar canı gönülden buraya hizmet ediyor. Buraya 5 kilometre kadar yolu köylünün gayretiyle, muhtarın da koordinasyonuyla, sağdan soldan yardım almasıyla gerek devlet dairelerinden gerek hayırsever vatandaşlardan bu şekilde bir yolda yapılmış buraya. Yani yaz geldiğinde şu şartların belki de hiçbirisi olmayacak. Eroğlu Nuri Efendi malum Abdülvehhab-ı Ümmi Hazretleri'nin talebesidir. Eroğlu Nuri Yahşi Efendi'nin talebesi de Ümmü Sinan Hazretleri'dir. Hem hocası hem talebesi Elmalı'da metfundur. Antalya'nın Elmalı ilçesinde. Komşu ilçe Finike'ye zaten. Aranda başka bir ilçe de yok. Kendisi de burada bu dağ başında. Efendim burası tamamıyla Toros kalkerleriyle dolu. Ara ara da çok yaşlı sedirlerin olduğu bir bölge. Diyeceksiniz ki böyle bir insanı yani aman bizden uzak kalsın diye mi getirip buraya defnettiler? Hayır. Bu bölgede Toros yörüklerinin konar göçer taifesi çok fazla idi. Halen de onlardan yerleşik düzende olan yörük taifesi çok fazladır. Onu da ilerideki programlarımızda belki bir köylerine uğrayarak göreceğiz. İşte Allah adamları sadece şehirlerde, medreselerde oturup da karşısına gelecek talebeyi beklemez. Dağ, taş insanlara ulaşır. oralarda çadırının içinde sürüsünün başında o kimselere Allah-u Teala'nın hayırlı yolunu anlatırlar idi. Öyle tahmin ediyoruz ki 1603'lerde vefat etmiş Eroğlu Nuri Yahşi Efendi, Nuri Mahlası'dır efendim, Mahlası'dır efendim, Yahşi de adıdır. Efendi buralarda insanlara nasihatlerde bulunmak için geldiğinde vefat etmiş. İhtimal ki vasiyeti de vefat ettiğim yerde beni defnedin olmuştur. Çünkü insanların vefat ettiği yerde hele hele Allah yolunda hizmet ederken bu da bir cihattır efendim. Cihat elle silah alıp koşmak değil. Allah'ın emirlerini, doğruları insanlara yaymak için gayret etmektir, uğraşmaktır, adım atmaktır. İşte o adımı attı. Burada 2150 metrelik yere gelerek burada vefat etti ve burada da defnedilmiş. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Hak da bizi şefaatine inşallah nail eylesin. Bunlar büyük insanlardı. Allah-u Teala'nın yolunu şiir yoluyla Yunus Emre Hazretleri gibi anlatmada çok mahirane divanları vardır. Kendisinin birkaç tane ciddi manada yazılmış kitapları var. Notlarım ıslanıyor ama bu ıslak notlar hayır ve berekettir. Rahmet-i ilahi yağıyor efendim. Onu öyle düşünüyoruz. Kitapları, eserleri yani Tasavvuf bit Tarikat, Risale-i Şerif, Elmalı Eroğlu Efendi diye geçiyor kayıtlarda. Miratül Aşıkın ki meşhur kitaplarından biridir. Divançe-i İlahiyat en meşhur olanıdır. Efendim bu Divançe-i İlahiyat'ta 51 tane ilahisi olduğu söylenmektedir. Tertiplenmiş bir vaziyettedir. Efendim buralara gelen insanlar mutlaka bir dua dilekte bulunuyorlar. Ama şurada dağın başındaki şu mütevazi demir parmaklıkların uçlarına bile getirmişler bir şeyler bağlamışlar. İşte bez bağlamışlar, ne bileyim ben ip bağlamışlar. Niye bağlıyorsunuz? Yani ben bunu bağladım artık bu işi gör anlamına. Böyle bir şey yok efendim bizim dinimizde. Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün türbe olan yerlerde bu konularda büyük büyük yazılarla yazılmış levhalar koyduruyorlar. Sakın buralarda mum yakmayın, buralarda işte elinizi sürmeyin, efendime söyleyeyim ip bağlamayın, bez bağlamayın, taş yapıştırmayın. Kim dinler efendim? Yani sanki Diyanet'ten biz daha çok şey biliyoruz gibi insanlar kendi kendine ya da biraz da egoizmin pençesi altında ya çıkarsa ya benim dediğim olursa gibi şeyler yapıyorlar. Tabii türbelere ziyarete gidilir. Allah-u Teala'nın sevgili kullarına fatihalar okunur. Onların hürmetine ondan bir şey istemek değil, hürmetine Allah-u Teala'dan bir şeyler insanlar talep edebilir. Bunu bazıları ya gidiyorsunuz kabirdir, türbedir, işte şirktir, şudur budur. Kitaplarımızda böyle bir şey yazmıyor. Bu insanları hatırlamak, bu insanları ziyaret etmek, hatta günlük hayatımızda da o pençesinden kurtulamadığımız stres hususunda da bizim en iyi yardımcılarımızdan birisi olacaktır. Ancak gönül ister ki, o kadar bol taş var ki burada efendim, o kadar da bol taş ocağı var ki, burada Osmanlı'nın Selçuklu'nun tipinde bir 1603'te olduğuna göre Osmanlı tipinde olması daha yakışır. Bir türbenin buraya bir an önce yapılabilmesi için bölgenin birçok hayırseverlerinin ben hemen harekete geçeceğini zannediyorum. Yeter ki buna bir vakıflar idaremizden veya Kültür Turizm Bakanlığımızdan bir koordinatör lazım. Evet, ya Devlet Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız eliyle bu koordinatörlüğü üstlenecek ya da efendim hani Başbakan Yardımcım Devlet Bakanlığımız derken söylüyorum ya da Kültür Turizm Bakanlığımız bunu, bu çok büyük bir masrafı icap ettiren şey değildir. Ama yani insanların gelmeye kalkıp da geldikleri de gördükleri şu manzara herhalde onlara çeşitli üzüntüler verecektir. Şimdi ben size Eroğlu Nuri Efendi'nin, Nuri Yahşi Efendi'nin divanından da bir iki dörtlük söyleyip programı burada biraz müsait olmayan şartlar içinde mecburen bitirmeye çalışacağım. Mürşid-i Kamil'e varmak istersen diye bir şiiri var. Bu ilahilerimize de dahil edilmiştir. Birçok mevlitlerde olsun, belli günlerde, kandillerde olsun bu ilahiler korolar halinde de söyleniyor, sololar halinde de söyleniyor. Ancak bir de müzik aletleri eşliğinde söyleniyor. Tabii böyle ilahilerin, Allah-u Teala'nın aşkıyla yazılmış olan şeylerin sazlar eşliğinde, ister vurarak, ister üfleyerek öttürülen veya çalınan sazlar eşliğinde söylenmesi kitaplarımıza göre yasak edilmiştir. Bunu canım ne olur gençleri de çekeriz aramıza, musiki bak işte iyi de o musiki o kalbi halletmiyor. Daha doğrusu kötü manada hallediyor. Evet, gel ey gafil, hakkı bulmak dilersen, mürşidi kamile varmayınca olmaz. Aslına erişip görmek dilersen, mürşidi kamile varmayınca olmaz. Niceler gittiler mürşid arayı, mürşide erenler buldu çareyi. Gittiler çoğu ama çoğu da bulamadı. Bulanlar hallettiler bu işi. Ne kadar okursan ağı karayı, mürşidi kamile varmayınca olmaz. Kıymetli seyircilerim, süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz de artık iyice bu yaz yağmuru da değil, arkasından kar bastırıp kış yağmuruna benziyor. Burada programı noktalamak durumundayız. Hem de mikrofonumuz iyice ıslandı. Sizlere de belki uygun ses gelmeyecek. Onun için programı burada noktalıyoruz. İnşallah Finiker'in diğer tarihi yerlerinde sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Efendimiz Süheyb'i çok sever. İslam'da önde bulunanlar dörttür. Ben Arap'ın, Süheyb Rum'un, Selman Fars'ın, Bilal de Habeş'in öncüleriyiz buyururlar. Süheyb-i Rumi radıyallahu an. Afrika'dan toplanıp Amerika'da pazarlanan, şeker kamışı ve pamuk tarlalarında kırbaç zoruyla çalıştırılan zencilerin hikayesini çok anlattık. Batılılar eskiden beri insan ticareti yapar. Sadece savaş esirlerini alıp satmaz. Barış zamanlarında da köy, mezra, avul basar, yakaladıklarını zincire vururlar. İşte Nemr kabilesinden Yemenli Kasıtoğlu Sinan ve hanımı Kuayt kızı Selma o yıllarda Musul civarlarında bulunurlar. Sinan Kisra'nın emrinde çalışır. Übül'le de hakimlik, yani valilik gibi bir şey yapar. Aralarında hiçbir problem olmadığı halde Bizanslılar Übül'le'ye saldırır, Sinan'ın oğlu Süheyb'i kaçırırlar. Fidyeciler valiyle temas kuramamış olmalıdırlar ki küçük Süheyb anne ve babasıyla kucaklaşamaz bile. Onu Anadolu'ya götürür, ucuz pahalı demez, esir pazarında satarlar. Bunda da bir hayır vardır. Süheyb çok insan tanır, çok yer dolanır. Rumcayı da mükemmel konuşmaya başlar. Derken Kelp kabilesinden tacirlerin eline geçer, onu alır getirir, Mekke'de piyasaya sunarlar. Kureyş zenginlerinden Abdullah bin Cüd'an bu sevimli çocuk için istenen bedeli öder ama onu bunaltmaz. İşine gücüne karışmaz. Süheyb-i Rumi Rumcasını konuşturur, enteresan mallar bulur, karlı ticaretler yapar. Nitekim hürriyetini satın almakta zorlanmaz. Diğer bir rivayete göre de kendisi esir tüccarlarının elinden kurtulur ve Mekke'ye kaçar. Himayesinde bulunmak üzere Abdullah bin Cüd'an'la sözleşme yapar. Her halükarda emir altındadır. Değişen bir şey olmaz. Süheyb sevimlidir. Alışverişten iyi anlar. Kısa sürede mal mülk sahibi olur. Evini ocağını kurar. Araplar bu kırmızımtırak çehreli, sık saçlı, mütebessim taciri sever, sayar, Rumi lakabıyla anarlar. Süheyb-i Rumi, Allah'ın Habibini gençlik yıllarından bilir. Muhammedül Emin'in emin olduğundan adı gibi emindir o. Onun söylediklerinden zerre kadar şüphe duymaz bile. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğe başlayınca Kureyşliler ayaklanırlar. Aslında put büs bahanedir. Sömürü düzenin bitmesinden korkarlar. Fakirlerle kölelerle bir arada bulunmayı nefslerine yediremezler o kadar. Sinan oğlu Süheyb yıllardır Hristiyanlar arasında kaldığı için geleceği beklenen peygamberin vasıflarını duyar ki Abdülmuttalib'in torunu buna tamı tamına uymaktadır. Ahir zaman peygamberine eshab olmak gibi nimeti kaçıracak değildir ya. Fakat o günlerde baskı ve terör ayyuka çıkmıştır. Darül Erkam civarında turlar, içeri girmek için münasip bir zaman ve fırsat kollar. Hazreti Erkam, Mekke eşrafından itibarlı bir zattır. Evi yüksekçe bir yerde kurulmuştur ve Kabe-i Muazzama'ya bakmaktadır. Emniyetlidir de bu yüzden server-i kainat müminlerle burada buluşur, rahatça ibadet yaparlar. Bu ev kapısını öyle büyük hizmetlere aralar ki inananlar onu Darül İslam adıyla anarlar. Vakit saat derler ya, Süheyb o gün kararını verir. Efendimiz'i görmeyi ve kelime-i şehadet getirmeye arzular. Darül Erkam taraflarında Yaser oğlu Ammar'la karşılaşırlar. Ammar, Süheyb bin Sinan'ın önüne geçip sorar. Ne arıyorsun burada? Peki, sen ne arıyorsun? Ben kararımı verdim. Müslüman olacağım. Ben de. Oracıkta kucaklaşır, kapıyı birlikte çalarlar. Yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı serverin huzurunda iman eder, akşama kadar doyulmaz bir sohbete kavuşurlar. Süheyb bin Sinan adeta kanat takar uçar, ayakları yere basmaz. Hazreti Ebu Bekr, Bilal, Habbab, Ammar ve Sümeyye radıyallahu anhüm gibi Müslüman olduğunu açıkça ilan eder ve o neşeyle tebliğe başlar. O güne kadar senli benli muhabbet eden Kureyşliler ansızın değişiverir, ona bir köle eskisi olduğunu hatırlatırlar. Mekke'de köleler efendilerden farklı düşünemez, farklı inanamazlar. Düşünün, adamlar kalplere ipotek koyacaklarını sanırlar kendilerince. Baskıysa baskı, dayaksa dayak. Şu 3 günlük dünya sıkıntılı olsa ne yazar? Elbette kimi kimsesi ardında duracak sülalesi olmadığı için o daha ağır hakaretlere uğrar. Müşrikler yeni yeni işkence usulleri arar, Süheyb üstünde tatbik imkanı bulurlar. Mesela ona demirden bir zırh giydirir, sarı sıcakta güneş altında bırakırlar. Adeta canlı canlı buğulama yapar, cildini kabartırlar mübareğin. Hele tuz dolayınca ıstıraba bakın. Efendimiz Süheyb'i çok sever. İslam'da önde bulunanlar 4'tür. Ben Arap'ın, Süheyb Rum'un, Selman Fars'ın, Bilal de Habeş'in öncüleriyiz buyururlar. Bir gün Hazreti Habbab ve Hazreti Ammar'la giderlerken puta tapıcılarla karşılaşırlar. Müşrikler onlara laf atarlar. Hele hidayete erenlere bakın deyip alay alırlar kendilerince. Süheyb radıyallahu anh geri adım atmaz. Sineceğini sanan müşriklerin karşısına çıkar. Evet der. Biz Allahu Teala'nın peygamberine tabi olan, onunla beraber bulunmaktan zevk alan kimseleriz. Şunu iyi bilin ki İslam'da zillet ve alçaklık yoktur. Şirkte fazilet ve yücelik bulunmadığı gibi. O devir Mekke'sinde böyle konuşan birinin kemiklerini kırarlar. Nitekim Hazreti Süheyb'i de araya alır, yorulasıya yumruklarlar. Öyle ki mübarek şuurunu kaybede yazar. Müşriklerin bu ve buna benzer saldırıları sürerken En'am sure-i celilesinin 52. ve 53. ayetleri nazil olur ve garip müminler çok ferahlar. Efendimiz kutlu hicretlerini Hazreti Ebu Bekr ve Süheyb-i Rumi ile yapmayı arzularlar. O gece Ebu Bekr radıyallahu an 3 defa gelir gider, onu her seferinde namaz kılarken bulur, oturup konuşamazlar. Hazreti Ebu Bekr'in hanımı Ümmü Rumman ertesi sabah Süheyb'e haber yollar. Kardeşlerin hareket ettiler, daha ne duruyorsun? Senin de azığını hazırladılar. Azığı kim görür? Süheyb gündüz müşrikleri oyalar, gece yayını kılıcını kaptığı gibi yola çıkar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: 재결의 재판.
1: 힘든 reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz zikir nedir? Değerli dinleyenler, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki, zikir hatırlamak, anmak demektir. Hatırlamak da kalple olur. Söylemekle olmaz. Şimdi üç türlü zikir bilinmektedir. 1. Dille, söylemekle yapılan zikirdir. Söylerken kalp birlikte hatırlamaz. Yalnız dille söylenen zikrin kalbi temizlemekte faydası pek az olur. İbadet sevabı hasıl olur. Şu ayeti kerime kalben zikretmeyenler içindir. Kalpleri Allahü Teala'yı zikretmeyenlere azap vardır. 2. Yalnız kalple yapılan zikirdir. Dil söylemez. 3 ayeti kerime meali şöyle. Rabbinizi yalvararak ve gizli ve sessiz çağırınız. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle itminana, yani sükuna, rahata kavuşur. Rabbini içinden zikret. Daha başka birçok ayeti kerimede ve sayısız hadisi şeriflerde ve din büyüklerinin kitaplarında bu zikir bildirilmektedir. 3. Dille kalbin birlikte yaptığı zikirdir. Allah adamları, evliyayı kiram, yükseklere eriştikten sonra böyle zikri yapabilirler. Kalple yapılan zikir, en önce Fahri Alem Efendimizin hicret gecesinde, Sevr Dağı'ndaki mağarada, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a diz üstüne oturtup gözlerini kapamasını emrederek sessiz yaptırdığı zikirdir. Hep sadıklarla birlikte bulunun buyurulmaktadır Tevbe suresinde. Enam suresinde de mealen Rablerini isteyenlerle beraber olmaya çalış denmektedir. Bu iki ayeti kerime meali büyüklerle rabıtayı bildiriyor. Bu rabıtayı yapmak Allahü Teala'nın sevdiklerini hatırlamak, rahmet etmesine sebep olur hadisi şerifine uymaktır. Bunlar gibi başka ayeti kerimeler ve hadisi şerifler de vardır. Mazhar-ı Canı Canan Hazretleri buyuruyor ki, üç türlü zikir vardır. 1. Kalp karışmadan yalnız dille söylemektir. Bunun faydası yoktur. 2. Ağızla söylemeyip yalnız kalple yapılan zikirdir. Buna tasavvufta zikri hafi denir. Bu da yalnız zat-ı ilahiyeyi zikirdir. Yahut sıfatlarını düşünerek yapılır. Nimetleri de düşünülürse tefekkür denir. 3. Kalple ve dille birlikte zikirdir. Dille kendi işitecek kadar söylenirse buna da zikri hafi denir. Ayet-i kerimede emrolunan bu zikri hafidir. Başkası da işitirse zikri cehri denir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler zikri hafiinin zikri cehriden eftal olduğunu gösteriyor. Resulullah'ın Hazreti Ali'ye öğrettiği zikri cehri, kendi işitecek kadar olan zikirdir ki, hakikatte zikri hafi demektir. Zikirden önce kapıyı kapattırması da böyle olduğunu gösteriyor. Zikretmek, Allah'tan başka şeylerin sevgisini, onlara düşkün olmayı kalpten çıkarmak içindir. Kalbin mahluklara bağlılığını yok etmek için en iyi ilaç zikirdir. Hadis-i şerifte zikrederek kalplerinin yükünü hafifletenlerin yolunda olun buyuruldu. Bunun için Allah'a, Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için kalbin mahluklara olan bağlantılarını kesmek, onu dünya zevklerine düşkün olmaktan kurtarmak lazımdır. Kalbi kurtarmak için de zikirden daha faydalı bir ilaç yoktur demişlerdir. Allahü Teala'yı hatırlamak, onun ismini söylemekle veya çok sevdiği bir velisini görmekle olur. Çünkü hadis-i şerifte onlar görüldüğü vakit Allah hatırlanır buyuruldu. İsmini işitirken, söylerken başka şey düşünülebilir. Onu hatırlamak şüpheli olur.
onu devamlı hatırlamak için her gün binlerce söylemek lazım olur. Evliyayı severek, inanarak görünce muhakkak hatırlanacağı müjdelendi. Görmek gözle olduğu gibi, velinin şeklini, suretini kalbine, hayaline getirmekle de görmüş gibi olup Allahü Teala'yı hatırlamaya sebep olur. Böyle kalple görmeye rabıta denir ki kalbi Allahü Teala'dan başka şeyleri sevmekten, onları düşünmekten kurtaran vasıta ve temiz kalbe ihlasa kavuşturan yoldur. İmam Rabbani Hazretleri 231. ve 266. mektuplarında yüksek sesle zikrin bidat olduğunu bildirmektedir. Zikir, zihinde tutmak, hatırlamak, anmak gibi manalara gelir. Kur'an-ı Kerim'de ise kitap, Kur'an, Allah'ı anmak, namaz, şeref gibi manalara gelir. Kitap manasına gelen ayet-i kerimelerden bazı örnekler verelim. Taha suresi 99. ayetinde sana tarafımızdan bir zikir yani kitap verdik buyuruluyor. Yasin suresi 11. ayetinde sen ancak zikre yani Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkanı uyarabilirsin buyurulmaktadır. Kalem suresi 51. ayetinde de kafirler zikri yani Kur'an'ı işittikleri zaman gözleriyle seni devireceklerdi buyurulmaktadır. Şu ayet-i kerimelerde de zikir anmak manasında kullanılmıştır. Ra'd suresi 28. ayeti, kalpler ancak zikrullah yani Allah'ı anmakla huzur bulur. Ahzab suresi 21. ayeti, Allah'a ve ahiret gününe inanıp kavuşmayı arzulayanlar ve Allah'ı çok zikredenler yani ananlar için Resulullah elbette güzel bir örnektir. Zuhruf suresi 36. ayetinde Rahman'ı zikirden yani anmaktan yüz çevirene yanından ayrılmayan bir şeytan musallat ederiz buyurulmaktadır. Zikirle ilgili bazı hadis-i şerif mealleri de şöyledir. Kur'an okumak ve zikir imanı kuvvetlendirir. Zikrin eftali la ilahe illallah, duanın eftali de elhamdülillah demektir. Zikirde la ilahe illallah demekten eftali yoktur. Zikir sadakadan da hayırlıdır. En iyi zikir gizli yapılandır. Namaz manasına gelenler, Ankebut suresi 45. ayetinde buyuruluyor ki, namaz münker ve fahşadan, yani edepsizlikten, akla ve dine uymayan her türlü kötülükten, her türlü günahtan alıkoyar. Çünkü zikrullah, yani namaz kılmak elbette en büyüktür, en büyük ibadettir. Zikrullah namazdır. Namaz diğer ibadetlerden daha büyüktür buyurulmaktadır hadis-i şerifte de. Ali İmran suresi 191. ayetinde mealen buyruluyor ki, onlar ayakta, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Yani namazı gücü yeten ayakta kılar, ayakta kılmaktan aciz olan oturarak kılar, bundan da aciz olan yatarak imayla kılar demektir. Zikrin şeref manasına geldiği yerler de vardır. Enbiya suresi 10. ayetinde size öyle muazzam bir kitap indirdi ki bütün zikriniz yani şerefiniz ondadır buyrulurken, Sa'd suresi 1. ayetinde o zikirle yani şerefle dolu Kur'an hakkı için buyurulmaktadır. Zuhruf suresi 44. ayetinde de şöyle buyruluyor, bu Kur'an sana da ümmetine de zikirdir. Yani şereftir, öğüttür. İleride, kıyamette sorumlu olacaksınız.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdurrahman Tafsuncu. Rahmetullahi aleyh. Haram ateş gibidir. Bu zat Hak Teâlâ'dan pek fazla korkuyordu. Herkese de bu yolda nasihat ediyordu. Derdi ki, işleyip de bir günahı bilerek, sonra uygun olur mu affolmayı beklemek? Günah ateş gibidir diye bilen bir insan, Rabbine bile bile eder mi günah, isyan? Bir gün yine bir gence buyurdu, kork Allah'tan, her günahı ateş bil, hiç ayrılma takvadan. Herkesin tadacağı, çare bulamadığı, ölüm için şimdiden iyi yap hazırlığı. Aksi halde üzülür ve eyvah dersin. Fakat o gün sana kimseden erişmez bir menfaat. İyi insan odur ki takva üzre olur hep. Süslemiştir okulu tevazu, haya, edep. Yaptığı günahları düşünür ince ince. Bunların affı için tövbe eder gün gece. Öyle kaplamıştır ki bu günah derdi onu, düşünemez gayrinin günah ve kusurunu. O devamlı bakarak günah ve kusuruna der ki, nasıl çıkarım Allah'ın huzuruna? Allah korkusuyla ağlar, inler ve titrer. Ahiret hesabını o kendine dert eder. O her bir azasını korur günah yapmaktan. Zira çok korkmaktadır cehennemde yanmaktan. Derdi ki, bir insanın heva ve hevesine uyarak iş yapması zulümdür kendisine. İşlediği günahı küçük görse o şayet, olamaz onun için bundan büyük felaket. Kim Allah korkusundan işlerse bugün günah, cehenneme atılır ahirette maazallah. Ateş deyip geçmeyin, düşünün bunu biraz. Cehennem ateşine dayanmak mümkün olmaz. Mü'min iyi öğrenir önce ilmi halini, sonra da buna göre düzeltir her halini. Eğer günah işlerse üzülür, kalbi yanar. Unutmaz o günahı ta ölünceye kadar. Ben Rabbime nasıl da karşı geldim diyerek, pişman olur ve ağlar gözyaşları dökerek. Çeker ki gün ve gece kendisini hesaba, düşmesin ahirette cehenneme azaba. Büyükler buyurur ki, haram ateş gibidir. Cehennemin ateşi hele çok şiddetlidir. Haram şey konuşursan ateş yemiş olursun. Haram yersen mideni ateşle doldurursun. Harama uzanırsan dokunursun ateşe ve ateşe basarsın gidersen haram işe. Bir harama bakarsan bilmiş ol ki o dahi yarın bir ateş olup yakar seni vallahi.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete.

Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'a ait. Anadolu olmasa biz batmıştık. Sanayici dertli, çok dertli. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası'nın Temmuz ayı meclis toplantısındaydım. Resmi gündem maddesi erken sanayileşmeydi. Aslında gündemin konusu sanayicilerin çok anlattığı sıkıntıların iki kelimede özetlenmiş haliydi. Öyle çok sebep var ki bu tehlikenin altında yatan. Mesela gençler sanayide kariyer yapmak istemiyor. Daha okullar tercih edilirken masa başı iş hayaliyle adım atılıyor. Sonra fabrikalarda açık işler binlerce kişiye ulaşırken genç işsizliği diğer tehlike olarak ortaya çıkıyor. Son dönemde 60 bin kişi sanayiden hizmet sektörüne geçmiş. Bu geçişin altında yatan çok sebep var. İş zorluğu, ücretler, sosyal haklar. Sanayicinin başka bir derdi de karsızlık. %7.1 olan ortalama karlılık %3.5'lara kadar düşmüş. Dün ihracat rekorları kıran sektörler bugün satamıyoruz diye feryat ediyor. İSO Meclis üyesi ve ülkemizin önemli markalarından birinin sahibi olan Yalçın Ayaydın bu gerçeği şöyle ifade ediyor. Anadolu olmasa çoktan batmıştık. İstanbul, Ankara, İzmir artık bu şehirlerde yaşayanlar satın almıyor. Çünkü alamıyor. Ancak Anadolu'ya satabiliyoruz. Çünkü Anadolu'da hayat büyük kentlere göre çok daha ucuz. Mavi yaka, beyaz yaka, memur, asgari ücretli fark etmiyor. Hepsi Anadolu'da daha büyük refaha ulaşıyor ve biz satışı onlara yapıyoruz. Orada çalışan maaşını alıyor, harcamalarını yapıyor ve arttırıyor. Şunu net olarak söyleyeyim ki bugün sektörler, özellikle tekstil sektörü ayaktaysa Anadolu sayesinde. Anadolu'daki bütün şehirler bugün İstanbul, İzmir, Ankara'dan daha iyi iş yapıyor. Anadolu olmasa biz bugün burada yoktuk. Çünkü para Anadolu'da. Orada yeme içme ucuz, kira ucuz, her şey ucuz. Beyaz yakalı maaşını aldığı zaman arttırabiliyor bile. İstanbul'da bırakın arttırmayı, yettirmesi mümkün değil. Dedim ya sanayici çok dertli diye, derdini dile getirenlerden biri de İSO Meclis üyesi Erkan Özkan. Şöyle anlatıyor pahalılık sebebiyle yaşadığı sıkıntıyı Erkan Bey. Ben 5 yıl önce ihraç ettiğim mobilyanın ancak yarısını ihraç edebiliyorum çünkü pahalı. Türkiye'de her şey pahalı. Bugün Avrupa'ya gidin, 10 gün tatil yapın, o parayla Türkiye'de ancak 4-5 gün tatil yaparsınız. Dışarıda yemek yesen en çok 60 dolar kişi başı, aynı yemeği Türkiye'de 10 bin liraya yersin. Mal satamamamın tek sebebi pahalı olmamız. Bakın 2022'ye kadar dünyanın her yerine mobilya satarken bugün satamıyoruz. En gelişmiş makineleri aldık, yatırımlar yaptık, inovasyon, beyaz yakalı çalışanlar, kurumsallık, her şeyi yaptık. Bakın biz Çin'den pahalıyız demiyorum. Onlardan zaten pahalıyız. Biz Polonya'dan, İspanya'dan, Almanya'dan pahalıyız. İtalya ile kafa kafayayız. İnanın geçen gün Londra'daydım. Falanca markadan, ki o marka bizde de var, alışveriş yapıyor Türk vatandaşları. Neden? Bizde yok mu? Var. Ama karşılaştırıyor. Aynı ürünü buradaki fiyatla vergi iadesini falan düşünce çok daha ucuza alıyor. Erkan Bey'e peki çare ne sizce diye sorunca yemin billah ediyor. Vallahi bilmiyorum. Ben şirketi zor yönetiyorum. Mehmet Bey bu politikasıyla şimdiye kadar başarıyla getirdi ama bundan sonra her şey aynı şekilde devam edecekse vallahi batacağız. Şu yurt dışından alışveriş yapma işi var ya, bu konuda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de benzer şeyi söylemişti. Bakın ben tekstil hazır giyim sektöründeyim. Bir arkadaşım anlattı, hazır giyim için Avrupa'ya gidiyorlar. Fiyat buradan çok daha ucuz. Bir de aldıklarının vergi iadesini düşünün. Uçak bileti, konaklama, yeme içme bile üzerine konduğunda buradan ucuza geliyorsa yanlış bir şeyler var demektir. Her ev atık merkezi gibi ama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan depozitosu olan ambalaj sistemi tüm ülkeye yayıldı. Hepimiz şişe toplamaya başladık. Cam, pet, metal topladık ama atacak yer yok. Çok yakında büfelere kadar yaygınlaştırılacağını da öğrendik

sistemin ama şimdi yok. Bu yazıyı Gelibolu'da yazıyorum. İlçede sadece 2 tane iade merkezi var ama hepsi kapalı çünkü dolmuş. Sistemin doğru işlemesi için makinelerin iptal yazmaması gerek. Büyük kentlerde de marketlerin içinde olan iade makineleri önünde çok uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlar beklemeyip dönüyorlar. Makinenin başına her giden yarım saat harcıyor. Bu nedenle alıp poşetlerini dönüyorlar. Bu nedenle evler şişe dolu. Acil çare. Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'ın makalesini sunduk. Anadolu olmasa biz batmıştık. Sırada Sabah Gazetesi'nden Melih Altınok'un makalesi var. Tweetleri ikiye katladılar. CHP'li gazeteciler partilerindeki huzursuzluktan ötürü olmalı çok agresifler. Kimisinin planları, hayalleri suya düşmüştür, kimisinin ise yarası vardır. Kılıçdaroğlu ekibi her gün özel döneminde CHP'li gazetecilere ödenen paraların kayıtlarını isim isim paylaşıyor. Yılmaz Özdil bana da para teklif ettiler diyerek teyit ediyor. Sebepler farklı olabilir ama sonuç hazin. Rahatlamışsınızdır. Geçenlerde bir tanesi haber sunarken krize girip kendi kendine konuşmaya başladı. Sinirini Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan çıkardı. Bir katili Cumhurbaşkanı yaptığınızda bir katili herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor. Öyle kravat takınca iki teröriste saygı duyduramazsınız. Burası Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir devlet. Bir başkasıysa medyada meslektaşlarına bundan böyle CHP'nin adını bile anmayalım. Nasıl küçük partiler hakkında hiçbir şey yazmıyorsak CHP'yi de o kadar görelim tavsiyesinde bulundu. Sadece CHP'li gazeteciler mi? Firari FETÖ'cüler de cephede. CHP'li Atilla Sertel dün bir tanesini şu sözlerle ifşa ediyordu. FETÖ'cü kaçak hainin bu konuşmasını dinleyin. CHP'yi yok etmeye and içmiş. Mustafa Kemal Atatürk düşmanı bu FETÖ'cü kaçkın, Özgür Özel ve arkadaşlarına öğütler veriyor. Yeni parti içinde konumlamaların dikkatine sunarım. Umarım bu FETÖ'cülere gerekli yanıtı vereceklerdir. Sertel'in paylaştığı videoyu açtım. Bahsettiği kişi yeni partiye başarması için şöyle taktikler veriyordu. Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi, artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerden çıkmalı. Adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup, yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi. On binlerce firari FETÖ'cünün Türkiye'ye dönebilmek için tek şansları Erdoğan'ın devrilmesi. 7-24 mesailerini bu işe harcıyorlar. Bu kez tek umutlarını da Kılıçdaroğlu'nun CHP'si değil, Özel İmamoğlu ikilisinin yeni partisi. İmamoğlu'na step ne olacak? Ana muhalefet liderliği Özel için ilk aşamada yeterli. Ama bu hedef ipini İsrail'in devraldığı FETÖ'yü artık kesmez. Sahipleri iktidar istiyor. Tweetleri ikiye katlamanın, trolleri yeni partiyi eleştirenlerin üzerine salmanın sebebi bu. Sabah gazetesinden Melih Altınok'un tweetleri ikiye katladılar başlıklı makalesini sunduk. Sırada Hürriyet gazetesi var. Fatih Çekirge'nin makalesiyle devam ediyoruz. İsrail'in PKK planı nasıl engellendi? İsrail ve Amerika'nın İran'ı vurduğu günlerde Trump'ın rejimine direnen İran halkına dayanın geliyoruz dediği dönemde Netanyahu'nun
İran'da rejim devrilmek üzere dediği saatlerde 1. Suriye-İran hattında Ankara'ya çok kritik bir istihbarat geliyor. Mossad, İran'ın kuzeyindeki Kürt gruplarını ve PKK'nın İran'daki karşılığı PEJAK'ı silahlandırmayı hedefliyor. Irak'ı ve Suriye'deki hareketlenmeleri gözden kaçırmamak lazım. Bazı adımlar atılıyor ve Ankara'nın ilk değerlendirmesi, böyle bir girişim Türkiye için beka meselesidir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini dinamitlemektir. İran'daki böyle bir ayrışma ve çatışma Türkiye'yi olumsuz etkiler. MIT'in ve askeri istihbaratın bölgedeki gücünü biliyoruz. Bölgede istihbarat örgütlerinin faaliyetleri adım adım izleniyor ve sonuçta Ankara'da Washington'a çok açık bir mesaj gidiyor. Körfez Savaşı sırasında bölgedeki Kürt grupları silahlandırma politikası bugün çok yanlıştır. İsrail'in böyle bir operasyonu bölgede iktidarı tümüyle riske eder. Türkiye gereğini yapar. Ankara'nın bu konudaki kararlılığı birinci ağızdan Başkan Trump'a iletiliyor. 2. İsrail'in sahadaki temasları artınca MIT o tarihlerde bölgede bazı operasyonlar yapıyor. Böylece operatif mesajlar adresine gidiyor. Yani bakın buradayız, ne yaptığınızı görüyoruz. 3. Çok ilginçtir. Tam bugünlerde Öcalan'ın çağrısıyla başlayan PKK'nın silahları bırakması ve terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri başarıyla geçmiş. PKK'dan silah bırakma sürecini hızlandırması bekleniyor. Ancak nasıl oluyorsa PKK atacağı adımlar da yavaşlıyor. Bu nedenle MIT ve askeri istihbarat silahların bırakılması ve teslimi konusunda MGK'ya gerekli onayı vermiyor çünkü bir yavaşlama var. Yavaşlamanın İsrail'in bölgede oynamak istediği PKK-PEJAK kozundan kaynaklandığı biliniyor. Ankara tekrar uyarılarda bulunuyor ve sonunda Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvence verince Türkiye operasyon hazırlığını durduruyor. Açık kaynaklardan aldığım izlenime göre Trump'ın Türkiye savaşa girecekti, ben istedim durdu dediği olayın özeti bu. Eğer İsrail, İran ve Suriye'deki PKK-PEJAK'ı silahlandırmaya ve isyana teşvike başlasaydı Türkiye gereğini yapacaktı. Bu da örtülü ya da örtüsüz savaş demekti. Ancak Ankara'nın dik duruşu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı bölge için muhtemel bir felaketi önledi. 4. Bizim bölgemizde ne yazık ki hiçbir olay tesadüfi olmuyor. Çünkü yıllarca terör örgütleri figüran görevi yaptı. Her gelişmenin bir yurt dışı bağlantısı oluyor. Ayrıca Suriye'de Esad rejiminin PKK'ya kol kanat germesini ve silahlandırmasını hatırlarsak kukla ve kuklacı hikayesi bizim için yabancı olmuyor. Kuklacının kuklayı nasıl silahlandırdığı biliniyor. Ne zaman ki Türkiye gelişen savunma sanayi ve istihbarat gücüyle bölgeye hakim olmaya başladı, peş peşe yapılan sınır ötesi harekatlar oluşturulan tampon bölge etki alanını genişletti. Türkiye, İsrail'in bölgede terör gruplarıyla oynamak istediği oyunu bozunca bunun terörsüz Türkiye sürecine olumlu etkisi oluyor. Yavaşlayan terörsüz Türkiye projesi yeniden hareketleniyor. Çerçeve yasa hazırlığı hazırlanıyor. Öcalan'la temas yeniden başlıyor. Son olarak PKK-KCK yönetiminden olumlu açıklamalar geliyor. Açık kaynaklara göre Öcalan çerçeve yasayı iyi bir başlangıç olarak yorumluyor. Türkiye'nin İsrail'e karşı kazandığı bu gizli savaş Suriye'deki terör yapılanmasını da etkiliyor. Yıllardır PKK'ya destek olan Suriye'nin Amerika'nın terörist ülke listesinden çıkartılması için Trump düğmeye basıyor. Bu gelişmede Türkiye'nin terörsüz Türkiye, terörsüz bölge projesinin büyük katkısı vardır. Bugüne gelirsek, önümüzde tarihi bir dönem var. 40 yıldır bu milletin canına, malına, geleceğine mal olmuş terör belasının bitmesi için çok kritik bir eşikteyiz. Bu sürecin bir bilek güreşi olmadığının altını çiziyorum. Amacımız bu güzel memleketin, bu milletin, demokrasinin zengin kültüründe barış içinde yaşamasını sağlamak ise, kişisel ve siyasal hırsların, nefretin ve öfkenin ötesinde biraz sakin olalım, birbirimize biraz daha saygılı olalım. Eminim bu şekilde başaracağız.

Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'nin makalesini sunduk. İsrail'in PKK planı nasıl engellendi? Milliyet gazetesindeyiz. Özay Şender'in makalesi var sırada. Atatürk adına özgürlük. Siyaset dünyamızın bugünlerdeki ana konusu CHP ile yeni parti ayrışması. Bodoslamadan dalınca okuru bol, tepkisi canlı bir konu bu. Bilgilerden sorular üretmek zor ama ne kadar gerekli siz karar verin lütfen. Önce kısa hatırlatmalarda bulunmak lazım. Mesela Atatürk'ün CHP'si ile İnönü'nün CHP'si farklıdır. İnönü CHP'si ile Ecevit'in CHP'si çok farklıdır. Baykal'ın CHP'si hepsinden daha farklı bir noktada dururken Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 1923 fezlekesi ile sorunları olan bir CHP'dir. Bugün altı oku savunanların çoğu partisinin geçmişini bir bütün olarak ele alır. Çünkü geçmişi pek de bakma, onu öğrenme ihtiyacı duymaz. Mesela İzmir İktisat Kongresi'nde karma ekonomiyi savunan Atatürk'ün CHP'sinin altı okundan biri nasıl devletçilik oldu bilen var mı? 1929 ekonomik buhranının ardından piyasa ekonomisine duyulan güvensizlik sonucu 1931 kongresinde devletçilik ve devrimcilik ilkelere eklendi. Altı ok olan logonun çizimi ve kullanılmaya başlanması 1933'tür yani. Başka bir örnek, Baykal'ın CHP'si politikalarını laiklik ilkesini korumak üzerine kurdu. Çok partili hayata geçtikten sonra yapılan 1947 CHP kurultayında tartışılan konu okullara din dersi konulması, İmam Hatip kursları ve ilahiyat fakültesi ile türbelerin yeniden açılmasıydı. Kurultaydan sonra ne mi oldu? İslamcı bir gelenekten gelen Şemsettin Günaltay başbakanlık koltuğuna oturdu. Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip kursları kuruldu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Atatürk'ün CHP'si arasındaki fark çok daha belirgindir. Atatürk üniter anlayışını ve Türk milleti kavramını savunuyordu. 1921 anayasası öyle demiyor ama diyenler 1924 anayasasına bakmadıkları gibi Sultan II. Abdülhamit'in yeğeni Jön Türk Hareketi içerisinde yer alan Prens Sebahattin'in federasyona kapı aralayabilecek yerinden yönetim ilkesine getirdiği eleştirilere bakmazlar. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si anayasadaki Türklük tanımını kaldıran, federasyona yeşil ışık yakan 10 Aralıkçıların CHP'de yönetime geldikleri dönemdir. Aynı başlıkta farklılık sadece CHP için geçerli değil. Atatürkçülük de bu farklılıktan payını alıyor her zaman. Nadir Nadi 12 Eylül darbelerinin Atatürkçülük anlayışına karşı "Ben Atatürkçü değilim" kitabını yazmıştı. Atilla İlhan hangi Atatürkçülük kitabında gerçek Atatürkçülüğü, anti-emperyalist, tam bağımsızcı ve milli bir uyanış hareketi olarak tanımlayıp Atatürk'ün mirasını sadece şapka, kravat, balo ve batılı yaşam tarzı gibi şekilsel unsurlara indirgeyenleri ağır biçimde eleştirdi. Bu kitaba Yalçın Küçük, Murat Belge gibi isimler reddiyeler yazdılar. Sosyalist sol bu noktada Atatürk devrimlerine her zaman burjuva devrimi olarak bakmaya devam etti. Türkiye'deki sol siyasetin önemli isimlerinden İdris Küçük Ömer, Kemalizmi sol veya ilerici olmayan, halka dayatmacı, istikrarsız bir ideoloji olarak tanımlamıştı. Başka eleştiriler de var ama asıl meseleye gelmek lazım. Bugün sol ve sosyalist partilerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün anti-emperyalist ve aydınlanmacı yönünü öne çıkarmaları, siyasi kimliğine Atatürkçü koyan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşünden etkilenen genç seçmene yönelik taktiksel bir duruştur. Herkesin kafasında farklı bir Atatürk olması, Atatürk adının tam aksi şeyler yaparken bile siyasi koruma adına kullanılmasını görmezden gelinemeyecek sorunlardan saymak lazım. Bir süredir dillerden düşmeyen Batı tipi sosyal demokrasi CHP'yi biraz, Özgür Özel'in yeni partisini oldukça alakadar ediyor. Niye CHP'yi biraz dediğimi açayım. 2023 seçimleri öncesinde altılı masanın 2300 vaatten oluşan ortak politikalar mutabakat metninde Atatürk adı bir ya da iki kere geçti. Biri Atatürk Havalimanı'nın yeniden açılmasıyla, diğeri de Atatürk Orman Çiftliği ile ilgiliydi.
%25'lik oy oranıyla masanın ana gücü olarak CHP'nin metne Atatürkçülükle ilgili tek satır koyulmamasına itiraz etmemesi bana ilginç geliyor. Yeni partinin kurucusu Genel Başkan Özgür Özel'e gelince samimiyeti sokakta bir karşılık buldu, buna şüphe yok. Dededen beri mecliste olan Faik Öztrak'a getirdiği seçkincilik eleştirisi değerliydi. CHP'nin 1946 seçimlerindeki 464 milletvekili adayı arasında sadece bir işçi, 8 çiftçi vardı. Kalanların hepsi emekli üst düzey bürokratlardan oluşuyordu. Ecevit, İsmet Paşa'nın seçkin çizgisini terk eden genel başkan olmuştu. Siyasette samimi olmak ve seçkinci olmamak önemli ama partinin ilke ve politikaları çok daha belirleyici. Özgür Özel'in yol arkadaşlarının kim olduğu, sokakta samimi bulunup bulunmadıkları, adlarının halkta çağrıştırdıkları kadar çok pazarlanan Batı tipi sosyal demokrasi üzerine de düşünmesi lazım. Batı tipi sosyal demokrasi aslında ortak değerlerden söz eder. Her ülke ayrı olduğu için programları da, belirlenen ilkelere ulaşma yöntemleri de aynı değildir. Olof Palme döneminde örnek gösterilen Baltık tipi sosyal demokrasi çöktü. İsveç'te merkez sağ iktidar var. Küreselleşmeye barışık liberal sosyal demokrasiyi destekleyen Tony Blair ve Gerhard Schröder arkalarında bir enkaz bıraktılar. Schröder'in Almanya'da işsizlik maaşlarını kısıtlaması, üretimin ülke dışına kaymasına yeşil ışık yakması, Tony Blair'in finans sektörü üzerinde denetimleri gevşetmesi ve bozulan gelir dağılımı bugün her iki ülkede aşırı sağa hiç görmedikleri oy oranlarına çıkardı. Aşırı sağ gümrük duvarlarını yükseltmeyi, sosyal harcamaları kısmak için göçmen karşıtlığını ön plana çıkardı ve üreten ve gelecek kaygısı yaşayan kesimleri yakaladı. Aynı anda sosyal demokrasi iklim aktivizmini, kültürel çeşitliliği, LGBT dostu belediyecilik hizmetleri gibi metropol odaklı siyaseti öne çıkardı. Önceliği geniş halk kitlelerinin sorunları yerine yeni akımlara ve tanımlamalara bırakmasının faturası haliyle ağır oldu. Yeni parti bu noktada CHP'den ve diğer sosyal demokrasi örneklerinden ayrışacak mı? Bunu zaman gösterecek. Bülent Ecevit, CHP'nin başında olduğu yıllarda Atatürkçülük durağan bir dogma değildir, sürekli kendini yenileyen bir devrimciliktir anlayışını savunmuştu. Özel'in sırtındaki yüke anketlerle oynayarak halen kişisel ikbal peşinde olanlara çizgiyi koruması yeni partinin geleceğinde önem taşıyacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanıp yaptıklarının ve hedeflerinin tam aksi yönde hareket etmenin artık sona ermesi gerekiyor. Atatürk'ün adını artık özgür bırakma zamanı. Her parti ya da partilinin her üyesi Atatürkçü olmak zorunda değil. Demokrasi içinde her fikir iktidara gelmek için çalışabilir. Ancak darbeci Kenan Evren'in yaptığı gibi Atatürk adının arkasına saklanarak iş yapmak önce Atatürk'e sonra da seçmene haksızlık. Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir'in makalesini sunduk. Atatürk adına özgürlük. Makaleler arasından programı Star Gazetesi ile devam ediyor. Yalçın Yılmaz'ın makalesini sunuyoruz. Hazar'da kesişen iki savaş.

Bir an Ukrayna'nın Hazar'da bir İran ticari gemisine saldırdığını, olayda bir denizcinin öldüğünü ve yaralılar olduğunu açıklayarak Ukrayna'yı kınadı. Kiev'e göre ise hedef alınan gemi Rusya'nın İran'la askeri lojistik ağının bir parçasıydı. Hazar'da yapılan saldırıyı Ukrayna-Rusya savaşının yeni bir uzantısından ziyade İran-Amerika savaşının yeni bir cephesi olarak okuyabiliriz. Savaşların yayılma riski taşıdığı günlerdeyiz. Üstelik cepheler birbirinden kopuk değil. Karadeniz'de başlayan savaş Hazar'a uzanıyor. Hazar, İran-Rusya lojistiğinin geçtiği bir alana dönüşüyor. Hürmüz'deki gerilimse enerji fiyatları, hava savunma sistemleri ve körfez güvenliği üzerinden Ukrayna cephesini etkiliyor. Yani Ukrayna-Rusya savaşıyla İran-Amerika savaşı iki ayrı dosya gibi görünse de aynı bağlantı hatları üzerinde birbiriyle kesişiyor. Ukrayna ve İran, Rusya ve Amerika'nın güç iddialarını zorlayan iki direnç sahası haline geldi. Putin, Ukrayna'da hızlı sonuç alacağını düşündü. Trump ise İran'a yönelik hamlesinde birkaç günde teslim alacağını zannetti. Fakat iki sahada da daha zayıf görünen aktörler büyük güçlere zafer fırsatı vermedi. Çünkü uzun zamandır savaşları sadece büyük güçlerin hamleleriyle okumaya alıştık. Amerika ne yapacak? Rusya nerede ilerleyecek? Çin nasıl pozisyon alacak? Elbette bunlar önemli sorular. Fakat hibrit savaş çağında daha küçük ya da orta ölçekli aktörlerin direnç kapasitesi de büyük güçlerin hesaplarını bozuyor. Ukrayna ile İran bu anlamda iki büyük gücün planlarını aksattı. İki ülkeyi aynı siyasi zeminde değerlendirmek doğru olmaz. Ukrayna Batı desteğiyle Rusya'ya direniyor. İran ise Amerika merkezli bölgesel düzene karşı Rusya ve Çin'le irtibat halinde. Ancak stratejik düzeyde benzer bir sonuç ortaya çıkıyor. Daha büyük güçler sahada istedikleri sonucu kısa sürede alamıyor. Bu durum savaşların süresini uzatıyor, maliyetleri arttırıyor ve güvenilirlik krizleri derinleşiyor. Robert Pearson'ın Foreign Policy Research Institute için yazdığı analiz iki savaş arasındaki ilişkiyi açıklıyor. Pearson'a göre İran savaşı Ukrayna cephesini 3 kanaldan etkiliyor. Hava savunma sistemleri, enerji piyasaları ve diplomatik dikkat dağılması. Özellikle Patriot sistemleri bu noktada kritik. Körfez'de İran füzelerine ve Şahit tipi İHA'lara karşı kullanılan her hava savunma kapasitesi Ukrayna'nın Odessa, Kharkiv veya Kiev savunma imkanlarını daraltıyor. Yani Körfez'de bir füze havada durdurulduğunda Ukrayna cephesindeki hava savunma hesabı da değişiyor. Bir Patriot bataryasının nereye konuşlandırılacağı sadece teknik bir askeri karar değil, iki savaş alanı arasında yapılan stratejik bir tercihe dönüşüyor. Hürmüz'deki gerilim petrol fiyatlarını yükselttiğinde Rusya için bir avantaj ortaya çıktı. Çünkü Moskova'nın savaş ekonomisi büyük ölçüde enerji gelirlerine dayanıyor. Pearson'ın vurguladığı gibi İran savaşı uzarsa petrol fiyatları Rusya'nın savaş bütçesine nefes aldırıyor. Bu da Ukrayna savaşının daha uzun sürmesine imkan veriyor. Amerika İran'ı baskı altına almak istiyor. Fakat İran savaşı uzadıkça petrol fiyatları üzerinden Rusya'nın Ukrayna'daki savaş kapasitesi güçleniyor. Trump bir cephede baskı kurarken diğer cephede Moskova'ya dolaylı bir ekonomik alan açıyor kanaati Batı kamuoyunda güçleniyor. İran savaşı Amerika'nın ve Avrupa başkentlerinin dikkatini Ukrayna'dan Orta Doğu'ya çekiyor. Diplomatik, enerji, İstihbarat kaynakları, askeri planlama ve siyasi gündem aynı anda iki büyük krizi yönetmek zorunda kalıyor. Neticede Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri ve diplomatik destek yavaşlıyor. Bu yüzden İran savaşı hava savunma stoklarını etkiliyor, petrol fiyatlarını tetikliyor, Rusya'nın savaş kapasitesini arttırıyor. Hazar'daki gemi saldırısı tam da bu durumun etkisiyle cereyan etti. Kiev, Rusya'nın İran bağlantılı lojistik damarını hedef aldığını söylüyor. Tahran ise bunu doğrudan İran'a yönelmiş bir saldırı olarak okuyor. Böylece Karadeniz'deki savaş Hazar'a, Hazar'daki gerilim Hürmüz'e, Hürmüz'deki kriz Ukrayna cephesine bağlanıyor. Bu nedenle İran savaşı Rusya için hem fırsat hem de risk barındırıyor. Rusya İran'a sınırsız destek verebilecek durumda değil. Ukrayna'da yorgun bir savaş yürütüyor. Amerika ise İran karşısında sınırsız güç kullanabilecek rahatlıkta değil. Çünkü Körfez'deki her yeni saldırı enerji piyasalarını, askeri üsleri ve Amerikan iç siyasetini aynı anda etkiliyor.
Yeni savaş düzeninde direnç kapasitesi, bağlantı hatları ve maliyet üretme gücü öne çıkıyor. Ukrayna bunu drone savaşlarında Rusya lojistiğini hedef alarak gösterdi. İran'sa Hürmüz'de körfez üslerine ve bölgesel caydırıcılık kapasitesiyle aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Hem Tahran hem de Kiev asimetrik savaş yöntemlerini kullanarak karşısındakilerin gücünü yorma kabiliyetine sahip. Bu yüzden Hazar'da vurulan gemiye sadece Ukrayna-İran gemisini vurdu başlığıyla bakamayız. Aslında o gemi iki savaşın birbiriyle kesiştiği yerde hedef alındı. Karadeniz, Hazar, Hürmüz, Bab-ül-Mendeb aynı coğrafyadalar gibi görünse de artık aynı stratejik gerilimin parçaları haline geliyor. Ve bu denklemde savaşlar artık sadece kendi bölgesinde kalmıyor.

Akşam gazetesindeyiz. Kurtuluş Taiz'in makalesiyle devam ediyoruz. Dün Ahbap, bugün Yeni Parti. Haluk Levent'in ahbaplarını hatırlayın. Birkaç hafta içinde öyle bir parlattılar ki kısa sürede Levent Time'ın dünyadaki en etkili 100 kişi listesine girdi ve Türkiye'nin en güvenilir adamı seçildi. Mahalle baskısıyla ahbaba bağış yapmayanı adeta dövüyor, ahbaba laf edenleri ise linçten geçiriyorlardı. Devlet yok ahbap var sloganı o kadar çok tuttu ki çoğu sanatçı baskıya dayanamayıp ahbaba koştu ve telefonlara bakmaya bile başladı. Kendini kanıtlamak isteyen bu sanatçılar ahbaba bağış yatırdı. Popülerlik düşkünü gazetecilerse Haluk Levent'le poz verip paylaşım yapmaktan geri durmadı. Psikolojik direnci zayıf, hükümete yakın siyasilerde ne şiş yansın ne kebap misali dengeli açıklamalarla karşı mahallenin gözüne girmeye çalıştı. Düşünün, Kızılay bile oluşan korku ve baskı ortamında 100 yılın deprem felaketi sırasında ahbaba çadır vererek tartışmalara yol açtı. Ahbabı hatırlatma sebebim şu, aynı siyasi toplumsal ve psikolojik iklim şimdi de şaibeli kurultayla CHP'ye gelen, genel başkan seçilen, ardından mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in yolsuzluk soruşturmasıyla tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak için kurduğu yeni parti etrafında yeniden inşa ediliyor. Ahbabı uçuran medya aktörleri, sanat ve siyaset çevreleri bu kez de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yeni partiyi parlatmaya koyuldu. Ahbaptan ders çıkarmalarını beklediklerimiz ise tam tersine Özgür Özel'i parlatmakla meşgul. Aynı mahalle baskısı, aynı linç kültürü yine işliyor. Yeni partiye destek vermeyenler aynı faşist zihniyetle ötekileştirilmeye başlandı. Hükümete yakın görünenlerde de ne uslanma ne arlanma var. Anket sonuçları paylaşarak operasyon mahallesine yaranma yarışına girmişler. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel büyük yolsuzluklara bulaştıkları gerekçesiyle yargı soruşturması altında olan isimler. Hukuken yırtamayacakları bu davadan yeni partiyi kurarak siyasi yollardan kurtulmayı umuyorlar. Bu gerçeği bir kenara bırakıp yeni partinin faziletlerinden söz etmek büyük bir ikiyüzlülüktür. Dün Ahbap neydiyse bugün yeni parti odur.

Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Dün Ahbap, bugün Yeni Parti. Akit gazetesiyle devam ediyoruz. Arzu Erdoğral'ın makalesi var sırada, kağıt üstünde. Ateşkes sahada, katliam. Orta Doğu'nun bitmek bilmeyen trajedisi, her ateşkes ilanında yeniden yeşeren umutların birkaç saat içinde enkaz altında kalmasıyla sarsılmaya devam ediyor. Hamas'ın yaptığı son basın açıklaması, Cibaliya'dan Bruş'e, Zeytun'dan Yermuk'a kadar uzanan yıkımın ve sivillerin maruz kaldığı şiddetin sadece insani boyutunu değil, küresel diplomasinin de nasıl bir acziyet içinde olduğunu bir kez daha gözlerinin önüne seriyor. İmzalanan metinlerin, verilen taahhütlerin sahada hiçbir karşılık bulmadığı, ateşkes kelimesinin adeta yeni bir saldırı dalgasının perdesi olarak kullanıldığı karanlık bir dönemden geçiyoruz. Bu vahim tablo karşısında Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın garantörü olan başta Amerika yönetimi olmak üzere arabulucu ülkelerin ve uluslararası aktörlerin takınacağı tavır, sadece Filistin halkının geleceğini değil, küresel vicdanın da son kırıntılarını belirleyecek. İnsanlık tarihi kelimenin anlamını yitirdiği, hukukun güçlünün gölgesinde ezildiği pek çok döneme şahitlik etmiştir. Ancak bugün Gazze şeridinde yaşananlar kelimelerin ötesinde, insanlığın ortak vicdanında açılan derin ve tedavisi imkansız bir yara haline gelmiştir. Ateşkes ilanlarının hemen ardından Cibaliya mülteci kampından yükselen dumanlar, Bureyç'te yerle bir edilen camiler ve Zeytun mahallesinde evleri başlarına yıkılan sivillerin feryadı bize acı bir gerçeği haykırıyor. Sahada değişen hiçbir şey yok. Güya barışı getirecek olan anlaşmaların mürekkebi kurumadan bomba sesleri Gazze halkının üzerine yeniden yağıyor. Hamas'ın son basın açıklamasında dile getirdiği isyan ve çağrı sadece siyasi bir duruşun değil, sahada varoluş mücadelesi veren milyonlarca mazlumun ortak çığlığıdır. Anlaşmaların imzalandığı masalarda takınılan diplomatik tebessümler Gazze sokaklarındaki vahşeti perdelemeye yetmiyor. Katil Netanyahu hükümetinin saldırganlığı tırmandıran, yükümlülüklerden kaçınan ve uluslararası toplum adına adeta alay eden bu tavır artık sadece Filistin'in değil tüm dünyanın sorunudur. Peki bu kör düğümün ortasında kendilerine garantör sıfatı biçilen Amerika ve diğer arabulucu ülkeler ne yapmalı? Küresel vicdanı rahatlatacak ve bu kanlı döngüyü kıracak stratejik adımlar neler olmalı? 1. Sözlü kınamalardan caydırıcı yaptırımlara geçilmeli. Uluslararası toplumların en büyük zaafı, siviller katledilirken yayınlanan endişe duyuyoruz açıklamalarıdır. Amerika ve garantör ülkeler Tel Aviv'e sağladıkları sınırsız askeri ve finansal desteği bir baskı unsuru olarak kullanmadığı sürece hiçbir ateşkes kalıcı olmaz. Eğer Amerika Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın gerçekten arkasındaysa Netanyahu hükümetine yönelik askeri yardımları askıya almalı ve ateşkese uymamanın somut bedelleri olacağını göstermelidir. Güç gösterisine dönüşen bu saldırganlık ancak gerçek bir güç ve yaptırım duvarına çarpınca duracaktır. 2. Arabuluculuk kurumları itibarını yeniden kazanmalı. Mevcut tabloda arabulucu ülkelerin Türkiye, Katar, Mısır ve diğer bölge aktörleri çabaları, işgalci İsrail'in umursamaz tavırlarıyla boşa çıkmaktadır. Bu durum diplomatik çözüm yollarına olan inancı tamamen yok etmektedir. Garantör ülkeler arabulucuların rolünü korumak ve imzalattıkları metinlerin şerefini savunmak zorundadır. Anlaşmanın ihlali durumunda devreye girecek otomatik ve sert yaptırım mekanizmaları kurulmalı, ihlali gerçekleştiren taraf ve uluslararası arenada tamamen yalnızlaşmalıdır. 3. İnsani koridorlar ve uluslararası koruma misyonu. Filistin halkına yönelik zorunlu tahliye uyarıları aslında insanları gidecek hiçbir yeri olmayan açık bir hapishanede köşeye sıkıştırmanın diplomatik kılıfıdır. Uluslararası toplum ve garantörler Gazze'de sivillerin güvenliğini sağlamak adına Birleşmiş Milletler çatısı altında veya bağımsız gözlemcilerden oluşan bir uluslararası koruma misyonunu acilen sahaya sürmelidir. İsrail'in
tek taraflı askeri operasyonlarını inceletecek ve ihlalleri anında raporlayacak küresel bir iradeye ihtiyaç vardır. Akit gazetesinden Arzu Erdoğral'ın Kağıt Üstünde Ateşkes, Sahada Katliam başlıklı makalesini sunduk.

0: Makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Sure Hac Suresi 1-38. Ayetler Sayfa 331-335.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

الرقيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Yarar iş bir tektir. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor bir nasihatlarında: Hak Teala bizleri o büyük peygamberin nurlu olan yolunda bulundursun hep. Amin. Kurtarıp bu dünyanın çer çöplerinden bizi büsbütün kendisine bağlasın kalbimizi. Ne kıymeti vardır ki paranın, malın acep. İnsan onun peşinde ömrünü harcasın hep. Ey insan, evin, tarlan, zindan olmuş baksana. Ardında koştukların düşman olmuş hep sana. Oğlum, ne güne kadar sürecek daha bu gaflet? Ölüm uyandırmadan uyanmalıdır elbet. Ölmeden ahirete yarar iş yapmalı ki insan böyle kurtulur azaptan tabii ki. Ey oğlum, ahirete yarar işte bir tektir. O da Resulullah'ın yolunda yürümektir. Her şeyden daha önce mümine lazım olan edinmektir dosdoğru bir itikat ve iman. İşlerde ve sözlerde, hatta her harekette emir ve yasaklara uymalıdır elbette. Bu emirlere uymak necata olur sebep. Yani tatbik edene iyilik getirir hep. Bunlardan ayrılmaksa elbette çok kötüdür. İnsanı utandırıp felakete götürür. Yine bir mektubunda buyurdu ki, evladım, ebedi saadetler versin sana Allah'ım. Bizlere doğru yolu ihsan etti Rabbimiz. O göstermeseydi bulamazdık onu biz. Allah'ın biz kullara gönderdiği Resul

Sen olur üstün ve güzel. Hatta bir iş olmayan uyku bile mesela, ona tabi olunca olur güzel ve âlâ. Kaylule etmek, yani gün ortasında biraz uyumak o Resulün adetiydi kış ve yaz. Ona tabi olmayı düşünerek bir kimse eğer gün ortasında bir miktar uyur ise, bu uykudan o kadar görür ki çok menfaat, o bin yıllık taatten üstün olur kat be kat. Çünkü bu ona tabi olarak uyumuştur, o ise ona değil, kendisine uymuştur.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk. Efendim herkese lazım olan iman kitabının Hakiki Müslüman Nasıl Olur bölümünde buyuruyor ki, İslam dininin temeli üçtür: İlim, amel ve ihlas. İlim, iman ve fıkıh ve ahlak bilgileridir. Bunlar ehli sünnet alimlerin kitaplarından öğrenilir. Amel, bu bilgilere uygun işlerdir. İhlas, ilmin ve amelin Allah rızası için, yani Allah'a tenen sevgisini kazanmak için elde edilmesidir. Bu üç temel şeye malik olan Müslümana İslam alimi ve hakiki Müslüman denir. Bu üç temel şeyden biri noksan olup da ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarına uymayan yazılar ve konuşmalar yayınlayarak kendisini İslam alimi tanıtan kimse kötü din adamı ve zındıktır. Mesela din bilgisi çoktur ve her ibadeti yapar. Fakat ihlası yoksa, yani bunları mal, mevki ve şöhret kazanmak için, dünyalık elde etmek için yapan kimse hakiki Müslüman değildir buyuruluyor. Herkese lazım olan iman kitabının sonunda.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. İyi günler.
2: İyi günler. Hocamıza bir tane sorum var. Bu şey, kafirler diyor, cehennemde sonsuz kalacaklardır. Yani bu biraz aklımız almıyor. Bu ne, insan olarak mı, yoksa bu yok olacak, tekrar bir yaratılış cisim olarak mı devam edecek, bu yanlış. Bu Allah-u Teala merhameti, anneli merhametine sonsuzdur. Bunlar yaratan da Allah-u Teala. Yani bu ne demek, aklımız almıyor. Bir de Allah-u Teala affetsin bu düşüncemden dolayı. Aciz olduğumuz için anlayamıyoruz. Bir de bu bizler, yani hatalarımızdan dolayı da bizim de cezamız sıradan olmayacaktır herhalde. Hocam.
1: Anlaşıldı efendim.
2: Hocam bir dakika, aslında daha genişti de şu anda hatırlayamadım.
1: Tamam.
2: Hocam bir de bu kitapları, yani bu İslam alimlerin, bizler hani Kur'an-ı Kerim'den kafasına göre yorum yapanlar diyor, hadisten yerine kafasına göre yorum yapanlar cehennemde yerini hazırlasın. Bu İslam alimlerin kitapları da biz de o şekilde pek anlayamıyoruz. Yani sizleri de rahatsız ediyoruz. Allah kolaylık versin. İyi günler.
1: Tamam. İyi günler efendim.
0: Hocam buyurun.
1: Efendim dinleyicimiz, çok kimsenin hatırına gelebilir. Herkesin hatırına gelebiliyor bu. Kafirler sonsuz cehennemde kalacak. Aklımız almıyor, doğru. Cennete girenler de sonsuz kalacak. Cehenneme giren de sonsuz kalacak. Allah-u Teala ezelde cemadat, nebatat, hayvanat, bu üç insan, cin, bu hayvanat cin sınıfından, cemadat taş, toprak, o cinsten, nebatat da en küçük ottan en büyük ağaca varıncaya kadar hepsi bunun içerisine alıyor. Yedi kat göklerdeki bunlar, melekler de dahil olmak üzere, Cenab-ı Hak bunların içerisinde

0: Mesela hayvanatı yok edecek buyuruluyor. Hayvanatın bizzat sınıflandırırken hayvanları yok edecek. Ama insan cin hariç buyuruluyor. Melekler de hariç. Diğerleri nebatat, cemaatat, yedi kat göklerdekilerin hepsini yok edeceğim buyuruyor. İki yer yarattım. Cennet ve cehennem. Cennetin anahtarı iman, cehennemin anahtarı da inkar. Bunu ilk yarattığı insan Adem Aleyhisselam ve aynı zamanda ilk peygamber, onunla ondan itibaren başlıyor o evlatlarına, kendi evlatlarına, ümmetine. Muhammed Aleyhisselam'a kadar 124 binden fazla peygamber göndermiş. Bu hakikati bütün peygamberleriyle, 124 binden fazla peygamberiyle bildirmiş. Ayrıca bu peygamberlerin eshabı, bu peygamberlerin varisleri, alimler gelmiş. Milyonlarca. Bunlar hem sözle nasihat etmişler, hem kitap yazmışlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın merhameti sonsuz. Buna rağmen inkar ediyorsa, mesela buraya gelmeden önce Türkiye Gazetesi'nde yazı hazırlarken orada bir şey dikkatimi çekti. İmam-ı Gazali Hazretleri de, ondan sonra Seyyid Selim Cülcani Hazretleri de kitaplarında anlatırlarken buyuruyorlar ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlere serzenişte bulunuyor. Onlar azarlıyor. Yarattıklarıma niye bakmıyorsunuz? Niye onu incelemiyorsunuz? Şimdi sen uzaya çıkıyorsun, bakıyorsun, geliyorsun, gene küfrüne devam ediyorsun. İyi, o zaman aynı şekilde ahman tekisin yani. Hatta bir zamanlar Rusların bir tane bir uzaya gönderdiler. Gagarin miydi neydi, birisi vardı falan. İşte ben gittim aradım Tanrı'yı bulamadım. Öyle ahmak herifler de var yani.
1: Evet.
0: Öyle ahmaklar da var. Yani muazzam bir sistem var. Hiç kaymadan, birbirlerine girmeden hareket ediyor. Ama bir gün bu sistemi Allah Teala yok edecek, birbirine koyacak. Hepsi de yok olacak. Bütün gezegenler, yıldızlar da yok edilecek. Ve insan vücudu. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki anatomi bilen, insan vücudunu tanıyan, ondan sonra iyi bilen, ondan sonra astronomi, yıldızları, bu göklerdeki sistemi iyi anlayan bir kimsenin Allah-u Teala inkar etmesi mümkün değil mi buyuruyor?
1: Evet.
0: Allah-u Teala inkar etmesi mümkün değil. Ya değil mi? Bazen mesela balkona çıkıyorum, otururken mesela düşüyorum. Düşünüyorum, bazen hatırıma gelen şeylerden bir tanesi. Ya dedim, kalbim bana dese ki ey Osman Ünlü, senelerdir, yarım asırdan fazla çalışıp duruyorum, hiç izin yapmadım. Müsaade et, kusura bakma, bir haftalığına bir yere gideceğim ben. Ya bırak bir haftalığına, aynı şekilde bir dakika şey yapsa kalp krizine küt diye gider ben, değil mi?
1: Evet.
0: Peki kim çalıştırıyor onu? Hangi sistem çalıştırıyor onu?
1: Allah Teala.
0: Hiç haberim olmuyor. E böbrekler dese ki ya Osman öldü, senelerdir süzüp duruyor sebebler, bırak ben biraz gizin yapalım. Mide, bağırsaklar aynı şekilde, karaciğer dese ki kusura bakma, efendim onlar çalışacak, yapma ya. Senden mi emir aldı? Sana mı sordular? Değil mi?
1: Evet.
0: Onu yaratan o sistem, onlar otomatik olarak çalışıyor. Yaratan kim? Bir sahibi var bunun. O sahibi stop dediği zaman duruyor. Stop dediği zaman duruyor. Hiçbirisi hareket edemiyor. Şimdi hani yeri geldiği için tekrar söyleyeyim, daha önce de anlatmıştım da mesela böyle Müslüman olan doktorlara da sormuştum. Hatta bize program yapan o Cevat Dolgun'a da sormuştum. Hemen hemen hepsi ortak bir şey söylediler. Doktorlara sormuştum. Dedim ki hastayı getiriyorlar falan. Bakıyorsunuz, ediyorsunuz, tetkik ediyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki tıbben yapabilecek bir şeyimiz yok. Hastanızı eve götürebilirsiniz. Dedim ne görüyorsunuz da söylüyorsunuz? Yani bir şey görüyorsunuz ki söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Onu çok geniş bir şekilde o Cevat da onu anlatmıştı. Dedi ki ağızla dedi, ağzını açtığın zaman dedi kırtlağa doğru dedi bademcikler var dedi boğazda. Bunların esas vazifesi ne biliyor musun dedi? Ne dedim? Bunlar dedi karakol dedi. Ağzımızdan içeriye her gün yüzlerce, binlerce, belki de on binlerce mikrop giriyor içeriye.
1: Evet.
0: Ve bunlar hemen haberdar ediyor beyni. Şu kılıkta bir aynı şekilde eşkıya geliyor. vücut öyle aynı şekilde şey ki, vücudun dedi iman ettiği ilacı biz dışarıda yapamıyoruz dedi. Hemen dedi karakterini veriyor ve belirliyor, takır takır takır takır imha ediyor hepsini dedi. Hepsini imha ediyor.
1: Evet.
0: Günlük çalışıyor bu. Dedim tamam, bunu anladım. Vücut bunları imha ediyor. Ha, vücut direncini kaybettiyse bunlar şey yapamıyor. Dedi öyle bir duruma geliyor ki dedi, ağızdan dedi binlerce mikrop giriyor, vücut kıpırdamıyor dedi. Bir şey enjekte ediyorsun, almıyor dedi. O zaman tıbben bizim yapacağımız hiçbir şey yok dedi.
1: Evet.
0: Hiçbir şey yok. Onun için dedi bunu görünce artık tıbben bir şey yapamıyoruz. Yok. Götürebilirsiniz hastanızı.
1: Serum veriyorlar, gitmiyor.
0: Gitmiyor. Şimdi tabi onlardan direnti olsa ben de soruyorum. Hadi çalıştırsana bu bedeni. Değil mi? Çok biliyorsun ya. Hadi buyur.
1: Gücün yetiyor.
0: Hodri meydan. Çalıştırsana. O sana geç. Allah-u Teala öyle bir sistem yaratmış ki bu vücut doğuyor. Bebeklik dönemi, gençlik dönemi falan. O sana yaşlanıyor. Mani ol. Saçın dökülmesin. Saçın ağarmasın. Efendim işte dizlerin, kolların, ellerin ağarmasın. Yapsana. Kim? Ya arkadaş, Allah-u Teala buyuruyor ki ben böyle yarattım bu vücudu. Sadece insana mahsus değil ki bu. Götürüyorsun bir erik fidanı dikiyorsun. Kayısı, şeftali, vişne fidanı. Genç büyüyor. Meyve veriyor. Sonra bakıyorsun o şeftali ağacı yaşlanmış. Elma ağacı yaşlanmış. Kurma noktasına geliyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki elma çekirdeğinin içerisi, çekirdek ya. O zaman bir elma çekirdeği içerisinde öyle olmuş. Şeftali çekirdeği, kayısı çekirdeği, hepsi aynı şekilde. Elma çekirdeğinin içerisinde eğer Cenab-ı Hak onun toprağa ulaşıp da ağaç olmasını murad ettiyse, o elma çekirdeğinin içerisinde o elma ağacının gövdesi, dalları, yaprakları her sene. Ondan sonra ne kadar elma verecek? 300 ton, 300 kilo, 500 kilo, 1 ton, 2 ton. Ama bir ömür var. Kaç sene? 10 sene, 20 sene içerisinde. Ne kadar yaprak verecek? Ne kadar dalı olacak? Ne kadar meyve verecek? Hepsi o çekirdeğin içerisinde mündemiştir. Yani gizlidir. Zerreler halinde. İnsan da öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bir sperma. O spermanın içerisinde el, ayak, göz, kulak hepsi aynı şekilde mündemiştir. İşte alaka diye geçiyor mesela Kur'an-ı Kerim'de. Yani su parçasıdır netice itibariyle, bir et parçasıdır değil mi?
1: Evet.
0: Ama ona ruh veriyor, can veriyor. Bütün bunları düşününce bütün ya bu tesadüf olamaz. Tesadüf diyor. Buna tesadüf ise salak, göz burada olmaz. Gözün üzerinde kaş olmaz değil mi? Ağzın içerisindeki dişler aynı şekilde aslanın dişleri gibi, timsahın dişleri gibi acayip garip bir şey olur. Gözün birisi ayağın altında, birisi tepende olurdu değil mi? Ağzın avucunun içerisinde bir acayip garip bir varlık yani, tesadüfen olsaydı.
1: Evet.
0: Muntazam bir şekilde yaratılmış. Hatta hatırlarsın ya şeyde TGRT'de çalışan bir çocuk vardı. Yani sizden de küçüktü. Bir rahatsızlık geçirdi. Saçlar gitti. Saçlar gitti de yüzündeki tüyler, şeyler bile, kaş bile gitti. Çocuk şeyle olgunlukla karşılıyordu yani onu. Ben hoşuma gitmişti. Mütevekkildi. Bir gün böyle sordum falan. Konuşuyorduk. Dedi ki abi dedi, hepsine razıyım. Fakat dedi kaş dedi çok zor. Allah Allah. Bizim hiç böyle kale aldığımız yok. Dedim nesi zor? Abi dedi o kaşlar var ya dedi. Alnın terlediği zaman dedi gelen teri dedi tutuyor. Bende kaş yok dedi, döküldü. Terlediği zaman dedi doğrudan doğruya göz pınarına geliyor dedi tuzlusu. Ama nasıl yakıyor gözümü dedi, nasıl yakıyor? Canımı yakıyor dedi falan. Ondan sonra düşüneceksin ya arkadaş, onu oraya aynı şekilde yaratan koyan bir kuvvet var.
1: Evet.
0: Şimdi inat ediyor. Tabiat kuvveti. Ulan tabiat aynı şekilde yapsa böyle mi yapar? Kendine yapar da aynı şekilde. Madem tabiat aynı şekilde şey yapıyor, rüzgar ağaçları yıkıyor. Sel geliyor aynı şekilde alıp götürüyor. Zelzele oluyor, buna mani olamıyor senin tabiat kuvveti dediğin kuvvet. Efendim o da tabiat kuvveti. Sahibi kim? Kim durduracak onu? Değil mi?
1: Evet.
0: Kim durduracak? Dolayısıyla bütün bunları gördüğü halde, bütün peygamberlerin emrini aynı şekilde dinlediği halde veyahut da o alimler kitapları yine göz ardı edip de inanmazsa ebediyen cehennemde kalacak. Ve ehl-i sünnet alimler bunun cevabını yazmışlar. Bu tip kafirler dünya sonsuz olarak kalmış olsaydı, yaratılmış olsaydı sonsuz olarak kafir kalmak muradında idi. Bunun için de cezaları sonsuz cehennemdir buyuruyor. Ha dinleyicimiz diyor ki efendim işte ölüp ölüp gidilir. Hayır, ölmek yok. Cehennemde de yok, cennette de yok. Yani öldükten sonra dirilince ölmek yok, hastalık da yok. Öyle bir vücut yaratacak ki ateş bir taraftan bir tarafa girip çıkacak. Ama o girip çıktığı yer hemen kendini telafi edecek. Veya soğuk azapla, zemheride azap görüyorsa, buz gibi aynı şekilde, yani sen buzdaki buz gibi de fazla aynı şekilde tir tir titreyecek ama ölmeyeceksin, hastalanmayacaksın da. Ateşle, soğukla, bunun dışında aynı şekilde Abdülkadir Geylani Hazretleri cehennemin öyle bir vadisi var ki akrepleri var, katır büyüklüğünde diye. Onlarla aynı şekilde azap şekli var. Ne zamana kadar? Sonsuz. Ve içecekleri zakkum denen bir içecek. Yani içmeye kalktığı zaman da yakacak böyle. Dolayısıyla hani dinleyicimiz diyor ki Allah-u Teala merhameti yaratan da o. Evet, yaratan da o. Dünyadaki birçok nimet verdi ama nankörlük etti. Dolayısıyla hep aynı şekilde Allah-u Teala'nın dinine karşı geldi. Allah-u Teala'nın dini yayılmasına karşı geldi. Onu değiştirmeye kalktı. Ve Allah-u Teala'ya iman edenler aynı şekilde öldürdüler, zulmettiler, her türlü kötülüğü yaptılar. Bu cezasız mı kalacak? Hicam azıcık bir iki tokat vuruyor. Öyle bir. Adamlar sonsuz kalsaydı yeryüzündeki bütün iman eden, Adem Aleyhisselam'dan bu yana iman eden müminlerin hepsini yok etme derdindeydiler. Dolayısıyla cezaları da sonsuz olacak.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Ölüm Bana Müjdedir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevi'de şöyle anlatmaktadır. Ölüm Müslüman için korkulacak bir şey değildir. Ölümden inanmayan kimse korkar. Çünkü onun tek sermayesi dünyadır. Sonrasına inanmadığı için dünyada ne yapabilirsem kârdır diye düşünmektedir. Müslüman içinse esas hayat öldükten sonra başlayacak. Bunun için Allah dostları her zaman ölümü bir müjde olarak görmüşler. Bir odadan diğer odaya geçiş, alt kattan üst kata çıkış olarak kabul etmişler. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin hizmetkarının kulağına "Ey akılsız, efendini sen öldüreceksin." buyurdu. Hazreti Ali bundan sonrasını şöyle anlatır. Şüphesiz Peygamber Efendimiz vahiy ile Allahü Teala'nın bildirmesiyle söylerdi. Bunun için beni o kimsenin öldüreceğini biliyordum. Hizmetçim beni her gördüğünde derdi ki, ne olur beni öldür, benden kötü bir şey meydana gelmesin, ölümüne ben vasıta olmayayım. Ben de ona şöyle cevap verirdim. Madem ki Peygamber Efendimiz böyle buyurdu, onun sözleri boş sözler değildir. Ölümüme sen sebep olacaksın. Kul için kadere razı olmaktan başka çare yoktur. Oysa yalvarıp yakarır, aynı sözleri değişik şekilde tekrarlardı. Kılıcını bedenimde parçala, ta ki sonum fena olmasın, bedenim ebediyen yanmasın. Allahü Teala ne takdir ettiyse o olur. Onun dışında bir şey söyleyemem. Sana bunun için düşmanlık da besleyemem. Öyleyse bu işin sırrı nedir? O hakikate ait bir sırdır. Bu sırrı söyleyemem. Hazreti Ali devamla buyurdu ki, ben katilimi gördükçe asla ona kızmazdım. Çünkü ölüm bana kendi canım gibi azizdir. Bu görünüşteki ölüm gerçekte dirilik, görünüşteki yokluk hakikatte ebediliktir. Çocuk ana karnından ayrılınca yeryüzü ona yeni bir konak olur. Ölüm bize bir arzu, bir aşktır. Bana ölüm tatlı gelir. Ölüm bana dirilişin müjdesidir. Benim hayatım ölmemdedir. Aşıkların hayatı ölümle başlar. Eninde sonunda bu geçici yerden ayrılacağız. Çünkü ayet-i kerimede muhakkak ona döneceğimiz bildirildi. O kimse tekrar gelip Hazreti Ali'ye dedi ki, ya Ali, ne olur beni öldür de bu kötü iş benden meydana gelmesin. Ben sana kanımı helal ediyorum. Yeter ki bu kötü iş benden olmasın. Hazreti Ali ona şöyle cevap verdi. Her zerre bir katil olup elinde hançerle seni öldürmek istese, sen beni öldürmedikçe sana bir kıl ucu kadar zarar veremez, kimse kaderde yazılanı değiştiremez. Fakat tasalanma, ben sana şefaatçiyim. Bu vücudumun benim yanımda bir değeri yoktur. Bu zahiri ölüm benim için bağ bahçedir. Bir Şaban ayının son cumasında Peygamber Efendimiz Ramazan ayının faziletlerini anlatıyordu. Bir ara Peygamber Efendimiz ağlamaya başladı. Orada bulunan Hazreti Ali sebebini sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ''Ya Ali, Ramazan ayında sen namaz kılarken seni kılıçla yaralayacaklar, sakalını başının kanıyla boyayacaklar.'' ''Ya Resulallah, bu hal dinime bir zarar getirecek mi? Dinimin selametiyle mi olacak?'' ''Evet, dininin selametiyle olacak. Benim için bu üzülecek bir şey değil, bana müjdedir.'' Nihayet Hicretin 40. yılında Ramazan ayının 19. günü sabah namazından çıkarken Hazreti Ali'yi kandırılan o kimse zehirli kılıçla yaraladı. Ramazan'ın 20'si Cuma gecesi sevdiklerine kavuştu. Yaralandıktan sonra şöyle vasiyet etti. Beni yaralayana eziyet etmeyin, aç ve susuz bırakmayın, kendisini hoş tutun, yatağı yumuşak olsun, kendisini affettim. Bu arada kendisine ikram edilen sütün yarısını içip yarısının da kendini yaralayan kimseye verilmesini vasiyet etti.
1: Sevgili dinleyiciler, programımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyeyim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, şimdi dinleyicilerimizin soruları var.
0: Bunu bitirelim istersen.
1: Bir onu bitirin sor.
0: Efendim dinleyicimiz dedi ki, bizim de datalarımız var. Yani bunları nasıl olacak? Hani dinleyicimiz anladığım kadarıyla kafirler tamam iman etmedi, onların gibi hata. Bizim de var öyle. Günah işliyoruz, Allah'tan emirlerini yerine getirmiyoruz. Haram işlediğimiz, günah işlediğimiz, yalan söylediğimiz, gıybet ettiklerimiz var. Efendim şimdi Ehl-i Sünnet alimleri üstüne basa basa buyuruyorlar ki, hiç kimse yaptığı ibadetler sebebiyle cennete girmez. İmanı sebebiyle girer. İman varsa girer. Peki günahı çoksa? Günahı çoksa? Ya dünyada Allah-u Teala derdi bela verir, dünyada silkeler. Veya kabirde çeker. Yahut mahşerde bekletilir. Bitmediyse cehenneme girer. Cehennemin yedinci tabakası imanı olup günahı olanlar içindir buyuruluyor. Ve orada Allah-u Teala o işlediği günahlar karşılığı neyse ahirette, o kadar aynı şekilde cehennemde kalır, o azabı çeker. Azap bittikten sonra bunlar tekrar cennete girer. Ve en son o cehennemin yedinci katında iman olup da en son imanlı olan kimse cezası bitip oradan çıkınca artık o yedinci kattaki azap sona erer. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs-i Sûruh öyle bildiriyor. O sona erer. Ama cehennemin yani yedinci katın altındaki 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ağırı da o birdeki münafıklar, mürtetler kalıyor. Dolayısıyla burası sonsuz. Allah-u Teala açıkça Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor.
1: Evet.
0: Cehennem de sonsuz, cennet de sonsuz. İkisi de sonsuz yaratılmış. Şimdi dinleyicimiz diyor ki aklımız almıyor. Evet, almıyor. Sonsuz ne demek bir kere, değil mi? Onu almıyor. Evet. Ondan sonra ölüp de dirilecek. Yani dünyadakilere bakarak aynı şekilde şey yapıyorsun falan. Burada İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki burada inanmaktan başka çare yok. Yok. Efendim ben gözümde göreyim, elime alayım, böyle bakayım. Yok öyle bir şey. Hatta kitaplarda anlatılırken efendim işte şuna baktım, buna baktım falan, şöyle yaptım, böyle yaptım falan. Tamam, seni imana götürmüştür de dolayısıyla onlara bağlı olarak inanmış olursan veyahut da görerek aynı şey olursa Allah-u Teala bu da görmeden imanı emretmiştir.
1: Evet.
0: O da makbul değildir. O da makbul değil. Peki böyle durumlarda nasıl yapman lazım? İtimat edilen, güvenilen. Kim bunlar? Peygamberler. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam, onlar varisi olan alimler, Ehl-i Sünnet alimleri. Onlar Peygamber Efendimiz'in varisidir. Onlar kitaplarında ne yazdıysa o doğrudur. Zaten dinleyicimiz diyor ki hani Kur'an'dan öğrenmek uygun değil diye anlatıyorsunuz dedi. Tamam. Niye uygun değil? Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün bilgilerin detayını vermez ki. Mesela 5 vakit namaz Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmemiş. Namazların kaç rekat olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmemiş. Namazda neler okunacak bunlar bildirilmemiş. Abdest nasıl alınır, gusül nasıl alınır bunlar bildirilmemiş. Zekat nelerden verilir, miktarları nelerdir, nasıl ne şekilde verilmesi gerekir bildirilmemiş. Hac nasıl yapılır Kur'an-ı Kerim'de bildirilmemiş. Efendim Yalan söylemek, gıybet etmek, dedikodu etmek açık net bir şekilde değil, sadece ima ediliyor. Mesela anneyi babayı dövmek haram mıdır? Kur'an'da yeri yok. Yok öyle bir şey. Sadece anne babanızı üf bile demeyin. Ama müfessirin-i kiram, müştehit alimler buyuruyorlar ki Allah-u Teala en hafifini bildirdi. Üf bile deme. Dolayısıyla anneye babaya sövmek, hakaret etmek, dövmek küllüm haramdır.
1: Evet.
0: Hepsini. Ehl-i sünnet alimler olmasa biz onu anlamamız mümkün değil ki. Hadis-i şerifler de belli bir noktaya kadar. O da müştehit alimlere bırakılmış. Mesela gıybet orucu bozar. Hadis-i şerif bu. Ama İmam Hasan Bani Hazretleri buyuruyor ki sıhhatini değil, sevabını giderir buyuruyor.
1: Evet.
0: Yani oradaki o murat odur. Dolayısıyla ayet-i kerimedeki muradı bizim anlamamız mümkün değil. Piyasaya sürülen tercümeler, dinini buradan öğren. Bunu söyleyenler ya ahmaktır veya bir yerin uşağıdır, kusura bakmasınlar ama.
1: Evet.
0: Çok cahil insanlar. Kur'an-ı Kerim'den her şeyi öğrenemezsin ki. Dolayısıyla müştehit alimlerin Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerden hadis-i şeriflerde bildirilen bütün aynı şekilde iman, ibadet bilgilerini çıkarmışlar. Tasnif etmişler. Bizim hazır önümüze fıkıh ilmihal kitabı olarak koymuşlar. Dolayısıyla ilmihal kitaplarında, ahlak kitaplarında, fıkıh kitaplarında bildirilenler ayet ve hadis-i şerifin açıklamalarıdır. Ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorum. Buyuruyor. Tam ilmihali oku işte. Kur'an-ı Kerim onları emrediyor. Peygamber Efendimiz açıklayarak detayıyla beraber. Sen Kur'an-ı Kerim'den aynı şekilde o tercümeden bir şey anlamayacaksın ki, hatta dinsiz olacaksın onu öğrenmek suretiyle. Allah-u Teala muhafaza olsun. Şimdi dinleyicimiz dedi ki hatalarımız var bizim. Evet, hatalarımız var. Ama bu hatalar imanını kurtardıysa bu hataların karşılığını görecek, cezasını çekecek. Ya adam gibi tövbe eder, dünyadayken, hayattayken tövbe eder, kul haklarını yerine getirir, kazaya kalan namaz borçlarını, zekat borçlarını, kurban borçlarını, bunların hepsini öder. Tövbeyi nasuh eder, yani bir daha aynı şekilde onlara dönmemek üzere, o günahları işlememek üzere. O zaman hani şey yapıyorlar ya, havalında bip geçiş diyorlar ya.
1: Evet.
0: O zaman bip geçiş olur seninki de, sorgusuz sualsiz geçiş olur. Efendim gelelim bir de şimdi Kur'an'dan değil de diyor kitaplardan okuyoruz, onu da anlayamıyoruz. Ha. Kaç defa okudum? Efendim şöyle baktım, benim hiç aynı şey ben. Tabii öyle bakmak suretiyle, bir defa okumak suretiyle altyapın yok bir kere. Peki ne yapacaksın? Anlamak için uğraşacaksın. Kaç defa? 10 defa, 20 defa, yerine göre 50 defa. Ya şimdi bir dinleyicimiz yayına girmişti. Dedi siz de devam söyledi, mektubat diyorsunuz. Aldım ben o kitabı dedi. Hiçbir şey anlaşılmıyor dedi. Tabii ilk okuyuşta öyle bir şey anlamaz onu zaten. Oradaki aynı şekilde hal bilgilerini anlamak da zordur. Hissettiriyor İmam-ı Rabbani'nin sözleri. Dedim sen okumaya devam et, faydasını görürsün. Kadıncağız şey yapmamış, bıkmamış ama 3 ay mı 4 ay sonra tekrar yayına girdi. Ben dedi böyle böyle yayına girdim, böyle demiştim dedi. Siz dediniz ki devam edin. Ben de devam ettim. Şimdi hem anlıyorum hem zevk alıyorum dedi. Ya. Sen şimdi bir defa kitaba bak. Aa, bu okunmaz ya, anlaşılmaz ki bu. Anlayamazsın onu sonra. Anlamak için zorlayacaksın arkadaşım. Ama benim bir örgü meselesi olur veyahut da aynı şekilde mi? Anlat bakalım kız, bu nasıl olacaktı? Neresi ne olacaktı? Onu soruyorsun ama ahirette, kabirde lazım olmayan bir şey. Değil mi?
1: Evet.
0: Lazım olur. Bunu soruyorsun. Öğreniyorsun. Öğrendim diye de hava atıyorsun. Ama dinini öğrenmeye gelince ben okudum, anlayamadım. Kayış atıyorsun. Otur, kendini bir sorguya çek.
1: Evet.
0: Bu kadın da olur, erkek de olur, fark etmez. Dolayısıyla efendim ben anlayamadım. Peşinen yenilgiyi kabul ediyorsun. Kime karşı? Şeytan ve nefse karşı. Onda sana da parmağını oynatır. Canım herkes nereye giderse biz de oraya gideriz. Herkes cehenneme gidiyor. Allah da cennette yaratmış, cehennemi de yaratmış. Tercih sizin. Paşa gönlün bilir. İstediğin aynı şekilde gidebilirsin.
1: Evet.
0: Kimse aynı şekilde mani olamaz. Allah-u Teala hepimize irade ve tercih gücü vermiş. Herkes tercihini kullanır. Ne tarafa tercih? Cehenneme. Peki. Cennete. Peki. Yani tercih senin. Neticesine katlanacaksın. Değil mi?
1: Evet.
0: Karşına ne çıkarsa. Bu yol cennete götürüyor, bu yol cehenneme götürüyor. Senin tercihin neresiyse o karşına mutlaka çıkacak. Ben inanmıyorum. İnanma. Ama karşına çıktığı zaman ağası da geçti Borun Pazarı Sireşi'ni artık öyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu kitapları ısrarla bir defa, iki defa, üç defa, beş defa anlayamadığımız, yani zorlandığımız yerde sorarız da açarız sorarız.
1: Hocam sorumuz şöyle: haşhaşın uçlu verilir mi? Verilirse nasıl verilir? Kabuğu da satılıyor. Tanesinden mi vereceğiz diye.
0: Tanesinden vereceğiz. Meyvesi çünkü. Oradan vereceğiz. Onda bir.
1: Evet.
0: Niye onda bir? Hani diyeceksiniz ki efendim pat diye söyleyiverdin hemen. Fatih Bey, biz haşhaş ektik uzun süre. Uzun süre ektik. Sonuçta evet. Markanın baskısıyla. O Ecevit mi ne vardı o zaman? Evet. Bizim oralarda yasak ettiler onu. Çünkü şey başlamıştı. O afyon sakızı diyorduk biz ona.
1: Evet.
0: O sakızdan eroin yapılıyor. Halbuki biz o zaman aynı şekilde gerçekten tam Ağustos ayında hususi ona şeyle bıçaklar vardı falan. O koza, haşhaşın kozası o Ağustos ayında öyle çizilir üzeri. Çizilince bembeyaz bir süt akar.
1: Evet.
0: O süt güneşte pıhtılaşır. Donar tabiri kullanılır.
1: Evet.
0: Sonra onu bıçakla tekrar, başka bıçağı var, alınır. Onlar devlete satılır. Ama sonra kaçakçıla falan çıkınca devlet 100 lira veriyorsa adam 150 lira, 200 lira veriyordu falan.
1: Evet, tabii.
0: Ondan sonra da devlet kontrol etmek mecburiyetinde kaldı. Haşhaş bitkisi, hani onda bir dedim, sulayarak meydana gelen bir bitki değil. Arsı bir bitkidir. Toprağa attı mı, toprakla buluştu mu, yani güneşe de soğuğa da meydan okuyor. Ve İç Anadolu'da ilk defa o açığa çıkar. Yani yeşerir. Mesela Mart'ta falan çıkıverir bazen eğer birazcık havalar şeyse. Biz onlar mesela ilk başlangıçta yani toplarlardı, ıspanak gibi yemeği de yapılırdı, hatta o tazesinden toplanır, tuza basar, yersin falan. Nereye kadar? O yapraklara süt yürüyor. O ileride işte eroin ve ilaç kullanılan süt yürüyor. O zaman zaten hissediyorsun, acı oluyor, yemiyorsun. Sonra o yapraklardaki süt ortasından böyle bir kozayı meydana getirecek bir sap oraya yükleniyor. O koza çiçek açıyor. Önce çiçek açıyor, sonra koza meydana geliyor. Bu sefer o aşağıdaki yapraklardaki ve diğerlerdeki o süt kozaya yükleniyor. Evet. Şimdi devlet de ne yaptı? Devlet de ne yaptı? Onu çizmek, yani o şekilde almayı yasak etti. Kozayı sen şey yapıyorsun, içindeki taneyi, haşhaş tane. Haşhaş tanesinde bir şey yok.
1: Evet.
0: Kozasında. O kozayı devlet alıyor. İşte fabrikalar kurdu. O fabrikalarda tekrar kendine göre bir ameliye geçirip şeyini alıyor. Şeyini alıyor.
1: İlaç
0: dolayısıyla yapılacak. Dolayısıyla haşhaş bitkisi öyle sulama, bilmem ne yapma falan filan yok. Yağmur suyuyla kafidir. Onun için onda bir verir. Tanesinden verir.
1: Evet. Şimdi bir dinleyicimiz de
0: yalnız,
1: bu.
0: Şimdi adamın sadece haşhaş tarlası var. Tamam mı? Yalnız haşhaş tarlası var. İmam Muhammed Bey, İmam Ebu Yusuf Hazretleri buyuruyor ki 5 beskten aşağıysa, o da 1250 litre diyor, 1 ton 200 kilo. Tamam mı?
1: Evet.
0: Yani 1 ton haşhaş elde eden kimse yok. Değil mi? Yok. İmam Azam Ebu Hanif Hazretleri iştahına göre yani 3 kilo 4 kilo olsa verecek.
1: Evet.
0: Onda bir veya 20'de bir. Ama İmam Muhammed Şeyban, İmam Ebu Yusuf Hazretleri diyor ki böyle. Hani adam ekmiştir. Yani 20-30 kilo haşhaş çıkmıştır, tamam mı?
1: Evet.
0: Eğer verirse gene onda bir. Onda bir. Mesela diyelim ki 40 kilo çıktı. Onda birini verirse ne de 4 kilosunu verecek.
1: Evet.
0: 4 kilosunu ayrı. İmam Hasan İbani Hazretleri'ne göre uşur sevabı, toprak mahsulü zekatı vermiş sevabını alır.
1: Şimdi bir dinleyicimiz de buğday satarsak iki kere mi zekat vereceğiz? Tarladan kaldırınca uşur veriyoruz. Ayrıca satınca parasının zekatını mı vereceğiz?
0: Şimdi, onu öyle değil.
1: Evet.
0: Evet, hayır. İki tane cevap var onun. Hayır. Adam uşunu verdi. Yolda sana bunun parası, altını falan yok.
1: Evet.
0: Tamam. Diyelim ki buğdayı sattı, 100 bin lira kazandı. Şimdi 500-600 bin lira soran dinen zengin değil mi?
1: Evet.
0: Zengin değil. Daha önce de parası var mı? Yoktu. Dolayısıyla zekat vermeyecek arkadaşım.
1: Evet.
0: Bitti. Ama öyle değil. Uşunu verdi. Öbür tarafta 1 milyon da parası vardı. 100 bin de bunu kattı. 100 bin onun içerisine katacak.
1: Zekat günü geldiği zaman o elindeki paranın ne kadar para varsa onun zekatını verecek.
0: Evet. O para da onun içerisine girecek. Yani dinleyicimiz oradan diyor, o zaman diye iki tane mi olmuş oluyor diye şey değişti. Uşur olma özelliğini kaybetti artık.
1: Uşrunu verdi.
0: Orada vazifesini yaptı. Ama buğdayı sattığı için artık elindeki kalan buğday değil.
1: Evet.
0: Paraya dönüştürdü.
1: Nakite.
0: Evet, paraya dönüştürdü, cinsi değişti. Ama öyle değildi, o buğdayı siloda saklasaydı ertesi sene tekrar geldi filan, bununkinden verecekti, hayır vermeyecekti. Bir defa verilir zaten.
1: Evet.
0: Ama cinsini değiştirdi, cinsini değişince oraya girmiş oldu.
1: Bir de bir dinleyicimiz de 70 yaşındayım, bir aydır kullandığım prostat ilacı nedeniyle zaten az olan meni tamamen kesildi, gusül abdesti almam gerekir mi diye bir soru sormuş.
0: Şimdi kadınlarda, erkeklerde belli bir dönem itibariyle böyle bir şey olmuyorsa, şehvetlenme durumu da olmuyorsa, meni de gelmiyorsa niye gusül gereksin diye. Bu velev ki o yaşa gelmeden önce de meni gelmediği müddetçe gusül gerekmez ki. Yani bu dinleyicimiz biraz vesveseye kapılmış.
1: Evet.
0: Şimdi ben diye aynı şekilde gusül gerekir mi? Ya gene bu abdest alırken gusle niyet et arkadaş. Bayramlarda gusle niyet et.
1: Cuma günü.
0: Gusle niyet et. Yani ben gusül alacak mıyım? Yani meni gelmediği müddetçe o farz olan gusül yerine getirmeyeceğim. Ama sünnetin o gusüller var, onları yap.
1: Evet.
0: Ona mani değil ki bu. Şey söz konusu değil efendim.
1: Hocam bir dinleyicimiz de bayanların kullandığı altın görünümlü takıları takmak içindeki madeni bilemiyoruz. Uygun mudur?
0: Bahattin Bey, bunları boynuna, koluna takmakta herhangi mahsur yok.
1: Evet.
0: Ancak saatte biri de yazıyor. Kadınlar da parmaklarına sadece altın gümüş takabilir.
1: Koluna, boynuna takmakta bir mahsuru yok.
0: Hayır. Tahtadan kolye yaptı, boynuna taktı. Hayırlı olsun. Tamam mı? Veya taşları dizdi, boynuna taktı. Takabiliyor. Koluna dizdi, takabiliyor. Ama parmağına hayır. Erkek de sadece gümüş yüzük.
1: Evet.
0: Başkası değil.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız yine yanımızda, kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha sormak istiyoruz. Hocam, bazı insanlar için özellikle aç gözlü tabiri çok kullanılıyor. Hepimiz kullanıyoruz. Peki aç gözlü insan nasıl olur? Yani bizim bildiğimiz gibi midir? Ya da aç gözlü insan nasıl belli olur? Onun üzerinde neyi görürsek aç gözlü deriz.
2: Mustafa Bey, aç gözlülük, tamahkarlık. Anlatılırken kitaplarda İmam-ı Gazali Hazretleri İhya'da anlatmış. Muhammed Halim Hazretleri Berika kitabında anlatmışlar. Aç gözlülük kötü huylardan ve kalp hastalıklarından birisidir buyuruyor. Kötü huylardandır. Aç gözlülüğe tamah, yani doymazlık, çok istemek denmektedir. Belki bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Biz de çok istiyoruz. Ama aç gözlü insan bu hastalığa yakalandığı zaman yakalanan kimsedir. İstemek ayrı bir şeydir. Bu bir hastalıktır. Kalp hastalığıdır. Buna yakalanan kimse doymaz. Peki istemek ayrıdır, doyumsuzluk ayrıdır.
1: Yani istediğine kavuşunca da doymuyor bu.
2: Hayır, doymuyor. Evet. Arkası gelmiyor artık bunun. Ve ne verirsen ver. Ayrıca insanı kibirlenmeye, ucba, yani yaptıklarını beğenmeye de sürükleyen dolayısıyla insanı felakete sürükleyen bir hastalıktır. Bu mesela nafile ibadetler ve insana ölümü, ölümden sonraki ahiret hayatını unutturan mubahları yapmak, kullanmak da açgözlülük, yani tamah olarak bildirilmektedir. Adam mesela diyor ki ben diyor 50 rekat, 100 rekat, 500 rekat. Niye? İnsanlara böyle tepeden bakmak için yaptım. Benim gibi adam var. Dedirtmek için yapıyor. Dedirtmek için yapıyor. Mesela iblis, yani hatırımıza geldi de bir gün Muhammed Aleyhisselam'dan önce insan suretine girebiliyordu. Muhammed Aleyhisselam ümmetine izin vermedi Allah-u Teala. O şekilde gelemiyor. Önceki ümmetlerden bir tanesine gelmiş demiş, arkadaş demiş ya ben iblisim, şeytanım. 25 senedir demiş senin peşinde dolaşıyorum. 25 sene boyunca demiş sana demiş bir günah işlettiremedim demiş ya. Anam tabii demiş benim gibi adama falan.
1: Eyvah.
2: Tamam demiş. Düşürdüm çukura. Kibirlendi, kibre sürüklüyor adamı. Kibre sürüklüyor, tepe takla getirtiyor. Dolayısıyla aç gözlü insan nerede duracağını bilemez. Bu hastalığa yakalanan, daha doğrusu doyumsuz olan. Bu sadece malda, mülkte, mevkide, makamda değil. Din büyükleri bunu anlatırken nafile ibadetler konusunda bile insanı vurabilir mi buyuruyor. Doyumsuzluk. Habire aynı şekilde diyelim nafile oruç diyor, nafile namaz kılıyor. Yani kazaya kalan borcu yok ama eğer rehber sağlam değilse, ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okumuyorsa, bu hastalığa yakalandıysa tepetaklak olur. Onu cehenneme sürükler. Evet, insan namaz kılar mı? Cehenneme gider mi? Gider tabii ki. Niye? Çünkü o yaptığı nafile ibadetler onu kibre götürür, ucba götürür. Kibir ve ucup da çok büyük hastalıktır buyuruyor. Allah-u Teala kibriya, üstünlük bana aittir. Bu konuda ortak olmak seni yakarım buyuruyor.
1: İbadet ederek cehenneme.
2: Evet, ibadet ederek cehenneme gider. Mesela şeytan insana riyayı ihlas olarak, aç gözlülüğü de tevfiz, yani faydalı, helal şeyleri kazanmak olarak gösterebilir. Ve bu şekilde insanı aldatmaya çalışır. Yani bizim bileceğimiz hadis-i şerifte de bildiriliyor mesela. Aç gözlü insan sınır tanımıyor. Ne dinin çizdiği sınırı, ne kanunların çizdiği sınırı. Sınır tanımıyor. Ne verirsin? Elhamdülillah yok lügatında. Bu bana kafi yok. Habire ver, habire ver, habire ver. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bunu çok güzel bir şekilde ifade buluyorlar. İki aç kurt bir koyun sürüsüne girdiği zaman yaptıkları zarardan mal ve şöhret hırsının insana yapacağı zarar daha çoktur. Şöhret hırsı, yani aç gözlülüğü. mal ve şöhret hırsının insana yapacağı zarar daha çoktur. Hatta şöyle bir hikaye anlatılır da, vaktiyle bir hükümdar böyle işte deniz kenarında şey yapıyor falan, bakıyor ki bir tane balıkçı oltasını atıp balık tutuyor falan. Tabii mahiyetini falan da görünce balıkçı anlamış hükümdar olduğunu. Hükümdar da hani adamcağız orada bir gayret sarf ediyor ya, balıkçıya diyor ki at diyor oltanı, ne gelirse diyor ağırlığınca altın vereyim, bir ihsanda bulunacak, onu sevindirmeye atıyor. O kadın ağır bir şey takılıyor, çek çek çek çek falan derken bir kuru insan kafası, kafatas yani, bir yerlere takıldığı için ağır geliyor, ağır değil kafatası netice itibariyle, eti meti falan gitmiş yani, sadece kafa kemik. Hükümdar diyor ki ne yapalım, verdiğimiz sözde duracağız diyor. Yani şansına daha büyük balık olsaydı ağır gelecekti ama ne yapalım diyor.
1: Kuru kafa geldi.
2: Götürmüşler sarayda terazinin kefesine koymuşlar. Ağırlığınca altın ya. Neyse bir altın, iki altın, üç altın, beş altın koy bir türlü kıpırdamıyor. 100 gram, 200 gram, 500 gram, 1 kilo, 2 kilo falan yok. Kıpırdadığı yok. Demiş ya bir dakika, bu kaç gram ki? 300 en fazla 500 gram gelir. Gelse 1 kilo. 3 kilo koydu, 5 kilo koydu, hala kıpırdamıyor. Bunun demiş sebep ve hikmeti ne ola ki? Eline alıyorsun yok. O kadar ağırlıkta değil bu. Nihayet böyle alim bir zat varmış, onu çağırmışlar falan. O gelmiş şöyle bakmış. Demiş efendim demiş, bu demiş aç gözlünün kafası. Aç gözlünün kafası. Demiş bir avuç toprak getirin. Toprak getiriyor, koyuyor. Küt diye yiyecek de kalkıyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyorlar. Aç gözlüğü ancak bir avuç toprak doyurur. Vaktiyle büyüklerden bir zata birisi gelmiş. Demiş efendim demiş, ben demiş size demiş bir palto, bir parşü hediye etmek istiyorum. Diyor ki hediyeni kabul ederim ama diyor, sen diyor zenginsen kabul ederim, fakirsen diyor kabul etmem. Efendim diyor ben çok zenginim. Öyle mi diyor, evet. Onun için diyor bu paltoyu getirdim, size hediye olarak veriyorum. Ne kadar param var diyor, işte 4000 altınım var diyor. Peki diyor bir 4000 daha olsun ister misin? Tabii diyor adam. O zaman diyor ki buyur paltoyu. Buyur paltoyu. Efendim ama falan. Sen diyor zengin değilsin ki, fakirsin. Çünkü hala istiyorsun diyor. Aç gözlük var. 4000 var, bir kanaat et.
1: Zenginsin madem.
2: Madem ki zengin, ona kanaat yok. Bir 4000 daha olsun. Tabii diyor adam. Tabii deyince kusura bakma arkadaş diyor. Sen diyor hala fakirsin. Çünkü isteme noktasındasın. Aç gözlü insan devamlı surette ister. Devamlı surette talep eder. Ve karşısında zayıf görebildiği veyahut da aynı şekilde diyelim ki ayak oyunlarıyla halledebileceği tipteki karşısındaki kimseleri halledip onların mevkisini, makamını ele geçirmek veyahut da malını elinden almak için bütün gücünü sarf eder mi? Evet, bütün gücünü sarf eder. Peki bundan kurtulabilmek için, yani aşk üstünden kurtulabilmek için. Şimdi İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutsu, bir hastalık ya, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir kimse herhangi bir şeyden, yani kötü bir şeyden kurtulabilmesi için, kötü huylardan kurtulabilmesi için, bu kalp hastalığıydı, açgözlük, kötü huydu, bundan kurtulabilmesi için bu huyu terk etmiş, bu huydan kurtulmuş olanlarla beraber olması lazım buyuruyor İmam-ı Rabbani Kutsu Hazretleri. Şimdi bunlar toprak altında, biz bunları nereden bulacağız? Gidip de kabrini kazıp İmam-ı Rabbani Hazretleri ile Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile Yunus Emre Hazretleri ile Hacı Bayram Veli Hazretleri ile Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile nerede beraber olacaksın? Çünkü onlar bunlardan kurtulmuş. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki illa onların kendi hayatta olmak şart değil. Hayatlarını ve kitaplarını okumak da onlarla beraber olmak demektir.
3: Evet.
2: Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimlerin hayatlarını ve kitaplarını okuyunca, İslam alimlerinin, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyunca ve rahatlıkla insan dünyaya kendi isteğiyle gelmediğini, maddi ve manevi rızıkların ezelde taksim edildiğini, takdir edildiğini, Allah-u Teala sadece sebepler yarattığını, bu sebeplere yapışınca ezelde takdir edilenin geleceğini okuya okuya yavaş yavaş içine sindirir ve ondan sonra da Allah-u Teala yarattığı sebeplere yapışır, eline geçine razı olur, itiraz etmez, kanaat eder. Ve böylece de bu açgözlü olmaktan kurtulur mu? Elbette kurtulur. Zaten insanların başının çoğunu, insanların da diğer mahlukların da başına gelen felaketlerin çoğunun sebebi de bu açgözlü olmasıdır. Kanaat etseydi, belki elinde kalacaktı bazı şeyler, ama kanaat etmedi ve gitti. Mesela zamanımızda adam borsaya para yatırıyor falan. Bir kazanıyor. Aa diyor çok iyiymiş falan. Bir daha falan derken evi de satayım yatayım diyor. Tabii yatırıyor. Ondan sonra o açgözlüğü neticesinde ne para kalıyor ne ev kalıyor. Ondan sonra da kalıyor açıkta. Bu neyinin? Efendim çok zengin olmak. Çok zengin olmanın. Ve hatta şöhret sahibi olmak istiyor. Ondan sonra iffetini, namusunu, dinini, imanını, her şeyini feda ediyor. Bir müddet sonra etrafında pervane gibi dolaşanlar o şehretten uzaklaşınca ve hatta o servetten uzaklaşınca bunu aynı şekilde terk mi ediyorlar ve terk ediyorlar. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri bir söz buyuruyor. Buyuruyorlar ki tamah yani açgözlük fakirliktir. Başkasının elindekine göz dikmemek ise zenginliktir. İnsanların elindekine göz dikmeyen onların zararından korunmuş olur. Açgözlü insan başkasının elindekine göz diktiği için hem fakirdir hem de insanlar tarafından da sevilmez efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bir konuyu dinledik Osman Ünlü hocamızdan. Yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Cuma günü sabah namazından önce 3 kere Estağfirullahel-Azim, Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh, okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları affolur. Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan vazgeçmek şarttır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Ahmet Siyahi Hazretleri. İkinci bölüm. Ahmet Siyahi Hazretleri Kastamonu velilerindendir. 1777 Hicri 1191 senesinde Kastamonu'nun Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Caddesi'ndeki evde doğdu. 1874 Hicri 1291 senesinde vefat etti. Babası Sadi Tarikati dervişlerinden Demirci Ahmet Efendi'dir. Ahmet Siyahi Hazretleri Kur'an-ı Kerim okumayı zamanın zahit ve abidlerinden olan Şaban Efendi'den öğrendi. İlk tahsiline Mustafa Efendi isimli bir zatın huzurunda başladı. Amasyalı Uzun Ali Efendi'nin derslerine devam ederek ilmini genişletti. Nakşibendiye yolunun büyüklerinden Hoca Numan Efendi, Şeyh Hicabi'nin sohbetlerinde bulunarak çok istifade etti. Bu hocalardan icazet aldıktan sonra Çorum'a gitti. Burada Yusuf-i Bahri Efendi'den hadis ilmini öğrendi ve akranları arasında Hafız-ı Hadis ünvanı aldı. Birkaç defa Çerkeş'e gitti ve Halvetiye yolu büyüklerinden Şeyh Mustafa Efendi'nin sohbetlerinde bulundu. Şeyh Mustafa Efendi, senin feyzine sebep olan zatın ismi Halit olacak, onu ara, diye tavsiyede bulundu. Ahmet Siyahi Efendi, kendisini irşad edecek, yetiştirecek, Halit ismindeki zatı aramaya başladı. Karadan hacca gitmek üzere yola çıktı. Şam'a vardığı zaman, Nakşibendiye yolunun büyüğü, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin ismini duyunca, "Hocam Şeyh Mustafa Efendi'nin buyurduğu Halid bu olabilir." diyerek, hemen sohbetlerine devam etti ve talebeleri arasına katıldı. Hocası, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri ile birlikte hacca gitti. Ahmet Siyahi Hazretleri, başına devamlı siyah sarık sardığı için Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri tarafından Siyahi lakabı verildi. Hac ibadetini tamamladıktan sonra hocasıyla tekrar Şam'a dönerek bir müddet daha kaldı. Mevlana Halid Hazretleri ona insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmesi, doğru yolu göstermesi için icazet, diploma verip vazifelendirince 1827 senesinde Kastamonu'ya döndü. Ahmet Siyahi Hazretleri sevenlerine şöyle nasihatte bulundu. Kalp dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe ahireti nasıl sevebilir? İnsanın ilmi arttıkça, Allah'a sevgisi arttıkça, nefsinden soğumaya, nefret etmeye başlar. Bu hale kavuşmak, Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanıdır. O kulunu sevdiğinin alametidir. Dünyada asıl marifet, çok para kazanmak değil, çok sevap kazanmaktır. Dertlerinizi kullara değil, Allahü Teala'ya arz edin. İstisnalar hariç, dert ve belanın tamamının kendi kusur ve kabahatlerimizden dolayı olduğunu unutmayalım. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Size dininizi, imanınızı öğreten ana babanız sizden razı olmadıkça Allahü Teala'nın sevgili kulu olamazsınız. İhsana kavuşma sebebi anne baba duasıdır. Çölde kalmış insanın suya hasreti gibi herkesten dua almaya bakın. Üç kişinin duası kabul olur, reddolunmaz. 1- Anne babanın, 2- Misafirin, 3- Mazlum olanların. İlk imanımızı anamızdan babamızdan öğrendik. Onlar ilk mürşidimizdir. Onun için ana baba hakkı çok büyüktür. Bu yüzden din düşmanları, İslam'ı kökünden kazımak için aile yuvasını yıkmak lazım diyorlar. Çocuklarımıza çok ihtimam göstermeli. Kur'an-ı Kerim okumalarına, ehli sünnet itikadını ve ilmihal bilgilerini öğrenmelerine, ehli sünnet alimlerini tanımalarına ve sevmelerine çok ehemmiyet vermeli. Düşmanını tanımayan dostunu bulamaz. Ehl-i sünnet itikadından bir mesele öğretmek, onlarca nafile haçtan daha sevaptır. Bir talebe, dinini öğrenmeye ve dine hizmet etmeye, Müslümanlara ve insanlara faydalı olmaya niyet ederse, bu niyetle okursa, her nefesi zikir olur. Edebe riayet etmeyen hiç kimse, Allahü Teala'ya kavuşamaz. Yani veli olamaz. Din büyüklerinin yolu baştan sona edeptir. Namazın sünnet ve edeplerinden birini gözetmek ve tenzihi bir mekruhtan sakınmak, zikir, fikirden, tefekkürden üstündür. İslamiyet bir ağaç gibidir. Kökü iman, gövdesi ibadet, meyvesi İhlas. Dinimizin 4 kelimeyle özeti, inanmak, muhabbet, yapmak, sakınmak. Tatlı dilli, güler yüzlü olun. Hiç kimseyle münakaşa etmeyin. Bölünmeyin, tefrikaya düşmeyin. Tefrika fitnedir, sakın düşmeyin. İslam alimlerinden bazıları buyurdu ki, edep, eskimek bilmeyen yeni bir elbisedir. İlim de bitmek tükenmek bilmeyen büyük bir hazinedir. Çocuğunu terbiye eden, düşmanını yenmiş olur. 3 şey varken gariplik çekilmez. Güzel edep, şüpheden sakınmak, eziyetten uzak durmak. Her şey küçük olmakla başlar ve büyür. Yalnız musibet böyle olmayıp, o büyükmüş gibi görünür, sonra küçülür. Her şey çok olunca ucuzlar. Yalnız edep ucuzlamaz. Aksine, çoğaldıkça pahalanır. Bil ki edebin fazileti, satırlarla ifade edilmekten çok üstündür. Bil ki akıl, güzel bir vasıf, yüce bir ahlak olup, hakkı batıldan ayıran bir miyardır, ölçüdür. Başka bir tarife göre akıl, caiz olanların caiz olduğunu, mümkün olmayanların imkansız olduğunu bilmektir. Bunun neticesinde doğru ve sağlam bir düşünce, doğru görüş ve iyi idare düşünceleri ortaya çıkmaktadır. Bazı alimler akıl nedir sorusuna şu cevabı vermişlerdir. Doğruyu yanlıştan ayırmaktır. Yine alimler Allahü Teala'nın insana en büyük hediyesinin ve ihsanının akıl, en büyük musibetin de cehalet olduğunu söylemişlerdir. Cahil ömrünün uzun olmasına, akıllı amelinin ihlaslı olmasına bakar. Alimler buyuruyorlar ki akıllı insanlar kendilerini yorar, başkalarını rahat ettirirler. Ahmak insanlar ise başkalarını yorarak kendilerini rahat ettirirler. Akıl bin

Onun babası, hayır, onun kardeşidir, buyurdu. Fazilet yönünden elbette ki ilim ve akıl üstündür. Fakat bu ve buna benzer bütün işlerde sebat ancak sabırla olur. Sabır, sebat, dayanmak demektir. Bir kimsede iyi bir haslet, özellik olsa, fakat o kimse işinde sabırlı değilse, haslet sahibi olmayan kimse gibidir. Sabır, bütün iyi vasıflar için bir koruyucudur. Kumandanın ordusunu derli toplu düzenli tutması gibidir. Demirin mıknatısa bağlanmak istediği, mıknatısın demiri çekmesi gibi, zafer de sabra bağlıdır. Sabır, zaferdir. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, biz ve bütün büyükler, tecrübeyle anladık ki, sabırdan daha faydalı bir şey yoktur. Sabırla bütün işler yolunda gider. Bütün işlerin tedavi edicisidir. Fakat onu tedavi eden yoktur. Süleyman aleyhisselam, biz kazancımızın en hayırlısı olarak sabrı bulduk, dedi. İsa aleyhisselam ise, ey havarilerim, bana inananlar, arzu ettiklerinize ancak sabırla kavuşabilirsiniz, buyurdu. Ahmet Siyahi Hazretleri, bir başka zaman talebelerine şöyle nasihatte bulundu. Haram yiyenlerin bütün azaları, istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azaları ise ibadet eder. Edeplere riayet etmeden yapılan hizmetlerin faydası yoktur. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız. Kendisinin ve çoluk çocuğunun geçimini temin etmek için çalışmak farzdır. Dünya ve ahirette iyilik sabır ile ele geçer. En faziletli amel, nefsin istediğinin tersini yapmaktır. İnsanların müptela olduğu bela ve musibetlerin en büyüğü, ahiret ve dünya işiyle meşgul olmayıp boş oturmaktır. Din, insanları ebedi saadete götürmek için Allahü Teala tarafından gösterilen yol demektir. Bir insan için en kötü 5 şey imansızlık, kibir, şükür azlığı, kötü ahlak ve cimrilik. Allahü Teala başkasına acımayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez. Özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. Mal, cimrilerde, silah, korkanlarda, idare de zayıflarda olursa, işler bozulur. Din bilgileri, dünya ve ahirette huzuru ve saadeti kazandıran bilgilerdir. Dünya malı için üzülmek, kalbe zulmet, ahiret için üzülmek ise, kalbe nurdur. Uğraşmadan ve çalışmadan cennete kavuşacağını zanneden hayale kapılır. Şerefli ve asil kimse sözünde durur. Akıllı olan yalan söylemez. Mümin olan gıybet etmez. İlmi olmayan kimsenin dünyada da ahirette de hiç kıymeti yoktur. Her fenalıktan uzak kalmanın yolu dili tutmaktır. Dünya imtihan yeridir. Burada dost ve düşmanlar karıştırılıp hepsine merhamet edilmiştir. Ahirette yalnız dostlara merhamet edilecektir. Kızdığı zaman kendisine emanet edilen sırları ifşa edenler aşağı kimselerdir. Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. Kötülerle düşüp kalkan ve onları müdafaa edenler de kötülerdendir. Kibir

0: ve öfke insanın başına çok felaketler getirir. Başkasını düzeltmek istiyorsan önce kendini düzelt. Alim ve velilerin kabirlerini ziyaret ediniz. Zira o büyükler ziyaret edenlere şefaat ederler. Hazreti Muaviye buyurdu ki, insanların en üstünleri ceza vermeye gücü yettiği halde affedenlerdir. İnsanların aklı en noksan olanları ise kendinden aşağıda ve güçsüz olanlara zulmedenlerdir. Süleyman aleyhisselama her nimet verildi. O şükretti. Eyüp aleyhisselama hastalık verildi. O sabretti. Yusuf aleyhisselam ceza vermeye muktedir olduğu halde suçlu kardeşlerini affetti. Muhammed aleyhisselama eziyet ve işkence yapıldı. O bunlara sabretti ve yapanları affetti. Allahü Teala İbrahim suresi 7. ayeti kerimesinde mealen nimetlerime şükrederseniz onu arttırırım buyuruyor. Hikmet sahipleri dedi ki, şükürle nimet devam eder. Nimete küfredilir, kadr-ı kıymeti bilinmezse gider. Nimeti koruyan şükürdür. Şükür nimetleri çoğaltır ve insanı cezadan korur. Nimetlere şükretmeyen hayvanlardan sayılır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, nimetlere şükreden, onun elden çıkacağından korkmasın. Nimete şükredenlere, onu arttıracağını Allahü Teala bildirdi. Nimete küfredenlerin elinden o nimet alınır. Nimetin kıymetini bilmemek, onun elden çıkmasına sebeptir. Şükür ise, onu devamlı kılar ve arttırır. Cömertlik, hayır ve iyiliğin direği olup, karşılıklı sevgiyi meydana getirir. Rahatlık ve huzur onunla kalplere yerleşir. İslam dini, Müslümanları bu güzel haslete sevk ederek, cömert olmalarını bildirdi. Zira dünya ve ahiret iyilikleri cömertlikte toplanmıştır. Muhakkak onda Allahü Teala'nın razı olması vardır. Bütün insanların da beğendiği ve razı olduğu bir iştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, cömert kimse Allahü Teala'ya ve insanlara yakın olup Allahü Teala ve insanlar onu sever. Cehennemden uzaktır buyuruyor. Diğer bir hadis-i şerifte de cömert kişinin günahını araştırmayınız. Muhakkak Allahü Teala sıkıntıya düştüğü zaman ona yardım eder buyuruldu. Hazreti Ayşe validemiz ise cennet cömertlerin, cehennem de cimrilerin yeridir buyurdu. Denildi ki, kişinin cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir. Cimriliği ise yakınlarını bile düşman yapar. Bütün büyüklerin adeti hep cömertlik oldu. Şefkat ve merhamet en güzel hasletlerdendir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, Allahü Teala kullarından ancak şefkat sahiplerine merhamet eder. Yerde olanlara merhamet ediniz ki melekler de sizin için Allahü Teala'dan merhamet dilesinler buyuruyor. İmam-ı Malik Hazretleri şöyle bildirdi. Ömer bin Hattab Hazretleri hilafeti zamanında Şam civarındaki şehirlerden birisine vali olarak birini göndermek istedi. O zat tayin emrini almak için küçük çocuğu ile Hazreti Ömer'in huzuruna çıktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh o çocuğu kucağına alarak öptü. Bunu gören vali olacak kişi, "Ey müminlerin emiri, çocuğu kucaklayıp öptünüz. Halbuki benim birçok evladım olduğu halde şimdiye kadar hiçbirini öpmedim deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh, demek sen çocuğuna bile şefkat ve merhamet ile davranmayan bir kişisin. O halde insanlara karşı merhamet ve şefkatin de az olur diyerek tayin emrini yırttı ve onu geri çevirerek emri altında olanlara merhameti olmayan kişiden vali olmaz buyurdu. İffet kişiyi her türlü rezillikten koruyan bir haslettir. El, ayak ve diğer azayı her türlü zarardan korur. Bu haslet mürüvvetin ve güzel ahlakın en üstünüdür. Malıyla kötülük yapmayan, emri altında olanlara adaletle muamele eden, kıyamet gününde ebrar, salih kimseler ile beraber diriltilir denildi. Nefsini günah işlemekten korumayan, iffetli olmayan, his organları olan beş duyu organını günahtan koruyamaz. Beş duyu organını günahtan koruyamayan, emri altında olan yardımcılarını günah işlemekten koruyamaz. Onlar ki idarecinin en yakınlarıdır. Dolayısıyla emri altındaki insanlar da günahtan korunmamış olurlar. İdareci olan kişi iffet sahibi olup kendini ve azasını günahtan koruduğu zaman bütün memleket işleri yoluna girer. Ahirette de o idareci kişinin dünyadaki iffeti sebebiyle işlediği hayır, hasenatı ve sultanlığı devam eder. Azanın iffetli olması demek, mesela gözün harama bakmaması ve kendisine yasak olan şeyleri terk etmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, harama bakmak, iblisin, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim Allahü Teala'dan korkarak onu terk ederse, Hak Teala ona tadını hemen kalbinde duyacağı bir iman verir, buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, bir kızın güzelliğini gören kimse, gözünü ondan hemen ayırırsa, Allahü Teala ona bir ibadet sevabı ihsan eder ki, bu ibadetin lezzetini hemen duyar, buyuruldu.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, yaşlılara saygı göstermek, Allahü Teala'ya tazimdendir. Bugünkü konumuz, ahir zamandaki müminlerin hali. Değerli dinleyenler, Eşyaatül Lemaat ismindeki kitabın Kitabül Fiten kısmında diyor ki, Eshab-ı Kiram'dan Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz'e ileride hasıl olacak fitnelerden sordum. Çünkü bunların şerrine yakalanmaktan korkuyordum. Zararlı şeyden sakınmak, faydalı şeye kavuşmaktan daha mühimdir. Buradaki fitne, insanlar arasında karışıklık, dövüş, savaş demektir. Haram işlemenin yayılması da fitne ise de, bunu sormaya lüzum yoktur. Çünkü haramlar bellidir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz'e, Ya Resulallah, biz Müslüman olmadan önce kötü kimselerdik. Allahü Teala senin şerefli vücudunla İslam nimetini, iyilikleri bize ihsan etti. Bu saadet günlerinden sonra yine kötü zaman gelecek mi dedim. Evet, gelecek buyurdu. Bu şerden sonra hayırlı günler yine gelir mi dedim. Yine evet gelir. Fakat o zaman bulanık olur buyurdu. Yani bu zamanda iyilik kötülükle karışık olur. Kalpler ilk zamanlarda olduğu kadar saf ve tertemiz olmaz. İtikatların sahih, amellerin salih ve idarecilerin adaletleri birinci asırdaki gibi olmaz. Kötülükler, bid'atler her tarafa yayılır. İyilikler arasına kötüler, sünnetler arasına bidatler karışır. Bulanıklık ne demektir dedim. Benim sünnetime uymayan ve benim yolumu tutmayan kimselerdir. İbadet de yaparlar, günah da işlerler buyurdu. Hayır da yaparlar, şer de yaparlar, bidat işlerler. Bu hayırlı zamandan sonra yine şer olur mu dedim. Evet, cehennemin kapılarına çağıranlar olacaktır. Onları dinleyenleri cehenneme atacaklardır buyurdu. Ya Resulallah, onlar nasıl kimselerdir dedim. Onlar da bizim gibi insanlardır. Bizim gibi konuşurlar buyurdu. Onların zamanlarına yetişirsek ne yapmamızı emredersin dedim. Müslümanlara ehl-i sünnet alimlerine tabi ol buyurdu. Müslüman cemaati ve ehl-i sünnet alimi bulamazsam ne yapalım dedim. Bir kenara çekil, aralarına hiç karışma, ölünceye kadar yalnız yaşa buyurdu. Bir hadis-i şerifte, benden sonra öyle hükümetler olur ki, benim yolumdan ayrılırlar. Kalpleri şeytan yuvasıdır. Bunlara da itaat ediniz. Karşı gelmeyiniz. Sizi dövse de, mallarınızı alsa da karşı gelmeyiniz. Yani zalim olan, malınıza, canınıza saldıran emirlere de isyan etmeyiniz. Fitne çıkarmayınız. Sabredip ibadetinizle meşgul olunuz. Şehir içinde fitneden kurtulamazsanız ormana sığınınız. Fitnecilere karışmamak için ot, yaprak yemek zorunda kalırsanız orada kalınız da fitnecilere karışmayınız. İyi dinleyin ve itaat edin buyurdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, gençlikte nefsin arzuları insanı kapladığı gibi, ilim öğrenilecek, ibadet yapılacak en karlı zaman da gençliktir. Gençlikte şehvetin, asabiyetin kapladığı anlarda, dinin bir emrini yerine getirmek, ihtiyarlıkta yapılan aynı ibadetten çok üstün ve kıymetli olur. Hele başka maniler de araya katılırsa, bunları dinlemeyip yapılan ibadetin sevabı o kadar çoktur ki ancak Allahü Teala bilir. Çünkü maniler, engeller karşısında ibadeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı o ibadetlerin şanını, şerefini göklere çıkarır. Engel bulunmayarak kolay yapılan ibadetler aşağıda kalır. Bunun içindir ki insanların yüksekleri meleklerin yükseklerinden daha üstün olmuştur. Çünkü insan engeller arasında ibadet ediyor. Meleklerse engel olmadan emre itaat ediyor. Harp zamanında askerin kıymeti artar ve muharebede ufak bir hizmetleri sulh zamanındaki büyük gayretlerinden daha kıymetli olur. Gençlik arzuları Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. Dine uygun şeylerse Allahü Teala'nın sevdiği şeylerdir. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevindirip bütün nimetleri veren, hakiki sahibi gazaba getirmek, akıllı ve zeki insanların yapacağı şey değildir. Allahü Teala hepimize akla uygun hareketler nasip edip, nefse, şeytana ve din düşmanlarının sözlerine ve yazılarına aldanmaktan korusun. Hele dinsizlerin, Müslümanlarla alay edenlerin çoğaldığı, Müslüman çocuklarını dinden çıkaran propagandaların yayıldığı zamanda yapılan az bir ibadete, doğru olmak şartıyla kat kat çok sevap verilecektir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ey eshabım, siz öyle bir zamanda geldiniz ki, Allahü Teala'nın emirlerinden onda dokuzunu yapıp birini yapmazsanız, helak olursunuz, cehenneme gidersiniz. Bir zaman gelecek ki, o zamanın müminleri emirlerin birini yapabilip dokuzunu bıraksalar, cehennemden kurtulurlar. O zamanda imanı olanlara müjdeler olsun. Mal, müminin yardımcısıdır. Çalışınız, helal kazanınız. Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki, muhtaç olursanız dininizi verip alırsınız. Dini verip de yememek için alın teriyle yemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zaman gelecek ki İnsanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini, haramını düşünmeyecekler. O halde bir Müslüman her aldığını helal mi, haram mı diye düşünmeli, haramsa almamalıdır. Aldığı şeyde hakkı olanlara vermeyi, fakirlere, gariplere yardım etmeyi düşünmelidir. Çünkü insanların iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların kötüsü insanlara kötülük edendir. İnsan kazandığına kanaat etmeli, Allahü Teala'nın taksimine razı olmalıdır. Allahü Teala 5 şeyi 5 şey içine koymuştur. Bu 5 şeyi alan içindekine kavuşur. İzzeti, şerefi, ibadete. Zilleti, sefaleti, günaha. İlmi, hikmeti, çok yememeye. Heybeti, itibarı, gece namaz kılmaya. Zenginliği, kimseye muhtaç olmamayı da kanaate tabi kılmıştır.

0: Hazreti Ali buyuruyorlar ki, ahiret olmasa dünyada mükafatlandırılamayan iyilikler, cezası çekilmeyen fenalıklar karşılıklarını göremeyeceklerdir. Buysa haksızlık ve kusurdur.
1: Şiirlerle menkıbeler. Cüneyd-i Bağdadi, kuddise sirruh. Mü'min toprak gibidir. Vefatlarından sonra bu mübarek veliyi bir gece rüyasında görmüştü bir sevdiği. Sordu, ne muamele eyledi Allah size? Buyurdu, keşf keramet gibi neyim var ise, hiç işe yaramadı onların bir tanesi, olmadı hiçbirinin bana bir faidesi. Yalnız bir gece vakti, iki rekat bir namaz, imdadıma yetişti, azaptan oldum halas. Cüneyd-i Bağdadi'nin ruhlara tesir eden nasihatleri vardı, kalpleri temizleyen. Buyurdu ki, Müslüman toprak gibi olmalı. Üstünde tepinseler hiç ses çıkarmamalı. Nasıl ki bir toprağı sürerler, çapalarlar ve ona türlü çeşit muamele yaparlar. Yani toprak ne kadar görse de çok eziyet, yine de çıkar ondan çeşitli tatlı nimet. O her bir çirkinliğe ikramla cevap verir. Halis Müslüman dahi işte aynen böyledir. Onu gören kimsenin sürur gelir içine. O darda kalanların yardım eder işine. Buyurdu, bir kimsenin havada uçtuğunu görseniz de keramet sanmayınız hiç onu. Bakın ki uyuyor mu Allah'ın her emrine, sıkı sarılıyor mu Resul'ün sünnetine. Emir ve yasaklara uymakta zerre kadar gevşekliği var ise uçmasın neye yarar? Halis mümin odur ki haya eder Allah'tan. Daima kalbi titrer bir günahı yapmaktan. Bilir ki imtihana gelmiştir bu dünyaya. Eğiktir boynu her an Allahü Teala'ya. Tercih eder dünyaya hep ahiret işini. Zira o hiç unutmaz cehennem ateşini. O ateşte yanmamak yegane arzusudur. Bu yüzden her işini tam İslam'a uydurur. Kaçınır her günahtan, asla uymaz nefsine. Bilir ki kendi nefsi düşmandır kendisine. Bir günde buyurdu ki, ölümü çok anınız. Düşünün ki şu anda nerededir ecdadınız? Siz dahi bugün yarın ölürsünüz akibet. Lakin unutmayın ki ebedidir ahiret. Her bir amelinizden soracak Hak Teâlâ. Onlara güzel cevap verirseniz ne âlâ. Ahirette azap var. Çetindir hem de gayet. Öyleyse her günahtan kaçmaya edin gayret. Ey insanlar! Bu dünya tarladır ahirete. Faydalı tohum eken kavuşur her nimete. Kadın, çocuk, mal, makam ve mevki düşüncesi Allah için olmazsa dünya olur cümlesi. Rıza-i bari için kullanılırsa bunlar dünya değil bilakis ahiretten olurlar. Dünya ile ahiret zıttır birbirlerine. Birinden uzaklaşan yaklaşır diğerine. Bir iş dine muvafık yapılırsa şayet, dünya ve ahirette olur büyük saadet.

0: Ebul Hasan Harkani Hazretleri buyuruyorlar ki, bir mümin kardeşini sabahtan akşama kadar incitmeyen kimse, o gün akşama kadar Peygamber Efendimizle yaşamış olur.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Ünlünün 24 saati.
1: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM haber.
3: Parayla mı getirildi onlar? Bunun haberi yer almış başlıkta. Savaşı stoklar mı durdurdu? Dün de bunun üzerine konuşmuştuk, biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir iddia ortaya atıldı. Mühimmat stoku bittiği için şu anda durun talimatı verdi Trump ordusuna. 13 gece boyunca saldırmıştı çünkü. Şu anda bir sessizlik var ama her an tekrar o fitil ateşlenebilir. Milliyet gazetesi. Sinsilikte üstüne yok. Görüşme öncesi provokasyon Netanyahu ile birlikte. Bakacağız detayına efendim, Netanyahu yine neyin sinsiliğini yaptığına dair. Dördüncü dalgada gözaltılar. 18 gözaltı. Yine ahbap operasyonu burada ön plana çıkarılmış ve yapay zeka raydan çıktı başlığı da sağ üst köşede görüyoruz. Yapay zeka neden raydan çıktı? Geçtiğimiz günlerde de bir vukuatı vardı, ekranlara getirmiştik. Bu kez de bir tarif verdi. Ama ne tarifi, anlatacağız efendim. Eski Türkiye Artıkları Yeni Parti'de de Yeni Akit gazetesinin başlığı efendim. Yeni Parti'deki isimleri bu şekilde eleştirel bir dille manşetine taşımış. Geçelim ekranın sol tarafına. Bakalım diğer gazetelerde hangi başlıklar var. Sabah gazetesi. Giresun'da yaşanan bir facianın haberini yapmış ve bir ihmalden dolayı iki can gitti, can kurtaran geldi. Can kurtaranların vatandaşların hayatını kaybettikten sonra Bulancak'ta gelmesi manşete taşınmış efendim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçtik haberi yer alıyor. Aynı zamanda dördüncü dalga konut vurgununa başladı. Ahbap dosyasıyla ilgili Sabah gazetesinde atılmış. Ve yine ahbap soruşturmasına dair kurnazlık kurtarmadı başlığı var. Hüseyin Başarı'nın fotoğrafıyla Hürriyet gazetesinde. 2-3 gün önce zaten bu konuşuluyordu. Hürriyet yine almış ilk sayfasını, ATM'den altın alır mısınız diye. Bu uygulama hayata geçtiğinde ne kadar kullanılacak, bankalar ne kadar fark yansıtacak onu da göreceğiz efendim. Akşam afet zedenin umuduna çöktüler. Ahbap dosyası, biliyorsunuz vatandaşlar yardım bekliyordu ama paralar nerelere gitti onu da zaten gördük ne yazık ki. Donald Trump'ın Türkiye Büyük Müttefikimiz sözleri de var yine Akşam gazetesinin ilk sayfasında. Ve ekonomide borsada 7 şirketin 1 yıllık getirisi 4 haneye ulaştı başlığıyla ilk sayfasına çıkmış efendim. Şimdi gazeteleri hızlıca geçtik ama bu kadarla sınırlı kalmayacak tabii. Birazdan bakacağız detaylarına. Bizim de özenle hazırladığımız haberlerimiz var sizler için ve tabii ki etiketimiz. Sizden gelen mesajlar bizim için çok önemli efendim. Bir hayalim var. Bir hayalim var etiketine mesajlarınızı gönderin. Gönderdiğiniz mesajları haberlerle birlikte okudukça, gazeteleri okudukça ben de burada efendim yolladıkça siz okuyacağım. Ben de burada paylaşacağım. Ekranda da yazacağız. Sizlerin görüşleri bizler için önemli efendim. Sesinizi duyurmak istiyorsanız aynı zamanda haberlerimize, bizlere bir mesajınız varsa, bir yorumunuz varsa bir hayalim var etiketine yazın, gönderin, tüm Türkiye duysun. Günaydın Türkiye başlıyor.
4: Fransa tarihinin en büyük orman yangını felaketlerinden biriyle boğuşuyor. Hükümet çaresiz kaldı. Kontrolden çıkan alevler Bordo kentin kapılarına dayanırken 220 bin kişi tahliye edildi. Fransız ordusu savaş uçaklarıyla müdahale başlattı. Az sonra... Beşiktaş'ın yılan hikayesine dönen Muhammed Salah transferinde son noktayı Beşiktaş'ın sportif direktörü Önder Özen koydu. Özen, Salah transferi şimdilik bizim için rafa kalkmıştır dedi. Az sonra... Dijital dönüşüm ve piyasanın talebi üniversite kontenjanlarını şekillendirdi. Geleceğin mesleklerine öncelik verildi. Bilgisayar ve bilişim öne çıktı. Az sonra.
3: Hemen başlayalım efendim ilk haberimizle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Senegal ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkiler ve işbirliği imkanları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi hedeflerine ulaşılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, savunma sanayi alanındaki ilişkilerinde ivme kazanmasının kritik olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Senegal'le ilişkilerinde kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini vurguladı.
3: Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zeydi'nin Beştepe'de gerçekleştireceği görüşmede önemli konular masaya yatırılacak.
5: Irak Başbakanı Zeydi bugün Ankara'ya gelecek. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Beştepe'de kabul edecek. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Zeydi'nin ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecinin de ele alınması bekleniyor. Teröristlerin silah bırakacağı noktaların başında Irak geliyor. Bu kapsamda silah bırakma sürecinin görüşmelerde masaya yatırılması öngörülüyor. Zeydi, Türkiye'ye gelmeden önce ilk olarak ABD Başkanı Trump'la, sonra da İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşmüştü.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni parti CHP ekseninde yaşanan gerilimi değerlendirdi. İki parti hattındaki tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemelidir dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e hem destek verdi hem de uyarılarda bulundu. Bakalım neler söylemiş.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin bölünmemesi uyarısında bulunmuştu. Ancak bu olmadı. Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte ayrılıp yeni partiyi kurdu. CHP ile yeni parti siyasette iki ayrı kutup başı oldu.
6: Bir gün önce bir kutlama telefonuyla kararımızdan sonra aramıştı, iyi dileklerini iletmişti. Biz CHP'nin bir bütün halinde olmasını ilk baştan beri istemiştik. Şartlar buraya geldi, hayırlısı olsun dedi.
5: Bahçeli'den yeni parti CHP ekseninde yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama geldi. İki parti arasındaki tartışmaların Türkiye'nin ana gündem maddesi haline gelmemesi gerektiğini belirtti.
7: Hiçbir parti içi mücadele, hiçbir koltuk çekişmesi ve hiçbir şahsi kırgınlık ülkemizin ortak geleceğinden daha önemli kabul edilemez. Bugün yapılması gereken CHP yeni parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir.
5: Bahçeli, ayrılığı düşmanlık seviyesine taşımak siyasete zarar verir dedi. Eski yol arkadaşları ihanetle, vefasızlıkla suçlanmamalı uyarısı yaptı.
7: Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
5: MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e hem destek verdi hem de uyarılarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi en tabii hakkıdır dedi. Özgür Özel'in de üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını arzu etmediklerini belirtti.
7: Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran, sığ bir anlayışa cevaz vermez.
5: Bahçeli, İstanbul'da CHP'ye katılım töreninde kast ajanslarından figüran getirildiğine ilişkin iddialarında bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirtti.
7: Kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. CHP'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.
3: Şimdi muhalefetin gündemine de geçmeden önce biraz sizden gelen mesajları da okumak istiyorum efendim. Bir hayalim var etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Savurlu Mehmet, Mardinliymiş bu arada, kullanıcı adının yanında yazıyor. Benim de memleketim, annem Mardinli ama Artuklulu. Günaydınlar Türkiye'm. Bu hafta terörsüz Türkiye meclisten geçecek inşallah. Kolay gelsin TGRT Haber ekibine demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye'nin beklentisi bu. Yine başka birçok mesaj var. Bir hayalim var demiş Arif Güneş. Bu dünyada herkes adil bir şekilde ve kimse kimseye muhtaç olmadan yaşasın. Ne güzel bir dilek, ne güzel bir dua. İnşallah öyle olur. Siz mesajlarınızı yolladıkça burada okumaya devam edeceğim. Bu arada çok fazla mesaj gelmiş. Aralarından seçerek ilerliyorum. Sizlerden de mesajlarınızı bekliyorum efendim. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üye katılım törenine paralı figüranlar götürüldüğüne ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin olayı komplo olarak nitelendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ama para almadığını açıkladı.
8: Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız. Hiç kimse merak etmez.
9: Cumhuriyet Halk Partisi etkinliğinde paralı figüran tartışması sürüyor. Savcılık harekete geçti. İddiaların odağındaki bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı.
8: Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
9: İddialar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı üye katılım töreninin ardından gündeme geldi. Etkinliğe farklı kast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği, katılımcılara slogan attırıldığı ve CHP yelekleri giydirildiği öne sürüldü.
8: Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz.
9: İddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı açıklandı.
8: Nezaketimiz buraya kadar geldi. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz.
9: Tartışmaların merkezindeki kast ajanslarından biri iddiaları reddetti. Ajans organizasyona destek verdiğini ancak karşılığında herhangi bir ücret almadığını savundu. Ajans sahibi açıklamasında CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim sözlerini kullandı.
8: Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz. Bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz.
9: Gazeteci Barış Yarkadaş da iddialara konu 3 ajanstan birinin internet sitesini kapattığını öne sürdü. İsmi geçen Elio Ajansı'nın telefonlarını kapattığını ve internet sayfasını sildiğini iddia etti.
3: Ve bugünün ve bu haftanın en çok merak edileni gazetelerde de ilk sayfada yer alan o haber AK Parti sözcüsü Ömer Çelik terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına geçildiği mesajını verdi. Meclis kapanmadan çerçeve yasayı çıkaracağız dedi. Özgür Özel'in kurduğu yeni parti ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Ortada yeni denilecek bir şey yok vurgusunu yaptı.
10: Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız.
5: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. İnce işçilik vurgusu yaptı. Süreci sabote edenlere karşı uyarıda bulundu.
10: Bir takım ispat çabaları, bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Dediğim gibi ne devletin niteliklerinden ne milletin değerlerinden verilen bir taviz yoktur.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan iç çatışma ve Özgür Özel'in kurduğu yeni parti de vardı.
10: Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
5: Ömer Çelik, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılan zirvenin NATO tarihinin en büyük toplantılarından biri olduğunu vurguladı.
10: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenlerin bir analiz olarak söylediklerinin fiilen hayata geçtiği bir zirve olabilecekti. Burada bunu engelleyen şey Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliği, Türkiye'nin ev sahipliği oldu.
5: Çelik, İsrail'in Batı Şeria'yı gazeleştirdiğini bir kez daha hatırlattı.
10: Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Bu bütün dünya için tehlikedir. Netanyahu ve onun soykırım şebekesi sadece Filistinler için değil, bütün dünya için büyük bir sıkıntıdır.
3: Geçelim gündemin bir diğer çok konuşulan, her gün başka bir skandalın ortaya çıktığı o soruşturmaya. Tabii ki Ahbap. Dördüncü dalga operasyonda soruşturmanın fitilini ateşleyen iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül ve Uğur Dündar da ifadeye çağrıldı.
11: Çağrıldım geldim.
12: Evet.
11: İlgime başvurdum.
13: İfade verdim. Çıkıyoruz. O kadar. Sağ ol.
14: Vallahi bir şeyler soracaklar.
5: Ahbap soruşturması dalga dalga büyüdü. Gazeteciden sunucuya, oyuncudan şarkıcıya, iş insanından avukata kadar çok sayıda ismi kapsadı.
15: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
5: Soruşturmada yeni gözaltılar yapılırken bazı ünlü isimlerin de ifadelerine başvuruldu.
16: Selamlar, deprem bölgelerinde ahbap depolarımız oluşturuldu.
17: Babala ekibini ve Haluk Levent ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
18: Mahsun Bey ifadeye geldi. Ne söylemiştiniz?
19: Buna ifade edemeyelim de bilgilendirme amaçlı geldim.
5: Şarkıcı Haluk Levent'in merkezinde olduğu öne sürülen vurgun operasyonunda işaret fişeğini acılı bir baba yakmıştı. İş insanı Hüseyin Başaran 8 yıl önce kızı Mina'yı uçak kazasında kaybetmişti. İddiaya göre Haluk Levent kimsesiz kız çocukları için yurt yaptıracağız demiş. Bu vaatte bulunarak ünlü iş insanını 60 milyon dolar dolandırmıştı. Bunun üzerine Hüseyin Başaran da adliyenin yolunu tutmuştu.
15: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
20: O dönemlerde ona layık bir adam olamadım.
5: Ahbap Derneği'ndeki kili çark deşifre edildikçe operasyonlarda peş peşe geldi. Soruşturmada 4. dalga operasyonu düzenlendi. Bu kez Hüseyin Başarı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda inşaat firması yetkilisi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkilerin tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.
21: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim.
5: Soruşturma genişledikçe ünlü isimlerin de ifadelerine başvurulmaya devam edildi.
22: Bu ne saçmalık falan diye baktılar yani.
16: Selamlar, deprem bölgelerinde ahbap depolarımız oluşturuldu. Şimdiden yardım eden, edecek olan herkese teşekkür ediyoruz.
5: Gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Gülben Ergen, Hayko Çepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimler arasında Haluk Levent'e yönelik sitemiyle gündeme gelen yakın dostu Mahsun Kırmızıgül de yer aldı.
23: Herkes yanım, sensin yarışak.
19: Buna ifade edemeyelim de bilgilendirme amaçlı geldim.
5: Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ilk giden isim Mahsun Kırmızıgül oldu. Daha önce ifadeye çağrılan avukat Feyza Altun da adliyedeydi.
24: Valla bu rezaletin içinde isminizin geçmesi çok üzücü. Şimdi savcı bey ne soracaksa cevaplayacağız.
5: Mahsun Kırmızıgül'ün savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.
7: Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır.
5: Mahsun Kırmızıgül ifadesinde gençlik yıllarından beri tanıdığı ve bir zamanlar maddi manevi destek olduğu Haluk Levent'i bir dönem girdiği cezaevine de kendisinin teslim ettiğini anlattı. Avukat Feyza Altun da savcılıktaki ifadesinde yaptıklarından dolayı pişman olduğunu dile getirdi. Bu rezaletle anılmaktan esef duyuyorum dedi.
25: Asla beklemediğim bir şeydi. Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum. Ben zaten bağış çağrısı yapmamıştım. Bağış da yapmamıştım. Haluk Levent ile herhangi bir parasal ilişkim olmamıştır. Sadece sosyal medya üzerinden gördüğüm sahadaki çalışmaları bende güzel fikirler uyandırmıştı.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi kayyuma devredildi.
3: Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum bu konuyla alakalı. Zaten tweetlerinizi atıyorsunuz, mesajlarınızı gönderiyorsunuz ama yazın gönderin, ben de burada okumak istiyorum efendim. Bir hayalim var etiketine. Lütfen bu konuyla ilgili mesajlarınızı atın. Şimdi Hürriyet gazetesinde bir başlık var, onu da okuyacağız. Kurnazlık kurtarmadı. Nedir efendim o kurnazlık? Zaten program başladığında da başlıklar arasında vardı bu. Holding patronu Hüseyin Başaran ahbap operasyonundan hemen önce savcıya gidip Haluk Levent 22 taşınmazımı hileyle ele geçirdi, mağdurum dedi. Soruşturma ilerledikçe taşınmazların devrinde birçok soru işareti ortaya çıktı. Şüpheli hale gelen Başaran gözaltına alındı. Yani belki de gidip mağdurmuş gibi kendisini gösterip bu işten sıyrılmaya çalışıyordu başlığıyla açılmış bir manşet var burada. Ve yine ünlüler ahbap davetinde de gözaltına alınan o isimler Uğur Dündar, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, özür diliyorum, ifadeye çağrılan, gözaltına alınan değil, Hayko Cepkin ve Elçin Sangun'un fotoğraflarıyla ünlülere ahbap daveti diye yazılmış. Yani bu işin en kötü tarafı da şu: bu kadar isimle birlikte, bu kadar reklamla birlikte büyük bir güven oluşturuldu ve bu güven şu anda tamamen yıkıldı. Ve parasını oraya yatıran, bir şekilde kendisine bir umut bağlayan insanlar da şu anda çok üzgünler. Ve bugün milyonlarca vatandaşın da hayalini çaldı Haluk Levent. Daha da fenası şu: o gün devleti göz ardı etmeye çalışanlar, devlete karşı ağza alınmayacak sözler söyleyenler ve sonuçta bir şarkıcının kurduğu derneği, bütün herkesi kurtaracak bir ilahi bir güçmüş gibi gösterenler, bugün sadece kandırıldık diyerek bundan kurtulmaya çalışması da bana komik geliyor. Daha da fenası, yarın öbür gün benzer bir organizasyon olsa yine çıkıp aynı şeyi yapma ihtimalleri de ne yazık ki var. Bu daha da bence üzücü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı efendim. Uyuşturucu madde kullanımı ve yer temini suçlamalarıyla gözaltına alınan 13 ismin test sonucu açıklandı. Şarkıcılar İlyas Yalçıntaş'ın testi pozitif, Sıla'nınki negatif çıktı.

0: Evinden hassas terazi çıkmıştı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu kullandığı anlaşıldı. Sıla'nınsa negatif sonuçlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmış, bazı isimler mercek altına alınmıştı. O isimler arasında ünlü şarkıcı Sıla. Katıldığı yetenek programıyla yıldızı parlayan İlyas Yalçıntaş da vardı. İncirler olana kadar kalsaydın bari. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 13 ismin adli tıp kurumunda verdiği örneklerin sonuçları çıktı. Testlerde 11 ismin uyuşturucu madde kullandığı saptandı. Evinde yapılan aramada hassas terazi bulunan İlyas Yalçıntaş'ın testi de pozitif sonuçlandı. Şarkıcılar Sıla ve Aybüke Alberen'in testleri ise negatif sonuçlandı. Vaziyetler hayra alamet, ilde durdu. Düşündüm yine niye beni buldu, eziyetler aklımı nerede düşürdü. Soruşturma kapsamında İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman tutuklanmıştı.
1: Efendim bir şey söylemek ister misiniz?
2: Şapkalılar adlı suç örgütünün ünlü rapçi Blok 3'e suikast planladığı ortaya çıktı. Muğla'da silahlarla yakalanan şüphelilerin suikastı çevrim içi uygulama üzerinden planladıkları belirlendi.

0: Hedeflerinde ünlü rapçi Blok 3 vardı. Suikast planı polis operasyonuyla deşifre edildi. İstanbul Beşiktaş'taki kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüpheli Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi. Şapkalılar suç örgütü üyesi olduğu belirlenen şüphelilerin telefon incelemelerinde rapçi Blok 3 olarak bilinen Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin Signal uygulamasında Blok isimli bir grup kurarak eylemi burada planladıkları tespit edildi. Söz konusu grupta Blok 3'ün kaldığı otelin, kullandığı aracın fotoğrafları ve otelin konum bilgisinin paylaşıldığı belirlendi. Gittim başı demedim,
1: kaldım geçinemedim. Benimle uğraşacaksınız ha?
0: Soruşturma dosyasında suç örgütünün daha önce de sosyal medya üzerinden Blok 3'ü hedef alan tehdit içerikli paylaşımlarına yer verildi. Paylaşımlarda sanatçının konserlerinin engelleneceğine yönelik ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

0: Geçelim dış gündeme efendim. ABD Başkanı Donald Trump F-35'lerin Türkiye'ye satışı ile ilgili konuştu. Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğunu söyleyen Trump, kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez açıklamasında bulundu.
1: Netanyahu görüşmesi öncesi Türkiye'ye F-35 satacak mısınız sorusu soruldu. ABD Başkanı Trump bu cevabı verdi.
2: Türkiye iyi bir müttefik oldu. Erdoğan dostum. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'daki açıklamaları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu rahatsız etti. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'nin F-35 uçaklarına erişimi için yeşil ışık yakmıştı.
2: Bu konuda bir karar vereceğiz. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
1: Trump'ın açıklamalarının hemen ardından İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirmiş. Netanyahu ise ABD ve İsrail medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.
3: Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
1: Uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump'a Türkiye'ye F-35 satışı bir kez daha soruldu.
2: Türkiye iyi bir müttefik oldu. Erdoğan dostum. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez.
1: Trump Türkiye-İsrail ilişkilerine de değindi.
2: Türkiye-İsrail'in büyük bir hayranı değil. Bunu biliyorsun değil mi? Bibi'nin büyük bir hayranı değiller. Ama benim için harikalar. Türkiye harika oldu. Çok güçlü bir ülke.
0: Gerekli mesajı almıştır herhalde hem Mitsotakis hem de Netanyahu. O soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu. ABD Başkanı Donald Trump'la bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Netanyahu'nun ana gündemi ise İsrail'de korkuya yol açan Türkiye'ye F-35 satışı. Netanyahu'nun görüşmede Trump'ı satış sürecini durdurmak için ikna etmeye çalışması bekleniyor.
4: ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için defalarca randevu istemiş, Amerikan yönetiminden ret cevabı gelince ziyaretini ertelemişti. Yoğun girişimlerin ardından Beyaz Saray'dan randevuyu kapan soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, başkent Washington'a gitti. Ziyaretinin ikinci gününde Trump'la görüşecek Netanyahu'nun en önemli gündemi ise Türkiye ve İran. Ankara'ya gelen Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde Türkiye'ye F-35 satışına yönelik olumlu mesajlar vermişti. Bu gelişme Netanyahu hükümetinde paniğe yol açmış, İsrail lobisi satışı engellemek için girişimlere başlamıştı. Netanyahu'nun görüşmede Trump'ı Türkiye'ye F-35 satılmaması için ikna etmeye çalışması bekleniyor. Ancak İsrail Başbakanı'nın işi hiç de kolay değil. Netanyahu'nun satışa karşı çıktığı açıklamaları Amerikan basınında gündem olmuş, Trump'ın bu sözlere çok kızdığı ortaya çıkmıştı. Amerikan yönetiminde hakim görüş, İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışı konusunda söz hakkı sahibi olmadığı yönünde. Netanyahu'nun gündemindeki bir diğer önemli madde ise İran savaşı. İsrail Başbakanı Trump'ın İran'a karşı tavrının yumuşamasından endişe ediyor. Ancak bu ziyaretinde ABD yönetimi üzerinde ne kadar etkili olabileceği tartışmalı. Çünkü İran'la müzakerelere liderlik eden ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'i görüşmeleri sabote etmekle suçluyor. Vance'in ekibinin Trump'ı Netanyahu'nun bu yöndeki manipülatif hamlelerine karşı uyardığı belirtiliyor. Üstelik Netanyahu daha ABD'ye ayak basmadan yeni bir polemiğin içine girerek mağduru oynamaya başladı. Well, thank you very much. It's an honor to have Prime

satmayacağımızı söyleyemez deyip tekrar evine yollamasını bekliyoruz. Bakalım görüşme bir gerçekleşsin. Göreceğiz neler olduğunu zaten Amerikan basını aktarır efendim. Etiketimiz ekranda bir hayalim var. Bu etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı gönderin. Hem alt matta yayınlayalım hem de burada ben de canlı yayında sesli sesli dile getireyim efendim. Kısa bir aramız var. Az sonra birlikteyiz.

0: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek. Mostar Köprüsü'nden 460. atlayış. Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nden atlama yarışması yine coşku ve heyecana sahne oldu. Mostar kentinde 460 yıldır kesintisiz şekilde sürdürülen geleneksel yarışmada sporcular cesaretlerini konuşturdu. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da yapılan köprüdeki yarışlara Batı Balkan ülkelerinden 34 sporcu katıldı. Görsel şölene sahne olan müsabakaların başüstü kategorisinde Ewald Krnić birinci oldu.
1: Başka platformlarda da yarışıyoruz ama asla Mostar'daki heyecanı alamıyoruz. Burada kelimelerle anlatılamayacak bir enerji var.
0: Dik atlayış kategorisinde ise Igor Kazic 11. kez birinci oldu. 500 yıla yaklaşan yarışma Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. 1993'teki Sırp saldırılarında yıkılan Mostar Köprüsü ancak Türkiye'nin de girişimiyle 2004'te aslına uygun olarak yeniden inşa edilmişti. Güneş kavuruyor. Toprak toz duman içinde bırakıyor. Berivanlar yani süt sağan kadınların zorlu mesaisi kızgın güneşin altında sürüyor.
2: Zor şartlarda bu kuyumlar sayıyoruz. Sabahtan akşama kadar güneşin altındayız.
0: Burası Hakkari Yüksekova'daki Onbaşılar köyüne bağlı Dereiçi yaylası. Berivanlar sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyor. Sağım öncesi toplanıp halay çekerek moral depolanıyor. Besiciler bir ay önce yaylaların yolunu tuttu. Sıcak havada 1500 koyun günde 2 kez sağlıyor. Berivanlar Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslendi. Tek bir ağaç bulunmayan yaylaya gölgelik yapılması talep edildi.
3: Yani biz burada ağaçlık yok, gölge yok. Biz buraya gölgelik istiyoruz. Yani çok sıcak. Bizim için gölgelik yapsalar iyi olur.
2: Gölgelikler kurulursa biz de bu kadar zorluk çekmeyiz. Daha da çabuk bitiririz.
0: Çocuklar zorlu mesaide annelerini yalnız bırakmıyor. Sağımın çabuk bitmesi için yardım ediyorlar.
4: Sabah akşama kadar bu güneşteyiz. Bir yardım bekliyoruz ya da çadırlar, diğer köyler gibi. Yani bir destek olursa biz memnun oluruz.
5: TGRT FM.
6: Reklamlar.
7: 1 gram altını bile kapınıza getiren
8: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Reklamları dinlediniz.
10: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
11: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.

Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Sana yalvarırım canı gönülden. Cümlemize doğru hal ver Allah'ım. Çiçekler kurudu, yaprak döküldü. Kurumayan ağaç dal ver Allah'ım. Bütün yaratılan hep sana muhtaç. Rahmet kapılarını kullarına aç. Hastalara şifa, yaraya ilaç. Hayırlı bir servet, mal ver Allah'ım. Ya Rab, doğrulara sen verme zeval. Üstümüzde eksik olmasın hilal. Eyleme kimseyi nefsine hamal. Dergahından rahmet bol ver Allah'ım. Müslümana layık Muhammed dini. Günahkar kulunum bağışla beni. Daim zikredelim aşk ile seni. Kapanan ağızlara dil ver Allah'ım. Sana yönelmişiz, kenara atma. Zalim zulmedenin içine katma. Anaya, babaya isyankar etme. Sen bizlere doğru yol ver Allah'ım. Yeter, yatma, uyan ey gafil insan. En son yerin olacaktır kabristan. Son günde nasip et din ile iman. Kanadımız kırık, kol ver Allah'ım.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Şimdi reklamlar.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor efendim. İkinci bloka başlıyoruz. Yeniden bir başlıklara bakalım. Neler kalmış dünden bize ve bugün bizleri neler bekliyor efendim. Sonrasında etiketimizi verip spor haberleriyle devam edeceğiz. Gelsin ilk başlığımız hemen ekranlara. Bahçeli'nin sözleriyle başlıyoruz. Bahçeli'den muhalefete hem destek hem uyarı. MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni parti CHP ekseninde yaşanan gerilimi değerlendirdi. İki parti hattındaki tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemelidir dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e hem destek verdi hem de uyarılarda bulundu. İkinci başlığımız gelsin efendim. Muhalefetteki bir diğer tartışma. CHP'de figüran partili tartışması. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üye katılım törenine paralı figüranlar götürüldüğüne ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin olayı komplo olarak nitelendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ama para almadığını açıkladı. Üçüncü başlıkta gelsin efendim. O da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in sözleri. Terörsüz Türkiye ince işçilik aşamasında dedi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına geçildiğini söyledi. Meclis kapanmadan çerçeve yasayı çıkaracağız dedi. Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye ilişkinde ortada yeni denilecek bir şey yok vurgusunu yaptı. Dördüncü başlıkta gelsin efendim. Trump, Türkiye iyi bir müttefik. ABD Başkanı Donald Trump, F-35'lerin Türkiye'ye satışı ile ilgili konuştu. İyi bir müttefik Türkiye dedi ve kimse bize ne satıp satamayacağımızı söyleyemez dedi. Bu da Yunanistan ve İsrail'e bir mesajdı. Beşinci başlık, son başlık efendim, o da gelsin. Ahbap operasyonu, dördüncü dalga operasyon başladı. Her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dördüncü dalga operasyonunda soruşturmanın fitilini ateşleyen iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Uğur Dündar ifadeye çağrıldı. Bakacağız detayına efendim. Başlıklar böyleydi. Yeniden verelim etiketimizi. Sizden gelen mesajlar bizim için çok önemli. Bir hayalim var. Bu etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı gönderin. Hem alt bantta yayınlayalım hem de burada sesli sesli dile getirelim efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edelim.
1: Fransa tarihinin en büyük orman yangını felaketlerinden biriyle boğuşuyor. Hükümet çaresiz kaldı. Kontrolden çıkan alevler Bordeaux kentin kapılarına dayanırken 220 bin kişi tahliye edildi. Fransız ordusu savaş uçaklarıyla müdahale başlattı. Az sonra... Beşiktaş'ın yılan hikayesine dönen Muhammed Salah transferinde son noktayı Beşiktaş'ın sportif direktörü Önder Özen koydu. Özen, Salah transferi şimdilik bizim için rafa kalkmıştır dedi. Az sonra... Dijital dönüşüm ve piyasanın talebi üniversite kontenjanlarını şekillendirdi. Geleceğin mesleklerine öncelik verildi. Bilgisayar ve bilişim öne çıktı. Az sonra.
0: Şimdi efendim başlayalım spor haberlerine. Neler yaşanıyor? Tabii ki spor haberi deyince bu dönemde Temmuz, Ağustos transfer konuşulur efendim. Ve bu yılın en çok konuşulan transfer haberi. Beşiktaş'ta Salah transferi olacak mı olmayacak mı, geldi mi gelmiyor mu, menajer mi araya girdi, ne oluyor derken sportif direktör Önder Özen konuştu ve Beşiktaş taraftarlarını biraz üzdü. Çünkü bizim için şimdilik bu transfer rafa kalktı dedi. Sebebini de açıkladı. Salah'ın menajerine eleştirilerde bulundu.
2: Bu bölüm Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır.
3: Salah transferi rafa kalkmıştır dedi ama kapıyı da kapatmadı. Topu Yıldız futbolcuya ve menajerine attı.
2: Beşiktaş'ın kendi koşullarıyla yaptığı teklif ortada. Eğer o teklife bir yanıt gelirse o değerlendirmeyi alınabilir. Ama onun dışında bir teklifi olmayacak Beşiktaş'ın.
3: Beşiktaş'ın yılan hikayesine dönen Muhammed Salah transferinde son noktayı Beşiktaş'ın sportif direktörü Önder Özen koydu. Özen, Beşiktaş stadında basın toplantısı düzenledi. Salah transferiyle ilgili yaşanan sıkıntıları anlattı. Süreci Salah'ın menajerinin bitmek bilmeyen taleplerinin tıkadığını söyledi.
2: İmaj hakları konusu ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna ve hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı imaj hakları konusunda. Kulübün bir politikası var. Bu politikanın dışına çıkamaz. İlkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda Sayın Başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti.
3: Önder Özen, Salah'ın menajeri Remy Abbas'a eleştirilerini sürdürdü.
2: Menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince öyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir.
0: Beşiktaşlıların da bir hayali vardı. Bizim etiket gibi bir hayalim var etiketine. Beşiktaşlılar yazın. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi ben düşüncelerimi anlatacağım. Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızını transfer etmek istiyorsunuz. Bir kere bu proje gizli yürütülür. Olabildiğince. Tabii ki sonuna kadar adam İstanbul'a gelene kadar gizli tutamazsınız. İlla ki birkaç gün önceden ortaya çıkar. Ama daha ortada hiçbir şey yokken, sadece sözlü konuşmalar varken, menajer tam olarak ikna edilmemişken, davulla zurnayla biz Salah alıyoruz derseniz ondan sonra transfer patladığında taraftara da açıklama yapamazsınız. Ve şimdilik masadan kalktık dedi Önder Özen. Bu işin geri dönüşü çok farklı olabilir. Çünkü o mevkiye illaki bir transfer yapılacak. Ama o transfer özellikle ortalamanın altında bir oyuncu olursa o zaman taraftar bütün sezon protestolarla, ıslıklarla sizin başınıza bela açar. Bunu da söyleyeyim. İlk mağlubiyette bugün topun ağzına girecek ne oyunculardır ne teknik direktördür. Direkt olarak yönetime yazar fatura. Yönetim şu anda bütün faturayı kendi adına kesti. Bakalım o fiş yazar kasadan çıkacak mı? Yoksa Beşiktaş ya bu transferi bitirecek ya da yine en az Salah klasmanında iyi bir futbolcu almak durumunda kaldı. Kendisini böyle bir topun içine soktu yönetim. Yapacak bir şey yok. Davulla zurnayla gidilmez Salah alınmaya. Gizli gizli yürütülür o iş. Bakalım bir diğer transfer haberine. Galatasaray'dan 100 yılın bombası. Aslan Cimbom transferde çıtayı arşa çıkardı. Sarı Kırmızılılar Musiala'yı bir yıllığına kiralamak için görüşmelerini hızlandırıyor. Hala daha inandırıcı gelmiyor. Musiala'nın Galatasaray'da oynayacağı 100 milyon avroluk bir oyuncu. Henüz 23 yaşında. Bayern Münih'in as oyuncusu, Alman milli takımının as oyuncusu. 10 numarası. Çok çok zor. Ama Galatasaray'ın bu transferi zorladığı iddia ediliyor. 25 artı 5 milyon euro maaş. Yani 30 milyon euroluk bir maaşla Musiala'yı getirmeye çalışıyor Sarı Kırmızılılar. Net maaşı Bayern Münih'te 18,7 milyon euro. Brütü 23 milyon euro civarındaydı. Net maaşı da 18,7 milyon euro. Yani neredeyse iki katı bir para kazanacak. Bayern Münih'te geçtiğimiz sezon büyük bir sakatlık geçirmişti. Ve o sakatlığın ardından döndü. Ama Lennart Karl 18 yaşındaki oyuncu inanılmaz bir performans gösterdi. Bir de Saibari transfer edildi. 40 milyon euro da ona verildi. Belki bu yüzden Bayern Münih Musiala'yı elinden çıkarmak isteyebilir. Ya da bir yıllık kiralık göndermek isteyebilir. Ama neden o zaman da Real Madrid, Barcelona ya da aklımıza gelecek herhangi bir büyük takım transfer etmiyor da Galatasaray alıyor? Bu da bir soru işareti oldu. Şimdi ben de Galatasaraylıyım ama gerçekçi de bakmak lazım. O yüzden Musiala işi olursa tarihin en büyük transferi olur bence. Çok çok zor gibi görünüyor. Fenerbahçe'de de Leao seferi. Fenerbahçe Leao için şu anda bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Sarı lacivertliler Portekizli sol kanat oyuncusunu çok istiyor. Alabilecekler mi? Onu da göreceğiz efendim. Görüşlerinizi bekliyorum. Bir hayalim var etiketine. Hayalinizdeki futbolcu kimse efendim. Taraftarlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, diğer Anadolu kulüplerinin taraftarları. Yazın gönderin, burada ben de okuyacağım. Şimdi futbolun gündemini bir kenara bırakalım. Bir de voleybolda müthiş bir başarımız var efendim. Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları kupayla birlikte yurda döndü. Milli voleybolcular havalimanında çiçeklerle karşılandı.
4: Filenin sultanları Çin'de tarih yazdı. Tüm Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdılar. Şampiyon milli takım kupayla yurda döndü.
5: Filenin sultanları şampiyon oldu. Çin'den İstanbul'a gelirken yalnız bırakılmadılar. Genç sporcular filenin sultanlarını karşılamak için İstanbul Havalimanı'na ellerine bayraklarını alıp koştular.
6: Hande Baladın, İlkin Aydın, çok beğendiğimiz sporcular, çok tebrik ettiğimiz, takdir ettiğimiz başarılı sporcularımızdan. Aynı şekilde bütün millilerimiz çok başarılılar. Hepsini tekrardan tebrik ediyorum.
7: Ülkemiz adına çok gururluyuz. Yaptıkları başarılar dolayı da çok gururluyuz.
5: Karşılamaya geldik.
7: Evet, karşılamaya geldik.
5: Var mı sizin peki idolünüz?
7: Var gazet. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Benim idolüm Zehra Güneş ve Eda Erdem. Gurur duyuyoruz gerçekten. İnşallah bir gün biz de onlar gibi olacağız.
4: Filenin sultanları finalde Brezilya'yı devirdi. Türkiye Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon oldu.
8: Yenilebileceğimizden korkup televizyonu parçalıyordum. Ama sonuç şaşmadı. 2023 Viyener'e geri dönmüş olduk.
5: Korkulan olmadı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'yı Çin'de 3-1 mağlup etti.
4: Milli voleybolcular yurda dönüşte Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. Filenin sultanları için İstanbul Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şampiyon voleybolcular coşkulu karşılamayla verdikleri emeğin karşılığını bir kez daha aldı.
9: Bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nicelerine.
10: Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum. Bunlara yürekten alkışlar diliyoruz. Milletimizi sevindirdiler. Hep beraber filenin sultanlarına teşekkür ediyoruz. Yeni yeni şampiyonluklar bekliyoruz.
4: Milletler Ligi'ni kazanan filenin sultanları hedefine Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nı koydu. Milli takımımız sıradaki maçını 21 Ağustos'ta Letonya ile oynayacak.
11: Son şampiyon biziz. Şimdi son şampiyon herhalde o kürsüde olmak ister. O altın madalyayı ve kupayı bırakmak istemez.
5: Bir kez daha getirmek istiyor.
11: Tabii, kesinlikle bir kez daha getirmek istiyor.
12: Evimize böyle hedefimize ulaşmak, bunu taşlandırmak daha da keyifli olacaktır diye düşünüyorum sizinle birlikte. Umarım her şey istediğimiz gibi olur.
0: Helal olsun kızlara. Müthiş bir başarı. İnşallah daha da nicelerini tüm branşlarda. Devam edelim efendim. Eş dosttan alınan borçlar güvene dayanıyor. Ancak ödenmeyen paralar ilişkileri temelden sarsıyor. Son zamanlarda yakın çevreye borç verme devri neredeyse sona erdi. Bunun arkasından ödenmeyen borçlar çıktı.
13: Hatta üstüne olan paraya da çökmeye kalkanlar oldu. Türk lirası olarak verdim ve maalesef hiçbir şekilde geri alamadım.
14: Yakın olduklarım, samimi olduklarıma zor zamanlarında destek olmak görevim. Gerçekten geri alabileceğime eminsem veriyorum.
15: Hayalini kurduğumuz evi ya da arabayı almak isteyip kaçırılmayacak bir fırsat yakaladığımızda nakit almak için ilk kimin kapısını çalıyoruz? Kimi ailesinden destek beklerken, kimi ise bankaların yolunu tutuyor. Borç isteme alışkanlıkları kişiden kişiye değişiklik gösteriyor.
16: Hayatımız borç oldu.
15: Nereden istiyorsunuz efendim?
16: Bankalardan istiyoruz. Başka isteyecek kimse vermiyor zaten. Ödeyememe durumuyla karşılaştığın zaman hem onurun kırılıyor hem de karşı tarafla evet ilişki denen bir şey kalmıyor zaten.
15: İşin bir de borç veren tarafı var. En büyük kriterse güven. Herkese gelişi güzel borç vermek pek kolay görünmüyor. Çünkü borç vermenin bir de döviz ve altın boyutu var.
17: Ben sadece aileme veririm. Ben kaç kere verdim ama sonra onlar geri vermiyorlar. 5000 euro verdim.
15: Geri ödediler mi?
17: Uçtu vallahi uçtu.
15: Nerede 5000 euro şu an acaba?
17: Geziyor.
18: Komşumuzun bir kızı annemden borç istedi. Vereceğim dedi, vermedi. Şimdi ne yapıyordur çok merak ediyorum.
15: Geri ödenmeyen borçlar yakın ilişkileri zedeliyor. Eş dosta kurulan borç çarkı geri ödenmeyen tutarlar sonucu bir anda bozuluyor.
19: Kendim borç almam çünkü harcamalarım ona göredir hep yani. Aileden bulabiliyorsak buluruz. Bulamıyorsak da güven olması lazım ama güven de yetmiyor.
20: Ailem genelde dosta olur. Bir iki kere borç verip alamadım oldu yani.
0: Saat başını gördük efendim. Yeniden dönelim Ankara'nın gündemine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Senegal ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkiler ve işbirliği imkanları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi hedeflerine ulaşılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, savunma sanayi alanındaki ilişkilerin de ivme kazanmasının kritik olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Senegal'le ilişkilerinde kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini vurguladı.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni parti CHP ekseninde yaşanan gerilimi değerlendirdi. İki parti hattındaki tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemelidir dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e hem destek verdi hem de uyarılarda bulundu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin bölünmemesi uyarısında bulunmuştu. Ancak bu olmadı. Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte ayrılıp yeni partiyi kurdu. CHP ile yeni parti siyasette iki ayrı kutup başı oldu.
21: Bir gün önce bir kutlama telefonuyla kararımızdan sonra aramıştı, iyi dileklerini iletmişti. Biz CHP'nin bir bütün halinde olmasını ilk baştan beri istemiştik. Şartlar buraya geldi. Hayırlısı olsun dedi.
3: Bahçeli'den yeni parti CHP ekseninde yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama geldi. İki parti arasındaki tartışmaların Türkiye'nin ana gündem maddesi haline gelmemesi gerektiğini belirtti.
22: Hiçbir parti içi mücadele, hiçbir koltuk çekişmesi ve hiçbir şahsi kırgınlık ülkemizin ortak geleceğinden daha önemli kabul edilemez. Bugün yapılması gereken CHP yeni parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir.
3: Bahçeli, ayrılığı düşmanlık seviyesine taşımak siyasete zarar verir dedi. Eski yol arkadaşları ihanetle, vefasızlıkla suçlanmamalı uyarısı yaptı.
22: Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
3: MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özer'e hem destek verdi hem de uyarılarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi en tabii hakkıdır dedi. Özgür Özel'in de üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını arzu etmediklerini belirtti.
22: Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran, sığ bir anlayışa cevaz vermez.
3: Bahçeli, İstanbul'da CHP'ye katılım töreninde kast ajanslarından figüran getirildiğine ilişkin iddialarında bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirtti.
22: Kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. CHP'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.
0: Hürriyet gazetesinin haberiyle devam ediyoruz. 264 eski milletvekili CHP'den istifa etti efendim. Şimdi peki alt başlıklarda neler var? Eski milletvekilleri neden istifa kararı aldıklarını ortak açıklamayla duyurdu. Burası önemli. Baba ocağı CHP'mizi üzülerek ama geçici olduğuna inanarak önceki dönemler milletvekilleri olarak terk ediyoruz. Yani bir açık kapı da bırakılıyor. Geri dönmek istiyoruz da diye. Ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız. Yeni partinin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz diye bir açıklama gelmiş o 264 eski milletvekilinden efendim. Aması da var, dediğim gibi geri dönmek üzere terk ediyoruz diye de belirtilmiş. Böyle bir parantez var. Bu arada ne yazık ki bir orman yangını var efendim. Ondan da bahsedelim. Antalya Kaş'ta bir orman yangını çıktı. Görüntüleri şu anda ekranlarınızda. 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle şu anda yangına müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. Şu anda kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Üzümlü Mahallesi'nde, Antalya Kaş'ta bir ormanlık alanda çıktı bu yangın. Henüz çıkış nedeni bilinmiyor ama tüm imkanlar seferber edildi. 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisi şu anda yangını söndürmek için canla başla çalışıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönem başlıyor. PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesi için gereken yasal düzenlemenin artık meclise sunulması bekleniyor. Bakalım detaylarına.
2: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
4: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönem başlıyor.
1: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
4: Yasanın çıkmasıyla birlikte PKK'nın tasfiye süreci başlayacak. Silah bırakan örgüt mensupları Türkiye'ye dönecek. Yasa teklifi diğer partilerin de katılımıyla ortak teklif olarak meclise gelecek. AK Parti, MHP ve DEM Parti başta olmak üzere meclis komisyonunda yer alan partilerin teklife imza koyması öngörülüyor.
2: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
4: Teklifin 15 maddeden oluşması bekleniyor. Çerçeve yasa geçici ve müstakil olacak. Sınırlı ve süreli olarak çıkarılacak.
6: Bu konuda bu ayrı bir paket olarak geldi. Özellikle genel hat düzenlemesi yok. Şahsı özgü bir düzenleme yok ki bu pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme var. Genel hafta ilgili şu an bir düzenleme yok.
4: Yasal düzenlemenin ucu açık olmayacak. 6 aylık bir süre konulacak. Silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye'ye girişi esas alınacak. MİT tarafından PKK'nın silah bıraktığının tespit ve teyidinin ardından uygulama başlayacak. Silah bırakma süreciyle ilgili olarak gözetleme ve denetleme mekanizması kurulacak. Güvenlik birimleri belirli aralıklarla sahadaki gelişmeler hakkında meclisi bilgilendirecek. Yasal düzenleme polis ve askerleri şehit edenleri kapsamayacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Daha sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü.
7: There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
23: Biz hem Amerikalılarla hem İranlılarla konuşuyoruz.
4: ABD-İran gerilimi yeniden tırmandı. Ankara ise kalıcı barış için girişimlerine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Trump'ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la Ankara'da görüştü.
23: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
4: Kritik görüşmenin gündeminde ABD ile İran arasında süren çatışmalar vardı. Bölgesel istikrarın korunması ve çatışmaların daha fazla büyümeden önlenmesi için diplomatik temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.
23: Çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi ama bunu tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor.
4: Fidan, bölgede kalıcı barışın ancak diplomasi ile sağlanabileceği mesajı verdi. Başkent'te dikkat çeken bir görüşme daha gerçekleşti. Bakan Fidan, Barak'la yaptığı görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi. Kritik görüşmede başta Suriye'deki yeni güvenlik düzeni, Suriye ordusunun yeniden yapılanması olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Barak'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye ile ABD arasında kültür ve turizm alanlarındaki işbirliği ele alındı.
0: Akşam gazetesinin Türkiye Büyük Müttefikimiz haberiyle devam edelim efendim. Donald Trump'ın sözleri. ABD Başkanı Trump, İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduğu sorusuna kimse bana neyi satıp satamayacağımı söyleyemez cevabını verdi efendim. Bir de vahşeti durdur çağrısı da var. İsrail'li 600 eski güvenlik yetkilisi bugünkü Netanyahu görüşmesi öncesi Trump'a Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetini önle çağrısı yaptı. Yani bugün Donald Trump'tan beklediğimiz iki başlık var Netanyahu'ya karşı. Bir, sen bana neyi satıp satamayacağımı söyleyemezsin, Türkiye'ye F-35'i satıyorum demesi. İki, artık bu zulmü durdur diye bir çıkış yapması. Bu ikisini de söylerse efsane Amerikan başkanı olarak tarihe geçebilir efendim.
5: TGRT efendim.
8: Şimdi reklamlar.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
10: Size Fuzuli uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Koyup müdahale etmesi üzerine İran, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki ABD üslerine hedef almış, barış çabaları kesintiye uğramıştı. Gözler şimdi Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen kritik görüşmelerde. Tarafların vereceği adımlar Orta Doğu'da geçici bir sessizlik mi yoksa kalıcı bir ateşkes mi sağlanacağını belirleyecek.
8: Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. Küresel savaş kapıda mı korkusu gündemde? İran'ın nasıl bir misillemede bulunacağı şimdilik belirsiz ancak Dışişleri Bakanı Arakçı'nın sözleri ipucunu verdi. Beleşçi Kiev'in yaptığı karşılıksız kalmayacak dedi.
9: Bu patlama küresel bir savaşın ilk işareti mi? Hürmüz'den sonra Hazar Denizi de ısındı. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurmasının yankıları sürüyor. Tahran'ın yanıtı sert oldu. Önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Ardından Arakçı X hesabından Ukrayna'ya meydan okudu. Arakçı Zelenski'ye beleşçi dedi.
10: Zelenski İran'a ait ticari bir gemiye saldırarak bir denizcinin ölümüne neden oldu. Bu İsrail'in talebi doğrultusunda Avrupa'yı savaşa çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve Birleşmiş Milletler şartının açık ihlali niteliğindeki bir eylemdir. Kiev'deki beleşçi yönetimin yaptığı karşılıksız bırakılmayacak.
9: Arakçı İran'ın Ukrayna'ya karşılık vereceği bilgisini Lavrov'a da ilettiğini söyledi. İran basınında yer alan iddialara göre ise devrim muhafızları ordusu Ukrayna'nın saldırısına misilleme olarak Kiev'deki stratejik hedefleri doğrudan vurmayı planlıyor. İran'ın Ukrayna topraklarına ulaşma kapasitesine sahip olan Hürremşehir 4 balistik füzelerini teyakkuza geçirdiği, Rusya'ya da yeni bir füze sevkiyatı hazırlığında olduğu öne sürüldü. Hürmüz Boğazı'ndaki savaşın ardından Hazar Denizi'nin de aniden ısınması Körfez'deki yangının Rusya-Ukrayna cephesiyle birleşip büyüyeceği endişesini zirveye taşıdı.
8: Efendim, Fransa tarihinin en büyük orman yangını felaketlerinden biriyle boğuşuyor. Hükümet çaresiz kaldı. Kontrolden çıkan alevler Bordeaux kenti kapılarına dayanırken 220 bin kişi tahliye edildi. Fransız ordusu savaş uçaklarıyla müdahale başlattı.
11: Bordeaux'un
9: Fransa cayır cayır yanıyor. Ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından biri. Alevler kontrolden çıktı. Fransa'nın güneybatısında başlayan orman yangınları rüzgarın yön değiştirmesiyle dev bir alev fırtınasına dönüştü. Gironde bölgesinde başlayan yangın dünya ünlü Bordeaux kentinin kapısına dayandı. Tam 220 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Son olarak Gironde valiliği 55 bin kişiyi daha acil kodlu mobil mesajlarla evlerinden tahliye etti. Evsiz kalan halk sığınaklara yerleştiriliyor. En az 140 ev küle dönerken Fransız hükümeti yangın bölgelerine asker sevk etti. Dumandan nefessiz kalan insanlar için 1,5 milyon koruyucu maske dağıtıldı. Felaket büyüyünce Fransız ordusu devreye girdi. Yangın söndürme uçağına dönüştürülen dev askeri kargo uçağı A400M ve 18 helikopter yangını söndürmek için havalandı. Bölge sakinleri çaresiz.
11: Bugün tamamen çaresiziz. Yangın önüne çıkan her şeyi yedi bitirdi. Tüm orman mirasımızı yok etti. Kaynaklarımız çok yetersiz. Durum yönetilemez halde.
9: Bordo'da kurulan dev sergi merkezleri acil durum barınaklarına dönüştürülürken, bakım evlerinden tahliye edilen yüzlerce yaşlı insan ve binlerce sığınmacı bu merkezlere yerleştirildi. Yerel halk da kolları sıvadı. Bölgedeki genç çiftçiler ve gönüllüler traktörleriyle itfaiye ekiplerine su taşıyarak alevlerin önünü kesmek için sahaya indi. İtfaiye ekipleri siperler kazarak yangının Bordeaux'a girmemesi için amansız bir mücadele veriyor.
8: Yangınlar inanılmaz büyüdü. Şimdi Fransa haritası üzerinden ne kadar büyük bir sorun olduğunu göstermeye çalışacağım efendim. Bakın, Fransa haritası şu anda ekranlarda. Hangi noktalarda yangınlar var? Poitiers ilk yangınların çıktığı noktalardan biri efendim. Ve ülkenin bütün güneyi, bakın Bordeaux kentinin hemen girişinde. Toulouse'un güneyi, Montpellier, Grenoble ve Marsilya. Tüm bu noktalarda yangınlar var efendim ve giderek de büyüyor. Durdurmak için elinden geleni yapıyor Fransa hükümeti ama çaresizler şu anda ve işin bir de bir başka boyutu var. Şu anda vatandaşlar tabii yerlerinden oluyorlar, evlerinden ayrılıyorlar ve sonrasında ne yapıyorlar? Bazı sığınaklara yerleştiriyorlar ama giden, yanan, hiç olan, heba olan mallar ne oldu? İşte o bilinmiyor. Hele ki sigortası yoksa o zaman yandı. Şimdi bir gazete haberimiz de var. O da gelsin ekranları Türkiye gazetesinden. Fransa yandı, Türkiye'nin farkı ortaya çıktı. Neden? TOKİ afette evini kaybedenler için yeni konut inşa ediyor. Fransa ve Batı ise sigortası olmayanın yüzüne bakmıyor efendim. Böyle bir durum var. 250 bin kişi tahliye edildi, 240 ev küle döndü. Yangın için tabii afet diyen hükümet yanan evlerin yerine yenisinin inşa edilmeyeceğini, sigortası olanlara şirketlerin ödeme yapacağını diyordu. Türkiye'de ise TOKİ her deprem, sel ve yangın sonrası afetzedeler için on binlerce konut inşa etmişti. Aşırı sıcak ve rüzgarın da etkisiyle yangın her şeyi kül ederek ilerliyor Fransa'da. Bakalım daha ne kadar devam edecek. İspanya'da da günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ederken on binlerce kişi tahliye edildi. İspanya'nın yardım çağrısı üzerine Türkiye iki yangın söndürme uçağını bölgeye gönderdi ve destek verdi.
9: Alevlerin günlerdir kontrol altına alınamadığı İspanya için Türkiye harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasıyla dost ülke İspanya'nın yardım talebi üzerine iki yangın söndürme uçağı bölgeye gönderildi. Çünkü İspanya'da artık sadece ormanlar değil yerleşim yerleri de alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin orta ve doğu kesimlerinde çıkan dev yangınlar büyümeyi sürdürüyor. Özellikle Avila ve başkent Madrid çevresinde yükselen alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle önüne çıkan her şeyi kül ediyor. Yangınlar öylesine büyük ki 75 binden fazla kişi tahliye edildi. 30 bin kişiye ise bulundukları yerden çıkmamaları talimatı verildi. Askeri itfaiye ekipleri yoğun dumanın içinde metrelerce yükselen alevlerin arasında zamana karşı yarışıyor. Ancak aşırı sıcak, kuvvetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle alevler bir türlü söndürülemiyor. Çevre Bakanı Sara Agesen, Avila'daki yangının 50 bin hektardan fazla alanı yok ettiğini açıkladı. Bu İspanya'nın yakın tarihindeki en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. Doğudaki Castellón bölgesinde de tablo farklı değil. Binlerce hektarlık alan küle dönerken on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar ve kuraklık yangınları adeta kendi kendini besleyen dev ateş fırtınalarına dönüştürüyor. Bazı noktalarda alevlerin saatte 20 kilometre hızla ilerlediği belirtiliyor. İspanya genelinde ulusal acil durum ilan edilirken Avrupa Birliği'nin desteğiyle uluslararası ekipler de söndürme çalışmalarına katılıyor. Türkiye'den gönderilen yangın söndürme uçakları da şimdi bu zorlu mücadelede gökyüzünden destek verecek.
8: İşte yangınlardan sonra ne oluyor? O da önemli. Söndürdük, bitti gittik de değil efendim. Bakın Manavgat'ta Sabah gazetesinin haberi. 5 yılda küllerinden doğuş var. Manavgat'ta başlayan Akseki gün doğmuş ve Alanya'ya yayılarak 60 bin hektar ormanı küle çeviren 6 kişinin öldüğü yangın felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. Dünyaya örnek bir çalışmayla 5,1 milyon fidanı toprakla buluşturan Orman Bakanlığı yanan arazilerin yeniden yeşermesini sağladı. 28 Temmuz 2021'de gri bir örtüyle kaplıyken bugün yemyeşil bir Manavgat görüyoruz efendim. Bu da oldukça önemli. Geleceğimiz için, ciğerlerimizi tazelememiz için, çocuklarımız için. Tunceli'de yıllar sonra raftan indirilen Gülistan doku soruşturması polise sıçradı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. Delil kararttığı iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un da adliyede ifadeleri alındı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemeci 6 ayrı suçtan bir kez daha tutuklandı.
12: Karartılan deliller, şüpheli polisler. Soruşturma büyüdü, soru işaretleri çoğaldı. Baş şüpheli eski vali o soru işaretlerini gidermek için haftalar sonra adliyede görüntülendi.
13: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
14: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
12: Gülistan Doku.
15: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
12: Ocak 2020'de sırra kadem basan genç kızın dosyası her geçen gün büyüyor. Soruşturma geçtiğimiz aylarda dönemin valisi Tunçay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Soner'e kadar uzanmıştı. Baba oğul tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise eski valinin eşi Handan Sonel tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda bazı kolluk personelinin delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir kez daha operasyonun düğmesine basıldı. Beşil'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tam 21 adreste arama yapıldı. Bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis memuru, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru hakkında işlem yapıldı. 18'i gözaltına alındı.
16: Bu operasyonların daha 3. ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
12: Operasyonu Adalet Bakanı Akın Güllek X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan operasyona ilişkin bilgi de verdi. Güllek soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale ettiği yönünde şüphe oluşması üzerine operasyon kararı alındığını belirtti. Öte yandan yaşanan gelişmeler sonrası tutuklu eski vali Tuncay Sonel, eski koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis memuru Gökhan Ertok ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü. Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok adliyedeki işlemlerinin ardından hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirildiler. Tekrar cezaevine yollanan Sonel, Eroğlu ve Ertok, nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından bilişim sistemini bozma, yok etme veya verileri değiştirme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçlarının da aralarında bulunduğu 6 ayrı suçtan bir kez daha tutuklandı.
8: Tabii sadece yakın zaman değil, artık bundan 30-40 yıl öncesinin bile faili meçhullerinin ortaya çıkarılması için çalışmalar başlatılacağını söylemişti Adalet Bakanı Akın Gürlek ve onunla ilgili bir haberde Türkiye Gazetesi'nde Mossad öldürdü, dindarlara yıktı başlığı var. Uğur Mumcu suikastında derin kurgu. Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor. 90'lı yılların sır perdesi aralanacak. Mossad parmağı ortaya çıkacak haberi var Türkiye Gazetesi'nde. Neden Uğur Mumcu hedef alınmıştı? Çünkü PKK-İsrail bağını çözmüştü. Aynı zamanda Ceyhan Mumcu şu açıklamayı yaptı. 93 yılında aracına bomba konulan kardeşinin PKK-İsrail ilişkilerine dair çok önemli bilgilere ulaştığını ve bu yüzden hedef alındığını dile getirdi. Ve bu sır perdesinin aralanması için de Adalet Bakanlığı düğmeye bastı ve bunu çözmek için çalışmalar başlatılacak. Efendim devam edelim. Bir annenin sessizliği bir babanın feryadıyla duyuldu. Günlerce umutla beklenen haber bu kez acıyla geldi. Henüz 27 yaşındaydı. 3 çocuğunu geride bırakan Bediye Karaçay'ın kayboluşunun ardındaki gerçek Türkiye'yi bir kez daha kadın cinayetleriyle yüzleştirdi.
16: Hayatımdan endişeliyim. Kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesi, tek kızı. Ben bir tane evli kız yaşadım.
12: O endişesinde maalesef haklı çıktı. Feryadına acı haberle cevap geldi. Kayıp başvurusunun ardındaki isim de cinayet şüphelisi de damadıydı.
17: Bunlar planlı oldu. Planlı oldu bu ya.
12: İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'dan 21 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyordu. Kayıp ihbarını ise eşinin abisi yapmıştı. Ancak Karaçay'ın babası ilk andan itibaren bu durumu şüpheli buldu.
16: Evet dedi, böyle bir kayıp dedi, verildi dedi. Kim tarafından derim verildi? Abisi var. O vermişti. Sonra çelişkili haber verip göremedim diyor. Anımsayamadım diyor. Biz bunlardan şikayetçiyiz.
12: HTS kayıtları incelendi. Acı gerçek böyle ortaya çıktı. Bedriye Karaçay iddia edildiği gibi evden hiç çıkmamıştı. Şüpheler eşine yöneldi. Gözaltına alınan Volkan Karaçay önce cinayeti inkar etti. Ancak deliller karşısında suçunu itiraf etti. Genç kadının cansız bedeninin bulunduğu yeri de polise gösterdi. İddiaya göre şüpheli emniyetteki ifadesinde kan donduran cinayeti adım adım anlattı. Eşini evin salonunda boğarak öldürdüğünü söyledi. Cesedi battaniyeye sarıp bağladı. Ardından abisiyle birlikte Sarıyer Ayazağ'daki ormanlık alana götürdü. Cesedin taşındığı aracınsa kayınvalidesine ait olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre cinayetin nedeni Bedriye Karaçay'ın eşinden ayrılmak istemesiydi. Bedriye Karaçay'ın cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla netleşecek. Soruşturma sürerken Volkan Karaçay'da olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı kişilerin de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Bedriye Karaçay geride 3 evladını bırakarak yeni Ayazağ mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Volkan Karaçay'da emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bedriye Karaçay'ın acılı anne babası en ağır cezaları isteyerek adalet çağrısında bulundu.
18: Müebbet 5 kişiden 6 kişiden müebbet istiyorum. Cezaevinden dışarı çıkmak yüzü görmesin.
19: Ben devletimden Allah rızası için onların hepsini tutuklamasını istiyorum.
8: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir bahis sitesine para aktarımında kullanıldığı belirlenen hesaplarda 231 milyon liralık hareket tespit etti. Soruşturmada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
20: Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
21: Yasa dışı bahis sitesine yapılan ödemelere aracılık ettiler. Yargının radarına girdiler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
22: Yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.
21: Yasa dışı bahse karşı yargıdan yeni bir hamle geldi. Soruşturma açıldı. Masak devreye alındı. 31 şüphelinin banka, kripto ve elektronik para hesap hareketleri masaya yatırıldı. Ortaya çıkan rakam şaşırtıcıydı. Tam 231 milyon 300 bin liralık para hareketi belirlendi. Şüphelilere ait elektronik para hesaplarının Pekinbet uzantılı yasa dışı bahis sitesindeki ödemelerde kullanıldığı tespit edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı siber suçlarla mücadele ekipleri harekete geçti. Ankara merkezli 22 ilde 31 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 22 kişi gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.
8: Akşam gazetesinin haberiyle devam edelim. Afetzedenin umuduna çöktüler. Ahbap soruşturmasında bu kez yüksek miktarda para alıp depremzedenin konutunu ve konteynerlerini teslim etmeyen müteahhitler göz alındı. Ve rezaletle anılmaktan esef duyuyorum diye de yazılmış Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Feyza Altun'un sözleri efendim. Afetzedelerin umuduna işte böyle çöküldü. Binlerce kişi belki de yıkılan evlerine yeniden kavuşabilecekti ama ne yazık ki başımıza bu olay geldi. Sizden gelen tweetler bir iki tane daha okuyalım. Bir hayalim var etiketine mesajlarınızı bekliyorduk. Mesela Mehmet Onur Çelik demiş ki bir hayalim var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsun. Biraz büyük bir hayal, oldukça zor bir hayal. Ama neden olmasın, bir Türk takımını orada o arenada birincilik koltuğunda görmek ne kadar da güzel olur. Bunu tabii biz de bekliyoruz. Ali Karaman kademeli emeklilik düzenlemesi bekliyoruz demiş. Özellikle sabahları en çok mesaj atanlar, kademeli emeklilik bekleyenler. Bakalım bununla ilgili de bir gelişme olacak mı? Göreceğiz efendim. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Kısa bir ara verelim. Ardından 3. saat dilimimizle devam edelim efendim. Bir hayalim var etiketine mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hemen Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
4: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
5: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
6: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
9: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle. Takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme. Haktandır o, reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle. Tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma. Sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla

0: Görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım tekrar başlıklarımıza, dünden bize ne kaldı, bugün neler bekliyor bizleri. Başlayalım başlıklarımızla, sonrasında devam edeceğiz. Gelsin efendim birinci başlığımız ekrana. Bahçeli'den muhalefete hem destek hem uyarı. MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni parti CHP ekseninde yaşanan gerilimi değerlendirdi. İki parti hattındaki tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemelidir dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e hem destek verdi hem de uyarılarda bulundu. Gelsin ikinci başlığımız efendim. Yine muhalefetteki bir diğer tartışma. CHP'de figüran partili tartışması. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üye katılım törenine paralı figüranlar götürdüğüne ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin olayı komplo olarak nitelendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı. Üçüncü başlıkta yine Ankara'dan Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ince işçilik aşamasında. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına geçildiğini söyledi. Meclis kapanmadan çerçeve yasayı çıkaracağız dedi. Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye ilişkinse ortada yeni denilecek bir şey yok dedi. Dördüncü başlıkta gelsin efendim. Dış gündem Donald Trump. Türkiye iyi bir müttefik. ABD Başkanı Trump F-35'lerin Türkiye'ye satışı ile ilgili konuştu. Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğunu söyleyen Trump, kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez açıklamasında bulundu. Beşinci ve son başlıkta Ahbap'la alakalı tabii ki. Dördüncü dalga operasyon. Ahbap Derneği soruşturmasında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dördüncü dalga operasyonda soruşturmanın fitilini ateşleyen iş insanı Hüseyin Başarı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Aynı zamanda Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül ve Uğur Dündar da ifadeye çağrıldı. Başlığımız böyle, etiketimizde bir hayalim var. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Yazın, tüm Türkiye bilsin ne düşündüğünüzü. Günaydın Türkiye devam ediyor.
1: Fransa tarihinin en büyük orman yangını felaketlerinden biriyle boğuşuyor. Hükümet çaresiz kaldı. Kontrolden çıkan alevler Bordo kentin kapılarına dayanırken 220 bin kişi tahliye edildi. Fransız ordusu savaş uçaklarıyla müdahale başlattı. Az sonra... Beşiktaş'ın yılan hikayesine dönen Muhammed Salah transferinde son noktayı Beşiktaş'ın sportif direktörü Önder Özen koydu. Özen, Salah transferi şimdilik bizim için rafa kalkmıştır dedi. Az sonra... Dijital dönüşüm ve piyasanın talebi üniversite kontenjanlarını şekillendirdi. Geleceğin mesleklerine öncelik verildi. Bilgisayar ve bilişim öne çıktı. Az sonra...
0: Şırnak'ın Silopi ilçesinde başıboş köpek sorunu tehlikesi sürüyor. Köpekler yaşlı bir adama saldırdı. Yaşlı adamın kendini savunması da güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Başıboş köpekler sokakta yürüyen yaşlı adama saldırdı. Böyle kovaladı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde başıboş köpek tehlikesi sürüyor. İlçede cuma günü sokaktaki küçük bir çocuğa saldıran başıboş köpekler bu kez yaşlı bir adama hedef aldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yolda yürüyen yaşlı adam araçların arasından aniden çıkan başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaşlı adam yerden aldığı taşlarla köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre köpeklerle mücadele ettiği başaramayınca koşmaya başladı. Köpek saldırısından çevredekilerin de yardımıyla kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Diken üstündeki mahalle sakinleri yetkililerden köpeklerin barınaklara toplatılmasını istedi.
0: ...2026 yılında Türkiye'nin hala bir yerlerinde vatandaşı köpek saldırısı olmasının artık bir açıklaması yok. Benim de bir hayalim var. Başıboş köpek sorununun ilk fırsatta çözülmesi. Artık hala daha bunu konuşmuyor olmamız lazım. Yaşlılarımız, çocuklarımız eğer tehlike altındaysa bununla ilgili gereken her neyse, herhangi bir canlının canına zarar vermeden, onları da koruyarak ama insanı da koruyarak bu işin çözülmesi gerekiyor en kısa sürede. Devam edelim efendim. İki can gitti, can kurtaran geldi. Giresun'da CHP'li Bulancak Belediyesi 3 kişiyi kurtarırken boğulan 2 kahramanın ardından nihayet harekete geçti. İhmalle suçlanan belediye iş işten geçtikten sonra halk plajına can kurtaran kulesi dikti efendim. İbrahim Patar'la Yusuf Koç, denizde çırpınan 2 kadın ve kadın ve iki kız çocuğunu kurtarırken can verdiler. Can kurtaran yoktu. Bu iki can gittikten sonra da CHP'li Bulancak Belediyesi'nin aklına geldi oraya can kurtaran koymak. Bunun haberini yapmış Sabah gazetesi. Bu saatten sonra artık ne önemi var? İki can yitip gitti. Belediye deyim yerindeyse kaş yapacağım derken göz çıkardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir caddede yaptığı altyapı çalışması sonrası 20 yıldır sorunsuz olan bir apartmanı son 2,5 ayda 2 kez lağım suları bastı. Pis koku ve hastalık riskiyle baş başa kalan bina sakinleri yetkililerden acil çözüm istedi.
3: 20 senedir kanal basmıyordu. Bu Şehit Ali Rıza Altın Caddesi'ne bir büzdeşendi. Bu büzdeşendikten sonra bu mağduriyeti yaşamaktayız. Binaya kokudan girilmiyor.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Altındağ Şehit Ali Rıza Altın Caddesi'ndeki altyapı çalışması caddedeki bir apartman sakinine kabusu yaşattı. İddiaya göre 20 yıldır sorun yaşamayan binayı son 2,5 ayda 2 kez lağım suları bastı.
3: Yukarıdan gelen su radikal olduğu zaman bizim binamız olduğu gibi vuruyor. O sizin sorununuz. Sizinle alakalı işte afet ne yapabiliriz ne yapalım diye geçiştirildi yani.
2: Apartman yöneticisi Recep Çağlın bu derde çözüm bulamadı, adeta isyan etti.
3: Evimde hastam var, burası Ankara başkent, ben bu başkentte bunları yaşıyorum, derdime bir çare bulamadım.
2: Polise ve belediyeye tutanak tutturan bina sakinleri muhatap bulamıyor. Şebeke suyu da kesilen vatandaşlar yetkililerden destek bekliyor.
3: Bana şu ana kadar bir dönüş olmadı. Kimseye derdimi kendimi ifade edemedim. Kaderimizle baş başayız. Yetkili yok demek ki memlekette çalışan işini yapan.
0: Devam edelim efendim. Dijital dönüşüm ve piyasanın talebi üniversite kontenjanlarını şekillendirdi. Geleceğin mesleklerine öncelik verildi. Bilgisayar ve bilişim öne çıktı. Siber güvenlik kontenjanı tam 16 kat arttı. Açıklama YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi.
4: Bir programın kontenjanını belirlerken ülkemizin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm, yapay zeka ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda dönüştürüyoruz.
2: Yükseköğretimde yeni dönem başlıyor. Kontenjanlar artık ihtiyaca, istihdama ve geleceğin mesleklerine göre belirleniyor.
4: Böylece kararlarımızı geçici yönelimlere göre değil, veriye dayalı ve uzun vadeli bir anlayışla dikkate alıyoruz.
2: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın açıklamasına göre ön lisans programlarında bilişim teknolojileri kontenjanları %48 arttı. Organize sanayi bölgeleri meslek yüksekokulu kontenjanları ise %41 yükseldi. Bilgisayar ve bilişim alanlarında da 3 yılda %31 kontenjan artışı oldu.
4: En dikkat çekici büyümeyi ise siber güvenlik alanında gerçekleştirdik. Bu alandaki kapasite %1520 oranında artarak başlangıç seviyesinin yaklaşık 16 katından fazlasına ulaşılmıştır.
2: Yükseköğretimde tıp kontenjanları da yükseldi. Yapılan düzenlemelerle amaç gençleri geleceğin istihdam alanlarına hazırlamak.
4: Yalnızca bir programa yerleşmenizi değil, nitelikli eğitim almanızı, geleceğin becerilerini kazanmanızı ve çalışma hayatına daha güçlü biçimde hazırlanmanızı arzu ediyoruz.
0: Üniversite tercih dönemine artık sayılı günler kaldı. Adaylar hayallerindeki bölümü seçti. Şimdi sıra o bölümü hangi üniversitede okuyacaklarına karar vermekte. Uzmanlar doğru tercih için yalnızca puana değil, akademik kadroya, eğitim kalitesine ve kariyer olanaklarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
2: Tercih maratonu başlıyor. Adaylar bölüm seçimini büyük ölçüde yaptı. Şimdi en kritik soru gündemde. Hangi üniversite tercih edilmeli?
5: Büyük ihtimalle şu günlerde okuyacakları lisans programını belirlemiştirler. Bu lisans programını hangi üniversitede okuyacaklarına karar vermeleri gerekiyor. Burada yapılacak olan program içeriğini incelemek, akademik kadroyu incelemek.
2: İstanbul Üniversite Tercih Fuarı üniversite adaylarını, velileri ve eğitimcileri buluşturdu. Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda adaylar üniversitelerden birebir bilgi alma fırsatı yakaladı.
6: Yanlış tercih diye bir şey yoktur benim kanaatimce. Sadece gitmek istediğiniz alan, yürümek istediğiniz istikamette en doğru puanınızla uyuşan en doğru yeri seçtiğiniz zaman hayat size zaten yollarını açar.
2: Uzmanlara göre tercih yaparken yalnızca puan değil, akademik kadro, eğitim programı, kampüs olanakları ve kariyer fırsatları da dikkate alınmalı.
7: Bir meslek öğrenecekler Bu mesleği de kimlerle beraber öğrenmek istiyorlarsa ona karar versinler.
2: Adaylara bir diğer tavsiyesi, tercih listesini hazırlamadan önce üniversiteleri yakından tanımak, akademisyenlerle birebir görüşmek.
7: Biz de üniversite olarak diyoruz ki biz bu eğitim öğretimi olgusunu biz akademik personellerimizin güçlü olmasıyla destekliyoruz.
0: Evlilikten doğurganlığa, göçten nüfus hareketlerine kadar tüm veriler tek merkezde toplanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda kurulacak sistemle nüfus değişimleri anlık takip edilecek. Analizler teşvik paketlerine yön verecek.
8: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu bir felaket.
2: Aile an be an takibe alınacak. Evlilikten doğurganlık hızına, nüfustan göç hareketlerine kadar her veri izlenecek.
9: Aileyi güçlendirmeyi, dinamik nüfusumuzu korumayı, milletimizin bekası ve devletimizin istikbaliyle doğrudan ilgili stratejik bir alan olarak görüyoruz.
2: Doğurganlık hızı geriledi. Doğum sayıları 1 milyonun altına düştü. Hükümet aileyi korumak, evlilik oranı ve doğurganlık hızını artırmak için bir yeni adım daha attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda takip merkezi niteliğinde analiz platformu kurulacak. Platform Türkiye'nin aile haritasını çıkaracak.
9: Üçüncü kuşakta evlenmeyi düşünmeyenlerin oranının %40'a yaklaşması da hepimiz için ciddi bir uyarıdır.
2: Aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesiyle evliliklerin neden azaldığı, doğum oranlarının neden düştüğü, gençlerin aile kurma eğilimleri ve nüfusun geleceğine ilişkin riskler düzenli olarak raporlanacak.
10: En az 3 çocuk diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı.
2: Değişimlerin nedenleriyle bireyler ve toplum üzerindeki etkileri bilimsel analizlerle ortaya konacak. Elde edilen veriler doğrultusunda yeni sosyal politikalar ve teşvik mekanizmaları hayata geçecek.
0: Yine Türkiye Gazetesi'nin bir haberiyle devam edeceğiz. Aile hekimi bir testle kalbinizi koruyabilir. Türkiye'de her 5 kişiden biri kalp yetersizliği riski altında. Aile hekimliklerinde 198 liralık basit bir kan testiyle erken teşhis mümkün. Uygulama başladığında hem 57 bin hayat kurtarılabilir hem de hasta başına 7 milyon lira tasarruf sağlanabilir. Bu haberi de kesinlikle önemli dinlemek gerekiyor efendim. Devam edelim. Yargıtay eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını ağır kusurlu buldu. Kadının tazminat ödemesine hükmetti.
11: Kaç yıldır berabersiniz?
12: 44.
11: Dile kolay, aynı yastığa baş koyuyorsunuz. Peki mutlu evliliğin sırrı nedir sizce?
12: Saygı.
13: Sevgi saygıdır bence yani.
14: Hakaret olmamalı.
15: Evet.
11: Yargıtay yine emsal bir kararı imza attı. Eşine aptal, gerizekalı diyen kadını ağır kusurlu buldu.
16: Hakaret kesinlikle yapılmamalı. Eşler birbirini anlayışla karşılamalı.
13: Bu şekilde denirse rencide etmiş oluruz. Denmemeli bence yani öyle.
11: Eşine hakaretler yağdırdı, evin eşyasını sürekli değiştirdi. Ayrıca eve misafir kabul etmedi. 43 yıllık evlilik işte kadının bu davranışları sebebiyle son buldu. Kadının bu davranışları doğru mu sizce?
13: Değil. Ben de neredeyse 40 seneye yakındır evliyim. Hakaret olmayacak. 43 yıllık evlilik bu şekilde denirse rencide etmiş oluruz.
11: Ancak kadının iddiasına göre kocası da kumar oynuyordu.
17: Karşılıklı yanlışlar var. Ayrılsın gitsinler, en güzeli o.
18: Bütün fedakarlıklara rağmen kumar oynama devam ediyorsa o zaman onlar daha ağırını hak etmiştir. Boşuna terk etmesi gerekir.
11: Aile mahkemesi her iki tarafı da kusurlu buldu. Ancak hakaret eden kadın daha ağır kusurlu bulundu. Bu yüzden kadının erkeğe karşı 10 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.
19: Kusurlu görünce yine keşke en başından boşansaymış.
18: Eğer bir erkek bu aşağılayıcı cümleleri kullanıyorsa, bu hakaretleri yapıyorsa bu evliliği sürdürmemen gerekir.
16: Kadın burada kusurlu olamaz. Kocanın kumar bağımlılığı hatadır. Kadın burada haklıdır.
11: Karı koca hiç kavga ettiğiniz oluyor mu?
19: Evet, ara ara oluyor.
11: Kavga edildiğinde mesela siz nasıl orta yolu bulurdunuz?
13: Ben dışarı çıkıyordum. Birbirimizi incitmemek için, kırmamak için hemen dışarı çıkıyordum.
11: Peki mutlu evliliğin sırrı nedir?
20: Ey maşallah maşallah, nazar değmez inşallah.
21: Susmak ablam.
12: Eşinin sözünü dinlemek.
14: Aynen öyle abla. Ne diyorsa yapacaksın.
15: Saygına sevgi.
21: Her şeyden önce kesinlikle saygı.
16: Mutlu bir evliliğin anahtarı karşılıklı anlayıştan, saygıdan geçir.
11: Yani bir tarafın evlilikte orta yolu bulması gerekiyor. Hakarete gerek lazım. Yok.
22: Tabii. Orta yolu bulmadan zaten o evlilik yürümez.
0: Yeniden bir Antalya Kaş'a bakalım efendim. Biliyorsunuz bir orman yangını vardı, kısa bir süre önce başlamıştı. Şimdi oradaki son gelişmeleri aktaralım. Şu anda müdahale hala daha devam ediyor. Yangın söndürülmüş değil. İlk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 müdahale aracı ve 135 orman işçisi şu anda canla başla çalışıyor. Burası Antalya Kaş Üzümlü Mahallesi'ndeki bir ormanlık alan ve burada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Şu anda havadan ve karadan yangına müdahale devam ediyor. Alevler hala kontrol altına alınabilmiş değil. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zeydi'nin Beştepe'de gerçekleştireceği görüşmede önemli konular masaya yatırılacak.
23: Irak Başbakanı Zeydi bugün Ankara'ya gelecek. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Beştepe'de kabul edecek. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Zeydi'nin ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecinin de ele alınması bekleniyor. Teröristlerin silah bırakacağı noktaların başında Irak geliyor. Bu kapsamda silah bırakma sürecinin görüşmelerde masaya yatırılması öngörülüyor. Zeydi, Türkiye'ye gelmeden önce ilk olarak ABD Başkanı Trump'la, sonra da İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşmüştü.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli yeni parti CHP ekseninde yaşanan gerilimi değerlendirdi. İki parti hattındaki tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemelidir dedi. Bahçeli Kılıçdaroğlu ve Özel'e hem destek verdi hem de uyarılarda bulundu.
24: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir.
23: MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'nin bölünmemesi uyarısında bulunmuştu. Ancak bu olmadı. Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte ayrılıp yeni partiyi kurdu. CHP ile yeni parti siyasette iki ayrı kutup başı oldu.
25: Bir gün önce bir kutlama telefonuyla kararımızdan sonra aramıştı, iyi dileklerini iletmişti. Biz CHP'nin bir bütün halinde olmasını ilk baştan beri istemiştik. Şartlar buraya geldi, hayırlısı olsun dedi.
23: Bahçeli'den yeni parti CHP ekseninde yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama geldi. İki parti arasındaki tartışmaların Türkiye'nin ana gündem maddesi haline gelmemesi gerektiğini belirtti.
26: Hiçbir parti için mücadele, hiçbir koltuk çekişmesi ve hiçbir şahsi kırgınlık ülkemizin ortak geleceğinden daha önemli kabul edilemez. Bugün yapılması gereken CHP yeni parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir.
23: Bahçeli ayrılığı düşmanlık seviyesine taşımak siyasete zarar verir dedi. Eski yol arkadaşları ihanetle, vefasızlıkla suçlanmamalı uyarısı yaptı.
26: Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
23: MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e hem destek verdiği hem de uyarılarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi en tabii hakkıdır dedi. Özgür Özel'in de üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını arzu etmediklerini belirtti.
26: Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran, sığ bir anlayışa cevaz vermez.
23: Bahçeli İstanbul'da CHP'ye katılım töreninde kast ajanslarından figüran getirildiğine ilişkin iddialarında bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirtti.
26: Kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. CHP'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.
0: Sıcak bir haber, Adalet Bakanı Akın Gürlek az önce sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hemen aktarayım. Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz ve teknik fiziki çalışmalar sonucunda sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik bu sabah Narko Kapan Gaziantep operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 kişiye yönelik işlemler sürüyor. Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarılı icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Açıklaması geldi Akın Gürlek'ten. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üye katılım törenine paralı figüranlar götürüldüğüne ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin olayı komplo olarak nitelendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bir kast ajansı, imkanları seferber ettik ama para almadık diye açıklama yaptı.
1: Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız. Hiç kimse merak etmesin.
2: Cumhuriyet Halk Partisi etkinliğinde paralı figüran tartışması sürüyor. Savcılık harekete geçti. İddiaların odağındaki bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı.
1: Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
2: İddialar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı üye katılım töreninin ardından gündeme geldi. Etkinliğe farklı kast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği, katılımcılara slogan attırıldığı ve CHP yelekleri giydirildiği öne sürüldü.
1: Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz.
2: İddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı açıklandı.
1: Nezaketimiz buraya kadar geldi. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz.
2: Tartışmaların merkezindeki kast ajanslarından biri iddiaları reddetti. Ajans organizasyona destek verdiğini ancak karşılığında herhangi bir ücret almadığını savundu. Ajans sahibi açıklamasında CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim sözlerini kullandı.
1: Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz.
2: Gazeteci Barış Yarkadaş da iddialara konu 3 ajanstan birinin internet sitesini kapattığını öne sürdü. İsmi geçen Elio Ajansı'nın telefonlarını kapattığını ve internet sayfasını sildiğini iddia etti.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Smokin bizim işimiz.

0: kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Köyün doktoru. Yedinci bölüm. Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan, köyde ne kadar genç kız varsa daha yüzünü bile görmedikleri doktor Cemil'le evlenme yarışına girerler. Köyün en güzel kızı olan Osman Ağa'nın kızı Menekşe, doktor Cemil'i kimseye kaptırmamak için geleceği yola pusu kurar ve Cemil tam motosikletiyle gelirken Menekşe kendisini dereye atar ve boğuluyorum numarası yaparak Cemil'le tanışır. Ve köye döndükten sonra da hastalık numarasıyla Cemil'i sık sık evine çağırtır. Menekşe'yi oğlu Tahir'e almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Fırıldak Salman'a para vererek Osman Ağa ile doktorun arasını açar. Köylülerin dedikodu yapmasına sinirlenen Osman Ağa, doktorun evine girmesini ve Menekşe ile görüşmesini yasaklar. Ama aşk bacayı sarmıştır. Menekşe ve Cemil birbirlerine sevdalanmışlardır. Öte yandan Hüseyin Ağa, aracı vasıtasıyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi oğlu Tahir'e ister ama Osman Ağa düğünün şehirde yapılmasını, gazino ve otel tutulmasını şart koşunca cimri bir adam olan Hüseyin Ağa bu şartlara razı gelmez. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan Fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'ya Osman Ağa ile traktör dövüşü yapmasını söyler. Hüseyin Ağa, Osman Ağa'nın yeni traktörüyle kendi eski traktörünü dövüştürmek istemezse de Salman bir punduna getirerek yarışı kendisine kazandıracağını söyleyince Hüseyin Ağa Osman Ağa'ya traktörlerini dövüştürmeyi teklif eder.
1: Demek traktör dövüşü için bana hodri meydan diyor, öyle mi Hüseyin Ağa?
2: Evet, pazar gününe ne diyorsun Osman Ağa, iyi mi?
1: Tamam, gayet iyidir.
2: Boyun günlerden ne?
1: Pazartesi.
2: O halde yeni traktörüne bakman için tam 6 günün var Osman Ağa. Irmağa atılmadan önce alamam malı traktörüne bol bol bakıp basket gideri ver bari.
1: Ben de aynı şeyi sana söyleyecektim Hüseyin Ağa. Senin o eskimiş müzelik traktöründe iyice bir halvet olu be. Nasıl olsa pazar gününden sonra bir daha göremeyeceğim malını.
2: Gelelim ödüle. Kararlaştıralım mı ödülleri?
1: Kararlaştıralım.
2: Bir ineğe ne dersin ya, iyi mi?
1: Bir inek mi? Sen benimle maytap mı geçiyorsun Hüseyin Ağa? Bir inek de neymiş? Çık abi bakalım ya, çık pintini getme.
2: Tarlada koyalım mı ortaya?
1: Koyalım tabii, kaç dönüm olsun.
2: Sende tarla çoktur Osman Ağam, zaten hepsinin hakkından da gelemiyorum. Bir kısmını elden çıkartıver belki işimize yarar.
3: Yaşa Hüseyin Ağam be. Senin traktörün de Osman Ağa'nın tarlalarını ne de güzel sürer değil mi ya?
1: Belli olmaz Hüseyin Ağa, bakarsın seninkileri bizim tarlamıza ekleyiveririz. Ne kadarını gözden çıkartacaksın?
2: 100 dönüm nasıl, iyi mi?
1: İstersen 200 dönüm olsun.
4: Ne? 200 dönüm mü?
2: 200 dönüm mü?
1: He ya.
4: Dönüm dedi ya.
3: Yaşa be Osman Ağa. Daha şimdiden yıldırdın Hüseyin Ağa'ya.
5: Ne o Hüseyin Ağa? Yoksa gözü korktu mu he?
2: Yok be Salman. Gözümüzün falan korktuğu yok. Hani ödülü 300 dönüme yükseltsem acaba ağanızın keyfi kaçar mı diye düşünüyorum.
1: Yok canım, neye keyfim kaçsın? 400'e ne diyorsun Hüseyin Ağa?
2: Tamamdır Osman Ağa, 400 dönüme tamam diyorum.
5: Ana amanin, bu bir servet be.
6: Selamün aleyküm.
2: İşte Tahir de geldi. Gel oğlum, gel babanın yanına gel.
5: Geldim işte baba, ne oldu ki?
2: Pazara dövüşe hazır ol oğlum. 400 dönüm tarlayla 5 inek koydum ortaya. Sen bilirsin artık. Bu mallar benim diye senindir oğlum.
5: Sen hiç meraklanma babam. Bizim traktörü yenecek bir motor daha doğmadı anasından. Öyle değil mi baba?
3: Ulan Tayin, ne zamandan beri analar artık çocuk bırakıp da traktör doğurmaya başladı?
5: Osman Ağa, Alman'ın malına kalbına kıyafetine aldansın varsın. Biz nasıl olsa onun traktörünü dereye sürüp atarız.
3: Sizin traktörü sen mi süreceksin Tayin?
5: Ben süreceğim, ne olmuş, beğenmedin mi yoksa?
3: Yo, hani diyeceğim, bu iş köy meydanında eşek dolaştırmaya benzemez de.
5: Şimdiye kadar Osman Ağa'nın hatırını sayıyorduk. Traktörümüzü kendimiz sürmüyorduk. Ama o madem bizim hatırımızı saymadı, biz de bundan böyle artık dövüşte yer alacağız.
2: Aferin oğlum Tahir. Ragozime girdim bu akşam. Ha Osman Ağa, şimdi aklıma geldi. Gel şu ödülü biraz daha arttıralım ha, ne dersin?
1: Olur, arttıralım, ne ilave edeceğiz?
2: Var mısın yarışı, biz kazanırsak kızım benim şey Allah'ın emriyle bizim Tahir'e veresin ha?
1: Ne?
2: Niye sustun be Osman Ağa? Yoksa yarıştan çekilmeyi mi düşünüyorsun?
1: Bana kalırsa...
7: Kabul et Rahim. Nasıl olsa yarışı biz kazanacağız. Hüseyin Ağa'nın traktörünü dereye atacak kadar gücü yok mu bizim traktörün?
1: Evet Allah, onu değil de teklifi düşünüyordum Salman. Azıcık bana yakışıksız gibi geldi de.
2: Allah'ın emriyle kızını istemek neden yakışıksız olsun Osman Ağam? E sonracığım, hayırlı bir iş bu.
7: He de be ağam. Ne olacak? Nasıl olsa yarıştan galip çıkacak olan biz de miyiz?
2: Menevşe'yi garip yaparım diye korkun olmasın. Şehirde istediğin düğünü yapacağım. Bir diyeceğin kaldı mı? İşte bütün millet şahidim olsun ki düğünü şehirde en kıyak bir yerde yapacağım ha.
7: Osman Ağam, artık bir diyeceğin kalmamıştır gayrı. Hüseyin Ağa tüm isteklerini yerine getiriyor işte.
8: He de be Osman Ağam be. Vallahi Allah emri var bu işte.
1: Peki peki, dediğiniz gibi olsun.
2: Helal olsun.
1: Duran. Duran. Bir şartım var yalnız.
2: Neymiş o şartın Osman Ağa?
1: Eğer yarışı biz kazanacak olursak Menevşe Dünya Aret Tahir'in kardeşi olacak. Kabul mü?
2: Şartın bu muydu? Tamam Osman Ağa, tamam, şartını kabul ediyorum. De ver eline bakalım.
1: Al elimi be.
7: Taze çay demle Arlı.
2: Durup dururken bu da nerede çıktı? Çayları daha yeni içmiştik.
7: Pintileşecek zaman değil Hüseyin Ağa. Deminki çaylar Osman Ağam'dandı. Şimdikiler de senden olsun gari.
2: Olsun bakalım, ne yapalım?
7: Hüseyin abi, diyeceğim var sana.
2: De bakalım, Osman Ağa'nın yardakçısı.
7: Diyeceğim şu ki işi gürültüye getirmeyelim. Anlaşma lafta kalmasın. Yarın sen şöyle dediydin, ben böyle dediydim diye çekişmeyesin.
2: Lan namussuz fırıldak. Ne zaman sözümüzü tutmadık biz? Kaç paran battı lan bizde?
7: Bu sıra kalma ağam. Bu yarışma her zamanki yarışmaya benzemiyor. 400 dönüm tarla dönüyor ortada. Şaka değil. Senetsiz sepetsiz olmaz bu iş.
2: Nasıl bir senet yapıverecekmişiz bakalım?
7: İleri sürdüğünüz şartları söylersiniz. Bir kağıda yazarız. Sonra da senedi her iki ağda imzalar. Arkanızdan da biz parmak basarız. Olur biter bu iş.
1: Salman doğru diyor Hüseyin Ağa. Senin ne pinti olduğunu bütün memleket bilir. Getirin kağıdı kalemi, senet imzalayacağız gayrı.

0: sus kızım, ağlama artık. Olan olmuş, elimizden bir şey gelmez.
1: Baba bunu nasıl yapar anam? Nasıl olur da tek kızını kumara sürer?
0: Bu bana bilmem mi? Varsa yoksa İseğin aile çekişsin dursun. Bundan önce de traktör dövüşü yapmamış mıydı?
1: Evet ama ortaya beni koymamıştı. Bu sefer dövüşün ödülü ben olacakmışım. Ya bu dövüşü Hüseyin Ağa kazanırsa, ben o zaman koca kafalı Tahir'in avradı mı olacağım?
0: Ne yazık ki öyle kızım. Biliyorum baban verdiği sözü tutar.
1: Ölürüm de o koca kafalıya varmam. Evlenmem işte.
0: Boşuna gözyaşı dökme güzel kızım. Onun yerine hep birlikte Allah'a dua edelim de bu dövüşü...

0: Benim menevşe hanım Güllü.
1: Gir içeri.
0: Hanımım. Ne oldu?
1: Ağladın mı yoksa?
0: He, ağladım ya.
1: Niye ki? Yoksa Tohtur Cemil için mi gene? O da emme vefasızmış hani. Bir selam bile göndermedi.
0: Senin bir şeylerden haberin yok galiba. Babam benim üzerime Hüseyin ağayla bahse girmiş. Traktör dövüştüreceklermiş.
1: Esa mı?
0: Tabii ya. Eğer Hüseyin ağanın traktörü dövüşü kazanırsa babam beni koca kafalı Tahir'e verecekmiş.
1: Ana. Esa mı diyor Menevşe abla? Desene söz kesmişler sana hemen. Peki ne yapacaksın?
0: Ne bileyim. Haberi duyduğumdan beri kafa patlatıyorum ama daha bir çıkar yol bulamadım. Yarış onların kazanacağı besbelli. Bizim yeni makinist Acemi'nin biriymiş, öyle diyorlar.
1: Kim demiş Acemi diye? Şimdi motoru sürerken gördüm. Sanılsın ki traktör değil, at koşturuyor adam. Peki Hüseyin ağanın traktörünü kim sürecekmiş?
0: Tahir.
1: Tahir mi? Öyleyse hiç gam gazavet çekme hanımım. Bizim yeni şoför nasıl olsa o bir Tahir'in hakkından gelir. Sonra bu yeni şoför bizim eski şoförü cebinden çıkartır. Göreceksin bak nasıl yenecek Tahir'i. Hem Tahir aptalı tekidir. Ondan değil şoför, ne köy olur ne de kasaba.
0: Haklısın Güllü. İyi güzel söylüyorsun ama bizim şoför usta da olsa gene de güvenemem ona. Tahir beni nikahlayabilmek için her çareye başvurur.

0: Parayla bizim şoförü kandırmayacaksın. Nereden belli?
1: Öyledim hanımım.
0: Nasıl bir adam olduğunu bilemeyiz ki. Emektarımız değil ki bize bağlılık göstersin. Öyle değil mi?
1: Vallahi orası doğruya doğru. Dünyada her şey olur hanımcığım. Neyse ki bilmem ki.
0: Tek çare kaçmak.
1: Amanın ne kaçması? Nereye kaçacaksın? Kiminle kaçacaksın Menevşe abla?
0: Doktor Cemil'le.
1: Ne? Doktor Cemil'le mi? Emme o seni kaçırmaya razı gelecek mi bakalım?
0: Bilmiyorum. Emme bu gece talimi denemek istiyorum.
1: Anlamadım, nasıl yani?
0: Ortalık kararınca başımızı örtüp Doktor Cemil'e gidelim diyorum. Ona yalvarıp yakarıp beni kaçır buradan diyeyim. Eğer serçe parmağım kadar seviyorsa beni alır kaçırır buralardan.
1: Hiç ummam ya. Gene de sen bilirsin Menevşe abla.
0: Kız neden ummazsın? Sevse kaçırmaz mı beni?
1: Başkası olsa kaçırır emme. Tohtor Cemil seni kaçırmayı efendiliğine yakıştırmaz. O şehirlerde okudu. Şehirde hiç insan sevdiğini kaçırır mı?
0: Olsun. Gene de bu gece ona gideceğiz Güllü.
1: Sen bilirsin hanımım. Benim hiç umudum yok ya. Gene de gideriz.

0: ne Ayşe abla? Ne yapacağız şimdi?
1: Ben caminin oradaki iri ağacın oraya gidip saklanacağım. Sen de git doktoru ne yap buraya getir. Sonrasına karışma.
0: Peki. Ne diyeyim de doktoru evden çıkartıp oraya getireyim?
1: Anam hasta de.
0: Peki.
1: Yüzünü iyice ört de Cemil seni tanımasın.
0: Tamam.
1: Hadi ben caminin oraya gidiyorum. Sen de kapıyı çal.
2: Kim o?
3: Burası doktor Cemil Bey'in evi değil mi?
2: Evet, ne istediniz?
3: Aşkı bir doktor bey, hastamız var.
2: Ya bir dakika açıyorum. Evet bacım, ne istiyorsun?
3: Anam sancılandı doktor bey. He. Zahmet olmazsa bize kadar gelir misin?
2: Tabii bir dakika bekle, çantamı alıp geleyim.
3: Numaramı yuttu. İnşallah bundan sonrası da iyi gider.
2: Hadi bakalım, işte geldim. Ne yana gideceğiz?
3: Şu yana, bizim ev orada.
2: He. Sen kimin kızısın bakayım?
3: Şey, müezzin Hasan Efendi'nin kızıyım.
2: Ananın sancısı ne tarafında?
3: Şey, kalbinde.
2: Ha, demek kalbi ağrıyor ha?
3: Evet, kalbi ağrıyor.
2: Evinizde daha çok var mı?
3: Yo, işte burası. Siz burada birazcık eğlenin, ben babamı camiden alıp geleyim. Birlikte gideriz.
2: Tamam, gecikme yalnız.
3: Gecikmem, şimdi gelirim.
1: Cemil.
2: Hı? Kim beni çağırıyor ya?
1: Benim, Menekşe.
2: Ne, Menekşe mi?
1: Buraya ağacın yanına gelir misin doktor?
2: Aman Allah'ım. Ya ama gecenin bu saatinde burada ne işiniz var Menekşe? Yoksa birisiyle mi buluşacaktınız ha?
1: Evet. Cemil, seni bekliyordum. Kusura bakma, seni görmek için Güllü'yle bu oyunu oynadık.
2: Niye? Benden ne istiyorsunuz?
1: Sana çok ihtiyacım var Cemil. Derdime senden başka çare bulacak kimim var
2: canım,
1: ki bu
2: ne
1: köyde?
2: Ne istiyorsunuz benden Menekşe?
1: Habarı duymadın mı? Babam Hüseyin ağayla bahse girmiş. Traktör yarışını kaybederse beni Tahir'e nikahlayacakmış.
2: Bak bu çok münasip olur. Size gayet iyi bir damat seçmiş babanız. Mutlu olursunuz inşallah.
1: Mutlu mu olurum? Hı-hı. Tahir'le öyle mi? Onunla bir çatı altında yaşamaktansa ölmeyi yeğlerim daha iyi.
2: Canım, Tahir'in beğenilmeyecek nesi var ki? Zengin, soylu, tam babanın istediği gibi bir damat işte.
1: Tahir de babası da benim babam da yerin dibine girer inşallah. Doktor, anlamıyor musun? Ben senden başkasına varmam.
2: Rica ederim Menekşe, bırakın elimi lütfen.
1: Seviyorum seni Cemil. Senin için ölüyorum, anlamıyor musun?
2: Kendine gel Menekşe. Bir gören olursa başımız derde girer.
1: Kim görürse görsün, umurumda bile değil. Ben seni seviyorum ve senden başkasıyla da evlenmeyeceğim. İşte o kadar.
2: Nasıl olur Menekşe?
1: Ben seninim Cemil. Ne olur beni başkasının nikahlamalarına izin verme.
2: Hayır olmaz. Siz galiba hastasınız.
1: Evet, hastayım ya. Hastayım tabii. Ben hasta eden sensin. Al götür beni buradan Cemil'im. Ne olursun al götür. Kaçır. Seninle dünyanın bir ucuna gitmeye
2: lazım. Sen çıldırmışsın Menekşe. 18 yaşına bile basmadın. Ne yaptığını bilmiyorsun. Baban hapse attırır beni. En az 2 sene yatarım.
1: Varsın attırsın. 2 yıl değil, 12 yıl bile yatsan gene beklerim seni Cemil'im.
2: Hayır olmaz. Anam, mesleğim. Yapamam ben bunu, hayır. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Anama yazık değil mi? Bunca yıl dişini tırnağına taktı, okuttu beni. Emekleri boşa mı gitsin istiyorsun ha? Günah değil mi ona?
1: Peki ya bana günah değil mi? Hiç acımıyor mu bana Cemil'im?
2: Bak Menekşe, senin gibi güzel bir karım olmasını elbette ben de isterim. Ama baban seni bana vermeye razı olmaz. Bunu biliyorsun. O bizim soyumuzu beğenmez. Seni doğramacının gelini olarak görmektense ölmeyi yeğe tutar. Hadi Menekşe, hiç kimseye gözükmeden geldiğin gibi git buradan. Beni de unut. Hem yarınki yarışı Tahir'in kazanacağı nereden belli? Hı? Sizin traktörün çok zorlu olduğunu söylüyorlar. Şoförünüz de çok bilgili ve ustaymış. Hadi bakalım.
1: Hüseyin abi bu yarışı kazanmak için her hileye başvurur. Yarışın sonundan güvenim yok benim.
2: Hadi Menekşe, böyle kötü düşünmeyi bırak da evine git artık, hadi.
1: Beni bırakma Cemil. Yalvarırım, beni bırakma. Hüseyin ağanın oğluna karılık yapmaktansa sana hizmetkarlık etmeye razıyım. Ne olursun yardım et bana Cemil'im.
2: Olmaz, yapamam bunu Menekşe. Çok üzgünüm. Hadi iyi geceler.
1: Cemil! Cemil! Allah'ım gitti.
0: Yürü gidelim Menevşe abla. Yalvarıp durma. Ben sana demedim miydi? Hayır yok sana bu adamdan. Aha, kendi kulağınla duydun. Hastalarla ölülerle uğraşmak daha yüreği katılaşmış. Mert bir delikanlı olsaydı kendisini seven kız için gider de Tahir'le dövüşürdü. Hadi yürü. Talihin yaver giderdi inşallah. Belki Tahir yarışı kaybeder.

0: Nasıl traktörümüz Salman canavar gibi değil mi?
1: Hem de ne canavar ağam. Bu makine var ya. Bütün traktörleri önüne katıp dereye atmazsa bana da fırıldak Salman demesinler. Haklı değil miyim Niyazi kardeş?
2: Haklısın Salman efendi. Yepyeni Alaman malı. Hangi traktör dayanır buna?
0: Bak ne diyeceğim Salman. Yarın yarış yerine bir çift mandayla sarı kızı da götürmeye ne dersin?
1: Neden ağam? Mandaların yarış yerinde işi ne?
0: Bizim traktör Hüseyin Ağa'nın firavununu dereye yuvarlayınca sen mandaları koşar ortaya çıkarsın. Heh. Demirine bağlar çekersin. Eycine bir rezilini çıkartırız Hüseyin Ağa'nın, olur mu?
1: Olur ağam. Onu ele güne rezil edelim ki kıyamete dek unutmasın.
0: Hadi yarın görüşürüz.
1: Güle güle ağam. Niyazi kardeş. Saatlerdir traktörü süre süre karnın acıkmıştır herhalde.
2: Acıktı be Salman efendi.
1: O halde gel seninle karnımızı bir güzel doyuralım. Ama söyleyeyim bak, yemekleri ben ısmarlayacağım ha. Sen burada misafir sayılırsın.
2: Oldu tamam.
3: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz, buluştuk yine. Hepimize güzel bir gün diliyoruz. Yavaş yavaş havanın ısındığı, yaz mevsiminde olduğumuzu yeniden hatırladığımız bir sabahtayız. Günümüz güzel geçsin. Türkiye'nin güneyinde hava çok sıcak. Tatilde olanların işine geliyordur bu ama orada yaşayıp çalışmak zorunda olanlar için tabii gerçekten çok zor. O bir günlük cumartesi günkü serinlik, hani böyle şey gibi, hep böyle gözünüz kapalı böyle bir gün gözünüzü açıyorsunuz. Öyle iyi geldi hepimize. Ama tabii ki Temmuz ayı ortalamasına baktığınızda uzun yıllar boyunca hiç bu kadar serin bir Temmuz günü yaşanmamış İstanbul için söyleyelim. Yani biz bugün program içinde birazdan sağlık konuşacağız. İkinci bölümümüzde biliyorsunuz sağlık konuşuyoruz. Bugün de biraz yaşlılardan konuşacağız. Düşmeler yaşlılar için çok riskli. Özellikle bu mevsimde dışarıda yürürken ıslak zeminler, işte balkon yıkanmıştır, banyo ıslaktır, mutfakta yere bir şey dökülmüştür. Bu tür zeminler yaşlılar için hakikaten hayati kırıklara yol açabiliyor. Hatta ileri yaştakiler için bazen bir çatlağın oluşması için herhangi bir darbeye, düşmeye, bazen dokunmaya bile gerek yok. O kadar inceliyor ki kemikler, insanlar oturduğu yerde, durduğu yerde küçük çatlaklar, mikro çatlaklar oluşabiliyor. Sonra en küçük bir darbeyle işte bu mikro çatlaklar daha büyük çatlaklara, kırıklara dönüşebiliyor. Belli bir yaştan sonra biraz daha dikkatli olmak lazım. Hareketler bu yüzden de yavaşlıyor zaten. Destek almak, eğer böyle bir şikayetiniz varsa bir walker'la yürümek. Bunlar tabii insan için... Ya ben buraları böyle 2 saatte bir temizlerdim. O mutfakta bir yemekler, bir oraya bir buraya koştururdum. O yıllar geride kalıyor maalesef. O koşturduğunuz merdivenleri patır kütür inip çıktığınız. Özlüyor tabii ki insan, özlemez mi? Ama gün sonunda her yaşın kendine ait bir güzelliği var. Yeterince şey biriktirdiyseniz bu ne olabilir? Dostlar, akrabalar, iyi alışkanlıklar. Hafızanızı diri tutacak güzel davranışlar, bunları biriktirdiyseniz işiniz biraz daha kolay. Mesela çiçeklerinizle ilgilenmeyi seviyorsanız her yaşta ilgilenebiliyorsunuz. Yaş ilerlese de çiçekler sizinle konuşmaya devam ediyor ve bazen de sadece siz duyabiliyorsunuz. Evdeki kediniz, onunla ilgilenmeye devam edebiliyorsunuz. Güzel bir kahve pişirip bir balkonda oturup içmeye devam edebilirsiniz. Bunun için biraz hareketli olmak lazım gençlik yıllarımızda ve vücudumuzdaki kas kütlesiyle esnekliği kaybetmemek lazım. Bunları koruduğumuz sürece ileri yaşta elbette biraz değişeceğiz, farklılaşacağız, yavaşlayacağız ama en azından kimseye ihtiyacımız olmadan yaşamaya devam edeceğiz. Birilerine ihtiyaç duymak, birilerine muhtaç olmak, hangi yaşta olursanız olun, tabii ki gençler için daha zor. Ama ileri yaşta da böyle belki doğurduğunuz, büyüttüğünüz, belki doğduğunu gördüğünüz, büyümesine yardımcı olduğunuz çocuklarınız, sorunlarınız şimdi sizin kolunuza girip yürüyorsa, ha ona da ne mutlu diyelim. Ona da ne mutlu diyelim. Yani kolunuza giren biri varsa, sizinle ilgilenen, yemek pişiremiyorsanız pişiren, temizliğinizi yapan, evinizle ilgilenen, sizinle ilgilenen, gelip sohbet eden, bir kahve pişiren birileri varsa ona da ne mutlu diyelim. Ama tabii ki gün sonunda birilerine ihtiyaç duymak. Bilmiyorum ki bağımsızlık duygusu mu acaba insanı motive ediyor hayatta? Yani kendine yetmek, bir şey yapmak, karar vermek veya çay içmek istiyorum, çay demledim, içtim. Yaşlısınız, çay içmek istiyorsunuz, bekliyorsunuz ki birisi de çay versin. Ya bir kahve olsa da içsem, ben kalkayım yapayım bir kahve, aman bir kahve. Yaptınız, pıt pıt oturdunuz balkonda, çiçeklerin arasında içtiniz. Ama yaşlısınız, kalkamıyorsunuz yerinizden, bekliyorsunuz ki biri size bir kahve yapsın da beraber içesiniz ya da birisi de bir kahve getirsin de aklınızdan geçen o güzel, işte burnunuzun ucuna kadar gelen o güzel koku gerçek olsun. Sadece ailemizdeki değil, bazen komşularımızdaki yaşlılara da biraz daha farklı gözle bakmak lazım. Bazen işte kapısını çalmak, Emine teyze bakkala gidiyorum, bir şey lazım mı sana? Ya işte bir şu yemeği pişirmiştim, sana da bir tabak vereyim. Ya o bir tabak yemek onun 2 öğünü. Yaşlı bir insan ne kadar yiyecek? Yani bir tabak yemekle onu 2 öğün ne pişireceğim ne yiyeceğim derdinden kurtarıyorsunuz. Yaşlanmadığımız için ne hissettiklerini bilmiyoruz. Şimdi mesela ben gençlerin ne hissettiği konusunda bir sürü şey söyleyebilirim size. Şimdi Ahmet ana kumanda masamızda. Ben Ahmet'in aklından geçenlerin %100'ünü değil ama 60'ını 70'ini tahmin edebilirim. Neye üzülüyor, ne düşünüyor,
çok kişisel olmamakla birlikte bir gencin bu yaşta ne endişeleri olabileceğini biliyorum. Çünkü ben o yaşlardan geçtim. Ama ben 90 yaşında

Yer neresi? İşte bilmiyorum, belki yaşlanmadığımız için aslında o emekli maaşını onun cebinden alıp gidip iki gün sağda solda saçma saçma harcamak bize o insana anlamlı geliyor. Anlamsız tabii de, hani bir şey yapmış oluyor. Ama o insan belki bir ay boyunca başkasına muhtaç oluyor, maaşı yok. Faturasını ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor. Bakkala markete gidemiyor, borç yapıyor. Onu belki aylarca ödüyor. Belki üzülüyor. Zaten rahatsızlıkları var. Belki o üzüntü o rahatsızlıkları tetikliyor. Başka bir bakış açısına ihtiyacımız var galiba. Hayata dair biraz daha başka bir şeye dönüşmemiz lazım. Genç için, yaşlı için mesela, genç bir insanı işe alıp ona bir iş öğretmek var. Genç yaşta birini alıp onu dolandırıcılık öğretmek var. Çağrı merkezi kuruyorlar, insanları dolandırıyorlar. O çağrı merkezinde çalışan genç yahu, gidip bir herhangi bir bankanın çağrı merkezinde de çalışabilir, bir dolandırıcının çağrı merkezinde de çalışabilir. Yani neden ona böyle bir iş imkanı sunuluyor ki ya? Neden bir genç bir dolandırıcının çağrı merkezinde çalışmak zorunda kalsın? Neden bir genç sokakta dolaşıp kimin cebinden ne alabileceğine baksın? Neden bir genç bunu yapsın? Neden kendine bir kariyer, bir eğitim, bir aile kurmak, bir iş kurmak hayali içinde olmak varken ya kimin cebinden para sarkıyor, şunun da cebi açıkmış ondan, kimin telefonu masanın üstünde kalıyor, adam düşmüş hasta düşmüş yere bayılmış, küçük çocuk da değil, kerli ferli adam gidiyor cebinden cüzdanını alıp içinden para alıyor. Yani programın başında böyle çok hassas konulara girdik ama gerçekten neden diyorum ya, hani aynı güneşse onu çarpıyor, bizi niye çarpmıyor? Aynı oksijense onu yakıyor, bizi niye yakmıyor? Yani biraz bakış açımızı değiştirelim ne olur hayata. Bir kere geliyoruz, herkes öyle ve başkalarının hakkımda ne söylediği zerre kadar umurumda değil. Ahmet benim için ne düşünüyor? İnşallah iyi düşünüyordur. Ama asıl mesele ne biliyor musunuz? Yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Asıl düşünmemiz gereken şey başkalarının bizim için ne düşündüğü değil. Bizim yaptıklarımızın hesabını verirken yüzümüzün ne hal alacağı. Hiç kimse için yaşamayın. Annem ne der, babam ne der? Tabii ki sosyal hayatın içindeyiz. Tabii ki bunlar önemli. Ama gün sonunda hepimizin aklına mıh gibi çakması gereken tek bir şey var. Ben yaptığım iyi, kötü, her şeyin hesabını vereceğim. Bu kadar. Bunu bildiğimiz an asla bilerek kötü bir şey yapmayız. Bilmeyerek yanlış yapmışız, hata herkes yapar. Ama bilerek, isteyerek bir insana zarar vermek, canına malına kastetmek, onu zor durumda bırakmak. İş yerlerinde ne dolaplar dönüyor. Yani ne yapsam yayında da şu Ahmet'i böyle bir zor durumda bıraksam. Mesela yayındayız ya şimdi. Yani bir şey yapsam da şu Ahmet'in böyle bir el kolu birbirine dolaşsa. Şimdi bunu niye düşüneyim ki? Yayındayız, beraberiz, bir ekibiz. Amacımız bu yayını birlikte güzel yapmak. Çıktıktan sonra Ahmet teşekkür ederim, eline sağlık, çok güzeldi abla, ne demek, her zaman bekleriz. Böyle bir diyalogla ayrılmak yayından. O yüzden dediğim gibi biraz kendimize ve yaptıklarımıza dönüp, başkaları için değil ama kendimiz için karar vermek lazım. Bu yaptığım bana yakışıyor mu? Bu yaptığımın hesabını verebilir miyim? Hiç kimse görmüyor ama benim bu yaptığımın hesabını vereceğim bir gün gelecek ve asıl sorumlu olduğum yere hesap vereceğim. Yani ben orada hiç kimse görmeden hırsızlık yapmışım, kameralar da yok, kimse de görmemiş, bu telefonu almışım, çıkmışım buradan. Yani bir kimsenin görmediğini zannetmek zaten büyük yanılgı da. Yani ben Allah'ın huzuruna gittiğimde nasıl vereceğim bu telefonun hesabı? Telefon ya, olsa da olur, olmasa da olur. Ne olur, aldın sattın 3 kuruşa bu telefonu, çalıntı mal zaten. Ne olacak 3 kuruş parayla? 2 gün 3 gün idare edeceksin. Bir insan 2 gün 3 gün aç bile yaşayabilir. Hırsızlık yapmak zorunda değiliz. Başkalarının malına göz dikmek zorunda değiliz. Kendi malımız bizim için ne kadar kıymetliyse başkalarınınki de o kadar kıymetli. Peki bu kadar dertleştikten sonra hadi bakalım hava durumu, yol durumu diyelim. İstanbul trafiğine şöyle bir bakalım. Bu sıcakta İstanbul'da trafikte olanlar %44'lük bir trafik yoğunluğuyla uğraşıyorlar. Neyse ki kaza yok. 2 araç arızası var ama o da E5'te. Haramdere Beylikdüzü yönünde bir tanesi. Bir diğeri ise Cennet'ten Florya yönünde. Önüne E5'te yine bu durumda Beylikdüzü

Florya arasında trafiğin özellikle Florya istikametinde yoğun olduğunu söyleyelim. Sahil yolu son derece rahat. Yani bu yoğunluğun bir kısmını atlatabilirsiniz üstelik. Florya Sapağı hemen Küçükçekmece'den Florya Sapağı ile tarihi Yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı ile E5 yoğunluğunu aşabilirsiniz. E5'te Cevizli Bağ Ok Meydanı arasında da yoğunluk var çünkü. Tem'de Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Sonrasında Hastal Serentepe trafiği var. Anadolu yakasında özellikle Tem'de Sancaktepe Ataşehir arasında yoğunluk var. E5'te Kartal'ı geçtikten sonra Maltepe'ye yaklaşırken başlıyor yoğunluk Ataşehir'e kadar. Köprülere bakalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Altunizade arası yoğun. Tem'i kullanacak olanlar için de Ümraniye'den başlayan ve köprü girişine kadar devam eden bir yoğunluk söz konusu. Anadolu yakasında da sahil yolu Avrupa yakası gibi nispeten rahat diyebiliriz. %44 İstanbul'da trafik yoğunluğu şu an itibariyle. Gelelim hava durumuna. 27 derecelik hatta 28 dereceye yaklaşan bir sıcaklık var ve 29 dereceye yaklaşan bir hissiyat var hava sıcaklığıyla ilgili. Bu nem oranıyla alakalı %55'lik bir nem var. İstanbul'da şu anda kuzeyden esiyor rüzgar. Bugün ve yarın hava sıcak. Bugün 32 dereceye kadar çıkacak. Yarın 30 ama sonra 28-29 derecelerde 1-2 derecelik bir düşüşle şöyle bir parçacık nefes alacağız. Nem, özellikle gece inanılmaz bir nem var İstanbul'da. Hani uyumak imkansız. Hani gecede kaç kere uyanıyor insan saymaya kalksa ya hiç uyumamışım, süzgeçte daha az delik vardır diye düşünür herhalde. Çok uyanıyoruz hakikaten. Bu da ertesi günü konforsuz hale çeviriyor, hatta biraz dikkatsiz hale çeviriyor. Şu anda trafikte olup gece uyumamış olanlar için aman dikkat diyelim. Uykunuz geldiği yerde, iş yerinde bile olsa, işte bu sıcak iklimli yerlerde küçük siestalar, böyle küçük boşluklar, bir yarım saat maksimum, legal olarak işte Meksika'da, Akdeniz'de, bu sıcak iklimlerin olduğu yerlerde iş yerleri kapanıyor. Veya bildiğiniz iş yerini kapatıyor, adam giriyor iş yerine, içeriye ya da evi yakınsa evine gidiyor. Bir yarım saat dinleniyor, bir serinliyor, belki biraz uyuyor, sonra tekrar işine geliyor. Bazı yerlerde bu ara biraz daha uzun. Mesela buradan çıktınız, işte Yunanistan'dan gidiyorsunuz İtalya'ya doğru kendi arabanızla. Yol boyunca her ülkede hemen hemen öğle saatlerinde iş yerlerinin çalışmadığını göreceksiniz. Bizde de normalde o bir saatlik boşluk var iş yerlerinde ama tabii iş yerlerinin büyük bir kısmı kapatmıyor ya da vardiyalı çalıştırıyor. Ama orada bayağı bildiğiniz benzin istasyonu gibi hayati yerler değilse çoğunlukla hizmet alamıyorsunuz. Ankara'da 24 derece sıcaklık. Bugün 29 dereceye kadar çıkacak. Kuzey doğudan esiyor rüzgar. Haftanın en sıcak günü bugün, sonrasında 27 dereceye düşecek hafta sonuna kadar, biraz serinleyecek. Ankara gece sıcaklığı da perşembeden itibaren 12 dereceye düşecek, harika uyumak için. Gündüz sıcaklığı da 26-27 derecelerde, Ankara birkaç günlük de olsa serin bir periyoda giriyor diyebiliriz. İzmir'e geçelim. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye doğru yaklaşıyor. Hissedilen sıcaklık da 30 derecenin üzerinde. Bugün hava kuzeybatıdan rüzgarlı. Ciddi anlamda özellikle öğle saatlerinde rüzgar etkisini artıracak. Ama bu rüzgar arkasından çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 37-38 derecelik sıcaklıkla termometreyi kırmızıya çevirecek. Dolayısıyla bu rüzgarlı gün belki de önümüzdeki 5 günün en serin esintili günü, sonrasında hava ısınıyor. Dikkatli olmak lazım. Açalım haritamızı bakalım. Karadeniz'in doğu ucunda Artvin Ardahan arasında sağanak yağış var. Marmara'nın doğusuyla birlikte yine Kocaeli, Yalova'ya kadar, hatta Bilecik'e kadar bu bölgede de yağış geçişleri var. Onun dışında Türkiye genelinde bugün yağış yok. Ege'nin içleri 41 derece, Güneydoğu Anadolu bölgesi de öyle 41 derece. Urfa mesela 41, Diyarbakır 41, Batman 40. Kahramanmaraş 40, Adıyaman 40, bölge sıcak. Akdeniz'in doğusu 38 derece, bugün Antalya 41 derece, bugün Hakkari bile 36 derece, Iğdır 37 derece. Bu sıcak hava 38 dereceyle yukarıda Tunceli'ye, Bingöl'e kadar çıkıyor. Yarın Karadeniz yağış alacak, Kocaeli'den başlayacak yağış, hatta belki İstanbul'un doğusunda da böyle ara ara yağışlar olabilir. Karadeniz boyunca yağışlar var, doğuda Ağrı'ya kadar inecek bu yağışlar sınır boyunca, ama Güneydoğu Anadolu bölgesi 42 dereceye kadar çıkacak. Yine Ege'nin içleri 41 derece, Akdeniz'in doğusu 43 derece, Adana,
Yarın 43 derece olarak tahmin ediliyor. Bugün 38 derece olan Adana yarın 43 dereceye çıkacak. Ege'nin içleri 41 derecelerde. Perşembe günü Karadeniz'deki yağış doğuya çekilirken Doğu Anadolu'nun bir kısmı da yağış alacak. Ege'nin içleri yine sıcak ama o sıcaklık yukarıda Manisa'dan yavaş yavaş aşağı doğru inecek. Marmara'nın güneyi biraz serinleyecek. Akdeniz'in doğusu Aydın gibi yine 41 derece. Adana 41 dereceyi görecek. 41 derece yine bölgede. Şöyle bir bakıyorum illere. Kahramanmaraş 41, Gaziantep 41, Kilis 41, Urfa 42, hemen üzerinde Adıyaman 42, doğuya doğru gidelim, Batman 43, Diyarbakır 42. Perşembe günü çok sıcak, cuma daha da sıcak, 44 dereceye çıkacak bölge. 1 Ağustos cumartesi günü ise şöyle hani birazcık batısı diyelim, Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısı bir parça serinleyecek ama bölgenin orta ve doğusunda yine sıcaklıklar 43 derece. Ege'nin içleri de Ağustos sıcağını hissettirecek, 42 dereceye çıkacak. 1 Ağustos yeni bir ay başlayacak hafta sonu itibariyle. Böylece biz de artık yaz mevsiminin son resmi ayına giriş yapacağız. Ama uzun bir yaz bizi bekliyor. Ağustos'un bitmesiyle birlikte bu sıcak havalar artık, yani yarısı yaz yarısı kış diyoruz ya Ağustos için, bu sene pek öyle olmayacak. Bu sene Eylül ve Ekim aylarının da sıcak geçeceği tahmin ediliyor. Yani uzun bir yaz, sonrasında kısa ama sert bir kış bizi bekliyor olabilir. Tahminler böyle. O yüzden hani böyle sanki yazmışız da okuyormuşuz gibi olmasın, Allah bilir ama tahminler böyle. El Nino yazları genelde böyle geçiyormuş. Bu arada sevindirici haberler de var. 5 yıl önce Manavgat yangınlarını buradan böyle an an takip etmiş ve içimiz yanmıştı, üzülmüştük. Bölge yeşermeye başlamış. Çok kıymetli hakikaten. Çok bu yeşermeyi görmek, bölgenin yeniden orman olması, o yeniden pek çok canlıya ev sahipliği yapması, bunları sevinerek, mutlu olarak görüyoruz. İnşallah diğer yangın alanları içinde bu hızlı yeşermeyi yeniden düzelmeyi, yenilenmeyi birlikte görürüz.

Hemen bir takvim yaprağımıza bakalım. Düğün çorbası, domatesli yumurta, makarna demiş takvim yaprağımız. Menemen ve makarna muhteşem ikili, kurtarıcı. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Ne pişirelim ne pişirelim. Kararsız kaldığınızda hadi bir menemen yapalım. Taze çıtır ekmekle ne güzel olur. Sadece kahvaltı değil valla. Akşam yemeklerinin de kurtarıcısı. Hava sıcak, bir de insan çok fazla bir şey yemek istemiyor. Ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Sofraya oturuyorum. Hakikaten sıcaktan insan bir iki kaşıktan sonra doymuş hissediyor kendini. Hep böyle soğuk bir şeyler içmek. Tam da şimdi işte karpuz peynir mevsimindeyiz aslında. Böyle biraz serin serin hissetmek için ideal yemekler bunlar. Karpuzlar, peynirler, tercihlerimiz biraz daha bunlar olacak galiba sene, mevsim bitene kadar. Bu arada yine önemli bir detay. Şimdi çalışanlar için kahvaltı sabah hafta içi pek yapılabilen bir şey değil. Yani dışarıdan bir şey alıyorsunuz, evden bir sandviç götürüyorsunuz belki. Ama bildiğinizce sofra kuralım, kahvaltı edelim, insan özlüyor. Bazen aynı kahvaltıyı akşam yemeğinde de düşünebilirsiniz. Yani çalışan biri olarak fikir olsun diye söylüyorum. İşte güzel bir menemen yapabilirsiniz. Patatesli yumurta yapabilirsiniz. Ben çok severim. Küp küp doğrayıp patatesi kızartmak. Sonra üzerine bolca yumurta. Ama böyle omlet gibi değil. Ben böyle biraz daha karıştırarak yapmayı seviyorum. Üzerine pul biber, karabiber mutlaka. Acı olacak bu yemek. Ve böyle çok da yumurtası pişmeyecek. Yani böyle hafifçe böyle bir nemli kalacak. Onun da yanında çıtır ekmek. Vallahi isterim, kusura bakmasın hiç kimse. Ben istediğimi söylüyorum ama yer miyim yemez miyim bilmiyorum. Mümkün olduğunca beyaz ekmekten tabii ki uzak kalmamız lazım. Tamam, tam bu da ekmeği yiyelim yanına. Bir dilim yiyelim bir şey. Yanında güzel bir çay demlenir. Bunun yanına bir parça peynir alınır. Başka da bir şeye ihtiyaç yok yani, öyle kahvaltı sofrası teferruatlı. Belki bir iki dilim domates kesebilirsiniz. Neden olmasın? Keyifli, güzel olabilir.

0: Ne pişirirseniz pişirin de bu mevsimde biraz serin olmasına gayret edin. Soğuk çorbalar çok seviliyor, tercih ediliyor. Soğuk çorba dediğiniz şey hani ayranın içine bir şeyler katmak aslında. Ama bu ayranı yaparken de süzme yoğurtla yapmak ve çok da ayran kıvamına getirmemek lazım. Ne katabilirsiniz içine? Haşlanmış yeşil mercimek olabilir, buğday olabilir. Aşure yaptığınız buğdayınız kaldı, onu değerlendirebilirsiniz. Bütün kuru baklagiller olabilir hepsi. Tüm yeşillikleri doğrayabilirsiniz. Nane, dereotu, roka, tere, bunların hepsi olabilir ama en çok dereotu, nane. Maydanoz değil o kadar ama dereotu özellikle bu çorbaların vazgeçilmezi. Nane yine aynı şekilde, taze nane olabilir. Tam mevsimindeyiz. Bunların hepsi çok yakışır. Üstüne yağ gezdirenler var hani çorbaya benzesin, biraz cacıktan ayrılsın diye. Ben üstüne ekstra yağ eklemekten yana değilim. Zaten yoğurdun içinde yağ var. Çok besleyici. Böyle bir büyük kase çorba. Hakikaten bir ana yemek gibi, içinde işte ne bileyim haşlanmış mısırıyla, kuru baklagilleriyle, nohutuyla, fasulyesiyle, ne geliyorsa aklınıza baklagil deyince mercimeğiyle, buğday zaten var içinde, yarma. O da böyle bir kıvam katıyor zaten. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel oluyor. Bu mevsimin vazgeçilmezi. Birkaç dilim karpuzla beraber yanına başka hiçbir şey istemez insan. Bir de tabii buğdayın hakikaten insanı tok tutan bir tarafı var. Yani yarma dediğimiz şey, aşurede kullandığımız buğday insanı daha uzun sürede tok tutuyor. Bunu da unutmayalım. Ben biz bu saat için artık yavaş yavaş izninizi isteyelim. Sağlık konuşmak üzere buluşacağız ikinci bölümde. Bu sıcak haftada lütfen kendinize çok dikkat edin. Serin esintili yerlerde olmaya, bol su tüketmeye gayret edin. Spor yapmayı seviyorsanız, hareketli olmayı seviyorsanız bunu çok sıcak saatlere bırakmayın.
1: Şimdi reklamlar. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.

0: Mostar Köprüsü'nden 460. atlayış. Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nden atlama yarışması yine coşku ve heyecana sahne oldu. Mostar kentinde 460 yıldır kesintisiz şekilde sürdürülen geleneksel yarışmada sporcular cesaretlerini konuşturdu. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da yapılan köprüdeki yarışlara Batı Balkan ülkelerinden 34 sporcu katıldı. Görsel şölene sahne olan müsabakaların başüstü kategorisinde Ewald Krnić birinci oldu.
1: Başka platformlarda da yarışıyoruz ama asla Mostar'daki heyecanı alamıyoruz. Burada kelimelerle anlatılamayacak bir enerji var.
0: Dik atlayış kategorisinde ise Igor Kazic 11. kez birinci oldu. 500 yıla yaklaşan yarışma Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. 1993'teki Sırp saldırılarında yıkılan Mostar Köprüsü ancak Türkiye'nin de girişimiyle 2004'te aslına uygun olarak yeniden inşa edilmişti.

0: Güneş kavuruyor, toprak toz duman içinde bırakıyor. Berivanlar, yani süt sağan kadınların zorlu mesaisi kızgın güneşin altında sürüyor.
1: Zor şartlarda bu koyunlar sayıyoruz. Sabahtan akşama kadar güneşin altındayız.
0: Burası Hakkari Yüksekova'daki Onbaşılar köyüne bağlı Dereiçi yaylası. Berivanlar sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyor. Sağım öncesi toplanıp halay çekerek moral depolanıyor. Besiciler bir ay önce yaylaların yolunu tuttu. Sıcak havada 1500 koyun günde iki kez sağlıyor. Berivanlar Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslendi. Tek bir ağaç bulunmayan yaylaya gölgelik yapılması talep edildi.
2: Yani biz burada ağaçlık yok, gölge yok. Biz buraya gölgelik istiyoruz. Yani çok sıcak. Bizim için gölgelik yapsalar iyi olur.
1: Gölgelikler kurulursa biz de bu kadar zorluk çekmeyiz. Daha da çabuk bitiririz.
0: Çocuklar zorlu mesaide annelerini yalnız bırakmıyor. Sağımın çabuk bitmesi için yardım ediyorlar.
3: Sabah akşama kadar bu güneşteyiz. Bir yardım bekliyoruz ya da çadırlar, diğer köyler gibi. Yani bir destek olursa biz memnun oluruz.

Japonya'da dikkat çeken bir kampanya başlatıldı. Yaklaşık 10 bin marulun ambalajına ünlü oyuncu Tatsuya Fujiwara'nın yüzü basıldı. Kampanyanın amacı sadece satışları artırmak değil, aynı zamanda gıda israfını azaltmak. Projeyi gıda devi Ajinomoto ile J.A. Zen no Nagano hayata geçirdi. Ambalajların üzerindeki QR kodu okutan tüketiciler marulla hazırlanabilecek farklı tariflere ulaşıyor. Böylece marulun yalnızca salatada değil farklı yemeklerde de değerlendirilmesi hedefleniyor. Şirket verilerine göre Japon tüketicilerin %60'ından fazlası tüketemediği marulu çöpe atıyor. 21 Temmuz'da başlayan kampanya stoklar tükenene kadar devam edecek. Yetkililer dikkat çeken ambalajların hem satışları artırmasını hem de evlerdeki gıda israfını azaltmasını umut ediyor.

0: Arnavutköy'de en tatlı festival düzenlendi. 3. Yeniköy Karpuz Festivali hem göze hem damağa hitap etti. Karaburun sahilindeki festivale yoğun ilgi gösterildi. Vatandaşlara 10 ton karpuz ikram edildi. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilinen Yeniköy karpuzları afiyetle yendi.
1: Evet, 3. karpuzlara geçenler var.
0: Festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karpuz yeme yarışması büyük ilgiyle takip edildi.
2: Ay maşallah! Dokunmadan bitirdi karpuzu.
0: En büyük karpuz yarışması yapıldı.
3: 3 senedir bu festivale katılıyorum. İlk 2 yıl ikinci oldum. Bu yıl şampiyon oldum. Mutluyum.
0: Festivalde tablo gibi işlenen karpuzlar sergilendi.
4: Arnavutköy'ün karpuzu gerçekten muazzam ötesi.
0: Yeniköy Karpuz Festivali'nde konser düzenlendi. Vatandaşlar Rumeli şarkılarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki tarihi Sultan Kayıtbay Camii ve Külliyesi kapsamlı restorasyonun ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor. Memlük Sultanı Eşref Kayıtbay tarafından 15. yüzyılda inşa edilen yapı, Kahire'nin en önemli tarihi eserleri arasında gösteriliyor. 2022 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2024'te tamamlandı. Yapının dış cephesi, taş işçiliği ve simge haline gelen kubbesi aslına uygun şekilde yenilendi. İç ve dış bölümlerde yapılan temizlik çalışmalarıyla yıllardır gizli kalan mimari detaylar yeniden ortaya çıkarıldı. Restorasyon ABD Büyükelçileri Kültürel Miras Koruma Fonu'nun desteğiyle Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi ve ABD'nin Kahire Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleştirildi. Sultan Kayıtbay'ın türbesine de ev sahipliği yapan külliye, taş oymaları, geometrik motiflerle süslü kubbesi ve Memlük mimarisini yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor. Yenilenen tarihi yapı açılışın ardından yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Kahire'nin simge eserlerinden biri olan Sultan Kayıtbay Külliyesi restorasyon sayesinde yeniden eski ihtişamına kavuştu.

kayalık tepelere tırmanıyor, akarsulardan geçiyor, hiçbir engel tanımıyor. Çinli bir robot şirketi engebeli arazilerin yeni hakimi olmaya aday robotu Süper Atlet AS2V'yi tanıttı. Sivil kullanım için tasarlanan 25 kilogram ağırlığındaki bu dört bacaklı robot hem tekerlekli araçların hızını hem de bacaklı sistemlerin engel aşma kabiliyetini tek bir gövdede birleştiriyor. Saatte 20 kilometreyi aşan hıza ulaşan AS2V 45 derecelik dik yamaçları ve 80 santimetrelik engelleri zorlanmadan aşıyor. Yapay zeka altyapısıyla zorlu çevre koşullarına anında uyum sağlayan robot sırtında 16 kilogramlık yük taşıyabiliyor. Su ve toz korumasına sahip olan robot 30 kilometrenin üzerindeki menziliyle yağmur çamur demeden kesintisiz görev yapabiliyor. Resmi amacı sivil keşif ve lojistik olsa da uzmanlar cihazın barındırdığı askeri potansiyele dikkat çekiyor. Robot teknolojisinde Batı ile arasındaki farkı giderek açan Çin'in bu hamlesi geleceğin dijital savaş alanlarının nasıl şekilleneceğine dair de güçlü bir ipucu veriyor.

0: Brezilya'daki seçim mitingi Güney Amerika'da diplomatik krize dönüştü. Arjantin'in aşırı sağcı devlet başkanı Javier Milei'nin komşu ülkede yaptığı sert konuşma Arjantin-Brezilya hattında ipleri kopardı. Krizin fitili São Paulo'da ateşlendi. Darbe girişimi suçlamasıyla tutuklanan eski devlet başkanı Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, Liberal Parti'nin yeni devlet başkanı adayı olarak duyuruldu. Mitinge katılan Milei konuşmasında sınırı aştı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı ve Bolsonaro hakkında ev hapsi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'i sert sözlerle hedef aldı.
1: O yargıç haksız yere hapsedilen arkadaşımı ziyaret etmeme izin vermedi. Oysa Brezilya Lula hapisteyken yabancı liderleri sık sık kabul ediyordu. Lula Brezilya'nın üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor.
0: Flavio Bolsonaro'ya da seslenen Milei, Ekim ayındaki seçimlerde sosyalist çöplüğü durdurma çağrısı yaptı. Milei'nin doğrudan Brezilya devlet başkanını ve kurumları hedef alan bu sözlerine cevap gecikmedi. Lula yönetimi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki büyükelçisini derhal geri çağırdı.
2: O presidente da república então sanciona.
0: Brezilya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir bildiriyle Milei'yi kınayarak yargı bağımsızlığına vurgu yaptı. Miting salonundan diplomasi koridorlarına sıçrayan bu krizin iki komşu ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
3: Sopa vardı, bıçağı olan vardı.
0: Bu kez kavga sokağa değil, bir perde dükkanına taştı.
3: Vatandaşın bir tanesi işte yukarı doğru buradan devam ederken dükkanın içine sığındı. Dükkanın içine sığınınca biz de hani adama zarar verecek diye önce müsamaha gösterdik.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir kişi 6-7 kişilik grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Canını kurtarmak için bir perde dükkanına sığındı. Kapıyı tutup peşindekileri engellemeye çalıştı. Ama öfkeli kalabalığı durdurmak mümkün olmadı. Saldırganlar da dükkana daldı.
3: Gelen arkadaşların çok fazla, çok kalabalık ve hırçın olduğunu gördükten sonra bunları çıkarmaya çalıştık. Bundan dolayı da bir curcuna oldu.
0: Dükkan çalışanları ise hiç şaşırmadı. Çünkü onlar için artık neredeyse bu kavgalar sıradandı.
3: Esenyurt'ta biz bu konuda antrenmanlıyız. Bu olaylar çok oluyor. Yani aslına baktığınız zaman bizim için 3 aşağı 5 yukarı standart bir gün bile sayılabilirdi.
0: Çalışanlar hem kendilerine hem de kavga edenlere zarar gelmemesi için temkinli davrandı. Kavga son bulduktan sonra saldırganlar da hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı.
3: Müdahale etmeye çalışıyoruz bir bakıma, hem bize hem kendilerine zarar vermesinler diye, bir taraftan da çekiniyoruz. Biz onlara müdahale edelim derken bize zarar verecekler diye.

0: Ne çocukları, ne uyuyanları, ne de yaşlıları düşündüler. Peş peşe kornaya basarak vatandaşı rahatsız ettiler. Bedelini de para cezasıyla ödediler. Görüntüler Adana'dan. 8 kamyon şoförü bir çiftin düğün konvoyuna katıldı. Havalı kornaları da vardı. Andıl ve Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde ilerleyen sürücüler kornayla çevreye rahatsızlık verdi. Cep telefonuyla kaydedilen o görüntüler büyük tepki topladı. Şikayet üzerine polis ekipleri de harekete geçti. Sürücülerin kimlikleri tek tek belirlendi. Kural tanımaz şoförlere araç başı 21 bin lira olmak üzere 168 bin lira ceza kesildi.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Smokin bizim işimiz.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor İrfan Öztürk ile birlikteyiz. Geriatrik kırıkları konuşacağız bugün. Ne demek geriatrik kırıklar? Yaşlılıkta görülen ve tedavisi nispeten daha zor, daha fazla emek isteyen kırıklardan bahsediyoruz. Hocam merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz, sizi yeniden görmekle mutluyuz.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün konu tabii geriatrik hastaların kırıklarından bahsedeceğiz. Geriatrik hastalar genellikle yaşlı hastalar. Biz geriatri deyince tabii yaşlı kavramı gün ve gün değişmesine rağmen 65 yaş üzerindeki hastaları daha çok kastediyoruz. Ortopedi ve travmatoloji olarak 65 yaş üzeri hastalarda olan problemlerle ilgilenen bölüme bizde geriatrik ortopedi diyor. Son yıllarda bu geriatrik ortopedi çok popüler olmaya başladı.
0: Neden? Yaş ortalamasının artması mı ortalama?
1: Tabii şimdi sonuçta insan sağlığı, bakım, tıbbın gelişmesi derken ömrümüz çok arttı. Bebek ölümleri, sağlıklı ilerlemeler var filan derken dünyada bir gelişme var. Dolayısıyla yaşlı nüfus çok artmaya başladı. Mesela bu konuda bir şey, benim bilgim şöyle. Mesela şu anda Amerika'da, Birleşik Devletleri'nde toplumun %13'ü 65 yaşı üzerinde.
0: %13'ü. Büyük bir oran.
1: Büyük bir oran. Ve oradaki literatüre göre bu oran 2030 yılında, yani bundan işte 7 yıl 8 yıl sonra %20'lere çıkacağı söyleniyor.
0: Aslında dünya nüfusu yaşlanıyor. Türkiye'de de bunu çok konuşuyoruz hocam.
1: Dünya nüfusu yaşlanıyor. Tabii yaşlılıkla beraber bazı problemler ortaya çıkmaya başladı. İşte geriatrik oradan ortaya çıktı. Şimdi mesela Avrupa'da bu geriatrik yaş daha da fazla. Yani 2030'larda veya da 2040'larda %25'lerde bekliyor Avrupa'da yaşlı nüfus.
0: Yani bu ne demek? Aşağı yukarı nüfusun...
1: Dörtte biri. Tabii. Şimdi yaşlanmalarla beraber ne oluyor? Bu hastaların bir defa dahili problemler, genel sağlık durumuyla ilgili problemler ortaya çıkıyor. Adeliler zayıflıyor. Refleksler azalıyor. Demans artıyor. Kemiklerde osteoporoz dediğimiz son yılların, son çağın bir hastalığı ortaya çıkıyor. Kemik zayıflığı, kemik kırılganlığının artması osteoporoz. Yani kemikler çok zayıflıyor. Dolayısıyla bunlar artınca bu tür hastaların tedavisi de zorlaşıyor. Yani olduktan sonra yani bu sırf kırıkla uğraşmıyoruz. Bir de bu kırık öncesi hastaların dahili problemleri de uğraşmak gerekiyor. Dolayısıyla bu hastalar biraz farklı. Yani genç insanla yaşlı insanlar arasında kırıklarda özellikle büyük farklılık var. Bir defa mesela gençlerde çok şiddetli travmalarla kırık olurken yaşlılarda çok basit düşmeler. Ev içinde hafif çömelir gibi düşmekler. Basit bir ev için ayağı kayıp düşmeler kırıklara neden oluyor, olabiliyor. Çünkü burada şimdi biz mesela düşsek, mesela diyelim biz de belli bir yaşa geldik ama mesela genç birisi düşse kolay kolay şöyle kırık olmaz. Çünkü bir düşme refleksi var, önleme refleksi var. Propriosepsiyon diyoruz biz ona. O var. Adelilerde bir tonus var, gerginlik var. Adelilerin bir güçlü kuvveti var. Bunlar kırılmaya biraz mani oluyor. Kemikler de kuvvetli ama yaşlı hasta düştüğü anda bu mekanizmanın hiçbirisi olmadığı için de çok basit kırıklar olmakta.
0: Kendisi anlatırken de öyle söylüyor. Ya bir şey yapmadım ki diyor. Ayağım şöyle küçücük bir döndü, kırılmış.
1: Evet, maalesef öyle. Şimdi bir de osteoporoz tabii ayrı bir sıkıntı. Bu menopoza bağlı da olabiliyor. Bazı hastalıklara bağlı da olabiliyor. Sonuçta yaşlılığa bağlı olan bir durum osteoporoz. İşte bunun mümkün olduğu kadar işte kırık olmadan onun da osteoporozunu da ortaya konup varsa tedavisini yapmak lazım. Günümüzde birçok tedavi metodu var. Onlara girmeyelim. O ayrı bir konu olabilir. Dolayısıyla bu hastaları ne yapmamız lazım? Yaşlı hastaları korumak lazım.
0: Evet, neden kalmak? Kendisinin artık yaşlandığını da galiba biraz kabul etmesi lazım, değil mi?
1: Tabii çok etmesi lazım. Kendi yani yaşını aşacak işlerden kaçınacak, hareketlerden kaçınacak tabii. Bir de bu hastalar çok çabuk düşüyorlar. Düşmelerin bir sürü sebebi olabilir. Düşmeleri engellemek lazım. Bu hastalar niye düşüyor derseniz bir defa zaten yaşlı hasta, dengesini kaybetmiş, adale gücünü kaybetmiş bir hasta, basit bir travmada işte rahatlıkla düşebiliyor. Düştüğü zaman da kırık olabiliyor. Ev içinde mesela, o zaman ne yapacağız? Ev içinde düşmeyi engelleyecek ortamı ortadan kaldırmamız lazım. Mesela evin içinin mümkün olduğu kadar yaşlı hastalarda aydınlanmasının çok iyi olması lazım. Gece ve gündüz.
0: Loş olmayacak.
1: Loş olmayacak, karanlık olmayacak. Gece kalktığı zaman hemen aydınlık olacak, kalkacak, tutunacak, dikkatli bir şekilde yürüyecek. Birden kalkmayacak, yavaş yavaş kalkacak. Etrafta fazla eşya olmayacak. Takılacağı.
0: Kayacak.
1: Evet, zemin kaygan olmayacak, ıslak olmayacak. Terlik giyiyorsa giymesi lazım. Kaygan terlikler kullanmayacak. Veya ayakkabılar mümkün olduğu kadar yere sabit basabileceği altı lastikli terlikler giymesi lazım. Tutacaklar çok önemli. Yani duvarda veya özellikle tuvaletlerde tutacaklar önemli. Trabzan mı diyoruz? Onların evet, çok iyi olması lazım. Gerekirse yoksa yardımcı tabii ya, mutlaka yaptırmak lazım. Işıklandırmayı ona göre, aydınlatmayı ona göre yapmak lazım. Baston kullanmasını kullanacak yaşlar yine de kullanmak istemiyorlar. Hı. Sevmiyorlar. Baston deyince ya benim annem de 80 küsur baston deyip annem kullanmak istemiyor. Hı. Yani biz istiyoruz ki yani elimizde koruyucu olarak, destek olarak baston da kullansınlar istiyoruz. Alafranga tuvaletler kullanmaları lazım. Alaturka tuvaletler zor artık. Bunlar, zor. Onları da ayarlamak lazım. Zor. Dolayısıyla düşmeleri de engellemek lazım.
0: Banyolar özellikle hocam. Çok tabii, da iyi yollarda tabii, banyo düzenlemesi tabii, çok önemli.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu tabii düşecekler, buna rağmen yine düşecekler ama bu tedbirler alırsak düşme ihtimalini biraz azaltmış olur. Ama yine de mesela bu hasta mesela ne diyeyim, nörolojik problemi varsa denge bozukluğu düşebilir. Gözleri görmeyen bir hasta işte etrafta bunlara takılıp düşebilir. Onun için demanslı hastalar düşebilir. Adale tonusu azalmış. Mesela artrozu var diyelim. Kalça ve de dizinde kireçlenme diyoruz Alp tabiri. Ama biz artrozun tıbbi terim olarak adı. Artrozu varsa bu insanların düşme riski biraz daha fazla oluyor. İşte o zaman onların tedavi edilmesi lazım. Gözü iyi görmeyenler gözlük kullanacak. Gözün işte kataraksı varsa tedavi ettirecek.
0: Hocam o zaman biz şöyle demeliyiz galiba. Düşmeye sebep olabilecek riskler nelerse onları evet, en azından insan kaynaklı, çevre kaynaklı onları en aza indireceğiz.
1: Evet, en aza indirmek zorundayız. Yani sonuçta bu hastaların kırık öncesi bakımı, kırık öncesi yaşamını ayarlamak yani lazım, gerekiyor. Yani bunu aileleri bu konuda bilinçlendirmek lazım. Belki bu tür programları biraz fazla yapıp çünkü yaşlı toplum arttığına göre bunlara göre bir bakım veya da bir yol bulacağız. Multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Yani mesela hastane öncesi dönem, bir hasta oldu hastaneye yattığı dönem, hatta hastaneden sonraki dönemi de çok iyi programlamak lazım bu hastalar için.
0: O zaman şöyle düşünelim. Ev, yaşam koşulları, kişisel sağlık ve beslenme, hatta belki günlük küçük aktiviteler hepsini hayatı iyileştirecek faktörler olarak ortaya koyup kişisel bir şekilde hastanın uygun zamanı, uygun sporu, yürüyüşü, yüzmesi neyse, bunları şöyle düşünmek lazım bence. Hastalansa, kırılsa, yani düşse ve bir kırık olsa bakmak çok daha zor. Çok daha hayat zor. Düzenimizi çok daha fazla değiştirecek çok. Anneden babadan bahsediyorsak eğer. O zaman öncesinde hayatını iyileştirecek düzenlemelere vakit ayıralım.
1: Evet, biraz bunlara bakacağız ama bu tabii biraz ekonomik, biraz sosyal, biraz gelişmişlikle alakalı şeyler olsa gerek. Yani çünkü bunların hepsi bir isterse bir maliyet getirecek. Ama yine de her insan bir kıymettir. Bana göre her insan bir dünya, kendi dünyası. Onun için her insan çok kıymetli. Bebeğinden tut en yaşlısına kadar. Benim eşim de nörologtur. Özellikle yaşlıları anormal sever. Yani çok, ne kadar hasta yaşlıysa o hasta o kadar çok sever. Çünkü onların daha çok sevgiye ihtiyacı. Bazen günlerce konuşacak adam bulamıyorlar. Konuşamıyorlar tabii. Onun için bunlara tabii değer vermek lazım. Tabii yaşlılarda diyelim ki kırık oldu. Kırıkların tedavisi de gençlere göre farklı. Mesela gençlerde biz bir tedavi yaptığımız zaman daha stabil bir ameliyat yapabiliyoruz. Yani stabil derken kemikleri karşı karşıya gidiyor, daha böyle sağlam bir tespit yapabiliyoruz. Ama yaşlılarda bu tespit, kemikler zayıf olduğu için olmuyor. Yani instabil diyoruz biz bunlara. Böyle olunca da bu sefer kırıklardan sonra komplikasyon olma şansı biraz daha fazla oluyor. Sistem bozuluyor.
0: Basit bir ameliyat bile riskli bir ameliyata dönüyor.
1: Tabii riskli bir ameliyata dönebiliyor. Dolayısıyla komplikasyon fazla oluyor. Komplikasyon fazla olması ne demek? Şimdi bu hastayı sen iyileştiremezsen, bir an evvel günlük yaşamına kazandıramazsan, bir an evvel ayağa kaldıramazsan, bir an evvel yürütemezsen, rehabilitasyona başlayamazsan, bu hastalarda bizim tıbben kullandığımız kelimeler mortalite ve morbidite artıyor. Yani morbidite genel sağlık durumunun düşüklüğü olmuş oluyor. O bozuk oluyor. Bir de ölümler oluyor. Mortalitede ölüm oluyor. Yani bunlar fazla oluyor. Bu en fazla biz kalça kırıklarından sonra görüyoruz.
0: Evet, o kalça. Biz şimdi geriatrik kırıklar deyince en çok kalça kırığını mı görüyoruz hocam? Yani daha çok buradaki kırıklar nasıl kategorize edebiliriz? Daha çok kalça kırığı mı?
1: Belki sayıya vurursak kalça kırığı en fazla mıdır? Net bir şey söylemeyeceğim. Toplumlara göre biraz değişmekle birlikte bazen omurgalarda ezilme kırıkları bazen kendiliğinden de olabiliyor. Yavaşça çökme kırıkları oluyor. Onlar da fazla olabiliyor. Fakat düşmelere bağlı en çok gördüğümüz kırık yaşlılarda kalça kırıkları, el bileği kırıkları, el bileklerinde çok sık olur. Omuz kırıkları olabiliyor. diz bölgesinde işte biz tibia dediğimiz kaval kemiğinin üst ucunda bir kırık olabilir. Ayak bileğinde kırıklar olabilir. En çok kalça kırıkları. Hmm. Ve bunlar en tehlikesi de kalça kırıkları. Şimdi kalça kırığın özelliği şu. Şimdi yaşlı hastayı bir an evvel kırık öncesi seviyeye getirmek lazım. Yani yürüyorsa yürür hale, oturuyorsa oturur hale, spor yapıyorsa spor yapar hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla iyi bir tespit, iyi bir tedavi yapmamız lazım ve iyi bir rehabilitasyon yapmamız lazım. Yani bu hastaların tedavi ettik, 1,5 ay yatıralım, kırık kaynasın kendi haline dediğin zaman hastayı kaybederiz. Zaten orada kaybedin. Bir defa hareketsizlik, yatmaya bağlı, yatalak olmaya bağlı, yatmaya bağlı başka komplikasyonlar da gelişiyor. İşte bu insanlarda komorbid dediğimiz bir sürü hastalıklar var. İşte ne bileyim anemi gibi, işte diyabet gibi, beyin problemi, nörolojik problemler olabiliyor, kardiyovasküler problemler, böbrek problemler. Dolayısıyla bu hastalar mümkün olduğu kadar fonksiyonel bir hale getirmezsek bu hastayı yatırarak kaybedebiliyoruz. Onun için bu hasta ayağa kaldıracak. Dolayısıyla doğru bir tedavi yapacaksın. İşte kalça kırıklığına ayağa kaldırmak biraz daha zor olabiliyor. Tabii zor olduğu için biraz daha riskli olabiliyor. Daha ölümcül olabiliyorlar o yüzden. Ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Eğer kalça kırıklı hastanın ameliyat öncesi bazı problemleri varsa bunların ameliyattan sonra bir yılın içinde ölüm riskleri yani o zaman %25'leri falan geçebiliyor.
0: Mesela kronik bir hastalığı varsa, kalp, ya, böbrek tabii, gibi, diyabet gibi vesaire.
1: Ama eskiye nazaran biraz daha iyiyiz tabii. Yani tıbbın gelişmesiyle beraber bu yaptığımız ameliyatların kalitesi de arttı tabii bu ara son yıllarda. Dolayısıyla bu hastayı bir an evvel ayağa kaldırıp yürütmeye çalışıyoruz. Tam bastırmasak bile ayağa kaldırıp hafif bastırarak veya da tam bastırarak yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunların kayıpları önlemiş oluyoruz. Yani yatmaktan kurtarmak lazım. Yaşlı hastalar bize geldiği zaman bizim poliklinimize illa kırıklı olması şart değil. Doktor bey benim yürümem lazım. Doktor bey beni yürüt.
0: Ayağa kaldır.
1: Beni yani hayır yürüyen hasta bile ayağında bir problem var. Benim yürümem lazım. Bu problemi çöz. Ya ben ne olur beni yürüt. Ben yürümezsem mahvolurum diyen çok hasta var.
0: Hocam psikolojisini de yükseltmeye çalışıyor tabii, yürüyerek. Tabii, hareketli tabii, olarak kimseye tabii, ihtiyaç tabii, duymayarak. Tabii.
1: Yani o yüzden bu insanları bireysel olarak kendi kendine yetebilen bir hale getirebilmek lazım yaşlı hastaları. Evet. Bunun için illa bizim tıbbi olarak ortopedi bir şey yapmamız gerekmiyor. Bütün sosyal olarak da gerekli belediyeler, gerekse işte ne bileyim sosyal kurumlar, hükümetler falan bunlarla ilgili tedbir almaz. Çünkü çağımız hakikaten geriatrik insan çağı, yaşlı hasta çağına doğru gidiyoruz. Emekli sayısı artıyor.
0: Evet. Hocam aslında bu yatırımları ileride kendimize yapıyormuş gibi düşünmeliyiz. Tabii. Çünkü bizim de ileride ihtiyacımız
1: tabii,
0: olacak.
1: Tabii. Bakım evleri. Bakım evleri tabii biraz daha gelişmesi lazım. Şöyle bir bilgimiz var. Mesela hastalar kalça kırıklarından sonra eve giden hastalarla bakım evine giden hastalar arasında bir araştırma yapmışlar. Bakım evine gidenler daha fazla ölümcül olabiliyor. Ölebiliyorlar yani. Onlar bakım
0: evine. Hangi tam tersi düşünülür değil mi? Orada doktor.
1: Aile sevgisi mi? Aile nedir bilmiyorum. Öyle bir şey de var muhtemelen. Moral bu önemli. İyi, orada işte, tabii. Orada yani sonraki iyi bakım olsa belki bir şey olmaz da yani zoraki bakımlar varsa bilmiyoruz. Orada yaşamadık tabii bilmiyorum. Onun için bilmiyorum ama öyle bir şey var. Bilimsel tespit. Yazı ve tespit var yani. Onun için bakım evleri biraz daha sıkıntı ama yine de bunların geliştirilmesi lazım.
0: İhtiyaç duyacağız çünkü. Hocam gelelim yine kalça kırıklarına ya da protez uygulamalarına. Sadece kalça için demeyelim, diz için de. Protez uygulamalarından çok sık bahsediyoruz. Eskiden bir hastaya sana protez takacağız dediğinizde mutlaka önce bir ya hocam yapmasak mı yok mu başka çaresi derlerdi. Ama şimdi bu fikre özellikle teknolojinin de değişmesi ve gelişmesiyle sanki daha sıcak bakıyor gibi hastalar. Protez uygulamalarında hangi noktadayız ve vücuda kabul edilmesi edilmemesi yeniden harekete geçmesi kişinin ayağa kalkması konusundaki başarı oranları nedir?
1: Şimdi protez cerrahisi özel bir durum. Benim de sevdiğim konu. Ben de daha çok kalça ve diz protezleri konusunda kendimi yetiştirmeye çalıştım. Şöyle bir şey diyeyim. Gerek bizler, doktorlar, gerek teknoloji, gerek endüstri bu konuda çok gelişti. Yani bundan 30 sene öncesi gibi değil. Yani çok farklı ilerlemeler var. Dolayısıyla daha önce bu üç konuda yetersizlikler nedeniyle başarısız sonuçları biraz sayısı fazlaydı. Yani burada sadece bizim hekimlerin teknik olarak bilgisinin yetersizliğinden bahsetmiyorum. Daha çok malzemelerle ilgili problemler vardı. Protezlerin bir gelişme çağı vardı. Bugün protez dizaynlarında belli bir noktaya geldik. Yani ortak bütün firmalar, bu protez yapan firma ortak bir noktada buluşmuş gibi neredeyse. Dolayısıyla dizayn belli olduktan sonra en iyi dizaynı bulmaya çalışıyorlar. Bugünkü dizayn tabii gelişecek, gene gelişecek ama gayet iyi. Eskiye nazaran çok daha geliş. Dolayısıyla komplikasyonlar azaldı. Azalınca memnuniyet arttı. Hasta memnuniyeti arttı. Tabii bu olumlu yönde etki ediyor. Bence protez cerrahisinde, kalça ve de diz protezi en önemli konu endikasyon dediğimiz konu. Yani. Endikasyon demek yani karar verme, doğru karar verme. Teşhis hastalıkla ameliyat yapalım mı, ne yapalım? Yani buna biz teşhisi koyalım, konservatif tedavi ya ilaçla mı tedavi edelim, fizik tedaviyle mi tedavi edelim, gözlemleyelim mi, ameliyat mı yapalım, hangi ameliyat yapalım, niçin yapalım, bunlara iyi bir karar vermek. Bu da bir tecrübe gerektiriyor. Yani bunun eğitimi de gayet iyi artık aldık ve vermeye çalışıyoruz. Biz hocalar olarak da yetiştirdiğimiz elemanlara bu endikasyonu öğretmeye çalışıyoruz. Doğru endikasyon yapmak lazım. Eğer doğru endikasyonla bir ameliyat yaparsanız, gerçek endikasyonla bir ameliyat yaparsanız hasta memnuniyeti inanılmaz fazla oluyor. Eğer endikasyonunuz biraz hani böyle zorlamalıysa hasta memnuniyeti iyi olmuyor. Amacımız ne bizim? Yani iyi ameliyat yapacağız ama sonra hastayı memnun etmekten sonra, hasta memnun olmaktan sonra yapılan işlemlerden hiçbir anlamı yok yani. Dolayısıyla hastayı memnun etmek demek iyi bir ameliyat yapmak demek. İyi bir endikasyon, iyi bir ameliyat yapmak. Onun için bunlar gelişti, malzemeler de gelişti. Biz de ameliyatları artık iyi yapıyoruz. Komplikasyonlar azaldı, hasta memnuniyeti arttı. Benim gördüğüm bu.
0: Bunu belirleyen faktörler tabii, siz biraz önce teknolojinin gelişmesinden bahsettiniz ama bu teknolojiye de, bu ameliyata uyumlu hastadan da bahsetmek lazım. Hastanın psikolojisinden tutun da kilosuna kadar başarıyı etkileyen çok faktör var.
1: Tabii şimdi bunları önceden, mesela hiçbir ameliyat yaparken sadece filmine bakıp değerlendirmiyoruz. Hastaya önce bir muayene ediyoruz. Önce bir ortopedik muayene yapıyoruz. Ortopedik muayenede eğer biz uygun gördüğümüz röntgen alıyoruz. Röntgeni de bir araya getiriyoruz. Hastanın şikayeti, klinik muayene ve röntgeni bir araya getirdikten sonra tamam bu ameliyat olabilir dedikten sonra bu hastanın incelemesine başlıyoruz. Yani planlama yapıyoruz. Pardon. Şimdi dahili problemleri varsa, kalptir, böbreklerle ilgili problemdir, karaciğer problemlerdir, anemisti falan, bütün bu problemleri önce tetkik ediyoruz. Onlarla ilgili risk faktörünü ortadan kaldırıyoruz. Ondan sonra da ameliyata geçiyoruz. Bu psikolojik de önemli. Mesela psikolojisi bozuk olan insanla ameliyat yaparken iyi düşünmek lazım. Yani iyi, çok çok iyi. Tamam, psikolojisi bozuk olan insan ameliyat olmaz diye bir kural yok ama işte bunlarda endikasyona biraz daha farklı. %100 endikasyon olmadan kolay kolay dokunmamak lazım. Dolayısıyla bu yan faktörlerin hepsini hesaba katıp ondan sonra bu ameliyatı yapmak zorundayız. Çok şişmanlarla ameliyat yapılır mı? Zayıfla diyor, zayıflayamıyor insanlar.
0: Nasıl hareket edemedikten yani sonra zaten.
1: Hareket edemiyor. Yemesin, içmesin. Doktor bey su içiyorum gene şişmanım diyor. Bilemiyorum tabii ne yiyip ne içtiğini ama sonuçta kilo vermek zor olabiliyor. Esten bu kilolu alsa git kilo ver. 5 kilo ver, 10 kilo ver, öyle gel ondan sonra yapayım derdim. Şimdi artık kilo vermeleri daha tavsiye ediyoruz. Ama çok kilolu fakat veremeyen insanlarda da o zaman diyoruz ki riskleri göze alıp, çünkü şişman hastalarda, diyabetli hastalarda, anemik olan hastalarda enfeksiyon riski biraz daha artıyor. Hmm. Başka problemler de doğabilir. Dolayısıyla bunları minimuma indirecek şekilde duruma getirdikten sonra ameliyat yapmak istiyoruz ama veremiyorsa, çok da kiloluysa bazen şişmanlarda bu ameliyatları yapıyoruz.
0: Yine zaman geçiyor, daha da riskler artıyorsa.
1: Tabii o zaman bu sırada dizde kemik deformitesi, eklem deformitesi daha da fazla artarsa, kasılmalar, yani biz oraya kontraktür diyoruz, yani kasılmalar artarsa, daha ileride yapılacak ameliyatların da bizim için de zor, hasta için de zor olabiliyor. Dolayısıyla bu gecikmeleri engellemek için bazen erken ameliyat yaptığımız durumlar da var. Şu anda teknoloji olarak iyiyiz. Yani protez cerrahisinde iyiyiz. Tabii biraz tecrübe önemli burada. İster istemez yani ister istemez şimdi tecrübesi az olan. Sizin yemek yapmanız gibi ya. Şimdi pilavı herkes güzel yapabiliyor mu? Ne bileyim ya, öyle düşünüyorum ben.
0: Öyle, doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: Sonuçta bir tecrübeyle daha da insan yapar hale geliyor. Onun için tecrübeli ellerde şimdi protez cerrahisi güzel bir tedavi oldu. Hatta bizim kalça protezi 100 yılın protezi. Yani 100 yılın cerrahisi olarak geçmişti.
0: Ne demek hocam 100
1: yıl? Yani son 100 yılda yapılan ameliyatlar içinde hastaların en çok memnun olduğu, en çok yüz güldürücü ameliyat seçilmiş.
0: Yani sonuçları itibariyle
1: baktığında hasta memnuniyeti açısından yürüyemeyen, çok ağrısı olan, aksayan, toparlayan bir insana bir ameliyat yapıyorsunuz, ağrı gidiyor, toparlama gidiyor, aksama gidiyor. Günlük fonksiyonları yapamadığı fonksiyonu yapar hale geliyor. Dışarı çıkıyor, yani camiye gidiyor, ne bileyim bahçeye gidiyor, seyahat yapıyor. Bu çok mükemmel bir şey yani.
0: hastanın yeniden sosyal hayata doğması gibi bir şey bu. Yani evden
1: kesinlikle öyle. Evden hiçbir iki adım dışarı atamayan, işte bakkala gidemeyen, komşuya gidemeyen insanlar dışarı çıkıp tek başına gezmeye başlıyor. Başkasının kontrolünden kurtuluyor.
0: Bu başarıyı arttıran ameliyat sonrası kişisel olarak hastanın yapması gerekenler de var mı hocam?
1: Tabii ki var. Bir defa bizim söylediklerimizi harfiyen yerine getirecekler. Mesela ameliyattan sonra bizim için tabii baştan da konuştuk. Özellikle geriatrik hastalarda hastane öncesi, hastane sırası ve hastane sonrası. Hastane sonrası dediğimiz olay da rehabilitasyon, hasta bakımı çok önemli. İyi bir rehabilitasyon vermek lazım. Biz onlara egzersiz programları veriyoruz veya da fizyoterapistlerin kontrolüne veriyoruz. Hareketler, o nasıl oturacaklar? Nasıl kalkacaklar, ne kadar yol yürüyecekler, ne zaman spor yapacaklar, ne zaman banyo yapacaklar, bunları biz onlara teker teker anlatıyoruz. Onları harfiyen yerine getirmesi lazım. Anormal bazı hareketleri yapmaması gerekiyor. Bazı şeyler, mesela kalça protezi yaptığımız hastaya diyoruz ki bacak bacak üstüne en az 3 ay 4 ay atmayacaksın. Mesela ben hastama hani namaz konusunda mesela ben oturarak kılın diyorum. Yani zorlamayın. Evet, kılabilirsin belki namaz ama biraz yani zor olabilir. Yani onun için hoplama zıplama yok. Yani kontak sporlar yapmayın diyoruz mesela. Şimdi ben illa bisiklete bineceğim diye bile binme diyoruz ama illa bineceğim diyorsa bin, kısa mesafe bin diyoruz. İşte futbol, voleybol falan, bu tür tenis, bunlar
0: bu ömür boyu lazım. Mu böyle yoksa bir süre mi böyle?
1: Tabii ki ömür boyu böyle. Sonuçta biz oraya insan yapısı orada var. Bütün insan yapıları eskiyor, bu da eskiyor. Protezlerin de bir ömrü var. Ömrü de şöyle, öyle bir ömür yok. Yani ömür var derken, yani bir buzdolabı aldınız, ne kadar ömrü var buzdolabının? Cevabı. Yani değişebiliyor yani.
0: Tabii değişiyor. Kullanıma göre tabii,
1: tabii
0: ki değişiyor.
1: Tabii kullanıma göre değişiyor, kaliteye göre değişiyor, değişiyor. Şimdi çok iyi dizayn edin bir protezi kullansa ömür artıyor. Çok iyi bir ameliyat yaparsa ömür artıyor. Hasta çok iyi kullanırsa ömrü artıyor. İlla şu kadar ömrü var demiyoruz. Bir enfeksiyonu bir sene sonra problem oluyor mesela. Öyle ameliyatlar var. Bundan işte 40 yıl önce yapılmış. Geliyor bize. Görüyoruz başkası tarafından yapılmış. Hala fıstık gibi ameliyat. Yani devam gayet ediyor. Devam ediyor. Ama öyle. Yani bir ortalama ömür vermek çok zor. Ama yani yine de biz hastalara şu an diyoruz ki valla en az 15-20 şansına giderse 30 sene çok rahat rahat götürürsün bunu diyoruz.
0: Problem çıkmadan
1: götürürsün. Hakikaten son dizaynlar iyi gidiyor yani.
0: Beslenmeyle ilgili bir şey eklemek gerekir mi bu sonrası sürece hocam?
1: Beslenmeyle ilgili bir şey, normal gıda. Hı-hı. Benim sistemim o. Ben ekstra şey verilmeyi sevmiyorum. Normal gıdasını alacak bir insan. Normal neyse gıdası o. Yani fazla bir ilave bir şeye gerek yok.
0: Peki. Biz tabii yine de ihtiyaç olmamasını baştan hep onu konuştuk. Önce koruyucu hekimlik, evin düzenlenmesi, kırık olmasın önce. Ama şunu da bilelim ki bir kırık olursa şimdiki teknoloji hayatımızı kolaylaştıracak. Bizi yatağa mahkum kalmaktan kurtaracak. Sosyal hayat içinde varlığımızı devam ettirecek alternatifler sunuyor.
1: Sunuyor, tabii sunuyor. Yani biz cerrahi, şimdi kalça kırıklarında iki türlü ameliyat var. Bir çivileme ameliyatı ve bir protez ameliyatları var. Her hastaya çivi, her hastaya protez yapılmaz. Uygun hastaya çivileme yapıyoruz, uygun hastaya protez yapıyoruz. Protez yapılanların şöyle bir avantajı var. Erken ayağı kaldırıp bastırabiliyorsun. Dezavantajı ise yabancı bir eklem yapmış oluyorsun. Enfeksiyon riski biraz daha yüksek. Bazen bu hastaların biraz daha morbid dedim, yani genel sağlık durumuyla ilgili bozulma daha fazla olabiliyor. Ama her zaman şöyle bir de bir düşüncemiz var bizim. Hastanın kendi kemiği her zaman protezden daha iyidir. Eğer kendi kemiğini kaynatabilirsek, onu uygun eski haline getirebilirsek onu tercih edin. Bu da azıcık çivilemelerle oluyor. Hı. Ama bazı kırıklarda hemen, şimdi kalça kırıklarının bazıları protez yapıyoruz, bazen de çivileme yapıyoruz. Biz onun indikasyonunu biz veriyoruz. Şimdi burada tabi bunu anlatmak kolay olmayabilir. Hı. Kafaları karıştırmak istemiyorum. Çivilemeyle de iyi sonuçlar alabiliyoruz. Son dizaynlardaki çivilemeler gayet iyi. Tek bir şey var işte, mümkün olduğu kadar kuralına uygun bir şekilde ameliyathanede kuralına uygun ameliyathane malzeme şartlarında ve bilgiyle bunu yapmak lazım.
0: Sonrasında da yine hastane.
1: Yani birçok hastanemizde bunlar başarıyla yapıldığını söyleyebilirim. Hmm. Meslekler bu konuda
0: yetişti. Türkiye yetiştik. Bu anlamda iyi bir ülke mi hocam? Yani bu kalça protezi ameliyatlarında ya da çivileme ameliyatlarında iyi bir ülke mi?
1: Bence iyi bir ülke. Bence bir iyi ülke.
0: Türk hekimlerine güvenebiliriz.
1: Türk hekimlerine rahat. Hele ortopedistlere ben güveniyorum. Herkes de güvensin, bunu söylüyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim, sağ olun.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili Necdar Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı bizimle birlikte. Hocam biz sizinle daha önce de nakil konuştuk ama.
1: Biliyorsunuz nakiller, organ nakilleri iki şekilde yapılabilir. Ya canlı insanların organlarından böbreklerin bir tanesi, karaciğerin bir kısmı alınıp hastalara nakledilir ve o hastanın hayatı kurtulur. Ama daha bizim yapılmasını istediğimiz kadavradan organ nakli dediğimiz, yani beyin ölümü olmuş, yoğun bakımda ölmüş olan insanların organlarını alıp kullanarak diğer insanların hayatlarını kurtarabiliriz. Gelişmiş ülkelerde bu ikinci yöntem uygulanıyor. Yani beyin ölümü olmuş, daha doğrusu ölmüş kişilerden bahsediyoruz burada. Onların organlarının alınıp diğer hayatların kurtarılması için kullanılıyor. Bu karaciğer için gerçekten hayat kurtarıcıdır. Çünkü karaciğer yetmezliği olan hastaya organ nakli yapılamadığında o hasta günler içinde mutlaka kaybedilecektir. Bu karaciğer sirozu için böyledir. Karaciğerin herhangi bir işte toksik hastalığı için böyledir. Yani karaciğer görevini yapamamaktadır ve birkaç gün içinde mutlaka organ bulunup nakledilmekle hastanın hayatı kurtulabilmektedir. Böbrekler için durum biraz daha farklı. Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların hayata tutunmaları için diyalizle bir süre hayata tutunabilirler. Bu bazen yıllarda sürebilir ama diyalizle olan hayat konforlu bir hayat değildir. Üretken bir hayat değildir. Yani diyalizdeki hastalar haftanın 3 günü hastaneye giderler. 3-4 gün orada diyaliz makinelerine bağlı olurlar. O makineden çıktıktan sonra vücutlarından çok su çekildi yahut da az su çekildi diye bir sürü sorunları olabilir, bulantıları olabilir. Yani hasta hayatını devam ettiriyor ama üretken değil, yani çalışamıyor, çocuklarına bakamıyor, ona çocukları bakıyor. Muhtaç bir hayat yaşıyor. Biz onun için konforsuz hayat diyoruz buna. Oysa bu hastalara nakil yapıldığında, yani onlara bir böbrek takılabilse, o hastalar artık konforlu ve üretken bir şekilde hayatlarını yaşayabilecekler. Bu hem kendi yaşantıları için, onlar için güzel bir yaşantı olacak, hem de çalışabilecek kadar sağlıklı olacaklar. Naklin bir avantajı da böbrek hastaları için, diyalizle hayat devam ediyor ama başka komplikasyonlarla hastaları kaybetmek mümkün. Genellikle kalple ilgili komplikasyonlarla, kalp yetmezlikleri, işte koroner damarlar bozuklukları nedeniyle diyalizle hayat devam ederken bu hastaları daha erken dönemde kaybedebilmekteyiz. Ülkemizde hem böbrek için, hem karaciğer için, hem kalp için, hem kalp akciğer için bir sürü bekleyen hastalarımız var. Bunlar organ çıkmasını bekliyorlar. Yani yakınları ölmüş insanların o organların alınması için, yani ölenin organlarının alınmasına izin vermelerini bekliyorlar.
0: O kısa süre içinde karar vermelerini bekliyorlar yani.
1: Oradaki o kısa sürede hastanın yakınlarına yoğun bakımdaki koordinatör arkadaşlarımız soruyor. Hastanız öldü, başınız sağ olsun. Yani hastanız kesin öldü, bu bir deklare ediliyor. Hastanın öldüğü bildiriliyor. Organlarını bağışlamak ister misiniz diye soruyorlar. Ve hasta yakınları hayır istemeyiz dediklerinde bu 5-6 kişinin hayatına mal olan bir cevap oluyor. Hayır. Oysa evet dese, karaciğeri, iki böbreği, kalbi, belki kalbi, akciğeri, bazen pankreası ya da karaciğeri kullanılmış olacak ve öbür tarafta bekleyen hastalar hayata tutunacaklar.
0: Tabii şimdi sözünü ettiğiniz hasta yakınları için de bir sorumluluk. Çünkü belki de hayattayken vermemiz gereken bir karardan bahsediyoruz. Yani kişi hayattayken de organlarını bağışlayabilir.
1: Şimdi kişi hayattayken organlarını bağışlamanın çok büyük bir faydası var. Bu bir kere toplumda bir bilinçlenme yaratıyor. Yani ülkemizde organ bağışına ihtiyaç var. Bu kan bağışı gibi. Yani o verdiğimiz kanlar

0: nasıl başka insanların hayatını kurtarıyorsa bağışladığımız organlar da başkalarının hayatını kurtaracak. Sağlıklıyken organ bağışı yaptığımızda organ bağış kartımızı yanımızda taşıyoruz ve ailemize de haber veriyoruz. Yani ben organlarımı bağışladım. Bunun anlamı şu: ben bir gün ölürsem, beyin ölümü gerçekleşirse benim organlarımı verin. Yani bu bir vasiyet oluyor. Ve hasta yakınları, yani ölenin yakınları da bu bağış işlemine o zaman evet diyebiliyorlar.
1: O zaman sorumluluk almadan, zaten kişi kendi karar verdiği için rahatlıkla buna evet diyebiliyorlar. Şu anda Türkiye'deki rakamlardan bahsedebilir miyiz hocam? Ne kadar insanın organ nakli beklediğini paylaşalım dinleyicilerimize.
0: Şimdi böbrekler için ülkemizde 55-60 bin arası diyalize bağımlı hasta var. Ama bunların tamamı böbrek nakline uygun değil. Kendi hastalıkları nedeniyle. Ama 25-30 bin civarında bir hastadan bahsediyoruz ki organa ihtiyacı olan hasta var demektir. 2500-3 bin kadar karaciğer nakline ihtiyaç duyulan hasta olduğu tahmin edilmektedir. Ve bu her gün bir beyin ölümü oluyor. O sırada bir başka organa ihtiyaç olan hasta ölüyor. Zaten bizim organ bekleme listesi diye bir listemiz var. Her organ nakli yapılan hastanede kadavra bekleme listesi diye bir liste yapılır. Yani hastalar oraya müracaat ederler, kaydolurlar. Onların bilgileri oraya kaydedilir. Bu şu demektir: bir organ çıktığında hemen Sağlık Bakanlığı Ankara'dan kime uygun, o organın uygun olduğu orada çok net bir şekilde belli olur ve kayıtlı olduğu hastaneye organ gönderilir. O kişiye gönderilir. Yani eğer tam uyum varsa o hastaya o organ verilir. Nerede olursa olsun. Yani Ankara'dan organ çıksa, İzmir'den çıksa, Doğu Anadolu bölgesinde herhangi bir ile, işte Van'a, Erzurum'a, Trabzon'a o organın gönderilmesi mümkündür. Sağlık Bakanlığı'nın ve Türk Sağlık Kuvvetleri'nin tüm ulaşım araçları bu iş için bu organların emrindedir. Bazen de hastaların emrindedir. Yani dağ başında herhangi bir organ çıkan hasta alınıp o ilgili hastaneye nakledilebilmektedir. Ama organ bağışı olmadığı için bu hizmet verilememektedir. Çünkü sağlıklı insanlarımız, bizim Türk insanı, organ bağışına evet dememektedir.
1: Şimdi tam da burada şunu sormak istiyorum. Bir organ bağışı söz konusu olduğunda ya da konu açıldığında insanlar hep şöyle düşünüyor: İşte benim kendi çocuğumla, kendi ailemle bile %100 uyumum yokken benim organlarım bir başkasına nasıl uyabilir? Burada nasıl kriterler aranıyor? Yani biz verdiğimiz organla ilgili bir başkasına uyacağını, onda kesin olarak kullanacağını nasıl bilebiliriz?
0: Şimdi bazı organlar için sadece kan grubu uyumu yeterli. Bazılarına kan grubu uyumu olmasa da olabilir. İmmünsüpresif tedavilerle bu uyum sorunu halledilebilmektedir. Yani kan grubu uyumsuz nakiller bile yapılabilmektedir. Ama yine de organ uyulup uyulmadığı bir takım kriterlerle, yani uluslararası kriterler bunlar, çıkan organın birilerine uyması söz konusudur. Bazen tam uyum bile olması söz konusudur.
1: Çünkü enteresan bir şey, yani bu tam uyum dediğimiz gibi bazen ailede bile yakalanır.
0: Tabii bazen ikiz kardeşi gibi bir uyum söz konusu olabilir.
1: Çok enteresan. Evet. Şimdi Türkiye'de bu organ nakliyle ilgili çalışmaların hızlandığını, bu son dönemde bağışçıların artması için pek çok kurumun çalışma yaptığını biliyoruz. Geldiğimiz noktayı, geldiğimiz bilinç düzeyini bir özetleyebilir misiniz bize? Nereden nereye geldik?
0: Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda organ nakliyle ilgili bir bölüm var. Organ nakliyle ilgili bir bölüm var. Orada ki insanlar bütün gayretleriyle çalışıyorlar. Yine Sağlık Bakanlığı'nda işte böbrekle ilgili Böbrek Nakli Bilim Kurulu, Karaciğer Nakli Bilim Kurulu, İmmünoloji Bilim Kurulu gibi kurullar var. Onlar ayın belli günlerinde orada toplanıp ülkemizin durumu ve tartışmalı vakalar konusunda çalışmalar yapıyorlar. Bir takım sosyal dernekler, bir takım ticaret insanlarının kurdukları organizasyonlar, sosyal sorumluluk projeleri, çeşitli toplantılar yapılıyor. Televizyonlarda ve radyolarda bildiriler okunuyor. Sizin şu anda yaptığınız yayın da bir hizmet. Yani organ yayınının ne olduğunu vatandaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Biz ortaokul ve lise seviyesinde ve üniversite seviyesindeki okullara ve üniversitelere gidip oradaki öğrencilere organ naklinin ne olduğunu, organ naklinde Avrupa'nın neresinde olduğumuzu onlara anlatmaya çalışıyoruz ve organ naklinin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir de beyin ölümü dediğimiz olayın ölümün kendisi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü insanlarımız beyin ölümü oldu denen bir hastaya hala bir mucize olur da belki yaşar mı diye bir ümit içinde oluyorlar. Oysa beyin ölümü hastanın ölmesi demektir. Yani beyin ölmüştür, beyin yoktur. Bu yani bedenin, kafası kesilmiş bir yani beden düşünün, bir süre hareket edebilir refleks olarak, kalbi bir süre çalışabilir. Yani bu böyle bir yaşantı. Makineye bağlı, makine ona oksijen verdiği için organların sadece ölmeleri geciktiriliyor. Yoksa o kişi kesin ölmüştür. Makineden ayırdığında yaşaması söz konusu değildir. Zaten dünyada böyle bir şey söz konusu şu ana kadar da olmamıştır. Yani beyin ölümü bilimsel kriterlerle ispatlanan bir şeydir ve bunun bir şüphesi yoktur. Burada hastanelerdeki organ nakli merkezlerindeki kadavra bekleme listesinden bahsetmiştik. Hı hı. Diyelim ki kadavra bekleme listesinde 1000 tane hastası var bir hastanenin. Gönül ister ki onların en az %20-25'inin o yıl içinde organ buldum nakledilmesini ister. Yani o hastaların en az bir yarısına yakınının kurtulmasını bekleriz en azından. Oysa bu oran ülkemizde yapılan nakillerin sadece %20'sidir. Yani bizim ülkemizde 1000 tane böbrek nakli yapıldıysa bunu ancak 200'ünü biz kadavradan yapabilme şansına sahip olabiliyoruz. Diğer hastalar ne oluyor diye soracaksınız.
1: Evet,
0: o liste, kadavra bekleme listesi aslında ölümü bekleme listesidir.
1: Yani, çok acı bir şey söylüyorsunuz hocam şu anda.
0: Tabii ki yani o liste ölümü bekleme listesidir. Bizim sağlıklı insanlarımız bu bağışı yapmadıkları için diğer insanlar organ beklerken ölmektedirler. Bu çok net bir bilgidir. Avrupa ülkelerinde İspanya şu anda dünya birincisi organ bağışı konusunda. Bunun kriteri milyon nüfus başına şu kadar organ bağışlandı şeklinde konuşuluyor. Bizim ülkemizde de bazı bölgelerde işte Bursa bölgesi gibi, Samsun bölgesi, Çanakkale bölgesi gibi bazı bölgelerde organ bağışını oradaki çalışmalarla halkımıza anlatabilmişiz ve oralarda bağış oranı yükselmiş. Ama daha gelişmiş ülkeler, şehirlerimizde ya da bölgelerimizde bu oranın yeterince bir sayıya ulaştığını söyleyemeyiz. Biz yaptığımız nakillerin ancak %20'sini kadavralardan yapabiliyoruz. Oysa Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da %80'i kadavralardan yapılıyor. Yani bu arada çok büyük bir fark var.
1: Tam tersi, birbirini bütünleyen evet, bir rakamdan bahsediyoruz. Dileriz ki bu yayınlarla biz şu anda kararsız olanlara en azından karar vermesi için yardımcı olabilmişizdir.
0: Burada kararsız lafı yani aslında çok güzel ama bir de bilinçsizlikten bahsetmek gerekiyor. Yani bir kere beyin ölümü bir ölümdür. Yani ölümün kendisidir. Yani kadavra dediğimiz zaten ölüdür. Yani kadavradan organ nakli demek, ölüden organ nakli demektir. O organları biz alıp kullanmadığımızda onlar birkaç saat içinde defnedilecek, toprak olacak ve çürüyeceklerdir. Yani toprak olacaklardır. İslam dininin organ bağışında hiçbir engeli yoktur. Tam tersine teşvik edici ayetleri vardır. Bir insanı yaşatmak, bütün insanları yaşatmak gibi kabul edilir. Maide suresi ayet 32. Yine öbür dünyada işte bazı hasta yakınları, aileler biz o işte böbreğimiz olmadan mı uyanacağız? Hani böbreklerimizi bağışladık. Yani bizi yaradan Allah, yaradanımız öbür dünyada bizi böbrekleri burada aldık diye tekrar yaratamayacak mı? Yani böyle bir haşa böyle bir düşünce olabilir mi? Bu da mümkün değil. Üstelik Diyanet İşleri Başkanlığı organ bağışı için candan cana bir sadakadır terimini kullanmıştır. Yani organ bağışı candan cana bir sadakadır. Bunun daha güzel anlatımı olamaz. Dünyadaki bütün diğer dinler ve inanışlar da yine organ bağışı konusunda sevap, makbul ve güzel bir davranış olarak tanımlıyorlar. Yani hiçbir kurumda bir dini engel de söz konusu olamaz.
1: Yavaş yavaş alışacağız belki hocam.
0: Evet.
1: Yakın çevresinde bunu yaşayanlar eminim kendileri bağışlama konusunda daha aktif davranıyorlardır. Bizim çektiğimizi başkaları çekmesin diyorlardır. Bunu yaşamadan, bu sıkıntıları görmeden umuyorum ki o bilinç seviyesine ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu yayınlarla sizin bu yaptığınız belki insanlara beyin ölümünün ne olduğunu ve organ nakline ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlatabilir. Ben teşekkür ediyorum.

0: reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
8: Aklınızda bulunsun.
10: TGRT FM Haber.

0: Mostar Köprüsü'nden 460. atlayış. Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nden atlama yarışması yine coşku ve heyecana sahne oldu. Mostar kentinde 460 yıldır kesintisiz şekilde sürdürülen geleneksel yarışmada sporcular cesaretlerini konuşturdu. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da yapılan köprüdeki yarışlara Batı Balkan ülkelerinden 34 sporcu katıldı. Görsel şölene sahne olan müsabakaların başüstü kategorisinde Ewald Krnić birinci oldu.
1: Başka platformlarda da yarışıyoruz ama asla Mostar'daki heyecanı alamıyoruz. Burada kelimelerle anlatılamayacak bir enerji var.
0: Dik atlayış kategorisinde ise Igor Kazic 11. kez birinci oldu. 500 yıla yaklaşan yarışma Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. 1993'teki Sırp saldırılarında yıkılan Mostar Köprüsü ancak Türkiye'nin de girişimiyle 2004'te aslına uygun olarak yeniden inşa edilmişti.

0: güneş kavuruyor. Toprak toz duman içinde bırakıyor. Berivanlar, yani süt sağan kadınların zorlu mesaisi kızgın güneşin altında sürüyor.
1: Zor şartlarda bu kuyumları sayıyoruz. Sabahtan akşama kadar güneşin altındayız.
0: Burası Hakkari Yüksekova'daki Onbaşılar köyüne bağlı Dereiçi Yaylası. Berivanlar sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyor. Sağım öncesi toplanıp halay çekerek moral depolanıyor. Besiciler bir ay önce yaylaların yolunu tuttu. Sıcak havada 1500 koyun günde iki kez sağlıyor. Berivanlar Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslendi. Tek bir ağaç bulunmayan yaylaya gölgelik yapılması talep edildi.
2: Yani biz burada ağaçlık yok, gölge yok. Biz buraya gölgelik istiyoruz. Yani çok sıcak. Bizim için gölgelik yapsalar iyi olur.
1: Gölgelikler kurulursa biz de bu kadar zorluk çekmeyiz. Daha da çabuk bitiririz.
0: Çocuklar zorlu mesaide annelerini yalnız bırakmıyor. Sağımın çabuk bitmesi için yardım ediyorlar.
3: Sabah akşama kadar bu güneşteyiz. Bir yardım bekliyoruz ya da çadırlar, diğer köyler gibi. Yani bir destek olursa biz memnun oluruz.

Japonya'da dikkat çeken bir kampanya başlatıldı. Yaklaşık 10 bin marulun ambalajına ünlü oyuncu Tatsuya Fujiwara'nın yüzü basıldı. Kampanyanın amacı sadece satışları artırmak değil, aynı zamanda gıda israfını azaltmak. Projeyi gıda devi Ajinomoto ile J.A. Zen no Nagano hayata geçirdi. Ambalajların üzerindeki QR kodu okutan tüketiciler marulla hazırlanabilecek farklı tariflere ulaşıyor. Böylece marulun yalnızca salatada değil farklı yemeklerde de değerlendirilmesi hedefleniyor. Şirket verilerine göre Japon tüketicilerin %60'ından fazlası tüketemediği marulu çöpe atıyor. 21 Temmuz'da başlayan kampanya stoklar tükenene kadar devam edecek. Yetkililer dikkat çeken ambalajların hem satışları artırmasını hem de evlerdeki gıda israfını azaltmasını umut ediyor.

0: Arnavutköy'de en tatlı festival düzenlendi. 3. Yeniköy Karpuz Festivali hem göze hem damağa hitap etti. Karaburun sahilindeki festivale yoğun ilgi gösterildi. Vatandaşlara 10 ton karpuz ikram edildi. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilinen Yeniköy karpuzları afiyetle yendi.
1: Üçüncü karpuzlara geçenler var.
0: Festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karpuz yeme yarışması büyük ilgiyle takip edildi.
2: Hayt maşallah! Dokunmadan bitirdi karpuzu.
0: En büyük karpuz yarışması yapıldı.
3: 3 senedir bu festivale katılıyorum. İlk 2 yıl ikinci oldum. Bu yıl şampiyon oldum. Mutluyum.
0: Festivalde tablo gibi işlenen karpuzlar sergilendi.
4: Arnavutköy'ün karpuzu gerçekten muazzam ötesi.
0: Yeniköy Karpuz Festivali'nde konser düzenlendi. Vatandaşlar Rumeli şarkılarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki tarihi Sultan Kayıtbay Camii ve Külliyesi kapsamlı restorasyonun ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor. Memlük Sultanı Eşref Kayıtbay tarafından 15. yüzyılda inşa edilen yapı Kahire'nin en önemli tarihi eserleri arasında gösteriliyor. 2022 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2024'te tamamlandı. Yapının dış cephesi, taş işçiliği ve simge haline gelen kubbesi aslına uygun şekilde yenilendi. İç ve dış bölümlerde yapılan temizlik çalışmalarıyla yıllardır gizli kalan mimari detaylar yeniden ortaya çıkarıldı. Restorasyon ABD Büyükelçileri Kültürel Miras Koruma Fonu'nun desteğiyle Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi ve ABD'nin Kahire Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleştirildi. Sultan Kayıtbay'ın türbesine de ev sahipliği yapan külliye, taş oymaları, geometrik motiflerle süslü kubbesi ve Memlük mimarisini yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor. Yenilenen tarihi yapı açılışın ardından yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Kahire'nin simge eserlerinden biri olan Sultan Kayıtbay Külliyesi restorasyon sayesinde yeniden eski ihtişamına kavuştu.

kayalık tepelere tırmanıyor, akarsulardan geçiyor, hiçbir engel tanımıyor. Çinli bir robot şirketi engebeli arazilerin yeni hakimi olmaya aday robotu Süper Atlet AS2V'yi tanıttı. Sivil kullanım için tasarlanan 25 kilogram ağırlığındaki bu dört bacaklı robot hem tekerlekli araçların hızını hem de bacaklı sistemlerin engel aşma kabiliyetini tek bir gövdede birleştiriyor. Saatte 20 kilometreyi aşan hıza ulaşan AS2V 45 derecelik dik yamaçları ve 80 santimetrelik engelleri zorlanmadan aşıyor. Yapay zeka altyapısıyla zorlu çevre koşullarına anında uyum sağlayan robot sırtında 16 kilogramlık yük taşıyabiliyor. Su ve toz korumasına sahip olan robot 30 kilometrenin üzerindeki menziliyle yağmur çamur demeden kesintisiz görev yapabiliyor. Resmi amacı sivil keşif ve lojistik olsa da uzmanlar cihazın barındırdığı askeri potansiyele dikkat çekiyor. Robot teknolojisinde Batı ile arasındaki farkı giderek açan Çin'in bu hamlesi geleceğin dijital savaş alanlarının nasıl şekilleneceğine dair de güçlü bir ipucu veriyor.

0: Brezilya'daki seçim mitingi Güney Amerika'da diplomatik krize dönüştü. Arjantin'in aşırı sağcı devlet başkanı Javier Milei'nin komşu ülkede yaptığı sert konuşma Arjantin-Brezilya hattında ipleri kopardı. Krizin fitili São Paulo'da ateşlendi. Darbe girişimi suçlamasıyla tutuklanan eski devlet başkanı Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, Liberal Parti'nin yeni devlet başkanı adayı olarak duyuruldu. Mitinge katılan Milei konuşmasında sınırı aştı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı ve Bolsonaro hakkında ev hapsi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexander de Moraes'i sert sözlerle hedef aldı.
1: O yargıç haksız yere hapsedilen arkadaşımı ziyaret etmeme izin vermedi. Oysa Brezilya Lula hapisteyken yabancı liderleri sık sık kabul ediyordu. Lula Brezilya'nın üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor.
0: Flavio Bolsonaro'ya da seslenen Milei, Ekim ayındaki seçimlerde sosyalist çöplüğü durdurma çağrısı yaptı. Milei'nin doğrudan Brezilya devlet başkanını ve kurumları hedef alan bu sözlerine cevap gecikmedi. Lula yönetimi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki büyükelçisini derhal geri çağırdı.
2: O presidente da república então sanciona.
0: Brezilya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir bildiriyle Milei'yi kınayarak yargı bağımsızlığına vurgu yaptı. Miting salonundan diplomasi koridorlarına sıçrayan bu krizin iki komşu ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
3: Sopa vardı, bıçağı olan vardı.
0: Bu kez kavga sokağa değil, bir perde dükkanına taştı.
3: Vatandaşın bir tanesi işte yukarı doğru buradan devam ederken dükkanın içine sığındı. Dükkanın içine sığınınca biz de hani adama zarar verecek diye önce müsamaha gösterdik.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir kişi 6-7 kişilik grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Canını kurtarmak için bir perde dükkanına sığındı. Kapıyı tutup peşindekileri engellemeye çalıştı. Ama öfkeli kalabalığı durdurmak mümkün olmadı. Saldırganlar da dükkana daldı.
3: Gelen arkadaşların çok fazla, çok kalabalık ve hırçın olduğunu gördükten sonra bunları çıkarmaya çalıştık. Bundan dolayı da bir curcuna oldu.
0: Dükkan çalışanları ise hiç şaşırmadı. Çünkü onlar için artık neredeyse bu kavgalar sıradandı.
3: Esenyurt'ta biz bu konuda antrenmanlıyız. Bu olaylar çok oluyor. Yani aslına baktığınız zaman bizim için 3 aşağı 5 yukarı standart bir gün bile sayılabilirdi.
0: Çalışanlar hem kendilerine hem de kavga edenlere zarar gelmemesi için temkinli davrandı. Kavga son bulduktan sonra saldırganlar da hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı.
3: Müdahale etmeye çalışıyoruz bir bakıma, hem bize hem kendilerine zarar vermesinler diye, bir taraftan da çekiniyoruz. Biz onlara müdahale edelim derken bize zarar verecekler diye.

0: Ne çocukları, ne uyuyanları, ne de yaşlıları düşündüler. Peş peşe kornaya basarak vatandaşı rahatsız ettiler. Bedelini de para cezasıyla ödediler. Görüntüler Adana'dan. 8 kamyon şoförü bir çiftin düğün konvoyuna katıldı. Havalı kornaları da vardı. Andıl ve Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde ilerleyen sürücüler kornayla çevreye rahatsızlık verdi. Cep telefonuyla kaydedilen o görüntüler büyük tepki topladı. Şikayet üzerine polis ekipleri de harekete geçti. Sürücülerin kimlikleri tek tek belirlendi. Kural tanımaz şoförlere araç başı 21 bin lira olmak üzere 168 bin lira ceza kesildi.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısıyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 32, Konya 30, Afyon 31, Denizli 35, Antalya 39, Adana 38, Zonguldak 26, Samsun 28, Trabzon 27, Kayseri 30, Erzurum 33, Gaziantep 37, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 39 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimar Oba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
0: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ali radıyallahu anh. Yat benim yatağımda. Resulün emriyle bil cümle Müslümanlar Mekke'den hicret edip Medine'ye vardılar. Mekke'de kaldı yalnız o Resulü Müçteba, Hazreti Ebu Bekir ve Aliül Mürteza. Sonra fakir ve hasta, ihtiyar biçareler ve bir de müşriklerin hapsettiği kimseler. Müşrikler bu durumda telaşlandılar gayet. Dediler, Muhammed de hicret eder nihayet. Medine'de bir İslam devleti kurar ise, kuvvetlenip saldırır sonra üzerimize. Buna bir tedbir için bir araya geldiler. Bu hususu görüşüp istişare ettiler. İhtiyar kılığına girerek şeytan dahi bu fesat güruhuna katıldı bizatihi. Çok çeşitli teklifler oldu ise de yine iltifat olunmadı velakin hiçbirine. Şeytan konuşmalara en sonda olup dahil dedi, bu tekliflerin hiçbiri çare değil. Çünkü güler yüz ile tatlı dil var ki onda, aldığınız her tedbir bozulur en sonunda. Ebu Cehil dedi ki, öyleyse biz hemen birer kişi seçelim, gelin her kabileden. Bu gece hanesinin etrafını sarsınlar. Kılıç vurup kanını yerlere akıtsınlar. Şeytan bunu beğenip mesrur oldu gayetle. Hemen teşvik eyledi bu fikri hararetle. Cibril bunu Resul'e haber verdi anında. Dedi ki, yatmayasın bu gece yatağında. Resulullah Hazreti Ali'ye geldi hemen. Buyurdu ki, ya Ali, hicret edeceğim ben. Sen yat benim yerime bu gece yatağımda. Hatta ört üzerine şu benim hırkamı da. Halkın bana verdiği şu emanetlerini, yarın sahiplerine teslim et her birini. Hatırını kavi tut, endişe etme zinhar. Zira sana onlardan asla gelmez bir zarar. Yattı Hazreti Ali Resul'ün yatağına. Nefsini feda için hazırdı her an ona. Hazreti Cebrail'le Mikail'e o zaman şöyle bir emir geldi Hak Teala katından. Bu gece arslanımın yanında bulununuz. Onu düşmanlarının şerrinden koruyunuz. Geldi Cibril-i Emin, durdu başı ucunda. Bekledi Mikail de gelip ayak ucunda. Resul'ün çıkmasını beklerken gece küffar, biri gelip sordu ki, burada ne işiniz var? Dediler, Muhammed'i bekliyoruz şimdi biz. Çıkar çıkmaz saldırıp hemen öldüreceğiz. Dedi, o çıkıp gitti bir şeyler okuyarak. Hatta saçtı o size bir avuç kum ve toprak. kâfirler bunu duyup hücum etti anında, gördüler Ali yatar Resul'ün yatağında. Ondan Resulullah'ı hemen sual ettiler, bilmiyorum deyince geri dönüp gittiler.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Efendim herkese lazım olan iman kitabının ön sözünde buyuruluyor ki, iyi düşünmeli ve anlamalıdır ki, herkese her nimeti gönderen yalnız Allah-u Teala'dır. Her şeyi var eden ancak O'dur. Her varlığı her an varlıkta durduran hep O'dur. Kullardaki üstün ve iyi sıfatlar O'nun lütfu ve ihsanıdır. Hayatımız, aklımız, ilmimiz, gücümüz, görmemiz, işitmemiz, söyleyebilmemiz hep ondandır. Saymakla bitmeyen çeşitli nimetleri, iyilikleri gönderen hep odur. İnsanları güçlüklerden, sıkıntılardan kurtaran, duaları kabul eden, dertleri, belaları gideren hep odur. Rızıkları yaratan ve ulaştıran yalnız odur. İhsanı o kadar boldur ki, günah işleyenlerin rızkını kesmiyor. Günahları örtmesi o kadar çoktur ki, emrini dinlemeyen, yasaklarından sakınmayan azgınları herkese rezil ve rüsva etmiyor. Ve namus perdelerini yırtmıyor. Affı, merhameti o kadar çoktur ki cezayı ve azabı hak edenlere azap vermekte acele etmiyor. Nimetlerini, ihsanlarını dostlarına ve düşmanlarına saçıyor. Kimseden bir şey esirgemiyor. Bütün nimetlerinin en üstünü, en kıymetlisi olarak da doğru yolu, saadeti ve kurtuluş yolunu gösteriyor. Yoldan sapmamak ve cennete girmek için teşvik buyuruyor. Cennetteki sonsuz nimetlere, bitmez tükenmez zevklere ve kendi rızasına, sevgisine kavuşabilmemiz için sevgili peygamberine sallallahu teala aleyhi ve sellem uymamızı emrediyor. İşte Allah-u Teala'nın nimetleri güneş gibi meydandadır. Başkalarından gelen iyilikler yine ondan gelmektedir. Başkalarını vasıta kılan, onlara iyilik yapmak isteğini veren, onlara iyilik yapabilecek gücü, kuvveti veren yine odur, Allah-u Teala'dır. Bunun için her yerden, herkesten gelen nimetleri gönderen hep Allah-u Teala'dır. Ondan başkasından iyilik, ihsan beklemek, emanetçiden, emanet olarak bir şey istemeye ve fakirden sadaka istemeye benzer. Bu sözlerimizin yerinde ve doğru olduğunu cahil olanlar da, alimler gibi, kalın kapalılar da, zeki, keskin görüşlü olanlar gibi anlar. Çünkü anlatılanlar, meydanda olan, düşünmeye bile lüzum olmayan bilgilerdir buyuruluyor. Herkese lazım olan iman kitabının ön sözünde.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler.
1: Buyurun.
3: Osman Hoca'dan bir dua alabilir miyim acaba?
2: Rabbim iki can saadeti versin, sıkıntılarınızı hayra teptil etsin, kalbinizi de ferahlık versin inşallah Teala.
3: Amin. Allah razı olsun hocam. Hocam, ilahilerde ve filmlerde Allah-u Teala'nın ismini duyunca ve Peygamber Efendimiz'in ismini duyunca işte salavat falan getirmek lazım mıdır? Mesela İslam alimlerinin ismini duyunca rahmetullahi aleyh falan demek gerekir mi? Bir de hocam, ikinci sorumda, bir kişi uyuyorsa o kişiyi uyandırmak kul hakkına girer mi?
2: Peki efendim. Teşekkür ederiz.
1: İyi günler. İyi günler.
4: İyi günler efendim.
1: Buyurun.
4: Hocama şöyle bir sorum vardı. Geçendeki sohbetimde, öncelikle ben tam 25 yıldır sizi dinliyorum. Geçendeki sohbetimde sandalyeye oturarak namaz kılanlar hani camiye gitmesin gibi böyle bir şey duydum. Şimdi benim belimde L4, L5'te bel fıtığı var. Dördüncü derecede menüküs dizlerinde de menüküs yırtılması var. Yere oturarak da namaz kılamıyorum. Ancak sandalyede kılabiliyorum. Çünkü oturarak kıldığımda belimdeki fıtık azıyor ve hastanelik oluyorum. Şimdi ben bu sandalyenin dışında başka bir şekilde kılamıyorum. Yani ben bu dönemde camiye gitmemem mi lazım yani? Gitmeden camide namaz kılamaz mıyım? Birinci sorum bu. İkinci sorum da şimdi hocamız, değerli hocamız yani son zamanlar sarık cübbe sakaldan çok şikayet etmeye başladı. Şimdi benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Bizim bu kravat 17. yüzyılda Hırvat paralı askerlerin boyunlarına bağladığı bez şeritten yapılmış bir yani Hırvat askerlerin, Hristiyanların bir adeti. Şimdi herkes bunu takıyor. Yani biz bunlardan da çekinmemiz gerekmiyor mu? Yani sarık sakal cübbe takınanlardan çekinip kendimizi korumamız gerekirken bu Hırvat askerlerin taktığı, icat ettikleri bu kravatı takanlardan da bizim biraz daha korkup çekinmemiz gerekmiyor mu? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
5: İyi günler.
6: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam. Buyurun.
6: Hocam, dualara da talibiz.
2: Rabbim iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun efendim.
6: Allah-u Teala razı olsun hocam. Dinliyoruz inşallah. Hocam, şimdi biz harmanı kaldırdık. Ama mahsulü komple bir yere yığdık. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Tekrar bir daha toplayıp görüşmemiz mi lazım?
2: Peki onun ölçüsü yok mu?
6: Direkt şeyden hocam, biçer duvardan limon içine dökülüyor direkt.
2: Yok. Ben kendim köy çocuğuyum. Şimdi bizim zamanımızda öyle bir çerdöver falan yoktu.
6: Evet,
2: dolayısıyla onun ölçüsü bilinmiyordu. Ama çuvallara konuyordu. Çuvalların da ne kadar alacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Nedir? Evet, ellerinde şinik vardı, çerek vardı. Onlar hacim ölçüsüydü. Onlarla konuyordu. Dolayısıyla 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo neyse ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla biçerlerin topladığı zaman o deposu dolduğunda onlar 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Şu kadar kilo, şu kadar ton, ona göre hesap yapabilirsiniz.
6: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Allah-u Teala razı olsun.
2: Amin efendim.
5: Buyurun hocam.
2: Var mı başka?
5: Yok, buyurun hocam.
2: Efendim ilk dinleyicimiz, yani ilahilerden, hatta ilahilerde değil, şarkılarda bile geçiyor. Allah-u Teala'nın ismi geçtiği şarkılar bile oluyor. Hatta bir tane bir şarkı var. Beni baştan yarat falan. Çok terbiyesiz bir şey. Kim yazdıysa onun sözlerini.
5: Evet.
2: Beni baştan yarat. Küfür ya. Kime söylüyorsun onu? Ben seni bu yarattığını beğenmedim. Beni işte 2 metre 10 santim sarışın, esmer, neyse. Sarışın, esmer, karışık. Tövbe abi. Ne demek o ya? Sen kimsin ki? Haddini bil ya. Haddini bil. Ve insanlar da bunu aynı şekilde dinliyor falan, zevkleniyor, alkışlıyor. Söyleyenin imanı gittiği gibi onu dinleyip tasdik edenin de imanı gider.
5: Evet.
2: Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki bir hadis-i şerif var. Öyle zaman gelecek ki adam akşam evine imanlı gelecek ama sabah imansız çıkacak. Adam evinden imanlı çıkacak, akşam evine imansız gelecek. Bunu merak ederiz kardeşim buyuruyorlar. Hani dışarıda onunla bununla görüşüyor falan, binememiş, enememiştir. Adam küfür söz söylemiştir. Bu da tasdik etmiştir. İmanı gitmiştir. Evet. Farkında değil. Tabi bu da cehaletinin kurbanı. Ama evinde nasıl imanı gidecek? İşte televizyon işte keşfedilip de yayılmaya başlayınca o zaman anladık buyuruyorlar bu hadis-i şerifte neye işaret edildiğini. Şimdi televizyon da ötesine geçti. Cepte telefon var.
5: Evet.
2: Artık televizyona çocuklar o Z kuşağı bu yaşlıların oyuncak vasıtası diye bakıyor. Öyle bakıyor televizyona. Evet. Çünkü televizyondan çok ileride şeyleri cebindeki telefondan görebiliyor. Yani böyle bir zamandayız. Böyle bir zamandayız. Bu zaman dilimi içerisinde konuşmalarda, yazışmalarda, ondan sonra şarkılarda, türkülerde küfre götüren bir sürü sözler var. Bunlardan sakınabilmek için bunlardan uzak durmak gerekir. Ha dinleyicimiz efendim ilahilerde Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'in ismi şerifi veyahut da bir evliyanın ismi şerifi zikredildiği zaman işte Celle Şanuhu sallallahu aleyhi ve sellem rahmetullahi aleyhi ve radiyallahu anh diyecek miyiz? Demek emredilmemiş. Ama Denebilir mi? Denebilir. Çünkü ilahilerde Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'in ismi şerifi geçtiği zaman imanı tehlikeye sokacak bir ifade yok. Evet. Mesela Yunus Emre Hazretleri'nin şiirleri ilahi olarak söyleniyor. Yunus Emre Hazretleri zaten evliyadan bir zattır. Şiirlerinde de küfre sebep olacak herhangi bir söz, bir şey mevcut değil.
7: Evet.
2: Bir de dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali vardı. Uyuyanı uyandırmak kul hakkı olur mu? Uyuyanı uyandırmak kul hakkı olur mu? Hem olur hem olmaz. Olmaz. Adamın uyuduğu yerden başka yerler, uyuduğu binanın alt katından üst katından neyse yangın çıkmıştır geliyor, tamam mı? Adam uyandırmak lazım. Uyandırmamak kul hakkı olur.
7: Evet.
2: Ona yardım etmek lazım. Onu oradan çıkarmak lazım. Adam aynı şekilde gece gelmiş yatmış. Sen de telefon açıyorsun gecenin üçünde. Bahattin Bey, Bahattin Bey. Ne var? Ya işte bir ben hemen yapıyordum da bunun içerisine şunu katmak gerekir miydi, gerekmez miydi? Hay senin menemenine de. Gecenin içinde menemen yap. Mesela yani. Tamam mı? Ya lüzumlu bir şey değil. Acil bir şey değil. Onu aynı şekilde uykudan uyandırmak kul hakkıdır. Eziyettir, zulümdür. Değil mi?
7: Evet.
2: Eziyettir, zulümdür. Şey de öyle. Bazen bakıyorum. Gecenin 12'sinde, gecenin 1'inde telefona mesaj düşüyor. Dıt dıt ses veriyor. İyi de arkadaşım, karşıdaki adam uyuyordur. Kul hakkı olur bu. Sen gelmişsin, uyku tutmamış da önce bir mesaj yazayım. Ondan sonra da cevap bekliyorsun. Bir yazdım da cevap vermediniz. Allah Allah. Sen gençlerin 1'sinde 2'sinde mesaj yazacaksın, cevap bekleyeceğim bir de. Kusura bakma. Eziyettir, zulümdür, başkasının hakkına tecavüzdür. Kul hakkıdır. Dolayısıyla yani başkasını uyandırmak kul hakkı da olabilir, olmayabilir de. Ya da mesela diyelim ki bir dere yatağında çayırlık bir yerde uyuyordu. Daha dere yatağının baş taraflarına falan yağmur yağmış. Şu anda yaz yağmurları bölge bölge olur ya, evet. Oraya yağmış. Sel geliyor. Gördün, adam da orada uyuyor. Haberi yok. Uyandırman lazım onu.
7: Evet.
2: Efendim uykusu çok derin. Sürü. Tamam, ayaklarından tutacak. Çünkü orada uyandırman lazım onu.
7: Orada kalırsa ölecek.
2: Ölecek. Dolayısıyla duruma göre değişebilir mi? Tabii duruma göre uyuyan bir kimseyi uyandırmak kul hakkı da olur, kul hakkı da olmaz. Hatta uyandırmak gerekir. Uyandırmazsan kul hakkı olur.
7: Evet. Mesela namaza kaldırmak hocam.
2: Bir de namaza kaldırmak. Tamam.
7: Yani kaldırmazsan namazı geçecek.
2: Evet.
7: Tabii bu namaz kılan için.
2: İbadet yapıyorsan.
7: Tabii. Tabii.
2: Efendim gelelim, dinleyicimiz dedi ki sahnede oturan dedi sohbeti geçiyordu, camiye gitmesin. Biz camiye gitmesin demedik. Camiye gitmemesi, gidilmemesi için, camiye gidilmemesi için imam salih değilse, imamın itikadı bozuksa, yakinen tanıyorsan, ondan sonra imam hoparlörle kıldırıyorsa, sen de aynı şekilde imamın kendi sesini işitemiyorsan veya kendi hareketlerini göremiyorsan camiye gitmenin bir anlamı yok. Hiç cami terk mi edilir? Arkadaşım, namazın olmuyor. Paşa gönlüm bilir. Benim namazım olmazsa olmaz, olmazsa olmasın, ben gene gideceğim. Bir zamanlar bu Armut Tatil Köyü var ya, evet. Bir kandil gecesiydi, bir vazife için gitmiştik falan. Oradaydık işte, gecede kandil gecesi olması sebebiyle. Oradaki vazifeli arkadaş dedi vaaz eder misiniz? Ya vaazda namazdan önce, yatsı namazından önce anlattık. Yani böyle mübarek gecelerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılırmış. Ha, çoğuları işte Kadir gecesi namazı, Regaib gecesi, yok öyle Regaib gecesi namazı değil, Berat gecesi namazı değil, Kadir gecesi namazı değil onun. Nafile namaz.
7: Evet.
2: Allah rızası için kaza borcun varsa kaza kılarsın. Hanefi fıkıh kitaplarında açık net bir şekilde nafile namazlardan bir tek teravih namazı cemaatle kılınır. Bir de güneş tutulması namazı aynı şekilde cemaatle kılınabilir.
7: Evet.
2: Bunun dışındaki namazlar cemaatle kılınmaz buyuruluyor. Teheccüd namazı çok kıymetli bir namaz ama cemaatle kılınmaz buyuruluyor. Biz bunları anlattık, kitaplardan da nakil yaptık. Neyse, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, herkes kalktı gidiyor. Baktım bir 10-15 kişi şey yapıyor, duruyorlar falan. Ne yapacaksınız? Bilmem ne namazı kılacağız, tesbih namazı ne kılacağız? Ya biraz önce aynı şekilde biz anlattık ya, bu mekruh. Olsun, biz kılacağız. Ha. Yani diyor ki, diyor ki camiye gelmiş, olsun diye biz diye mekruh mekruh tanımayız. Mekruhu hafife aldı.
7: Evet.
2: Şimdi kitaplarda anlatırken Bahattin Bey, bir kimse sünnet olan bir şey yapmazsa onun sevabından mahrum olur. Ama o sünneti hafife alırsa imanı gider. Haram ve mekruhu, ki mekruh tek başına tahrime mekruhtur, harama yakın. Haram ve mekruhu İşlersen günah işlemiş olursun, sonra tövbe edersin. Ama işlemediğin halde ehemmiyet vermezsen, hafife alırsan iman gider.
7: Evet.
2: Vatandaş bir kandil gecesinde, kandil gecesinde mekruhtur dendiği halde biz diye kılacağız, mekruh mekruh dinlemeyiz biz. Öyle demedi. Öyle diyor. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Evet. Lisan-ı halle adam mekruh hafife aldı. Peki camiye geldi, namaz da kıldı, imanı gitti. Yani camiden iman sular çıktı. İman sular çıktı. Varsa bir imanı, onu da kopardı götürdü. Ve buna da önderlik eden emekli bir müezzin varmış. O kıldıracakmış falan. Ona döndüm. Ha dedim, bundan anlamıyor sen. Ama bunlar kılmak istiyor. Ha bunlar kılmak istiyor. Ha dese ki cemaat, efendim biz çıplak gelmek istiyoruz falan.
7: Camiye çıplak gelmek
2: istiyor. Cemaat istiyor, ne yapayım falan filan, değil mi? Ya da kadınlar geldi, biz camiye geliriz ama şortla geliriz. Cemaat istiyor, ne yapalım falan filan. Biz camiye geliriz ama yanımızda vodkamızı da getiririz. Cemaat istiyor. Olur mu öyle şey ya? Ya cemaatin aynı şekilde isteği peşinde mi koşuyorsun? Yani Allah-u Teala'nın rızası mı? Ne? Neyin peşinde koşuyorsun sen? Ya o zaman arkadaş otur, sen kendini düzelt. Evet. Tamam, bir müezzinlik yapmışım, müezzinlik sıfatı var ama onun peşinde koşuyorsun. Dolayısıyla hani bu dinleyicimiz, ben diyor camiye gitmeyeyim mi? Ya arkadaş, bu özellikler varsa camiye nesine gidiyorsun? Namazın olmuyor bir kere.
7: Evet.
2: Namazın olmuyor. Peki efendim, ben işte yani bir türlü oturamıyorum. Tamam, zayıf da olsa bir kabile göre başka türlü alternatif yoksa, hani elektrikli sandalyeye mahkum olan bir kimse de
7: tekerlekli
2: sandalyeye mahkum olan bir kimse başka çaresi yoksa, çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh İslam ahlakının bir baskısında yazmışlardı, almışlardı onu, sonra çektiler onu da şimdiki baskılarda yok. Yani bir ruhsat var, İslam alimlerinden aynı şekilde bir ruhsat var. Fakat sen öyleysen, hani dinleyicimiz diyor ki ben diyor oturduğumda kalkamam diyor.
7: Tamam,
2: kalkamam diyor. O zaman yükseğe oturmam lazım. Yükseğe oturman mani değil. Evinde de andolsan divana oturursun. Önüne de aynı şekilde yüksek bir şey koyarsın. Ayağını uzatırsın. Ama
7: ayağının kırarsın. Altına yüksek bir şey koyduğu zaman olur.
2: Koyduğu zaman olur. Yani bunu yapabilirsin. Bu derece aynı şekilde falan. Yok, ben ille camiye gitmek istiyorum. Paşa gönlüm bilir.
7: Ama camiye gittin işte, söylediğiniz gibi o özellikleri şey yapmak. Son zamanlarda hocam devlet memuruyum ben diyor. İmam, ben tabii devlet memuruyum diyor. Ben ateistim diyor ama ben diyor devlet memuruyum. Gelir size namaz kıldırırım. İçkisini de içen var.
2: Var. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin.
7: Amin.
2: Ondan sonra da dinleyicimiz bizi suçluyor. Bize diyor camiyi yasaklıyorsun. Biz yasaklamıyoruz arkadaş. Namazın gidiyor ya. Seni kurtarmaya çalışıyoruz. Sen kalkmışsın ayı çekti, bizi suçluyorsun. İnsan

İslam dininde haramlardan sakınmak emirleri yapmaktan daha önce gelir. Zira ameller üçe ayrılır. Birincisi günah olan işlerdir. Bunlar Allahü Teala'nın beğenmediği şeylerdir ki masiyet denir. Emredilenleri yapmamak ve yasak edilenleri yapmak masiyettir, yani günahtır. İkincisi Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir ki taat denir. Bunları yapanlara sevap verileceği vaat edilmiştir. Üçüncüsü ise mübahlardır. Bunlar yapanın niyetine göre taat veya günah olurlar. Bunlardan birincisi, yani günah olan işlerden sakınmak çok kıymetlidir. Zira nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha çok sevaptır. Zaten Peygamber Efendimiz bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer Hazretleri de kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz buyurmuştur. Dinimizin bildirdiği sıraya göre önce ehl-i sünnete uygun iman etmek, sonra haramlardan sakınmak, sonra farzları yapmak, sonra mekruhlardan sakınmak, sonra müekket sünnetleri, daha sonra da müstehapları yapmak lazımdır. Bu sırada önce olanı yapmayanın sonra olanı yapmasının hiç faydası olmaz ve önce olanı yapabilmek için sonra olanı terk etmesi caiz, hatta vacip olur. Seyl bin Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, hakiki imana kavuşmak için dört şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Allahü Teala haramlardan sakınanı, farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır. Kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak, iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Kalp göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa kalbi korumak güç olur. O halde imanı olanların, Allahü Teala'dan korkanların harama bakmaması, günah işlememesi lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Zamanımızda vera ve takva, kalbi, dili ve bütün uzuvları haramdan korumak, insanlara ve hayvanlara zulüm, işkence yapmamaktır. Bunun için haramların hepsinden ve tahrimi mekruhlardan sakınmak takva olur. Farzları ve vacipleri terk etmek haramdır. Müekket sünnetleri özürsüz terk etmek tahrimen mekruh olur. İtikatta, ahlakta, amelde emrolunanları terk edene azap yapılacaktır. Azaba sebep olan şeyleri terk etmek lazımdır. Emirleri Allah rızası için yapana sevap verilir. Hayırlı iş yapana niyetine göre sevap verilir. Kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. Zira iyi niyetle günah işlenmez. Günah işlememek kalbinde meleke, tabiat halini almalıdır. Bunu başarabilen kimseye mütteki ve salih denir. Kalpte tabiat halini almadan, kendini zorlayarak günahlardan sakınmak takva olursa da, veli olmak için günah işlememek huy halini almalıdır. Bunun için de kalbin temizlenmesi lazımdır. Kalbin temizlenmesi İslamiyet'e uymakla olur. İslamiyet üç kısımdır: İlim, amel, ihlas. Emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu üçünü emir ve methetmektedir. Bir kimsenin kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey varsa, diğer insanların kalbinde o insana karşı sevgisizlik doğar.

Allahü Teala'ya yakın olmak, yani onun sevgisine kavuşmak için ihlasla İslamiyet'in hükümlerine uymak lazımdır. Bu hükümlere uymak, önce ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek, sonra haramlardan sakınmak ve farz olan ibadetleri ihlasla yapmak demektir. Din büyükleri talebelerine ve kendilerini sevenlere nasihat ederken hep Allahü Teala'yı an, dilini başka işlerle uğraşmaktan koru, nefsini hesaba çek, ilme yapış ve edebi muhafaza et, merhamet sahibi ve yumuşak ol, Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan sevgisinin gerçek olup olmadığının alameti, kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır buyururlarmış. Bir yandan günah işleyip bir yandan da estağfirullah demek istiğfar değildir. Asıl istiğfar Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmak, günahları terk etmektir. Allahü Teala izzeti ve şerefi ilme ve ibadete vermiştir. İlim de ehl-i sünnet alimlerinin eserlerinde vardır. Alçaklığı ve zilleti de haramlara vermiştir. Haramlara düşmemek, dünya sevgisini kalbe sokmamak lazımdır.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümde sorularımız vardı. Buyurun.
1: Efendim, dinleyicimizin o işte sarık sakal aleyhine, biz sarık sakal aleyhinde hiç konuşmadık. Dinleyicimiz onu da yanlış anlamış. İslamiyet'e zarar veren sarıklı ve sakalları anlattık. Yani sarık sakal ölçü değil. Abduh masondur. Ama sarıklı sakallı cübbelidir. Cemalettin Efkali masondur. Sarıklı sakallı cübbelidir. Ve Osmanlı'nın başına gelen İttihat ve Terakki ilçeler iş başına geçtiği zaman şeyi getirdiler. Bir masonu getirdiler.
0: Şeyhülislam
1: makamına getirdiler. Sarıklı sakallı cübbeli. Dolayısıyla bizim anlatmak istediğimiz, arkadaş, kılık kıyafetine göre değil, öbür tarafa da aynı şekilde. Herhalde dinleyicimiz dinlemedi. Akademik kariyerli kravatlar diyoruz, tamam mı? Onları da söylüyoruz. Her kravat, her sakallı, her şeyli değil ki. Ama yani dostunu düşmanı niye bilmen lazım? Yani kravatına, etiketine, sarığına, sakalına aldanma.
0: Evet.
1: Ne diyor bu adam? Kendi kafasına göre yorum mu yapıyor? Yoksa aynı şekilde nakil mi yapıyor? Nakil yapmıyorsa,
0: bana göre diyorsa,
1: salla gitsin. Tabii, evet. Salla gitsin. Adam akademik kariyer almış. O kariyeriyle kafaları bulandırıyor. Adam kafaları bulandırıyor. Adam yazmış mesela, İşte Osmanlı Roma Devleti'nin devamıydı. Devamı mıydı? Güya sorulu. İşte böyle diyenler de var. Öyle diyenler senin gibi aynı şekilde. Ah manteki yani, başka bir şey değil yani.
0: Evet.
1: Peki bunu yazmanın derdine? Ya akıl olsa bunu yazar mı? Ya o zaman insan gayri ihtiyari altında çaponunu arar. Yani bu adam Osmanlı'yı küçük düşürmek. Din düşmanlarını hemen hepsini bunu yapıyorlar. Hep bakıyorsun İslam alimini şey yapıyor. İşte İmam-ı Gazali Hazreti çok mübarek, çok büyük ama uydurma hadis almış diyor. Ne oldu, bitirdin sen ya? Bitirdin. Kaç tane hadis-i şerif vardı aynı şekilde böyle uydurma hadis-i şerif var diyebiliyorsun sen. Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın güçlü ve Selçuklu'nun güçlü dönemlerinde böyle abuk subuk söyleyenler, böyle abuk subuk söyleyenler hemen getirilir. Doğrusu kendini anlatır. Tevbe etti, etti. Etmedi. Vücutlar ortadan kaldırılır. Niye? Hani bak, ya işte bir şey. Ya değil bana. Efendim demokrasi. Demokrasiyle alakası yok. Allah-u Teala'nın dinidir bu arkadaşım ya. Allah-u Teala'nın dinine hizmet edenlere sen aynı şekilde ne bileyim zalim katlar, Romalılar aynı şekilde devamıdır sen. Veyahut da aynı şekilde el hüzüne talimlerin aynı şekilde bilmem uydurma hadis-i şerif koymuştur dersen. Veyahut da hadis-i şerifler böyle hadis-i şerif yoktur. Bu olsa olsa böyledir deyip ya, yamuk yumuk aynı şekilde yorumlar yaparsan ya o zaman senin hakkında bir soru işareti, ünlem işareti belirir. Demek ki bu adam dini anlatmak değil de şey yapmak. Hani Diyanet'in yıllarca yapmış olduğu şey nedir? Ramazan-ı Şerif gelir. Efendim aşı bozmaz. Neyi? Orucu bozmaz. Adam oruç nasıl tutulur diye zaten anlattığı yok da orucu nerelerden bozarım? Bir tane Diyanet İşleri Başkanı geldi, vakitlerle oynadı gitti. Öğle ve ikindi 5 dakika önce. Yatsı 12 dakika sonra okunuyor.
0: Önce okunuyor.
1: Ha, önce okunuyor. Akşamı Ramazan-ı Şerif'te 2 dakika önce okuyorlar. Şimdi
0: vaktinde okuyor.
1: Vaktinde okuyorlar. Vaktinde okuyorlar. Suudi Arabistan'daki Vehhabiler de haccın olmaması için Arapat'ı öne çekiyorlar veya sonraya bırakıyorlar. Yani bakıyorsun İslamiyet'e hizmet, yani sarığı, sakalı, cübbesi, kravatı, akademik kariyer bizi ilgilendirmez ki arkadaş. Bu adam ne diyor? Bu adam ne yazıyor? Neyi söylüyor? Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından nakil yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapmıyor. Evet. At çöpe gitsin. Efendim bizim işte çok yakınımız amca olmuş. Neyle olursa olsun ya. Bedir Harbi'nde baba oğul karşı karşıya kılıç çekildi, biliyorsun.
0: Evet.
1: Dolayısıyla oturup aynı şekilde düşünmen lazım. Allah-u Teala'nın rızası mı? Allah-u Teala'nın rızası mı? Yoksa insanların rızası veya böyle sureten Müslüman gözüküp aynı şekilde İslamiyet'in altını mı oymak? Bunun için de mesela Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi teala aleyh faydalı bilgiler kitabını hazırlamış. Bu kitabı okuyan, okuyup defalarca okuyup iyi anlayamayan bir kimse bu fırtınada, bu kasırganın içerisinde imanını koruması çok zor. Piyasa seni alır götürür, Allah-u Teala muhafaza buyursun.
0: Amin.
1: Efendim Son dinleyicimiz de dedi ki biz dedi harmanı kaldırdık. Hayırlı olsun, mübarek olsun, ne diyelim. O biçerler geliyor. O biçerlerin belli bir hazinesi var. Ama üç aşağı beş yukarı bellidir onların kaç kilo aldıkları.
0: Evet.
1: Yani götürüp tarttırma imkanları yoksa bile netice itibariyle şu kadar kilo veyahut da hacim ölçüsü kile.
0: Evet.
1: Kilo ile kileyi karıştıran oluyor da her şimdi zaman çocuklar bilmezler onu, kile ile kiloyu. Hacim ölçüsü, hacim ölçüsü mesela biz şinik derdik. Bir kile derdik, bir havayı derdik. Bizde mesela 12 havayı bir kile olurdu. Kile bölgelere göre değişebiliyordu.
0: Evet.
1: Değişebiliyordu. Dolayısıyla ölçü itibariyle mesela kilogram olarak tartmazlardı. Buğday satacaksın falan. Bir havayı buğday isterim, bir çeyrek buğday isterim. Bir şinik buğdayın yarısı bir çeyrek olurdu. İki şinik koyduğun zaman bir havayı olurdu. 12 havayıya da biz bir kile derdik.
0: Evet.
1: Satarken bir kile buğday alacağım. O şeyle şinikli ölçerler ve satarlardı. Dolayısıyla bunların uçurumu hesap ederken de bugün mesela makine kullanılıyor. Biçer kullanılıyor.
0: Evet.
1: Biçerin haznesi belli. Biçerin haznesi belli. Diyelim ki tarla büyüktü falan, işte 5 defa haznesi doldu. Kaçar kilo alıyordu? 200'er kilo. Dolayısıyla 5 defa dolduysa 1 ton oldu.
0: Evet.
1: Değil mi? 1 ton oldu. 1 tonun yağmur suyuyla sulandığı için buğday, onda biri 100 kilo vereceksin. Ya 100 kilo buğdayın kendisini vereceksin veya 100 kilo buğday kaç para ediyorsa, diyelim ki 5000 lira etti mesela, misal olarak söyleyeyim 5000 lira etti. 5000 liralık altın veyahut da 6000 liralık diyelim altın, 1 gram altın. Birisiyle devrini yaparsın veyahut da devrini de yapmazsın. 1 gram altın alırsın. Fakir birisine verdin, bitti.
0: Evet.
1: Bitti. Yani bedelini altın alır. Çünkü ya kendini verirsin buyuruyor uşur mahsulünün veyahut da aynı şekilde bedelini altın olarak ödersin. Efendim altın olarak vermek de elinde altın vardır. Böyle bir gramlık, yarım gramlık falan neyse altınlar vardır. Onlarla da devrini yaparsın. Devrini yaptıktan sonra da kağıt para olarak aynı şekilde onları verebilir misin? Verebilirsin. Şimdi mahsul zamanı. Tarladan topladığı mesela kavun, karpuz bunlar toplanıyor. Kademeli toplanıyor. Mesela zaman zaman ekrana da geliyor. Efendim işte kamyona yüklendi karpuzlar. Zaten o kamyon basküle giriyor.
0: Evet.
1: Kilosunu biliyorsun. Efendim işte adamın aynı şekilde 100 dönüm şeyi var, buğday ekmiş. Arkadaşım ofise giderken o kamyon tartıya geliyor. Buğdayla beraber tartılıyor. Buğdayı indirdikten sonra kamyon bir daha tartılıyor.
0: Evet.
1: Ya darası diyorlar ya, o da aynı şekilde düşüyor. Dolayısıyla bunları düştükten sonra kalan, eğer yağmur suyuyla sulanmışsa onda bir, motor suyuyla sulanmışsa 20'de biri uşur olarak toprak mahsulü zekat olarak verilmesi farzdır.
0: Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM Haber.
1: A plastic alternative made from...
2: Hayvanların zarar görmesini engelleyen ve tarım atıklarının yakılmasını önleyen bu yöntem, karbon ayak izini düşürerek hava kirliliğini de önüne geçiyor. Mantar derileri yakın zamanda podyumlarda ve araç koltuklarında plastik ve kimyasal derilerin yerini almaya hazırlanıyor.

0: TGRT Haber'den iyi günler sevgili izleyiciler. Gün ortası kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Oldukça yoğun bir gündem var ama öncelikle öne çıkan başlıkları hızlıca bir göz atalım. Sonrasında hepsini detaylandıracağız. Çerçeve yasada artık sona doğru. Bugün gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu hafta çevrilmiş durumda. Yasanın 15 maddeden oluşacağı bilgisi var. Birazdan detaylarına bakacağız. Diğer taraftan geçici ve müstakil bir yasa olacak. Çalışmalar hangi noktada? Tüm bunları arkadaşımız Aleyna Doğan birazdan bizlerle paylaşacak. Bu arada Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Gelişmeler her geçen gün biraz daha farklılaşıyor. Soruşturma da genişliyor sevgili izleyiciler. Dün 4. dalga operasyondan bahsetmiştik. İfadeye çağrılanlar var. Diğer taraftan tabii kayyum atandığı bilgisini bir kez daha paylaşalım. İş insanları var gözaltına alınan. Bunların hepsini konuşuyor olacağız. Bugün itibariyle kimler ifade vermeye gelecek? Bunların hepsi de yine 12 bülteninde olacak. Ve Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli görüşmeler var. Rum kesimi ve Türk tarafının liderleriyle bir araya gelecek. Kıbrıs meselesi ana gündem maddesi. Gökçe Örnek Ağ'dan da gelişmeleri alacağız. Ve Netanyahu bir kez daha aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarını hiçe saydı. Ve Amerika'ya giderken Avrupa hava sahasını kullandı. Daha önce de 2025 yılında da benzer bir durumu yapmıştı. Aslında ihlal etmişti. Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı. Detaylarına bakacağız. Ve Japonya'da 7.1'lik bir deprem meydana geldi. Evet, yüksek ölçekteki depremlere alışık bir ülke ama tabii ki bu depremlerin ardından akla gelen İlk şey acaba bir tsunami olur mu? Alarm durumunda olduğunu söyleyelim ülkenin. Detayları da aktaracağımızı belirtelim ve hızlıca başlayalım. Sevgili izleyiciler, az önce sizlerle paylaşmıştık. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak demiştik. Arkadaşımız Aleyna Doğan terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son noktayı çerçeve yasaya ilişkin gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Diğer taraftan şunu da hemen söyleyelim. Yine Gökçe Örnek Al Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizi bekliyor olacak. Antonio Guterres'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri önemli. Biliyorsunuz temasları olacak, ayrıntılarına bakacağız. Öte yandan Ahbap soruşturmasında kayyum atandı dedik. Dördüncü dalga operasyondan bahsettik. İfadeye çağrılanlar var dedik. Bugün kimler ifade vermeye geldi ya da gelecek? Bunların hepsini de arkadaşımız Hanifi Bayar'dan alacağız. Ama öncelikle Aleyna Doğan'a bir gidelim. Arkadaşlarımız ekranda, Aleyna'yla da başlamak istiyoruz. Tabii ki gündem terörsüz Türkiye süreci. Sabah saatlerinde de parti MYK'sında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına mesajlarını ekranlara taşımıştık. Aleyna'ya dönelim ve yansımaları kendisinden alalım bir kez daha.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik olan çerçeve yasa için teklifin artık en geç gelecek hafta pazartesi günü yani 3 Ağustos tarihinde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Öncelikle şundan da bir bahsedelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz hafta partilerin liderleriyle bir araya gelmişti. Tek tek ziyaret gerçekleştirmişti. İşte o noktada da önemli görüşmeler yapıldı. Özellikle de meclis tatile girmeden önce artık çerçeve yasa teklifinin bir an önce meclis başkanlığına sunulması yönünde ortak bir mutabakata varıldığını söyleyelim. İşte bu konuda da gelecek hafta en geç gelecek hafta pazartesi günü 3 Ağustos tarihinde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifle terörsüz Türkiye süreci artık hukuki bir altyapıya ulaşmış olacak. Teklifin 10 ya da 15 madde aralığında olması öngörülüyor. Resmen teyit edilmesi gerekecek. Ön şartın özellikle de terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının resmen teyit edilmesi şartına bağlanmış olacak. İlk aşamada peki neler olması bekleniyor? İlk aşamada suça karışmamış terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye dönüşlerinin imkanı sağlanacak. Ancak 5 yıl içerisinde hiçbir şekilde bir siyasi faaliyette girişleri yapılamayacak ama 5 yılın sonunda siyasete giriş yapabilecek isteklerini belirtelim. 5 yılın sonunda yapılacak ama örgüt yöneticilerine ise Türkiye'ye dönüş imkanının sağlanmayacağını kırmızı çizgi olarak belirtmiş olalım. Teklif PKK-KCK terör örgütünün fesi, silah bırakması ve hukuki varlığının sona erdirilmesine ilişkin kanun teklifi ya da benzer bir isimle meclise sunulması bekleniyor. Yasada örgütün fesi ve silah bırakmasının hangi yöntemle teyit edileceği de belli olmuş olacak. İlk aşamada yalnızca suça karışmamış örgüt üyeleri bu yasadan faydalanacak. Özellikle de terör örgütü üyeleri Türkiye'ye dönüş imkanı sağlanacak. Belirli bir sürede adli kontrol hükmünden faydalanacaklar. Ayrıca düzenleme kapsamında dediğimiz gibi 5 yıl boyunca aktif siyasete katılamayacaklar ama 5 yılın sonunda da siyasete katılmalarının önü açılmış olacak. Teklifle terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin herhangi bir hükmün bulunmayacağını da belirtelim. Öcalan'a statü meselesine daha sonrasında bakılacak. Cezaevi koşullarına ilişkin idari düzenlemeler yapılacak. Mecliste çalışmalarına 14 Ağustos'ta tamamlaması bekleniyor ama öncesinde meclis kapanmadan önce 3 kanun teklifinin görüşmeleri olacak. Meclis gündemini de aktarmış olalım. İşte meclis gündeminde ise ilk olarak yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af gelmesi bekleniyor. Yükseköğretim kanunu ve bazı kanunlarda değişik yapılmasına ilişkin kanun teklifi mecliste olacak. Yine suça sürüklenen çocuklara ilişkin bu yıl önemli düzenlemeleri içeren görüşmeler yine gündemdeydi. Özellikle de meclise gelmesi yönündeki işte suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren çocuk koruma kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi de görüşülecek. Bu tekliflerin tamamlanmasının ardından gözler en geç pazartesi günü meclis başkanlığına gelmesi planlanan çerçeve yasa teklifinde olacak diyelim. Ve normal şartlarda ise 31 Temmuz'da meclis tatile girmesi bekleniyordu ama terörist Türkiye süreciyle birlikte teklifin gelmesiyle birlikte aslında 14 Ağustos'ta tatile girmesi beklenecek diyelim ve meclisten sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ederiz Ali'nin aktarmış olduğum bilgiler için. Sevgili izleyiciler, hızlıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döneceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulis'le yapacağı görüşmelerin gündeminde Kıbrıs meselesi olacak. Ayrıntıları alacağız. İhlas Haber Ajansı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Gökçe Örnekal karşımızda bizi bekliyor. Gökçe, hızlıca sana dönüyoruz ve detayları senden alıyoruz.
2: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün akşam itibariyle Kıbrıs adasına iniş gerçekleştirdi. İnişinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Kombos tarafından karşılandı. İlk aşamada bugün sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulis ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'la bir görüşme gerçekleştiriyor şu an itibariyle. Tabii burada farklı bir atmosfer var. Şöyle açıklayalım isterseniz. Burada örgütsüz vatandaşlar, Birleşmiş Milletleri aslında protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlediler. Aynı zamanda da bir farklı grupta federasyon hemen şimdi protestoları, daha doğrusu destekleri gerçekleşti. Konuya şu yönden bakalım isterseniz. Geçtiğimiz 20 Temmuz ayında hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Adası'nda ilerlenen yolun eşit uluslararası statüden yana egemen eşitlikten olduğunu dile getirmişlerdi. Bir kere daha altını tekrardan çizdiler ve İki ayrı bir toplum olduğunu, adada iki ayrı toplumun yaşamakta olduğunu belirtmişlerdi. Antonio Guterres'in ilk adaya geldiğinde verdiği mesajda barış sürecinde kendilerinin sadece katkı sağlayabileceklerini, bu süreci yönetecek olanların da iki lider karşılığında yapılabileceğini ve Kıbrıs halkına bırakılacağını yönünde bir açıklama yapılmıştı. Bugünkü atmosfer, hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulis'le görüşme gerçekleştirildi, hem de Sayın Tufan Erhürman'la görüşme gerçekleştirildikten sonra olası bir 5+1'in olup olmayacağı bu atmosferden sonra ortaya çıkacak. Elbette ki güneyde farklı yönde yapılan araştırmalar, farklı yönde yapılan konuşmalar var ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de halkın çözümden yana olurken de elbette ki egemen bir eşitlik tezi yönünde bir çözüm istedikleri tekrardan dile getirildi. Aynı zamanda şöyle de bir şeyi de anlatmak istiyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Antonio Guterres görüşürken siyasi partilere de yer verdi. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiği zaman siyasi partilerle görüşmekten ziyade örgütlerle, sivil toplum örgütleriyle görüşmeyi tercih etti ve bunun üzerine de açıklama yapıldı. Birleşmiş Milletler eşitlik ilkesine dayalı hareket etmediğini, burada da siyasi partilerle görüşmesi gerektiği dile getirdi diyelim. Tekrardan sözü stüdyoya bırakalım. Bugün gün içerisinde yine gelişmeleri aktaracağız.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Gökçe Örnekalı'da sevgili izleyiciler, arkadaşımız Hanifi Bayar da bizi bekliyor ama sıcak gelişmelere ilişkin bir haberi ekranlara getirelim. Ahbap Derneği soruşturmasında artık yeni bir döneme girildi diyoruz. Mahkeme derneğin mal varlığını yönetimine kayyum atarken soruşturmada adı geçen isimlerden peş peşe pişmanlık açıklamaları geldi. Mahsun Kırmızıgül'den Gülben Ergen'e kadar birçok isim yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
3: İlgime başvurdu.
4: Yani hatta pişman olduğumu da söyledim neticede.
3: Valla bu rezaletin içinde isminizin geçmesi çok üzücü. Şimdi savcı bey ne soracaksa cevaplayacağız.
5: İlk düşünceleriniz neler peki Haluk Levent'le alakalı?
6: İyilikten maraz doğar.
7: En acı günlerdeki destek mesajları yerini pişmanlığa ve kırgınlığa bıraktı. Haluk Levent'e sitem dolu sözlere her geçen gün yenileri eklendi.
6: Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için.
8: Mahsun Bey ifadeye geldi. Ne söylemek istersiniz?
9: İfade edemeyelim de bilgilendirme amaçlı geldim.
7: Ahbap soruşturmasında kritik bir eşik daha aşıldı. Mahkeme derneğin tüm mal varlığının yönetimine kayyım atanmasına karar verdi. Taşınmazlardan araçlara, banka hesaplarından diğer tüm mal varlığına kadar her şey artık 3 kişilik kayyım heyetinin kontrolünde olacak.
10: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
7: Soruşturmanın dalga dalga büyüyen etkisi ünlü isimlere kadar da uzanmıştı. İfadeye çağrılan isimlerden biri de Haluk Levent'in yakın dostu Mahsun Kırmızıgül'dü. Kırmızıgül'ün ifadeleri soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici beyanlardan biri olarak kayıtlara geçti.
8: Mahsun Bey ifadeye geldi. Ne söylemek istersiniz?
9: Buna ifade edemeyelim de bilgilendirme amaçlı geldim.
11: Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik.
7: Kırmızıgül ortaya atılan iddiaları duydukça derin üzüntü yaşadığını da dile getirdi.
11: Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır.
7: Pişmanlık açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Savcılıkta ifade veren avukat Feyza Altun da bu rezaletle anılmaktan esef duyuyorum dedi.
3: Valla bu rezaletin içinde isminizin geçmesi çok üzücü. Şimdi savcı bey ne soracaksa cevaplayacağız.
7: Ve bir pişmanlık açıklaması daha. Bu kez kameraların karşısında Gülben Ergen'den geldi. İfade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen ünlü sanatçı bağış yaptığı için kendisini mağdur hissettiğini söyledi.
6: De bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım.
7: İfadelerini vermek için diğer ünlü isimlerin de adliyeye gelmesi bekleniyor.
12: TGRT FM Haber.
13: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısıyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 32, Konya 30, Afyon 31, Denizli 35, Antalya 39, Adana 38, Zonguldak 26, Samsun 28, Trabzon 27, Kayseri 30, Erzurum 33, Gaziantep 37, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 39 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimar Oba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreler arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Doğada ne varsa Zümrüt'te de.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
5: bir adım önde.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Biz Söz Söz Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, İbrahim Macit var bugün. Ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Telefon hattımızda ekonomist, piyasa uzmanı, gazeteci yazar Necmettin Batrel var. Sayın Batrel merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
3: Merhaba efendim, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Alo.
3: Alo.
2: Haberi duyuyorsunuz değil mi efendim?
3: Benim sesim geliyor değil mi size?
2: Şu anda geldi efendim.
3: Tamam, peki.
2: Şu anda birlikteyiz. Efendim ABD ile İran arasındaki saldırılar bir anda durdu. Önce en büyük saldırıya hazırlanıyoruz diyen Trump sonra bunu ertelediklerini söyledi. Tahran ile görüşüyoruz. İyi şeyler olma ihtimali yüksek ifadesini kullandı. İran'da saldırı olmazsa biz de saldırmayız. Yani İran'da böyle bir açıklaması var, cevabını verdi. Orta Doğu'daki tansiyon nasıl düştü? Yorumlar geliyor. Tabii kulis bilgileri, mühimmatları bitti dediler. Özellikle Amerika'nın.
3: Evet.
2: Ama Trump dedi ki yok, istemediğiniz kadar mühimmatımız var dedi. Ne diyorsunuz efendim? Tansiyon nasıl düştü Orta Doğu'da?
3: Ama tabii şu anda Trump'ın söylediği de, zira Amerikan silahlı kuvvetlerinin verdiği bilgi çok önemli. Yani onlar biliyorlar mühimmatın ne kadar
2: olup olmadığını,
3: kalıp kalmadığını. Tabii yani. Bence şu anda işte seçimler var biliyorsunuz Kasım ayında Amerika'da.
2: Evet.
3: Seçimlere giderken Amerika işte savaş ortamında seçime girmek istemiyor. Benim anladığım, gördüğüm kadarıyla. Fakat Trump'ın ne dediği gerçekten belli değil ya. Bakın şu anda diyorlar ki, diyor ki müzakerelere çok istekliler diyor ondan sonra. Hazırız diyor.
2: Evet.
3: Ondan sonra birdenbire diyor ki tekrar en büyük saldırıya hazırlanıyoruz falan diye açıklama yapabiliyor. yani aba altından sopa gösteriyor benim.
2: Ha bu şekilde, bravo.
3: Evet yani.
2: Atalarımız ama, ne güzel söylemişler.
3: Evet yani gerçekten şu anda ortada çok karışık bir tablo var. Zira Hürmüz Boğazı üzerindeki biliyorsunuz bir türlü hakimiyet kesinleşmedi. Yani İran diyor ki benim kontrolüm altında diyor. Amerika diyor ki hayır diyor, senin değil diyor, ben diyor kontrol ediyorum diyor. Fakat Hürmüz'den geçen gemi sayısında çok büyük azalma var.
2: Tabii.
3: Yani bu azalmadan dolayı ben İran'ın bu işte kontrolünü devam ettirdiğini ben görüyorum aslında. Yani,
2: İran olmazsa bol miktarda geçer.
3: Tabii canım, tabii daha çok geçmesi lazım. Az geçtiğine göre demek ki engelleniyor. Değil mi yani? Bunu bu şekilde görmek lazım. 13 tane gemi geçmiş baksanıza ya. Yani çok az. Bu gemi ondan sonra. Gemi geçmemesi demek ne demek işte? Petrol sevkiyatının durması demek Asya ve Avrupa ülkelerine.
2: Evet.
3: Bir de ayrıca diğer taraftan biliyorsunuz Yemen'de Husiler var. İran destekli terör örgütü grubu Husiler.
2: Evet.
3: Bunlar da Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerine saldırılar düzenliyorlar.
2: Evet.
3: Yani Basra Körfezi'ni de Suudi Arabistan'ın gemilerini engelliyorlar. Suudi Arabistan biliyorsunuz Basra Körfezi'nden Avrupa'ya açılıyor.
2: Doğru.
3: Gönderiyor şeyleri, petrolleri. Yani ortada karışık bir tablo var. Ama İran benim gördüğüm kadarıyla şu anda işte Umman ve Pakistan'la birlikte Hürmüz Boğazı üzerinde bir uzlaşma zemini arıyormuş şu anda benim en son aldığım haber.
2: Görüşmeler devam ediyor, evet. Umman ve yani, İran hakikaten masanın etrafında.
3: Evet yani bu neyi getirecek beraberinde işte İran biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'na sahip yani kendi kara suları içerisinde bir boğaz bu. Yani Amerika'nın burada hakimiyet iddia etmesi kadar saçma bir şey olamaz. Yani dünyanın ta öbür ucundan gelmiş buraya. Ben diyor Boğaz'da diyor hakimiyet sürdüreceğim diyor.
2: Evet.
3: Tabi bu niye gösteriyor? Ben de dünyanın en süper gücüyüm diyor ondan sonra. Ben istersem ne istersem onu yaparım demek istiyor.
2: Bu petrol ama size fazla, benim de buradan bir payım olmalı. Bunu size yediremeyiz der gibi bir tavır içerisinde.
3: Ama aksana İran bu engellemeye rağmen 6 ay içerisinde 18 milyar dolarlık petrol ihraç etmiş ya şeyden, boğazdan.
2: Avrupa yani, alıyor değil mi?
3: Tabii yani Avrupa'ya göndermiş. Demek ki İran'ın şu anda hem boğaz üzerinde hakimiyeti devam ediyor benim gördüğüm, anladığım kadarıyla.
2: Evet.
3: Hem de Amerika'nın etkisi yok. Amerika işte kendi iç kamuoyuna bu şeyde süreçte yani galip durumda olduğunu göstermek
2: tabii
3: için bence böyle bir şey girişimde bulundu.
2: Yani iki tane enerjiyi böyle ön planda satan, ticaret yapan iki ülke var. Bir Amerika, bir de evet. İran.
3: Evet ama tabii Amerika ile İran'ın işte bu savaş saldırıları durdurmuş olmaları aslında petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı. Petrol 100 dolara çıkmıştı biliyorsunuz.
2: Tabii.
3: Geçen hafta içerisinde. Şu anda 86 dolara kadar gerilemiş vaziyette. Ama yine de çok yüksek yani petrol.
2: Tabii.
3: Yani 86 dolar 70 dolardan çıktı biliyorsunuz.
2: Tabii.
3: İşte bunun normal olarak düşmesi lazım. 80 doların altına kadar gelmesi lazım. Bakalım nasıl bir tabloyla karşılaşacağız önümüzdeki dönemde.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-35 satışını gerçekleştirecek mi? En büyük soru bu şimdi.
3: Evet.
2: Sayın Erdoğan da bu konuda bazı tespitleri var. Yani Trump, Amerika bize söz verdi. Bu işin gerçekleşeceğini söyledi.
3: Evet.
2: ABD zirvesinde Trump bu sözü vermişti ama İsrail bunu şiddetle biliyorsunuz buna karşı çıkıyor. Buradaki
3: evet.
2: NATO zirvesinde bu sözü verdi. Anlaşıldı.
3: Evet.
2: Sayın Erdoğan da bunu teyit etti. Yakın zamanda 2-3 gün önce söyledi. Fakat orada bir gazetecinin sorusu var. Diyor ki yani F-35'i Türkiye'ye verecek misiniz? İsrail istemiyor ya da işte Yunanistan istemiyor falan.
3: Evet.
2: Kime ne zaman da F-35 satacağımıza onlar karar veremezler ya da kimse karar veremez.
3: Evet.
2: Satarız şeklinde bir cümle
3: evet.
2: kullandı.
3: Evet.
2: Yani
3: evet.
2: biraz kararlı gibi görünüyor.
3: Yani evet,
2: siz ne dersiniz efendim?
3: Yani Türkiye'yi kaybetmek istemiyor bir defa Trump.
2: Evet, Türkiye NATO için çok önemlidir. Sayın Erdoğan dostumdur
3: evet.
2: gibi.
3: Yani bulunduğu mevki itibariyle ondan sonra coğrafi mevki itibariyle Amerika'nın büyük ihtiyacı var Türkiye'ye şu anda.
2: Evet.
3: Türkiye ile ilgili ilişkili olarak bütün işlerini rahatlıkla sürdürüyor. Tabii daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi anlaşıyor.
2: Evet.
3: Yani ne isterse yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne isterse yaptığı için de o zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkesindeki orduyu güçlendirmek için F-35'leri tabii ki verecek. Kimse benim diyor kararımı etkileyemez dedi. Netanyahu yerden yere vurdu benim gördüğüm kadarıyla. İşte
2: tabii.
3: bugün Netanyahu şeye gidiyor. Washington'a gidiyor. Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek. Bu gelişme büyük önem taşıyor. Bence şu anda orada da kendisini refüze edecek yani benim anladığım kadarıyla.
2: Evet.
3: Netanyahu giderken çok önemli bir karar daha açıkladı. Öyle bir haber var benim gördüğüm kadarıyla. Gazze'de işte uluslararası barış gücünün kurulmasına evet demiş. Yani uluslararası barış gücü kurulması için bir teşebbüs vardı biliyorsunuz Gazze'de.
2: Tabii.
3: Yani İsrail'in bu zulmünden kurtarmak için.
2: Tabii.
3: Buna hayır diyordu İsrail. Ama işte sanki benim gördüğüm kadarıyla Trump'a böyle bir ağzına parmak bal çalarak ondan sonra Beyaz Saray'a gitmeye karar vermiş vaziyette. Ama Trump'ı etkileyemez. Yani F-35'leri mutlaka verecek. Daha doğrusu biz F-35 programındayız zaten ya.
2: Üreten ülkelerin arasındaydık. Evet.
3: Arasındayız. Bizi buradan çıkarttılar yani.
2: Tabii.
3: Çıkarttılar. Haksız şekilde çıkarttılar Türkiye'yi. 1.4 milyar dolar paramız bağlandı. Buraya biz böyle para yatırmıştık. O parayı da vermediler bize. Bizim geri F-35 programımıza dönmemiz zaten elzem. Yani mutlaka gerekli. Ama işte bunu işte siyasi amaçla kullandılar bugüne kadar. Ama Trump şu anda kararını vermiş vaziyette. Tabii kongreden geçirir mi? Geçirebilir. Yani bakın ben
2: tabii.
3: söylüyorum. Yani ülkenin menfaati var deyip ondan sonra Türkiye'ye bizim ihtiyacımız var diyerekten bunu kongreden geçirebilir. Yani Türkiye'ye F-35'leri almış olması Türk Silahlı Kuvvetleri açısından çok büyük önem taşıyor. Tabii yani hem hava gücünü çok güçlendirir yani. Bakın
2: tabii.
3: ben size söylüyorum.
2: S-400'leri bir pakette bırakabilirsiniz ya da üçüncü bir ülkeye gönderebilirsiniz ya da sattım dersiniz. Ertesi gün istediğiniz gibi alabilirsiniz ya da zamanı
3: tabii,
2: gelince
3: evet.
2: Poşetten çıkarabilirsiniz. S-400'ler
3: tabii.
2: buna engelse tabii.
3: S-400'leri biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'ne biz sattık şu anda bunu.
2: Tabii.
3: Rusya da buna evet dedi. Yani kabul etti Rusya da bunu.
2: Tabii.
3: En büyük sıkıntı Rusya verdi biliyorsunuz. Yani ben size verdim bunu niye başkasına veriyorsunuz diyebilirdi. Demedi. O da işine geliyor. Amerika'nın da işine geldi. Biz S-400'lerden daha güçlü bir hava savunma sistemini geliştirdik zaten Atay Bey ya. Yani ona bizim ihtiyacımız kalmadı şu anda. O Patriotları bize vermediler biliyorsunuz Patriotları.
2: Tabii.
3: Amerika'nın.
2: Maalesef.
3: O yüzden biz de S-400'ü almak zorunda kaldık hava gücünü güçlendirmek amacıyla. Ama şimdi bizim buna ihtiyacımız yok. Bunu Rusya da biliyor, Amerika da biliyor. Yani bu bakımdan ortada bir problem kalmış değil benim gördüğüm kadarıyla.
2: Evet. Şimdi tabii demin dediniz ya yani Netanyahu Birleşmiş Milletler gücünü kabul edecek. Dünya Siyonistleri ya da Yahudiler çok ciddi bir şekilde bir imaj kaybı içerisinde kendisi
3: evet.
2: dahil, Netanyahu
3: evet.
2: dahil.
3: Netanyahu'dan orada kalamayacak Ata Bey. Bakın.
2: Ha, yani onlar gelsinler bari işte Birleşmiş Milletler efendim önlüyor bu katliamlarını falan. Bir imajını kurtarmak adına ya da işte Musevilerin böyle bir isteği, arzusu var.
3: Evet.
2: Yani ciddi bir lobi var efendim.
3: Evet, yani İsrail şu anda Netanyahu belasından kurtulmak istiyor Ata Bey.
2: Evet.
3: Sen ülkeyi diyor savaşa sürükledin diyor.
2: Tabii.
3: Bir sürü katliam yaptın, soykırım yaptın diyor.
2: Bu da dünyada yankılandı ve yankılandı. O mazlum millet imajı vardı ya Yahudilerin, o maalesef yerle bir oldu.
3: O yerle bir oldu. Yani diyorlar ki şu anda Netanyahu gitsin diyorlar, yerine başka birisi gelsin diyorlar. İsrail'i diyorlar dünya nazarında bu katliamcı ülke sıfatından kurtaralım diyorlar.
2: Evet. Yani katliamı Netanyahu'ya mal ederek sırplarda olduğu gibi onları da işte cezaevine ya da şurada burada neyse bir cezayla bu işten sıyırmak. Yahudiler ya da işte Siyonistler, Museviler bu katliamı yapmadı. Maalesef bir devlet başkanı çıktı bu katliamı yaptı. Bize mal edemezsiniz gibi. Evet.
3: Evet. Doğru. Çok doğru.
2: Peki şimdi efendim İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Haluk Levent'in de aralarında olduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı Ahbap Derneği'ni 3 kişilik kayyum yani yasal yönetici atadı. Derneğe önce büyük destek veren ünlüler şimdi geri adım atıyor biliyorsunuz. Peki onların sözüne güvenip yardım yapanlar şimdi bu paralarını nasıl geri alacaklar? Yani o ünlülerin, gazetecilerin, yorumcuların biliyorsunuz. Onlara güvenerek efendim götürüp parayı oraya verenler var. Onlar paralarını geri alacaklar mı? Kayyumlar gelince ne olacak burada? Siz nasıl bir akıbet bekliyorsunuz efendim bu akıbetleri? Ne olacak bu Ahbap Derneği'nin ve Ahbap Derneği mağdurlarının efendim?
3: Evet, gerçekten Ahbap Derneği Türkiye'de gerçekten çok korkunç bir şeye gelişime imza attı. Tabii. Tabii bu en büyük suçlu vatandaş Ata Bey. Yani sen devletine güvenmeyip neden böyle bir şahıslara devrami yardım yapıyorsun ya? Senin devletin bugüne kadar 25 senede dünya kadar projeleri hayata geçirmiş. Buna niye güvenmiyorsun? Ben diyoruz yapacağım dedi mesela devlet yıkımdan sonra, büyük yıkımdan sonra, felaketten sonra. Hepsini de 2 sene içerisinde yerine koyacağım dedi konutları dedi. Niye güvenmiyorsun ya? Gidiyorsun Ahbap denen soytarının herifin eline dünya kadar para veriyorsun ya. Paralar nereye gitti? Çarşı oldu, uçtu gitti. Kumar oynamış adam ya.
2: Tabii.
3: Kumarda oynanan para gerisin geriye kazanılır mı? Mümkün değil. Kazanılamaz. Bakın ünlüleri sürekli şeye çağırıyorlar. İşte adliyeye çağırıyorlar. İfadeye. Siz bu Haluk Levent'e neden destek verdiniz? Neden halka bu paraları Ahbap Derneği'ne yatırmasını söylediniz, teşvik ettiniz diye. Hepsinin söylediği tek bir şey var. Pişmanım. Ondan sonra ben yanıldım, aldatıldım filan. Ama bu pişmanım demekle bu iş geri dönülmüyor ki ya.
2: Sanatçılar, gazeteciler.
3: Hepsi,
2: ya da ben bir şey vermedim. Evet.
3: Ben de verdim diyor ondan sonra. Benim verdiğim de gitti diyor filan. Cehennemin dibine kadar kişinin affedersin.
2: Evet.
3: Yani, ama yani şu var. Bu ünlülere bakıp da aldanan vatandaşa ben aslında acımıyorum Ata Bey maalesef. Çünkü sen devletine gidip niye yardım etmiyorsun ya? Sen devlet diyor ki ben yapacağım diyor. Devlete güvenmiyorsun. Gidiyorsun adamlara güveniyorsun. Bu ünlüler dediğin adamlar çıkıyorlar diyorlar ki AFAD'a vermeyin diyorlar. Ahbap'a verin diyor.
2: Ya
3: bu adamın sözüne neye güveniyorsun sen ya? Değil mi?
2: Tabii.
3: Yani saçmalığa bak. Yani en büyük suçlu bu anda vatandaşın bizatihi kendisi. Yani bir paranın nasıl kazanıldığı, nasıl kaybedildiğinden bellidir demişler Ata Bey. Tamam. Yani
2: ya.
3: Haksız bir elde edilmiş bir para varsa çarşır olur gider. Ben size söylüyorum. Yani burada da ortada kaybolmuş
2: vatan,
3: bir para var.
2: Eskiden atalarımız öyle demişler ya. Onların da haydan geldi, hoya gitti ama yani devleti şey yapmaları, küçümsemeleri, böyle bir
3: çok
2: şey yapmaları, tabii devlete olan güveni sarsmaları,
3: şey
2: bir propaganda oldu yani ortada. Evet.
3: Baksanıza işte 500 bin konutu yaptı, teslim etti. Bir de muhalefet de buna destek verdi, biliyor musun? Allah'ını seversen ya.
2: He?
3: Yani en büyük garabetlerden bir tanesi de bu. Muhalefet de bu Ahbap Derneği'ne destek verdi.
2: Evet.
3: Ya ne demek ki saçma sapan şeyler ya. Ya sen devlete karşı bir harekette nasıl bulunursun ya, değil mi?
2: Hı.
3: Devlet senin devletin değil mi? Senin nüfus kağıdında ne yazıyor ya? TC yazıyor değil mi? TC. Hayret bir şey ya. Alman yazmıyor. Amerika'yı, USA yazmıyor ondan sonra değil mi?
2: Çok yani enteresan.
3: Korkunç bir tablo ya Ata Bey. Yani bu bize çok büyük bir ders oldu. Bakın ben size söylüyorum. Bunu tabii her yakalananlar itirafta bulunuyorlar. Yepyeni şeyler açılıyor ortaya.
2: Tabii.
3: Bilgiler yayılıyor ondan sonra. Bu bilgiler gerçekten çok korkunç. Olayın ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Allah'ım yarabbim yarabbim.
2: Doğru.
3: Kendi adına coin şirketi kurmuş ya, coin. Yani kripto para şirketi kurmuş kendi adına. Hayret bir şey ya. Onun adına bir sürü para yatırıyorlarmış adamlar.
2: Coin. Acaba şeyle Trump'la yarışıyor mu bu konuda yani?
3: Ya 100 dolarla açılmış Allah'ın seversen coin bir tane ahbap coin 100 dolarla açılmış, şu anda 1 dolara düşmüş. Rezalet ya. İşte buna inananlar maalesef elindekilerini, avuçlarını, hepsini kaybettiler.
2: Doğru.
3: Şimdi kendileri yaptı, kendileri
2: gördü. Bu sonuca katlanmaları gerekiyor. Evet. Efendim, CHP'de beklenen son gerçekleşti biliyorsunuz. Özgü Özel partiden istifa etti, yeni partiyi kurdu. 90 milletvekili onun peşinden gitti. Kılıçdaroğlu en büyük arınma gerçekleşti diye bayram ediyor gibi. Hatta cümleler de ağzından çıktı. Mecliste salonlar değişti. CHP en büyük muhalefet partisi unvanını kaybetti. Ana muhalefet partisiydi biliyorsunuz. Evet. Ama hala Kılıçdaroğlu'yla uğraşıyorlar. Üye alım törenine adam başı 950 liraya figüran soktular diye haber yaydılar. Amaçları ne bilmiyorum tabii. Ama bu figüranların biz böyle filmlerde, dizilerde şurada burada oynatıldığını ya da orada ücretlendirdiklerini biliyoruz. Fakat partilerin üye çalışmasında, kayıt çalışmasında böyle bir şeyleri ilk defa duyduk.
3: Evet.
2: Biliyorsunuz daha önce de bu şeyle, yapay zeka ile Özgür Özel'in efendim mitinglerini daha fazla, daha kalabalık göstermek oyunu gerçekleşmişti. Bu tamamdı ama böyle figüran meselesini de ilk defa duyduk. Daha neler duyacağız yaşarsak, ne dersiniz efendim?
3: Evet, gerçekten işte amaçları CHP'yi hala karalamak. Zira CHP'yi hala en büyük rakip olarak görüyorlar kendilerine.
2: Evet.
3: Hem diyorlar ki biz diyorlar ana muhalefet partisi olduk diyorlar. 44 milletvekiliyle kalmış bir partiyi hala yıpratmaya çalışıyorlar. Neden? Zira halk hala CHP'den vazgeçmiş değil. CHP bir sembol tabi. Yani damga yani şu anda
2: Evet. Siyasette.
3: 103 yıllık bir parti bu.
2: Tabii.
3: Sen bu partiyi ayrılarak aklayamazsın ki. Diyor ki atanmış bir genel başkan var diyor. Atanmış değil ki. Kendi koltuğuna döndürülmüş bir başkan var.
2: Arkadan kendi tabiridir hançerlediğiniz genel başkanınız efendim.
3: Evet. Yani saçmalığa bak ondan sonra. Tabii şu anda en büyük arınma gerçekleşti CHP'de. Gerçekten Kılıçdaroğlu isteseydi bunu sağlayamazdı yani. İşte onlar biliyorsunuz bugüne kadar hep kendilerini kovulmalarını bekliyorlardı.
2: Amaç partiyi bölmek miydi, CHP'yi bölmek miydi, böyle bir hedefleri mi vardı? Ya evet, benimsin ama, ya kara toprağım, benim olmadığına göre falan seni işte batırıyorum, seni bölüyorum gibi bir hedef de olabilir bu.
3: Ama işte bunu yaparken işte kendileri kovulup mağdur durumda kendilerini göstermeleri istiyorlardı ama bunu elde edemediler. Zira işte biliyorsunuz mahkeme karar vermedi, Yargıtay. Eylül ayına bıraktı kararı. Ondan sonra bütün kapılar kapandı kendilerine.
2: Evet.
3: Şu anda tamamen ortada yani... Yolsuzluklara destek verenlerin bir partisi oldu Atatürk bu iş. Yani, CHP'den şu anda kim istifa ederse demek ki yolsuzluğu destekliyor demektir. Hmm. Açıkçası. Ben size söylüyorum. Yani öyle bir tablo çıktı ortaya.
2: Çok... Niye Ekrem İmamoğlu'nu, grubunu, ekibini destekliyorsunuz değil mi efendim?
3: Yani? Evet. Yani çok korkunç bir tabloyla karşı karşıya kaldılar kendileri.
2: Evet.
3: Ne yapacaklarını bilmiyorlar şu anda. Yok 5 milletvekili daha gelecekmiş, 10 daha gelecekmiş. Ne gelirse gelsin. Önemli olan halkın CHP'ye bakış açısı. CHP şu anda temizlendi diyorlar.
2: Evet.
3: Neden? Yolsuzluklara destek verenlerden temizlendi diyorlar. Bu çok önemli bir şey.
2: Ya da bu şekilde itham edilenler efendim partiyi terk ettiler.
3: Evet.
2: Evet. Şimdi ama yeni partiden de bir 15 milletvekilinin CHP'ye geçeceği şeyleri de var. İddiaları da var Ankara kulislerinde.
3: Var tabii, şimdi bu baskıya dayanamayacaklar. Bakın ben size söylüyorum. Zira hem garanti değil seçimi kazanacakları.
2: Evet.
3: Ben barajı aşacaklarına dair ihtimal vermiyorum. Bakın ben size söylüyorum. %7 barajını aşamazlar. Yani çok korkunç bir tabloyla karşı karşıya. Silinip gidecekler. Yani bugüne kadar CHP'den kim ayrıldıysa, hangi partiyi kurduysa hiçbir şekilde muvaffak olamadı. Yani bu yolsuzlukları savunarak sen bir parti kuruyorsun. Bu partiye diyorsun gel bana oy ver, beni iktidara getir. Öyle saçma şey mi olur ya? Millet enayi mi affedersin? Bir de mutlak mutlak karar kıl. Yeni partiyi kurdu biliyorsun Özgür Özel. Katıldığı canlı yayında diyor ki vatandaştan para istiyor ya. Özel diyor bağış çok önemli diyor. Çünkü hiç paramız yok diyor. Bütün para boptanda kaldı diyor. Biz buraya tam takır geldik diyor.
2: Ya yani, enteresan bir şey.
3: Yani buna yardım edecek iş adamları, kuruluşlar falan hepsi yardım ettikleri andan itibaren yolsuzluğa destek veren gruba katıldıkları ortaya çıkacak. Evet. Kimse yardım etmez. Hiç kimse yardım etmez. Hala şeyin CHP'nin minibüsünü kullanıyormuş ya Özgür Özel. Baksanıza vermemiş, teslim etmemiş. Gerisin geriye.
2: Değil yani, mi?
3: Tabii vermemiş. Vermemiş ya. Verseydi ilan ederlerdi. Haber olurdu ya. Herkes dört gözle onu bekliyorlar.
2: Evet.
3: Bakın altında bir tane arabası bile yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani rezalet ya. Yani bu tablo gerçekten çok korkunç bir yol ayrımına gitti CHP.
2: Evet.
3: Ama bu yol ayrımı bence gördüğüm kadarıyla hayırlarla sonuçlanacak. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsunuz biz karışmayız dedi onunla işlerinde. Dün açıklama yaptı biliyorsunuz.
2: Sayın Cumhurbaşkanı öteden beri öyle söylüyor. Evet biz parti CHP'nin bu durumuna karışmayız diyor. Evet.
3: Karışmayız diyor. Aynı şekilde MHP lideri Bahçeli de aynı şeyi söyledi.
2: Kendi o da söylüyor ama tavsiyelerde de bulunuyor Sayın Bahçeli. Yani fazla kanırtmayın, kavga etmeyin, birbirlerinizi böyle hırpalamayın, CHP'nin bu durumunu memleket meselesi haline getirmeyin.
3: Getirmeyin diye. Evet doğru söylüyor, çok doğru söylüyor, hakikaten evet. Çok doğru söylüyor. Zira şu anda Türkiye'nin çok önemli meseleleri var hatta yani dış politikada inanılmaz derecede önemli kararların alması gereken bir dönemdeyiz biz şu anda. Yani adamlar kendi işlerindeki kavgayla uğraşırlarken Türkiye'de çok önemli kararlar alınıyor şu anda. Bakın ben size söylüyorum. Bunlara muhalefet nasıl bir proje hazırlıyor? Nasıl bir şey hazırlıyor? Hiçbir şey yok ortada ya.
2: Evet.
3: Ne ekonomiyle, ne dış politikayla hiçbir şey yok. Özgür Özel'in şeyinde.

0: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul toplantısında dokunulmazlıklarla ilgili de bir cümle kullandı. Diyor ki meclisin uhdesine gelirse
1: biz oy veririz.
0: Veririz diyor. Şimdi ama vatandaş hakikaten yıllar yıldır bu konuda, bu durumda çok şikayetçi. Yani biz kanunlar önünde eşitiz diyor. Ne demek diyor, milletvekili bunun arkasına saklanarak her türlü melaneti işleyecek. Ondan sonra dokunulmazlık var diyecek. Dikkat tabii ederseniz Edirne'den işte kapıdan geçerken bindiği arabanın arkası yasak sigaralarla dolu, kaçak sigaralarla.
1: Evet.
0: Sayın vekil çıktı dedi ki tamam bunlar kaçak sigara. Yani bu kadar adam bir paket bir şey değil ki, adam doldurmuş orayı resmen bu işin ticaretinde. Ama biz ilkelere bağlıyız dedi. Doğru, yani kaçakçılığı ilkelere bağlı olmakla örtüyor. Ben anlamış değilim bunların durumunu,
1: evet,
0: hakikaten.
1: Yani bakın Kılıçdaroğlu tabii ki şu anda eline büyük bir koz geçirdi Hatay Bey.
0: Evet.
1: Özgür Özel ve arkadaşlar hakkında dokunulmazlık fezlekeleri var biliyorsunuz. Bunlar meclise gelecek. Mecliste bunların dokunulmazlıkları kaldırılırsa yargılanacaklar.
0: Vatandaş bunu istiyor zaten.
1: Yani yargılandığı zaman hüküm giyecekler. Tamam, hapse girmezler çünkü milletvekili oldukları, milletvekillikleri devam ettiği sürece hapse girmezler ama milletvekilliği bittiği andan itibaren hapse atacaklar. Önemli olan şu, bu mahkemede bu adamların dokunulmazlıklarına kaldırılması, yargılanıp mahkum edilmeleri kamuoyunda korkunç bir itibar kaybına yol açacak. Yani bu adamlar kimse suratına bakmayacak bundan sonra, hiç. Yani değil mi?
0: Devlet memuruna hakaret ediyorlar, saldırıyorlar, küfrediyorlar, yani enteresan bir şey. Dokunulmazlığın
1: şey
0: var diyor. Mecliste evet. Hakaretler var tabii.
1: İşte bu zırhın kırılıp ortadan kaldırılması lazım. Çok da akıllı bir hareket oldu Hatta Bey. Ben size söylüyorum.
0: Ya yani, milletin takdirini kazanırlar.
1: Evet evet, yani şu anda suçluysan kardeşim cezanı çekeceksin, o kadar. İki
0: o kadar
1: iki
0: tabii canım, öyle şey mi olur?
1: Yani kimseye ayrıcalık yok Hatta Bey. Sen milletvekiliyim diye her şeyi yaparım, her şeye hakaret ederim, istediğimi elde ederim diyemezsin.
0: Evet.
1: Diyemezsin. Diyemediğini de meclis gösterecek benim gördüğüm kadarıyla.
0: Evet.
1: Şu anda meclis tatile giriyor. Tatilden sonra bence bu olay gündeme gelecek anladığım kadarıyla. Şu
0: tabii.
1: Anda tatile kadar terörsüz Türkiye ile ilgili son noktayı koymak için büyük bir özverili çalışma var. Bu da inşallah sonuçlanacak.
0: Evet inşallah. Necmettin Bey, yaz geldi. Orman yangınları başladı. Ancak bu sene geçen seneki gibi büyük yangınlar yok. Şükürler olsun.
1: Evet.
0: Şimdi terörsüz Türkiye hayata geçeceği için PKK kundaklama yapmıyor diyorlar. Doğru mudur? Oysa
1: evet.
0: Fransa ve İspanya tarihin en büyük orman yangınlarını yaşıyor. PKK bizi bıraktı, Avrupa'yı mı yaktı diye sormak gerekiyor içimden. Biraz müzipçe bir şey ama
1: evet.
0: Yani öyle değil mi?
1: Yani evet, gerçekten dediğiniz çok doğru. Ben gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki orman yangınlarının en alt düzeye inmesi bizim için büyük bir kazanım. Biliyorsunuz yeşil ormanlarımız hayat veriyor biliyorsunuz Türkiye'ye.
0: Evet.
1: Ondan sonra oksijen sağlıyorlar ondan sonra. Tabii dediğiniz çok doğru. Bakın geçen sene ben çok iyi takip ediyordum piyasaları, gelişmeleri. Hep PKK'nın kundaklamaları sonucu yangınlar çıkıyor.
0: Böyle bir kanat vardı millette. Öyle tabii şeyler vardı. Sonuçlar, tespitler vardı.
1: Vardı ama yani bu adamlar yakıyorlardı, kaçıp gidiyorlardı. Şuna para veriyor, yaktırıyor. Evet. Çobana para veriyor, yaktırıyordu. Ama şu anda olmuyor. Çok şükür elhamdülillah olmuyor. Çok az çıktı ortada yangınlar. Onlar da hemen söndürüldü. Ama İspanya ve Fransa gerçekten şu anda tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya. Yani 300 bin...
0: Fransa'da kişi... ordu, hava kuvvetleri müdahale ediyor. Uçaklar müdahale ediyor.
1: Evet, yani 300 bin kişi yer değiştirmiş ondan sonra. Bordo kentinin sınırlarına dayanmış. Bordo kentinin orman yangınları 10 kilometreye aşmış.
0: Evet.
1: Yani rüzgar tabii etkiliyor. Rüzgar acayip yayıyor orman yangınlarını. Tabii siz ne kadar söndürürseniz söndürün. Tabii orman yangınlarını önlemenin en önemli gelişmelerinden bir tanesi yangının etrafını kazmanız lazım tabii. Ama yangın o kadar büyük bir alanda gerçekleşiyor ki bunu yapmanız mümkün değil. Yani çok korkunç bir tabloyla karşı karşıyalar. Tabii biz de geçen sene bu işte biz zarar uğradık. Yani insan tabii içinden gelmiyor hiçbir zaman. Sen de ben yandım, sen de yan demek doğru değil ama şu anda Avrupa'nın durumu gerçekten çok acı. Çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Doğru. Şimdi efendim Borsa İstanbul'da satışlar derinlik kazanıyor. Bugünkü fotoğrafı da tabii göz önünde bulundurursa kimya sektöründen

0: kaçış var. Buna karşılık ulaştırmada yoğunlaşma var. Yatırımcılar hangi sektörde pozisyon açmalı? Borsada çok önemli. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda nasıl hareket edilmeli? Biz biraz sıcakkanlıyız tabii. Çok çabuk, efendim borsa düşüyor diye kendimizi kaptırıyoruz. Ya da yükseldi diye bir noktada katılıyoruz. Ondan sonra böyle bir durum var, tablo var, böyle bir psikolojimiz de var. Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet, gerçekten işte kimya sektöründeki satışlar şeyden kaynaklandı. Tabii işte petrol fiyatlarının düşüşünden kaynaklandı. Orta Doğu'daki bu barış silahların susması petrol fiyatlarını düşürdü. Petrol düşünce kimya sektöründeki talep de azaldı tabii normal sektörün şekilde. Bunda da satış var.
0: Evet.
1: Ama diğer taraftan teknoloji sektöründe ben çok büyük yoğunlaşma görüyorum. Borsa İstanbul'da tabii. Yani bu sektörde, teknoloji sektöründe uzun vadeli yatırım yapanlar çok yüksek paralar kazanacaklar. Hakikaten. Ben buna şiddetle tavsiye ediyorum ben teknoloji sektöründe şirketlerine alım yapmalarını. Mesela Yahoo Teknoloji, ondan sonra Civene Teknoloji. Bunlarda çok büyük bir şey var. Ümit var benim gördüğüm kadarıyla. Şu anda en büyük sıkıntı işte şeyden, faktör eksikliğine, finansal sektörden kaynaklanıyor. Finansal sektördeki düşüş de işte şeyden kaynaklanıyor. Yani Merkez Bankası'nın faiz politikası da uzun süre sıkı tutacağı şeklinde. Enerji fiyatlarındaki artış biliyorsunuz rezervlerin erimesine yol açıyor. Merkez Bankası da otomatik olarak faizleri yüksek tutmak zorunda kalıyor. Bu tabii en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Ama şu anda borsa endeksi 13.900 bandı dengelenmeye çalışılıyor. 13.900'ü kırarsa 13.600 bana kadar düşüşe devam edebilir. Ve bu arada endeksin düşüşüne bakarak hareket etmemek lazım. Yani sizin aldığınız hisselerin durumu daha önem kazanıyor Atay Bey. Yani borsa düşerken de sizin aldığınız sağlam hisseler varsa eğer bunlar yükseliyor. Yani borsanın endeksine bakarak da endeks düştü, benim hisselerim kaybetti demek doğru değil.
0: Alttan almak lazım aslında. Alttan ya da dediğiniz gibi lazım. Böyle gözde. Evet.
1: Evet, çok
0: biraz seçici davranmak lazım. Evet, bunun bir kültürü var mı?
1: Ya var tabii, var.
0: Nedir? Nereden öğreneceğiz? Nasıl öğreneceğiz? Dinleyicilerimiz de öğrensinler canım öyle kafalarına göre. İndi satalım, yükseliyor hemen alalım falan gibi.
1: Ya bir şirkete yatırım yaparken o şirketin mutlaka mali durumunu, ekonomik durumunu incelemek lazım Atay Bey. Yani gözü kapalı olarak işsiz senedi alınmaz ki ya. Öyle şey mi olur? Yani bu işsizlik de nereye yatırım yapıyor? Ne kadar anlaşma imzalamış? Ne kadar hedeflemiş kendisi, büyüme hedefi göstermiş, koymuş, tamam mı? Ondan sonra ne kadar halka açılmış, ondan sonra bunların hepsi önemli noktalar. Bunların hepsini dikkate almak lazım. Yani bir de şu var, yani yapamıyorsan git bir fona yatır parayı ya. Yani sen yapamazsın bu işi mesela, uzman değilsen eğer.
0: Kültürü yoksa bu konuda, altyapısı.
1: Yatırım fonları var, yatırım fonlarında gerçekten çok büyük karlar var ya. İnanılmaz büyük kazançlar elde ediyorlar. Şimdi yatırım fonları sadece bir alanda yatırım yapmıyor Atay Bey. Döviz alıyor, altın alıyor, gümüş alıyor, ondan sonra platin alıyor, bakır alıyor, hisse senedi alıyor. Yani çok değişik alanlarda yatırım yapıyor yatırım fonları. Bir tanesine kaybederse iki tanesine kazanıyor mesela otomatik olarak.
0: Doğru.
1: Yani bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Bence şu anda çok uzman olamıyorsanız eğer mutlaka bir fona gidip yatırımınızı yatırın. teslim edin kendinizi.
0: O kadar değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bir dinleyicimiz de ya bunlar çok doğru da ama kim bilirdi ki efendim petrol fiyatları böyle olacak, yani Trump'a göre yükselecek, düşecek ya da bu şekilde bir istikrarsızlık ortaya koyacak. Maalesef bizim diyor Merkez Bankamız da buna göre hareket ediyor. Burada diyor hem biz hatalı olduk ama hata bizden kaynaklanmıyor. Konjektürel de bir şey değil, ani gelişen durumlar bunlar. Böyle
1: tabii
0: de bir...
1: Yani...
0: Özetle bir şey geçmiş. Evet.
1: Yani petrolün yükseleceğini tabii ki kimse hesap etmiyordu. Bu kadar hesap edeceğini, yükseleceğini hesap etmiyordu. Daha doğrusu İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatıp dünya petrol sevkiyatını durduracağını kimse dikkate almamıştı benim gördüğüm kadarıyla.
0: Evet.
1: Bakın bir Hürmüz koskoca Amerika'yı dize getirdi ya, düşünebiliyor musun?
0: Evet.
1: Bir Hürmüz, yani bir boğaz koskoca Amerika'yı dize getirdi. Bütün dünyayı da enerji krizine söktü. Tabii Amerika şu anda bayram ediyor tabii. Niye bayram ediyor? Doğalgaz, Avrupa'ya doğalgaz satıyor.
0: Değil mi?
1: Sıvılaştırılmış doğalgazlar, sıvılaştırılmış doğalgazları gemilere yıkıyor biliyorsunuz. Avrupa'ya gönderiyor. %60 Amerika'dan alıyormuş şu anda doğalgazını.
0: Diğeri de İran'dan alıyor.
1: Fiyatını da arttırmış Amerika şu anda. Avrupa'da doğalgaz fiyatları 3 kat artmış.
0: Buyur.
1: Amerika cebine koyuyor paraları. Ama dünya krizden krize sürükleniyor. Ama Amerika'nın şu an en büyük sıkıntısı enflasyon. Hmm. Biraz sonra altını anlatırken onu söyleyeceğim inşallah.
0: Peki efendim, şimdi altın cephesine geçelim hemen.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi karışık bir seyir hakim. Petrol yükseliyor, altın düşüyor. ABD Merkez Bankası yarın akşam faiz kararını açıklayacak. Altını nasıl bir gelecek bekliyor? Siz geçen hafta alım yapın demiştiniz ama fiyat 6200 lirayı aşamadı. Bize bir yol gösterir misiniz diyor dinleyicilerim. Ben diyorum efendim. Yani hayır, dinleyicilerimiz de soruyor. Ne olacak altının durumu efendim diyorlar.
1: Evet,
0: soruyoruz efendim, bize bir yol gösterin.
1: Altın jeopolitik gelişmeler düştüğü zaman altının yükselmesi lazım değil mi normal şartlarda?
0: Evet.
1: Gerilimden dolayı, ama altın şu anda yükselemiyor. Niye? Dolar değer kazanıyor tabii. Doların değer kazanması en büyük etken yarın akşam Amerikan Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında faizleri 25 bas puanı arttıracağı beklentisinin hakim olması. Yani şu anda bugüne kadar hiç kimse böyle bir ihtimali gündeme getirmiyordu. Amerika faiz arttırmaz diyordu. Faizi sabit tutar diyordu.
0: Evet.
1: Ama benim gördüğüm kadarıyla Kevin Warsh Fed Başkanı, ondan sonra yani istikrarı, fiyat istikrarı sağlamak için enflasyondaki mücadeleyi güvenli bir şekilde devam ettirmek için mutlaka faizleri arttıracak diye bir beklenti oluştu. Bunu içeriden duymuş olabilirler. Bakın ben size söylüyorum. Yani çünkü dünyada milyarlarca dolar yer değiştirdi. Bu yer değiştiren bu paranın mutlaka kullanıcıları kendi beklentileri değiştirmek amacıyla mutlaka bilgi sızdırıyorlar. Çok önemli aslında Hakabe.
0: Evet.
1: Yani iki defa üst üste faiz artışına dair beklenti oluştu. Yani bu ne demek? Faiz şu anda 3.50-3.75 seviyesinde Amerika'da. 4 seviyesine yükselirse birdenbire altında sert bir düşüş yaşanır. Yani altın 4.000 dolar desteğini kırabilir. Şu anda 4.040 dolar, 4.050 doların işlemleri altın olsun. Yani 3.970 dolara düşer. Orada tutunamazsa 3.950, 3.900 dolara kadar düşebilir. Bu düşmesi neye getirecek beraberinde? Türkiye'deki fiyatı da aşağı çekecek. Yani şu anda 6.160 lira, 20 dolar külçe altının gramı. Yani ben 6.000 lirayı kırabilir. Yani benim tahminim yani bu yıl sonuna kadar yani 5.400-5.600 liraya kadar altın düşebilir Atay Bey. Yani şu anda 6.160 lira.
0: Sonbaharda da bir ışık göstermiyorsunuz efendim altınla ilgili.
1: Hayır, maalesef. Bu sene sonuna kadar ben ümidim yok. Hiç ümidim kalmadı. Yani ben altını destekleyen bir kişiyim biliyorsunuz bugüne kadar, ama gerçekleri de söylemek zorundayım Atay Bey. Yani tabii benim gördüğüm noktaları birleştirdikten sonra ortaya çıkan manzara bu. Yani böyle %100 böyle olacak diye bir kural yok. Ama benim şahsi kanaatim gördüğüm kadarıyla Amerika faiz arttırmaya mecbur, enflasyonu düşürmek için. Enflasyon yüksek kaldığı sürece faizler yüksek kalacak. Faizler yüksek kaldığı zaman altın düşük kalır. Kesinlikle. Hiç kimse altın almaz. Herkes faize para yatırır tabii. Altın neye yatırsın? Altının faiz getirisi yok ki. Değil mi?
0: Türkiye'de sonra de bu aslında geçerli, ama faiz kurtarır mı onu bilemiyorum.
1: İşte şu anda %42 seviyesinde yıllık faiz, ondan sonra mecburen yatırıyorlar bazı şirketler sağlam getiri olduğu için.
0: Ama sağlam getiri de enflasyon yüksek ya.
1: Evet.
0: Sanki bir taraftan da götürüyor. Üretmek gibi, ticaret gibi, satmak gibi var mı ya? Niye?
1: Evet.
0: Hakikaten
1: doğru,
0: ya.
1: Doğru. Çok doğru.
0: Evet. Yani bence parayı oraya yatırmaktansa bence üretmek, satmak daha iyi. Gerçi birçok özellikle giyim firmaları var, ayakkabı, giyim falan.
1: Evet,
0: onlar dediler ki Anadolu bizi kurtardı, yoksa biz çoktan batmıştık.
1: Doğru.
0: Sebebine gelince hakikaten Türkiye'de hem giyim ama özellikle ayakkabı çok pahalı ya. Yurt dışında alıyor insanlar.
1: Doğru
0: söylüyorsunuz. Ya, ama işte, benim bir arkadaşım var, 2 senedir yurt dışından alıyor. Yalan söylemiyorum. Bana da bir tane getirtirdi. Burada aynı ayakkabı mesela 6.000 lira, orada 4 küsür almış yani.
1: Evet, yani işte maliyetler yüksek Türkiye'de Atay Bey, maalesef işte. Bir de işçi ücretleri, bir de kiralar çok yüksek Atay Bey. Yani adam dünya kadar kira veriyor. Bu parayı nereden çıkaracak? Ürettiği mallara zam yaparak çıkaracak. Yani
0: bir fırsatçılık işte, söz konusu değil mi?
1: En büyük sıkıntı şu anda yüksek faiz ortamı. Maalesef.
0: Evet.
1: İşte bu petrol eğer 70 dolar seviyesine kadar gelirse, o zaman Merkez Bankası tekrar Eylül ve Ekim aylarında faizleri düşürecek. O zaman Türkiye rahatlayacak, ama o zamana kadar gerçekten sıkıntı devam edecek.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, ekonomist, piyasa uzmanı, gazeteci yazan Necmettin Batırer'le günü ve gündemi değerlendirdik. Piyasaları değerlendirdik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Arvas. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Burası TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizi sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
7: Aklınızda bulunsun.
9: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
10: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
1: Bir yiyip bir şükredeceğim inşallah.
0: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
1: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
9: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
4: TGRT FM Haber.
12: Yangına 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazi, 2 iş makinesi, 135 personelin yanı sıra itfaiye ekipleri de destek veriyor. Yaklaşık 200 saat kadar önce yangının enerjisinin düşürüldüğü bilgisi paylaşılmıştı. Ekipler de tamamen kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir yangın değil. Üzümlü Mahallesi Kaş ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bir nokta. Orman yangının çıktığı nokta dağlık alanda ve karadan mücadeleyi güçleştiren bir durum bu. Tabii bölgede rüzgar da var. Bu da her ne kadar enerjisi düşse de tamamen kontrol altına alma çalışmalarının biraz uzamasına neden oluyor. İlerleyen saatlerde de tamamen kontrol altına alınacağını umuyoruz diyelim.
13: Peki, çok teşekkür ediyoruz Suat Metin'e. Bir kez daha geçmiş olsun. Antalya Kaş'taki yangına ilişkin detayları bizlerle paylaştı İLAS Haber Ajansı muhabiri Suat Metin. Devam edelim sevgili izleyiciler. Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya bir kez daha şiddetli bir depremle sallandı. Ülkenin güneyindeki Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
14: Japonya bir kez daha şiddetli bir depremle sarsıldı. Ülkenin güneyindeki Kyushu adasında bulunan Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Japon hükümeti alarma geçti. Kumamoto başta olmak üzere 7 eyalet için acil deprem uyarısı yayımlandı. Kıyı bölgelerinde dalga boyunun 1 metreye ulaşabileceği belirtilerek tsunami uyarısı yapıldı. Uyarı yaklaşık 1 saat sonra kaldırılsa da yetkililer halka denizden uzak durmaları çağrısını yineledi. Güvenlik kontrolleri nedeniyle bölgedeki tren seferleri ve dünya ünlü yüksek hızlı Shinkansen trenleri geçici olarak durduruldu. Gözlerin çevrildiği nükleer santrallerden ses sevindirici haber geldi. Bölgedeki Sendai ve Genkai nükleer santrallerinde yapılan ilk kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı. Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Japonya, dev sarsıntıların odağında kalmaya devam ediyor. Öyle ki dünyada meydana gelen 6 ve üzeri büyüklükteki depremlerin yaklaşık %20'si bu coğrafyada kaydediliyor.
13: AK Parti MYK toplantısında gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına net talimat verdi. Meclis kapanmadan süreci tamamlayalım dedi. Peki çerçeve yasa meclis gündemine ne zaman gelecek? İşte detaylar.
15: Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız.
14: Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Kurmaylarına net talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık bitirin dedi.
16: Cumhur İttifakı ile beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım. Bitirelim artık. Önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım.
14: AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine değindi. Gözler süreci hukuki zemine taşıyacak meclise çevrildi.
17: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
14: Meclis önce yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere, af ve suç işleyen çocuklara cezaları artıran teklifleri ele alacak. Daha sonra terörsüz Türkiye sürecine odaklanacak. 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen meclis çerçeve yasayı çıkarmak için 14 Ağustos'a kadar çalışacak.
18: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
14: Peki çerçeve yasada neler olacak? AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre çerçeve yasa 10 ila 15 maddeden oluşacak. Sadece PKK terör örgütü üyelerini kapsayacak. Af değil, kontrollü bir infaz uygulaması teklifte yer alacak.
19: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilir.
14: Taslak üzerinde koordinatör grup başkan vekilleri son değerlendirme için toplanacak. Ardından çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayıyla meclise gönderilecek. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Niyaz Zeybekçi MYK toplantısında terörün Türkiye ekonomisine etkisi üzerine sunum yaptı. Terörün ortadan kalkmasının ülke ekonomisine sağlayacağı olumlu katkıyı rakamlarla anlattı.
13: Cumhurbaşkanı kabinesi 29 Temmuz Çarşamba günü Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zemini oturtacak çerçeve yasa hazırlıkları masada olacak. ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.
17: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
14: Çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler, kabine 2 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 29 Temmuz Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda çerçeve yasaya dair son durum masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki son duruma dair raporları üzerinde değerlendirme yapılacak.
17: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
14: Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından para piyasalarındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak. Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.
17: Adil bir barışın kaybedeni olmaz.
14: ABD ile savunma işbirliği temasları da görüşülecek. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşama gözden geçirilecek.
17: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
14: Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor.
13: Türkiye'nin siyasi tarihine damga vuran AK Parti 14 Ağustos'ta 25. yıl dönümünü kutlayacak. Tüm yurtta milletimize çeyrek asır Türkiye'nin geleceği hazır temasıyla dev organizasyonlar düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Millet Bahçesi'nde on binlerle bir araya gelecek.
20: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
17: AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı.
14: 25. yıla özel hazırlanan logo, yeni bir şarkı paylaşılacak. 25 milyon fidan toprakla buluşacak. AK Parti çeyrek asırlık yürüyüşünü tüm yurtta kutlayacak.
17: Önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik.
14: 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümünü görkemli bir şölenle kutlayacak. Milletimizle çeyrek asır Türkiye'nin geleceği hazır temasıyla 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde büyük bir buluşma düzenlenecek.
17: Çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye İnşallah devam edeceğiz.
14: AK Parti son 25 yılda yapılanları ve gelecek 25 yılda yapılacakları millete anlatacak. Her bakanlık projeleri içeren özel video klipler hazırlayacak. Bu içerikler hem sosyal medya platformlarında hem de etkinlik alanlarında paylaşılacak.
21: 1 Ağustos itibariyle o alınan kararlar doğrultusunda etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak.
14: Vefa vurgusu ön planda olacak. AK Parti teşkilatında görev yapıp ebediyete irtihal eden isimler için 81 ilde mevlit okutulacak. Etkinliklerde savunma sanayindeki atılımlar ve Türkiye'nin bölgedeki güvenlik konumuna vurgu yapılacak. Başkent Millet Bahçesi'nde yüzlerce drone'un katılımıyla özel ışık gösterisi gerçekleştirilecek. 25. yıla özel tam 25 milyon fidan ülke genelinde toprakla buluşturulacak.
21: 25 yıllık almanağı sizlerle paylaşacağız. Bu 25 yıl bunları yaptık. Bundan sonraki 25 yıl için ülkemiz için ne düşünüyoruz?
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma gerçekleştirecek. Son 25 yılın muhasebesini yapmakla kalmayacak, Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda gelecek 25 yılın yol haritasına ilişkin mesajlar da verecek.
13: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir döneme girildi. Mahkeme derneğin mal varlığının yönetimine kayyum atarken soruşturmada adı geçen isimlerden peş peşe pişmanlık açıklamaları geldi. Masum Kırmızıgül'den Gülben Ergen'e kadar birçok isim yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
2: İlgime başvurdum.
5: Yani hatta pişman olduğumu da söyledim neticede.
2: Valla bu rezaletin içinde isminizin geçmesi çok üzücü. Şimdi savcı bey ne soracaksa cevaplayacağız.
22: İlk düşünceleriniz neler peki Haluk Levent'le alakalı?
2: İyilikten manası var.
14: En acı günlerdeki destek mesajları yerini pişmanlığa ve kırgınlığa bıraktı. Haluk Levent'e sitem dolu sözlere her geçen gün yenileri eklendi.
2: Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için.
23: Mahsun Bey ifadeye geldi. Ne söylemek
24: istersiniz? Buna ifade edemeyelim de bilgilendirme amaçlı geldi.
14: Ahbap soruşturmasında kritik bir eşik daha aşıldı. Mahkeme derneğin tüm mal varlığının yönetimine kayyım atanmasına karar verdi. Taşınmazlardan araçlara, banka hesaplarından diğer tüm mal varlığına kadar her şey artık 3 kişilik kayyım heyetinin kontrolünde olacak.
25: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
14: Soruşturmanın dalga dalga büyüyen etkisi ünlü isimlere kadar da uzanmıştı. İfadeye çağrılan isimlerden biri de Haluk Levent'in yakın dostu Mahsun Kırmızıgül'dü. Kırmızıgül'ün ifadeleri soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici beyanlardan biri olarak kayıtlara geçti.
23: Mahsun Bey ifadeye geldi. Ne söylemişsiniz?
24: Buna ifade edemeyelim de bilgilendirme amaçlı geldi.
26: Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik.
14: Kırmızıgül ortaya atılan iddiaları duydukça derin üzüntü yaşadığını da dile getirdi.
26: Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır.
14: Pişmanlık açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Savcılıkta ifade veren avukat Feyza Altun da bu rezaletle anılmaktan esef duyuyorum dedi.
2: Valla bu rezaletin içinde isminizin geçmesi çok üzücü. Şimdi savcı bey ne soracaksa cevaplayacağız.
14: Ve pişmanlık açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez kameraların karşısına Gülben Ergen geçti. İfade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan ünlü sanatçı bağış yaptı. İçin kendisini mağdur hissettiğini söyledi.
2: Bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım.
14: İfadelerini vermek için diğer ünlü isimlerin de adliyeye gelmesi bekleniyor.
13: Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan dosyası polise sıçramış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu gelişme üzerine eski vali Tuncay Sönel 4 ayrı suçtan bir kez daha tutuklandı. Sönel'in 2020'de delil karartmak için yaptığı plansa deşifre oldu.
14: Soruşturma polise sıçramış, eski vali ve suç ortakları yeniden okları üzerine çekmişlerdi. Mahkeme yeni deliller ışığında 4 farklı suçtan daha tutuklama kararı verdi. Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor.
27: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
14: Son olarak soruşturma polise kadar sıçramıştı. O dönem görevli kamu personeline yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. O baskınlarda bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis memuru, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru hakkında işlem yapılmıştı. 18'i de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken dikkat çeken de bir gelişme yaşanmıştı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok tekrar ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilmişti. Sonel, Eroğlu ve Ertuğ'un yeniden ifadesine başvuruldu. Elde edilen yeni bilgiler tek tek soruldu. Nöbetçi mahkeme ifadelerin ardından hükmünü açıkladı. 3 şüpheli nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından yeniden tutuklandı. Öte yandan gözaltına alınan 18 şüpheliden de biri tutuklandı. Böylece soruşturmada şimdiye kadar tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.
0: Bu operasyonların daha 3. ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
14: Gülistan'a ne oldu sorusu da hala araştırılıyor. Bu kapsamda önemli bir gelişme daha yaşandı. Dokunun kaybolmasının ardından birkaç gün sonra Baraj Gölü'nde bulunan genç kıza ait reçete, kağıt parçaları ve makas gibi delilleri inceledi. Dönemin valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki kişilerin bu delilleri bilerek bölgeye bıraktığı ve arama çalışmalarını buraya yönlendirdikleri belirlendi. Böylelikle dokunun cansız bedenini saklamak için zaman kazandıkları iddia edildi.
0: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
13: Adana'da cani bir koca boşanma aşamasındaki eşini silahla katletmişti. Okan Donduran cinayetin detayları ortaya çıktı. Katil zanlısının kızının sesiyle kapıyı açtırdığı ortaya çıktı.
14: Eşini 7 yaşındaki kızının yanında katletmişti. Hain planı deşifre oldu. Katil koca savunmasındaysa pişmanım dedi.
1: Evet, 2 yıldan beri boşanma aşamasında, dünya kadar borçları vardı.
14: Kan donduran cinayet 26 Temmuz gecesi Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanmıştı. Hamza Eren Kocamaz boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı öldürmüştü. O cinayete ilişkin dehşet veren detaylar ortaya çıktı. Hamza Eren Kocamaz'ın 7 yaşındaki kızlarını eve bırakma bahanesiyle daireye geldiği öğrenildi. Kapıyı kızının sesiyle açtırdığı belirlendi. Boğuşmanın ardından eşinin yüzünü yastıkla kapatıp silahla katlettiği ortaya çıktı.
1: Bir kumarbazdı. Kumarbaz bir memurdu. Allah rahmet eylesin kız kardeşim için.
14: Cinayetten 30 dakika sonra yakalanan Hamza Eren Kocamaz'ın ifadesine de ulaşıldı. Katil kocanın eşimi seviyordum, bir anlık öfkeyle cinayeti işledim, pişmanım dediği öğrenildi. İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13: ABD Başkanı Trump F-35'lerin Türkiye'ye satışıyla ilgili konuştu. Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğunu söyleyen Trump, kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez açıklamasında bulundu.
3: Netanyahu görüşmesi öncesi Türkiye'ye F-35 satacak mısınız sorusu soruldu. ABD Başkanı Trump bu cevabı verdi.
6: Türkiye iyi bir müttefik oldu. Erdoğan dostum. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'daki açıklamaları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu rahatsız etti. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'nin F-35 uçaklarına erişimi için yeşil ışık yakmıştı.
6: Bu konuda bir karar vereceğiz. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
3: Trump'ın açıklamalarının hemen ardından İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirmiş. Netanyahu ise ABD ve İsrail medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.
7: Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
3: Uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump'a Türkiye'ye F-35 satışı bir kez daha soruldu.
6: Türkiye iyi bir müttefik oldu. Erdoğan dostum. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez.
3: Trump Türkiye-İsrail ilişkilerine de değindi.
6: Türkiye-İsrail'in büyük bir hayranı değil. Bunu biliyorsun değil mi? Bibi'nin büyük bir hayranı değiller. Ama benim için harikalar. Türkiye harika oldu. Çok güçlü bir ülke.
13: İsrail'in provokasyoncu başbakanı Netanyahu'ya Washington'da protesto şoku. Trump'la görüşme öncesi Beyaz Saray önünde toplanan Filistin destekçileri katil Netanyahu sloganı attı.
14: Yine ortamı germek üzere Beyaz Saray'a giden İsrail Başbakanı Netanyahu sert protestolarla karşılaştı. ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik görüşme öncesinde Filistin destekçileri Beyaz Saray çevresini kuşattı. Göstericiler Trump yönetiminin İsrail'e verdiği askeri ve finansal desteğe meydan okudu. Filistin bayrakları eşliğinde Amerika ve İsrail'in savaş makinesini durdurun yazılı pankartlar açan göstericiler "Katil Netanyahu" sloganı attı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına dikkat çeken eylemciler, Beyaz Saray'ın bu karara uyması çağrısında bulundu.
4: For starters, Benjamin Netanyahu is a war criminal. The only place he belongs is locked up with the ICC. And I don't want my tax dollars going to defend someone like that.
14: İsrail karşıtı protestocular katliam sorumluları yargılanana kadar meydanları asla terk etmeyeceklerini duyurdu.
13: ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef alarak "sen manyak bir katilsin, adaletten kaçamazsın" sözleriyle sert tepki gösterdi. Ruffalo, Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Kerim Han'ın görevden alınmasının Gazze'de işlenen savaş suçlarını ortadan kaldırmayacağını vurguladı.
8: Ama o yüzden...
14: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken tepkiler de büyüyor. Bu kez dikkat çeken çıkış Marvel filmlerinde canlandırdığı Hulk karakteriyle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan geldi. Filistin'e verdiği destekle bilinen ABD'li Ruffalo, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu sert ifadelerle hedef aldı. Ruffalo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alınmasının, İsrail'in Gazze'de işlediği iddia edilen savaş suçlarını ortadan kaldırmayacağını söyledi. Ünlü oyuncu, İsrail Başbakanı'nın manyak bir katil olduğunu ve adaletten kaçamayacağını belirtti.
9: Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin Benjamin Netanyahu. Her zaman böyle hatırlanacaksın.
14: Ruffalo'nun bu çıkışı kısa sürede dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında tutuklama emri talebinde bulunmasının ardından yürütülen süreç sonunda görevden alındı. Han'ın avukatları ise kararın hukuka aykırı olduğunu, savunma hakkının tanınmadığını ve sürecin adil yürütülmediğini savunuyor. Ruffalo'nun sert açıklamaları, Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelen uluslararası tepkilerin sanat dünyasında da giderek yükseldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
13: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Burnham, İngiltere'nin Ukrayna'ya İHA'lar için yeni sinyal karıştırıcı teknolojisi vereceklerini duyurdu.
14: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ABD ziyareti öncesinde İngiltere'ye gitti. İngiltere'nin yeni başbakanı Andrew Burnham göreve gelmesinin ardından ilk uluslararası ziyaretçisi olarak Volodymyr Zelenski'yi ağırladı. Burnham ve Zelenski İngiltere'nin güneyindeki Portsmouth kentinde Kraliyet Donanması'na ait uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'te bir araya geldi. Burnham, Zelenski ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya tam desteğini açıkladı. Kiev yönetimine yerli üretim askeri teknoloji desteği vereceklerini duyurdu.
10: Ukrayna İHA'larını korumak için yerli üretim yeni sinyal karıştırma teknolojisi sağlıyoruz. Bu teknoloji hedeflerini vurmalarına ve Ukraynalıların hayatını kurtarmaya yardımcı olacak.
14: Burnham, Stone Clock adlı sistemin İngiliz yenilikçiliğinin önemli bir ürünü olduğunu ve cephede kendini kanıtladığını kaydetti. Burnham, Zelenski ile görüşmesinin çok sıcak geçtiğini belirterek yakında Ukrayna'yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
13: Avrupa Birliği üyelik sürecinde olan Karadağ, vize politikasını birlik standartlarına uyumlu hale getirmek için kritik bir adım attı. Podgorica yönetimi Rusya ve Belarus vatandaşlarına vize zorunluluğu getirirken, Türk vatandaşları için uygulanan vizesiz giriş hakkını ise 31 Ekim'e kadar uzattı.
14: Avrupa Birliği müzakere sürecinde vize politikasını birlik standartlarına uyarlamak isteyen Karadağ yeni adımlarını açıkladı. Podgorica yönetimi vize rejiminde kritik değişikliklere gitti. Alınan karara göre 1 Kasım itibarıyla Rusya ve Belarus vatandaşlarına vize şartı getirilecek. Türkiye, Çin ve Suudi Arabistan vatandaşları için uygulanan vizesiz giriş hakkı ise 31 Ekim'e kadar uzatıldı. Yeni düzenlemeyle kapsama giren ülke vatandaşları Ekim ayı sonuna kadar yalnızca turist grupları dahilinde veya ticari pasaport ve dönüş garantisi sunarak en fazla 30 gün süreyle vizesiz kalabilecek. Karadağ geçtiğimiz yıl Türk vatandaşları için vizesiz kalış süresini 90 günden 30 güne düşürmüştü. Karar Avrupa Birliği müzakere sürecindeki adalet, özgürlük ve güvenlik başlıklı 24. fasıl uyum çalışmaları kapsamında alındı. Karadağ'ın vize politikasını Avrupa Birliği ile tam uyumlu hale getirme sürecinin önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Avrupa Birliği üyeliği ile birlikte Karadağ pasaportunun küresel değerinin ve talebinin artması bekleniyor.
13: Avrupa Birliği'ndeki yeni korumacılık dalgasından Türk sanayinin ve ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu kapsamda çok yönlü ve kapsayıcı diplomasi ve ticaret müzakereleri yürüttüklerini belirtti.
8: Bütün ülkeleri kapsayan yoğun diplomasi ve ticaret müzakerelerimiz sürdürülüyor.
14: Avrupa Birliği'nin kendi içinde ekonomiye yönelik aldığı korumacılık dalgasına karşı Türkiye yeni önlemler alıyor.
8: Diğer ülkelerle sürdürülen müzakereler ve kritik görüşmelerle de Türkiye'mizin gelişmesini ve ticaretin artmasını sağlamaya çalışıyoruz.
14: Bu kapsamda çok yönlü diplomatik faaliyetler ve ticaret müzakereleri yürütülüyor. Yeni pazarlar bulunuyor.
8: İngiltere ile, Japonya ile, Körfez İşbirliği Konseyi ile, Ukrayna, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmeler yapıldı. İngiltere ile serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler sektörüne genişletilmesi müzakereleri devam ediyor. Körfez, Japonya ve diğer alanlarda da tercihli ticaret ve ekonomik işbirliği görüşmeleri sürdürülüyor.
14: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen TOP akreditasyon ve sertifika töreninde konuştu. Dünyada ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını vurguladı.
8: Dünyanın içinde olduğu bu sıkıntılı süreçte ekonomide istikrarı koruyabilmek, ilerleyebilmek de ve vatandaşlarımızın hak ettiği refah ve huzuru sağlamak temel görevlerimiz arasında başta geliyor.
14: Törende 11 ilk kez olmak üzere toplam 73 oda ve borsaya akreditasyon sertifikası verildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, akreditasyon sistemiyle oda ve borsaların bugüne kadar 2750 proje hayata geçirdiğini belirtti.
11: Oda ve borsalara yeni ve yüksek hedefler getiriyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımı, hizmet standartını oda borsaları bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz.
13: Etikette kasa fiyatı farklıysa ne olur? Masa ve kuver ücreti alınabilir mi? Açıkta satılan ürünlerde tartı sırasında dara düşürülecek mi? Ticaret Bakanlığı hepsini tek tek açıkladı.
12: Ayda bir kere güzel, nezih bir yerde yemek yiyorsak masa ücreti nedir yani?
14: Tüketiciler sordu, Ticaret Bakanlığı cevap verdi. En çok şikayet edilen konulara açıklık getirdi. Buna göre restoran, kafe ve benzeri işletmeler servis, masa veya kuver ücreti talep edemeyecek. Yani vatandaş sadece yediğinin ücretini ödeyecek.
15: Kuver ücreti alınan bir yerde asla yemek yemiyorum. Öyle bir karar verdim. Bunun bir dayatma olarak sunulması hoşuma gitmiyor.
14: Bahşiş de tamamen tüketicinin isteğine bağlı olacak. İşletmeler menüleri yalnızca QR kodla sunamayacak. Dijital menünün yanı sıra basılı fiyat listesi de bulunduracak.
12: Tüketicinin iyi bir şey. Zaten Türk insanı bahşiş vermeyi sever yani. Onu eksik etmeyecektir.
16: Kesinlikle olumlu, kaldırılması çok mantıklı. Servisten memnun ise zaten bahşiş ve benzeri şeyleri yapar.
14: Açıkta satılan ürünlerde ise ambalaj ya da kabın ağırlığı fiyatlandırmaya dahil edilemeyecek. Tüketici yalnızca ürünün net ağırlığına ilişkin ödeme yapacak.
12: Gayet olumlu, bence olumlu.
14: Raf etiketiyle kasa fiyatı farklıysa daha düşük olan fiyat geçerli olacak. Örneğin etikette 79 lira 90 kuruş yazan bir ürün kasada 89 lira 90 kuruş çıkarsa tüketici 79 lira 90 kuruş ödeyecek.
5: 500 lira yazıyor da bir geliyor 1,5 lira hesap geliyor. Ben şimdi iki kişi gitmişim cebime 1000 lira para koydum. Ben nasıl çıkacağım buradan?
13: Eş dosttan alınan borçlar güvene dayanıyor ama ödenmeyen paralar ilişkileri temelden sarsıyor. Son zamanlarda yakın çevreye borç verme devri neredeyse bitti. Bunun arkasından ödenmeyen borçlar çıktı.
17: Hatta bir de üstüne olan paraya da çökmeye kalkanlar oldu. Türk lirası olarak verdim ve maalesef hiçbir şekilde geri alamadım.
18: Yakın olduklarım, samimi olduklarıma zor zamanlarında destek olmak görevim. Gerçekten geri alabileceğime eminsem veriyorum.
19: Hayalini kurduğumuz evi ya da arabayı almak isteyip kaçırılmayacak bir fırsat yakaladığımızda nakit almak için ilk kimin kapısını çalıyoruz? Kimi ailesinden destek beklerken, kimi ise bankaların yolunu tutuyor. Borç isteme alışkanlıkları kişiden kişiye değişiklik gösteriyor.
20: Hayatımız borç oldu.
19: Kimlerden istiyorsunuz efendim?
20: Bankalardan istiyoruz. Başka isteyecek kimse vermiyor zaten. Ödeyememe durumuyla karşılaştığın zaman hem onurun kırılıyor hem de karşı tarafla evet ilişki denen bir şey kalmıyor zaten.
19: İşin bir de borç veren tarafı var. En büyük kriterse güven. Herkese gelişi güzel borç vermek pek kolay görünmüyor. Çünkü borç vermenin bir de döviz ve altın boyutu var.
21: Ben sadece aileme veririm. Ben kaç kere verdim ama sonra onlar geri vermiyorlar. 5000 euro verdim.
19: Geri ödediler mi?
21: Uçtu vallahi uçtu.
19: Nerede 5000 euro şu an acaba?
21: Geziyor.
22: Komşumuzun bir kızı annemden borç istedi. Vereceğim dedi vermedi. Şimdi ne yapıyordur çok merak ediyorum.
19: Geri ödenmeyen borçlar yakın ilişkileri zedeliyor. Eş dosta kurulan borç çarkı geri ödenmeyen tutarlar sonucu bir anda bozuluyor.
25: Kendim borç almam çünkü harcamalarım ona göredir hep yani. Aileden bulabiliyorsak buluruz. Bulamıyorsak da güven olması lazım ama güven de yetmiyor.
28: Ailem genelde destek olur. Bir iki kere borç verip alamadım oldu yani.
13: İspanya'nın turizm merkezi Mallorca'da binlerce kişi kitlesel turizmi protesto etti. Ada sakinleri artan turist sayısının konut krizini derinleştirdiğini ve yaşamı zorlaştırdığını savundu.
14: İspanya'nın tatil cenneti Mallorca'da bu kez plajlar değil protestolar gündemde. Ada sakinleri kontrolsüz turizmin yaşam maliyetini artırdığını, konut krizini derinleştirdiğini ve çevreye zarar verdiğini savunuyor. Göstericiler ada satılık değil sloganlarıyla yetkililere seslendi. İspanya, Fransa'nın ardından dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi. Ülke 2025 yılında 96 milyon 800 bin turisti ağırlayarak yeni bir rekora imza attı. Turizm ekonomiye milyarlarca euro kazandırıyor. Ancak ada halkı bu büyümenin bedelini kendilerinin ödediğini söylüyor. Artan kiralar, kalabalıklaşan şehirler ve doğal alanlar üzerindeki baskı tepkilerin her geçen gün büyümesine neden oluyor. Mallorca'daki protestolar turizmle yaşam kalitesi arasındaki dengenin yeniden tartışılmasına yol açtı.
13: Doktorların 12 ay ömür biçtiği İngiliz hasta yüksek riskli ameliyat için Türkiye'yi tercih etti. Tek ameliyatta birçok operasyon geçiren turist sağlığına kavuşurken Türk doktorlarına güveniyorum dedi.
14: Türkiye sadece deniz ve kültür turizminde değil, sağlık turizminde de tercih edilen ülkelerden biri oldu. O örneklere bir yenisi daha eklendi. İngiliz turist ülkesinde tedavi olmak yerine Antalya'da ameliyat olmayı tercih etti.
29: So I came to the hospital.
30: Bana 12 ay yaşayabilirsin dediler. Şoke oldum. İngiltere'de bir sonraki randevuya 3 ayım vardı. Türk doktorlarına güveniyorum. Daha önce de bunu tecrübe ettim.
14: İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 58 yaşındaki Stuart Reginald Windsor bir süre önce farkında olmadan birkaç kez kalp krizi geçirdi. Nefes darlığı ve göğsündeki ağrıyla hastaneye başvuran Windsor'a ileri kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Damarlarında darlık ve tıkanıklık tespit edilerek 12 ay ömür verildi. O da daha önce tedavi gördüğü Antalya'da özel bir hastaneye başvurdu. Windsor burada uzman hekimlerce ameliyata alındı. Kritik ama başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.
30: Bulutların üstündeydim. Kalbimin kan pompalamasında yaşanan sorun düzeldi. Değerlerim iyileşti. Çok mutluyum ve geleceğe umutla bakıyorum. İnşallah daha da iyi olacağım.
14: Hastanın iki kalp kapağı onarıldı. Ayrıca 3 koroner damara bypass yapıldı. Kendisini ameliyat eden kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Cemal Kemaloğlu da hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
0: Kendisine güzel.
29: Thank you so much.
1: Yani Stuart'ta bizim başından beri elektriğimiz çok tuttu aslında. O bize güvendi. Şu anda aktif olarak yüzebilen, bisikletine binebilen bir hasta haline geldi. Biz de sonuçtan gayet memnunuz.
13: İstanbul'da düğün hazırlığı yapan 21 yaşındaki İdil Keten'in botoks sonrası göz kapağı düştü. Yetkisiz işlem yaptığı öne sürülen kişi hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli hakkında 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
2: Yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak. Çünkü bu kolajen doku da uyarıyor.
3: Botoks yaptırdıktan sonra maalesef göz kapağım bu şekilde oldu.
14: Evde yaptığı botoksla talihsiz gelin adayını bu hale getirmişti. Yetkisiz güzellik uzmanına 7 yıl kadar hapis cezası istendi.
3: Hastaneye gittiğimde bana botokstan dolayı bir düşme olduğunu, yanlış kasa enjekte edildiğinden dolayı bu ilacın sonrasında bu şekilde düşüklük olduğunu ve 6 aya kadar geçmeyeceğini söyledi.
14: Olay 13 Mayıs'ta İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. 21 yaşındaki İdil Keten botoks yaptırmak için Karina Meltem Ateş'in evine gitti. İddiaya göre yapılan uygulamadan günler sonra talihsiz kadının göz kapağında düşme başladı.
3: İkamet ettiği eve gittim botoks yaptırmak için. Sonrasında botoks yaptı ve botoksu yaptıktan yaklaşık bir 9 gün sonra benim göz kapağımda bir ağırlık hissederek göz kapağımın düşmeye başladığını fark ettim.
14: Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İfadesi iddianamede yer alan Karina Meltem Ateş güzellik uzmanlığı eğitimi aldığını savundu. Müştekinin gözünde önceden sorun bulunduğunu öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.
2: Yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak. Çünkü bu kolajen doku da uyarıyor.
14: İddianamede sanığın yetkisi bulunmadığı halde botoks uyguladığı belirtildi. Hakkında 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
3: Yani düğünün iptal olması son 3 ay kala çok çok kötü bir durumdu. Her şekilde maalesef zarara girdik. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini istiyorum.
13: Evet, şimdi sizi eski yıllara götürelim. İstanbul Fatih Belediyesi tarafından Topkapı Kale İçi Meydanı'nda nostalji günleri düzenleniyor. Mahalle kültürü, Yeşilçam karakterleri, oyunları ile eskiye dair özlendiğin ne varsa burada. Nostalji günleri 2 Ağustos'a kadar devam edecek.
4: 90'lar Ekspres buradan kalkıyor. Gözlerinin karası oldu yürek yarası. Topkapı Aksaray.
6: Çok duygulandım. 80'lerdeyim.
7: Eski günlerime geri döndüm.
6: Çevirmeli telefonlarından, o yılların giyimiyle, klasik arabalarıyla ve minibüsleriyle.
4: Topkapı Aksaray buyurun.
6: Takvimler 2026'yı gösterse de burada yıl 2026 değil, 1980'ler.
7: Çocukluğumu yaşıyorum resmen böyle.
6: Yani çok samimi hissettiriyor.
7: Çok güzel, yani anlatılmaz yaşanır gerçekten.
6: ...80'ler deyince kartpostalları anmadan geçmek elbette olmaz.
4: Bir mektup 3 günde giderdi.
7: Bak bana.
6: Ben 2026'dayım ama siz?
7: 1960'lar.
6: Bugüne uygun giyindim.
7: Gittik eski yıllara.
6: Burada adeta nostalji rüzgarları esiyor.
7: Tam anne evi.
23: Kanepeler çok hoşumuza gitti.
6: Nostalji günlerinin belki de en değerli parçalarından biri işte bu klasik. Çünkü bu klasik aynı zamanda sanat güneşi Zeki Müren'in arabası.
8: Giymiştim evet.
6: Bak, siyah önlüğü.
8: Önlükten giyiyorum. Evet, siyah önlüğü giymiştim.
6: Sen giydin mi böyle bir önlük?
9: Hayır.
10: Mavi giydim evet. Mavi.
6: Özledik mi?
10: Bayağı özledik. Resmen çocukluğuma, gençliğime hepsine gittim.
6: Artık yok.
11: Elektrikli var, eskiden buydu işte. Saçımıza vururduk, yarısını çekerdi, yarısını keserdi.
6: Hatırlıyor muyuz bu ütüleri?
12: Evet, evet, aynen. Çok zordu.
15: Sahne 90'lı yıllar, çok keyifli, çok güzel.
6: Ne güzel oynuyorsunuz.
16: Çocukluğumuzun oyunu.
6: Nostalji günleri 2 Ağustos'a kadar Topkapı Kale İç Meydanı'nda. Ve bakın postacı geliyor, selam veriyor.

0: Büyükçekmece'de 27. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali resmen başladı. Kültür Park'taki açılış törenine 62 ülkeden 650 kültür ve sanat elçisi katıldı. Kortejde karnaval rüzgarı esti. Bayraklarla sevgi bahçesi oluşturuldu. Barış kütüğüne ülke plaketleri çakıldı.
1: Dünyanın renklerini, geleneklerini ve ortak değerlerini hep birlikte paylaşacağız.
0: Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 12 yıl üst üste dünyanın en iyisi seçildi. Festival 1 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.
2: Şimdi bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmelerle yeniden birlikteyiz.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin.

0: en temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM Haber.
3: Elinden geri alamadı. Bebeğin stetoskopu bırakmak istemediği o anlar hem hastane personelini hem de izleyenleri gülümsetti. İnternette izlenme rekorları kıran bu sevimli manzaraya geleceğin doktoru mesleğini şimdiden seçti yorumları yağdı.
4: Tamam,
5: bağırma.
4: Ya ben bir şey yapmamışsın. Eğer karakola gideceğim, ifade
5: vereceğim.
4: Sen bana vermişsin zaten 25 sene ceza. Bak bir de çekiyor. Ne çekiyor?
3: Kadın sürücü alkollüydü. Ceza yiyince polislerin sabır sınavı başladı.
4: Sen beni yolda mı aldın?
5: Sürü kamera var.
4: Sen kamera var. Sen beni yolda mı aldın?
5: Evet.
4: Sen beni yolda almadın. Öyle bir dünya yok. Benim arabam motor be.
3: Alkollü sürücü basın mensuplarını da hedef aldı.
4: Ben o arabaya da binmem. Kral da geçse beni bindirme. Çek lan beni. Bak bir de çekiyor beni.
3: Polise direnen kadın 2.77 promil alkollü çıktı. Ehliyeti daimi olarak iptal edildi. 25 bin lira ceza kesildi. Araç çekiciyle götürülmek istenince direndi. Alkollü kadın kafasını arabanın kapısına vurdu.
5: Kafam mı?
4: Yok yok. Benim arabam burada. Geçecek
5: yakaladım.
4: Öyle bir dünya yok.
5: Şöyle gelir misin?
4: Yok yok, gelmem.
3: Adli işlem başlatılan kadın sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde ilginç bir karşılaşma yaşandı. Devriye gezen ekipler küçük baykuş olarak bilinen Athena-Octo türünü görüntüledi. Ulusal düzeyde koruma altında bulunan bu sevimli baykuş iri gözleriyle dikkat çekti. Avrupa, Afrika ve Asya'da yaşayan tür geceleri avlanıyor. Böcek, fare, kuş ve diğer küçük hayvanlarla beslenerek doğadaki dengenin korunmasına katkı sağlıyor. Eğlence mekanı adı altında cinsel içerikli partiler düzenlediler. LGBT tarzı iğrenç ilişkilere ev sahipliği yaptılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla deşifre oldular. Düzenlenen operasyonla işletme sahibi dahil 7 kişi tutuklandı. Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki bir mekanda cinsel nitelikli gösterilerin yapıldığı, fuhuş partilerinin düzenlendiği tespit edildi. Müstehcen dans görüntülerinin işletmenin sosyal medya hesabından da paylaşıldığı belirlendi. CİMER'e yapılan ihbarlar, bilgi sahibi kişilerin beyanları, açık kaynak paylaşımları ve kullanıcı yorumlarının değerlendirilmesiyle operasyon için düğmeye basıldı. Mekanın müşterilerinden birinin ifadeleri de soruşturma dosyasına girdi. Oradaki ifadeler yaşanan iğrençliği gözler önüne serdi. Bir uygulama üzerinden mekanın buluşma noktası olarak kullanıldığını söyledi. Müşteri platformda 18 yaşından küçük kullanıcıların da olduğunu ve liseliler yazsın iyi harçlık veririm şeklinde yazışmaların yapıldığını belirtti. Düzenlenen operasyonda işletme sahibi mesul müdürle birlikte 5 çalışan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Detroit'teki beyzbol maçında bu kez alkışlar sporculara değil sahaya giren sevimli bir sincaba gitti. Baltimore Orioles'un Detroit Tigers'ı 8-5 mağlup ettiği karşılaşmada sincap sahada dakikalarca koşturunca oyun neredeyse bir devre durdu. Görevliler sincabı yakalamak için peşine düşerken haylaz misafir bir ara Orioles dış saha oyuncusu Leody Taveras'ın eldivenine sıçradı. The chase for the squirrel is on. Kısa süren kovalamaca sincabın havluya sarılarak güvenli şekilde saha dışına çıkarılmasıyla sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaleti kasırganın vurduğu son adres oldu. Menasha ve Fox Crossing kasabalarında evlerin çatıları uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, araçlar devrildi. Drone görüntüleri fırtınanın geride bıraktığı yıkımı gözler önüne serdi. Yetkililer Menasha'da afet durumu ilan ederken devrilen elektrik hatları nedeniyle bölge halkını evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı. Polis yolları trafiğe kapattı, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Ulusal Hava Durumu Servisi ise Wisconsin genelinde yeni kasırga ve dolu riskine karşı uyarılarını sürdürüyor. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Metrelerce yükseklikten çaya uçtu. Feci kaza bir canı hayattan kopardı. Acı olay Tunceli'de yaşandı. Elif Zilan Söylemez kullandığı aracın kontrolünü kaybetti. Yolcu koltuğundaki Hakan Özkan'la birlikte yaklaşık 200 metrelik uçurumdan Muzur Çayı'na düştü. Araçtan çıkarılan ikili ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Söylemez'in durumu ağırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç sürücü kurtarılamadı. Kazada yaralanan Hakan Özkan'sa Tunceli Devlet Hastanesi'nde ölüm kalım savaşı veriyor. Öte yandan Munzur Çayı'na düşen otomobil iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Bu kedi aylardır ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor. Vefasıyla herkesi duygulandıran hayvan nankör kedi deyimini de unutturdu.
6: Kedi burada vefat eden yakını için aylardır burada yatıyormuş.
3: İlginç olay Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı. 75 yaşındaki bir kadın geçtiğimiz aylarda vefat etti. Cenazesi Kemer Mezarlığı'na defnedildi. Ancak o günden sonra bir kedi sürekli mezarının başında yaşamaya başladı.
6: Burada su verdik, yem verdik. Kendisi ilginç bir durumla karşılaştık.
3: Araştırmalar sonucu kediyi ölen kadının beslediği ve büyüttüğü ortaya çıktı. Kedisi de aylardır mezarın başından ayrılmadı. Sevimli kediyi görenler yemek ve su veriyor hem de seviyor. Akşam saatlerinde sokaklar ıssızdı. O sessizliği sokak köpeklerinin kavgası bozdu. Birbirine giren köpek sürüsü mahalleliyi ayağa kaldırdı. Görüntüler başkentin Altındağ ilçesinden. Bir değil, iki değil, ondan fazla köpek yan yana geldi. Defalarca insanlara kabus yaşatan sahipsiz köpekler bu kez birbirlerine zarar verdi. Köpekler birbirine girdi. O anları çevredeki bir vatandaş kaydetti. Ayırmak için seslendi ama köpekler kavgaya devam etti.
7: Geriye bitiriyorsun beni.
8: Trafiğe aldırış etmedi. Otomobilini durdurup aşağı indi. Gözü dönmüş makanda terör estirdi.
7: İzleyecek misin beni?
8: Trafikteki kavga Niğde'de sıralı mahallesi Ayhan Şahin Caddesi'ne meydana geldi.
7: Abi.
8: Sürücü otomobilinden indi. Terör estirmek için PTT kargo aracına yöneldi. Tartıştığı sürücüyü acımasızca darp etti.
7: Abi. İzleyecek misin beni?
8: O anlar araya girmeye çalışan bir motosikletlinin kas kamerasınca kaydedildi.
7: Nereye bitiriyorsun abi ya?
8: Çevredekilerin araya girmesiyle trafik magandası zor da olsa sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
7: Tamam abi. Çal la polisi.
9: Tamam. Hayır.
10: Aç kapıyı. Aç kapıyı.
3: Kapılar koç başlarıyla kırıldı, adresler didik didik edildi, suç çetelerine göz açtırılmadı. Yurt dışından yönetilen yasa dışı silahlı organize suç örgütleri polisin radarına takıldı. Ekipler tam 7 ayrı çeteyi adım adım teknik ve fiziki takibe aldı. Kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüpheliler için şafak vakti harekete geçildi. İstanbul'un göbeğindeki 7 ilçede ve Bursa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Tam 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız ölüm makinesi tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
11: Polisin açmadı. Polis beni kovalamış. Benim haberim yok.
3: Polis dur dedi, o gaza bastı. Çakarlar yandı, sirenler çaldı. Kaçtı, yakalandı, kovalamaca bitti. Ama savunması pes dedirtti. Meğer polisin onun peşinde olduğundan haberi bile yokmuş.
11: Hayır, onun için testi bulacağım. 4 ay 15 cezam var.
3: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü otomobille birlikte yakalandı.
11: Adam sen kayıt yapıyorsun.
12: Ben kayıt yapıyorum abi, gazeteciyim.
11: Niye?
12: Sen polisten ne kaçtın?
3: 1.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ancak asıl şaşkınlık bundan sonra başladı. Güya sürücü polisin kendisini kovaladığından habersizmiş.
11: Polisten kaçmadı. Polis beni kovalamış.
3: Ehliyetine daha önceden el konulduğu öğrenilen alkollü sürücüye toplam 602 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de 2037 yılına kadar el konuldu. Sosyal medyada ve sokaklarda zehir tacirliği yapıyorlardı. 6 ay süren sıkı takiple dev uyuşturucu ağı çökertildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda zehir tacirlerine yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Gaziantep merkezi 14 ilde 548 şüpheliye yönelik polis ekipleri havadan ve karadan operasyon düzenledi. Nefes kesen narko kapan operasyonunda şüphelilerin suç delillerini yok etmeye çalıştıkları tespit edildi. Operasyonda Telegram, WhatsApp ve bazı uygulamalardan özellikle gençlere hedefini alan uyuşturucu ağına büyük bir darbe indirildi. Baskınlarda 382 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada şüphelilerden 53'ünün çocuk, 12'sinin kadın olduğu belirlendi. 75 zanlının cezaevinde bulunduğu öğrenildi. 4'ü yurt dışında firari olmak üzere 91 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili paylaşımında zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır vurgusu yaptı.

0: Yeniden birlikteyiz. Gün içinden kuşağında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir döneme girildi. Mahkeme derneğin mal varlığının yönetimine kayyum atarken soruşturmada adı geçen isimlerden peş peşe pişmanlık açıklamaları geldi. Masum Kırmızıgül'den Gülben Ergen'e kadar birçok isim yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
1: İlgime başvurulacak.
2: Yani hatta pişman olduğumu da söyledim neticede.
1: Valla bu rezaletin içinde isminizin geçmesi çok üzücü. Şimdi savcı bey ne soracaksa cevaplayacağız.
3: İlk düşünceleriniz neler peki Haluk Levent'le alakalı?
4: İyilikten manazlı var.
5: En acı günlerdeki destek mesajları yerini pişmanlığa ve kırgınlığa bıraktı. Haluk Levent'e sitem dolu sözlere her geçen gün yenileri eklendi.
4: Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için.
6: Mahsun Bey ifadeye geldi. Ne söylemek istersiniz?
7: Buna ifade edemeyelim de bilgilendirme amaçlı geldi.
5: Ahbap soruşturmasında kritik bir eşik daha aşıldı. Mahkeme derneğin tüm mal varlığının yönetimine kayyım atanmasına karar verdi. Taşınmazlardan araçlara, banka hesaplarından diğer tüm mal varlığına kadar her şey artık 3 kişilik kayyım heyetinin kontrolünde olacak.
8: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
5: Soruşturmanın dalga dalga büyüyen etkisi ünlü isimlere kadar da uzanmıştı. İfadeye çağrılan isimlerden biri de Haluk Levent'in yakın dostu Mahsun Kırmızıgül'dü. Kırmızıgül'ün ifadeleri soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici beyanlardan biri olarak kayıtlara geçti.
6: Mahsun Bey ifadeye geldi. Ne söylemek
7: buna ifade edemeyelim de bilgilendirme amaçlı geldi.
9: Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik.
5: Kırmızıgül ortaya atılan iddiaları duydukça derin üzüntü yaşadığını da dile getirdi.
9: Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır.
5: Pişmanlık açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Savcılıkta ifade veren avukat Feyza Altun da bu rezaletle anılmaktan esef duyuyorum dedi.
1: Valla bu rezaletin içinde isminizin geçmesi çok üzücü. Şimdi savcı bey ne soracaksa cevaplayacağız.
5: Ve pişmanlık açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez kameraların karşısına Gülben Ergen geçti. İfade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan ünlü sanatçı bağış yaptı. ...yaptığı için kendisini mağdur hissettiğini söyledi.
4: Bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım.
5: İfadelerini vermek için diğer ünlü isimlerin de adliyeye gelmesi bekleniyor.
0: Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan dosyası polise sıçramış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu gelişme üzerine eski vali Tuncay Sonel 4 ayrı suçtan bir kez daha tutuklandı. Sonel'in 2020'de delil karartmak için yaptığı plan deşifre oldu.
5: Soruşturma polise sıçramış, eski vali ve suç ortakları yeniden okları üzerine çekmişlerdi. Mahkeme yeni deliller ışığında 4 farklı suçtan daha tutuklama kararı verdi. Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor.
10: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
5: Son olarak soruşturma polise kadar sıçramıştı. O dönem görevli kamu personeline yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. O baskınlarda bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis memuru, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru hakkında işlem yapılmıştı. 18'i de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken dikkat çeken de bir gelişme yaşanmıştı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok tekrar ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilmişti. Soner, Eroğlu ve Ertuğ'un yeniden ifadesine başvuruldu. Elde edilen yeni bilgiler tek tek soruldu. Nöbetçi mahkeme ifadelerin ardından hükmünü açıkladı. Üç şüpheli nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından yeniden tutuklandı. Öte yandan gözaltına alınan 18 şüpheliden de biri tutuklandı. Böylece soruşturmada şimdiye kadar tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.
11: Bu operasyonların daha 3. ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
5: Gülistan'a ne oldu sorusu da hala araştırılıyor. Bu kapsamda önemli bir gelişme daha yaşandı. Dokunun kaybolmasının ardından birkaç gün sonra baraj gölünde bulunan genç kıza ait reçete, kağıt parçaları ve makas gibi delilleri inceledi. Dönemin valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki kişilerin bu delilleri bilerek bölgeye bıraktığı ve arama çalışmalarını buraya yönlendirdikleri belirlendi. Böylelikle dokunun cansız bedenini saklamak için zaman kazandıkları iddia edildi.
11: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
0: Cumhurbaşkanı kabinesi 29 Temmuz Çarşamba günü Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa hazırlıkları masada olacak. ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.
12: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye süreci.
5: Çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler kabine 2 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 29 Temmuz Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda çerçeve yasaya dair son durum masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki son duruma dair raporları üzerinde değerlendirme yapılacak.
12: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
5: Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından para piyasalarındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak. Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.
12: Adil bir barışın kaybedeni olmaz.
5: ABD ile savunma işbirliği temasları da görüşülecek. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşama gözden geçirilecek.
12: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
5: Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs temasları başladı. Guterres'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Hristodulidis'le yapacağı görüşmelerin gündeminde Kıbrıs meselesi var. Şimdi dönelim İLAS Haber Ajansı muhabiri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Gökçe Örnekal'a bu ziyaretin detaylarını, ziyaretin önemini dinlemek için sözü Gökçe'ye bırakalım. Kolaylıklar dileyerek.
13: Gülden iyi yayınlar. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığında önemli ve kritik bir görüşme gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres hem basın mensuplarına bir açıklamada bulundu hem de aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığının resmi sayfalarından basın mensuplarına ayrıca bir de açıklama geçildi. 2 saat sürdü bu görüşme. Bu görüşmenin ardından önce çerçeveyi çizelim istersen. Bu görüşmenin ardından akşam saatlerinde saat 19 itibariyle iki liderle Antonio Guterres birleşerek bir akşam yemeği yiyecekler. Ardından da yarın Birleşmiş Milletler'in düzenlediği organizasyonunda ara bölgede iki liderle görüşme gerçekleştirilecek. Ardından da basına soru cevap şeklinde bir basın toplantısı düzenlenecek. Bugüne gelecek olursak Cumhurbaşkanı Erbilman tarafından bir açıklama yapıldı. Bu konuyla ilgili Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme yönelik güçlü iradesinin farkında olduğunuzu düşünüyorum. Güven yaratıcı önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 2014-2017 yıllarına dikkat çekerek bu yaşanan deneyimlerden farklı olarak bu kez ortak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalışıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erhürman. 4 metodolojisine tekrardan dikkat çekti. Erhürman, çabalarınızı güçlü şekilde destekliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz cümlesi de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu süreç içerisinde 10 yıl boyunca yapmış olduğu çabaların kendisi tarafından desteklendiğini açıkladı. Antonio Guterres de iki toplumun çözüm arayışına destek olmak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapma kararlılığındayız. Bir çözümün aynı zamanda garantör ülkelerin katkısına da bağlı olduğunun bilincindeyiz diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu süreç içerisinde ne kadar önemli olduğunun bir kere daha altını çizdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres. Ve bu nedenle iki toplumun refahını ve çözüme ulaşma kararlılığını güçlendirecek her türlü katkıya sağlamaya büyük önem veriyoruz dedi. Ve bizlere yapmış olduğu açıklamada da bir kez daha şunu söylemek isterim ki buraya Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamı ifade etmek hem Kıbrıslılara hem de garantör ülkelerle birlikte bir çözüm bulunmasına katkı sağlama konusundaki kararlılığımı ortaya koymak için geldim diyerek tekrardan garantör ülkelerin Kıbrıs'ta bir çözüm olabilmesi açısından garantör ülkelerin ne kadar önemli olduğunu ve bu garantör ülkelerle birlikte bir yol kat edilebileceğinin altını çizdi Kıbrıs halkıyla birlikte diyelim. Tekrardan stüdyoya devredelim.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. İLAS Haber Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Gökçe Örnekal'a kolaylıklar diliyoruz. Gökçe, bir kez daha. Türkiye'nin siyasi tarihine damga vuran AK Parti 14 Ağustos'ta 25. yıl dönümünü kutlayacak. Tüm yurtta milletimize çeyrek asır Türkiye'nin geleceği hazır temasıyla dev organizasyonlar düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Millet Bahçesi'nde on binlerle bir araya gelecek.
14: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
15: AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı.
5: 25. yıla özel hazırlanan logo, yeni bir şarkı paylaşılacak. 25 milyon fidan toprakla buluşacak. AK Parti çeyrek asırlık yürüyüşünü tüm yurtta kutlayacak.
15: Önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldi.
5: 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümünü görkemli bir şölenle kutlayacak. Milletimizle çeyrek asır Türkiye'nin geleceği hazır temasıyla 14 Ağustos'ta başkent Millet Bahçesi'nde büyük bir buluşma düzenlenecek.
15: Çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.
5: AK Parti son 25 yılda yapılanları ve gelecek 25 yılda yapılacakları millete anlatacak. Her bakanlık projeleri içeren özel video klipler hazırlayacak. Bu içerikler hem sosyal medya platformlarında hem de etkinlik alanlarında paylaşılacak.
16: 1 Ağustos itibariyle o alınan kararlar doğrultusunda etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak.
5: Vefa vurgusu ön planda olacak. AK Parti teşkilatında görev yapıp ebediyete irtihal eden isimler için 81 ilde mevlit okutulacak. Etkinliklerde savunma sanayindeki atılımlar ve Türkiye'nin bölgedeki güvenlik konumuna vurgu yapılacak. Başkent Millet Bahçesi'nde yüzlerce drone'un katılımıyla özel ışık gösterisi gerçekleştirilecek. 25. yıla özel tam 25 milyon fidan ülke genelinde toprakla buluşturulacak.
16: 25 yıllık almanağı sizlerle paylaşacağız. Bu 25 yıl bunları yaptık. Bundan sonraki 25 yıl için ülkemiz için ne düşünüyoruz?
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma gerçekleştirecek. Son 25 yılın muhasebesini yapmakla kalmayacak, Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda gelecek 25 yılın yol haritasına ilişkin mesajlar da verecek.
0: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Burnham, İngiltere'nin Ukrayna'ya İHA'lar için yeni sinyal karıştırıcı teknolojisi vereceklerini duyurdu.
5: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD ziyareti öncesinde İngiltere'ye gitti. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve gelmesinin ardından ilk uluslararası ziyaretçisi olarak Volodymyr Zelenski'yi ağırladı. Burnham ve Zelenski İngiltere'nin güneyindeki Portsmouth kentinde kraliyet donanmasına ait uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'te bir araya geldi. Burnham, Zelenski ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya tam desteğini açıkladı. Kiev yönetimine yerli üretim askeri teknoloji desteği vereceklerini duyurdu.
17: Ukrayna İHA'larını korumak için yerli üretim yeni sinyal karıştırma teknolojisi sağlıyoruz. Bu teknoloji hedeflerini vurmalarına ve Ukraynalıların hayatını kurtarmaya yardımcı olacak.
5: Burnham, Stone Clock adlı sistemin İngiliz yenilikçiliğinin önemli bir ürünü olduğunu ve cephede kendini kanıtladığını kaydetti. Burnham, Zelenski ile görüşmesinin çok sıcak geçtiğini belirterek yakında Ukrayna'yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
0: Avrupa Birliği üyelik sürecinde olan Karadağ, vize politikasını birlik standartlarına uyumlu hale getirmek için kritik bir adım attı. Podgorica yönetimi Rusya ve Belarus vatandaşlarına vize zorunluluğu getirirken, Türk vatandaşları için uygulanan vizesiz giriş hakkını 31 Ekim'e kadar uzattı.
5: Avrupa Birliği müzakere sürecinde vize politikasını birlik standartlarına uyarlamak isteyen Karadağ yeni adımlarını açıkladı. Podgorica yönetimi vize rejiminde kritik değişikliklere gitti. Alınan karara göre...
15: Akademi, medya ve iletişim camiamızın kıymetli mensupları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Yüzyılı, iletişimin yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası'nın açılışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında akademisyenlerimizden sahada ter döken basın mensuplarımıza, sektöre değer katan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Başta İsrail tarafından Gazze'de şehit edilenler olmak üzere idealistçe ve fedakarca yürüttükleri çalışmalar sırasında hayatını kaybeden medya mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Bu önemli toplantının ülkemiz, milletimiz ve iletişim dünyamız için hayırlara vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. İletişim Başkanlığımızı, Sayın Başkan ve ekibini, aynı şekilde kurumumuzun geçmiş dönemde görev yapan tüm yöneticilerini bu anlamlı program vesilesiyle tebrik ediyorum. 2 gün sürecek şuramıza bilgileriyle, tecrübeleriyle, görüş ve önerileriyle katkı sunacak kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, yönetici ve hocalarımıza şimdiden ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. İletişim Şuramızın ilki bundan 23 yıl önce 2003 senesinde yapılmış, İnternetin yaygınlaşmasına paralel olarak medyanın yeniden yapılandığı bir dönemde verimli tartışmalara zemin oluşturmuştur. Esasında uzun süredir sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek, değişen şartlar karşısında iletişim ekosistemine yeni bir ufuk çizecek kapsamlı bir toplantıya ihtiyaç duyuluyordu. Bu anlayışla geçen sene Şura'nın hazırlık çalışmalarını başlattık. 1,5 yıllık süre zarfında gerek çalıştaylarla gerekse diğer etkinliklerle yoğun bir mesai takvimi dahilinde çalışmaları tekemmül ettirdik. Kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, medya ve sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz, kısacası iletişim camiasının aktörlerinin tamamı bu süreçte aktif roller üstlendi. Her biri alanında uzman, 425 kıymetli isim, 16 ayrı çalışma grubunda büyük bir özveriyle çalışarak güncel meselelere yeni ve etkili çözüm önerileri getirdi. Kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı bu oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle Şura'nın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Şura'nın gerek zengin katılımcı profili, gerekse güçlü muhtevası itibariyle eksikliğini çokça hissettiğimiz bir alanda önemli bir boşluğu dolduracağına yürekten inanıyorum. Ortak aklın ürünü olan buradaki tespitler, raporlar, tebliğler ve yarın yayınlanacak sonuç bildirgesi öyle ümit ediyorum ki Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek, ülkemizin ulusal ve uluslararası iletişim kapasitesini inşallah daha da güçlendirecektir. Değerli arkadaşlar, öncelikle bir hususun altını çizmek isterim. İletişim bilimlerinde sıkça atıf yapılan şu sözü herhalde en iyi sizler biliyorsunuz. Araç mesajın kendisidir. Bakınız, bugün bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar hızlandığı, kolaylaştığı, yaygınlaştığı dinamik bir dönemin içindeyiz. Uydu ve haberleşme teknolojilerinde neredeyse her gün yeni bir gelişme, yeni bir ilerleme kaydediliyor. Dünyanın bir ucunda meydana gelen herhangi bir hadise dakikalar, hatta saniyeler içerisinde milyarlarca insana ulaşıyor. Yeni medya araçları ve dijital platformlar bilginin üretim ve ulaşım hızını çok önemli ölçüde artırmış durumda. Eskiden saatlerimizi, günlerimizi, haftalarımızı alan işler artık yalnızca dakikalar içerisinde tek bir tuş veya komutla halledilebiliyor. Özellikle yapay zeka modellerinin devreye girmesiyle eğitimden medyaya, ulaşımdan ticarete, sağlıktan tarıma, her alanda bu teknolojilerin sağladığı avantajlardan azami surette istifade ediyoruz. Fakat az önce ifade ettiğim araç ve mesaj bahsi tam da burada giderek büyüyen bir tehlikeyi ortaya çıkarıyor. Merkezinde bilgi ve enformasyonun yer aldığı bu teknolojiler aynı zamanda bizim düşünme ve olayları ele alma biçimlerimizi de etkiliyor. Bilhassa sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, meseleye nereden ve nasıl yaklaşacağımızı, çoğu zaman hangi tepkilerin verileceğini ciddi oranda belirlemektedir. Hatta bunlar sadece bugünü değil, geçmişi de tahrif etmekte, muhayyel bir tarih, cansız, ruhsuz, derinliksiz bir kimlik inşa etmektedir. Dolayısıyla bu yeni vasat bireysel plandan toplumsal ölçeğe, psikolojik ve sosyolojik tesirleriyle hem değerlerimizi hem de kültürümüzü tahrip etme riski taşımaktadır. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi günümüzde olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bu süreçte en fazla zarar gören kavram ise hiç şüphesiz hakikat oluyor. Oysa iletişimin temel amacı doğru ve güvenilir bilgiyi muhatabına en kısa yoldan ve en kısa sürede ulaştırmaktır. Dezenformasyon ve manipülasyonun mevzul miktarda yer aldığı yeni iletişim ortamı bilgiyi güç olmaktan çıkarıp ona yeni bir elbise giydirerek güçsüzlüğün kaynağı haline getiriyor. Şimdi bakınız değerli dostlarım, biz bu acı gerçekle özellikle Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde hem çok yakından yüzleştik. O süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok yoğun iletişim saldırısına muhatap olduk. Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Şurası da çok önemlidir. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Çünkü günümüzde dezenformasyon yanlış bilgi yaymanın ötesine geçmiş, biz dahil toplumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan, demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsura dönüşmüştür. Dezenformasyonla mücadelemizi bu anlayışla, meselenin taşıdığı hayati önem doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz. Çok değerli dostlarım, şu gerçeğin inanıyorum ki hepimiz gayet farkındayız. Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişim vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirmemiz bu yönüyle önemlidir. İletişimi yalnızca teknoloji parantezinde ele almak içinde bulunduğumuz bu çağda mümkün değildir. Kamu diplomasisinden ekonomik büyümeye, kriz ve afet yönetiminden verdiğimiz mesajların dünya kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılmasına kadar iletişim çok geniş bir alanı kapsıyor. Bunun için iletişimin bütün imkan ve araçlarını en etkili surette kullanmak, gerek geleneksel medyada gerekse dijital alanda güçlü bir varlık göstermek mecburiyetindeyiz. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir. Kıymetli misafirler, insanı ve insani değerleri yok saymayan, hak ve hakikati esas alan, teknolojiyi doğru kullanan, medeniyet değerlerimizden beslenen bir anlayışla kendi iletişim modelimizi biçimlendirmeye devam ediyoruz. Halihazırda sadece kendi uydularımız üzerinden 5 milyar insana ulaşma imkanına sahibiz. Kimlik ve kültürümüzü yansıtan, tarihimizi ve milli değerlerimizi ekranlara taşıyan film, dizi ve belgesellerimiz dünyanın dört bir yanında büyük bir beğeniyle izleniyor. Artık uluslararası kamuoyu Türkiye'yi yalnızca başkalarının kaleme aldığı metinlerden veya tamamen karalama amaçlı çekilmiş sinema filmlerinden değil, kendi kültürümüzü ve gerçekliğimizi yansıtan filmlerden, dizilerden, belgesellerden, dijital platformlardan ve kültürel faaliyetlerden tanıyor. Bu ülkemizin yumuşak gücünü artıran, milletimizin birikimini ve değerlerini dünyaya taşıyan, bizi anlatan son derece kıymetli bir kazanımdır. Bu kazanımı daha da büyütmekte kararlıyız. Burada şunu da ifade etmek durumundayım. Türkiye yüzyılını inşa ederken aynı zamanda medeniyet değerlerimizden beslenen bir hikayeyi, köklü bir hafızayı, geleceğe yön veren güçlü bir vizyonu da hayata geçiriyoruz. Sizlerin katkılarıyla bu vizyonu daha da ileriye taşıyacağımıza, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin hikayesini çok daha güçlü şekilde duyuracağımıza yürekten inanıyorum. İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı, bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum. Bu düşüncelerle 2. İletişim Şurası'nın bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve sektörün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programda emeği geçenler başta olmak üzere fikir, tespit, tenkit ve değerlendirmeleriyle şuraya katkı sunan ve sunacak olan tüm kardeşlerime, tüm katılımcılara, uzmanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Şura neticesinde son şeklini alacak belgelerin iletişim vizyonumuza yeni bir boyut kazandırmasını temenni ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
18: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
19: Doğada ne varsa zevranı da.
20: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
21: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
22: Güyünlünün

Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü, pazartesiden cuma.

kısa bir reklam arası verdik. Devam ediyoruz sevgili dinleyenler programımıza. Saat boyunca burada olacağımızı hatırlatmıştık zaten programımızın başında. Biraz kahve keyfimizden bahsedeceğiz. Severiz kahve içmeyi. İki dost bir araya geldiğinde ya da böyle evde ailemizde sabah kahveleri. Bizim iş yerinde her sabah 10.30'da bir araya getiren en güzel şey içtiğimiz sabah kahvemiz mesela. Mutlaka Türk kahvemizi atlamadan içeriz sabahları. Çok da hoşumuza gider. Herkes oturduğu yerde birbiriyle bir gün önceden ya da işte neler yaptıysak sohbet ederiz. Kahvenin yanında sohbet de pek keyiflidir, pek de güzeldir. Gelene ikram ederiz, gidene ikram ederiz. Çay da tabii ki içeceklerimizdendir ama kahve gerçekten önemli bir sohbet ve dost unsuru bence. Kahve keyfiniz biyolojik saatinize uysun diyor uzmanlar. Bence benimki tam da biyolojik saatime uyuyor. Çünkü sabahları bazen işte hafta sonu işe gelmediğimiz zamanlarda o kahve saatimiz açtığı zaman kendisini mesela biz 10.30-11 arası içiyoruz sabah kahvelerimizi burada radyomuzda. İşte o saati açtığı zaman hafta sonları böyle bir gerginlik hissediyorum o kahveyi içmediğim zaman. Akşam oluyor bazen içmemiş oluyorum. Diyorum ben bugün kahve içmedim. Gerçekten o biyolojik saatime uygun. Orada onu istiyor bünye vücut. Yani siz de kendinize en uygun saati bulmalısınız. Günlük rutinin bir parçasını haline getirenlerdenseniz eğer kahveyi vücudunuzda kafein aldığınız zamanı mutlaka vücut ritminize uydurmanız gerekiyor. Dünyadaki en popüler içeceklerinden bir tanesi kahve. Kahvenin her çeşidi bizim için Türk kahvesi. Granül kahveler, espressolar, filtre kahveler, latteler, cappuccinolar, mokalar hepsini deniyoruz. Sırası geldiğinde hepsini içiyoruz. Günde 2-3 bardak kadar içebilirsiniz kahveyi fazla içmemek şartıyla. Çünkü diüretik biliyorsunuz ki vücudumuzdaki suyu özellikle dışarı attırmak için uğraşıyor. Hele hele kahveyi sıvıdan hiç saymayınız. Çünkü aldığınız tüm sıvıyı gönderiyor dışarıya. Sadece tadı için değil uyandırıcı etkisi için, yani kafein içinde tüketiyoruz kahveyi. Bu etki kimi zaman bir şeyleri yetiştirmeye ve odaklanmaya çalışırken imdada yetişiyor. Kimi zaman da kaliteli bir gece uykusu çekmenin önüne geçiyor. Bazen bize enerji verirken bazen de uykumuzu kaçırabiliyor. İşte o yüzden kahve içerken mutlaka günümüzü, biyolojik saatimizi bilmeliyiz. Eğer düzenli kahve içiyorsak. Kortizol ve kahve ilişkisine bakacak olursak çoğu insan güne bir bardak kahveyle başlamanın uyanmayı kolaylaştırdığını düşünüyor. Bununla birlikte stres hormonu olan kortizol günün ilk saatlerinde en yüksek seviyede olduğu için kalktıktan hemen sonra kahve içmek enerji verici etkilerinin azalttığı düşündürülmekte. Kortizol uyanıklığı ve odaklanmayı artırabilen bir hormondur. Ayrıca metabolizmanızı, bağışıklık sisteminizi, yanıtınızı ve kan basıncınızı da düzenliyor. Bu yüzden uyandıktan 30-45 dakika sonra zirve yapıyor ve yavaşça düşmeye başlıyor. İşte kahve içmek için en iyi zaman kortizol seviyenizin uyanmaya zamanında daha düşük olduğu sabahın ilerleyen saatleri. Yani sabah 6.30 gibi uyanan çoğu insan için bu saat 9.30-11.30 arası çok iyi. Yani sabah kahvesi ve bizim yaptığımız şey gerçekten çok önemli. 9.30'da 11.30 içerisinde içilen kahve sabah erken saatlerde özellikle metropol, bizim gibi metropol insanları için en doğru saat dilimi. Kortizol seviyenizin zirvedeyken kahve içmek ve bu hormonun seviyelerini daha da arttırabilirsiniz. Uzun süreler boyunca yüksek kortizol seviyeleriyle bağışıklık sisteminizi bozarak sağlık sorunlarına neden oluyor. Çünkü bunu bir rutin haline getiren kişilerde kahveye bağlı kortizol artışının zamanla azaldığı gözlemlense de enerji seviyenizde bir artış görebilirsiniz. Şimdi spor öncesi kahve içmeyi tavsiye eder eğitmenler. Özellikle de böyle PT denir, personal trainer, bunlar sizin kişisel çalışma koçlarınızsa kahveyi spordan önce mutlaka

için diyorlar. Kahve uyanıklığı teşvik etme ve uyanıklığı arttırma yeteneğiyle biliniyor, ancak içecek aynı zamanda kafein içeriğinden dolayı etkili bir egzersiz performansı. Bazı çalışmalar kafeinin egzersiz yorgunluğunu geciktirebileceği gibi kas gücünü ve gücünü de arttırabilecektir. Ayrıca kahve egzersiz öncesi tozları gibi kafein içeren takviyelerle çok daha uzun bir alternatif olabilir. Kahve ile birlikte anksiyete ve uyku sorunları da oluşabilir. Kahvedeki kafein uyanıklığı teşvik edebilir ama egzersiz performansını arttırdığı gibi bazı insanlarda uyku ve kaygı sorunlarına da sebep olabiliyor.

Kahveden gelen kafeinin uyarıcı etkileri 3-5 saat sürüyor ve bireysel farklılıklara bağlı olarak içtiğiniz toplam kafeinin yaklaşık yarısı 5 saat sonra vücudunuzda kalıyor. Yani yemek yerken olduğu gibi yatma saatine çok yakın bir zamanda da kahve içmek uyku sorunlarına sebep olabilir. Kafeinin uyku üzerindeki olumsuz etkilerinden kaçınmak için yatmadan en az 6 saat önce içmek öneriliyor. Uyku sorunlarına ek olarak kafein bazı insanlarda kaygı oluşturuyormuş. Anksiyete şikayetlerinden muzdaripseniz kahve içmenizi sınırlandırabilirsiniz. Peki kahve en doğru ne zaman içilmeli? Ritim ve vücudun kafeine tepkisine kişiden kişiye farklılık gösterdiğini unutmadan kahve içmek için en iyi zamanın nasıl olduğunu kesin olarak söylemek zor diyor uzmanlar. Bu sizin uyku düzeninizle yakından bir ilgili durum. Sabah 6.30-7.30 civarında uyanan bir kişiye göre sabah kahvesi 8.30-9.30 yani 11'e 11.30'a kadar, öğleden sonra kahvesi 12-13 arası, akşam kahvesi ise 17.30-18.30 arası yatmadan en az 6 saat önce sonlandırılabilir. Günde 3 bardak içmenin bir sıkıntısı olmadığını hatırlatalım. Bu saatlerde içebilirsiniz. Kabaca uyandıktan 3 saat sonra kahve içilebilir. Günlük kafein alanınıza dikkat ederek içeceğiniz diğer kahvelerin arasında 3'er saat ve yatmanıza 6 saat kalmasını da dengelerseniz bu sizin için doğru bir kahve içme saati haline gelecektir.

0: Birazdan noktalayacağız sevgili dinleyenler programımızı. Son bir hatırlatma, sigara içen kadınlara dikkat diyeceğiz sevgili dinleyenler. Yaş arttıkça kadının yumurta sayısı ve yumurta kalitesi biliyorsunuz ki düşüyor. Özellikle de anne olmak isteyen, gebe kalmak isteyen kadınlar için sigara çok ama çok önemli bir unsur. 30 yaşın altında gebelik oranları %50-60 civarındayken 40 yaşından sonra %10-15'lere düşüyor. 45 yaşından sonra da pratik olarak gebelik şansı çok azalıyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları yumurtalık rezervini yaş dışında pek çok faktörün de etkilediğini belirtmiş. İleri yaşlarda sigara içenlerde, çikolata kisti hastalığı olanlarda, kist ve çikolata kisti ameliyatları olanlarda, kemoterapi ve radyoterapi görenlerde, ailede erken dönemde menopoz öyküsü olan kadınlarda maalesef ki yumurtalık rezervi kontrol edilmesi gerekiyor. Hele bir de sigara içimi gerçekleştiriyorsa bu kadınlar, evet anne olmak isteyen, anne adayı olmak isteyen kişiler için söyleyelim, sigara çok önemli bir problem, bunu içerken bir kez daha düşünün diyelim ve noktalayalım. Bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili İbrahim vardı, bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikalarda burada olacağız. Yarına kadar hoşçakalın diyelim.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin.

aldandık şirin sözüne, kul olduk ahu gözüne, sevgilinin gül yüzüne. Açıla gönül, açıla, şen ola gönül, şen ola. Kabul olup niyazımız, lütfedip servi nazımız, olup da çare sazımız, açıla gönül, açıla, şen ola gönül, şen ola. Meğer ki bahtı yar ola, şita vakti bahar ola, gün doğa şeb nehar ola, açıla gönül, açıla, şen ola gönül, şen ola. Şakıyan bülbüller gibi, laleler sümbüller gibi, taze gonca güller gibi, açıla gönül, açıla, şen ola gönül, şen ola.

gözümüz bekir dede, bizimle etme arbede. Düzeliriz gide gide, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Hulusi-i Efkendesi, babında hakir bendesi, bir aşık-ı şermendesi, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Dost ile düşman bir ola, vuslat-u hicran bir ola, derd ile derman bir ola, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Ne dedin hey gönül bana, nasihat eylerim sana, dön gel sevdiğinden yana, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Kurtulup gayrın gamından, dehri dunun eleminden, yarın lütfu kereminden, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Doldu dil yarın gamıyla, pür dem oldu her demiyle, Hulusi dost keremiyle, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
5: Aklınızda bulunsun.
7: TGRT FM Haber.
8: Ediyor değerli izleyiciler, mutlu günler diliyoruz. AK Parti MYK toplantısında gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına net talimat verdi. Meclis kapanmadan süreci tamamlayalım dedi. Peki çerçeve yasa meclis gündemine ne zaman gelecek? İşte detaylar.
9: Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız.
10: Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Kurmaylarına net talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık bitirin dedi.
11: Cumhur İttifakı ile beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım. Bitirelim artık. Önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım.
10: AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine değindi. Gözler süreci hukuki zemine taşıyacak meclise çevrildi.
12: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
10: Meclis önce yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere, af ve suç işleyen çocuklara cezaları artıran teklifleri ele alacak. Daha sonra terörsüz Türkiye sürecine odaklanacak. 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen meclis çerçeve yasayı çıkarmak için 14 Ağustos'a kadar çalışacak.
13: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
10: Peki çerçeve yasada neler olacak? AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre çerçeve yasa 10 ila 15 maddeden oluşacak. Sadece PKK terör örgütü üyelerini kapsayacak. Af değil, kontrollü bir infaz uygulaması teklifte yer alacak.
14: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilir.
10: Taslak üzerinde koordinatör grup başkan vekilleri son değerlendirme için toplanacak. Ardından çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayıyla meclise gönderilecek. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Niyaz Zeybekçi MYK toplantısında terörün Türkiye ekonomisine etkisi üzerine sunum yaptı. Terörün ortadan kalkmasının ülke ekonomisine sağlayacağı olumlu katkıyı rakamlarla anlattı.
8: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. İras Haber Ajansı muhabiri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Gökçe Örnekal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı'yla sözü hemen kendilerine bırakalım.
15: İyi yayınlar Gülden. Evet, yanımızda şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
5: Bayan Dalip ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arık da bizlerle birlikte. Kendisi dün bir açıklama yaptı. Hem bu açıklamasını soracağız kendisine, aynı zamanda da Antonio Guterres'in ziyaretini değerlendirmesini isteyeceğiz kendisinden. Merhaba bakanım.
7: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
5: Buyurun bakanım.
7: Evet, şimdi Guterres görevinin son 6 ayı kaldı ve dünyada bu kadar kriz yaşanan bölgeler varken, ülkeler varken, kan dökülen ülkeler varken onları bir kenara bıraktı. Birleşmiş Milletler 52 yıldır kan dökülmeyen, barışın, huzurun hakim olduğu Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs arasında yeniden arabulucu misyonunu üstlenerek buraya adamıza geldi. Şimdi merak ediyoruz. Yani İran'da bu kadar insan hayatını kaybetti. Yemen, Suudi Arabistan'da ciddi sıkıntılar var. Savaş yıllar orada. Gazze'de on binlerce insan hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya arasındaki savaş hala devam ediyor. Onlarla ilgili Birleşmiş Milletler'in herhangi bir çalışması yok. İşi gücü bıraktı. Şimdi Kıbrıs'a geldi. Kıbrıs'a ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor. Merak ettim, nedir yani bu? Ama öbür taraftan bakıyoruz. Guterres 2017 yılında Grand Montana, İsviçre'nin Grand Montana şehrinde iki tarafı yine bir araya getirmişti. Orada Türk tarafı hiç verilmeyecek tavizleri vermişti. Buna rağmen bir gece içerisinde anlaşmanın imzalanması beklenirken Anastasiadis, Christodoulidis uçağa binip kimseye haber vermeden dönüp Kıbrıs'a gelmişlerdi. Ve Guterres o zaman bir açıklama yapmıştı. Yani bu zihniyet değişikliğini görmek istiyorum. Şimdi merak ettik ve sorduk. Rum tarafında 2017'den sonra en ufak bir fikir değişikliği, zihniyet değişikliği var mı ki durup dururken tekrar Kıbrıs konusunu gündeminize aldınız? Bu bir. İkincisi, öbür tarafta yani Güney Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da hala daha kışkırtıcı denetler verilmeye devam ediyor. İşte sınırlarımız girmeden biter. Rum komandolar geliyor, öğrenciler geliyor. En üst mevkideki kişiler Girne'yi unutmadık diyorlar. Biz de cevap verdik. Dedik ki kardeş, yani Girne'yi istiyorsanız hamama giren terler ve kaybedeceğinizi de iyi düşünün. Larnaca'yı Limassol'u kaybedebilirsiniz. En önemlisi bizim için kutsal olan Alasultan Öksüz bekliyor orada. Dolayısıyla kaybedeceğinizi de bilin, elinizdekilerle olmayın diye mesaj verdik. Şimdi netice itibariyle Guterres buraya şayet güven arttırıcı önlemler için geldiyse sözümüz yok. İki toplumun iş birliğine ihtiyacı var. Buna karşı değiliz. Ama siz kalkar da tekrar 50 yıldır iflas etmiş federasyon modelini tekrar masaya koyarsanız tepkimiz çok sert olur.
5: Peki bakalım, şöyle bir soru daha soracağım. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde siyasi partilerle de bir görüşme gerçekleştiriyor Antonio Guterres. Fakat burada sadece sivil toplum örgütleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Hep bu yıllardır söylenen eşitsizlik, adaletsizlik. Çünkü hem Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, hem Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız, hem Yaşar Güler tarafından defaatle söylenen adil, kalıcı, istikrarlı ve eşit uluslararası statü temelinde diye geçtiğimiz 2017 yıllarından bugüne geldiğimiz zamana kadar bir eşitsizlikle ilgili hem Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti'nin, devletinin bu konuda söyleyeceği bir sürü söz var. Hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda söylediği sözler var. Son adımını nasıl değerlendirirsiniz? Yani orada siyasi partilerle görüşüp burada sadece sivil toplum örgütlerine nasıl bir açıklama yapacaksınız?
7: O sivil toplum örgütleri de kendilerini yıllardan beri devşirdiyiz. Ve kendilerini söylediğini yapan sivil toplum örgütleri. Onları dinliyor. Aynı makamdan şarkı söyleyecekler. Barış istiyoruz, federasyon istiyoruz. İki toplumun tekrar bir arada yaşamasını istiyoruz vesaire gibi propaganda malzemesi olabilecek cümleler söyleyecekler. Bunun için onları seçiyoruz. Ama siyasi partilere baktığınızda, hükümete baktığınızda, dışişlere baktığınızda bizim için Kıbrıs meselesi 1974'te büyük oranda çözülmüştür. Şu anda adada bir tek anlaşma yok, barış var, huzur var, sükun var. İki toplum 2000 yılından beri gayet güzel gidiyorlar, geliyorlar. Orada her ne kadar kavgalar oluyorsa, saldırganlıklar olursa, Kuzey'de tek bir Rum'un burnu kanamadı şimdiye kadar. Burada iyi komşu olabiliriz. Yan yana bir komşuluk ilişkilerini sürdürebiliriz. Ama iç içe olmaz. Sizin federasyon dediğiniz şey, bir toplumu tekrar iç içe yaşatıp tekrar ülkeyi kan gölü haline getirmektir. Zorlama barışlı olmaz. Yani geçmişte bu İsrail-Filistin arasındaki anlaşmalarda olmuştu ve yürümedi. Dolayısıyla iş bitti. Gelin bunun adını şu şekilde koyalım. İki toplumun renahtı önlemlerini konuşalım. Yani bakın gaz geliyor Anavatan. Türkiye buraya ciddi bir masraf olarak gazı getirildi. O gazı birlikte kullanabiliriz. Güney Kıbrıs'ın da enerjiye ihtiyacı var. Bizim de enerjiye ihtiyacımız var. Suyu ortak kullanabiliriz. Çıkacak olan Doğu Akdeniz'deki gazı Türkiye üzerinden, bizim üzerinden Avrupa'ya ulaştırabiliriz. Telekomünikasyonda işbirliği yapabiliriz. Hava ulaşımıyla işbirliği yapabiliriz. Metro ile işbirliği yapabiliriz. Her oturalım konuşalım. Ama siz bunları yerine, efendim biz tekrar sizi bir araya yaşadık. Arkadaş soruyorum, 1990'dan bu yana Birleşmiş Milletler'deki üye devlet sayısı 154'tü. Şu anda 194. 40 tane yeni ülke ortaya çıktı ve hepsini anında tanıdınız. 52 yıldır Kıbrıs'ta barış ve huzur var. 43 yıldır da burada bir devlet kuruldu. Hala daha tanımamakta ısrar ediyorsun. Niçin? Derdiniz ne siz? Bu sebepten dolayı kararlı olmak zorundayız. Öyle içeriden sivil toplum örgütlerini devşirerek, onlara işte çeşitli adlar altında paralar vererek, onları bir şekilde kendi sözcüğümüz yaparak burada ki toplumu bir arada yaşatma ya da iç içe yaşatma gibi sevdalardan vazgeçin. Biz egemen eşitliğe dayalı, iki toplumun eşitliğine dayalı konfederal anlamda bir yapıya karşı değiliz.
10: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu.
6: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısıyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-28, Ankara 16-28, İzmir 24-35, Bursa 19-28, Konya 17-28, Afyon 14-29, Denizli 20-35, Antalya 29-38, Adana 23-41, Zonguldak 21-25, Samsun 20-26, Trabzon 17-26, Kayseri 14-28, Erzurum 14-26, Gaziantep 22-37, Diyarbakır 26-41 ve Şanlıurfa 27-42 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimar Oba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Afak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ali radıyallahu anh. Yat benim yatağımda. Resulün emriyle bil cümle Müslümanlar Mekke'den hicret edip Medine'ye vardılar. Mekke'de kaldı yalnız o Resulü Müçteba, Hazreti Ebu Bekir ve Aliül Mürteza. Sonra fakir ve hasta, ihtiyar biçareler ve bir de müşriklerin hapsettiği kimseler. Müşrikler bu durumda telaşlandılar gayet. Dediler, Muhammed de hicret eder nihayet. Medine'de bir İslam devleti kurar ise, kuvvetlenip saldırır sonra üzerimize. Buna bir tedbir için bir araya geldiler. Bu hususu görüşüp istişare ettiler. İhtiyar kılığına girerek şeytan dahi bu fesat güruhuna katıldı bizatihi. Çok çeşitli teklifler oldu ise de yine iltifat olunmadı velakin hiçbirine. Şeytan konuşmalara en sonda olup dahil dedi, bu tekliflerin hiçbiri çare değil. Çünkü güler yüz ile tatlı dil var ki onda, aldığınız her tedbir bozulur en sonunda. Ebu Cehil dedi ki, öyleyse biz hemen birer kişi seçelim, gelin her kabileden. Bu gece hanesinin etrafını sarsınlar. Kılıç vurup kanını yerlere akıtsınlar. Şeytan buna mesrur oldu gayetle. Hemen teşvik eyledi bu fikri hararetle. Cibril bunu Resul'e haber verdi anında. Dedi ki, yatmayasın bu gece yatağında. Resulullah Hazreti Ali'ye geldi hemen. Buyurdu ki, ya Ali, hicret edeceğim ben. Sen yat benim yerime bu gece yatağımda. Hatta ört üzerine şu benim hırkamı da. Halkın bana verdiği şu emanetlerini, yarın sahiplerine teslim et her birini. Hatırını kavi tut, endişe etme zinhar. Zira sana onlardan asla gelmez bir zarar. Yattı Hazreti Ali Resul'ün yatağına. Nefsini feda için hazırdı her an ona. Hazreti Cebrail'le Mikail'e o zaman şöyle bir emir geldi Hak Teala katından. Bu gece arslanımın yanında bulununuz. Onu düşmanlarının şerrinden koruyunuz. Geldi Cibril-i Emin, durdu başı ucunda. Bekledi Mikail de gelip ayak ucunda. Resul'ün çıkmasını beklerken gece küffar, biri gelip sordu ki, burada ne işiniz var? Dediler, Muhammed'i bekliyoruz şimdi biz. Çıkar çıkmaz saldırıp hemen öldüreceğiz. Dedi, o çıkıp gitti bir şeyler okuyarak. Hatta saçtı o size bir avuç kum ve toprak. Kafirler bunu duyup hücum etti anında. Gördüler Ali yatar Resul'ün yatağında. Ondan Resulullah'ı hemen sual ettiler. Bilmiyorum deyince geri dönüp gittiler.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. Efendim herkese lazım olan iman kitabının ön sözünde buyuruluyor ki, iyi düşünmeli ve anlamalıdır ki herkese her nimeti gönderen yalnız Allah-u Teala'dır. Her şeyi var eden ancak O'dur. Her varlığı her an varlıkta durduran hep O'dur. Kullardaki üstün ve iyi sıfatlar O'nun lütfu ve ihsanıdır. Hayatımız, aklımız, ilmimiz, gücümüz, görmemiz, işitmemiz, söyleyebilmemiz hep ondandır. Saymakla bitmeyen çeşitli nimetleri, iyilikleri gönderen hep odur. İnsanları güçlüklerden, sıkıntılardan kurtaran, duaları kabul eden, dertleri, belaları gideren hep odur. Rızıkları yaratan ve ulaştıran yalnız odur. İhsanı o kadar boldur ki günah işleyenlerin rızkını kesmiyor. Günahları örtmesi o kadar çoktur ki emrini dinlemeyen, yasaklarından sakınmayan azgınları herkese rezil ve rüsva etmiyor. Ve namus perdelerini yırtmıyor. Affı, merhameti o kadar çoktur ki cezayı ve azabı hak edenlere azap vermekte acele etmiyor. Nimetlerini, ihsanlarını dostlarına ve düşmanlarına saçıyor. Kimseden bir şey esirgemiyor. Bütün nimetlerinin en üstünü, en kıymetlisi olarak da doğru yolu, saadeti ve kurtuluş yolunu gösteriyor. Yoldan sapmamak ve cennete girmek için teşvik buyuruyor. Cennetteki sonsuz nimetlere, bitmez tükenmez zevklere ve kendi rızasına, sevgisine kavuşabilmemiz için sevgili peygamberine sallallahu teala aleyhi ve sellem uymamızı emrediyor. İşte Allah-u Teala'nın nimetleri güneş gibi meydandadır. Başkalarından gelen iyilikler yine ondan gelmektedir. Başkalarını vasıta kılan, onlara iyilik yapmak isteğini veren, onlara iyilik yapabilecek gücü, kuvveti veren yine odur, Allah-u Teala'dır. Bunun için her yerden, herkesten gelen nimetleri gönderen hep Allah-u Teala'dır. Ondan başkasından iyilik, ihsan beklemek, emanetçiden emanet olarak bir şey istemeye ve fakirden sadaka istemeye benzer. Bu sözlerimizin yerinde ve doğru olduğunu cahil olanlar da, alimler gibi, kalın kapalılar da, zeki, keskin görüşlü olanlar gibi anlar. Çünkü anlatılanlar meydanda olan, düşünmeye bile lüzum olmayan bilgilerdir buyuruluyor. Herkese lazım olan iman kitabının ön sözünde.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: İyi günler.
1: Buyurun.
4: Osman Hoca'dan bir dua alabilir miyim acaba?
3: Rabbim iki can saadeti versin, sıkıntılarını zahire teptil etsin, kalbinizi de ferahlık versin inşallah Teala.
4: Amin. Allah razı olsun hocam. Hocam, ilahilerde ve filmlerde Allah-u Teala'nın ismini duyunca ve Peygamber Efendimiz'in ismini duyunca işte salavat falan getirmek lazım mıdır? Mesela İslam alimlerinin ismini duyunca rahmetullahi aleyh falan demek gerekir mi? Bir de hocam, ikinci sorumda, bir kişi uyuyorsa o kişiyi uyandırmak kul hakkına girer mi?
3: Peki efendim. Teşekkür ederiz.
1: İyi günler. İyi günler.
5: İyi günler efendim.
1: Buyurun.
5: Hocama şöyle bir sorum vardı. Geçendeki sohbetimde, öncelikle ben tam 25 yıldır sizi dinliyorum. Geçendeki sohbetimde sandalyeye oturarak namaz kılanlar hani camiye gitmesin gibi böyle bir şey duydum. Şimdi benim belimde L4, L5'te bel fıtığı var. Dördüncü derecede menüküs dizlerinde de menüküs yırtılması var. Yere oturarak da namaz kılamıyorum. Ancak sandalyede kılabiliyorum. Çünkü oturarak kıldığımda belimdeki fıtık azıyor ve hastanelik oluyorum. Şimdi ben bu sandalyenin dışında başka bir şekilde kılamıyorum. Yani ben bu dönemde camiye gitmemem mi lazım yani? Gitmeden camide namaz kılamaz mıyım? Birinci sorum bu. İkinci sorum da şimdi hocamız, değerli hocamız, bu, yani son zamanlar sarık cübbe sakaldan çok şikayet etmeye başladı. Şimdi benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Bizim bu kravat 17. yüzyılda Hırvat paralı askerlerin boyunlarına bağladığı bez şeritten yapılmış bir yani Hırvat askerlerin, Hristiyanların bir adeti. Şimdi herkes bunu takıyor. Yani biz bunlardan da çekinmemiz gerekmiyor mu? Yani sarık sakal cübbe takınanlardan çekinip kendimizi korumamız gerekirken bu Hırvat askerlerinin taktığı, icat ettikleri bu kravatı takanlardan da bizim biraz daha korkup çekinmemiz gerekmiyor mu? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
6: İyi günler.
7: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam. Buyurun.
7: Hocam, dualarınızı da talep et.
3: Rabbim iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun efendim.
7: Allah-u Teala razı olsun hocam. Dinlemize inşallah. Hocam, şimdi biz harmanı kaldırdık. Ama mahsulü komple bir yere yığdık. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Tekrar bir daha toplayıp görüşmemiz mi lazım?
3: Peki onun ölçüsü yok mu?
7: Direkt şeyden hocam, bir şer duvardan limon içine dökülüyor direkt.
3: Yok. Ben kendim köy çocuğuyum. Şimdi bizim zamanımızda öyle bir şey duvar falan yoktu.
7: Evet,
3: dolayısıyla onun ölçüsü bilinmiyordu. Ama çuvallara konuyordu. Çuvalların da ne kadar alacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Nedir? Evet. Ellerinde şinik vardı, çerek vardı. Onlar hacim ölçüsüydü. Onlarla konuyordu. Dolayısıyla 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo neyse ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla biçerlerin topladığı zaman o şeyi deposu dolduğunda onlar 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Şu kadar anladım kilo, hocam. Şu kadar ton, ona göre hesap yapabilirsiniz.
7: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim.
3: Bir şey değil efendim.
7: Allah-u Teala razı olsun.
3: Amin efendim.
6: Buyurun hocam.
3: Var mı başka?
6: Yok, buyurun hocam.
3: Efendim ilk dinleyicimiz, yani ilahilerden, hatta ilahilerde değil, şarkılarla bile geçiyor. Allah-u Teala'nın ismi geçtiği şarkılar bile oluyor. Hatta bir tane bir şarkı var, beni baştan yarat falan. Çok terbiyesiz bir şey, kim yazdıysa onun sözlerini.
6: Evet.
3: Beni baştan yarat. Küfür ya. Kime söylüyorsun onu? Ben seni bu yarattığını beğenmedim. Beni işte 2 metre 10 santim sarışın, esmer, neyse sarışın esmer karışık. Tövbe abi. Ne demek o ya? Sen kimsin ki? Haddini bil ya. Haddini bil. Ve insanlar da bunu aynı şekilde dinliyor falan, zevkleniyor, alkışlıyor. Söyleyenin imanı gittiği gibi onu dinleyip tasdik edenin de imanı gider.
6: Evet.
3: Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki bir hadis-i şerif var. Öyle zaman gelecek ki adam akşam evine imanlı gelecek ama sabah imansız çıkacak. Adam evinden imanlı çıkacak, akşam evine imansız gelecek. Bunu merak ederiz kardeşim buyuruyorlar. Hani dışarıda onunla bununla görüşüyor falan, bilememiş, enememiştir. Adam küfür söz söylemiştir, bu da tasdik etmiştir, imanı gitmiştir. Evet. Farkında değil. Tabi bu da cehaletinin kurbanı. Ama evinde nasıl imanı gidecek? İşte televizyon işte keşfedilip de yayılmaya başlayınca o zaman anladık buyuruyorlar bu hadis-i şerifte neye işaret edildiğini. Şimdi televizyon da ötesine geçti. Cepte telefon var.
6: Evet.
3: Artık televizyona çocuklar o Z kuşağı bu yaşlıların oyuncak vasıtası diye bakıyor. Öyle bakıyor televizyona. Evet. Çünkü televizyondan çok ileride şeyleri cebindeki telefondan görebiliyor. Yani böyle bir zamandayız. Böyle bir zamandayız. Bu zaman dilimi içerisinde konuşmalarda, yazışmalarda, ondan sonra şarkılarda, türkülerde küfre götüren bir sürü sözler var. Bunlardan sakınabilmek için bunlardan uzak durmak gerekir. Ha dinleyicimiz efendim ilahilerde Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'in ismi şerifi veya da bir evliyanın ismi şerifi zikredildiği zaman işte Celle Şanuhu sallallahu aleyhi ve sellem rahmetullahi aleyhi ve radiyallahu anh diyecek miyiz? Demek emredilmemiş. Ama evet. Denebilir mi? Denebilir. Çünkü ilahilerde Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'in ismi şerifi geçtiği zaman imanı tehlikeye sokacak bir ifade yok. Evet. Mesela Yunus Emre Hazretleri'nin şiirleri ilahi olarak söyleniyor. Yunus Emre Hazretleri zaten evliyadan bir zattır. Şiirlerinde de küfre sebep olacak herhangi bir söz, bir şey mevcut değil. Evet. Bir de dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali vardı. Uyuyanı uyandırmak kul hakkı olur mu? Uyuyanı uyandırmak kul hakkı olur mu? Hem olur hem olmaz. Olmaz. Adamın uyuduğu yerden başka yerlere, uyuduğu binanın alt katından üst katından neyse yangın çıkmıştır, geliyor, tamam mı? Adamı uyandırmak lazım. Uyandırmamak kul hakkı olur.
6: Evet.
3: Ona yardım etmek lazım. Onu oradan çıkarmak lazım. Adam aynı şekilde gece gelmiş, yatmış. Sen de telefon açıyorsun gecenin üçünde. Bahattin Bey. Ne var? Ya işte bir ben hemen yapıyordum da bunun içerisine şunu katmak gerekir miydi, gerekmez miydi? Ay senin menemenine de gecenin içinde menemen yap. Mesela yani. Tamam mı? Lüzumlu bir şey değil. Acil bir şey değil. Onu aynı şekilde uykudan uyandırmak kul hakkıdır. Eziyettir, zulümdür. Değil mi?
6: Evet.
3: Eziyettir, zulümdür. Şey de öyle. Bazen bakıyorum gecenin 12'sinde, gecenin 1'inde telefona mesaj düşüyor. Dıt dıt ses veriyor. İyi de arkadaşım, karşıdaki adam uyuyordur. Kul hakkı olur bu. Sen gelmişsin, uyku tutmamış da aynı şekilde bir mesaj yazayım. Ondan sonra da cevap bekliyorsun. Bir yazdım da cevap vermediniz. Allah Allah. Sen gençlerin 5'sinde 2'sinde mesaj yazacaksın, cevap bekleyeceğim bir de. Kusura bakma. Eziyettir, zulümdür, başkasının hakkına tecavüzdür. Kul hakkıdır. Dolayısıyla yani başkasını uyandırmak kul hakkı da olabilir, olmayabilir de. Ya da mesela diyelim ki bir dere yatağında çayırlık bir yerde uyuyordu. Daha dere yatağının baş taraflarına falan yağmur yağmış, şu anda yaz yağmurları bölge bölge olur ya, evet. Oraya yağmış. Sel geliyor, gördün adam da orada uyuyor, haberi yok. Uyandırman lazım onu.
6: Evet.
3: Efendim uykusu çok derin, sürü. Tamam, ayaklarından tutacak. Çünkü orada uyandırman lazım onu.
6: Orada kalırsa ölecek.
3: Ölecek. Dolayısıyla duruma göre değişebilir mi? Tabii duruma göre uyuyan bir kimseyi uyandırmak kul hakkı da olur, kul hakkı da olmaz. Hatta uyandırmak gerekir. Uyandırmazsan kul hakkı olur.
6: Evet. Mesela namaza kaldırmak hocam.
3: Bir de namaza kaldırmak. Tamam.
6: Yani kaldırmazsan namazı geçecek.
3: Evet.
6: Tabii bu namaz kılan için.
3: İbadet yapıyorsa.
6: Tabii.
3: Efendim gelelim, dinleyicimiz dedi ki sahnede oturan dedi sohbeti geçiyordu, camiye gitmesin. Biz camiye gitmesin demedik. Camiye gitmemesi, gidilmemesi için, camiye gidilmemesi için imam salih değilse, imamın itikadı bozuksa, yakinen tanıyorsan, ondan sonra imam hoparlörle kıldırıyorsa, sen de aynı şekilde imamın kendi sesini işitemiyorsan veya kendi hareketlerini göremiyorsan camiye gitmenin bir anlamı yok. Cami terk mi edilir? Arkadaşım, namazın olmuyor. Paşa gönlüm bilir. Benim namazım olmazsa olmaz, olmazsa olmazsın, ben gene gideceğim. Bir zamanlar bu Armut Tatil Köyü var ya, evet. Bir kandil gecesiydi, bir vazife için gitmiştik falan, oradaydık. İşte gecede kandil gecesi olması sebebiyle oradaki vazifeli arkadaş dedi vaaz eder misiniz? Ya vaazda namazdan önce, yatsı namazından önce anlattık. Yani böyle mübarek gecelerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılırmış. Ha, çoğuları işte Kadir gecesi namazı, Regaib gecesi, yok öyle Regaib gecesi namazı değil, Berat gecesi namazı değil, Kadir gecesi namazı değil onun. Nafile namaz.
6: Evet.
3: Allah rızası için kaza borcun varsa kaza kılarsın. Hanefi fıkıh kitaplarında açık net bir şekilde nafile namazlardan bir tek teravih namazı cemaatle kılınır. Bir de güneş tutulması namazı aynı şekilde cemaatle kılınabilir.
6: Evet.
3: Bunun dışındaki namazlar cemaatle kılınmaz buyuruluyor. Teheccüd namazı çok kıymetli bir namaz ama cemaatle kılınmaz buyuruluyor. Biz bunları anlattık, kitaplardan da nakil yaptık. Neyse, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, herkes kalktı gidiyor. Baktım bir 10-15 kişi duruyorlar falan. Ne yapacaksınız? Bilmem ne namazı kılacağız, tesbih namazı mı ne kılacağız? Ya biraz önce aynı şekilde biz anlattık ya, bu mekruh. Olsun, biz kılacağız. Ha. Yani diyor ki camiye gelmiş, olsun diye biz diye mekruh tanımayız. Mekruhu hafife aldı.
6: Evet.
3: Şimdi kitaplarda anlatırken Bahattin Bey, bir kimse sünnet olan bir şey yapmazsa onun sevabından mahrum olur. Ama o sünneti hafife alırsa imanı gider. Haram ve mekruhu, ki mekruh tek başına tahrime mekruhtur, harama yakın. Haram ve mekruhu işlersen günah işlemiş olursun, sonra tövbe edersin. Ama işlemediğin halde ehemmiyet vermezsen, hafife alırsan iman gider.
6: Evet.
3: Vatandaş bir kandil gecesinde mekruhtur dendiği halde biz diye kılacağız. Mekruh dinlemeyiz biz. Öyle demedi. Öyle diyor. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden en taktır. Evet. Lisan-ı halle adam mekruh hafife aldı. Peki camiye geldi, namaz da kıldı, imanı gitti. Yani camiden imansız olarak çıktı. Varsa bir imanı, onu da kopardı götürdü. Ve buna da önderlik eden emekli bir müezzin varmış. O kıldıracakmış falan. Ona döndüm. Ha dedim, bunlar anlamıyor sen. Ama bunlar kılmak istiyor. Ha dese ki cemaat, efendim biz çıplak gelmek istiyoruz falan.
6: Camiye çıplak gelmek istiyor.
3: Cemaat istiyor, ne yapayım falan filan, değil mi? Ya da kadınlar geldi, biz camiye geliriz ama şortla geliriz. Cemaat istiyor, ne yapalım falan filan. Biz camiye geliriz ama yanımızda vodkamızı da getiririz. Cemaat istiyor. Olur mu bir şey ya? Cemaatin aynı şekilde isteği peşinde mi koşuyorsun? Yani Allah-u Teala'nın rızası mı? Ne? Neyin peşinde koşuyorsun sen? Ya o zaman arkadaş, otur sen kendini düzelt. Evet. Tamam, bir müezzinlik yapmışım, müezzinlik sıfatım var ama onun peşinde koşuyorsun. Dolayısıyla hani bu dinleyicimiz, ben diyor camiye gitmeyeyim mi? Ya arkadaş, bu özellikler varsa camiye nesine gidiyorsun? Namazın olmuyor bir kere.
6: Evet.
3: Namazın olmuyor. Peki efendim, ben işte yani bir türlü oturamıyorum. Zayıf da olsa bir kabile göre başka türlü alternatif yoksa, hani elektrikli sandalyeye mahkum olan bir kimse de tekerlekli sandalyeye mahkum olan bir kimse başka çaresi yoksa, çünkü Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh İslam ahlakının bir baskısında yazmışlardı, almışlardı onu, sonra çektiler onu da, şimdiki baskılarda yok. Yani bir ruhsat var, İslam alimlerinden aynı şekilde bir ruhsat var. Fakat sen öyleysen, hani dinleyicimiz diyor ki, ben diyor oturduğumda kalkamam diyor.
6: Yere oturduğum zaman kalkamam.
3: Kalkamam diyor. O zaman yükseğe oturmam lazım. Yükseğe oturman mani değil. Evinde de andolsun divana oturursun. Önüne de aynı şekilde yüksek bir şey koyarsın. Ayağını uzatırsın.
6: Ayağının kırarsın. Altına yüksek bir şey koyduğu zaman olur.
3: Koyduğu zaman olur. Yani bunu yapabilirsin. Bu derece aynı şekilde falan. Yok, ben ille camiye gitmek istiyorum. Paşa gönlüm bilir.
6: Ama camiye gittin işte, söylediğiniz gibi o özellikleri şey yapmak. Son zamanlarda hocam devlet memuruyum ben diyor imam. Ben devlet memuruyum diyor, ben ateistim diyor ama ben diyor devlet memuruyum, gelir size namaz kıldırırım, içkisini de içen var.
3: Var. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin.
6: Amin.
3: Ondan sonra da dinleyicimiz bizi suçluyor. Bize diyor camiyi yasaklıyorsun. Biz yasaklamıyoruz arkadaş, namazın gidiyor ya. Seni kurtarmaya çalışıyoruz, sen kalkmışsın aynı şekilde bizi suçluyorsun. Yani insan aynı şekilde bir şey mi? Öbür sorusu da aynı şekilde. Kravat diyor kafir adeti. Arkadaşım, meseleyi anlamamışım bir kere. Kravat aynı şekilde Hristiyanların, yani sen hırbatlar giysin, taksın, insem ne dersin? Bunu ibadet diye yapmıyor. Frenk gömleğiydi bunun adı, yakalı gömleklerin adı. Bu da aynı şekilde frenk gömleği, batı gömleği. Ama bunu ibadet diye yapmıyor. Pantolon da öyle, ceket de öyle. Hepsi öyle aynı şekilde. Siz diyor sarığa sakala falan. Biz sarığa sakala yüklenmiyoruz ki arkadaşım ya. Sarığın sakalın varsa İslamiyet'i önce iyi bilmen lazım ki o sarığa sakala uygun hareket edeceksin. Yoksa İslamiyet'i bilmiyorsun, paldır küldür. Şeyde Fatih'te oturuyordum bir sefer. Ya dolmuşa binecektin. Dolmuş bir yerde durdu falan. Baktım sarık sakallı birisi geldi falan. Şimdi bak değil mi? Adam öyle bir sarımsak yemiş ki, ya bir girdi mülmüsünün içerisine, yiysen bereksen, herkes böyle baktı, burnunu kapatıyor. Allah'tan kork ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soğan sarımsak yediğiniz zaman aynı şekilde camiye gelmeyiz. Ben camiye değil dolmuşa geliyorum. Arkadaşım, insanların bulunduğu yere gelme demektir o.
6: Evet.
3: Sadece cami değildir. Ondan sonra bunu konuştuğun zaman Efendimiz sarığın sakalın aleyhinde konuştunuz. Sarığın sakalın aleyhinde konuşmuyoruz biz. Sarık da sünnete uygun olacak, sakal da sünnete uygun olacak. Ama koyduysan bunlara da uygun yaşayacaksın. Yani adam baktığı zaman diyecek ki, diyecek bu adamın hareketi doğru, Müslüman böyle olur diyecek. Ama sen bunu yapıyorsun, tiksindiriyorsun. İtiyorsun.
6: Müslümanlık buysa ben bir de o adamın imanının gitmesine
3: sebep oluyor.
6: Müslümanlık buysa ben inanmıyorum diyor.
3: Sebep oluyor. Bir yerde emir maruf okuyorsun. Bu kafadan aynı böyle bu şekilde falan. Ondan sonra bir orada İmam-ı Rabbani'yi okuduk. Şimdi metrobüste falan söylemeyeceğiz mi? Geçen işte ben birisine dedim böyle giyinilmez. Haramdır bu dedi. Ya haramdır dediğinde o kadın imanı var mı yok mu? İmanı olmayan aynı şekilde üryan geçsin ya. Bana ne? Önce iman lazım ona. Önce iman lazım. İmanı yok sen almışsın. Biz demeyecek mi? Bu emir maruf değil. Herkesin içerisinde onu söyleyeceğinde o düzelecek. Ne oldu dedin düzeldi mi? Çok özür dilerim amca özür dilerim. Ben aynı şekilde bundan sonra böyle giyinmeyeceğim mi dedi sana.
6: Yok.
3: Fitne çıkardın geldin.
6: Daha çok cevap verdi.
3: Tabii daha çok hakaret etti buna.
6: Son zamanlarda videoları dolaşıyor. Kadınlar söylüyorlar ondan sonra olmadık da hakaret işitiyorlar.
3: Tabii. Allah Teala muhafaza eylesin.
6: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
8: Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, önce haramlardan sakınmalıdır. İslam dininde haramlardan sakınmak, emirleri yapmaktan daha önce gelir. Zira ameller üçe ayrılır. Birincisi, günah olan işlerdir. Bunlar, Allah-u Teala'nın beğenmediği şeylerdir ki, masiyet denir. Emredilenleri yapmamak ve yasak edilenleri yapmak masiyettir, yani günahtır. İkincisi, Allah-u Teala'nın beğendiği şeylerdir ki taat denir. Bunları yapanlara sevap verileceği vaat edilmiştir. Üçüncüsü ise mübahlardır. Bunlar yapanın niyetine göre taat veya günah olurlar. Bunlardan birincisi, yani günah olan işlerden sakınmak çok kıymetlidir. Zira nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha çok sevaptır. Zaten Peygamber Efendimiz bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer Hazretleri de, kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz buyurmuştur. Dinimizin bildirdiği sıraya göre önce ehl-i sünnete uygun

yapmaklardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır, kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak, iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Kalp göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa kalbi korumak güç olur. O halde imanı olanların, Allahü Teala'dan korkanların harama bakmaması, günah işlememesi lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Zamanımızda vera ve takva, kalbi, dili ve bütün uzuvları haramdan korumak, insanlara ve hayvanlara zulüm, işkence yapmamaktır. Bunun için haramların hepsinden ve tahrimi mekruhlardan sakınmak takva olur. Farzları ve vacipleri terk etmek haramdır. Müekket sünnetleri özürsüz terk etmek tahrimen mekruh olur. İtikatta, ahlakta, amelde emrolunanları terk edene azap yapılacaktır. Azaba sebep olan şeyleri terk etmek lazımdır. Emirleri Allah rızası için yapana sevap verilir. Hayırlı iş yapana niyetine göre sevap verilir. Kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. Zira iyi niyetle günah işlenmez. Günah işlememek kalbinde meleke, tabiat halini almalıdır. Bunu başarabilen kimseye mütteki ve salih denir. Kalpte tabiat halini almadan, kendini zorlayarak günahlardan sakınmak takva olursa da, veli olmak için günah işlememek huy halini almalıdır. Bunun için de kalbin temizlenmesi lazımdır. Kalbin temizlenmesi İslamiyet'e uymakla olur. İslamiyet üç kısımdır: İlim, amel, ihlas. Emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu üçünü emir ve methetmektedir. Bir kimsenin kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey varsa, diğer insanların kalbinde o insana karşı sevgisizlik doğar. Allahü Teala'ya yakın olmak, yani onun sevgisine kavuşmak için ihlasla İslamiyet'in hükümlerine uymak lazımdır. Bu hükümlere uymak, önce ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek, sonra haramlardan sakınmak ve farz olan ibadetleri ihlasla yapmak demektir. Din büyükleri talebelerine ve kendilerini sevenlere nasihat ederken hep Allahü Teala'yı an, dilini başka işlerle uğraşmaktan koru, nefsini hesaba çek, ilme yapış ve edebi muhafaza et, merhamet sahibi ve yumuşak ol, Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan sevgisinin gerçek olup olmadığının alameti, kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır buyururlarmış. Bir yandan günah işleyip bir yandan da estağfirullah demek istiğfar değildir. Asıl istiğfar Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmak, günahları terk etmektir. Allahü Teala izzeti ve şerefi ilme ve ibadete vermiştir. İlim de ehli sünnet alimlerinin eserlerinde vardır. Alçaklığı ve zilleti de haramlara vermiştir. Haramlara düşmemek, dünya sevgisini kalbe sokmamak lazımdır.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümde sorularımız vardı. Buyurun.
1: Efendim, dinleyicimizin o işte sarık sakal aleyhi. Biz sarık sakal aleyhinde hiç konuşmadık. Dinleyicimiz onu da yanlış anlamış. İslamiyet'e zarar veren sarıklı ve sakalları anlattık. Yani sarık sakal ölçü değil. Abduh masondur. Ama sarıklı sakallı cübbelidir. Cemalettin Efkali masondur.

0: sarıklı sakallı cübbelidir. Ve Osmanlı'nın başına gelen İttihat ve Terakki içiler iş başına geçtiği zaman şeyi getirdiler. Bir masonu getirdiler. Şeyhülislam makamına getirdiler. Sarıklı sakallı cübbeli. Dolayısıyla bizim anlatmak istediğimiz arkadaş kılık kıyafetine göre değil. Öbür tarafa da aynı şekilde. Herhalde dinleyicimiz dinlemedi. Akademik kariyerli kravatlar diyoruz, tamam mı? Onları da söylüyoruz. Her kravat, her sakallı, her şeyli değil ki. Ama yani dostunu düşmanını iyi bilmen lazım. Yani kravatına, etiketine, sarığına, sakalına aldanma.
1: Evet.
0: Ne diyor bu adam? Kendi kafasına göre yorum mu yapıyor? Yoksa aynı şekilde nakil mi yapıyor? Nakil yapmıyorsa...
1: Bana göre diyorsa...
0: Salla gitsin. Tabii. Evet. Salla gitsin. Adam akademik kariyer almış. O kariyeriyle kafalar bulandırıyor. Adam kafalar bulandırıyor. Adam yazmış mesela. İşte Osmanlı Roma Devleti'nin devamıydı. Devamı mıydı? Güya sorulu. İşte böyle diyenler de var. Öyle diyenler senin gibi aynı şekilde. Ah manteki yani. Başka bir şey değil yani.
1: Evet.
0: Peki bunu yazmanın derdi ne? Ya akıl olsa bunu yazar mı? Ya o zaman insan gayri ihtiyari altında çapolunu arar. Yani bu adam Osmanlı'yı küçük düşürmek. Din düşmanlarının hemen hemen hepsini bunu yapıyorlar. Hep bakıyorsun İslam alimini şey yapıyor. İşte İmam-ı Gazali Hazretleri çok mübarek, çok büyük ama uydurma hadis almış diyor. Ne oldu, bitirdin sen ya? Bitirdin. Kaç tane hadis-i şerif vardı aynı şekilde böyle uydurma hadis-i şerif var diyebiliyorsun sen. Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın güçlü ve Selçuklu'nun güçlü dönemlerinde böyle abuk subuk söyleyenler, böyle abuk subuk söyleyenler hemen getirilir. Doğrusu kendini anlatır. Tevbe etti, etti. Etmedi. Vücutlar ortadan kaldırılır. Niye? Hani bak, ya işte bir şey. Ya değil falan. Efendim demokrasi. Demokrasiyle alakası yok. Allah-u Teala'nın dinidir bu arkadaşım ya. Allah-u Teala'nın dinine hizmet edenlere sen aynı şekilde ne bileyim zalim katlar Romalılar aynı şekilde devamıdır sen. Veyahut da aynı şekilde ehl-i sünnet alimlerin aynı şekilde bilmem uydurma hadis-i şerif koymuştur dersen. Veyahut da hadis-i şerifler böyle hadis-i şerif yoktur. Bu olsa olsa böyledir deyip ya, yamuk yumuk aynı şekilde yorumlar yaparsan ya o zaman senin hakkında bir soru işareti, ünlem işareti belirir. Demek ki bu adam dini anlatmak değil de şey yapmak. Hani Diyanet'in yıllarca yapmış olduğu şey nedir? Ramazan-ı Şerif gelir. Efendim aşı bozmaz. Neyi? Orucu bozmaz. Adam oruç nasıl tutulur diye zaten anlattığı yok da. Orucu nerelerden bozarım? Bir tane Diyanet İşleri Başkanı geldi. Vakitlerle oynadı gitti. Öğle ve ikindi 5 dakika önce. Yatsı 12 dakika sonra okunuyor.
1: Önce okunuyor.
0: Ha, önce okunuyor. Akşamı Ramazan-ı Şerif'te 2 dakika önce okuyorlar. Şimdi
1: vaktinde okuyor.
0: Vaktinde okuyorlar. Vaktinde okuyorlar. Suudi Arabistan'daki Vehhabiler de haccın olmaması için Arapat'ı öne çekiyorlar veya sonraya bırakıyorlar. Yani bakıyorsun İslamiyet'e hizmet ediyor. Yani sarığı, sakalı, cübbesi, kravatı, akademik kariyer bizi ilgilendirmez ki arkadaş. Bu adam ne diyor? Bu adam ne yazıyor? Neyi söylüyor? Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından nakil yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapmıyor. Evet. At çöpe gitsin. Efendim bizim işte çok yakınımız amca olmuş. Neyin olursa olsun ya. Bedir Harbi'nde baba oğul karşı karşıya kılıç çekildi biliyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla oturup aynı şekilde düşünmen lazım. Allah-u Teala'nın rızası mı? Allah-u Teala'nın rızası mı? Yoksa insanların rızası veya böyle sureta Müslüman gözüküp aynı şekilde İslamiyet'in altını mı oymak? Bunun için de mesela Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh faydalı bir ilgili kitabını hazırlamış. Bu kitabı okuyan, okuyup defalarca okuyup iyi anlayamayan bir kimse bu fırtınada, bu kasırganın içerisinde imanını koruması çok zor. Piyasa seni alır götürür, Allah-u Teala muhafaza buyursun.
1: Amin.
0: Son dinleyicimiz de dedi ki biz dedi harmanı kaldırdık. Hayırlı olsun, mübarek olsun, ne diyelim. O biçerler geliyor. O biçerlerin belli bir hazinesi var. Ama üç aşağı beş yukarı bellidir onların kaç kilo aldıkları.
1: Evet.
0: Yani götürüp tarttırma imkanları yoksa bile netice itibariyle şu kadar kilo veyahut da hacim ölçüsü kile.
1: Evet.
0: Kilo ile kileyi karıştıran oluyor da her şimdi zaman çocuklar bilmezler onu, kile ile kiloyu. Hacim ölçüsü mesela biz şinik derdik. Bir kile derdik, bir havayı derdik. Bizde mesela 12 havayı bir kile olurdu. Kile bölgelere göre değişebiliyordu.
1: Evet.
0: Değişebiliyordu. Dolayısıyla ölçü itibariyle mesela kilogram olarak tartmazlardı. Buğday satacaksın falan. Bir havayı buğday isterim, bir çeyrek buğday isterim. Bir şinik buğdayın yarısı bir çeyrek olurdu. İki şinik koyduğunuz zaman bir havayı olurdu. 12 havaya da biz bir kile derdik.
1: Evet.
0: Satarken bir kile buğday alacağım. O şeyle şinikli ölçerler ve satarlardı. Dolayısıyla bunların usulünü hesap ederken de bugün mesela makine kullanılıyor. Biçer kullanılıyor.
1: Evet.
0: Biçerin haznesi belli. Biçerin haznesi belli. Diyelim ki tarla büyüktü falan, işte 5 defa haznesi doldu. Kaçar kilo alıyordu? 200'er kilo. Dolayısıyla 5 defa dolduysa 1 ton oldu.
1: Evet.
0: Değil mi? 1 ton oldu. 1 tonun yağmur suyuyla sulandığı için buğday, onda biri 100 kilo vereceksin. Ya 100 kilo buğdayın kendisini vereceksin veya 100 kilo buğday kaç para ediyorsa, diyelim ki 5000 lira etti mesela, misal olarak söyleyeyim, 5000 lira etti. 5000 liralık altın veyahut da 6000 liralık diyelim altın, 1 gram altın. Birisiyle devrini yaparsın veyahut da devrini de yapmazsın. 1 gram altın alırsın. Fakir birisine verdin, bitti.
1: Evet.
0: Bitti. Yani bedelini altın alır. Çünkü ya kendini verirsin buyuruyor usul mahsulünün, veyahut da aynı şekilde bedelini altın olarak ödersin. Efendim altın olarak vermek de, elinde altın vardır böyle bir gramlık, yarım gramlık falan, neyse altınlar vardır. Onlarla devrini yaparsın. Devrini yaptıktan sonra da kağıt para olarak aynı şekilde onları verebilir misin? Verebilirsin. Şimdi mahsul zamanı. Tarladan topladığı mesela kavun, karpuz, bunlar toplanıyor. Kademeli toplanıyor. Mesela zaman zaman ekrana da geliyor. Efendim işte kamyona yüklendi karpuzlar. Zaten o kamyon basküle giriyor.
1: Evet.
0: Kilosunu biliyorsun. Efendim işte adamın aynı şekilde 100 dönüm şeyi var, buğday ekmiş. Arkadaşım ofise giderken o kamyon tartıya giriyor. Buğdayla beraber tartılıyor. Buğdayı indirdikten sonra kamyon bir daha tartılıyor.
1: Evet.
0: Ya darası diyorlar ya, o da aynı şekilde düşüyor. Dolayısıyla bunları düştükten sonra kalan, eğer yağmur suyuyla sulanmışsa onda bir, motor suyuyla sulanmışsa 20'de biri usul olarak toprak mahsulü zekat olarak verilmesi farzdır.
1: Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
11: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM Haber.
12: Düzenlenen operasyonda işletme sahibi mesul müdürle birlikte 5 çalışan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: TGR Haberi ve Gündeme hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Alper Altun, gelişmelerle karşınızdayım. Hatta sıcak gelişmelerle diyebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump az önce yine açıklamalar yaptı. Yaklaşık yarım saat sonra Zelenski ile bir görüşmesi var Washington'da. 2 saat kadar sonra Netanyahu ile ve bu görüşmelerin öncesinde yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sevgili seyirciler. Netanyahu İran'la ilgili kalmak istiyor dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump yaptı açıklamada ve bir başka gelişme açıklamasına baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la şu anda çok güçlü bir ilişkimiz var diye ekledi. Öne çıkan başlıklardan bir tanesi de buydu. Genelde de İran bu açıklamaları reddediyor ama bir kez daha bu yönde bir açıklama yapmış oldu. İran'ın elektrik santrallerine ve köprülere saldırmak istemiyoruz dedi Amerikan Başkanı Trump. İran yine aynı şekilde nükleere sahip olmamalı ve bu konuda bir kabul açıklaması geliyor İran yönetiminden şeklinde açıklaması oldu Trump'ın. Bunu resmileştirmesi, yani nükleere sahip olmama konusunu resmileştirmesi gerekiyor dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve bu yönde barış açıklamaları yaptığını görüyoruz. Zaten ilerleyen dakikalarda, saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden bağlantılarla ve görüşmelerle ilgili bu konuyu önümüzdeki dakikalarda ve saatlerde ağırlıklı olarak işleyeceğiz sevgili seyirciler. Türkiye'ye dönelim şimdi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 29 Temmuz çarşamba, yani yarın gerçekleştirilecek. Hem Amerika Birleşik Devletleri İsrail Savaşı, hem ekonomik gelişmeler, hem de terörsüz Türkiye sürecinin yasal bir çerçeveye oturtulması masada öne çıkan başlıklardan bazıları olacak.
1: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye süreci.
2: Çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler, kabine 2 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 29 Temmuz çarşamba günü toplanacak. Toplantıda çerçeve yasaya dair son durum masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki son duruma dair raporları üzerinde değerlendirme yapılacak.
1: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
2: Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından para piyasalarındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak. Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.
1: Adil bir barışın kaybedeni olmaz.
2: ABD ile savunma işbirliği temasları da görüşülecek. KATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşama gözden geçirilecek.
1: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
2: Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor.
0: Türkiye'nin siyasi tarihine damga vuran AK Parti 14 Ağustos tarihinde 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Türkiye'nin bütün şehirlerinde dev organizasyonlar gerçekleştirilecek.
3: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
1: AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı.
2: 25. yıla özel hazırlanan logo, yeni bir şarkı paylaşılacak. 25 milyon fidan toprakla buluşacak. AK Parti çeyrek asırlık yürüyüşünü tüm yurtta kutlayacak.
1: Önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik.
2: 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümünü görkemli bir şölenle kutlayacak. Milletimizle çeyrek asır Türkiye'nin geleceği hazır temasıyla 14 Ağustos'ta başkent Millet Bahçesi'nde büyük bir buluşma düzenlenecek.
1: Çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.
2: AK Parti son 25 yılda yapılanları ve gelecek 25 yılda yapılacakları millete anlatacak. Her bakanlık projeleri içeren özel video klipler hazırlayacak. Bu içerikler hem sosyal medya platformlarında hem de etkinlik alanlarında paylaşılacak.
4: 1 Ağustos itibariyle o alınan kararlar doğrultusunda etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak.
2: Vefa vurgusu ön planda olacak. AK Parti teşkilatında görev yapıp ebediyete irtihal eden isimler için 81 ilde mevlit okutulacak. Etkinliklerde savunma sanayindeki atılımlar ve Türkiye'nin bölgedeki güvenlik konumuna vurgu yapılacak. Başkent Millet Bahçesi'nde yüzlerce drone'un katılımıyla özel ışık gösterisi gerçekleştirilecek. 25. yıla özel tam 25 milyon fidan ülke genelinde toprakla buluşturulacak.
4: 25 yıllık almanağı sizlerle paylaşacağız. Bu 25 yıl bunları yaptık. Bundan sonraki 25 yıl için ülkemiz için ne düşünüyoruz?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma gerçekleştirecek. Son 25 yılın muhasebesini yapmakla kalmayacak, Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda gelecek 25 yılın yol haritasına ilişkin mesajlar da verecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İletişim Şurası'nda konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği üzerinden yürütülen yolsuzluk soruşturması vardı. Çok net mesajlar verdi.
1: Biz bu acı gerçekle, özellikle Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde hem çok yakından yüzleştik. O süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok yoğun iletişim saldırısına muhatap olduk. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
0: Bu arada Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir döneme girildi sevgili seyirciler. Derneğin mal varlığı yönetimine kayyum atandı. Ünlülerden de peş peşe pişmanlık açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Mahzun Kırmızıgül ve Gülben Ergen bakın neler söyledi.
5: İlgime başvurdum.
6: Yani hatta pişman olduğumu da söyledim neticede.
5: Valla bu rezaletin içinde isminizin geçmesi çok üzücü.
6: Şimdi savcı bey ne soracaksa cevaplayacağız.
7: İlk düşünceleriniz neler peki Haluk Levent'le alakalı?
8: İyilikten marazlı var.
2: En acı günlerdeki destek mesajları yerini pişmanlığa ve kırgınlığa bıraktı. Haluk Levent'e sitem dolu sözlere her geçen gün yenileri eklendi.
9: Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için.
10: Mahsun Bey ifadeye geldi. Ne söylemek
11: istersiniz? Buna ifade edemeyelim de bilgilendirme amaçlı geldi.
2: Ahbap soruşturmasında kritik bir eşik daha aşıldı. Mahkeme derneğin tüm mal varlığının yönetimine kayyım atanmasına karar verdi. Taşınmazlardan araçlara, banka hesaplarından diğer tüm mal varlığına kadar her şey artık 3 kişilik kayyım heyetinin kontrolünde olacak.
12: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
2: Soruşturmanın dalga dalga büyüyen etkisi ünlü isimlere kadar da uzanmıştı. İfadeye çağrılan isimlerden biri de Haluk Levent'in yakın dostu Mahsun Kırmızıgül'dü. Kırmızıgül'ün ifadeleri soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici beyanlardan biri olarak kayıtlara geçti.
10: Mahsun Bey ifadeye geldi. Ne söylemek
11: istersiniz? Buna ifade edemeyelim de bilgilendirme amaçlı geldi.
13: Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik.
2: Kırmızıgül ortaya atılan iddiaları duydukça derin üzüntü yaşadığını da dile getirdi.
13: Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır.
2: Pişmanlık açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Savcılıkta ifade veren avukat Feyza Altun da bu rezaletle anılmaktan esef duyuyorum dedi.
6: Valla bu rezaletin içinde isminizin geçmesi çok üzücü. Şimdi savcı bey ne soracaksa cevaplayacağız.
2: Ve pişmanlık açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez kameraların karşısına Gülben Ergen geçti. İfade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan ünlü sanatçı bağış yaptı. İçin kendisini mağdur hissettiğini söyledi.
9: Bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım.
14: İlgimize başvurulacak, onun için geldik kardeşim.
2: Ergen'in ardından gazeteci Uğur Dündar'la oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi.
15: Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
14: Savcı Bey'e söyleyeceğim.
2: TGRT FM Haber.
16: Şimdi reklamlar.
17: Böyle bir dünya var.
18: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
17: dünya katılım var.
19: Smokin bizim işimiz.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor ve bugün 28 Temmuz 2026 Salı efendim. Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. TGRT Merkez Stüdyolarında efendim İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, tablo vahim diye bir üst başlığıyla haber var. Çok dikkatimi çekti, sizin de dikkatinizi çekecektir. Sıcakta 75 yılın rekoru kırılmış efendim. Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti 75 yılda sürekli artmış. Ortalama sıcaklık yükselmiş, 2023 ve 2025 en ağır sıcak hava dalgalarının görüldüğü seneler olmuş efendim. Bu sıcakları Avrupa'da biz de hepimiz yaşıyoruz tabii. Bu arada çok sevindirici bir haber var. Onu da sizlerle paylaşayım. Daha doğrusu hatırlatayım. Daha önce biliyorsunuz Almanya'dan meydana gelen bir sel felaketinde efendim vatandaşlarına dönüp bakmamıştı. Sigorta şirketi de zarar büyük. Ben bunları ödeyemem demişti efendim. Fakat biz de TOKİ depremde evini kaybedenlere yeni konut inşa ediyor tabii. Fransa ve Batı sigortası olmayanın yüzüne bile bakmıyor. Şimdi Fransa'da da öyle. Kimsenin yüzüne bakmıyorlar. Sigortan varsa bakıyor sigorta şirketi falan. Öbür tarafta devlet gelecek efendim. TOKİ gibi bir kuruluş var. Onlara işte evler, daireler yapacak yüz binlerce falan. Yok böyle bir şey. Orada Arnavut hemşerimizin dediği gibi ne ka ekmek, o kağı köfte. Bizde öyle değil efendim. Onu da sizlerle paylaşalım sevgili dinleyiciler. Bu arada tabii CHP'de figüran üye tartışması mahkemelik oldu. Artık savcılık bu işe bakacak ama figüran kimin yani? Figüran o CHP'de üye olan, kayıt yapanlar mı? Yoksa oraya gelip de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sen Alevilerin yüz karasısın diyenler mi? İşte bir tartışma da orada çıkıyor. Yani figüranlar mevcut CHP'nin figüranı ya da üye olmak isteyenler değil. Bilakis Kemal Kılıçdaroğlu'na efendim bayrak açmış adeta. Karşı gelen ve sen bizim yüz karamızdır diyecek kadar ileri giden kişiler. Bunlar da şimdi araştırılıyor kameralarda şurada burada. Bunların hepsini konuşacağız. Telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Bunlar telefonlarımız ve dinleyicimiz var efendim. Bakalım kim var? Efendim buyurun. Alo.
2: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
2: Aydın Şabanoğlu, Esenler'den arıyorum İstanbul'dan.
1: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
2: Bugün bir program herhalde, bir konuşma şeyi, daha ilk canlı yayın ben varım herhalde bugün.
1: Tabii sizsiniz, her şeyin bir ilki var. Evet. İlk defa mı programıma katılıyorsunuz?
2: Yok, daha önceleri katıldım.
1: Katıldınız mı? Evet. Ne kadar güzel efendim, ilk programa katılan dinleyici oldunuz. Sizinle evet, programı açıyoruz efendim.
2: Evet. Şimdi ben bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu Akbil kart sorunu var.
1: Nasıl bir sorunu? Akbil'de mi?
2: Akbil'de. Yani mesela 2-3 ay sonra kart okuma yapmıyor. Geçiş yapamıyorsun mesela.
1: Allah Allah. Tamam. Bozuluyor mu? İletisi mi bozuluyor?
2: Evet. Gişeden geçiş yapmıyor mesela. Oradan diyorlar şey alın. Kart,
1: değiştirin.
2: Değişimi de hemen yapmıyorlar. 140 lira vereceksin, ondan sonra değiştirecekler. 2 gün 3 gün sürecek. Ondan sonra oradan 65 lira veya 200 lira para yatırın, öyle geçin diyorlar mesela.
1: Her ama değiştirmede.
2: Değiştirmede 140 lira alıyorlar. O Akbil'e sen oradan metroya binebilmen için bir 200 lira veya 65 lira bir para yatırın oraya kişiye.
1: Evet.
2: Öyle geçin. Bunun İstanbul'u soymak için kurulmuş bir düzen. Bu Akbil'i ne kadar abarttılar yani. Basit bir olay yani. Biz Tayyip Erdoğan zamanında Cumhurbaşkanımızın görev yaptığı zamanlarda Akbil kullanıyorduk. Basmadı. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Hiçbir sorun yaşamıyorduk.
1: Habire bozuluyor, habire değiştirin diyorlar. Her değiştirmede para ödüyorsunuz.
2: Her değiştirmede 140 lira değişim bedeli. Bir de 2-3 gün bekliyorsun. 2-3 gün sen 65 liradan bir gidip geliyorsun. 70 lira bir para veriyorsun.
1: Vay vay vay vay vay. Farklı kazanç yolları bunlar. Evet. Evet, vatandaşı de, soyuyorlar diyorsun.
2: Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Ben 35 sene önce Tayyip Erdoğan'ın aldığı metrolara biniyorum hala. 30 sene önce, 35 sene önce Büyükşehir Belediye Başkanı iken aldığı metrolara biniyorum. Madem öyle bu kadar kazanç sağlıyorsunuz, ben daha doğru düzgün metrolara binmek istiyorum. 12 kişinin oturduğu vagonda 100 kişi ayakta gidiyor, sıkış bıkış, tıklım tıklım. 6 dakikada bir metro geliyor.
1: Mesai saatleri değil mi?
2: Tabii ki. Madem öyle 12 kişiyle kaldım, ne ya, insan istif vaziyetinde gitmesin yani. Biraz boşluk olur yani. Tabii. Madem öyle. Madem öyle düzgün bir metrolar, Marmara'ya bakın ne kadar ferah, rahat, geniş, oturak alanları falan var. Evet. Şeye bakıyorsun, metroya bakıyorsun, tramvaya bakıyorsun, istif, millet istif halinde, üst üste. Bir de tartışmalar, her gün sorunlar, problemler.
1: Ya.
2: Büyükşehir ne iş yapıyor? Ben onu merak ediyorum yani.
1: Çok büyükşehir enteresan. Belediyeler ne iş yapıyor, büyükşehir ne iş yapıyor?
2: Evet.
1: Ama levhalar var, bazen görüyoruz ya, eskiden daha sık görürdük.
2: Evet.
1: Büyükşehir çalışıyor. Verdiğimiz şeyden, gürültüden dolayı ya da rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Demek ki tabii, çalışma falan da yok yani.
2: Büyükşehir ne çalışıyor? Büyükşehir çalışsa ben bu sıkıntıyı niye yaşayayım? Ya. Sorun niye yaşayayım?
1: Evet.
2: Yani ulaşımda caddeler yani tıklım tıklım ya. Kendi aracımızla bir yere gitmeye korkuyoruz ya.
1: Doğru.
2: Büyükşehir nerede çalışıyor? Mount Bey'e git, 2 saate gidemiyorsun. 10 kilometre yolu. 2 saate gidemiyorsun. Trafik her gün çekiliyor mu?
1: Allah yardımcınız olsun kardeşim.
2: Bir Aksaray'a gitmeye kalktım. Metro kolaylık yüz. Metroda istif halinde gidip geliyoruz yani.
1: Evet.
2: He.
1: Üst üste bizim, sıkış tıkış diyorsun.
2: Bir de bizim Esenler'imizin park sıkıntısı var. Otopark sıkıntımız var. Sorunumuz var. Otopark sorununu aşamadık.
1: Esenler'de değil mi?
2: Evet. Otopark sıkıntımız maalesef. Her evde 2-3 tane araç var.
1: Evet.
2: O yüzden maalesef yani araçla da bir yere gitmeye korkuyorsun. Çünkü niye 3 saniyede bir hemen doluyor. 3 saniyede hemen yeri doluyor. Döndüğünde otopark sıkıntı. Zaten gittiğimiz yerlerde de diyelim ki Sultanahmet'e gittik, park sıkıntı. Dünyanın otoparkını alıyorlar. Otopark parasını alıyorlar yani.
1: O da ayrı bir şey değil mi?
2: Ayrı bir şey yani. Nasıl bir soygun şeyi kuruldu artık bilmiyorum. Ya kuruldu millet. Yani millet bir yere gitmeye korkuyor yani. İstanbul artık
1: yaşanmaz şehir mi oldu diyoruz?
2: Vallahi öyle.
1: Taşı yani. Toprağı altın diye gelmiştik be hemşerim be. Ne hale
2: aynen
1: geldik.
2: Aynen öyle gelmiştik. Aynen o şekilde. Ben Kastamonluyum. Kastamonu'dan biz o zaman taşı toprağı diye rahmetli babam getirdi.
1: Allah rahmet etsin. Sen asıl İstanbullu sensin ya.
2: Ya işte sıkıntıları yaşıyoruz işte.
1: Maalesef.
2: Ne yapalım? Tekstille uğraşıyorum. Tekstilde bizim Mısır'a kaydı diye bir şey oldu. Piyasa bir açılıyor, bir duruyor. İşsiz kalıyoruz.
1: Tekstilde değil mi?
2: Tekstilde evet. Ayrıca tekstil sömürü sistemi yani. Çalışmaya geldim mi Afrikalılar gibi çalıştırıyorlar. Ücrete geldiği zaman şey yok. Ücret de yok. Böyle almışan bir para da vermiyorlar. Söyledik sistemi düzen tutmuş gidiyor. Ne olacak bilmiyoruz beni.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler
2: ben
1: diliyorum size.
2: Teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: Sağ olasın. Hayatın içinden programı gibi değil mi? Vallahi toplu taşımacılıktan, trafikten, iş ortamından hepsini söyledi hemşerim. Buyurunuz efendim. Alo.
0: Ortamından hepsini söyledi hemşerim. Buyurunuz efendim.
3: Alo.
0: Alo.
3: Alo.
0: Ortamından hepsini söyledi hemşerim. Buyurunuz efendim.
3: Alo.
1: Hemşerimin sesini duymuyorum. Radyo açık herhalde. Diğer dinleyicimizi alalım. Efendim buyurun. Dinleyicimizi alalım. Ya radyo açık. Adam bir şey söylüyor. Her taraftan ses geliyor. Lütfen programa bağlandığınızda radyonuzu kapatın ki sizi duyalım. Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm abi.
1: Aleyküm selam efendim.
4: Abi Ankara'dan Sabri.
1: Sabri Bey buyurunuz efendim.
4: Sıcak bir Ankara siyasetinden ve Ankara...
1: Ankara hep sıcaktır diyorsun. Evet.
4: Ankara hep sıcak. Abi bir önce programa başlarken... özellikle yayında ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başlangıçta sıcak hava ile alakalı son 75 yıllık bir süreçten
1: bahsettiğinizde. Evet, ortalamasına göre tabii.
4: Evet, bu sürecin içerisinde CHP'deki Alev'in ve de Ahbap'taki alevlenmenin şeyi var mı acaba? Onu merak ettim, onu soracaktım.
1: Bu mu alevlendirdi? Sıcaklar buradan mı kaynaklanıyor?
4: Ya olabilir mi? Olabilir mi diyorum. Olma ya. İhtimali var mı yani?
1: Peki efendim. Yeter ki sıcaklık olsun orada, hararet olsun. Ama orada genelde kavga var efendim yani.
4: Abi yani kavga da var. Bir de şu var mesela. Bu ahbapla alakalı ahbaba kayyum atandı. Şimdi bu ahbaptan kaynaklı bir takım ağlayan sanatçılar, salya sümük ağlayan sanatçılardan hiçbir tanesi biz dolandırıldık, bizi dolandırandan şikayetçiyiz demiyor. Evet. Demiyorlar. Yani hala şeydeler, ne derler ona?
1: Biz yanıldık diyorlar efendim.
4: Aynen yanılmak.
1: Ben bir şey vermedim zaten. Birkaç kişi ben verdim diyor. Diğerleri vermedim. Para vermedim efendim. Yardımda bulunmadım ama zaten o adamın öyle olduğunu biliyorduk falan vesaire. Niye günlerce efendim propaganda yaptınız? Devlet yok değil mi efendim?
4: Devlet yok, ahbap var. Evet devlet yok, ahbap var derken çok güzeldi. Ama tabii ahbap gerçek yüzünü ortaya çıkarttığı zaman ahbapları birbirine düşürdüler. Yani birbirine düşürdüler derken şunu demek istiyorum. Mesela bazen televizyon, telefonla falan böyle bir takım dolandırıcılara şahit oluyorum. O dolandırıcılarla alakalı en yakın mercilere, adalete, hukuka başvuruyoruz. Diyoruz ki dolandırıldık işte, paramızı çaldılar, telefonumuzu çaldılar diyerekten böyle bir şeyde bulunuyoruz yani. Ama ahbaba parasını kaptırıp ya da parasının farklı yollarda harcandığını gördükten sonra bu sanatçı müsveddesine hiç dava açanı görmedik.
1: Üzgünüz diyorlar efendim.
4: Yani
1: evet, üzgün olmak önemli yani, efendim.
4: Biz de üzgünüz tabii ki. Yani evet. üzgün olduğumuz çok şey var ama tabii bu üzgünlüğü de bir de fiiliyata dökmek lazım yani.
1: Anladım. Evet. Sabri Bey çok teşekkür ederim. Ankara'ya sevgiler efendim. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Efendim buyursunlar, iyi günler diliyorum efendim.
3: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
3: Merhabalar, ben Oktay Ankara.
1: Buyurun Oktay Bey, sizi dinliyoruz.
3: Atallah Bey, dün CNN Türk'te Fulya Sürk'ün programında bu şeyle ilgili, bu figüranlıkla, figüran şeyle ilgili provokasyon yapılmış falan. Bununla ilgili bir şey yapıldı, bu tanıklar şeyler.
1: Figüran kimin acaba ya?
3: Figüran işte o bir tane böyle iş güzel birisi, işte buradaki bir siyasetçiye bir kıyak olsun diye 950 liralık işte bir şey meblağıyla işte 70-80 kişi diyor, 100 kişi diyor falan. Böyle birilerini oraya getirmiş. Getiren kabul ediyor.
1: Ama orada ama Kemal Bey'e hakaret eden figüranlar var ya. Yani.
3: Yok. O tamam. O ayrı. Orası ayrı. Orada yani o provokasyonu artık neye göre yaptılar ama esas o değil.
1: Mevzu yani burada işte şey. Oradan girersek Oktay'cığım, figüranlar kime ait? Yani öbür tarafa mı, bu tarafa mı? Kim niye ortalığı karıştırdı anlamadık.
3: Figüran tarafını ben izah edeyim. O tarafı savcılık herhalde onun gereğini yapacaktır.
1: Şimdi, tabii savcılık.
3: Bu tarafta bir siyasi partinin bir konferansına ya da işte bir seminerine işte gelecek vatandaşlara para vermek suretiyle oraya nakliyesini sağlamış, yemekleri yedirmiş, cebine para da koymuş falan. Bunları itiraf etti vatandaş. Burada hiçbir şekilde artık diyecek bir şey yok. Gürsel Tekin Bey'in hani bunları itiraz edecek bir tarafı yok. Burada bir sahtekarlık yok. Vatandaş orada bir siyasetçi bir arkadaşına böyle bir kıyak olsun diye Fulya Öztürk'ün programında akşam
1: açıkladı.
3: Evet,
1: karnımı duyurdular. 950 lira da para verdiler abi.
3: Tabii. Bunların hepsini canlı yayında hepsini akşam seyrettik. Ben bir de sabahleyin tekrar geri sardırdım. Tekrar izledim. Hani yanlış duyuyor mu, yanlış var mı diye. Ondan sonra hatta ben onu seyrederken CNN Türk geri o programı haberlerde verdi tekrardan. 13 haberlerinde galiba verdi. Neyse neticede.
1: Ya Oktay, yevmiye de yüksek ha. Gitsek mi lan?
3: Ya bilmiyorum.
1: Öyle şeylere gidelim.
3: Yok. Ben hani deyin ki burada işte lösemi hastaları için bir katkı sağlayacağız falan filan. Ama yani siyasi partisinden gitmem işin açığı. Siyasi parti de zaten beni kabul etmez. Kabul eden siyasi partiye de zaten oy vermeye gerek yok. O kendini bitirmiştir artık.
1: Yani, ya gitmeyelim. Yüzden, yani katılalım da üye olmayalım kardeşim.
3: Yok şöyle. Üyelikten değil. Yani ben hani amaç hani hangi ne amaçla kas ne amaçla götürmüş. Orada ne nasıl bir şey sağlamaya çalışmış. Hani kimin işine yaramış oradaki personelin çokluğu, elemanların çokluğu. Ben orasındayım işin. Hani kabul edenler var. Savcılığa intikal etmiş falan ama aslında şunu söylemek istiyorum. Şimdi Gürsel Tekin Bey hani ben dedi atarım dedi yakarım dedi bilmem ne ama tamam da yani bu tarafta da kabul etmiş adam. Yani adam her şeyi kabul etmiş. Burada daha hala yani burada bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi aslında ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı, gönülden bağlı iktidara yürümek isteyen, yürümeye çalışan birisi olduğumu düşünsem şöyle bir şey yaparım. Şimdi daha öncesinde iki tane kanalla kendini ifade etmeye çalışıyordu. İki tane bilemedim, üç tane kanalı vardı. Onları ifade etmeye çalışıyordu. Şimdi 33 tane kanal kendisini dinler vaziyete geldi. Keşke bu Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili bu mikrofondan uzattığı vakit bunun sürenin onda birini bunlara ayırsa da keşke bir faydası olsa. Yani o Sarı Bey, o Müslüm Sarı Bey falan böyle hani şey konuşuyor ama yani keşke bunlara, çünkü şimdiye kadar bu mikrofonlar onlara uzatılmamıştı. 33 tane kanal canlı yayına geçecek kadar ve tüm demeçleri bütün gazetelerde yayınlanacak kadar artık bu ayuka çıktı. Yani kendisini ortaya
1: CHP
3: çıkarttı.
1: Ana şey artık, yani CHP'miz tabii, biliyorsunuz bir eski kadim bir parti.
3: Tabii ki yok. Kadim bir parti ama neticede düne kadar iki tane kanal vardı, üç tane kanal vardı. Bir tanesini kapattılar, el koyuldu.
1: Şimdi 13 tane oldu.
3: Şimdi 33 tane oldu. Ya bunu değerlendirse keşke, değerlendirse. Cem Küçük Bey ile ilgili de TGT'de bir şey yapmak istiyorum, soru sormak istiyorum size. Cem Küçük Bey sosyal medyada gördük ama ayrıldı mı?
1: Cem Bey kanalı ayrılmış olabilir. Gazeteciliğin doğasında var. Yani yok, bazen yani ücretten dolayı bazen işte şu yayın politikasına şurada buradan bazen gidiyor gazeteciler geliyor.
3: Eleştireceğim şey söylemedim ben de.
1: Aha, yani bana da farklı teklifler, öneriler geliyor ama değerlendirmiyorum.
3: Evet. Bakın şimdi Cem Bey arada sırada da olsa kitabın ortasından konuşan birisiydi. Bir de orada bir hanımefendi var. O da bir kitabın ortasından konuşuyordu. O da yok artık. Sevda Hanım mıydı? Tam ismini hatırlayamadım. Yani
1: Sevda Hanım mı?
3: Sevda Taksim Meydanı'nda yani.
1: Ha, Ece Hanım.
3: Ece Hanım.
1: Tabii.
3: O görünmüyor.
1: Ece Hanım vardı. Ondan sonra bir başka beyefendi vardı. CHP'nin eski milletvekillerinden neydi ya? Meşhur bak arkadaşımız gazeteci. Bunlar hep böyle bilgi, belge veren dostlardı. Oktay'cığım çok teşekkür ederim. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Hemen alalım. Efendim TGRT Haber öyle bilgi verir, belge verir. Mugalata etmez efendim. Buyurun efendim. Alo.
5: Atollah Bey kolay gelsin.
1: Efendim hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
5: İyi günler Atollah Bey. Cem ben, İstanbul.
1: Ha Cem Bey merhaba. Tam sizin isminizi zikrediyorduk ama bu farklı bir Cem efendim. Cem Yaman bu. Evet. Hoş,
5: evet, hoş geldiniz. Zaman zaman karıştırılsak da küçükle evet. Ama biz kendi kendimize devam ediyoruz.
1: Gayet tabii.
5: Durmak yok. Bazılarını da rahatsız etmeye devam edeceğiz.
1: Öyle
5: çünkü
1: mi?
5: Doğruları söylemek istiyoruz.
1: Tabii.
5: Doğruların konuşulmasını istiyoruz açıkçası.
1: Tabii.
5: Şimdi Atullah Bey, bu toz duman kalktı. İşte siz de biraz önce bahsettiniz, işte ajans marifetiyle bir takım kalabalıklar. Ya bu zaten CHP'de atasporu. Yani
1: öyle
5: CHP
1: mi?
5: Döneminde de belediye iştiraklerinden bir sürü işçinin geldiğini, otobüslerle Ankara mitingine Yozgat'tan, Ankara mitingine Samsun'dan, Rize'den, Trabzon'dan adam taşındığını zaten biliyor herkes herhalde diyorum. Bilmiyorum. Hani Gülben Ergen gibi ben orada yoktum deyip kurtulamaz yani kimse. Hepimizin gözünün önünde oldu bu.
1: Tabii.
5: Ya da elimizi yıkayıp çıkamayız Gökhan Özoğuz gibi. Yani evet. Görmedim, duymadım, bilmiyorum yok. Hepimizin gözünün önünde oldu. İBB Saraçhane mitinglerinde iştirak çalışanlarının geldiğini hepimiz gördük. Yani görmedik demeyelim, yalan söylemeyelim yani. Şimdi dolayısıyla bu şaşırtmadı. Fark etmez, yarın bunu Yeni Parti de yapacak. Ne bileyim İyi Parti de deniyor. Bu biraz bütçe meselesi. Ne kadar fon ayırdığınızla alakalı bir şey. Kemal Bey de buralara fon ayırırsa çeşitli kas ajanslarından, yani X'ten değil de Y'den alacak elemanlarını gibi. Şimdi benim asıl merak ettiğim konu şu. CHP seçmenleri de buna bir cevap verirse çok merak ediyorum gerçekten. Örneğin bir Mansur Yavaş faktörü var. Mansur Bey yok. Yani bu netameli dönemlerde İstanbul, Ankara'da olmaması, sürekli yurt dışında olması, ya bu bir tesadüf mü? Yoksa ajans böyle mi istedi? Bununla ilgili bir cevap bulamadım. Mansur Bey de enteresan, garip bir sessizlik devam ediyor. İkincisi, bu Yeni Parti ve CHP birbirlerine düşman iki kardeş, yani mirası paylaşamayan iki kardeş gibi olsalar da Atullah Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde anlaşacakları söylendi. Şimdi ben de burada bir İstanbullu seçmen olarak soruyorum. Ya ne oldu da İstanbul'da siz anlaşma kararı aldınız? Hani birbirinizden nefret ediyordunuz. Hani bir taraf butlancıydı, öbür taraf işte satılmıştı. Ne oldu da İstanbul'da, yani sizi ne cezbetti de İstanbul'da birleşme kararı aldınız? Bunu merak ediyorum.
1: Ciddi misiniz siz bunu?
5: Tabii de bugün ajans.
1: Yani beraber ajans şey seçimlere falan beraber mi adım atacak?
5: Tabii. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Atollah Bey. Bu ortak karar. Hani sizin evet dediğinize biz hayır demeyelim. İşte bakın o biz hayır diyorsak.
1: Belediye meclisinde bu karar alındı yani.
5: Tabii. Yani yeniciler, yeni parti.
1: Yeniciler ve eskiciler hani şey nasıl temizleneceğiz peki?
5: Vallahi Atollah Bey şimdi ben açıkçası...
1: daha doğrusu arınacaktık ya şimdi harman olduk ya. Ne anladık bu arınma meselesinde beyefendi ya?
5: Şimdi yani bunu siz Timur Soykan'a bir takım röportajlar vererek Yılmaz Özdil beyefendinin dediği gibi fondaş medyayı izleyerek sanırsınız ki bugün... bu nedamet getirenlerden biri de Bahar Feyzan hanımefendi olmuş. O da ya kendinizi böyle bir ütopyanın içinde görüyorsunuz. Amiyane tabirle onun söylediği şeyi söylemeyeyim. O kendisi ona yakışır bir cümle kullanmış. Tatmin diyelim biz buna. Kendi kendinizi tatmin ediyorsunuz demiş. Ya bırakın Allah aşkına diye Timur Soykan Özgür Özel görüşmesini yorumlamış kendisi. Vallahi aramıza hoş geldiniz Bahar Hanım. Yani biz bunu söylediğimiz zaman partizanlığımız, ne bileyim oy verdiğimiz partinin şeyine kadar, Tayyip Bey'in çoluğuna çocuğuna burnuna kadar küfür edenler vardı. Bugün hatta Yılmaz Bey de dün ya da ondan önceki günkü sosyal medya hesabında ya sen halen gebermedin mi diyen CHP'li tabandan gelen linç şeylerini paylaştı.
1: Evet.
5: Yani peki bu tabanı siz hipnotize etmiştiniz Yılmaz Bey, Bahar Feyzan, Fatih Altaylı, Oğuzhan Uğur, Oğuzhan, Athena Gökhan. Yani siz zaten efsunlamıştınız yani bunu. Dolayısıyla kendi kendinize ettiniz, kendiniz buldunuz. Şikayet etmeyin yani şu anda.
1: Etme bulma dünyası diyorsunuz.
5: Dolayısıyla ben İstanbul ve Ankara'yı goy goy yapmadan, partizanlık yapmadan neden Ankara sessiz? Neden İstanbul'da böyle bir işbirliği oldu? Aynı şekilde Antalya ve Ankara belediyelerinde de İzmir'de de böyle bir işbirliği olacak mı diye samimi ilkeli CHP'lilerden ya da yeni partililerden bir cevap bekliyorum Atollah Bey.
1: Nasıl arınacağız beyefendi? Bu sorunun cevabını inşallah bize verenler olur.
5: İnşallah.
1: Madem ki harman olacaktık değil mi efendim?
5: Evet.
1: Niye
5: efendim,
1: bu kavga gürültü çıktı? Ha, enteresan
5: evet,
1: bir
5: efendim.
1: Şey.
5: Tiyatro oynanıyor gibi bir durum oldu. İnşallah değildir. Samimilerdir Atollah Bey.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim Cem üzere. Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Alo buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyurun Osman Bey.
6: Efendim Cem Bey'e bir katkı olsun. Kirli suyla yıkanılırsa böyle olur.
1: Hangi suyla abi? Kirli su. Arınmış su. Arıtılmış su.
6: Kirli suyla yıkanılınca böyle oluyor.
1: Ya bu kadar anladım efendim.
6: Ona asıl söylendiği şekilde söylemek gerekirse müstamel su derler biliyorsunuz. Müstamel suyla yani bir suyla iki kere yıkanılmaz bir başka ifadesi.
1: Bin dereden su getirsen arınamazsın. Abi bir de böyle bir şarkı var ya.
6: Var ama evet. Ertuğrul Özkök. Ertuğrul Özkök'e takmış makar. Orban'a nasıl 14 puan fark attı? Erdoğan'a da 14 puan fark atacak kim olabilir sıralamış. Mansur, Ekrem, bir de öteki Özgür.
1: Buyur.
6: Bu üçünden bir tanesi Erdoğan'a 14 puan fark atabilir mi? İşte Macaristan'ın seçimi oldu.
1: Kemal Bey de %70 ile kazanacaktı zaten.
6: Ya Şimdi bunlar hakikaten komik bile değil ya. Şimdi çakal bir fil ölüsü bulmuş. Daha doğrusu fil ölmüş, çakal gelmiş başına bunun hepsi benim diyor. Öteki çakal geliyor o da benim diyor. Arada sırtlanlar var o da benim diyor. Bilmem abi, ne diyor.
1: Abi hakça bölüşelim hakça.
6: ne ezen ne ezilen, insanca haksa bir düzen. Ha. Şimdi bu fil ne oluyor? Çakal ne oluyor? Bunları dinleyenlerin takdirine bırakalım. Peki. Böyle ironiyle beraber söylemişim.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size efendim. Ömer Bey, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız. Sevgili dinleyiciler, şükürler olsun diyeceğim. Bakalım vatandaşın o konudaki duyguları da çok önemli. Çünkü günü ve gündemi konuşuyoruz genelde. Bir anda İran ve ABD savaşı ya da ABD-İsrail-İran savaşı bir anda durdu 2-3 gündür değil mi? 3. güne girdik mi? Petrol fiyatları yüzün üzerine neredeyse tırmanıyordu. 80'e indi. Onun altına da inecek. Altın gene apaşağı geldi. Yani biraz da bunları da konuşalım. Güveniyor musunuz? Güvenelim mi? Trump hangi akşam ya da sabah ne zaman nerede ne söyleyecek ya da bu defa inşallah tamam mı diyelim, onu bilemiyorum sevgili dinleyiciler. Böyle bir bölgede yaşıyoruz. En yakın komşularımız bunlar. İran, İsrail, bu tarafta ABD. Bir anda efendim görüşüyoruz. İnşallah kuvvetle muhtemel iyi neticeler olacak. İran çok görüşmek istiyor falan. Umman'la görüşüyor. Arada Pakistan'da var tabii. Bunları da unutmayalım sevgili dinleyiciler. Vallahi her şey neredeyse süt liman oldu. Bir de bu var değil mi bizim ayağımızda pranga? Bu da sıkıyor be. Benzine vuruyor, mazota vuruyor, şuraya vuruyor, buraya vuruyor. Bunu unutmayın sevgili dinleyiciler. En önemli meselelerden bir tanesi de biliyorsunuz ben söyledim. Hiç unutulmaması gereken en önemli meselelerden bir tanesi Alman parlamenter. Alman meclisinden ne dedi sevgili dinleyiciler? Dedi ki ya bizim ekonomi Türkiye'nin ekonomisinden çok mu aşağıda, çok mu dipte? Adamlar 500 bin konut verdiler depremzedeye. Biz burada meydana gelen selde vatandaşlarımıza sahip çıkmadık dedi. Şimdi Fransa bakıyor. Sigortası var mı? Bir baksın sigorta şirketleri. Yangın geldi efendim, şehirlerin içini aldı, kasabaları aldı. 300 küsür bin insan efendim yerinden yurdundan oldu. Bunu da sizlerle paylaşalım. Bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim.
7: Selamünaleyküm. Allah bizimle İstanbul'dan Erol.
1: Allah Erol Bey hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
7: Teşekkür ederim. Efendim abi, bizden de birbirimizi yerken abi adamlar parayı geçiriyorlar abi. Hamurdan geçiriyorlar yani. Biraz önce sizin notmuştunuz ya abi. Hı. Savaş durdu. Savaş hızlandı abi. Tamam mı? Siyonistler istediği gibi abi milletin cebimizi parayı geçiriyorlar abi. Yani diyelim ki bir karar seçildi abi. Yine ne olacak abi? Afin düştü. Yani sen yukarı bir ileri bir geri abi. Abi biz de burada kendimiz...
1: Borsayla mı oynuyorlar? Ne yapıyorlar bunlar? Piyasayı manipüle mi ediyorlar? Kim malı götürüyor? Aynen. Kim kazanıyor ya?
7: Abi sen işler götürüyorlar da ya. Amca götürüyor. Hepsini götürüyor. Trabancanın cebini dolduruyor yani. Trabancanın dolduruyor yani. Emekli alıyor maaşını, diğer var işler.
1: Trump tüccar diyorsun abi. Yani.
7: Tabii ya.
1: Topluyor adam, her şeyi. Evet.
7: Abi zehir, adamda zehir bir kafa var abi. Son oldum abi. Abi biz daha bu mükemmel birbirini yiyoruz yani.
1: Doğru.
7: Evet, ahbapmış, makbapmış, yoksulluyor. Zenginler ya, bunlar kimin ya? Onlar sapık ya abi ya. Vallahi diyorum onların ünlü değil abi ya.

0: rehberin cenazesini kaldırırken sizde Tayyip Bey işte Trump'la kol kola geziyor. Bu ayıp olmuyor mu falan filan. Biz size Kıbrıs Harbi'nde destek olduk. Halbuki olduğu yok. Yalan. Bilmem ne yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Bize Libya destek oldu benim bildiğim. Birkaç devlet daha var. Tabii ki Pakistan'ı zikretmeye gerek yok. Her zaman yanımızda. Bizimkiler de İran'a hak veriyorlar. Fakat 2 sene önce ben gene bak merhum Hamene'yi diyorum. O Hamene'yi bir Yunanlı gazeteciye ne diyordu? Kitabını imzalamak için mi ne gelmiş? Bir numaralı dostu İran'ın, Türkiye'ye kim düşmansa o. İran, Ermenistan. Sizi diyor Türkler katletti. Böyle canlı yayında dinliyordum ben. Hamene'yi diyor. Yunan'a.
1: Evet.
0: Ondan sonra yetmedi. Türkiye şu anda en büyük kavgayı kimle veriyor? İsrail'le. Ya Trump'ı zaten peşine takıp İran'a sürükleyen bu İsrail değil mi?
1: Evet.
0: Türkiye şu anda neredeyse İsrail'le harbin eşiğine gelmedi mi yani?
1: Evet.
0: Dolayısıyla dediklerinin aslı, hiç astarı yok. Türkiye dostunu da iyi tanır, düşmanını da iyi tanır ve dostunun düşmanına destek olmaz. Fakat bu Karabağ Harbi'nde İran ne yaptı? Kardeşi olan Azerbaycan'ın yanında mıydı? Yoksa Ermenistan'a kamyon kamyon silah gönderirken Tebriz'de Azeri, İran Azeri Türk kardeşlerimiz kamyonların önünü kesti, mani oldu. Bunları niye hatırlamıyorlar bizimkiler? Yani bizim Türk kanalında yayın yapan Türk arkadaşlar. Sonra kaldı ki Erdoğan orada NATO'da bir devlet Türkiye. NATO münasebetiyle, vesilesiyle mecbur tabii ki insani münasebetler çerçevesinde tokat mı atsaydı yani Trump'a İran için? Zaten Trump'u oraya sürükleyen İsrail. Esas suçlu orada. NATO münasebetiyle, o vesileyle, o çerçevede görüşüyordu. Mecbursun, bir ittifak içindeysen onun icabını yapmaya. Hayır yanları
1: efendim. Efendim şimdi orada şöyle bir şey var. Tabii bu dedikoduları yapanlar, bunlar da politika diye efendim şey yapanlar, sunanlar olabilir. Ama 2-3 gün önce İran Dışişleri Bakanı şey yaptı. Dedi ki eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmamış olsaydı, başta bu bölgedeki PKK ve PJAK unsurlarını ve diğer muhalif grupları İran'da kullanacaklardı. Rejim yıkılacaktı ve İran en az 2-3'e bölünecekti. Bu bakımdan Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin yaptığını bize hiç kimse yapmadı, iyilik anlamında. Ama bunun dışında içeride efendim televizyonlarda şurada burada politika diye dedikodu yapanlar olabilir. Siz onlara takmayın efendim. İran Türkiye'nin ne olduğunu, kendilerine nasıl yardımcı olduklarını çok iyi biliyorlar. Dışişleri Bakanı söyledi, açıkladı televizyonda, basın toplantısında soruları cevapladı. Evet, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size efendim. Evet, telefon attığımızda bir dinleyicimiz daha var efendim. Gitti mi? Peki efendim. Evet sevgili dinleyiciler, bütün bunları konuşacağız. Efendim işte niye Amerika'ya bu kadar yakınız ya da NATO'da efendim çok ilgi gösterildi. Tabii ev sahibiyiz. İlgi göstereceğiz. Mecburuz ama öbür tarafta komşumuz İran'ın da içeriden yıkılmaması için, parçalanmaması için de demek ki en büyük çabayı biz göstermişiz. Dışişlerimiz göstermiş. Milli İstihbarat Teşkilatı göstermiş. Bilmiyoruz. Büyük devletler böyle yapar işte. Ama bunu kim söyledi? Bunu İran Dışişleri Bakanı söyleyince şeyde efendim basın toplantısında soruları cevaplarken, bunları açıklarken vallahi biz de öğrendik. Biz de bilmiyorduk. Devletimiz, ülkemiz komşusunda istikrarsızlığı, parçalanmayı, bölünmeyi, efendim yeni göç dalgalarının olmasını önlediğini biz nereden bilelim ya? Biz İran Dışişleri Bakanı'ndan öğrendik. Öbür tarafta dedikodu edenler de çok efendim, dedikoduya devam. Ama İran'da bu dedikodulara prim bırakmaz. Bunlara mutlaka bir karşılığı vardır. Maddi falan beklentileri vardır. Belki de alıyorlar. Yoksa kimse İran'ın kara kaşına, kara gözüne

0: hayran değildir efendim. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız, gidip dönüyoruz inşallah.
1: Şimdi reklamlar.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Smokin bizim işimiz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Dünya dönerken devam ediyor efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Bu telefonlarla ne yapıyoruz? Programımıza katılıyoruz efendim. Günü ve gündemi konuşuyoruz. Aşağı yukarı gün ve gündem. Bir de vatandaşın çok enteresan gizli bir gündemi var. Aslında onları da dillendirmek lazım. Bir dinleyicimiz ilk aradığında söyledi. Yahu benim önümde de bir haber var. Şişli'de ya. Şişli'de efendim asansörler çalışmıyor. Yürüyen merdivenler çalışmıyor. Vatandaş bilmem kaç metre aşağı iniyor. Hadi iniş neyse de bir de çıkmak lazım bu yaz gününde. Vallahi vatandaş isyan etmiş. Metrodan bahsediyoruz efendim. Ya bu kadar şey mi? Yani adam diyor ki saatlerdir bozuk. Ya da işte dün akşam gitti, bir daha bak bu saatte kadar yapılmadı. Lütfen efendim biraz şey yapalım ya, biraz bir intikal edelim. İyi de para alıyorsunuz arkadaşlar, yani lütfen değil mi? O elektrolik otobüs bileti, toplu taşıma araçları vallahi çok güzel para da alıyorsunuz. Ondan sonra o aralıklar, eskiden peşi sıra gelen araçlar şimdi artık 10 dakika arayla geliyor. 12 dakika arayla geliyor. Hele cumartesi pazarsa yarım saatte 40 dakikada bir geliyor vatandaş şikayetçi ya. Ama hayır, yığılmalar olacak ki hani oradan para kazanalım. İlla böyle hizmet noktası yok. Ya vatandaş bir rahat nefes alsın. Bir şöyle otobüse ya da metroya bindiğinde ya Allah razı olsun bak bir yere oturdum ya da bir yere iliştim. Hayır, olamayacak. Şöyle tıkış tıkış tıkış olacaklar. Çok affedersiniz, canlı hayvan nakliyatı olur ya. Efendim öyle olacaklar. Vatandaş umurumuzda değil. Biz kazandığımız paraya bakacağız. Ne hizmeti kardeşim? 0212 454 56 46 telefonlarımız ve dinleyicimiz burada. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Kimle görüşüyorum Ata Bey?
1: Siz kimi aramıştınız efendim?
2: Evet, Dünya Dönüyor Radyosu'nu.
1: Dünya Dönüyor Radyosu değil, TGRT FM'de Dünya Dönerken programını aradınız herhalde.
2: Ha evet. Evet.
1: Helal olsun size. Ben kiminle evet görüşüyorum efendim?
2: Rasim Karakaş, Ankara'dan.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Kazım Bey, Ankara'da mı yaşıyorsunuz?
2: Rasim.
1: Rasim Bey, ne iş yapıyorsunuz?
2: Valla emekliyiz, yiyip içip yatıyoruz işte.
1: Yemek Allah yapıyoruz aşkına, emekliye bak.
2: Yiyip içip. Hanım varsa geldik, beş bahsediyoruz
1: böyle. Afiyet şeker olsun abi, sen de çalıştın tamam, yıllarca, ömrünü tükettin be ya. biraz da rahat et abi, ye iç ya.
2: Evet.
1: Seni dinliyorum abi.
2: Şimdi Ata Bey, CHP başlıkları konuşacağım sadece. İncelemeye gerek yok. CHP kemik kanserine yakalandı.
1: Ne kanseri abi? Kemik kanserini.
2: Kemik.
1: Abi kanserin tedavileri, müdahale artık var yani. Olmaz, çağımız biliyorsunuz.
2: Olmaz. Kemik kanseri götürü olmaz. Bitti o.
1: Yapma ya.
2: Ayrıldı. Ya.
1: Ya Allah şifa Ata versin
2: ben,
1: tabii.
2: Hah. CHP'nin bak. Ben 78 yaşındayım pardon. Çocukları bozuk. Kim gelirse gelsin. Ne vatana hayır olur ne kendilerine hayır olur.
1: Bu niye adam öyle diyorsun abi? Şöyle Anadolu'dan bir sosyal demokrat çıksa gelse belki bir düzene koyar abi ya.
2: Evet, alnından öperim. Vatan için çalışsın. İçimi çaksın, alnından öperim.
1: Vatan millet esas olmalı. İlk maddemiz ya. O.
2: Olmuyor. İnceliyoruz, olmuyor.
1: Herkes kendine zaten çalışsa olmaz ya. Rap'lere hep bana olur mu kardeşim?
2: Saati bundan gerisini boşver. Bak bir de şöyle. Hı. Belediyeye geçiyorum. Belediye, imar, inşaat, bu hükümet bu şeyleri almaları lazım. Bu imkanları belediye verilmesin. Belediyenin görevi ne ya? Çöp. Su temizlik başkanı.
1: Temizlik değil mi abi? Lazım.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Vallahi yani üzülüyorum ya. Bu belediye başkanı 104 lira yiyorlar. Çöpçü başı ya. Bu nedir ya? Çöp su temizlik yapacak. Başka bir görev olmayacak bunun.
1: Abi bazen de yollar yapsın. Şu metroyu da yapsın. Ya, metro.
2: O yapılır. O istiyorlar yapılır. Bu görev mecbur yapılır da. Demek istediğim. Yani devlet, hükümet. Vallahi sesleniyorum burada. Devlet Bahçeli abime de. Bu alınmalı ya. Bu imkanlar, inşaat, imar. Bunları belediyenin çekip almalı. Ya 650 milletvekili var. Ne iş yapıyor bunlar? Soruyorum sana ya. Vallahi çok üzülüyorum vatandaş olarak. Ya böyle ya, böyle abicim ne yapacağız bunlar ya? Bu imkanlar alınsa, bak belediyeden alınsa bu sorun çıkmaz. Değil mi?
0: Ha, sen bunu götürdün, bunu getirdin, ha, falan, böyle bir şey olmaz
2: ya,
0: diyorsun.
2: Çıkmaz. Ayrı bir bakanlık kurulacak. Her partiden orada üye olacak.
0: Yerel Yönetimler Bakanlığı.
2: Ha, tabii bir ne böyle olacak
0: bir
2: o
0: şey
2: zaman?
0: Var mı? Ha, İçişleri Bakanlığı.
2: Yol mu yapılacak? Bina mı yapılacak? Değil mi?
0: Ha.
2: Bir fabrika mı kurulacak? Her partiden orada imza olacak.
0: Öyle mi?
2: Yani şefim, o zaman ne olacak? Kimse kimseye sıkı çıkmayacak ya.
0: Şehrimiz için ne yapalım? Değil mi? İstanbul, ha, Hakkari, işte
2: evet,
0: Bayburt.
2: Evet.
0: Evet, atıyorum Edirne.
2: Ha ya. Bir de Ata Bey'im, bak şöyle bir durum var.
0: Söyle.
2: Çok üzülüyorum. Bak, orman kendi yanmaz. Ben köylü çocuğuyum. Yaktım, biraderi çağırdım. Yaktım. İnan ki 10 santim en güzel kıvılcımlar geldi, genişledi. 10 santim sonra söndü. Hiçbir orman kendi yanmaz. Vatan hainleri yakıyor bunları.
0: Ha.
2: Ha, vatan hainleri yakıyor. Duyanlar duysun. Ya ormana gireni vursunlar. Vur emri çıksın kardeşim ya.
0: Aa.
2: Ha, evet.
0: Ormanı gideni topuklarından vursunlar.
2: Ha, işte o kadar ya. Duranlar gelsin. Benim çocuğum da varsa vursunlar ya. Bu kadar vatan haini bunlar ya. Kardeşim, para için yapıyorlar bunlar. Para için.
0: Ha, birileri para veriyor. Var. Onlar da yapıyor diyor.
2: Tabii. Bir de şu durum var. Ha. Fabrika sahiplerime lütfen buradan sesleniyor. Bunu bazı gündeme getirin. Şey yapın. Yayınla. Ya bu iş adamlarına para verip fabrikaları yaktırıyorlar. Bak, ormanlar bitecek, fabrikaya başlayacak. Göreceğim bak.
0: Fabrikaları kim yakıyor abi? Sahipleri mi?
2: Evet.
0: Ya sahip değil. Niye fabrikasını yıksın, tezgahını yaksın abi?
2: Ya anlamıyorum. İşte iş var ya, işe girenler.
0: He.
2: Adam 2-3 ay işe girdi. Dışarıdan girmiş oraya. Ondan sonra dışarıdan para geliyor ona. Bir tuzak kur, fabrika yak, çık.
0: Ne diyorsun
2: fabrika
0: ya?
2: Fabrika sahibi bunu önlem alması lazım. Ateş olan işçiyi koymayacak içeri ya.
0: Ha, ben cebinde çakmağı olan, ateşi ha, olan.
2: Evet. Evet. Ben buna üzülüyorum. Fabrikalar yakacaklar bu kafirler. İsrail'in planı bu.
0: Tövbe
2: bak,
0: tövbe
2: dünyada
0: tövbe.
2: Dünyada yanan ormanları inan ki bak, hep İsrail yaptırıyor ha. Neden? Ya bir zarar vereyim de ne olursa olsun, bitti. Bunun
0: ya boşuna
2: bu.
0: Dememişler atalarımız. Ha. Düşman, su uyur düşman ha, uyumaz
2: evet,
0: diye.
2: Evet Atabeyim, evet. Çok üzüldüm.
0: Teyakkuzda olmamız lazım abi.
2: Ha, ben istiyorum ki fabrika sahipleri çok da kadirsiz zıgara içenlere ateşte işe girmesin ya. Ben de 26 sene 3 ay çalıştım ya.
0: Anladım.
2: Türk Hava Kurumu da kendini biliyorsun. Ece Kızılay hani şey toplardık ya, Derimer'i.
0: Evet.
2: Evet, oralardan geldik ya. Ben Türkiye'nin her tarafını gezdim. Ata Bey, görev icabı.
0: Anladım abi.
2: İlaçlama yapıyorduk uçakla. Ne çileler çektik ya.
0: Allah yardımcınız olsun efendim. Amin. Çok teşekkür ederim. Ha. Her zaman bekliyoruz efendim. Efendim, evet. Alo. Buyurun efendim.
3: Atullah Bey, merhabalar.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
3: Teşekkür ediyorum ben de.
0: Kiminle görüşüyoruz abi. Efendim, hoş geldiniz.
3: Ben Ahmet abi, Ankara'dan.
0: Ha, buyursunlar efendim. Bugün Ankara aktı geliyor maşallah.
3: Abi
0: baş şehrimiz tabii. Demek ki radyo Ankara'da çok dinleniyor abi.
3: Abi radyosuz olmaz.
0: Olmaz değil mi abi?
3: Televizyonsuz olur, radyosuz olmaz abi. Hayal gücümüzü geliştiriyoruz, düşünüyoruz.
0: Havla, herif bir laf etti ya da vatandaş kimdi, nasıl bir şeydi konuştu. Evet abi, doğru söylüyorsun ya. Hayal ediyorsun abi.
3: Tabii tamam. Hayal gücümüz de gelişiyor.
0: Ya benim işte abi, keşke yani ben de biraz öyle olsam. Ben hiç hayal etmiyorum abi ya. Biraz hayal abi, etmek lazım. İşin içindeyiz demek ki, onun farkında değiliz abi.
3: Abi mutlaka ediyorsunuz da farkında değilsiniz.
0: Ciddi misin? Ha. Farkından olmadan yaşamak gibi bir şey oldu. Bravo. Evet abi, buyursunlar, sizi dinliyoruz Ahmet Bey.
3: Hemen abi, iki konu hakkında. Bir önceki konumuz...
0: Bu arada Irak Başbakanı Zeydi de Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuğu karşılanıyor. Önemli. Yani. Evet, onu da hemen bildirelim. Değil mi? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı karşıladı Zeydi'yi. Şu anda tokalaşıyorlar. O da hoş gelmiş efendim. Irak bizim en yakın komşumuz efendim.
3: Tabii, komşuluk ilişkilerimiz...
0: Evet.
3: Maddi manevi her daim iyi olmasında fayda var.
0: Buyursunlar. Sadece Trump ayda yılda bir defa gelmiyor. Komşumuz da geldi. Türkiye'ye herkes geliyor abi ya.
3: O konuyla alakalı konuşacaktım abi.
0: Ben. Buyurun efendim.
3: Atalarımız demiş ki abi, dostuna yakın ol, düşmanına daha yakın ol demiş. Daha iyi tanır.
0: Ne politika abi, değil mi yani?
3: Az önce siz dediniz Sayın Trump'la Sayın Erdoğan bir konuşması geçti.
0: Ha.
3: Samimiyetiyle binaen.
0: Tabii.
3: Ondan dolayı hemen aklıma geldi ki dostuna yakın ol, düşmanına daha yakın ol, daha iyi tanır.
0: Değil mi?
3: Bence isabetli bir politika. İkinci bir konu olarak da...
0: Ama abi, Peygamber Efendimizin şeyi bu, siyaseti. Bir gün birisi çıkıp geliyor. Onu Siyer'de okudum ben. Ya Peygamber Efendimiz de şey yapıyor, iltifat ediyor, şey yapıyor falan. Ondan sonra gittikten sonra ashab-ı kiram diyor ki, efendim siz bunun münafık olduğunu biliyorsunuz, işte böyle bir adam falan. Yahu demiş, bunun memleketinde Müslümanlar da var. Onlara zulmetmesin diye böyle bir hoş tuttum, şey yaptım. Bu önemli bir siyaset. Tabii efendim, buyurun.
3: Tabii. Bir ikinci bir konu olarak da abi, hemen hızlıca ona da değinmek isterim.
0: Tabii.
3: Az önce, benden hemen önceki yaşlı demeyeyim, olgun bir amcamız. Ha. İçeri yakında. O konuyla alakalı benim de evvelden beri şöyle bir düşüncem var. Şimdi belediyelerde üst yapı yatırımı, işte şehire yatırım, metrodur, üst yapıdır. Hep 5 yılda bir seçim olduğu için genelde hep gördüğümüz 5 yıl, 4 yıl, yani 5 yılı bulmuyor, 3 yıllık, 4 yıllık projelerle geliyor belediyeler. Hmm. Diyor ki 5 yıl sonra tekrar seçime gideceğim. Ben 3 yıl içinde bir şeyleri, göze görünür bir şey yapmam lazım ki halkın da işte takdirine mazhar olayım.
0: Tabii ben canım.
3: O yüzden yani bu belediye, bu yatırım yapan hangi kurum, hangi kurum olacaksa bunların daha uzun vadeli şehir planlaması yapılması lazım bana göre. Ya da insanlardan da kişilere göre de yapılmaması lazım.
0: Evet.
3: Bir şehrin altyapısının belli olması lazım. Evet. Kim gelirse gelsin belli başlı yapacağı şeylerin olması lazım. Üstüne de ne yaparsa kârdır.
0: Nasıl tabii canım, şimdi mesela diyelim Ankara'da aş diye metro gidiyor.
3: Evet.
0: Gelen adam da hedefine hava limanını koyacaktı. Ben de hava limanına götüreceğim ya da şuraya götüreyim falan demesi ve bu 7-8 yılda bir şeylerin yapılması lazım. Çünkü devlette devamlılık var. Projeler var aşağı yukarı, hatlar belli ya da siz belirlersiniz nüfus yoğunluğuna göre, ona göre devam edersiniz. Evet.
3: Evet, işte 5 yıl olunca abi yapmıyorlar işte. Diyor ya, ki zaten olmaz, ben şu anda kazanamadım. Ne olacak 5 yıl sonra?
0: Ya.
3: Ben ne göstereceğim millete? Halka ne göstereceğim?
0: Tabii.
3: Öyle abi, çok teşekkür ettim.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim Ankara'ya. Ahmet Bey, telefon attığımızda kim var efendim? Buyurun efendim. Alo.
4: Alo, iyi günler Atolla Bey.
0: İyi günler efendim, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum?
4: Hoş bulduk. Şaban ben, Ankara'dan.
0: Buyursunlar Şaban Bey.
4: Şimdi bu milletvekillerinin 400'e inmesini bir kere ben istiyorum. Çünkü 600 milletvekili çok. Ortaca 50 tane eyalet Amerika'da, yani 50 tane şehirden birleşmiş Amerika'da 450 milletvekili var. Bir tane Türkiye'de atıyorum 600 milletvekili. Bu çok yani, gerçekten. Zaten şu an bütün yani işin %90'ına yakını Cumhurbaşkanı'nın şeyle oluyor. Yani nasıl söyleyeyim, emriyle oluyor diyelim. Yahut da onun önerileriyle oluyor. Yani milletvekillerinin 200 tane milletvekili fazla orada, bu bir. Bir de bu CHP'ye değineceğim de, bu CHP'de partinin adı yeni olunca insanlar da yenilenmiş mi sayılıyor acaba? Ben bunu bilmiyorum. Özgür Özel neyse CHP'de, şimdi de aynı Özgür Özel. Yani bunun değişme imkanı yok. Yani
0: milletvekili... ya ne diyorsun abi?
4: Aynı evet. Yani şimdi...
0: 40 yıllık şimdi, kâni olur mu yani diyorsun?
4: Hah, aynen. Şimdi bunun kaba bir tabiri vardı ya hani.
0: Anadolu Semer, öyle derler, evet.
4: Semer hikayesi, ama tabii o yakışmaz bir
0: daha. Evet, gerek yok abi. Anlaşıldı zaten.
4: Yani, evet. Evet. Yani CHP'de neyse yeni parti, adı yeni olunca yeni partide de aynı. Ya gerçekten kardeşim, şu Türkiye siyasetinin bir şeyler yapın ya. Bu Erdoğan Cumhurbaşkanımız, yani gece gündüzünü gündüzüne katıyoruz, memlekete bir şeyler yapalım, memleketi bir yere getirelim diye uğraşırken bu Cumhurbaşkanımız geldi, İHA'lar, SİHA'lar, kanlar atıyorum, arabalar bilmem her şey yapılmaya başlandı. Ya bu 70-80 senedir neredeydin kardeşim? CHP'nin elindeydi. Sizin elinizdeydi. Niye bu memlekette bir dikili taşınız yok kardeşim sizin?
0: Evet.
4: Ya kısacası şu, memleket sarhoşluktan kurtuldu, yolunu düzgün yürümeye başladı.
0: Evet. Abi tabii o sizin dediğiniz sağlığa zararlı, öyle fazla aklı götürecek, evet. Yani o tip şeylerle uğraşmamız lazım efendim. Aklımız başında efendim, işimizi yapalım. Peki efendim.
4: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz Ankara'ya. Efendim sevgiler Şaban Bey. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım Ömerciğim. Bekletmeyelim dinleyicilerimizi. Buyurunuz efendim.
5: İyi günler, iyi çalışmalar, iyi mesailer.
0: Hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar efendim.
5: Şimdi Arvas Bey, bu CHP'nin şu anki yönetiminde bulunanlar arınma, arınma tespihi çekiyorlar. Eğer bu sözlerinde daha fare doğurdu hitabıyla yorumlanmak, bu sıfata düçar olmak istemiyorlarsa, Özgür Bey zamanında alınan İstanbul İl Başkanlığı binasının nasıl bir şaibe ile televizyonlarda yorumlandığını, para kuleleriyle anıldığını herkes biliyor. O binayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na devretsinler. O zaman ancak sözlerinin ölü olduklarını da bir nevi ortaya neşretmiş olacaklardır yani. Birincisi bu.
0: Arındıysanız değil mi? Mülklerini, malklarını verin. Vatandaşın hizmetine sokun. Bunları da kabul etmiyoruz. Evet.
5: Yani bu işin hani kişinin sözüne bakılmaz. Kişinin lafına bakılmaz. Aynası işidir. Yani atasözünü bunu
0: aynesi evet iştir kişinin.
5: Hatırlatmak lazım. İkincisi anayasanın değişikliğiyle ilgili çeşitli yorumlar, tavsiye eder, telkinler yapılıyor. Şu andaki mevcut anayasanın 80 sonrasındaki anayasanın yani %80'i sivil yönetim tarafından değiştirilmiş durumda. İlk 3 maddesine de hiç dokunmayacaklarını herkes söylüyor. Kalan kısa bir bölümünü de değiştirsinler. Böylelikle darbe anayasası demekten de beri kalınmış olur. İşi kestirmeden çözerler. Sonuncusu ve üçüncüsü size aktaracağım. Bu İsrail'in ordusunun yetersizliğinden ki İsrail'deki yetkililer çeşitli açıklamalar yapıyorlar. İstihbarattakiler ve bu hususta ekranlarda yorum yapanlar da İsrail işte şöyle darda şöyle zorda diye yani biraz çocukça yorum yapıyorlar. Çünkü bu Amerika'nın İran'la olan savaşında maksatları bu küçük durumu göstererek yani kendilerini kamufle edip bu kara muhtemelen kara savaşına Yahudi askerlerin katılmamasının önünü alıyorlar.
0: Evet.
5: Ben size iyi çalışmalar,
0: çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Evet. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Amerika bu topa bunun için girdi. Çünkü Yahudiler, daha doğrusu İsrail efendim kara savaşına giremezdi İran'da. Amerika'nın müdahalesiyle bu ötelenmiş oldu. Buyurunuz efendim.
6: Kolay gelsin yayınlar Atolat
0: Bey. İyi günler diliyoruz Erhan Bey. Siz misiniz?
6: Evet Atolat Bey.
0: Buyursunlar efendim.
6: Ben de şimdi biraz gündemden bahsedeyim de sonra bu Galatasaray'a döneceğim. Bu Galatasaray'ın yaptığını ben hiç beğenmedim.
0: Ne oldu gene ne abi? Ya, ne yaptı Galatasaray'ı? Kaçırmışım.
6: Bu ne ya abi? Bu ne abi? İki hazırlık maçında da sıfırı çekti ya. Böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Ha.
6: Sen kampa gidiyorsun ya. Sen Türkiye'de şampiyon olmuşsun, kupayı kaldırmışsın. Bir de Zilal Kupası, Süper Kupa. Şimdi gidiyorsun. Ya, olamaz böyle bir şey. Bir de Atol bakın. Şimdi biz geçen seneyi bir göz önüne alalım.
0: Heh.
6: Geçen sene bu ülkede neler yaşadık? Ya ormanlarımız yandı değil mi? Hayvanlar yandı. O kaplumbağa, o tavşanlar değil mi? Bakın.
0: İspanya ve Fransa çok yanıyor abi bu aralar.
6: Şu an, evet öyle ama ben onları ben hiç düşünmüyorum. Onlar da benim için ülkem önemli o. Onlar zaten yaptıklarını çekecekler ama biz masum bir ülkeyiz.
0: Hmm.
6: Bize kimse el uzatmasın. Biz gariban, biz kimsenin ekmeğine elimizi uzatan bir ekmek insan millet değiliz. Geçen sene bu ormana yaktılar. Bakın o hayvanlar içimiz ciğerlerimiz yandı. O hayvanlar nasıl yandılar. Ve Mayıs'ta başladı. Ağustos, Eylül sürdü. Bak bu sene güzel gidiyor. Öyle bir şeyimiz yok. Bir de şu şu siyasete gelince ya CHP'den o çıkmış, parti kurmuş. E şimdi CHP'nin basın sözcüsü, grup başkanı da Faik Öztürk olmuş. Önümüzdeki sene o da bir parti kurar. Özgözler nasıl parti grup başkanı parti kurdu? Ya çünkü bunlar bu sırada olacak olan şeyler.
1: Şimdi ben abi orada... CHP'mizin tabii her ferdi birer lider şeyidir. Namzetidir. Onun aynen için öyle. Herkes parti kurabilir abi.
6: Aynen. Çünkü
1: CHP'de yani. Evet.
6: Evet kurabilir. Çünkü hepsinin amacı olsun. Ya yapabilirler. Bir de şimdi şu figüran ya arkadaş. Figüran ya.
1: Ya ücret de iyiymiş ya. Ama ha 950 lira ya. Yevmiyeye ya, bak abi.
6: Ya bence çok az vermişler Atolla Bey.
1: Öyle mi? Ama birkaç saatlik bir şey ya. Ne olacak?
6: Birkaç
1: eskiden bizde eylemci Fatma abla vardı. Kadıköy'de ne kadar eylem varsa gidiyordu. 250 lira veriyorlardı abi o eylemlere. Bazen böyle sucuk gibi geliyordu. Islanmış, su sıkmış polis tabii garibim.
6: Bence Atolla Bey en az 10 bin lira olması gerekiyordu. Ya kurultayda bu kurultayda telefonlar, paralar kasa kasa verilmedi mi? Ya bu ne
1: fakat
6: ki?
1: Gidenler de şey yapmışlar. Sayın Kılıçdaroğlu'na laf sokmuşlar yani. Bu defa figüran hangi tarafın diye insanın aklına sorular geliyor. Hakaret zaten, etmişler adama ya.
6: Ya işte zaten kurultayda da biz gördük bunları. Telefonlar, paralar, ha. Ondan sonra dönerler.
1: Orada tabii şey var. Delegeyi, o delege genel başkanı seçiyor. Burada daha yeni ya, efendim gelecek, üye olacak ya, vesaire. Evet.
6: Ya Atolla Bey bu tribüne oynamak anladın mı? Hmm. Ama işte iş pratikte öyle değil. Halkın gözünde öyle değil işte.
1: Doğru.
6: Anladın mı? Bu birazcık da böyle bir para verirsiniz ama vatandaşın oyunu öyle alamazsınız. İnsanlar neyin olduğunu biliyor. Çünkü amaç zaten burada bu. Kalabalık oradan şu şehirden bunu toplamak. Ya yanlış. Yanlış ama bu böyle hepsi için. Türkiye'de siyaset yapanlar için hep bunlar geçerli.
1: Evet.
6: Yapacak bir şey yok. Bir de şimdi şu var. Ha, AK Parti şimdi 25 yıllık şeyini konuşacak.
1: Evet.
6: Şeyleri.
1: Ya, İcraatlarını ortaya koyacak.
6: Ya,
1: 25. Bunu, yaşını kutlayacak. Ya, evet.
6: Bakın bunu da yapması lazım. Ama Atalı Bey dedim başa döneceğim gibi. Ya Galatasaray ya anlayamıyorum arkadaş. Ya o Sinan var ya Atalı Bey. İki maçta da ya attı bütün toplar kaba topu hepsi kalecide. Ya inanamıyorum.
1: Ne
6: ya.
1: Yapıyor futbolcular para mı istiyor? Ne diyor kardeşim? Yani bu işleri bitirin bir an önce imza atalım ya da gidelim ya, kalalım. Bir moral bozukluğu mu var? Ne var Galatasaray'da?
6: Hiçbir şey. Hiçbir moral bozukluğu. Geçen seneki futbolcu ondan sonra takımın iskeleti bunlar. Şalayisi, Barış'ı, Yunus'u, Saras'ı, Torera'sı bunlar var. Ama olay orada değil. Hala 4 tane futbolcu almamız gerekiyordu. Bunu alamadı.
1: Çok teşekkür ederim.
6: Bizim ilk maçımız Çorum'la.
1: Peki.
6: Ya nasıl olacak bu iş?
1: Leblebi yiyeceğiz efendim, başaracağız. Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum. Evet, Çorum'un leblebisi çok önemli sevgili dinleyiciler. Yalan mı efendim? 7-8 Hasan Paşa'nın da memleketi. O saat yeter be. 7-8 Hasan Paşa biliyorsunuz tarihte bir darbeyi efendim önleyen bir kahraman. Beşiktaş güvenlik amiri. Vallahi bir palıt, bir şeyle, odunla, odun darbesiyle efendim sarıklı, tabii sarıklı darbecinin kafasına bir tane odun indiriyor. Halis Demir gibi, şehidimiz Halis Demir gibi orada işin önünü alıyor. Yoksa padişahı tahttan indireceklermiş efendim. Bir emniyet amirinin yaptığı göreve bakın. Halis Demir'in Ankara'daki kahramanlıklarına bakın değil mi? Bir tane adam. Ama bir şeye benzetememişler. Halis Demir şey yapıyor, komutanım bak diyor, ben buraya giremezsiniz diyor, komutanın emri var diyor, giremezsin diyor, onu ama ne diyor lan bu herif, yürüyün falan, alnından mermi yiyince gidiyor tabii, dünya değiştiriyor. Halis Demir'imiz de tabii hunharca şehit ediliyor ve fakat bir darbenin de çok önemli efendim bir adımı atılıyor, şehit veriyoruz Halis Demir'i ama o da orada bir darbeyi de önlüyor. Şimdi onun için Çorum'daki efendim saat çok önemli. Saati ayarlasınlar. Galatasaray Çorum'da ilk maçında ne yapacak? Belki biraz sonra Aziz Başkan da bize katılacak. Ama Çorum leblebisini istiyoruz. Yani oraya gitmek lazım. Galatasaraylılar gidecek herhalde mutlaka. Bence leblebi orada yapılıyor şimdi. Acılı.
0: acılı olsun efendim. Biberli leblebiyi bir yesinler, bakalım ne çıkacak oradan. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi Netanyahu gene Amerika'ya gidecek. Yani gitmeyi düşünüyor, daha doğrusu belki planlanıyor mu? Planlanıyor, gidecek mi, gitmeyecek mi? Efendim bunların hepsi konuşuluyor ama F-35'ler var. Biz F-35'lerin ortağıyız. Yapımı yapan şirketlerin arasındayız. Bir şekilde S-400'lerden dolayı bize kancayı taktılar ve bu efendim çalışmanın ötesine attılar. Ama Donald Trump dedi ki efendim biz bunu vereceğiz, satacağız. En son gazeteciler İsrail bunu istemiyor, işte Yunanistan istemiyor, satacak mısınız? Tabii ki biz kime satıp satmayacağını onun bunun ağzına bakarak yapmayacağız dedi. Vereceğiz, istediğimiz kişilere vereceğiz. O istemedi, bu istemiyor diye niye vermeyeceğiz diye bir şey yaptı efendim. Bir çıkış yaptı Netanyahu, daha doğrusu Trump. Onu bekliyoruz sevgili dinleyiciler. F-35'ler de gündemde. Sayın Erdoğan da, Sayın Cumhurbaşkanı da ben Trump'ın sözünde duracağına inanıyorum. Başkan efendim bize ilk etapta herhalde 5 uçak söz konusu. Paramız da var orada, onları alacak, sonra devamı da gelecek. Belki projede tekrar projeye döneceğiz, devam edeceğiz. Ama mühim olan burada Kaan, tabii bizim uçağımız, milli muharip uçağımız Kaan çok önemli. Benim gözümde hep o var, onun bir uçması lazım sevgili dinleyiciler, değil mi? Şurada bu şekilde onu uçurmamız lazım. Motorumuz yapılıyor. Jet motorumuz Ankara'da harıl harıl yapılıyor. Üzerinde çalışılıyor. Ama bu arada mesela 80 tane motor alsak, jet motorunu Amerika'dan. Fena mı olur efendim? Alalım. Bizim motor seriye dönüştükten sonra, yaptıktan sonra biz gene o motoru kullanacağız. Kendi motorumuzu kullanacağız. Zaten kendi silahlarımızı üretmeye başladık ve ordumuzun %80 ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şimdi milli muharip uçağımız da olsa fena mı olur? Her şey var, yapılmış ortada. Bir motor eksik, onu da yapacağız, yapıyoruz. Üzerinde çalışmalar var ama bu arada Amerika'dan bir 80 tane, değil mi? Şöyle 80 adet motor, jet motorunu alsak fena mı olur efendim? Hiç fena olmaz. Madem ki NATO'nun en önde gelen müttefikiyiz. Ordumuz ikinci büyük ordu, o zaman bekliyoruz efendim. Evet, şimdi New York Belediye Başkanı diyor ki Netanyahu gelince tutuklanır diyor. Tutuklayacağız diyor. Çok enteresan bir şey. Belediye Başkanı, belki gelecekte Amerikan Başkanı, bu şekilde geliniyorlar da efendim. Yani tutuklar mı? Tutuklar. Çünkü efendim şu anda hakikaten İsrail, özellikle Netanyahu hükümeti ciddi bir katliam yaptı. Yapmaya da devam ediyor, vazgeçmiyor. Efendim nerede? Filistin'de katliam yapıyor. Yani on binlerce insan katledildi ve bunların çoğu yaşlı, kadın, çocuk. Yani adam vuruyor, havadan katlediyor. Bunlar gözünde bulundurarak işte New York Belediye Başkanımız da Amerika'da belediye başkanı da ne diyor Mamdani? Netanyahu gelirse tutuklanır diyor. Cümle çok net. Yani bunu net bir şekilde söylüyor. Olur mu olmaz mı bilemiyorum. En azından bu tepki çok önemli sevgili dinleyiciler. Çok değerli. Hakikaten böyle enteresan bir şey olur mu Amerika'da? Yani neden olmasın? Olmaması için herhangi bir neden var mı? Yok. Evet, lobiler var, şunlar bunlar var. Şimdi birçok kişi de, bizi dinleyenler de sıkar biraz diyebilir. Ya sıkar ya da sıkmaz. Ne yok, belediye başkanı gelirse tutuklanır diyor. Netanyahu gelme diyor. Gelirsen tutuklarım seni diyor. Çok önemli bu. Şerif, seni tutuklarım diyor. Ne yapacaksın? Tutuklarsa var ya, müthiş bir şey olur hakikaten dünyada. Evet sevgili dinleyiciler, bir işaret daha alıyoruz. Reklam var. Reklama gideceğiz. Çünkü bu çok önemli bir gündem. Bunu da sizlerle paylaşalım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri biliyorsunuz Kıbrıs mesaisini sürdürüyor. Guterres son kez Kıbrıs'ta İşte ondan sonra emekliye ayrılacak. İki tarafla da görüşüyor, bir araya da getirecek. Bakalım ne olacak. Ama efendim ne yapalım? Gidelim, reklama gidelim, reklamı aşmayalım. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 efendim. Gidip geliyoruz.
7: Şimdi reklamlar.
8: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Beraberiz TGRT FM'in Dünya Dönerken programında birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, yani gözlerde diken gibi olmuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ama bu soydaşlarımıza bizim yardımcı olmamız lazım. Çok enteresan filmler var, adeta böyle tuzaklar var. Efendim tek devlet deniliyor, bir araya gelinsin deniliyor. Özellikle efendim KKTC'de belki bunu isteyenler de olabilir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ama geçmişte çok ciddi acılar yaşandı, katliamlar yaşandı. Neler yaptılar, neler efendim, ne katliamlar yaptılar, gençler bilmiyor, unutmuş olabilirler. Tekrar o katliamlara, o karanlık günlere, o kötü günlere efendim nasıl dönülmek istenecek, kime güveneceksiniz? Kime sırtınızı dayayacaksınız? Bence herkes mahallesini ayırdı, efendim köyünü ayırdı, evini ayırdı. Bunlar böyle devam etsin. İki tane devlet, bunu bütün dünyada duyunu umumiyede tanısın, bu huzur devam etsin burada efendim. İşte Türkiye'nin burayla ilgisi, canım Yunanistan'ın Rum kesimiyle, hatta Avrupa'nın Rum kesimiyle ne kadar ilgisi varsa, ne kadar ilgiliyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti de soydaşlarına, kardeşlerine bu kadar ilgilidir ya, bu kadar basit. Fransa niye bu kadar ilgili? Hatta İsrail niye bu kadar Rumlarla ilgili, öyle değil mi sevgili dinleyiciler? Yani İngiltere bilhassa, yani çok ilgililer efendim. ABD ilgisiz mi? Hayır. Bunlar hepsi Rum kesimiyle çok ilgili, fevkalade ilgili. Canım ne olacak işte, Rum kesimi bir Avrupa ülkesi, işte Avrupa'ya aldık, iyi halt ettiniz, aldınız, diğer tarafı niye almadınız? Ya da Bulgaristan'ı arıyorsunuz da Türkiye'yi niye Avrupa'ya birliğine almıyorsunuz? Yani bu bizim suçumuz değil ki kardeşim. Zamanında Kenan Evren'i de kandırdılar zaten. Tamam mı? Yunanistan NATO'ya girsin. Evet, sizi de Avrupa Birliği'ne alacağız dediler. Almadılar. Kandırdılar tabii. Yani onu sonradan itiraf etti Kenan Evren'de, neyse o dönemin şeyleri. Bizi kandırdılar. Kandıracaklar. Bunlar kandırıkçı zaten. Kandırıkçı, uydurukçu efendim. Bunların elinde bu gelir. Onun için aman ha, Kıbrıs'ı çok sıcak sıcak tutalım. Zaten tutuyoruz. Sıcak tutmaya da devam edelim. Kıbrıs ve soydaşlarımızın efendim haklarını savunalım. Kardeşlerimizin yanında olalım. Bir daha eski acılar aman ha yaşanmasın. Bilinen farklı şeyleri olabilir, planları, programları. Bizimkisi efendim özellikle insani. Yani soydaşlarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Muhtemel bir katliamdan, muhtemel üzücü olayları yaşamamaları için ne yapıyoruz? Sahip çıkıyoruz. Bu kadar net. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımızı hatırlatalım. Ben çok konuştum, artık sıra sizlerde efendim. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız sevgili dinleyiciler. Bu telefonlarla bizlere katılıyorsunuz. Gün ve gündem hakkında fikirlerinizi beyan ediyorsunuz. Ben de şöyle bakıyorum, ya da bizim dinleyicilerimizin, yani biz birçok dinleyici katılıyor, konuşuyor. Bazılarının hiç dillendirmediği bir meseleyi bir bakıyorsunuz, birisi dillendiriyor. Bu programın hoşluğu da oradan efendim. Sizi bekliyoruz, hepinizi bekliyoruz. Telefonlarımız şu anda çok müsait. Telefonda kimse yok. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu telefonlarla bizlere katılabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Özellikle bugün Aziz Başkan'ı bekliyorum efendim. Bakalım Aziz Başkan ne diyecek? Futbolu da unutmayalım. Yani futbolda biliyorsunuz Salah meselesi vardı Beşiktaş için. O da rafa kaldırıldı. Birkaç cümleyle bunu da hatırlatalım. Ve geçelim efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyursunlar efendim. Düştü mü efendim dinleyicimiz? Aa, geldi, düştü. Ya da daha önce Ahmet de hatırlatmıştı bize. Abi dedi, birisi beni dinliyor ama telefonu kapatıyor. Buna ne diyelim abi falan, konuş dedim ya, senin karizmanı görsünler Ahmetciğim. Belki bazıları yeni ya Ahmet Kaya, senin sesini duymak isteyenler vardır. Buyurunuz efendim. Alo.
1: Alo, iyi günler.
0: İyi günler efendim, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar.
1: Hoş bulduk Aslan Bey. Denizli'den Mehmet.
0: Ta Denizli'den mi arıyorsunuz?
1: Evet efendim, ta Denizli'den arıyorum. Az önce bir konu geçti, bu acılı lepli bir konusu geçti. Ben de aramaya gerektiğimi duydum.
0: Hangi bu konu abi?
1: Şöyle, mesela Çorum'un leplemesi meşhur, tamam, güzel. Ama ben
0: Galatasaraylılar ilk maçı Çorum'da oynayacaklar ya. Biraz evet, telaşlanmışlar. Yani böyle gidersek bir de Çorum bizi yenerse ne yapacağız?
1: Ya olabilir efendim. Ya bu maç yani biliyorsunuz. Tabii. Güçlü takım diye bir
0: iyi,
1: şey yok.
0: İyi oynayan takım, kazansın abi evet, yani.
1: Yani aynen öyle, her takımı yenebiliyor. Yani bir takımın milyon değerleri olması her takımı yenebileceği manasına gelmiyor. Ben şey konusunu söyleyeyim. Hani bu lepleme konusu hani Çorum'da meşhur ya. Leplemesi meşhur ya Mahmut Bey.
0: Evet.
1: Aslında biliyorsunuz Denizli Seyrisar ilçesi var. Bizim buradan karşılığı %70'i Türkiye'nin. Ya bu leplebi %70'i buradan karşılığı.
0: Ne diyorsun ya? Sizde o kadar nohut fazla mı?
1: Ya işte efendim burada hatta Seyrisar'da yol üzerinde geçenler muhakkak görmüştür. Her yer bizim burada leplebicidir. Yani bu işin değişik biliyorsunuz şeyleri de var. Var yani. Hatta bu yarışmada çıktı. Kim milyoner olmak ister yarışması vardı.
0: Ciddi Herhalde misin? Çıktı. Nuhut Denizli'de.
1: Evet. Aynen öyle. Ya şöyle bu üretim şöyle yani Türkiye'nin ihtiyacını karşılıyor. Hepsi var. Denizli üretiliyor ya da Denizli yetişiyor manasında değil de ama Türkiye'nin her yerine gönderim aşamasında belki burası bir hani merkez konum gibi. Belki daha çok alıyorlar. Aşırı neşir oluyorlar. %70'i Denizli Seyrisar'dan karşılıyor. Hatta bu yarışmada da çıktı. Hatta yarışmacısı bilemedi. Çorum dedi çünkü. Öyle bir durumda söz konusu. Ona bir hatırlatayım Aslı abi.
0: Evet.
1: Bir de ben Aslı abi şunu söyleyeceğim. Hani gündemin dışında belki içinde. Yani onu siz bilirsiniz. Ben
0: estağfurullah. Bu sesiniz ben niye yankılı geliyor? Kulaklıkla mı konuşuyorsun?
1: Mecburen kulaklıktan konuşuyorum Aslı
0: abi. Arabayı kullanıyorsun. Tamam. Evet. Peki.
1: Evet, araç kullanıyorum. Araç kullandığım için.
0: Tamam.
1: Aslı abi şunu söyleyeceğim. Mesela ben bugün var ya CHP'li arkadaşların tamam mı? Şu an CHP'de olmadı artık yeni partili oldu. Hayırlı olsun. Yeni partiyi de öyle söyleyelim önce.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Biz var ya bir şu anki Recep Tayyip Erdoğan destekleyenler ya da AK Parti destekleyenler. Ya yıllardan beri bize yapmadığı hakaretler kalmıyor. Yani biliyorsunuz yani bu defalarca konuştuk. Yani ondan ziyade hani hakaretleri geçtiğinde Aslı Bey. Yani neden var ya bu bunca yapılan bir hizmet var yani 25 yıldır ha bu ülke var ya hani çağ atladı denir ya Abdullah Bey yani çağ atladık neredeyse. Hani bunu bilmiyorum bize mi çok böyle anormal geliyor onlar hiç normal gelmiyor bilmiyorum da.
0: Sezar'ın hakkı Sezar'a efendim ya. Tabii ki hakkı ya, versinler işte, tabii.
1: Abdullah Bey vermiyorlar Abdullah Bey vermiyorlar yıllardan beri yani ne yaptı ki ya hala var ya bir köprü yapılsın bir şey yapılsın. Ya bugün yine vardı bir tane böyle Denizli ile ilgili bir dalga batmaları Nihat Zeybekçi zamanında yapıldı. Nihat Zeybekçi der bakan ya Abdullah Bey Denizli'de.
0: Evet.
1: O dönemde bir sürü dalga battı yapıldı Denizli'de. Ve Denizli var ya bir AK Parti döneminde yapıldı ne varsa şimdi Büyükşehir biliyorsunuz CHP'nin elinde hiçbir şey yapmadılar. İşte yeni bir yere başladılar ilk defa. Neyse. Ben şunu demek istiyorum bu adamlar yıllardan beri neler yaptılar arkadaşım biz diyoruz yani hizmet yani büyük hizmetler bekliyoruz. Tamam mı? O yüzden oy veriyoruz da neden var ya bunu bir kere var ya çıktı demiyorsunuz ya. Ya bunu da bunu yaptılar hakikaten iyi oldu demiyorsunuz ya. Her şeye kaka kuka her şeye kaka kuka hiçbir şey beğenmiyoruz. Hiçbir şey beğenmiyoruz.
0: Çok enteresan ya.
1: Bir şey de hani tebrik ediyor Atla Bey'e bir şey ya. Hadi evet. Deyin ya şunu yaptı adam deyin ya bir şeyi hani biz bilelim yani.
0: Anladım.
1: Her şey kötü biz niye oy veriyoruz 25 yıldır ya.
0: Anladım. Çok çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet.
1: İyi günler efendim.
0: Madem her şey kötü niye 25 yıldır AK Parti bir iktidara geliyor? Buyurunuz efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam efendim.
2: Ta İskenderun'dan arıyorum.
0: Hoş geldin abi ya.
2: Hoş bulduk abi.
0: Telefonu görüyorsun işte böyle bir keşif var efendim. Uzakları evet yakınlaştırıyor.
2: Evet abi. Şimdi nereden başlayalım?
0: Valla birinci kerteden başla abi.
2: Evet abi başlayalım bakalım. Yallah ya bismillah.
0: Hı.
2: Abi şimdi bu iki tane Atatürkçü parti oldu değil mi?
0: Diğerleri Atatürkçü değil mi? Herkes Atatürkçü yok, abi yok, yani var mı?
2: Onlar abi sahip çıkıyor.
0: Onlar anladım ya, efendim evet.
2: Onlar sahip çıkıyor abi.
0: Sahiplenenler diyorsunuz.
2: Evet.
1: Evet. Şimdi iki tane oldu. Ben diyorum ki ya bunlar niye dövüşüyorsunuz madem ki Atatürkçüsünüz? Gelin artık kapıdan Atatürk'ü çıkarın. Yarısını sen al, yarısını o alsın. Götürün partinizin önüne dikin. Ondan sonra okları da üçer üçer bölüşün. Niye dövüşüyorsunuz ya? Ne var bunda? Ayıp ya.
0: Evet, bravo. Evet. Kavga. Nereden çıktı bu kavga? Evet.
1: Kavga, dövüş ne bu ya?
0: Doğru.
1: Millet neyle uğraşıyor? Kendine neyle uğraşıyor ya?
0: Fakat şey var, şimdi Cem Bey aradı, dedi ki İstanbul Belediyesi'nde hem CHP'li hem yeni partili şeyler de meclis üyeleri demişler ki yani birbirimize muhalefet etmeyelim, belediye meclisinde beraber hareket edelim diye bir karar almışlar efendim.
1: Allah Allah.
0: Ya tabii yani İBB'deki meclis üyeleri aklanmış paklanmışlar abi, beraber hareket ediyorlar. Bir sorun yok yani bir her ne kadar Sayın Kılıçdaroğlu arınalım dediyse de biz zaten tertemiziz efendim, ne arınması, biz biriz, beraberiz abi, kardeşiz, beraber hareket edeceğiz demişler.
1: Abi ne arınacak bunlar ya, bunları nasıl ne temiz arınca biliyor musun? Şu tel fırça var ya, tel fırça. O şu araba yıkama yerleri var biliyor musun? Şöyle ofislerde bazen araba.
0: Arap sabununu da bulacaksın.
1: Sabun istemez ya. Sabundan kayar belki o şey.
0: Anladım efendim.
1: Ne anladı? Tel fırça. O da çivili mümkün olacak çok şey. Dört tarafını çevirecek. Öyle temizler bunlar. Yoksa başka türlü çevirmez.
0: Yapma ya. Bu kadar bir şey oldular mı? Kirlendiler mi diyorsun?
1: Oldu abi, oldu. Daha beter oldu.
0: Eyvah.
1: Bugün bunlar neyi temizlenecek? Kimden helallaşacak? Kime özür dileyecek? Kimden dileyecek özür ya? Nasıl helallaşacak bunlar? 250 tane şehit vermişik 15 Temmuz'da. Kendi gitmiş televizyonun karşısına geçmiş, bıyık sıvıyor orada, kahve içiyor. Sen kimsen, kimden helallaşacaksın sen ya? Onlar kimisi sakat kaldı, kimisi öldü. Yoksuz kaldılar çocuklar. Neye helallaşıyorsun sen ya? Kimden helallaşacaksın? Ondan sonra ikinci husus. Cumhurbaşkanı şimdi kendine ne yapmışlar? Yuhlamışlar. Değil mi? Şey, ne dediler kendine? Hain Kemal.
0: Dediler Kemal Bey, evet.
1: Hain Kemal.
0: Bu figüranlar da Alevilerin yüz karasısın diye slogan atmışlar abi, bir grup falan. O,
1: evet abi, tamam abi.
0: Dün önceki gün, evet.
1: Tamam bir dakika, tamam. Şey atmışlar kendine. Ona kendi kızıyor değil mi?
0: Evet.
1: Sen koskoca Cumhurbaşkanı'nın anasına süren adamı, terbiyesizlik yapan bir adamsın. Sadece Cumhurbaşkanı anasına değil, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin anasına sordum sen.
0: Ağzımıza sahip çıkalım abi. Dürüst ben şey mi yapalım? Tabii ya, o dil üslup çok önemli ya.
1: Sen bugün bir siyaset yapıyorsun diye milletin anasına sövmeye hakkın var mı senin ya? Sen kimsin ya?
0: Evet.
1: Gel, gelsin benim karşıma, benim anama sövsün bakayım kendini, ne yaparım ben?
0: Evet, yani öyle bir şey demedi tabii, o bir falan böyle bir şey çıktı tabii, hafif bir birkaç kelime, evet. O da dedi, milleti rahatsız etti. Evet abiciğim, peki.
1: Ya bunlardan ne hayır gelir, ne hayır, şey kasap olur, ne köy olur. Ne köy olur, ne kasap olur bunlardan ya. Vallahi ne konuşacağımızı şaşırıyoruz ya.
0: Anladım efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Sağ olun, iyi günler diliyorum efendim. Ömerciğim, dinleyicimizi gönder. Telefonlar, telefonda kimse yok efendim. Son dinleyici almışız. Telefonlarımız bugün çok müsait. Niye böyle müsaitiz bilemiyoruz. Genelde efendim pazartesileri böyle oluyoruz ama salı günleri yani ilk defa gören böyle seyrek bir şey var. Bir telefon trafiği var efendim. Yeni parti mi, yeni CHP mi? Şimdi çok enteresan bir şey. Yeni parti mi, yeni CHP mi? Vatandaş buna şey yapıyor, genelde katılan dinleyicilerimiz de hangisi, yani eski insanlarla eski anlayışla yenilik olur mu, ne yeniliğin, hangi yeniliği getirdiler, biz bir şey mi kaçırdık falan diyorlar efendim, onu da açıklayın efendim, nasıl bir yenilik içerisindeyiz değil mi efendim, lütfen. Evet, telefon hattımızda dinleyicimiz varsa Ömerciğim alalım hemen. Buyurun efendim. Alo, buyurun efendim.
3: İyi günler.
0: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: İzmir'den arıyorum ben.
0: İzmir'den.
3: Evet.
0: Buyursunlar, hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim. Buyurun.
3: Dinliyorum programlarınızı.
0: Evet.
3: Ama çoğu şeye katılıyorum, bazı şeylere katılmıyorum.
0: Evet, tabii fikirler farklı, insanlar farklı konuşabiliyor. Evet.
3: Ama ben insanlar konuşabilir de konuşturulmaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü artık liderlerimizi ya da değer verdiklerimizi iyice su yüzüne çıkarmaya başladılar. Yani az önce konuşan beyefendi Atatürk'ü çıkarsın getirsinler de birini bir bahçeye birini bir... Çok yani çok onu lanetliyorum yani.
0: Atatürk hepsinin yani, hepimizin değeri diyorsunuz, evet.
3: Ama tabii ki değeri, yani bizim ülkemizi ne diyor şimdi, bir ülkeyle uğraşamıyoruz. Geçmişte 7'ye bölünen, 4'e bölünen ülkeyi kurtarmış kim olursa olsun yani.
0: Evet.
3: Atatürk değil de başka birisi olsa yine saygı duyarım.
0: Ben hemen hatırlatmada bulundum efendim, evet.
3: Ama siz hayır, hatırlatmadınız.
0: Ben hatırlattım dedim ki bütün partilerin yani değeridir. Ama dedi ki onlar daha çok bizim ya da onlar istismar ediyorlar Gazi Paşa'yı dedi.
3: Şöyle bir şey ki bu son zamanlarda özellikle çok dile getiriliyor, böyle ayaklar altına alınmaya çalışılıyor.
0: Yok, Gazi Paşa'yı çok istismar edenler de var.
3: İstismar bu programda edilmemesi lazım.
0: Bu programda i̇stismar edilmiyor. Bu programda Gazi Paşa istismar edilmiyor. Özellikle sizin gibi, özellikle sizin gibi Atatürkçüyüz diyenler Gazi Paşa'yı istismar ediyor. Bakın, hanımefendi. İyi günler diliyorum size. İyi günler diliyorum. Evet. En son bana bu cevabı verdirdi ya. Adam diyor ki o kadar çok diyor yani Atatürk'ü mü paylaşamıyorlar? Niye bu kadar istismar ediyorlar? Atatürk sadece bunların mı Atatürk'ü? Değil mi yani? Böyle bir şey olabilir mi? Niye insanların duygularını Atatürk üzerinden istismar ediyorsunuz? Dini duygularımızı da kimse istismar etmesin. Ya da Çerkezleri de ya da Kürtleri de kimse istismar etmesin sevgili dinleyiciler. Onu demek istiyoruz. Ama bu hanımefendi yani illa diyor söyledim. İstismar edilmesin efendim lütfen. Evet. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo. Selam aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
4: Aydın Şabanoğlu. Tekrar bağlandım. Birinci konuşmacı bendim.
0: Öyle mi efendim?
4: Evet. Ben şey dedim. Osmanlı durdurulduktan sonra Cumhuriyet devlet diye kurulmadı. Rejim kuruldu. Rejimin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Yani bir Osmanlı devleti yıkıldı da yerine bir devlet kurulmadı. Sadece Osmanlı devleti durduruldu ve rejim değişti. Rejim değişikliğine gittik. Cumhuriyete geçmiş olduk yani. Burada bir yeniden sıfırdan hiç halk olmadan bir halk gelip de Türkiye diye bir devlet kurmadı. Daha öncesi var. Osmanlı diye bir şey var. Benim soy ağacıma bakıyorum. 1800'lü yıllara kadar ben biliyorum soy ağacında. Hepimiz Türk'üz. Osmanlıyız yani. Osmanlı'dan gelen şey. O yüzden tarihi kötülememek lazım.
0: Tabii. Tarihi bütün yani, olarak kabul etmek lazım.
4: Bütün olarak kabul etmek lazım.
0: Tabii.
4: Atatürk'ü de bir şekilde rejim kurmuş. Onu da o şekilde kabul etmek lazım. Biz önümüze bakmamız lazım yani bu saatten sonra.
0: Anladım efendim.
4: Yeni diye bir parti kuruldu. Sen Ahbap Derneği'ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni gülümseyerekten Ahbap Derneği yok Haluk Levent daha iyi yardım yapıyor falan filan diyerekten bugün kalkmışsın yeni parti kurmuşsun sen. Oy istiyorum. Kimden oy istiyorsun sen? Bu milletten. Niye oy istiyorsun? Sen Ahbap Derneği'ni büyükşikayetçiyi, dolandırıcıyı sen devletten üstün gördün.
0: Tabii şey yapmamak lazım. O günkü insanlarımızın duygularını istismar ettiler efendim. Devlet yok, ahbap var dediler.
4: Evet, öyle söylediler.
0: Kötü işte bu, duyguları istismar etmek demektir efendim.
4: Geçen sene gitti deprem bölgesine, CHP belediyelerinin yaptığı yardım ne? Çöp tenekeleri şeyini yaptı. Ya biz buraya çöp tenekeleri yaptık. Ya bir insan utanır ya.
0: Nereye çöp tenekesi yapmışlar efendim?
4: Kahramanmaraş'a deprem bölgesine biz... Çöp tenekeleri koyduk.
0: Yani daire yapmadık, ev yapamadık ama çöp bidonu koyduk efendim. Evet,
4: çöp bidonu koyduk.
0: O da bir hizmettir efendim.
4: Ya hizmettir de bunu...

0: Açılış açılışsız da yani ne bileyim sen şimdi tarihi çeşme şeylerini çeksen onun yerine yeni çeşme diye çeşme şey koy, musluklar koy, açılış yaptık biz. Orada bir tarih gitti yani.
1: Tam uymasa da benziyor. Güzel yani, güzel.
0: Evet. Yani peki. Diyeceğim yani ne diyeyim yani kalkıp da yani şimdi yeni parti diye kalkıp da onu biz yeni geldik. Bizi destekleyin veya şu olacak.
1: Biz yeniyiz efendim.
0: Hikaye bunlar, hikaye yani hikaye.
1: Peki efendim.
0: Ben aynısıyım.
1: Biz yeniyiz efendim, lütfen.
0: Hırsızı savunan bir lider olur mu?
1: Savunmamak lazım efendim. Mahkeme sonucunu bekleyelim efendim.
0: Evet, mahkemelere güveneceksin, devlete güveneceksin.
1: Tabii.
0: Adaletin kestiği kılıç yani keskindir yani. Parmak acımaz adaletin.
1: O Süleyman Bey öyle derdi Sayın Demirel. Evet. Şeriatın kestiği parmak acımaz derdi.
0: Demirel ne diyor? Her gün 1 milyon artan nüfusa ben nereden iş bulacağım diyordu. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde lider mi yoktu, insan mı yoktu? Ha, çıktı bir tane baba yiğit. Ne yaptı? Her yıl 1 milyon, 2 milyon artan nüfusa iş de buldu, aş da buldu. Ülkemizde
1: artık artmıyor maalesef. %45 oranında gençler evlenmeyi tercih etmiyorlar maalesef.
0: O da gençlerin rahatlığından kaynaklanıyor. Kimseye kendi rahatlığından ödün vermediğinden kaynaklandığından.
1: Ama işte bu
0: ülke açılıp saçılmayı kendilerinde özgürlük veya kapalıysan sen niye kapalısın, sıcakta pişmiyor musun falan filan. Bunlar tamam mı kardeşim, sana ne ya?
1: Ama ülkemiz için iyi bir şey değil efendim.
0: İyi bir şey değil ama ben dinimi yaşıyorum. Sen açıldın diye ben sana...
1: Tabii yani o insanların özeline karışmaması lazım.
0: Yani özgürlükse sana da özgürlük, bana da özgürlük.
1: Tabii. Özgürlük, herkesi olduğu gibi kabul etmek lazım. Bravo.
0: Herkesi olduğu gibi kabul edeceksin.
1: Peki efendim. O zaman kavga çıkmaz efendim.
0: Evet, metroda kalkıyorsun veya şeyde kalkıyorsun. Kapalı kadına diyorsun ki sen oturamazsın. Buraya niye? Kapalısın sen. Sen de buraya binemezsin o zaman. Niye? Benim cettim fethetti İstanbul'u. Fatih...
1: Ama şey var orada eskiden biliyorsunuz yani, Amerika'da yakın tarihe kadar zenciler ikinci mevkide toplu taşıma araçlarına oturuyordu.
0: Ama biz asılız.
1: Biz asılız. Biz zenci de değiliz baba diyorsun
0: yani,
1: peki.
0: Asılız biz yani.
1: Anladım. Biz milletiz tabii. Peki.
0: Evet.
1: Çok yani teşekkür ederim.
0: 1933'te 30'da Türkiye Cumhuriyeti kimliği verilen insanlar bugün kalkıp da yani bana... İkinci vatandaş muamelesi yapamaz yani.
1: Evet.
0: Ben kimseye şey yapmıyorum. Biz kimseye hani ikinci vatandaş, ikinci şey muamelesi yapmıyoruz.
1: Yok olmaz. Hepimiz kanunlar önünde eşitiz tabii.
0: Aynen öyle. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir.
1: O kadar. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir dedi. Peki efendim, kendisi söyledi. Efendim sevgili Yücel geldi. Yücel Turan. Yücelciğim var mı telefonda birisi dinleyicimiz? Buyurunuz efendim. Alo.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Nide buradan Yusuf.
1: Yusuf Bey buyurunuz efendim.
2: Şimdi bu az evvel anlamının şeyden atılan... İzmir'den katılan hanımefendi, acaba 1939'da 38'de vefat etti muhterem Mustafa Kemal Atatürk. Ondan sonrasını hatırlıyor mu o hanım? Sonrasını hatırlıyor. Bu istismarın danışkasını yapıyorlar onlar. Atatürk'ün anlarının büstünü okullardan kaldırdılar. Atatürk'ün anlarının resminde şeylerden kaldırdılar, paralardan kaldırdılar.
1: O İsmet Paşa'nın bir hareketidir ama muvaffak olamamıştır. Geri adım atmıştır.
2: Ya geri adım attı. Nerede geri attı? 1950'de...
1: Yani Atatürk'ün parası tekrar resmi fotoğrafı paraya konuldu. Heykelleri de var.
2: Tamam da. O rahmetli Menderes onu anladın getirdi. Onu anıp kabrini yaptırdı. Oraya taşıdı.
1: Celal Bayar ve Adnan Menderes.
2: Adnan Menderes tabii. O Atatürk'ü koruma kanunu çıkarttı. Adnan Menderes.
1: Tabii.
2: O hanımefendi acaba buraları mı çekti mi? İstismarın danışmasını yapıyor bu partiler. Öyle şey olur mu?
1: Evet, istismar etmeyelim ortak değerleri. Evet, bravo.
2: Ya bizim bir istismar yaparak Cumhurbaşkanımız anladım gerektiği de gerekeni konuşuyor. İşte anladım. Gazi Paşa şunları yaptı. Biz de anladık bunun içinden bunları yapacağız diye.
1: Tabii.
2: Defalarca söylüyor. Ama siz diyor Atatürk'ün ismini sileceksiniz diyorlar. Atatürk'ün ismini silen sizsiniz.

0: Sessiz. O hanımefendi
1: paradan evet.
0: Ya paradan sildiler. Oğullar dahi büstlerden sildiler. Sildiler oldu. Sildiler. Bir de anladın adamı 11 sene 10 sene anladığımı şeyde yatırdılar ya. Müzede yatırdılar ya.
1: Ankara'da.
0: Ankara'da tabii canım. Ama rahmet Menderes Celal Bayar geldi. Önce anladığımı onu anladığımı anıp kabrini yaptılar. Önce onun naaşını oraya taşıdılar.
1: Çankaya'da.
0: Çankaya'da. Onun naaşını oraya yaptılar. Bu iddiaçılar bak bu iddiaçılar daha geçen gün biz iddiaçıyı diyoruz şeye. Özgür Özel.
1: Öyle mi?
0: İddiaçıyız diyor. Tabii söyle hiç yani ilaf yok.
1: Evet.
0: Atatürk'ü anladın mı yıkamadan gömeceklermiş imiş.
1: Ya.
0: Yıkama. Bacısı demiş ki kardeşi benim abim Müslümandı yıkanmadan anladın gömdürtmem ben demiş anladın yıkatmış da öyle gömdürmüş. Hmm. Bu hanımefendi onları biliyor mu acaba? Ama bunlar şimdi istismarın şahını yapıyorlar.
1: Peki efendim.
0: Onlar, teşekkür ettik.
1: Biz teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum size. Evet, eski adamlar biliyor az çok bu tarihi. Buyurunuz efendim.
2: Selamun aleyküm Antallar Bey.
1: Bu aleyküm selam efendim.
2: Ben Manisa'dan Selahattin Şahin.
1: Hoş geldiniz Selahattin Bey.
2: Abi benim iki gözüm görmüyor.
1: Geçmiş olsun abi.
2: 20 seneden beri şekerden dolayı kör oldu.
1: Geçmiş olsun.
2: Ben kör gözümle şu memlekette ne kadar ilerleme olduğunu biliyorum. Fark ediyorum.
1: Evet.
2: Bu açık görenler fark etmiyor. Bu evet. 38. kurultayda Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel. Özgür Özel paraları verildiğini bilmiyor mu? Bu delegelerin satın alındığında bu yok mudur orada? Bu da biliyor hepsini. Bu da işin içinde.
1: Evet.
2: Bunların tek derdi şu anda parti martı kurmak bilmem ne yapmak. Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye mülkiye bunun aklında değil. Bunların aklı İmamoğlu'nu nasıl kurtarırız cezaevinde? Bunların tek derdi bu.
1: Errain'i kurtarmak gibi diye bir şey vardı. Ha, bir film de. Vardı. Errain'i kurtarmak. Ha, onun işte gibi söyledin ya.
2: Yalan mı abi şimdi bak.
1: Errain tek asker derdi. Ve annesi merak ediyor. Nerede olduğu bilinmiyor. Bir manga asker ama savaşçı bir manga asker teşhis ediliyor. Filmin konusu bu. Gidiyorlar günlerce aylarca arıyorlar buluyorlar ya da bulamıyorlar. Neyse. Birçoğu da hayatını kaybediyor ama Errain galiba annesine kavuşuyor. Ben o filmi seyredememiştim. Böyle bir konusu vardı bir yerde okudum. Evet.
2: İşte bunun tek Ekrem oğlunu kurtarmak. Kılıçdaroğlu da.
1: Ekrem oğlunu kurtarmak Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak diye bir film yapmak lazım abi.
2: Bak, abi. Partinin ismi yeni parti olacak. Partinin ismi Ekrem oğlunu kurtarma olacak. Partinin ismi bu.
1: Evet.
2: Başka bir şey değil. Ondan sonra bu Kılıçdaroğlu, rahmetli Deniz Baykal'ı olmayacağım son dakikaya kadar arkasına hançerlemedim. Hançeri elinden aldılar en sonunda ona vurdular. Etme bulma dünyasıdır bu.
1: Fakat hakikaten çok enteresan bir şey. Yani o grup başkan vekiliydi. Deniz Bey vefat etti tabii. Özgür Bey'i de gönderdi. Kendisi döndü tabii. Enteresan bir mücadele yani.
2: Zaten bunların kurultayında ben en son seyretmiştim gözüm açıktı o zaman Deniz Baykal bir de Şişli Belediye Başkanı neydi onun ismi?
1: Şişli Belediye Başkanımız renkli bir sima ya.
2: Ya bir şey diyeceğim ismini çıkaramadım.
1: Evet evet bak Şişli Belediye Başkanımızın adı neydi? Sarıgül değil mi efendim?
2: Sarıgül de ismini çıkaramadım.
1: Mustafa Bey'di değil mi?
2: Ha Mustafa Sarıgül.
1: Şimdi ya, güzel Erzincan'ımızın CHP milletvekili o biliyorsun.
2: O kurultayda ben seyrettim. Belden aşağı küfürlerin, ana avrat küfürlerin, belden sandalyeler havada birbirine bağırışmalar.
1: Geçen günde birisine tekme tokat girişti arada, tekme salladı. Heyecanlı Mustafa Bey evet.
2: Hayır. Böyle kurultay olur mu? Neymiş demokrasiymiş parti? Böyle demokrasi olur mu? Küfürle demokrasi olur mu?
1: Deniz Bey'le, tabii Deniz Bey'in rakibiydi o.
2: Ya o, siz de görmüşsünüz orada küfürleşmeli.
1: Gördüm.
2: Ne halde geldikleri. Bu şey hala devam ediyor. Biri merkez bir yandan çıkmam diyor. Biri polisle gidiyor. Sen niye polisin? Çıkmıyorsun.
1: Anladım.
2: Yerleşmiş orada çöreklenmişsin. Mozgörü yılanı gibi çıkmıyorsun. Peki. Bunların bütün derdi Erdoğan kaçtı da şeyler. Başka bir şey yok. Ama bu millete de, bu millette bilmiyorum. Ya deseler ki şimdi parti kurdular. Kiralar şimdi 30 bin lira. Manisa'da 25-30 bin lira diyelim. Biz geleceğiz iktidara, kiraları 10 bin lira indireceğiz desinler. Benzin 60 lira. 10 lira, 20 lira indireceğiz desinler.
1: Nasıl dolar indirecek abi, dışarıdan alıyoruz.
2: Hayır
1: ya.
2: Hayır abi, onu diyeceğim. Dolar 47 lira. Ben bunu 20 lira indireceğim, 10 lira indireceğim desinler. Yani onlar gelip de bir şeyin düzeleceği yok. Düzelmez, daha kötüye gidecek. Onu demek istiyorum.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz
2: yok,
1: efendim.
2: Yok yok, bir şey daha diyeceğim.
1: Buyurun.
2: Şimdi abi, şimdi bunlar dışarıda Avrupa'da emekliler, şöyle emekliler böyle. Ben dinliyorum. Bütün sağlık giderleri emekliler kendi karşılıyormuş. Karşına evet. Sen bakalım, hadi bakalım buradan bir hastaneye git bakalım, bir ameliyat. Şimdi yaş gidiyor ya, ameliyat bir salatalık çıkıyor. Karşın senin de aylığın yeter, ne
1: biz,
2: yıllığın
1: biz
2: yeter.
1: Biz sağlık reformu yapan ender ülkelerdeniz efendim.
2: Amerika bile imrendi bu sağlık reformuna.
1: Evet.
2: Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür
1: çok
2: ederim.
1: Çok teşekkür ederim Manisa'ya. Sevgiler. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim.
3: İyi günler Ata Bey.
1: İyi günler. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Hoş bulduk. Ben Trabzon'dan.
1: Buyursunlar Ata efendim.
3: Arıyorum.
1: Buyurun.
3: Şimdi Ata Bey, hani İzmir'deki katılan hanımefendi ne demiş bilmiyorum. Dinleyemedim onu. Şimdi ben şuna, yani şunun için size aradım. Arama gereği duydum. Geçmişe takılı kalmayalım, geçmişimizi unutmayalım, geçmişimizde yaşadıklarımızdan ders alabiliyorsak ne mutlu bize.
1: Evet.
3: Yani o öyle demişti, bu böyle yapmıştı. Tamam, ben de öyle konuşmaya bir başlarsam
1: çok bitmez diyorsun.
3: Bitmez, gerçekten.
1: Evvel
3: bitmez.
1: Zaman içinde, kalbur zaman içerisinde.
3: İşte develer evet, tellal iken.
1: Evet.
3: Ya bu böyle bitmez yani.
1: Bugüne gelelim artık evet, yahu.
3: Evet. Dün dündü rahmetli Süleyman
1: dün,
3: Demirel
1: dündür,
3: geldi
1: bugün,
3: ya.
1: Dün dündür, bugün bugündür.
3: Evet. Dün dündü, bugün
1: ama
3: bugündür.
1: Ama o da çok kötü. O da çünkü efendim dediler, siz böyle demiştiniz evladım. Dün evet, dündür, bugün bugündür.
3: Yani şimdi tamam, geçmişte ne oldu oldu. Onlar bizim büyüklerimiz de yaşadı.
1: Evet.
3: Tabii ki biz neler yaşadık.
1: Bugün nasıl yaşayalım?
3: Yani şimdi biz bugüne bakalım, bugün nasıl yaşayalım?
1: Evet.
3: Benim başım örtülü ise ben nasıl ki başı açık olanı eleştirmiyorsam.
1: Tabii tabii.
3: Senin niye başın açık? Ya benim bir başım, senin inancın o, benim inancım bu. Ben sana karışmıyorum, sen de bana karışma kardeşim. Bu budur yani.
1: Ha, birbirimizi olduğu gibi kabul edelim diyorsun.
3: Ya tabii ki.
1: Ya neler söylüyorsunuz, evet.
3: Tabii ki.
1: Kavga çıkmaz artık.
3: Evet.
1: Belki.
3: Yani kavga çıkmaz. Yani programın sonuna da geldik.
1: Evet,
3: onu da farkındayım.
1: Ya.
3: Evet, onu da farkındayım.
1: Bekliyoruz.
3: Ama yani yanlış nerede yanlış yapıyorsunuz? Yani bir inanç, bir şeyin peşine takılıp gitmek doğru değil bence. Şimdi yeni parti. Peki nesi yeni bu partinin? Bir onu anlayalım. Nesi yeni? Daha mı çok çalacaklar? Daha mı çok çırpacaklar, daha mı çok çıldıracaklar, yok camiye gitmeler. Ya kardeşim, öyle bir şey yapın ki millet de size aa ne güzel, bak işte yeni bu, yenilik bu desin yani.
1: Peki efendim.
3: Yakışsın. Peki Atatürk.
1: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum efendim.
3: İyi akşamlar.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bugün de huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sürçü lisan ettiysem affola. Ben Ataoğlu Harvas. İyi akşamlar. Yarın 16 bülteninden sonra tekrar inşallah birlikte yine günü gündemi konuşacağız efendim. Allah'a ısmarladık.
4: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Makaleler arasından.
1: Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün 28 Temmuz Salı makalelerinden sizler için seçtiklerimizi okuyacağız. Makalelerimizi sizler için Ataullah Harvas derledi. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Halk Partisi'nin Öyküsü adlı makalemizde silsile halinde tarihçesini anlattığımız üzere iş bu CHP bir kere daha bölündü. Bu defaki bölünme Abdülhamit Han'a karşı dağa çıkmış olan sahte hürriyet kahramanı Rezneli Niyazi gibilerin 2. Meşrutiyet İsyanı 23 Temmuz ve Lozan dayatmasının akdedilme tarihi 24 Temmuz'a yakın olsun istenmişse de 24 Temmuz 2026 aynı zamanda Cuma gününe de denk geldiği için ana muhalefet partisiyle yollarını ayıran 91 CHP'linin partilerinden kopmaları ve yeni partilerini ilan etmeleri 24 Temmuz'da oldu. Buna da bir mazeret gösterir gibi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ilk meclisi açmadan evvel Hacı Bayramı Veli Camii'nde cuma namazı kılıp dua etmelerini gösterdiler. Kendileri de aynısını yaptılar. Bu tarihte bahsedilen kimseler cumaya gitmese ve dua etmeselerdi siz bugün camiye gitmeyecek ve dua etmeyecek miydiniz diye kendilerine soru yöneltildiğinde buna nasıl cevap verirler bilemeyiz. Diyeceğimiz şu ki her ne şekilde olursa olsun cuma günü camiye gitmeleri, vatandaşla omuz omuza saf tutmaları, Allah-u Teala'nın huzurunda secdeye varmaları ve teşebbüslerinde muvaffak olup mahcup olmamaları yolunda bu yaptıkları geç de olsa yerlilik ve millilik ve yeni parti adına kazançtır. CHP 24 Temmuz 2026'da 91 vekilin partiden ayrılmasıyla ortadan ikiye bölündü. Vaka sıradan değildir. İkinci partiyken ana muhalefetten 5. sıraya düştü. Yerine ise kulağa geçen boynuz misali yeni parti geçti. İki tarafa da hayırlı olsun derken Kur'an-ı Kerim'le gelmiş, mevcut ve kıyamete kadar gelecek bütün insanların en üstünü, peygamberler peygamberi, sevgili peygamberimizin buyurduklarına dayanan inanç hükmümüz şudur. Vaki olanda hayır vardır. Halk Partisi'nin önceki bölünmelerinden farklı olarak bu defa gidenler kalanlardan fazla oldu. 135 milletvekili olan partide 44 vekil kalırken 91 vekil taşra çıktı. Olay şudur, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21 Mayıs 2026 tarihinde CHP'nin 38. kurultayındaki seçimlerle alınan bütün kararları iptal ederek mutlak butlan kararı verdi. Temyiz üzerine Yargıtay tedbirli olarak dosyayı ön incelemeye aldı. Konu ilk patlak verdiğinde Özgür Özel CHP'si hadiseyi iktidara yıkmaya çalıştıysa da mızrak çuvala sığmadı. Suçlanmak istenen parti sözcüleri de şunu dediler. Kurultay CHP'nin şikayet edenler CHP'li olduğu halde kendi aralarında cereyan edenleri başkalarına yamamaya çalışıyorlar. Bu sözler haklıydı. Nitekim bir süre sonra bundan vazgeçtiler. Artık parti içi kavga kızışmıştı. Bugün ayrılan tarafta olanlar mahkeme kararıyla yerine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na hain, Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakiler de karşı tarafa hırsız, kirli, dolandırıcı gibi ağır ithamlarda bulunuyorlardı. Sayın Kılıçdaroğlu ısrarla partisinin kirlendiğinden bahisle millete arınma sözü verdi. Bölünmeden sonra arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini söyledi. Bu cümleden anlaşılan meskür partinin %100 temizlenmediğidir. Bundan sonra ne olur? Bundan böyle öyle tahmin edilir ki aslında tek parti zihniyeti mensubu her iki taraf iktidar partilerine değil acımasızca birbirlerine yükleneceklerdir. Seçimler ister 2027 sonbaharı veya 2028'de yapılsın müstakbel manzara budur. Bu vaziyette bu zihniyetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması imkansıza yakındır. Hedef külliye olmaktan ziyade yeni parti için ikinciliği korumak, CHP içinse yeniden ikinciliği elde etmektir. Bu arada kurultaylar yapılıp genel başkanlar değişse bile şu manzara çok fark edecek gibi görünmüyor. Bu zoraki yapıyı ancak seçmen değiştirir. Her iki tarafın da elindeki silah Atatürkçülüktür. Bir taraf diğer tarafı sahte Atatürkçü itham edip öz, hakiki, asıl Atatürkçünün kendileri olduğunu bağıra çağıra savunacaklardır. Böyle bir zaman dışı iddianın bazı partizan seçmen dışında geniş kitleyi tatmin etmesi beklenemez. Gelecek seçimlerde sandığa gitmeyen seçmen yüzdesi bugüne dek yaşanmadık ölçüde olabilir. Bu küs CHP seçmenidir. CHP gelen seçimleri de kaybederse, ki kaçınılmaz sondur, tükeniş yoluna girer. Yeni parti ise başarı gösterebilirse bir dönem daha yaşar. Eğer CHP kendini geçerse usulden usule çözülür ve bugün gidenler o gün parça parça istifalarla koptukları partiye dönerler. Her iki halde de kaybeden CHP zihniyetidir. Bütün bu yaşananlar ve herhalde şiddetlenerek yaşanacak olanlar tek parti zihniyetinin iflas haberidir. CHP bütün çağrı ve çağrılarımıza rağmen bugüne kadar mazisiyle asla ve kat'a yüzleşmedi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi öylesine övüyor ki hayret etmemek kabil değil. Bunu yaparken hemşehrisine ne diyeceğini hiç mi hesap etmez? Sayın Özel ise CHP'nin mazisine dair bir tenkit, muhakeme, hesaplaşma yapma yerine seçmen kazanmak uğruna asıl CHP'nin yeni parti olduğunu iddia etmesi kesin gibi görünmekte. Seçimlere 21 ay var. Bu zaman zarfında yukarıdaki ihtimaller dışında farklı gelişmeler de olabilir. Netice itibariyle CHP'de, onun diğer yarısı yeni partide zor yoldalar. Ana caddeye çıkmak liderle mümkün olur. Bu zihniyetin aşamadığı büyük mesele lider çıkartamamaktır. Tek parti zihniyeti gününü tamamlamıştır. Bunu göremeyen sadece kendini avutur. Neyse, bugün Türkiye yüzyılında kimse çıkıp da bu zihniyet tutucularına şunu demeyecektir: ana muhalefet partisi lazımsa onu da biz kurarız. Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in makalesini sunduk. Bir zihniyetin iflası. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Okan Müderrisoğlu'nun makalesi var sırada. Terörsüz Türkiye ve Milli Vakarın Değeri. Nihayet tarihi kavşağa giriyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ideali için görünür görünmez engellere rağmen kat edilen mesafe artık hukuki çerçeveye kavuşuyor. Esasen Türkiye farklı tarihlerde de sürekli olması kaydıyla eve dönüş veya topluma kazandırma yasaları çıkardı. Ama hiçbirinde örgütün feshi ve silah bırakma aşamalarına kadar gelinmemişti. İç ve dış konjonktürde bugünkü kadar uygun bir düzlemde buluşmamıştı. Düşünün, bundan 23 yıl önce örgüt üyesi olmasına rağmen hiçbir eyleme katılmamış ve gönüllü teslim olmuş kişilere hiç ceza verilmedi. Örgüt bünyesinde eylemlere katılmış ancak pişmanlık gösterip kritik bilgiler verenlerin cezaları 2/3 oranında indirildi. Yasa çıktığı tarihte cezaevinde olan hükümlü ve tutuklular da ceza indirimlerinden yararlandı. Terör örgütünün kurucuları, üst düzey yöneticileri yasanın kapsamı dışında tutuldu. Ülkeye dönenlere topluma uyum sağlaması için yardımlar yapıldı. Üretim hayatına katılmaları maksadıyla meslek edindirme kursları düzenlendi. Eğitim çağında olanlara öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için idari kolaylıklar sunuldu. Demem o ki bu hafta gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasa sadece ileri doğru atılmış bir adım olacak. Mühim olan 1970 model Marksist kafanın değişmesi, Türkiye'ye küresel sistemin gerçekliğine uyum sağlayabilmesi. Daha açıkçası silahların zihinlerde de bırakılması ve siyaset yapma kanallarının örgütçü dille zehirlenmemesi. Elbette geleceğe yönelik beklentilerin yönetilmesi için 1- kök yasanın yürürlüğe girmesi, 2- örgütün silah bırakması ve 3- toplumun ikna edilmesi gerekecek. Unutmamamız gerekiyor ki İran rejimi üzerinden kurgulanan Siyonist senaryo, yani İsrail faktörünün kullanılmaktan vazgeçmediği Kürt kartı hala hassas. Üstelik Kandil baronları Türkiye-İsrail ilişkilerinin onlara göre örgütü güç mücadelesinin nereye evrileceğini görme eğiliminde. Buna ilave olarak Başkan Trump'ın Kasım'daki ara seçimlerde topal ördek durumuna düşmesi ihtimaline yatırım yapan odaklar da az değil. Yani Türkiye için çerçeve yasanın zamanlaması ve kapsamı tam isabet. Kaldı ki toplumsal hazmetme kapasitesi ve sürecin gelişiminin netleşmesinden imralıya ve örgütün lider kadrosuna alan açılmaması doğru bir karar. Birçok şeyi zamanın ruhunun belirleyeceği çok açık. Kazanma kaybetme veya yenilgi zafer ikilemine sıkıştırılmak istenen sürecin akılcı yönetimi, idarenin inisiyatif alma kabiliyeti ve DEM Parti'nin Ekim ayındaki kongresinde alacağı şekil ve takip edeceği yol, terörsüz Türkiye iradesinin amacına ulaşmasında gösterge niteliği kazanacak. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer misali yasanın çıkmasından sonra Türkiye'ye dönüş kapısı açılanların özel törenle karşılanması, kitlesel gösterilerle adeta takdir edilmeleri gibi aşırılıklara başvurulmaması veya bu tür girişimlere geçit verilmemesi de sürecin moral kondisyonunu doğrudan etkileyecek. Tabiri caizse artık oyun oynayacak ya da küçük hesapların yapılacağı bir zaman diliminde değiliz. Terör örgütü üyeliği suçun düşürüleceği, örgüt mensuplarının cezaevinden peyderpey tahliye olacağı, olağan hayata karışmalarına destek verileceği bir dönemdeyiz. Bu nedenle örgüt mantığını yine örgüt zinciri içinde yeniden bölgesel örgütlenmeye çevirmemeleri, görünür gelecekteki hukuk ve idari tedbirlerin hızına ve içeriğine doğrudan tesir edecek. Bu amaçla koordinasyon kuruluyla birlikte takip mekanizması da oluşturulması, meclisin her an devrede tutulması, sürecin bürokratik sınırlardan milletin temsilcilerinin ortaklaşma sınırına taşınması, Büyük Türkiye hedefinin kilometre taşları olarak kaydedilecek. Umalım ve dileyelim ki siyaset kurumu kendi iç rekabetini veya çekişmesini terörsüz Türkiye projesine yansıtmasın. Kısır polemiklerin malzemesine çevirmesin. Eleştirsin, kaygı beyan etsin ama sürece omuz vermekten geri durmasın. Ve son nokta, Büyük Türk Meclisi'nin vakarı yanlış yorumlanmasın. Milletin sinir uçlarına basılmasın. Sabır ve içselleştirme gayreti istismar edilmesin. Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun Terörsüz Türkiye ve Milli Vakarın Değeri başlıklı makaleyi sunduk. Hürriyet gazetesindeyiz. Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesi var. Ukrayna Hazar'da İran'a niye saldırdı? Hafta sonu Hazar Denizi'nde çevremizde yaşanan iki savaşı, Ukrayna-Rusya, İran-Amerika-İsrail savaşlarını çakıştıran kritik bir gelişme yaşandı. Ukrayna-İran savaşına taraf olmadığı halde hasmı Rusya'dan askeri malzeme taşıdığı gerekçesiyle İran'a ait bir yük gemisini uzun menzilli sihalarla vurdu. İyi de Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Rusya ile sıcak cepheden neredeyse 1000 kilometre uzaktaki Hazar'da niye İran'ı vurdu? Rusya ve İran 2025'te kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak siyasi, ekonomik, enerji, siber güvenlik gibi alanlarda işbirliğini geliştirme kararı almıştı. 2022 yılında Ukrayna'ya savaş açan Rusya hali hazırda Ukrayna'nın 1/5'ini işgal ediyor. Moskova balistik füzelerin yanı sıra teknolojisini İran'dan temin ettiği Şahit dronları ve kendi geliştirdiği İHA'larla Ukrayna'nın kritik enerji ve lojistik altyapısını vurmayı sürdürüyor. Ukrayna ise Batı'dan sağladığı silahlar ve kendi geliştirdiği yapay zeka destekli SİHA, drone ve füze sistemleriyle hem işgale direniş gösterip hem de Rusya'nın rafineri ve enerji altyapısına yıkıcı saldırılar düzenliyor. Son dönemde Ukrayna kendi geliştirdiği Flamingo füzeleriyle Rusya'nın yüzlerce kilometre derinliklerindeki mesafelerden operasyon düzenlerken Rus halkı da cephenin ötesine geçen savaşı bizzat tecrübe etmeye başladı. Karadeniz'de son dönemde ticari gemilere yönelik saldırılar artarken hafta sonu Ukrayna cepheye yaklaşık 1000 kilometre ötede Hazar Denizi'nde Rus hedeflerine uzun menzilli saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Aslında Rusya daha önce Hazar Denizi'ndeki savaş gemilerinden Ukrayna'ya füze saldırısı düzenlemiş, Ukrayna'da Hazar'daki Rus rafinerisini vurmuştu. Bu kez farklı olan bir İran ticaret gemisinin de hedef alınmış olması. Ukrayna lideri Zelenski cumartesi günü yaptığı açıklamada Hazar Denizi'nde İran'a askeri kargo sevkiyatı için kullanılan deniz araçlarını da hedef alan çok güçlü saldırılar gerçekleştirdiklerini ilan etti. Zelenski ayrıca Rus istihbaratının İran'a Körfez'le ilgili uydulardan elde edilmiş istihbarat paylaşımı yapıldığını da öne sürdü. Rus askeri lojistik zincirlerini hedef alarak gören Ukrayna'ya göre İran gemisine saldırıda bir meşru müdafaa eylemiydi. İran ise saldırı sonrasında yaşanan patlamada bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsrail'in Ukrayna'yı bu saldırıya kışkırttığını öne sürerek Avrupa'yı kendi savaşına dahil etmek istediğini belirtti. Arakçı, Hazar saldırısının karşılıksız kalmayacağı mesajını verdi. Ukrayna'nın saldırısı ve İran'ın misilleme tehdidi dünyayı iki farklı yerdeki savaşın birleşerek çok cepheli bir krize dönüşme riskiyle karşı karşıya bıraktı. İngiliz Sky News'a konuşan Zelenski ise Şahit dronlarını Rusya'ya vererek İran'ın zaten baştan beri savaşa taraf olduğunu duyurdu. Peki Ukrayna lideri Zelenski kendi inisiyatifiyle mi hareket etti? Hazar saldırısı tam da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın seçmen tabanında Ukrayna'nın direnişine yönelik sempatisinin arttığı bir döneme denk geliyor. Trump'a yakın aşırı sağcı aktivist, komplo teorisyeni Laura Loomer geçtiğimiz günlerde Zelenski ile röportaj yapmış ve Rus propagandasıyla kandırılmışım diye yorumda bulunmuştu. Trump da Loomer'ın Zelenski röportajını sosyal medyada yeniden paylaşarak çok iyi yorumunda bulunmuştu. Senatör Lindsey Graham'ın cenazesi için Amerika'ya giden Zelenski bugün Başkan Trump'la görüşmeye hazırlanıyor. Görüşme tam da Rusya ile ateşkes girişiminin yeniden konuşulduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Hatta Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı hava saldırılarını durduracak bir ateşkesin altyapısı oluşturulabilir mi diye de beklenti var. Trump bugün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de görüşecek. Dolayısıyla hem Ukrayna hem İran cephesinde gidişatı etkileyecek görüşmeler olabilir. Trump göreve geldiğinde Zelenski'yi yerin dibine batırırken Ukrayna'nın sahadaki atılımlarıyla birlikte Washington'da hava sanki Kiev lehine dönüyor gibi. Ancak Ukrayna'nın Hazar saldırısı savaşın yayılma tehlikesine de işaret ediyor. Amerika İran'a saldırıları şimdilik askıya alsa da Basra Körfezi'nde İran limanlarına yönelik ablukayı sürdürüyor. Ukrayna'nın Hazar saldırısı ise Rus-İran bağlantısını hedef alarak İran'a kuzeyden de baskıyı arttırıyor. Hem Ukrayna hem İran krizlerinde çözüm arayışları devam ederken iki savaşın Hazar'da kesişmesi ise Türkiye açısından bölgesel riskleri arttırma potansiyeli taşıyor. Hürriyet gazetesinden Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Ukrayna Hazar'da İran'a niye saldırdı başlıklı makalesini sunduk. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Sırada Ali Eyüboğlu'nun makalesi var. Ahbap olayından çıkarılacak dersler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları 8 Ekim 2025'te başladı. O tarihten bu yana birçok operasyon yapıldı. Aradan geçen 10 aylık süreçte 300'e yakın ünlü ve çok ünlü olmayan kişi önce ifade ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Bugünden geri dönüp baktığımızda karşımıza çıkan tablo şuydu. Cumhuriyet Başsavcılarının talimatıyla gözaltı kararı verilen ünlülerin bir kısmı polis, bir kısmı da jandarma tarafından evlerinden alındı. Güvenlik kuvvetlerinin nezaretinde ifade ve test için numune verenlerin kimi savcılık, kimi de mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Evlerinde bulunmayanlar daha sonra teslim olunca ifademe başvuruldu diye açıklama yaptı ama doğru değildi bu. Çünkü ikametlerinde bulunsalardı onlar da sabahın köründe polis veya jandarma nezaretinde götürülecekti. Türkiye Cumhuriyet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması uyarınca geçen hafta Fatih Portakal, Ece Üner, Öykü Serter, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz, Fatih Altaylı, Hazar Kaya, Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan adliyeye davet edildi. Tutanakta ne yazıyor? Ahbap Derneği soruşturması için Çağlayan'daki adliye sarayına gidenlerden hiçbiri basın mensuplarına ifade vermeye geldim demedi. Onlar da tıpkı daha önce bazı ünlülerin yaptığı gibi bilgime başvurulmak istendi demeyi tercih etti. Bu isimlerden hiçbiri adliyeye şüpheli ya da müşteki sıfatıyla davet edilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hepsini Ahbap Derneği soruşturmasının tanığı olarak gördü ve davet etti. Sırf merakımdan adliyede görev yapan meslektaşlarımdan resmi evrakları istedim. Onlar inceleyince ifadeleri alan Cumhuriyet savcıları gibi tutanakların giriş cümlesinde de farklı olduğunu gördüm. Adliyeye giden ünlülerin imza attığı tutanakların girişinde ifade sahibi, ifadesine başvurulan ve bilgisine başvurulan gibi farklı ibareler vardı. Ama hepsinin üst başlığında büyük harflerle ifade tutanağı yazılı. Gazeteci objektif olmalı. Daha önce de yazdım, bu vesileyle bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum. Sanıkların daha az ceza almak için yalan söyleme hakları var. Ama Türk Ceza Kanunu'na göre tanıkların yalan beyanda bulunmalarının suç ve cezası var. O yüzden yarın öbür gün bu ünlülerden hakkında yalan tanıklık davası açılan olursa kimse şaşırmasın. Çünkü demokrasiyle yönetilen ülkelerde ve hukuk devletlerinde hiçbir ünvan veya makam kişiye suçsuzluk veya sorumsuzluk zırhı kazandırmaz. Ünlü dahi olsa kişinin sırf imajı ya da günü kurtarma uğruna kelime oyunlarıyla kavramların içini boşaltma çabası günün sonunda kimseye bir şey kazandırmaz. Tüm eylem ve söylemleriyle toplumdaki kutuplaşmaya hizmet edenler bugün Haluk Levent'le Ahbap'a destek verdikleri yüzünden pişmanlık duyuyorsa bundan herkes gereken dersi almalı. Bilhassa da gazeteciler. Herkes gibi gazetecilerin de siyasi görüşleri vardır ama bu hiçbirimizi objektif olma sorumluluğundan uzaklaştırmamalı. Gazeteci daha çok izleme veya toplumun bir kesiminin beğenisini kazanma uğruna toplumsal kutuplaşmaya hizmet etmemeli. Gazetecilik siyasilere veya sanatçılara parmak sallama, toplumun bir kesimine hoş görünme, diğerlerini ötekileştirme mesleği değildir. Gazeteci ne pahasına olursa olsun kardeşliğin ve toplumsal barışın savunucusu olmalı. Milliyet Gazetesi'nden Ali Eyüboğlu'nun makalesini sunduk. Ahbap olayından çıkarılacak dersler. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
0: Şimdi reklamlar. Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT1.

0: Ücretli reklamlar.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Star gazetesinden Nuh Albayrak'ın makalesi var. Ayasofya'nın nasıl açıldığını unutursak açık tutamayız. Altı yıl oldu, artık hep açıkmış gibi gelmeye başladı. Halbuki güzelliklerin normalleşmesi rehavet ve gafleti de beraberinde getirmekte ve genellikle hıyanet gaflet kapısından girmektedir. Nitekim tam 481 yıl boyunca Ayasofya Camii'nde bir gün zincir vurulacağı hiç kimsenin aklına gelmemiştir herhalde. Ama Osmanlı'dan sonra fetih nimeti de sembolünü sıradanlaştırmış ki Ayasofya elden gittiği gibi az kalsın İstanbul'da gidiyordu. Geri dönmesi de hiç kolay olmadı. Başbakan Menderes başlamıştı ama ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bitirebildi. Peki neden 70 yıl gecikmeli açılabildi? Bu sürede Türkiye'de ne değişti? Ayasofya Camii'nin neden açılmadığını anlayabilmek için nasıl kapatıldığını bilmek gerekir. Hristiyan aleminin Ayasofya sızısı 1453'te başlar. Camiye çevrilmesi bizim için fethin sembolüyken onlar için de 13 asırdır devam eden Konstantinopolis destanının sonu anlamına geliyordu. Ayasofya'nın tekrar kilise olması Konstantinopolis umudunu da beraberinde getirecekti. Ancak bu sızı Osmanlı yüzünden asırlarca içlerinde saklanmak zorunda kalmıştı. Nitekim nesilden nesile aktardıkları bu ortak hedef Osmanlı'nın hasta adam döneminde derin İngiliz Lord Curzon tarafından Ayasofya bir kiliseydi elbette aslına dönecektir şeklinde ilan edilmişti. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda mağlup olması Haçlı dünyasını çok umutlandırmıştı. Artık Türkleri İstanbul'dan atacak, Ayasofya'yı da esaretten kurtaracaklardı. 22 Aralık 1919'da Londra'da yapılan Sevr Mutabakatı'nda İngiltere, Rusya, Fransa ve Yunanistan Ayasofya Camii'nin kilise yapılmasında prensip olarak anlaşmışlardı. Ancak Sevr görüşmelerinde tek adımda kilise yapamayacaklarını anlayınca geçici formül olarak camiye son vermeyi hedeflemişlerdi. Haçlı dünyasının umutları Lozan'a kalmıştı. Ayasofya elbette kilise olacak diyen Lord Curzon'un racon kestiği Lozan görüşmelerinde bu konunun hiç konuşulmadığını, hatta ihtilaf devletlerini tatmin edecek bir karara bağlanmadığını düşünmek tarihin akışını inkar etmektir. Zaten Lozan Anlaşması'nın 97. yıl dönümü olan 24 Temmuz'da açılması bu yüzden farklı anlamlar taşıyordu. Nasıl kapatıldığına kısaca göz atalım. Amerika, İngiltere ve Fransa'nın 1931'de Bizans Enstitüsü üzerinden başlattığı Ayasofya operasyonu Haçlı çabalarından müstakil düşünmek tarihi körlüktür. Thomas Whittemore aslında Lord Curzon'un yıllar önce ilan ettiği hedefe ulaşmak için harekete geçirilmişti. Natalia Teteryatnikov'un Atatürk'le Whittemore arasında Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Elçiliği'nin aktif destek verdiği müzakereler sonucunda Ayasofya cami olarak kapatıldı ve müze olarak açıldı ifadesi ihtilaf devletlerinin bahsettiği geçici formülün tahakkukundan başka bir şey değildi. Batı cephesinde 1453'ten bu yana devam eden iradeye karşılık bizim cenahta ise batıdan onay almak için her türlü fedakarlığa hazır olan bir anlayış hakimdi. Zaten ihtiyaç fazlası camileri satan, Sultanahmet'i yatakhane yapan zihniyet için Ayasofya'nın müze olması da önemli değildi. Hatta Ruslarla İngilizlerin bizim topraklarımızda Ayasofya için savaşmayacaklarını bilseler de Batı'ya jest olsun diye Papa'ya iade edeceklerdi. Batı açısından Ayasofya'nın kapatılması daha önce verilen meşrutiyet rüşvetinin tamamlanmasından daha önemliydi. Camiye kilit vurulması için ortaya koydukları yoğun çaba da bunu gösteriyordu. 10 yaşına giren Cumhuriyet'in meşruiyet problemi kalır mı diye düşünenler Batı kulübünü hiç tanımamışlar demektir. Avrupa Birliği üyelerinin çoğuyla mukayese edilemeyecek kadar gelişmiş olan Türkiye'yi 100 yıldır kapıda bekletmelerinin sebebi nedir acaba? Ayasofya'nın açılması mahcubiyetiyle kapatma gerekçesi arasına giren Kemalistlerin Atatürk Ayasofya'yı müze yaparak Batı'ya barış mesajı vermek istedi savunmasının Türkçesi Batı etkisiyle kapattı demektir. 6 yıl önce Ayasofya Camii'nin açılması gündeme geldiğinde Batı dünyasının verdiği zayıf refleks Ayasofya'nın açılma zamanının geldiğini gösteriyordu. Lord Curzon'un elbet bir gün ilanından Ayasofya'nın kapısına kilit vurulduğu güne kadar yaşananlar şimdiye kadar neden açılmadığı sorusunun da cevabıdır aslında. Tıpkı bunun gibi açma kararı sonrasında gelen tepkilerin cılızlığı da neden açılabildiğinin izahıdır. Çünkü daha öncesinde bu kararı alacak ve uygulayacak gücümüz yoktu. Zira Batı'ya meydan okuma anlamına gelecek böyle bir karar çok istemekle değil devletin gücüyle uygulanabilirdi. Son icraatım olsa da ezanı aslına döndüreceğim diyen Menderes, ezan yasağının başlatıldığı Ayasofya'nın itibarını da iade etmek istemez miydi? Özal ayıp olarak nitelendirdiği bu uygulama için en ciddi adımı atmış ve kapatıldığı gibi Bakanlar Kurulu kararnamesiyle açılması için talimat vermişti ama olmadı. Çünkü Türkiye'nin daha gitmesi gereken yol vardı. Ya Erdoğan? Daha İstanbul'a başkan seçildiğinde Müslümanlarla Ayasofya'yı buluşturma sözü vermişti ama yoğun taleplere hep zamanı var demişti. Oysa o koltuğa oturduğu günden itibaren Türkiye'yi Ayasofya'yı açabilecek hale getirmek için çaba sarf etmişti. 14 Mayıs 2013 tarihinde IMF'ye son taksidi öderken Ayasofya Camii için dev bir adımı atmanın heyecanını yaşıyordu. Savunma sanayindeki yerlilik oranının %80'e yaklaşmasının Ayasofya Camii'ni açmaya %100 yaklaşmak anlamına geldiğini iyi biliyordu. Zira IMF kredileriyle ayakta duran, milletini korumak için Batı'ya muhtaç olan bir Türkiye Ayasofya'yı asla açamazdı. Hülasa Ayasofya Camii'nin Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Bu konuda sergilenecek her türlü tavrı, bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz diyebildiğimiz ve bunun gereğini yapabildiğimiz zaman açabildik. Yani Türkiye içerideki vesayet ipoteğine son veremeseydi, Irak'tan Suriye'ye ve Libya'ya kadar uzanan emperyalist kuşatmayı delik deşik edemeseydi, Ayasofya Camii'ni kuşatan Haçlı zincirlerini kıramazdı. Bırakın Ayasofya Camii'ni, Türkiye eski Türkiye olsaydı NATO zirvesi için gelen Haçlı Batı liderlerini onlarla savaşırken söylediğimiz ceddin deden neslin baban hep kahraman Türk milleti marşı eşliğinde pala bıyıklı eli kılıçlı yeniçeriler arasından yürütseydi ne olurdu acaba? Star gazetesinden Nuh Albayrak'ın makalesini sunduk. Ayasofya'nın nasıl açıldığını unutursak açık tutamayız. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Turgay Güner'in makalesi var. Karşı karşıya olduğu figüran tehdidi. Kimi adını beğenmedi, kimi logosunu, Netflix'in neyisini çalmışlar diyen de oldu, yeni rakı benzetmesi yaparak dalga geçen de. Ama ne olursa olsun ben dahil hepimiz el birliğiyle yeni partiyi tüm Türkiye'ye tanıtmış olduk. Öyledir bu işler. Yeni parti bu ise eskisi hangisi? Şüphesiz CHP. Atatürk'ün partisini bir gecede perte çıkarttılar. İçini boşalttılar. Batan geminin malları misali ellerine ne geçirdilerse alıp götürdüler. Sosyal medya hesapları dahil. Oysa yıllarca öylesine kutsamışlardı ki CHP'yi, bugünden itibaren düşman görüp savaşacaklar. Yenmek, barajın altına gömmek, tarih sahnesinden silmek için ellerinden geleni yapacaklar. İddia odur ki bu uğurda parayla tuttukları figüranları bile CHP'nin başına musallat etmekten çekinmediler. İşte bu mesele, yani figüran meselesi çok mühim. Kulak verin, diyeceklerim var. CHP 10 yıllardır bu türden figüranlar işinde çok mahir bir partiydi, bilirsiniz. Ta merhum Adnan Menderes'e kadar uzanır bu çirkin işler. 28 Şubat Fadimelerini, Müslimlerini de unutmamak gerekir. Cinci hocaları vardı bir de. Ya Gezi'nin sahte müftü karılarını, Neşe ablaları vardı bir de. Bir gün Kemalist, bir gün Hacı teyze olarak sürdüler piyasaya. Ya İmamoğlu'nun sahaya sürdüğü figüranlar, Hacı amcamı ararsın, Hacı annemi, ne ararsan. Ya AK Parti'nin başına musallat ettikleri figüranlara ne demeli? Pudra şekerciden mi bahsedeyim, jacuzzi sefası sürenlerden mi? Yoksa başörtüsüyle son model lüks bir arabada poz verenden mi? Ya sokak röportajcılarının sahaya sürdüğü figüranlara ne demeli? Alayı profesyonel oyuncu. Kimine çarşaf giydirdiler, kiminin başını kapattılar. Sonra da mikrofon uzatıp ben 20 yıldır AK Parti'ye oy vermiştim diye söze başlayıp Erdoğan'a sövdürdüler. Şeytanın bile aklına gelmeyecek işler. Daha da rezili var. CHP'yi terk edip yeni parti kuranların aylardır adını geçirdiği skandalları biliyoruz. Otel odaları, tekneler, uçağın arka odası, pavyonlar, alemler, uyuşturucu partileri, kızı yaşındaki personeliyle otel odasında basılmalar, çalmalar, çırpmalar. Oysa bu tayfa yıllardır hiç olmayan bir ahlaki üstünlük iddiasında bulunuyordu. Ahlaksızlıkta dibi buldular maalesef. İşte tam da bu noktada skoru eşitlemek için sahneye figüranları saldılar. Sosyal medya algoritmasının verdiği manidar destekle birkaç gün içinde gündemi değiştirdiler. Bu rezil emellerini de başörtüsüne alet ettiler. Elinde rakı kadehiyle poz veren mi ararsın, ayağını yalatan mı? Fatoşlar, matoşlar, neler neler. Bence AK Parti özellikle kendisine hedef alan bu iğrenç operasyonu behemahal mercek altına almalı. Şu figüranları, arkasındaki ajansları bulup kamuoyuna deşifre etmeli. Aynı delikten bir kez daha ısırılmamalı. Akşam gazetesinden Turgay Güler'in AK Parti'nin karşı karşıya olduğu figüran tehdidi başlıklı makaleyi sunduk.

Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. İhsan Aktaş'ın makalesi var sırada. Orta Doğu'daki tüm savaşlar bölgemizdeki ekonomiyi çökertiyor. Vurulan şehirler bizim şehirlerimiz, yok olan kaynaklar bizim kaynaklarımız, ölenler bizim insanlarımız. İsimlerinin Ali, Ömer, Zeynep, Hasan, Hüseyin olması ne fark eder? Kendi bölgemizdeki eski savaşlara ve bu savaşların neticelerine bakınca Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi savaş alanında tutması, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin savaşa katılmamaları yönündeki çabaları daha iyi anlaşılıyor. Arap-İsrail savaşından sonra uygulanan petrol ambargoları petrolün fiyatını yükseltmiş. Her ne kadar Kral Faysal bu ambargonun bedelini hayatıyla ödemiş olsa da Suudi Arabistan, İran, Irak ve Kuveyt gibi ülkelerde büyük servetler birikmeye başlamıştı. 1974-1980 döneminde petrol gelirleri ve biriken mali güç. Suudi Arabistan yaklaşık 250-300 milyar dolar gelir. Bunun önemli bir bölümü dış rezervlere ve Amerikan tahvillerine yönlendirildi. İran yaklaşık 120-150 milyar dolar petrol geliri. Şah döneminde büyük sanayi ve silah yatırımlarına harcandı. 1979 devrimi süreci rezerv birikimini sınırladı. Irak yaklaşık 70-90 milyar dolar gelir. Büyük altyapı ve askeri harcamalar yapıldı. 1980'de İran-Irak savaşı başlayınca önemli kısmı tüketildi. Kuveyt yaklaşık 60-80 milyar dolar gelir. Nüfusunun az olması nedeniyle büyük bölümü devlet yatırım fonlarında değerlendirildi ve dünyanın en büyük egemen

deposuna çevirdi. Körfez ülkelerinin katkısıyla yaklaşık 600 milyar dolarlık kaynak tüketilmiş oldu. 3. Irak'ın kendi kaynakları da tükenmiş oldu. Böylece petrol ambargosu döneminde biriken sermayenin önemli bir kısmı burada eridi. Hikaye bununla bitmedi. 10 yıllık savaş sürecinde Irak'ın elinde bulunan silahların İsrail için tehlikeli olduğuna dair bir kanaat oluştu ve hikaye yeniden başladı. 1. Körfez Savaşı'nda Irak Kuveyt'i işgal etti. Amerika yönetiminin Saddam'ı bu işgal için teşvik ettiği çokça konuşuldu. Ardından Amerika büyük bir orduyla Irak'a girdi. 1. Körfez Savaşı'nın maliyetinin önemli bir kısmını yine Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden karşıladı. Yaklaşık 600 milyar dolarlık yeni bir kaynak daha bölgeden çıkmış oldu. 2. Körfez işgali ise Irak'ın felaketi oldu. Ülke bir uçtan bir uca işgal edildi. Milyonlarca insan göç etti, bir o kadarı da hayatını kaybetti. Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olan iki ülkenin ekonomisi doğrudan Amerika eliyle kontrol edilmeye ve sömürülmeye başlandı. Bugün ne Kuveyt'in zenginliğinden ne de Irak'ın refahından eskisi gibi bahsetme imkanımız kalmadı. Amerika-İsrail-İran savaşı da başka bir amaca hizmet etmiyor. Yazının başında Cumhurbaşkanımızın ifadelerine yer vermiştik. Bugüne kadar meseleye bu perspektiften bakmak yerine herkes İran-Arap rekabeti açısından yaklaştı. Bugün savaşın içinde olan İran ekonomik olarak doğrudan kaybeden ülke konumundadır. Komşusu Irak'sa Amerikan işgalinden bu yana henüz kendine gelememişken yanı başında devam eden savaş ve İran destekli milis güçler nedeniyle doğrudan çatışma ortamının içinde kalmış durumdadır. Suudi Arabistan önüne 2030 vizyonunu koymuştu ancak Amerika üsleri nedeniyle doğrudan savaşın bir parçası haline geldi. Körfez ülkeleri dünyada sermayenin ve refahın cenneti konumundayken bugün ekonomik bir tehditle karşı karşıya bulunmaktadır. Üniter devlet yapısına yeni kavuşan Suriye ekonomik sorunlarla uğraşırken yanı başında küresel bir savaşın baskısını hissetmektedir. Türkiye de ekonomik olarak ister istemez bu savaştan etkilenmektedir. Savaşa bir de buradan bakmalı. İran-Irak savaşı, 1. Körfez savaşı, 2. Körfez savaşı ve Irak'ın işgali bölgenin kaynaklarını nasıl tuz buz ettiyse bugün devam eden savaşında bütün bölgeyi ekonomik olarak çökertme tehlikesi bulunmaktadır. İsrail tehdidinin varlığını düşünürsek bu kaynaklar bu kadar kolay heba olmamalıydı. Yeni Şafak gazetesinden İhsan Aktaş'ın Orta Doğu'daki tüm savaşlar bölgemizdeki ekonomiyi çökertiyor başlıklı makaleyi sunduk. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM Haber.
9: Kanat oluşuyordu. Artık yavaş yavaş işte rakibi tehdit eden, toplum ortalamasına laf söyleyen, iktidara gelirsek şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hatta yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben şu ifadeleri çok kullandım. Arkadaş hani seçimde yani yönetim mi değişecek, yani Cumhurbaşkanlığı mı değişecek, yoksa ihtilal mi olacak, darbe mi olacak? Ya ona bir karar verin de. Hani burada şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında şimdi kale gibi duran bir medya grubu var. Daha doğrusu Yeni Parti'nin yanında. Bunların
10: i̇şte tavrı acaba artık CHP Yeni Parti, onu ayırarak konuşmak lazım.
9: Evet evet,
10: Yeni Parti. Yani Yeni Parti'nin yanında var diyorsun.
9: Yeni Parti'nin yanında sıkı sıkıya duran bir şey var. Ha, bu tür linç konularında başarılı oluyorlar. Hani birisini linç etmek, birisini işte şey üzerinden, figüran üzerinden, Cumhuriyet Halk Partisi işte geçirecek adam bulamadı da işte parayla adam getirdi. Bu tür konular değiller ama genel anlamda siyasete bu örgütlenmenin katkısı mı olacak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflatabilirler, tabanını eritebilirler. Ama genel siyasette partiye ne katacaklarını doğrusu görmüş olacağız. Ben bugün böyle biraz medya taramalarımda bu medya gruplarının linç eden, ötekileştiren, tehdit eden. Yani şu belediye başkanı geçmedi, acaba davası mı var? Şu belediye başkanı işte yeni partiye geçmedi, acaba korkusu mu var gibi ifadelerin eleştirildiğini gördüm. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hem de sağduyulu insanlar tarafından. Demek ki bu bir, ben de şeye katılıyorum, yani pek adıma katılıyorum. Eylül-Ekim gibi partinin oy oranları işte her iki tarafında belirginleşir. Tabii acaba sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden bölünen oyları mı alacaklar, diğer partilerden oy alabilecekler mi? Onu da zaman gösterir.
10: Evet. İpek Hocam, burada bir eklentiniz var mı?
11: Burada yoksa ekleyeceğim.
10: Soru soracağım.
11: Ha, tabii, buyurun sorun.
10: Şimdi dün sanıyorum Zafer Partisi Genel Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Mansur Yavaş meselesi. İyi Parti olarak yani şimdi mesela belediye başkanları geçecek geçmeyecek tartışması var. Yarın çok güçlü bir geçiş olduğunun iddiasında bulunduğu Gökhan Zeybek yeni parti örgütlerden sorumluydu. Eskiden herhalde yine öyle. Şimdi bir taraftan geçişler gerçekleşiyor ama herkes Mansur Yavaş ismini merak ediyor. Ben de açıkçası hem partinizin bakışı hem Mansur Yavaş'ın durduğu yer. Şimdi Mansur yani çok net bir şekilde İyi Parti Özgür Özel'e, ekibine, Müsavat Dervişoğlu destek verdi. Mansur Yavaş CHP'de kalıp Kemal Kılıçdaroğlu'yla ya da onların ekibiyle yol yürüme durumuna giderse mesela tavrı ne olur İyi Parti'nin?
11: Pınar Hanım, tabii şöyle bir şey var, siyasette 24 saat çok uzun bir zaman. Her şey çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Şu anda Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalması aslında daha sonra durumu değerlendireceğine ilişkin bir açıklamayla aslında bunu desteklemek lazım. Çünkü benim takip ettiğim kadarıyla da öyle bakıyor sürece. Aslında Türk halkının Mansur Yavaş'ı sevmesi de bu sebeple. Yani fevri hareket eden, düşünmeden hareket eden bir lider diyeyim, lider değil, bir büyük şehir belediye başkanı ama aynı zamanda 2023 seçimlerinde de çok fazla adı geçtiği için söylüyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yerine Sayın Mansur Yavaş'ın adaylığı da çok geçmişti. Hatta anketlerde de çok yüksek çıkıyordu. Tabii sevilmesinin bir nedeni var. Sevilmesinin en önemli nedenlerinden de bir tanesi soğukkanlı olması. Gerektiği yerde, gerek zaman açıklama yapması, ilkesel açıklama yapması. Sayın Mansur Yavaş'la İyi Parti arasında da hani sıcak bir ilişki var. Evet. Sayın Mansur Yavaş bizim hukuk ve adalet bir çalıştayımız olmuştu. Ona gelmişti ama onun dışında bayrak mitingimize de gelmişti. Destek de veriyor çalışmalarında. İyi Parti ziyaretleri de var. Sayın Genel Başkanımızın da Mansur Yavaş'a ziyaretleri var. O yüzden sıcak ilişkiler içerisinde devam ediyor bu süreç İyi Parti ile Sayın Yavaş arasındaki. Ama bunun dışında tabii Sayın Mansur Yavaş'ın gelecek dönemde Cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin elbette ki çok güçlü bulgular da var. Neden? Çünkü sevilen bir insan ve Sayın Özgür Özel de demişti ki iki tane teknik direktörümüz var. Ya İmamoğlu ya da Yavaş demişti ama şunu da tabii söylemek gerekiyor. Burada siyasetçilerin uzun yıllardır siyasette var olan siyasetçilerin aklına da güvenmek gerekiyor. Ben en iyi formülün özellikle muhalefet partilerinin birleşmesi ve işte 2028 diyelim 2028 seçimlerine yönelik strateji belirlemesi açısından en uygun formülün bulunacağına da inanıyorum bu noktada. Çünkü Sayın Dervişoğlu buna bütünleşik muhalefet diyor. Bütünleşik muhalefetin amacı aynı siyasi partinin altında yol yürümek değil ama hedefte birleşmek aslına bakarsanız. Bu noktada da Cumhurbaşkanı adayı noktasında da hedefte birleşilebileceğine ben inanıyorum. Çünkü aslında farklı yollar yürünse de çünkü biz örneğin çerçeve yasa noktasında hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem de Yeni Parti'den çok sert bir şekilde ayrılıyoruz. Yani bu süreç noktasında
10: hatta
11: çok
10: İpek
11: sert
10: Hocam,
11: bir şekilde
10: dün Ayhan Bilgen konuğumdu. Dedi ki ya şimdi destek veriyorlar ama diyelim ki yani sonuçta çerçeve yasa konusunda yeni partinin yol haritası İyi Parti'nin hoşuna gitmezse ben dedim ki yani daha önce de zaten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu şekilde yol alınıyordu. Dolayısıyla hani bir sorun olur mu bu?
11: Yani şimdi bu aslında Pınar Hanım şöyle, elbette ki her siyasi parti bir diğerinin rakibidir. Yani bir siyasi parti başka bir partiye iyi temennilerini ilettiği zaman onun politikalarını, onun stratejilerini %100 destekliyor anlamına gelmez. Sonuçta her siyasi parti böyle bir süreç içerisinde birbirinin rakibi. Ama ilkesel duruş noktasında Türkiye'deki ilerleyen süreç yargı siyaset ilişkisi noktasında da belli siyasi partilerin, daha doğrusu siyasi partilerin ve genel başkanlarının doğru refleksler vermesi gerekir. Çünkü vatandaş bir siyasi partinin başına bunlar geldiği zaman muhalefette olan diğer bir siyasi partinin ve genel başkanın nasıl bir açıklama yapacağını, destek mi olacağını, sessiz mi kalacağını, bakın sessiz kalmak da çok önemli bir tepkidir. Çünkü desteklediğiniz anlamına gelir süreci. Bu anlamda hani kurulacak olan partiye tepkidir diyeyim. Çok önemlidir. O yüzden aslında vatandaşlarımızın genel başkanlar ve siyasi partiler açısından hukukun, adaletin sağlanması noktasında kime ne tepkiyi verdiği, nerede ne açıklamaları yaptığı ve bunu neden yaptığını takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biz iki siyasi partinin iç işlerine karışan bir parti asla olmadık. Yani Sayın Genel Başkan da bunu açıkladı. Dedi ki hiçbir zaman Sayın Özgür Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu üstünden okumadığım süreci dedi. Ben sürece hep hak, hukuk, adalet bağlamında, siyaset yargı ilişkisi bağlamında baktım ve partimiz de böyle bakıyor dedi. Bu da vatandaş nezdinde gerçekten karşılık bulan bir düşünce oldu ve İYİ Parti'nin duruşu gerçekten sokakta vatandaş tarafından da desteklendi. Ama çerçeve yasa noktasında kesinlikle ayrıldığımızı, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden eğer destek vereceklerse hem de yeni partiden ayrıldığımızı söylememiz gerekiyor. Biz çok başka bir yerden bakıyoruz ve okuyoruz süreci. Evet.
10: İhsan Bey, Mansur Yavaş'ın sessizliği çokça konuşuluyor, tartışılıyor, yeri anlaşılmadığı söyleniyor. Özgür Özel diyor ki biz hiçbir belediye başkanını davet etmedik. Mansur Yavaş sizce nasıl bir strateji izliyor şu anda?
9: Aslında Mansur Yavaş'ın stratejisi çok açık, yani böyle çok hani anlaşılmaz bir durum değil. Yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde stabil olarak bekliyor. Yani neyi bekliyor? O şunu görüyor. Eğer yani bir cumhurbaşkanının adaylığı söz konusu olacaksa yeni partinin oyları tek başına yetmiyor bu adaylık için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları da tek başına yetmiyor. Acaba bir ittifak oluşacak mı? Bir de o sağlamcı yapısı itibariyle acaba bu oluşacak ittifak kendisini yukarıya taşıyabilecek mi, taşıyamayacak mı? Kim mesela şöyle düşünün. Yani terörist Türkiye sürecinde muhtemeldir ki DEM Parti herhangi bir grubun arkasına takılmayacak, öyle gözüküyor. Yani kendi adayını çıkarabilir.
10: Kendi ama sonra ikinci kalabilir. Tura kaldığı noktasında da bir karar verecek.
9: Ya mutlaka, yani orada işte kendi tabanının yaklaşık %30'u daha çok muhafızkarlardan oluşuyor. Onların şeyi yani tercihi muhtemelen %30'un Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yanılır eğer aday olursa. Diğerlerinde tercihine bakmış olacağız. Tabi orada şöyle bir denklem ortaya çıkıyor. Şimdi İyi Parti, işte Zafer Partisi, Anahtar Parti bir üçlü grup gibi duruyorlar. Şimdi o grup eğer bir denklemin içerisinde olursa tam o grubun içinde DEM Parti seçmeni nasıl pozisyon alır onu görmüş olacağız şey olarak. Diğer taraftan tabii şey belli değil. Yani bugünden yarına kimin nerede pozisyon tutacağı belli değil. Dolayısıyla biraz şöyle olacak galiba. Eylül Ekim'e kadar biz bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi meselelerini konuşmaya devam edeceğiz. Hani bugün bir belediye başkanı geçti, yarın bir milletvekili saf değiştirdi ya da bir belediye başkanı geçmedi. Bazen geçmemekte problem oluyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Fakat artık siyaset mevsimi açıldığı zaman, ki Ekim'dir muhtemelen, işte millet tatilden dönecek, yavaş yavaş siyaset ısınacak. Bu arada tabii AK Parti 25. yıl kampanyası başlattı. Yani 25. yılını AK Parti sadece bir konferansta ya da bir mitingle yapmayacak. Onu bir program serisi olarak devam ettirecek. O da aslında bir yönüyle de kendi içinde mini bir seçim kampanyası gibi bir şey gibi
10: yani
9: duruyor.
10: Yani yavaş yavaş artık seçime mi ısınmalar başlayacak?
9: Yani şöyledir.
10: Meclisin açılmasıyla yani, beraber.
9: Yani kuruluşundan hemen sonra iktidar olmuş, 25 yıl iktidarda kalmış bir parti. Bir etkinliği tek bir programla kapatmıyorsa bir bakıma da biraz kitlelerin hareketlenmesi, illerde programların yapılması, biraz da belki yaptıklarını vatandaşa anlatmak gibi pozisyon da ortaya çıkarabilir. Diğer taraftan bir İran-ABD savaşı devam ediyor. Sanki işte bu hafta durdu gibi ama yarın ne olacağı belli olmaz. Onun ülke üzerine bir etkisi var falan. Eylül'de yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu iç kavganın her ne kadar Özgür Özel, Sayın Özgür Özel söylemiş olsa da, konuda konuşmayın, gündeme almayın demiş olsa da, partinin geleneğine baktığınız zaman bu iç hesaplaşmanın ben kısa zamanda tamamlanacağını düşünmüyorum. Bu epey bir zaman vakitlerini alacak. Anladım. Diğer taraftan da yani Cumhuriyet Halk Partisi, pardon, yeni parti kurultayını yaptığı zaman acaba onlar da kongre mi diyecekler, kurultay mı, onu da bilmiyoruz. Yani parti tam Cumhuriyet Halk Partisi'nin kopyası mı olacak? Yeni Cumhuriyet Halk Partisi mi olacak, daha mı eski olacak, onu da kestiremiyoruz şu an. Ya da sadece bir merkez parti mi olacak, o konuda çok öngörümüz yoktur. Ama şu an görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti olacak. O zaman da konu şuna gelecek. Hangi grubun, hangi kesimin Cumhurbaşkanı adayı kim? Şimdi AK Parti kuruluşu çok kışkırtıcı bir kuruluş. Yani AK Parti'nin hikayesi, serüveni, kurulduktan hemen kısa bir süre sonra iktidar olması bütün yeni kurulan partileri cezbediyor. Fakat AK Parti kurulduğu zaman ülke şartları da farklı, siyasette farklıydı, aktörler de çok farklıydı. Şimdi AK Parti ile MHP'nin oyu yani %45'leri topluyor bugün seçim olsa. Bir defa yani eğer rakip olarak göreceklerse, yani İyi Parti ya da etrafına oluşacak kümenin karşısında %45'lik bir kale var. Diğer tarafın da nasıl pozisyon alacağına dair henüz bir fikrimiz yoktur. Acaba bu kısa zamanda önce partiyi toparlayıp sonra ittifak arayışlarına girip bir kümelenme oluşturacaklar mı, oluşturamayacaklar
10: şöyle
9: mı?
10: Şöyle de Özgür Özel, yeni parti genel başkanı Özgür Özel. Ben de alışmaya çalışıyorum çünkü bazen ağzımızdan Cumhuriyet Halk Partisi çıkıyor doğal olarak. Hep beraber bir lansman gerçekleştireceğiz. İşte logo çalışmalarını da üzerinde konuşacağız. Hani o lansmanda çok daha herkesi hani kucaklayacağız. Mesela paramız yok ama o şeyi, kampanyaları biz açıklamadan sakın hani itibar etmeyiniz. Hani sizlerle beraber bir yol yürüyeceğiz şeklinde açıklamaları var. İşte otobüsü aldığımızda miting yapacağız dedi. Mesela İhsan Aktaş, Özgür Özel'in son açıklamaları bu yöndeydi.
9: Ya şu gözüküyor ya, muhtemelen şu an Eylül'e kadar bence kamuoyuna nasıl bir kimlikle çıkacaklarını, hangi aktörleri değiştireceklerini ortaya koyacaklar. Ama şunu söyleyeyim, yani Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması başladığı gün muhtemelen şu ana kadar yaptığımız bütün tartışmalar anlamsız kalacak ve o konu da gündeme gelecek. Aday kim olacak? Hangi gruplaşma olacak? İşte Cumhur İttifakı dediğim gibi. Yani iki partinin toplamı hayli bir yekün tutuyor. Onların hani küçük bir ittifakla ya da işte tabii şey var burada, Sayın Cumhurbaşkanı'nın artı oyunu hesaba katmadan söylüyoruz. Sadece siyasi partilerin kendi kamuoyu desteği olarak konuşuyoruz. Oluyor. Dolayısıyla o artının ne kadar getireceği meselesi var. Bir de işte bu kadar işte en az şöyle yapalım. Şimdi 3 tane Milliyetçi Parti var, Yeniden Refah Partisi var. 3 tane Muhafazakar Parti var. Yani İyi Parti kattığınız zaman 10 küsürlük ya, 10'dan fazla bir sayı var mecliste. Yani çünkü şey, Yeni Yol İttifakı, Yeniden Refah, DEVA, evet. Gelecek, Saadet Partisi.
10: Saadet Partisi var.
9: Onların
10: Deva
9: bir
10: gelecek, evet.
9: Yani 4 orada var, 3 Milliyetçi Parti var. İşte 2, 9, 11. Ya yani bir defa 11 tane parti var. 12, yani 15'e kadar çıkarabiliriz hani denkleme girecekleri. Bu kümelenmeyi kim nasıl oluşturacak, onu görmüş olacağız. Ha, demek ki biraz şu birkaç ay, belki önümüzdeki 1-1,5 ay biraz serin geçer. Eylül'den sonra biz artık Cumhurbaşkanlığı meselesini tartışmaya başlayabiliriz. Bu da işte AK Parti kuruluşu başka partilere, evet, örnek midir, değil midir? Aynı şeyden, çabadan aynı sonuç çıkar mı? Bunu da görmüş olacağız biz.
10: Peki.
11: Şimdi Kınır Hanım, bir şeye itiraz edebilir miyim? İhsan Bey'in söylediği bir şeye.
10: Tabii ki hocam.
11: Şimdi İhsan Bey bizi milliyetçi partilerle, diğer iki partiyle beraber saydı ama biz kendimizi oraya sıkıştırmıyoruz. Biz kendimizi merkez parti olarak konumluyoruz. Ve aslında son 27 Haziran'da yaptığımız bayrak mitingi ve o bayrak mitingine katılım da aslında diğer partilerden farklı olduğumuzu ve başka bir yerde olduğumuzu da gösteriyor. Çünkü orada elinde hiçbir siyasi parti flaması bayrağı olmayan insanların da katıldığı çok geniş katılımlı bir miting oldu, bayrak mitingi. Sadece bayrak vardı herkesin elinde. O anlamda da o tabana sıkıştırılmaktan memnun değiliz. Biz başka bir yerde konumluyoruz kendimizi. Biz bir merkez partiyiz. Diğer iki milliyetçi partiyle aynı çerçevede ele alınmak bizi aslında birazcık daha kısıtlamış bir pozisyon oluyor. Öyle söyleyeyim.
10: Ne diyorsunuz?
9: Şöyle, ben oy geçişleri açısından bakıyorum. Yani genelde bugüne kadar, yani mesela AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi kitlesel partiler olduğu için kendi aralarında bir geçiş var, yani oy geçişliği var. Anahtar Parti, Zafer Partisi ve İYİ Parti arasında da bir oy geçişliği sürekli var. Yani birinden birine, birinden ötekine. Elbette ki şey var, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında da geçişlik var. Ama orada şöyle bir durum oldu. İşte Meral Hanım liderlik yaparken hep böyle 10 puan bandını koruyan bir İYİ Parti vardı. Meral Hanım ayrılmasından sonra partide bir kopuş oldu. O da daha çok Cumhuriyet Halk Partisi ile ortaklık olduğu için biraz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kaptırdı İYİ Parti. Tabii yeni kurulan parti acaba oy mu verecek, yoksa bu dağınıklıktan geri oy mu alacak? Bence İYİ Parti'nin önünde de çok kocaman bir soru işareti var.
10: Yani çünkü şöyle, yeni partinin yol haritası İYİ Parti'ye gelecek oylarda da bir değişiklik.
9: Bence olumlu olumsuz etkileyecek. Çünkü şöyledir, yani olağanüstü derecede bir yakınlık oluştu bu Utlan kararından sonra iki parti arasında. Bu iki genel başkanın tokalaşması bile, yani merhaba demesi bile tabanda bir sıcaklık oluşturur. Acaba bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiş olan sadece bir oy var, %30 civarında, 30-35 civarında. Acaba onlar bu kavgadan bakıp AK Parti ya da İYİ Parti'ye mi yönelecek? Yoksa İYİ Parti'nin bu sıcak tutumundan dolayı yeni partiye bir ivme olacak mı? Onu da zaman gösterecek ama bence ya İYİ Parti bu soru işaretini kendi önüne koymalı diye düşünüyorum.
11: Ama Pınar Hanım, önemli bir şey söyledi İhsan Bey. Bir cümle söyleyebilir
10: tabii
11: miyim?
10: Ne demek? Ne demek?
11: Şimdi tabii bu söylediği çok önemli bir şey İhsan Bey'in, ama bu aslında iki partinin yakınlığından ziyade bir hak, hukuk ve adalet duruşu olarak yorumlanmalı bir. İkincisi, bizim seçmeniz bilinçli bir seçmen. Özellikle bu terörsüz Türkiye diye nitelendirilen süreçte aslında İYİ Parti'nin duruşuyla İYİ Parti'nin tabanında kalan bir seçmen, yani bilinçli bir seçmenimiz var bizim. Hangi partilerden hangi noktalarda farklılaştığımızı bilerek İYİ Parti'ye gelen bir seçmenimiz var. O yüzden ben bu iki şeyi çok iyi ayırt edeceklerini düşünüyorum vatandaşlarımızın.
10: Vallahi bence bütün seçmen çok ferasetli Türkiye'de. Her türlü, ya işte bu logoyu şöyle anlar mı anlamaz mı, işte altı oka mı gider falan, değil mi İhsan Bey? Böyle tartışmalar var ama Türk halkı, bilmiyorum Z kuşağını, genç kuşağı, ama normalde politik bir halk, bayağı yakından takip ediyor.
9: Ya bu arada, dünyada.
10: Bu arada bir merak ettim İhsan Bey, logo dedim aklıma geldi. Yeni parti ismi, logosu, yani şöyle bir minik bir araştırma yaptınız mı? Ne diyor vatandaş? Ha, özellikle yeni parti seçmeni mesela ne diyor, ya da karşıt seçmenler ne diyor?
9: Ya logo konusunda araştırma yapmadık ama bir markanın logosuna benzediği konusunda galiba herkes hemfikir.
10: Ne harfinin
9: bir kopya olduğuna dair bir hemfikirlik var. Zaten şöyle, dikkat ederseniz mesela siyasi eleştiri alan partiler genelde karşı savunmaya geçerler. Yani yeni partinin genel başkanı bu konuda savunma yapmadı. Hani bakacağız, çalışacağız, kalabilir de, değişebilir de. Evet. Demek ki bu şeyi eleştiriyor, onlar da görmüş, hatta bir ifade kullandı. Bu sadece partimizin ismi, logosu değil ifadesi de kullandı.
10: Evet, isim diyorlar, hani logomuz bu değil dediler. Logo çalışması başladı dediler.
9: Evet, evet. Dolayısıyla biz bir araştırma yapmadık. Zaten şöyle, her yaprak kımıldadığında bir araştırma yapsak biz galiba dükkanı açık tutamayız.
10: Çok pahalı değil mi İhsan Bey?
9: Araştırma işi şöyledir. Yani nitelikli araştırma gerçekten pahalıdır. Yani nihayetinde sahaya insan göndereceksiniz ya da aranacak, kontrol edecek. Yani 40 tane şeyden geçiyor, çarptan geçiyor bir araştırma olana kadar. Dolayısıyla kurumsal firmaların yaptığı işler pahalı işlerdir, onu da söylemiş olayım.
10: Bu arada İpek Hocam, size bir izleyicimiz demiş ki İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'nin birleşmesi gerekli demiş. Hı hı. Seçmen.
11: Evet, bunu.
10: Evet.
11: Yani bunu doğru sokakta da söyleyeyim.
10: Böyle talep geliyor mu size?
11: Evet tabii, birleşme talepleri geliyor. Yani parti adı vermiyorlar ama muhalefet olarak birleşmemiz gerektiğine dair bir takım talepler geliyor sokakta.
10: Siz ne bakıyorsunuz? İşte o yüzden... Ne düşünüyorsunuz İYİ Parti olarak bu birleşmeler noktasında?
11: Aslında bütünleşik muhalefet diyoruz biz buna. Bütünleşik muhalefet demek aslında siyasi partilerin kendi kimliklerini koruyarak aynı yolda birlikte yürümesi ve sonuçta amaç özelinde birleşmesi anlamına geliyor. Şimdi burada aslında her siyasi partinin kendi seçmen tabanıyla ilişkileri farklı. Yani bizim seçmen tabanımız, bizim birlikte hareket ettiğimiz seçmen tabanımız özellikle bu bayrak sevdalısı. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının öyle bir hani bayrak, vatan, millet sevdası var ama bizim bu süreçteki konumumuz nedeniyle komisyona üye vermememiz, işte Sayın Genel Başkan'ın en son bir röportajı oldu. Oradaki bizim hassasiyetlerimiz, bu terör örgütünün muhatabının bu sürecin başına konulmaması gerektiğine ilişkin görüşlerimiz sebebiyle yanımızda olan pek çok insan var. Tabii sokaklarda dolaşırken de çok doğru bir yol izlediğimizi söyleyen vatandaşların da sayısının oldukça fazla olduğunu söylemem gerekiyor. Bu noktada tabii İYİ Parti mecliste grubu olan, vekilleri olan 29 tane vekilimiz var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Büyük bir parti. O yüzden buradaki duruşu, söylemleri, yani grup toplantısı yapabilmesi elbette ki bir siyasi partinin avantajı, çünkü seçimlere girmişsiniz, işte %3 barajını geçmişsiniz, tabii. Seçim yardımı alıyorsunuz, tabii 7 yani. Barajını geçmişsiniz, vekilleriniz var. O anlamda elbette ki İYİ Parti'yi bence biraz daha farklı bir yerde konumlandırmak gerekiyor. Biz daha bir merkez parti olarak kendimizi görüyoruz.
10: İhsan Bey, şimdi bir terörsüz Türkiye süreci, bir çerçeve yasa meselesi var. Ben yine bir kamuoyunun nabzı açısından değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Hani burada bir sona yaklaşma duygusu var mı? Yani oraya doğru evriliyor mu? Olumlu bir şey çıkacak mı? Yoksa hayal kırıklığı mı olacak? Ne diyorsunuz bu konuda?
9: Yani dikkat ederseniz aslında kamuoyu bu konuyu tartışmıyor. Bence bu da çok sağlıklı bir şey. Şu anlamda sağlıklı bir şey. Yani işte 40 yıldır süregelen bir terör hadisesi var. Biz biliyoruz ki Türkiye zayıfken bu uluslararası güçler bu ülkeyi sürekli zayıf tutmak için terör örgütlerini, bir tane değil birden çok terör örgütünü arkalayarak bu ülkeyi zaaf halinde tutmak istediler. Gelinen noktada, yani terör örgütlerinin dünyada da bir trendi vardır. Başlarlar, yükselirler. Bir zaman sonra ya demokratik sürece evrilirler ya da çaresiz kalırlar. Bence AK Parti iktidar olduğu günden beri özellikle terörle mücadeleyi yaparken hem bölgenin kalkınması, oradaki iyileşmeler, yani kent yaşamından devlet yatırımlarına kadar, geri kalmışlık meselesinin çözülmesine kadar, bir de terörle mücadele ederken vatandaşların örselenmesine kadar çok önemli adımlar attı. Gelinen noktada aslında Abla Öcalan'ın fesih kararını açıkladıktan sonra da hem Türkiye'de hem de dışarıda bir terör faaliyeti yürütmenin artık karşılığının kalmadığı da ortaya çıktı. Ha, ülke zayıf olsaydı, yani ordunuz zayıf olsaydı, ekonomi zayıf olsaydı, devletiniz diplomaside, uluslararası ilişkilerde güçsüz bir devlet olsaydı, terör örgütü devam ederdi. Yani pazarlıkları da güçlü olurdu. Şimdi bir örnek olarak verelim. Terörist Türkiye meselesi konuşulurken biz zaman zaman terörist bölge ifadesini kullandık ve bu yaygın olarak da medyada kullanıldı. Bunun faydası ne oldu diye soracak olursanız, Suriye bir üniter devlet yapısına doğru evrilirken orada PKK, PYD, SDG gibi oluşumlar vardı. Şimdi kurucusu tarafından feshedilen bir örgüt bir savaş verirken ya da bir mücadele verirken psikolojik olarak aslında yenilmiş olarak biz mücadeleye girmiş oluyor. Dikkat ederseniz kısa zamanda Suriye'deki üniter devlet yapısı tamamlandı ve Suriye'deki Kürt şehirlerinde yaşayan Kürtler de özgür vatandaşlar olarak hayatlarına dönmeyecekler. Zaten Türkiye'de böyle bir sorun yoktu. Bence burada artık hem DEM Partisi hem diğer siyasi partiler makul bir çerçevede yürüyorlar. Yasanın doğrudan tek bir terör örgütüne has geçici, yani zamanla, belli bir zamanla sınırlı bir yasa olduğunu, olacağını ve üç parti tarafından da şu an fiilen destekleniyor. Burada tabii şey için bir imtihan var, yani yeni parti için. Yeni parti bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi sürece destek vermişti. Ben komisyona briefing de verdim. Evet. Meclisteki terörle mücadele komisyonu, çok uzun adı vardı, Terörist Türkiye Komisyonu'na, evet, briefing de verdim. Orada bütün partilerin varlığı aslında bir yönüyle de Türkiye siyasetinin %80'inin 90'ının taraf olduğu bir süreç gibi yürüyor. Şöyle düşünün, yani kim istemez ki Diyarbakır'daki bir vatandaş, bir esnaf, bir tüccar, bir anne, kim istemez ki memlekette hiç kimse hayatını kaybetmesin, bir şey yapmayalım. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi planıyla, programıyla, hiçbir uluslararası güce danışmadan, kimseden destek almadan kendi projesini yürüttü. Belki yabancıların eli içimizde olsaydı akamete uğrayabilirdi ama görünen o ki bu mesele hayırla sonuçlanacak. Bizim yaptığımız ölçümlerde de, yani Cumhuriyet Halk DEM Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde, AK Parti'de %85 oranında bir destek vardı. Ya yani Kürt seçmene indirgediğiniz zaman daha çok bir destek var burada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi zamanla desteği arttı. Yani önceden biraz çekimsel bir durum vardı. 55'lere kadar yükselmişti onda desteği. Demek ki aslında bu mesele aslında toplumun zihninde de fiilen bitmiş gözüküyor. Herhalde bunu canı gönülden bütün vatandaşlar ister. Mecliste çok temkinli bir süreç yürütüldü. Çok dikkatli gitti. Şu an hukuk tarafı işte işin içerisinde. Evet. Bir taraftan istihbarat başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilat Başkanı olanı biteni takip ediyor. Bir tek bir faydasından bahsedelim.
10: Türkiye'de yürütülen... 2 dakikam kaldı İhsan Bey.
9: Bir cümle. Türkiye'de yürütülen terörist Türkiye mücadelesi, terörist bölgede Suriye'nin üniter devlete kavuşmasına fayda sağladığı gibi Kürtlerin ABD ve İsrail eliyle İran'ın üzerine sürülerek heba edilmesini engellemiş oldu. Sadece bu faydası bile çok büyük faydadır diye düşünüyorum.
10: Son kaç arkadaşlar? Tufan son kaç? 1 dakika. İpek Hocam, sizin duruşunuzu biliyoruz ama bir 30-40 saniye, yani partiniz olarak bakışınızı da biliyoruz ama bir yorum almak isterim.
11: Tabii en çarpıcı noktalarını o zaman çok hızlıca söyleyeyim Pınar Hanım. Şimdi bu çerçeve yasanın ne olduğuna ilişkin bir bilgisi yok siyasi partilerin. Sayın Numan Kurtulmuş ziyaret etti ama çerçeve yasanın içeriğine dair hiçbir bilgi vermedi. Bunu terörde elebaşının parafladığını, onun onayına gittiğini söylüyorlar ama Türkiye'deki siyasi parti genel başkanlarına ilişkin olarak bir bilgi vermiyorlar. Çerçeve yasanın içeriğine ilişkin olarak bir. İkincisi, eli silah tutmuş, eli silah tutmamış olarak terör örgütü mensuplarını ayırmak mümkün müdür? Terör örgütü mensubu adı üstünde. FETÖ terör örgütüne ilişkin böyle bir ayrıma gidilebiliyor mu? Yani terör örgütü mensubu terör örgütüdür. Eli silah tutsun tutmasın. O yüzden böyle bir ayrımın biz hiç mümkün olmadığını düşünüyoruz. Üçüncü olarak da aslında bu mitinglerde ne terör örgütünün ne de Öcalan'ın duruşundan geri adım attığını gösteren hiçbir şey yok. Terör örgütü daha silah da bırakmadı. Bununla birlikte Öcalan kendi isteklerinden vazgeçmedi. Geçmiş gibi de gözükmüyor. Yetmez ama evet sloganları geziyor ne yazık ki. Bu da tabii bizim açımızdan sürecin, evet, yanlış yönetildiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Evet. Ve İYİ Parti de bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasaya karşı çok güçlü bir muhalefet gerçekleştirecektir.
10: Peki. Profesör Doktor İpek Özkal Sayan, çok teşekkür ederim kıymetli hocam. İhsan Aktaş, çok teşekkür ediyorum
11: ben
10: sizlere.
11: Ben çok teşekkür ederim.
10: Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Ana Haber'de Tuna Öztunca, ben yine sizleri davet edeceğim değerli izleyenler. Yarın saat 17.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
8: TGRT FM Haber.

0: Mostar Köprüsü'nden 460. atlayış. Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nden atlama yarışması yine coşku ve heyecana sahne oldu. Mostar kentinde 460 yıldır kesintisiz şekilde sürdürülen geleneksel yarışmada sporcular cesaretlerini konuşturdu. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da yapılan köprüdeki yarışlara Batı Balkan ülkelerinden 34 sporcu katıldı. Görsel şölene sahne olan müsabakaların başüstü kategorisinde Ewald Krnić birinci oldu.
1: Başka platformlarda da yarışıyoruz ama asla Mostar'daki heyecanı alamıyoruz. Burada kelimelerle anlatılamayacak bir enerji var.
0: Dik atlayış kategorisinde ise Igor Kazic 11. kez birinci oldu. 500 yıla yaklaşan yarışma Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. 1993'teki Sırp saldırılarında yıkılan Mostar Köprüsü ancak Türkiye'nin de girişimiyle 2004'te aslına uygun olarak yeniden inşa edilmişti.

0: güneş kavuruyor, toprak toz duman içinde bırakıyor. Berivanlar, yani süt sağan kadınların zorlu mesaisi kızgın güneşin altında sürüyor.
1: Zor şartlarda bu koyunları sayıyoruz. Sabahtan akşama kadar güneşin altındayız.
0: Burası Hakkari Yüksekova'daki Onbaşılar köyüne bağlı dere içi yaylası. Berivanlar sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyor. Sağım öncesi toplanıp halay çekerek moral depolanıyor. Besiciler bir ay önce yaylaların yolunu tuttu. Sıcak havada 1500 koyun günde 2 kez sağlıyor. Berivanlar Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslendi. Tek bir ağaç bulunmayan yaylaya gölgelik yapılması talep edildi.
2: Yani biz burada ağaçlık yok, gölge yok. Biz buraya gölgelik istiyoruz. Yani çok sıcak. Bizim için gölgelik yapsalar iyi olur.
1: Gölgelikler kurulursa biz de bu kadar zorluk çekmeyiz. Daha da çabuk bitiririz.
0: Çocuklar zorlu mesaide annelerini yalnız bırakmıyor. Sağımın çabuk bitmesi için yardım ediyorlar.
3: Sabah akşama kadar bu güneşteyiz. Bir yardım bekliyoruz ya da çadırlar, diğer köyler gibi. Yani bir destek olursa biz memnun oluruz.

Japonya'da dikkat çeken bir kampanya başlatıldı. Yaklaşık 10 bin marulun ambalajına ünlü oyuncu Tatsuya Fujiwara'nın yüzü basıldı. Kampanyanın amacı sadece satışları artırmak değil, aynı zamanda gıda israfını azaltmak. Projeyi gıda devi Ajinomoto ile J.A. Zen no Nagano hayata geçirdi. Ambalajların üzerindeki QR kodu okutan tüketiciler marulla hazırlanabilecek farklı tariflere ulaşıyor. Böylece marulun yalnızca salatada değil farklı yemeklerde de değerlendirilmesi hedefleniyor. Şirket verilerine göre Japon tüketicilerin %60'ından fazlası tüketemediği marulu çöpe atıyor. 21 Temmuz'da başlayan kampanya stoklar tükenene kadar devam edecek. Yetkililer dikkat çeken ambalajların hem satışları artırmasını hem de evlerdeki gıda israfını azaltmasını umut ediyor.

0: Arnavutköy'de en tatlı festival düzenlendi. 3. Yeniköy Karpuz Festivali hem göze hem damağa hitap etti. Karaburun sahilindeki festivale yoğun ilgi gösterildi. Vatandaşlara 10 ton karpuz ikram edildi. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilinen Yeniköy karpuzları afiyetle yendi.
1: Üçüncü karpuzlara geçenler var.
0: Festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karpuz yeme yarışması büyük ilgiyle takip edildi.
2: Hayt maşallah! Dokunmadan bitirdi karpuzu.
0: En büyük karpuz yarışması yapıldı.
3: 3 senedir bu festivale katılıyorum. İlk 2 yıl ikinci oldum. Bu yıl şampiyon oldum. Mutluyum.
0: Festivalde tablo gibi işlenen karpuzlar sergilendi.
4: Arnavutköy'ün karpuzu gerçekten muazzam ötesi.
0: Yeniköy Karpuz Festivali'nde konser düzenlendi. Vatandaşlar Rumeli şarkılarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki tarihi Sultan Kayıtbay Camii ve Külliyesi kapsamlı restorasyonun ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor. Memlük Sultanı Eşref Kayıtbay tarafından 15. yüzyılda inşa edilen yapı, Kahire'nin en önemli tarihi eserleri arasında gösteriliyor. 2022 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2024'te tamamlandı. Yapının dış cephesi, taş işçiliği ve simge haline gelen kubbesi aslına uygun şekilde yenilendi. İç ve dış bölümlerde yapılan temizlik çalışmalarıyla yıllardır gizli kalan mimari detaylar yeniden ortaya çıkarıldı. Restorasyon ABD Büyükelçileri Kültürel Miras Koruma Fonu'nun desteğiyle Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi ve ABD'nin Kahire Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleştirildi. Sultan Kayıtbay'ın türbesine de ev sahipliği yapan külliye, taş oymaları, geometrik motiflerle süslü kubbesi ve Memlük mimarisini yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor. Yenilenen tarihi yapı açılışın ardından yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Kahire'nin simge eserlerinden biri olan Sultan Kayıtbay Külliyesi restorasyon sayesinde yeniden eski ihtişamına kavuştu.

kayalık tepelere tırmanıyor, akarsulardan geçiyor, hiçbir engel tanımıyor. Çinli bir robot şirketi engebeli arazilerin yeni hakimi olmaya aday robotu Süper Atlet AS2V'yi tanıttı. Sivil kullanım için tasarlanan 25 kilogram ağırlığındaki bu dört bacaklı robot hem tekerlekli araçların hızını hem de bacaklı sistemlerin engel aşma kabiliyetini tek bir gövdede birleştiriyor. Saatte 20 kilometreyi aşan hıza ulaşan AS2V 45 derecelik dik yamaçları ve 80 santimetrelik engelleri zorlanmadan aşıyor. Yapay zeka altyapısıyla zorlu çevre koşullarına anında uyum sağlayan robot sırtında 16 kilogramlık yük taşıyabiliyor. Su ve toz korumasına sahip olan robot 30 kilometrenin üzerindeki menziliyle yağmur çamur demeden kesintisiz görev yapabiliyor. Resmi amacı sivil keşif ve lojistik olsa da uzmanlar cihazın barındırdığı askeri potansiyele dikkat çekiyor. Robot teknolojisinde Batı ile arasındaki farkı giderek açan Çin'in bu hamlesi geleceğin dijital savaş alanlarının nasıl şekilleneceğine dair de güçlü bir ipucu veriyor.

0: Brezilya'daki seçim mitingi Güney Amerika'da diplomatik krize dönüştü. Arjantin'in aşırı sağcı devlet başkanı Javier Milei'nin komşu ülkede yaptığı sert konuşma Arjantin-Brezilya hattında ipleri kopardı. Krizin fitili São Paulo'da ateşlendi. Darbe girişimi suçlamasıyla tutuklanan eski devlet başkanı Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, Liberal Parti'nin yeni devlet başkanı adayı olarak duyuruldu. Mitinge katılan Milei konuşmasında sınırı aştı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı ve Bolsonaro hakkında ev hapsi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'i sert sözlerle hedef aldı.
1: O yargıç haksız yere hapsedilen arkadaşımı ziyaret etmeme izin vermedi. Oysa Brezilya Lula hapisteyken yabancı liderleri sık sık kabul ediyordu. Lula Brezilya'nın üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor.
0: Flavio Bolsonaro'ya da seslenen Milei, Ekim ayındaki seçimlerde sosyalist çöplüğü durdurma çağrısı yaptı.
2: Pede-se a todas e a todos que aguardem.
0: Milei'nin doğrudan Brezilya devlet başkanını ve kurumları hedef alan bu sözlerine cevap gecikmedi. Lula yönetimi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki büyükelçisini derhal geri çağırdı.
2: O presidente da república então sanciona.
0: Brezilya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir bildiriyle Milei'yi kınayarak yargı bağımsızlığına vurgu yaptı. Miting salonundan diplomasi koridorlarına sıçrayan bu krizin iki komşu ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
3: Sopa vardı, bıçağı olan vardı.
0: Bu kez kavga sokağa değil, bir perde dükkanına taştı.
3: Vatandaşın bir tanesi işte yukarı doğru buradan devam ederken dükkanın içine sığındı. Dükkanın içine sığınınca biz de hani adama zarar verecek diye önce müsamaha gösterdik.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir kişi 6-7 kişilik grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Canını kurtarmak için bir perde dükkanına sığındı. Kapıyı tutup peşindekileri engellemeye çalıştı. Ama öfkeli kalabalığı durdurmak mümkün olmadı. Saldırganlar da dükkana daldı.
3: Yarın arkadaşlarım çok fazla, çok kalabalık ve hırçın olduğunu gördükten sonra bunları çıkarmaya çalıştık. Bundan dolayı da bir curcuna oldu.
0: Dükkan çalışanları ise hiç şaşırmadı. Çünkü onlar için artık neredeyse bu kavgalar sıradandı.
3: Esenyurt'ta biz bu konuda antrenmanlıyız. Bu olaylar çok oluyor. Yani aslına baktığınız zaman bizim için 3 aşağı 5 yukarı standart bir gün bile sayılabilirdi.
0: Çalışanlar hem kendilerine hem de kavga edenlere zarar gelmemesi için temkinli davrandı. Kavga son bulduktan sonra saldırganlar da hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı.
3: Müdahale etmeye çalışıyoruz bir bakıma, hem bize hem kendilerine zarar vermesinler diye, bir taraftan da çekiniyoruz. Biz onlara müdahale edelim derken bize zarar verecekler diye.

0: Ne çocukları, ne uyuyanları, ne de yaşlıları düşündüler. Peş peşe kornaya basarak vatandaşı rahatsız ettiler. Bedelini de para cezasıyla ödediler. Görüntüler Adana'dan. 8 kamyon şoförü bir çiftin düğün konvoyuna katıldı. Havalı kornaları da vardı. Andıl ve Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde ilerleyen sürücüler kornayla çevreye rahatsızlık verdi. Cep telefonuyla kaydedilen o görüntüler büyük tepki topladı. Şikayet üzerine polis ekipleri de harekete geçti. Sürücülerin kimlikleri tek tek belirlendi. Kural tanımaz şoförlere araç başı 21 bin lira olmak üzere 168 bin lira ceza kesildi.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: şimdi reklamlar.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Bir kahraman bekliyoruz. Osman Yüksel Ser'den geçti.

Kal'a gibi dik başın, bulutlarla yarışsın, dalga dalga saçların, rüzgarlara karışsın, adını nakşedelim, eski kadim surlara, sesini haykıralım, asırdan asırlara. Savletinden titresin, yeniden doğu batı, ve kurusun Allah'ın ebedi saltanatı. Ufukları kaplasın bayraklarımız al al, göklere zaferimi çizsin vahşi bir kartal. Kahramanlar büyüsün masalda dev misali, eğilip öpsün gökler canım nazlı hilali. Ordularım yeniden Tuna'ya akın etsin, bir yıldırım çıksın da uzağa yakın etsin. Selam dursun karşında bütün şerefler şanlar, namını tepcil etsin yıldızlar kehkeşanlar. İçimde hiç sönmeyen bir fetih sevdası var, Yavuz gibi diyorum bu dünya insana dar. Bir sada duymak için sahralara düşeyim, helal olsun bu yolda varım yoğum her şeyim. Volkan gibi lav olmuş, ne susmuş ne sönmüşüm, ben bu iman uğrunda çılgınlara dönmüşüm. Bir daha bekliyorum. Gençliğe mihrab olsun, ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, nefse sükunet ve kalbe ferahlık veren iş iyi iştir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz abdestin önemi ve farzları. Sevgili dinleyicilerimiz, dört mezhebe göre abdestin farzları ayrı ayrı şöyledir. Hanefi mezhebinde 1. Yüzü bir kere yıkamak. Yüz, iki kulak memesi ve saç kesimiyle çene arasıdır. 2. İki kolu dirsekleriyle birlikte bir kere yıkamak. 3. Başın dörtte bir kısmını meshetmek, yani yaş eli başa sürmek. 4. İki ayağı iki yandaki topuk kemikleriyle birlikte bir kere yıkamaktır. Maliki mezhebinde 1. Niyet 2. Yüzü yıkamak 3. İki kolu yıkamak 4. Başın tamamını meshetmek 5. İki ayağı yıkamak 6. Muvalat, yani ara vermeden peş peşe yıkamak 7. Delk, yani yıkanan yerleri ovmak. Şafii mezhebinde 1. Niyet 2. Yüzü yıkamak 3. İki kolu ellerle birlikte yıkamak 4. Başın az bir kısmını meshetmek 5. İki ayağı yıkamak 6. Tertip, yani sırayla yıkamak. Hanbeli mezhebinde abdestin farzı 6'dır. Abdestin şartları da farzdır. Bu farzlar da dahil edilince abdestin farzları 10 olur. 1. Niyet 2. Besmele çekmek 3. Yüzü yıkamak 4. Ağzı yıkamak 5. Burnu yıkamak 6. İki kolu ellerle birlikte yıkamak 7. Başın tamamını meshetmek. Kulaklar başa dahildir. 8. İki ayağı yıkamak 9. Tertip 10. Muvalat. Şartlarına uygun abdest almanın fazileti büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, abdeste devam et ve güzel abdest al ki ömrün uzasın. Güzel abdest alıp camiye giren Allah'ın misafiri olur. Allahü Teala da misafirine mutlaka ikram eder. Güzelce abdest aldıktan sonra eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyene cennetin 8 kapısı açılır. Güzelce alınan abdest imanın yarısıdır. İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzelse sıra namaza gelir. Hiçbir günahkar yoktur ki güzelce abdest alıp 2 rekat namaz kılarak mağfiret dilesin de affedilmiş olmasın. Güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur. Güzelce abdest alan günahlarından sıyrılmış olur. Güzelce abdest alıp bir din kardeşini ziyaret eden cehennemden uzaklaşır. Soğukta sıcakta güzelce abdest almak günahlara kefaret olur. Güzelce abdest alıp huşu içinde namaz kılmak küçük günahlara kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder. Peki güzel abdest almak nasıl olur? Peygamber Efendimiz bu hususu şöyle tarif etmişlerdir. Güzel abdest, abdestin farz ve sünnetlerini yerine getirmek suretiyle alınan mükemmel abdesttir. Ağız, burun, yüz, kol ve ayakları ayrı ayrı suyla 3 kere yıkamak gerekir. Her birinde uzvun her yeri ıslanmalıdır. 3 kere su dökmek değil, 3 kere tam yıkamak sünnettir. 3'ten az veya fazla yıkamak mekruhtur. Maalesef musluktan abdest alanlar bu sünneti ihmal ediyorlar. Elleri, kolları ve ayakları birer kere yıkıyorlar. Ayak parmaklarını da bir kere hilallemekle yetiniyorlar. 3 kere su döküp bir kere yıkamak sünnete aykırı olduğu gibi, bir kere çok su döküp de 3 kere yıkamak da sünnete aykırıdır. Ayrı ayrı 3 kere su döküp 3 kere
ovarak yıkamak gerekir. Nimet-i İslam kitabında abdestin sünnetlerinin 9.sunda diyor ki, yıkanacak uzvu 3'er kere yıkamalıdır. Maksud, suyla 3 defa kaplayarak yıkamaktır. Yoksa bir uzvu yıkarken bir defa aldığı suyla o uzvu 3 kere yıkamakla sünnet hasıl olmaz. 3'ten fazla yıkayan haddi aşmış olur. 3'ten eksik yıkayan da zulmetmiş olur. Maksud burada gaye, arzu, kastedilen şey demektir. Eğer her yıkayışta musluk kapatılır veya ayak musluktan çekilirse sünnete uyulmuş olur. Mesh etmek, ıslak eli sürmek demektir. Yıkamada olduğu gibi hiç kuru yer kalmaması gerekmez. Islak el, başın tamamına sürülürse mesele kalmaz. Başı, kulakları ve enseyi birlikte mesh edebilmek için iki el ıslatılıp, iki elde de 3 bitişik ince parmak birbirine yapıştırılıp, iç tarafları başın önünde, saçların başlangıcına konmak üzere iki el başa konur. İki elin bu 3 parmağının uçları birbirine dokunmalıdır. Baş ve şehadet parmakları ve avuç içleri havada olup başa dokunmaz. İki el arkaya doğru çekilerek 3'er parmak başı mesheder. Eller arkadaki saç kenarına gidince 3'er parmak baştan ayrılıp iki elin avuç içleri başın yan tarafındaki saçlar üzerine yapıştırılıp arkadan öne çekilerek başın yan tarafları meshedilir. Sonra şehadet parmakları kulakların iç tarafına ve baş parmakların iç yüzü kulak arkasına konup kulaklar yukarıdan aşağı meshedilir. Sonra diğer 3 parmakların dış yüzleri enseye konup ensenin ortasından iki tarafına doğru çekilerek meshedilir. Hanefi mezhebine uygun yani farz, sünnet ve müstehaplarına uyarak abdest alan kimse diğer 3 mezhebede uymuş olur. Mesela abdest alırken niyet Hanefi'de sünnet, diğer 3 mezhepte farzdır. Besmele çekmek Hanefi'de sünnet, Hanbeli'de farzdır. Ağza burna su vermek Hanefi'de sünnet, Hanbeli'de farzdır. Başın tamamını meshetmek Hanefi'de sünnet, Maliki ve Hanbeli'de farzdır. Tertip yani sırayla yıkamak Hanefi'de sünnet, Şafii ve Hanbeli'de farzdır. Muvalat yani ara vermeden yıkamak Hanefi'de sünnet, Maliki'de ve Hanbeli'de farzdır. Delk yani uzuvları olmak Hanefi'de sünnet, Maliki'de farzdır. Görüldüğü gibi Hanefi'ye uygun abdest alan, yani farz, sünnet ve müstehaplarına da riayet eden, diğer mezheplere göre de abdest almış olur.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh. Günahına tövbe et. Bu zat ilim sahibi ve büyük evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatları vardır. Derdi, kim hazırlarsa ahiret azığını, gönderir Hak Teâlâ onun dünyalığını. Ve her kim çok korkarsa Allahü Teâlâ'dan, gönderir Allah onun rızkını her taraftan. Kalp günah işlemekle zayıflar, hasta olur. Ancak tövbe etmekle hastalıktan kurtulur. Bir mümin günahına pişmanlık duysa eğer, bu tövbe demektir ki Allah onu affeder. Günahtan kaçmak için birazcık gayret etmek, hayır iş işlemekten kıymetlidir daha pek. İslam'a uygun işler insana huzur verir. Günah işlemekse gam ve elem getirir. Bir kul nefsine uyup günaha girerse az, Allah onu o halde görmekten hoşnut olmaz. Bir günde buyurdu ki, işleyince bir günah, hemen tövbe edin ki affeder çünkü Allah. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki, ey insan! Semayı doldursa da yaptığın günah isyan, tövbe edip imanla gelirsen bana şayet, yaparım ben de sana yer dolusu mağfiret. Sen eğer bir kimseden görürsen bir hakaret, bil ki haram ve günah işlemişsindir elbet. Ve eğer bir iyilik görürsen bir kişiden, bil ki bu da olmuştur hayırlı bir işinden. Çok günahkar ve suçlu bilsen de sen kendini, yine Hak Teâlâ'dan kesme hiç ümidini. Zira ki gazabından geniştir affı daha. Çok günahkar olsan da tövbe et, dön Allah'a. Bir günde buyurdu ki, bu insanlar acaba inanmıyorlar mı ki cehenneme, azaba? Eğer biliyorlarsa azap var elbette ki, nasıl günah işlerler o halde onlar peki? Bir kimse bir günahı işler ise gizlice, o günahın zararı kendinedir sadece. Lakin işleniyorsa aşikare olarak, çekerler zararını hem kendisi hem de halk. Eğer ki bir Müslüman günahını unutur, sevabını hatırda tutarsa bu gururdur. Küçük günahları da büyük bil ki ey insan, zira sen kime karşı eyledin günah isyan? İnsan arkadaşına demeli ki, kardeşim, lütfen beni ikaz et, olursa günah işim. Mesela biri seni günahta ikaz etse, başkası da bir kese dolusu altın verse, senin için o ikaz iyidir daha elbet. Onunla kazanılır zira sonsuz saadet.

0: reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, zamanımızda birçok kimse çocuklarına mesela işte istikbalini kurtarsın, ne bileyim ileride aç bir ilaç kalmasın diye din bilgilerini işte bir kenara bırakıp sonra öğrenir, bir ara öğrenir diye para kazanmanın yollarını, işte ne bileyim ticaret yapmanın yollarını, işte üniversitelerde okumanın yollarını filan öğretiyorlar. Ve buna teşvik ediyorlar çocuklarını. Şimdi ama biz de biliyoruz ki rızık değişmez. Allah-u Teala takdir etmiştir rızkı. Dolayısıyla o değişmez. Bunun bir faydası olur mu bunlara? İkinci bir sorum da şöyle. Tabii haram helal de bilinmiyor. Birçok insanın rızkı haramdan geliyor bu durumda. Din bilgisi yok. Haram helal korkusu, Allah korkusu yok. Haram yoldan gelen rızık da ezelde takdir edilmiş bir rızık mıdır? İkinci sorumuz da bu hocam.
1: Mustafa Bey, hani demin güzel bir ifade kullandınız da, hani çocukların istikbali kurtulsun diye. Allah rahmet eylesin, bizim vefat edin Batuhan, Emre Ören abiler. Çocuğun istikbali diyorsun. Çocuğun istikbalinden murat ne? Efendim işte villası olsun, tamam. İşte son model arabası olsun, tamam. Helikopteri de olsun, hay hay. Yatı da olsun, hay hay. İyi de bunlarla nereye gidecek bu? Hocam işte gezecek. Sonra ölecek. Bütün bu para, yatı, katı, villası, arabası, bilmem nesi nereye götürüyor onu? Ölecek. Ölüme. Ölümden sonra cehenneme gidiyor. Ne oldu şimdi? Bunun istikbali kurtuldu mu çocuğun?
0: Son model arabayla cehenneme gitti yani.
1: Aynen öyle. Yatla cehenneme gidiyor. Tamam. Değil mi? Neticesi bu. Siz bilmezsiniz, siz işte geri kafalısınız falan, bu şekilde böyle. At kalbi kararmış, hatta din düşmanlığı zirve yapmış bazılarında falan. Bu tam tersine, çünkü Peygamber Efendimiz de anlatınca Ebu Cehil'de ve onun gibilerde zehir haline dönüyordu. Yani küfürleri artıyordu, inkarlar artıyordu, kinleri artıyordu, düşmanlıkları artıyordu. Şimdi mesela İslam bilgilerini duyan bazı bu şekilde böyle cibilliyeti bozuk olanlar bunları duyunca kinleri artıyor. Hatta bu konuda İmam-ı Rabbani Hazretleri bir misal vermiş. Güneş elmaya da bibere de ısı ve ışığını verir. Yani peygamberler de bütün insanlar aynı şekilde tebliğde bulunuyor. Peygamberlerin varisleri de aynı şekilde. Fakat güneşten ısı ve ışık alan biber kızardıkça zehir zemberek olur. Elma da kızardıkça tatlaşır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki her ne kadar ikisinin de aldığı kaynak güneş ise de ısı ve ışığı oradan alıyorsa bunun zehir zemberek olması, öbürsünün tatlanması güneşten değil kendi cibilliyetlerindendir. Kendi cibilliyetlerin. Bozuk yani. Evet. Kendi cibilliyetlerinden.
0: Birisinin cibilliyeti acı.
1: Evet.
0: Acı oluyor. Öbürü tatlı. Tatlı oluyor.
1: Aynen öyle. Aynen o şekilde oluyor. Dolayısıyla Allah-u Teala hatta bir hadis-i şerifte geçiyor. Ezelde ruhunu yaratmış, dünyaya gelecekse 120 günden sonra rahimde meydana gelen o cenin, artık insan şekline dönüşmüş, o cenine ruh verilir. Ruh verildiği zaman bir melek onun kulağına der ki Allah-u Teala sana şu kadar ömür verdi. Rızık için endişe etme, rızkını da takdir etti der ve mühürler. Bu hiç değişmez buyuruyor. Bu hiç değişmez. Efendim çok çalışsam artmaz. Ezelde takdir edilen neyse o. Sadece Allah-u Teala belli sebepler yaratmıştır. Yani diyelim ki orada bir bardak su vardır. O suya ulaşabilmen için benim yerimden kalkıp oraya kadar gitmem lazım. O kadar yani. Hadise bundan ibaret. Şeylere bile mesela bu hayvan belgesellerine bakıyorum. Allah-u Teala yarattığı hayvanlardan bir kısmı otobur. Ot diyor. Yani ağız yapılarına baktığımız zaman yani et yiyemez. Bir kısım da et olur. Et yiyor. Şimdi otoburlar, ot yiyenler otları topluyorlar. Et yiyenler de otları yiyip de semizleşenleri topluyorlar. Fakat Allah-u Teala o et yiyenler için geyi ve diğer aynı şekilde otobur olan hayvanlara işte bak aslan, kaplan, ondan sonra bunlar et yiyor. Bunlar acıktığı zaman gidin sizi yesin demiyor. Onlar size saldırdığı zaman kaçın. Kaplan aslan da seni de kovala. Yakalasa yedi. Yani hiçbir mahluk sebepsiz olarak kendi rızkı önüne gelmez. Evet. Cenab-ı Hak sebep yaratmış. Benim 100 dönüm tarlam var. Ekmiyorum, bitmiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Olmaz tabii.
0: Malla rızık farklı şeyler o zaman.
1: Tabii mal farklı, rızık farklı.
0: Mal artabilir. Ama rızık
1: değişmez. Şimdi benim 100 dönüm toprağa ekmem lazım. Bir meşakkate girmem lazım. O sebebe yapışmam lazım ki mahsul alayım. Ve insanlar, kafirler de öyle, toprak veriyor zannediyor. Toprak vermez. Toprak o mahsulün neşvi nema bulması için sadece sebeptir. Sadece sebeptir. Doktor da şifa vermez. Şifa için sadece sebeptir. Bunu da Ehl-i Sünnet alimleri çok güzel bir şekilde ayırmışlar ve bildirmişlerdir. Ona da dikkat etmeli. Dolayısıyla Allah-u Teala belli sebepler yaratmıştır. Bu sebepler zinciri altında ezelde bir kimse için takdir edilen o kimse o sebebe yapışınca ona kavuşur. O sebebe yapışınca ona kavuşur. Şimdi siz bir şey dediniz. Peki adam gitti mesela çaldı.
0: Çaldı.
1: Oturdu da yedi. Bu ezelde böyle mi takdir edilmiş? Ezelde Allah-u Teala biliyordu. Takdir yani kader iş olduktan sonra söylenir buyuruyor. Allah-u Teala biliyordu. Mesela çarpıcı misal olarak kitaplarda şöyle bir şey anlatılır. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh yani namaz vaktinde camiye yetişememiş. İşi varmış. Daha sonra o işini hallettikten sonra devesiyle o camiye geliyor. Şöyle etrafına bakınmış. Deveyi bağlayacak bir nesne yok. Ağaç yok, bir çivi yok, bir şey yok. Bakmış orada birisi böyle oturmuş şey yapıyor falan. Diyor ki ben namaz kılacağım. Namaz kılıncaya kadar benim bu deveye aynı şey yulardan sahip olabilir misin? Bakabilir misin? Hay hay diyor adam. Alıyor. İçeri giriyor. Niyetini yapıyor. Tam elini kaldırıp iftar tekbirini getireceği zaman diyor ki çok fakir garip birisi diyor. Ben diyor namazdan sonra o deveyi ona hediye edeyim. Diyor, namaza duruyor. Namazı kılıyor. Çıkıyor. Bakıyor ki adam da yok, deve de yok. O anda camiye bir başkası da gelmiş. Hazreti Ali gülüyor. O geliyor bakıyor etrafında. Diyor ki efendim ben gülecek bir şey göremedim ama hikmeti nedir sizin gülmenizin? Diyor ki namazdan önce böyle deveyle gelmiştim diyor. Devemiş şurada diyor oturan bir adam vardı. Ona dedim ki işte namaz kılıncaya kadar bakar mısın falan. O da olur dedi. Şimdi deve de yok, adam da yok. Gelen diyor ki efendim diyor çalmış. Orada bak Hazreti Ali bir şey buyuruyor. Allah-u Teala bu deveyi ezelde bunun için takdir etmiş. Bak burası önemli. Ama bu adam acele etti, haram yoldan istedi onu. Bekleseydi helal yoldan gelecekti. Gene onun olacaktı.
0: Haramı tercih etti yani.
1: Haramı tercih etti. Tamam mı? Haramı tercih etti. Yani Allah-u Teala ezelde onu takdir etmiş. Hatta kitaplarda bazen böyle çok açık net şeyler oluyor falan. Mesela birisinin evine gidiyoruz. Bize bir şeyler ikram ediyor. Demek ki bizim için takdir edilen rızık onun evinde. Ben bazen mesela takılıyorum arkadaşlara. Dedim ben sana teşekkür ediyorum ama sen de bana teşekkür. Niye abi falan, yaşça bizden küçük. Dedim ya bunlar dedim bizim rızkımızsa sen bunu yiyemezsin. Bunları ta bizim eve kadar getirmen lazım. Pişireceksin, edeceksin, getireceksin.
0: Ama biz bak, geldik.
1: Biz geldik seni o zahmetten kurtardık.
0: Doğru.
1: Doğru söylüyorsun dedi. Ve doğrusu da bu zaten mesela. Altyapısı var.
0: Bazen rızık ayağına gelir, bazen sen onun ayağına.
1: Sen onun ayağına gidersin. Ama senin olanı bir başkası aynı şekilde yemez. Bir başkası yemez ve alamaz da. Şu veya bu şekilde. Ha, bazılarınınki meşakkatli olur ona ulaşabilmesi için. Bazılarınınki kolay olur. Babaannem rahmetli bir şey derdi. Bu baykuşlar için. Oğlum dedi, onun dedi rızkı ayağına gidermiş falan derdi. Ya ne dedi, nasıl gider falan. Öyle derler dedi, ne bilsin kadıncağız. Sonra ben yakinen aynı şekilde o baykuşların gözleri bir şua yayınlanmış.
0: Evet.
1: Serçe veya bana benzeri bir şey onun yakınından geçerken o şuanın tesirinde altında kalıyor. Şak diye onun önüne gidiyor. Cenab-ı Hak onun silahı da oymuş yani. cezbediyor, çekip alıyor. Başka şekilde de yakalıyor da o şekilde de oluyormuş. Yoksa evet, Cenab-ı Hak ihsan sahibidir, lütfeder, sebepsiz de yaratabilir mi? Evet, sebepsiz de yaratabilir ama her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Çünkü Allah-u Teala her insanın ve her hayvanın rızkını ezelde takdir etmiş, ayırmıştır. İnsanların, hayvanların ecelleri ve nefeslerinin sayısı belli olduğu gibi her insanın bedeninin ve ruhunun rızıkları da bellidir. Değişmez bu. Rızık hiç değişmez. Azalmaz ve çoğalmaz. Hani siz dediniz ya, o zaman mal artar. Evet, mal artar. Ama rızık değil. Kimse kimsenin rızkını yiyemez ve kimse kendi rızkını yemeden de ölmez. Şu veya bu şekilde. Bir kimse Allah-u Teala emrettiği için çalışır, rızkını helal yoldan ararsa ezelde belli olan rızkına kavuşur. Bu rızık ona bereketli olur. Bu çalışmaları içinde sevap kazanır. Şimdi efendim, işte çalışmadan gelmiş olsaydı, evet, böyle bir yurt var. Orası cennet. Orada öyle. Orada çalışmaya gerek
0: yok. Ayağına gelecek.
1: Ayağına gelecek. Ama burada öyle değildir. Dolayısıyla şimdi mesela namaz karın doyurmuyor. İşte kızların ev işlerini öğrenmesi ekmek parası getirmiyor. Zamana uymazsak, dine bağlı kalırsak sürünürüz gibi çılgınca böyle konuşanlar oluyor falan. Ama neticede böyle konuşanlar kendileri sona sürünüyor. Kızı yoldan çıkıyor, oğlu yoldan çıkıyor falan, zıvanadan çıkıyor falan. Ondan sonra geliyor, anasını babasını da dövüyor bunlar.
0: Para için her şey mübah noktasına tabii geliyor.
1: Oraya geliyor falan. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak ezelde kulundan bu yükü almış. Biz de sadece sebepler yaratmış. O sebeplere yapışıp ezelde takdir edilen o rızka kavuşuruz.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, malını Allah yolunda harcayana mükafatı 700 misline kadar artırılır. Oruç tutana verilecek sevabı Allahü Teala'dan başka kimse bilemez. Şevahidin Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Eshab-ı kiramdan biri şöyle anlatmıştır. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi yemek getirdi. Biz yemeye başladık. Resulullah bir lokma aldı. Ne kadar çiğnediyse de mübarek boğazından geçmedi. Nihayet lokmayı çıkarıp bıraktı. Elini yemekten çekti. Biz de Resulullah'ın yemekten vazgeçtiğini görerek yemeği bıraktık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin sahibini çağırıp "Bu yemeği nereden aldın?" diye sordu. Yemeğin sahibi "Bu bir koyunun etidir ki sahibi gelmeden ben acele edip parasını sonra veririm diyerek kestim. Onu pişirdik," dedi. Bunun üzerine Resulullah o yemeğin esirlere verilmesini emretti. Bir gün Muhacirin ve Ensar'ın kadınları radıyallahu anhünne bir araya toplanmışlardı. Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anha da gelmesi için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem izin istemişlerdi. Hazreti Fatıma o toplantıda giyeceği güzel elbiseleri olmadığı için gitmek istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Git ya Fatıma. Bizim yolumuzda kimseyi ümitsiz bırakmak yoktur." buyurdu. Hazreti Fatıma o toplantıya katıldı. Döndüğünde üzüntülüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o toplantıya katılan kadınlardan birini çağırıp o toplantının durumunu sordular. O hanım dedi ki, "Ya Resulallah, Fatıma gelince bütün kadınlar onun güzel elbiselerine hayran kaldılar. Birbirlerine böyle güzel elbiseleri nereden almışlar?" diyorlardı. Hazreti Fatıma, "Ya Resulallah, niçin bana öyle görünmedi ki ben de sevineydim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbiselerin güzelliği senin üzerine örtülmesindedir. Onları sana göstermediler ve sen görmedin buyurdu. Eshab-ı kiramdan bir zat şöyle anlatmıştır. Medine'ye gelip iman ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan hiç ayrılmazdım. Bir gece akşamla yatsı vakti arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Bana İslamiyet'in hükümlerini öğretti. Her nasılsa o gece gök gürleyip şimşek çaktı. Her taraf iyice karardı ve şiddetli yağmur yağdı. Biz, ya Resulallah, evlerimize nasıl gideceğiz dedik. Ben sizi evlerinize ulaştırırım. Size asla bir sıkıntı erişmez buyurdu. Sonra bekleyiniz buyurdu. Biz de bekledik. Mescitten dışarı çıktı. Her tarafı koyu bir karanlık kaplamıştı. Gökten devamlı yağmur yağıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize evlerinize doğru yürüyüp gidiniz buyurdu. Bunun üzerine evlerimize gitmek üzere yürüdük. Hiçbirimize yağmur dokunmadı. Elbiselerimiz de ıslanmadı. İbni Abbas radıyallahu anhüma anlatır. Gayet güzel yüzlü bir Yahudi vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetlerinde devamlı bulunurdu. Bir gün Resulullah o Yahudi'ye, senin gibi güzel yüzlü bir kimsenin cehennemde yanmasına acıyorum buyurdu. Yahudi, ben dinimi başka biri için terk etmem dedi. O Yahudi yine bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine gelmişti. Resulullah hurilerden bahseden ve meali şerifi onlar için iri gözlü, güzel yüzlü huriler de var. Gün görmemiş inci misali olan Vakıa suresi 22-23. Ayet-i kerimelerini okudu. O Yahudi, ya Resulallah, o hurilerden biri için bana kefil olur musun? Dedi. Birine değil, 70'ine birden kefil olurum buyurdu. Yahudi iman edip Müslüman oldu. İslamiyet'in emirlerine gayet iyi uydu. Sonra da vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırdı. Kabre koydu ve kabrinin içine inip uzun müddet kaldı. Kabirden çıktığında mübarek alnı terlemişti ve gömleğinin yakası yırtılmıştı. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan bunun sebebini sorduklarında kabre çok huri hücum etti. Hepsi ben onun olacağım diyordu. Güçlükle 70 huri ayırdık. Bu arada yakamı yırttılar buyurdu.

0: Üçüncü cilt, 41. mektup. Kadınlardan istenilen 4. şart. Çocuğunu öldürmemektir. O zaman kadınlar, fakirlikten korkarak kızlarını öldürürlerdi. Bu çirkin hareket, haksız yere cana kıymak olduğu gibi, evlat hakkını da tanımamaktır ve her ikisi de büyük günahtır. Çocuk aldırmak da böyledir. İbn Abidin 5. cilt 276. sayfede diyor ki: özürsüz çocuk düşürmek her halinde haramdır. Ananın veya süt emen diğer çocuğun ölümüne sebep olan bir özür varsa uzuvları teşekkül etmeden düşürmek caiz olur. Uzuvlar 120 gün sonra teşekkül eder denildi. Canlı çocuğu almak da aldırmak da haramdır. Fakirlikten dolayı iyi bakamamak, besleyememek korkusu çocuk düşürmek için özrü olmaz. Din düşmanlarının yasaklamasından dolayı din bilgisi verememek, İslam terbiyesiyle yetiştirememek korkusu özrü olur. Çocuğun rahat tevellüt etmesi için Bostanül Arif'in sonunda diyor ki: Abdullah İbni Abbas radıyallahu teâlâ anhüma buyurdu ki: bir tas tabak içine Bismillahillezî lâ ilâhe illâ hu el-halîmül kerîm Sübhâne rabbil arşil azîm elhamdülillâhi rabbil âlemîn ve sonra Nâziât suresinin son ayetini ve Keennehüm'den itibaren Ahkaf suresinin son ayetini İslam harfleriyle yazıp eritip anasına içirmelidir. Haset, kıskanmak, çekememektir. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemektir. Faydalı olmayan, zararlı olan bir şeyin ondan ayrılmasını istemek, haset olmaz, gayret olur. İlmini mal, mevki ele geçirmek, günah işlemek için kullanan din adamından ilmin gitmesini istemek, gayret olur. Malını haramda, zulmde, İslamiyeti yıkmakta, bid'atları ve günahları yaymakta kullananın malının yok olmasını istemek de, haset olmaz, din gayreti olur. Bir kimsenin kalbinde haset bulunur, kendisi buna üzülür, bunu istemezse bu günah olmaz. Kalpte bulunan hatıra, düşünce günah sayılmaz. Hatıranın kalbe gelmesi insanın elinde değildir. Kalbinde haset bulunmasından üzülmezse veya arzusuyla haset ederse günah olur, haram olur. İnsan bir kimsede bulunan nimetin ondan gitmesini istemeyip, kendisinde de bulunmasını isterse, haset olmaz. Buna gıpta, imrenmek denir. Gıpta güzel bir huydur. İslamiyetin ahkamına, yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden, gözeten, salih kimseye gıpta edilmesi vaciptir. Dünya nimetleri için gıpta etmek, tenzihen mekruh olur. Haset, İbadetlerin sevabını giderir. Hadis-i şerifte, haset etmekten sakınınız. Biliniz ki, ateş odunu yok ettiği gibi, haset de hasenatı yok eder, buyuruldu. Haset eden, onu gıybet eder, çekiştirir. Onun malına, canına saldırır. Kıyamet günü, bu zulümlerinin karşılığı olarak, hasenatı alınarak ona verilir. Haset edilendeki nimetleri görünce, dünyası azap içinde geçer. Uykuları kaçar. Hayır hasenat işleyenlere 10 kat sevap verilir. Haset, bunların 9'unu yok eder, birisi kalır. Haset etmek, Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Boşuna üzülmüş, yorulmuş olur. Kazandığı günahlar da cabası olur. Ebu'l-Leys-i Semerkandî, rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, 3 kimsenin duası kabul olmaz. Haram yiyenin, gıybet edenin, haset edenin. Haset olunanın dünyada ve ahirette bundan hiç zararı olmaz. Hatta faydası olur. Haset edenin ömrü üzüntüyle geçer. Haset ettiği kimse de nimetlerin azalmadığını, hatta arttığını görerek sinir buhranları geçirir. Hasetten kurtulmak için ona hediye göndermeli, nasihat vermeli, onu methetmelidir. Ona karşı tevazu göstermelidir. Onun nimetinin artmasına dua etmelidir.
1: Bugün de sizlere turistik ilimiz Antalya'nın yine çok sakin turistik bir ilçesi olan Finike'den sesleniyorum. Finike'ye 6-7 kilometre uzaklıkta bir türbenin önündeyiz. Burada adını koymuşlar Kafi Baba Türbesi diye. Burada yatan zatın ismi Kafi Baba deniyor. Ama bu ismi değil. Esas ismi bu zatın Muhammed, yani Türkiye'de bilinen şekliyle Mehmet'tir. Muhammed bin Kasım Nidai Kasım. Şimdi Nidai Kasım isimli bir zatın oğlu olan Muhammed demek bu. Peki niye Kafi Baba demişler? Öncelikle onu bir baştan çözmemiz lazım. Şimdi buradaki bazı kimseler arasında söylendiğine göre ki bunu da bazı yazarlar o söylenene aynen belgeymiş gibi kitaplarına maalesef aktarmışlar. Efendim bu zatın böyle koç boynuzuna benzer bir şeyi varmış. Nefir denilen, yani üfleyince öttürülen, sivri kısmındaki bir delikten öttürülen efendim bir koç boynuzu işte varmış. Ve bu şeyle beraber dolaşırmış belinde. Bu bizim pek alıştığımız bir evliya tipi anlatımı değil. Efendim yolu Mısır'a düşer. Mısır Sultanı'nın kızı rahatsızlanmış. Birçok masalda olduğu gibi bu padişahın, böyle dünyanın en güzel kızı padişahın kızıdır. Ve o kız da amansız bir hastalığa yakalanır. Bunu Türkiye'nin her yerinde tarihi yerleri incelerken ya yapılmış bir çeşme ya bir kaplıca için hep duyarız. Yani anonim olarak insanların doğru dürüst bir muhakeme de etmeden ya olmuştur be, yani padişahın kızı tabii ki iyi yiyecek, iyi içecek, güzel de olacak. Allah Allah. Olur mu efendim? Yani fakir fukara hep çirkin olmaya mı mahkum? Haşa. Allah-u Teala kimi güzel yaratırsa o güzel olur. Aslında bizim inancımıza göre Allah-u Teala'nın yarattığı her şey en güzeldir. Şimdi biz geldik burada çekim yapıyoruz. Bu köpek hadi git dedik gitti. Biz burada anlatmaya başladık, geldi yattı. Şunun şu hali, şu şeyi hakikaten böyle bir güzel durum gösteriyor. Rabbimiz yaratmış efendim. Hani Merkez Efendi talebeliği sırasında hocaları Sümbül Sinan Efendi talebelerine bir gün der ki, bugün düşünün, yarın inşallah sizlerden neticesini almak istiyorum. Sualim şu, dünyanın nasıl olmasını isterdiniz? Ertesi gün derste, malum medreselerde dershaneler olurdu ki orada da medrese vardı o zamanlar. Sade tekke değildi, Koca Mustafa Paşa tekkesi değil, medresesi de vardı İstanbul'da, Fatih'te. Herkes efendim işte dağlara çıkmak çok zor oluyor, dağlar olmasa iyi olurdu. Bazıları diyor ki efendim ırmaklar bu kadar büyük oluyor, geçemiyoruz, daha küçük olsa iyi olurdu. İşte denizler çok büyük, dereye çıktığımız zaman fırtına oluyor, denizler az olsaydı, küçük küçük parçacıklar olsaydı gibi herkes bir kolaylık tarafı söylüyor. Sıra Merkez Efendi'ye geldiğinde diyor ki sen ne düşünüyorsun oğlum? Efendim diyor, akşamdan beri düşünüyorum, ben bir şekil bulamadım. Niye bulamadım? Çünkü Allah-u Teala her şeyi merkezinde yaratmıştır. Yarattığı şekliyle güzeldir. Ağacı, kuşu, ördeği, kartalı, canavarı, aslanı. Dolayısıyla biz yaratılanı, yaratandan dolayı sevmeye, hoş görmeye mecburuz. Şimdi Mısır Sultanı'nın kızı, işte bu Muhammed bin Nida-i Kasım Hazretleri'nin duaları bereketiyle iyileşmiş. Öyle demiyorlar tabii de, iyileştirdi diyorlar. Hiç kimse hiç kimseyi iyileştiremez. İyileşmesine sebep olabilir. Yapan yaratan, tek yaratıcı olan, tek kudret sahibi olan Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala'nın 99 ismi var, Esma-ül Hüsna'sı var. Şimdi bunlardan birinin de kafi olma ihtimali var. Kafi baba diyerek Allah-u Teala'nın ismine ortaklık koşma gibi bir hal olabilir. Eğer kafi denecekse Abdülkafi diyerek, yani kafi olan Allah-u Teala'nın, çünkü Allah-u Teala her şeye yeter. Kafi de yeter demek. Ama burada yeteri çay koyayım mı, yok yok yeter anlamına kullanıyorlar. Mısır Sultanı da efendim bu kafi babanın bu kadar iyiliklerinden kızını iyileştirmesinden dolayı bir teşekkür mahiyetinde dile benden ne dilersen diyor. Bunlar masallarda geçen şeyler. Dile benden, dile Allah'tan ne dilersen olması lazım. Der, baba da söylendiğine göre nefirini uzatır, buna biraz yağ doldursunlar der. Küçük bir koç boynuzu. Yağ koyarlar, koyarlar, koyarlar, koyarlar. Neredeyse masala göre, masal diyeceğim artık, rahat söyleyebilirim bunu yani. Mısır'ın bir yıllık yağ ihtiyacı kadar yağ koyarlar. Efendim, ve Mısır Sultanı'nın gözüne bakar, yani niye dolmadı, dolsaydı falan diye. Kafi baba, artık kafi demiş Mısır Sultanı. Oradan dolayı da kafi kalmış. Bu bir masaldan öteye gidemez. Çünkü ciddi ilmi kaynaklarda bu kafinin karşılığı bu değildir. Efendim, bu zat Abdal Musa Hazretlerinin yolunda giden ama onun talebesi olmama ihtimali çok kuvvetlidir. Abdal Musa Hazretleri rahmetullahi aleyh Bursa'da Orhan Gazi ile beraber, Geyikli Baba ile beraber Bursa'nın fethine katılmış, orada hem manen büyük destekleri olmuş hem de bedenen savaşmış kimselerdir. Çünkü Osmanlı Devleti tekkelere, zaviyelere tayin ettiği kimseleri olur olmaz sakalını uzatmış, üstü kıyafeti pejmürde, ben tasavvuf ehliyim diye gelen adamı oralara kesinlikle yanaştırmazlardı. Tekke ve zaviyelerin Osmanlı'nın son döneminde bozulması, işte oraya canı isteyen adamlar çöktükleri içindir. Devlete karşı suç işleyen insanlar gelip tekkelere sığınmış, derviş pozuna girdikleri içindir ki Cumhuriyet'in ilanıyla beraber tekke ve zaviyelerin kapatılma kanunu çıktığında koca İstanbul'da binin üzerinde tekke vardı. Bozulmamış bir veya iki tekke ve zaviyeden başka kalmamıştı. Hepsi ilim yok, irfan yok, efendim ye iç, halkla işte bu tekkeye adaklarını getirsin, onu getirsin, bunu getirsin. Efendiler de orada, can da sıkılıyor tabii. İbadette nefsi ağır geliyor. Hadi biraz def çalarım, Allah'a böyle zikredelim, bu hoş olur. Biraz da bundan beraber ilahiler de söyleyelim. Oo, yani şimdi bir şeylere benzetmek istemiyorum, birileri alınmasın diye. Böyle bir zevki sefa alemi ile ibadetin ciddiyeti, Rabbine yakarış, Rabbine yöneliş bağdaşmıyor. Dolayısıyla bu zatın Bursa'nın fethine katılan Abdal Musa Hazretleri, ki Elmalı'da da Abdal Musa Hazretleri'nin kabrine gittik, türbesinde çekim yaptık, ama türbesinin ve onun antresinin içindeki çeşitli resimlerin olması, yani inançlarımıza göre uygun bir hadise değil. Onun derlenip toparlanıp, yani bir Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesi nasılsa efendim bir Sultan Selim Han'ın, birinci Selim Han'ın türbesi nasılsa, ikinci, üçüncü neyse Selim Han'ların türbeleri nasılsa, o şekilde dini kurallara uygun bir türbe haline getirilmesi uygun olur. Efendim biz bu resimleri asmak istiyoruz. Bazı kimseler işte iyi de, yani herkesin ziyaret ettiği yerde senin inandıklarına göre orada türbenin şekillenmesi, dekorasyonu uygun olmayabilir. Uygun da değildir zaten. Diyanetimiz vardır. Diyanetimiz bu konuları gayet güzel bir şekilde formalite etmektedir. İşte türbelere bez bağlanmaz, mum yakılmaz, efendime söyleyeyim taş yapıştırılmaz, horoz kesilmez. Diyanet işlerimiz koca adam boyunda levhalarla yazıyor. Ama insanlar geliyor, nasıl bir inançta olursa olsun, aman benim şu işim olsun diye, haşa, Allah-u Teala'ya nezredilebilir bir şey. Ama onun ötesinde burada yatan kimseye bir şey nezredilemez. Burada yatan kimseden bir şey istenemez. Bunların yapılması uygun hadiseler değildir. Şimdi bu Kafi Baba'nın meşhur olan hadisesi. Ama bu böyle değil. Kafi Baba belinde nefiri asılı, oralarda buralarda dolaşan bir insan değil. Ayağına kadar gelen talebeleri buralarda eğiten insandır. Bazen de talebelerin ayağına giderek, işte Finike'de yine İslam büyüklerinden Eroğlu Nuri Yahşi Efendi'nin bundan önceki programımızda bir dağın tepesindeki kabri şerifinin çekimini yaptık. O kabri şerifte ne resim var, ne kılıç var, ne başka bir şey var efendim. Mütevaziliğinde artık en küçük derecesinde. Ve bir dağın başında, Kelbi Dağı'nın başında, maalesef onun da etrafını şöyle çevirip de ciddi bir bina dahi yapılamamış. Yolu hakeza düzelmeye muhtaç. Dolayısıyla tabii ilçenin imkanlarının dışına çıkar bu. İl ne derece düştüğünü bilmiyorum. Yapılabilir. Ancak bu işe Ankara'dan baş tutan birisinin, yani bir devlet yetkili makamının bu işi plana almasıyla beraber her şey çözülür. Hem şu Kafi Baba Külliyesi, burası külliyeydi efendim. Şimdi geldik Cumhuriyet döneminden sonra yapılmış olan bir binanın başucuna, burada betondan falan yapılmış bir bina, hatta tarihi kitabesi de betonun içine gömülmüş. Gönül isterdi ki o daha aşağılarda ve böyle muntazam bir şekilde oraya monte edilsin. Yapılış tarihi haresini ben buradan okuyamadım. Belki gözüm yetmedi, belki boyum yetmedi ama okuyamadım. Ama Osmanlı döneminde yapılmış olan, yazılmış olan bir hat olduğu besbelli. Hem de Osmanlı 1800'lü yıllar hattına benziyor bu yazı şekli de. Yani kuruluş yılları hattı değil. Zaten kuruluş yıllarından çok çok sonraları 1454'te, yani İstanbul'un fethinden bir sene sonra vefat etmiştir. Yani buradaki Abdülkafi Baba veya Muhammed bin Nida-i Kasım Hazretleri diyelim, öyle diyelim ve türbedeki yazıyı da öyle değiştirmekte bence fayda var. Bir kabre baba, dede isimleri koymak suretiyle onun bir tarafa mensup olduğu iddialarında bulunmak da yanlıştır. Çünkü İslamiyet'te inanç tektir. Dolayısıyla böyle babalar, dedeler, evet baba denen insanlar var, dede denen insanlar var, ebdal denen insanlar var. Bunlar hepsi ve hepsi

müdela nedir, nüceba nedir? Bunlar efendim hep ciddi tasavvuf kitaplarında karşılıkları vardır. Ebdal demek bir büyük alimin gidemediği yerlere gönderdiği o alime bedel olan kimsedir. Ama ne anlatacak bu? Allah-u Teala'nın emirlerini anlatacak. İslam'ın 5 şartını anlatacak. Yoksa gelin bakalım bizim yolumuz şöyle diye namazı niyazı bırak kenara, tamam sizin namazınız kılınmıştır, siz artık bundan sonra da kılmazsınız diye böyle talebe yetiştirmeye kalkan insan ancak ve ancak dünyalık ve hiçbir yaptığı işi ibadet olmayan cahiller topluluğunu yetiştirmiş olur. Bu da insanlığa yazık olur. Çünkü insanı hayvandan ayıran şeylerin en önemlisi de bir inancı olmasıdır. Bir yaratana inancı olmasıdır. Efendim programımızı burada noktalıyoruz. Önümüzden çağal çağal akan bir kaynak suyu var. Kaynağı da hemen yani 50 metre bile yok bulunduğumuz yere. Çok hoş bir su. Ne zaman çıkmış, niye çıkmış, bu dergahla alakası nedir bunları bilmiyoruz ama o suyu da sizlere artık Kafi Baba'yı bugün bitiremedik. Bundan sonraki programımızda Kafi Baba'yı ve Kafi Baba'nın ebdalların ta nereye kadar uzadığını Ahmet Yesevi Hazretleri de sizlere anlatmaya çalışacağız. Süremizi tamamladık ve geçtik. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 145. bölüm. Şimdi bu hatıra kitabında fasıl fasıl yapmış. 11. fasıl esas muhasara başladıydı. Bundan önceki 10. fasılda son 25 Ekim 9 Aralık arası. 25 Ekim. 5 gün oradan. 30'da Kasım ayından 35. 44 gün önce Plevne'deki Huruç harekatından öncekinden aldı bu fasıl. Bizi 9 Aralık'a kadar 12. fasıla kadar götürecek. 25 Ekim'de de Abdülhamit Han terk edin dedi. Ricat edin dedi. Ne yapın yapın delin çıkın dedi. Çıkın be ya. Çıkmadılar. 25 Ekim'de Rus Plevne'nin batısındaki yeni yapılmış tabyaları bilhassa Pertev tabyasına 4 gün 4 gece süren bir bombardımana başladı. Bizi boş bırakmıyorlar. Tabyayı yerle bir ediyorlar. Etmeye çalışıyorlar. 4 gün 4 gece top atışını tuttu. Birkaç defa piyade müsaademeleri de oldu. Çarpışmaları oldu, müsaademe. Düşman hatları o kadar yakına gelmişti ki böyle zaman zaman çarpışmalar ister istemez oluyordu. Çok yakındalar. Hani derler ya namluları değecekmiş birbirine iki tarafın diye. Onun gibi. Sonra duydum meğer müsaademeden çekinilmesi için iki tarafa da emirler verilmişti. Çarpışmayın. Bizim komutanlar da çarpışmayın emri vermiş.

0: Rus kuvvetleri de Todleben emriyle çarpışan emri vermişler. Bu 4 gün içinde öteki taraflar da hiç bombardıman edilmemişti. Hiç top atışı yok. Bir tek bu yeni kurulan tabiye. 4 gün. Dövdüler orayı, dövdüler toplarla. Hava soğuk ve fırtınalıydı. Akşamüstü sis oluyor. Hafif kar sepeliyordu. Bu vaziyet seferin sonuna kadar devam etti. Yağan kar zaman zaman eridiği için, kar yağarken malum hava yumuşar ya efendim, erimeye de sebep olur. Etraf, ortalık müthiş çamurdu. Çamur deryasıydı. Caddeler ve yollar feci bir haldeydi. Bazen kar yerine sulu sepken ve yağmur yağdığı da oluyordu. 26 Ekim'de Veli Bey, Hıfzı Paşa'nın yardımcısı, Gorna-Dubnik istikametinde devamlı bir sükût olduğunu, bir sessizlik olduğunu haber verdi. Şimdi bir yerden ses çıkarsa, ora hakkında o sesten dolayı bazı kararlar verebilirsiniz. Terör örgütleri için de böyledir bu aferim. 1971'de böyle Türkiye'nin bazı yerlerinde terör örgütüne geçilmiyordu. Bir gün bir devlet yetkilisi dedi ki, şu şu şu şu örgütleri tanıyoruz. Her gün de eylem yapıyorlar. Fakat şu örgütü tanımıyoruz. Bir örgüt ismi verdi. Bu örgütün boyu nedir? Gücü nedir? Bir eylem yapmadı. Biz en tehlikeli bu örgütü görüyoruz dedi. Hep bu benim kafama kazındı kaldı. Düşmanın sessizliği büyük bir tuzaktır efendim. Harpte de sulhte de. Düşman sessiz kaldı mıydı? Mutlaka bir fenalık düşünüyordur. Evet. Veli Bey de diyor ki, Gorna-Dubnik istikametinde devamlı bir sessizlik var. Müşir de Dolna-Dubnik'i boşaltıp Plevne'yi çekilmeyi emretmişti. Çünkü yolunu kesmiş ya Ruslar Dolna-Dubnik'in. O da ertesi gün yollarda birkaç müsaademe vererek ve köyün Türk ahalisini de beraber alarak intizam ve muvaffakiyetle bu emri yerine getirdi. Müşir'in söylediği Plevne'ye katılın. Plevne büyük yerdir, kuvvetler de çoktur bizim kuvvetlerimiz diye. Onları da Osman Paşa Plevne'ye toplamış. Abdülhamit Han Plevne'yi tahliye edin diyor. Müşir Plevne'yi takviye edin diyor. Ahalinin de Plevne'ye getirilmesi müşirin hoşuna gitmemişti. Tabii gitmez. Askerle halkın bir yerden bir yere aynı yolculuğu yapması, birisi sivil şartlara göre yapar, öteki askeri taktik icabı intikal eder. Hiç ikisini bir araya getirmemek lazım. Nitekim 4. harekat olan Huruç harekatında siviller askerden önce çekilme yoluna düzüldükleri için askerlerimiz düşman mermilerinin altında yok yere perişan olup gittiler. Huruç muvaffak olamadı. Komutan bile bunun için vuruldu. Müşir de şunun için sevmemiş bunların getirilmesini, doyurmaya mecbur olduğumuz insan sayısı arttı diye istememiş. Plevne'nin gıdası az, etrafta muhasara, bu insanları biz neyle doyuracağız? O da onu düşünüyor. Fakat bu zavallılar, karlarının kızlarının Hristiyan komşularından görecekleri mezalimi anlatarak beraber götürmek için pek çok yalvarıp yakardılar. Aman efendim, eğer biz burada kalırsak bize, siz de gittikten sonra çok zulmederler diye. Onlar da almışlar mecburen. O gün 27 Ekim'de Veli Bey'i karşılamak için Müşir tarafından Vit köprüsüne gönderilen birkaç tabur yolda Ruslara şiddetli bir Ruslarla bir müsalemeye tutuşmuş. Neticede de Türkler galip gelmişti. Bu ufak müsaleme ama çok şiddetli olmuş. İki tarafta ağır zayiat vermişti. 28 Ekim günü ise ertesi gün Terlina ile Brestoviç arasında ve Gazi Osman Paşa, Yunus Bey, Milas, Bahçe ve Pertev tabyaları karşısında tahkimat yapmaya uğraşan, siper kazmaya çalışan yani Rus kuvvetleriyle bir müsaademe oldu. Bir takatuka oldu. Bu Türklerce huruç için yapılmış bir taarruzdu ama muvaffak olunamadı. Abdülhamit Han emredeli 3 gün olmuş. Çıkın terk edin diye. 30 Ekim'de Dolna Dubriki düşman işgal etti. Dolna Dubriki'de gitti. Yolunu kapattılar da şeyi de gitti. Kasaba da gitti. 31 Ekim'de Vit Köprüsü tarafından General Gurko'nun elinden kaçıp gelen birkaç Türk askeri 24 Ekim'de Dolna Dubnik'in alındığını, 28 Ekim'de ise Teliş'in 3 saat bombardımana maruz kalıp, bombardımana uğrayıp 2800 mevcudundan 1800'ünü yaralı ve şehit olarak kaybettikten sonra teslim olduğunu bildirdiler. Alın bakalım şimdi. Bunu nasıl anlatacaksınız efendim? Kime anlatacaksınız? Gidip de Fatih Camii'nin haziresindeki Gazi Osman Paşa Türbesi'nin başında onun sandukasına mı anlatacağız? Efendim 145. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. 146. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
1: Bir anı, bir hikaye. Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Biraz konuşuyorum. Bana geber diye yazıyorlardı diye. Geber, geber diye yazıyorlar. Ben 23 sene AK Parti ile mücadele ettim diyor. Bana bir tane geber denmedi diyor. İlk defa burada diyor. Geber diyorlar. Ben inanamıyorum dedi Yılmaz Özdil. Bugünkü videosunda.
6: Biliyorsun 43 yılım doldu. Ben PKK ile ilgili kitaplar.
5: Doğru.
6: Hizbullah ile ilgili kitaplar.
5: Doğru. Kaç tane?
6: El-Kaide ile ilgili kitaplar, yazılar, dosyalar, televizyon programları yaptım. Aşiretlerle, tarikatlarla ilgili yazdım. Kan davaları, töre cinayetleriyle yazdım. Hayatımda kimse benim anneme, çocuklarıma küfür etmedi. Bu kadar namussuz, ahlaksız, şerefsiz bir güruh var. Ben Sayın Akın Gürley'in, tekrar izin verirsen.
5: Tabii.
6: Sayın Akın Gürley'in bu sosyal medyaya devlet üzerinden girilmesi projesini sonuna kadar destekliyorum. Bir an önce uygulamaya sokulsun ki sosyal medya denen aslında bir kültürel mecra, haberleşme mecrası olması gereken bir alanın namuslu, şerefli insanların olabileceği bir mecraya dönüşsün. Bunu çok istiyorum çünkü gerçekten bir tane bile takipçisi olmayan, özellikle bu geçmişteki CHP yönetiminin 32 bin civarında, biliyorsun burada açıkladık onu. Tabii. Genel Merkez'in duyurusuyla 5 bin 6 bin civarında Ekrem İmamoğlu ve FETÖ bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Böyle bir alçak bir güruh var. Yani düşünebiliyor musun? Vefat ilanlarının duyurularının altına bile ahlaksızca
7: evet.
6: küfürler yazan bir soysuz çete var. Ben bunlara trolit diyorum. Böyle bir sözcük belirledim. Şimdi Twitter'da da tuttu o biliyorsun. Yani hı-hı. trolit. Hı-hı. Hem troll hem böyle güzel bir şey oldu. Elbet bu mecrada ahlaki bir zeviyeye gelecek. Sayın Akın Gürley'i de buradan kutluyorum.
5: Peki. Ve Ferhat Murat. Ferhat hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
5: Bir program aradan sonra tekrar seni karşımızda görüyoruz.
8: Şimdi bu son konuşulan meseleler üzerinden birkaç şey de ben söyleyeyim. Yıllardır bizim ne çektiğimizi birkaç aydır çekince isyan etmeye başladı birileri. İşte haklının acelesi yoktur ya da gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır diye bir söz var. Ben çok severim. Adalet, hak, hukuk, belge, bilgi doğrultusunda konuşmaya çalışan insanların başına gelenler son birkaç aydır birilerinin de başına geliyor. En azından benzer şekilde karşı karşıya kalıyorlar ama biz, benim şu anda 700'ün üzerinde herhalde dosyam var yargıda. Bunlar küfür, hakaret.
5: Şikayetçi oldu.
8: Tehdit boyutunda evet. Tehdit boyutunda olanları hiç söylemiyorum. Çoluğumuzu, çocuğumuzu tehdit edenler de oldu. Bunların içerisinde FETÖ'cüler... Yine muhalif olarak kendini adlandıran birilerini desteklediğini iddia eden isimler oldu. Veya birilerinin ihale ettiği mafya bozuntuları oldu. Dolayısıyla böyle bir durum var. Ben de Sayın Akın Gürley'in hakikaten bu sosyal medyaya TC kimlik numarasıyla yani bilgileri karşı tarafla paylaşmadan ama
5: tabii, hakaret bir anahtar verecekler. Tabii.
8: Yapanın da kim olduğunun devlet tarafından bilinmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sokakta yüzünüzü söyleyecek sözü olmayanların klavye başına geçince kahramanlaştığı bir dönemi de yaşıyoruz maalesef. Sakin olmak lazım. Biraz aklı çalıştırmak lazım ve belge ve bilgi ışığında değerlendirmeler yapmak lazım diye.
5: Doğru. Konuşacağız sevgili izleyiciler. Ve Taksim Meydanı Ankara ayağımız sevgili Mustafa Yavuz gazeteci arkadaşımız. Mustafa'yı da bir göreyim. Mustafa iyi akşamlar. Hoş geldin Taksim Meydanı'na.
9: Hoş bulduk Gürkan Bey. Ankara hareketli bu hafta.
5: Evet. Hoş geldin.
8: Saatler olsun.
5: Sana da soracağız.
6: Mustafa'yı görün. Evet. Ankara il binasına giren.
9: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
5: Evet. Şimdi sevgili izleyiciler programa hızlıca başlayalım. Ne ahbapmış ama değil mi? Yani hakikaten Ahbap Derneği bence yani çok açık söyleyebiliriz. Asrın yardım skandalına dönüştü. Çünkü artık savunanı yok. En azından savunanı yok. Hani o noktaya geldik diyebiliriz. Değil mi Oğuz? Kesinlikle. En azından savunanı kalmadı artık.
8: Savunulacak bundan bir hali kalmadı.
5: 3 sene sonra, 3 sene önce özür dilerim. Bir kelime dahi edemiyordunuz. Bakın bir kelime dahi Ahbap hakkında edemiyordunuz. Ya bırakın kelime etmeyi. Bir soru işareti. Ya bir dakika arkadaşlar denetlensin. Bakın bu kadar paralar akıyor. Nedir bu paraların akıbeti dediğiniz andan itibaren büyük bir toplumsal lince maruz kalıyordunuz hepimiz için. Biz gıkımızı çıkartmaya böyle korka korka tweet atıyorduk. Korka korka konuşuyorduk. Çünkü böyle inanılmaz bir sosyal izolasyon, inanılmaz bir linç ve sizi mahkum ediyorlardı adeta. Bugün ne oldu? Peki bugün ne oldu? O böyle Twitter'ın rüzgarıyla hareket eden koca koca isimler bugün artık Çağlayan Adliyesi'nin misafiri. Yani gidiyorlar ve ne diyorlar? Getirelim ekrana. Bugün de vardı. Geçtiğimiz hafta da vermiştik programda sevgili izleyiciler. Mahsun Kırmızıgül. Yönetmen, türkücü, oyuncu hepsi. Vicdanlar yaralandı diyor. Hayko Cepkin. Şimdi bu Hayko'nun bir de ukala tavrı da var da saçma sapan bir konuşması var. Neyse onu da ayrıca deriz.
6: Ona birazdan bir şey söyleyelim ama.
5: Ah baba destek çağrısı yapmadım. Ya tweetler var birazdan onlar da gelir. Zamanında yaptı mı yapmadı mı. Uğur Dündar gazeteci, Uğur televizyoncu toplum adına üzgünüm diyor. Böyle bir şeye en azından bu konuyla buna vesile olmak veya vesile de demeyelim ama bu konuda muhatap olmak. Yani savcılığın ahbaba yardım eden ahbabın işte bu kadar yardım toplamasına bu kadar toplumsal meşruiyet kazanmasına bir şekilde vesile olan isimleri çağırmasıyla adliye koridoruna giden Uğur Dündar diyor ki toplum adına üzgünüm.
8: Özür dilemiyorum.
5: Peki. Onun tam metnine bakamadım.
8: O kibirini de yani böyle yukarıdan gösteriyor. Özür dilenecek bir şey olmadığını düşünüyor. Ya özür
5: öyle
8: dilemek
5: bir
8: insanı
5: var. Bir dakika,
8: küçültmez.
5: Tam metni geldi mi?
8: Tabii var ya.
5: Tamam.
8: Yani özür
5: bana
8: dahi dilemekten.
5: Ben de okuyayım oradan. Şimdi Gülben Ergen iyilikten maraz doğar. Nedir o? Ne diyelim buna?
7: Çok enteresan.
5: Ben iyilikten maraz doğar.
7: En garibime giden bu oldu. Yani iyilikten maraz, iyilik yapmayın anlamında. Burada iyilik yapıp yapmama söz konusu değil ki.
10: Ortada iyilik yok zaten.
7: Tabii bu o öyle bir mesele
10: ortada
7: değil.
10: Ortada yolculuk ve çete
8: burada
10: var.
8: Oğuz, farklı bir detay daha var. Şimdi Gülben Ergen'in de bir derneği var. Bu açıklamanın bir detayında da iyilik faaliyetlerine son verdiğini de belirtiyor.
10: Okul falan mı yapıyordu? Bir şey
8: okul yaptırdığı iddia ediliyor. Diyor. İşte orada da farklı bir detay çıkabilir endişesiyle mi artık bilemiyorum. O derneğin de faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığından bahsediyor.
5: Öyle mi?
8: Evet.
10: Bu da hiçbir şey değil yani.
5: Tabii.
10: Ne alakası var?
5: İlginç yer yakaladım. Biz unutmuştuk, doğru, öyle bir şey de var. Tabii. Bakılsın. Evet. Ama yani iyilikten maraz doğar. Ne anlamı var şimdi bunun? Ne iyilikten maraz doğar. Elçin Sangu, o da bir sinema oyuncusu, dizi oyuncusu. Çok üzgünüm. Bunlar hep şeyler, iyi dilek ve temenniler diyorum ben bunlara. İyi dilek ve temenniler. Yani yoksa hani ya kardeşim ben bu işe alet oldum, hatalıyım, üzgünüm, yurttaşlarımızı kandırılmasına vesile oldum, bilerek, isteyerek yapmadım ama oldum diyecek samimiyeti de göstermiyor.
10: Bir de bütün hayatları...
5: Esef duyuyorum diyor Feyza Altın'ın
10: Sevgili Kukçu'da. Gürkan, bütün hayatları sosyal medyada dolaşıyorlar saatlerce.
5: Zaten oradan
10: bir tanesi... Bu adam kim diye Google'a bakmamış mı?
5: Yo, hepsi
8: ya biliyorlar. Para da yatırmıyorlar Mehmet
10: nasıl,
8: abi. İşin garip tarafı şu.
5: Ben yatırdım diyor.
8: Kahir ekseriyeti diyor ki kendim yatırmadım. Kendim yatırmadığım gibi yakınlarıma da uyarıda bulundum. Aman bak bunun böyle bir sıkıntılı geçmişi ama var. Yatırmayın.
10: Yatırın
8: ama insanlara da yatırın diyorlar. Hele ki bak Mahsun Kırmızıgül. Prestij Müzik'te Haluk Levent'le birlikte parlayan 3 isimden biriydi.
5: Tabii. Evet.
8: Ve diyor ki ifadesinde, biz geçmişte defalarca bu bataklığa battığını gördük. Maddi destekte de bulunduk. Hatta cezaevine birlikte götürüp teslim ettik. Böyle bir kimliğini bildiğiniz bir şahsın derneğinin IBAN numaralarını paylaşıyorsunuz. Sonra da çıkıp diyorsunuz ki Mahsun Kırmızıgül şunu söylüyor. Ben yardım toplama faaliyetinde bulunmadım. Ya IBAN hesaplarını Twitter sayfandan paylaştın kardeşim.
7: Peki bunların hepsi çok mal. Ruşen Çakır'ı gördünüz mü? Ya da önceki programda.
8: O da bir gazetecilik fecahati.
7: Ruşen Çakır ve Uğur Dündar'ın özellikle altını çizmek lazım. Ruşen Çakır diyor ki sorumluluk hissetmiyorum.
8: Evet.
7: Yani şu çok samimi geliyor. Bak, şu bile toplum adına üzgünüm.
8: Oğuz.
7: Bu bile çok samimi
8: sorumluluk
7: geliyor.
8: Sorumluluk hissetmiyorumla birlikte önemli olan bir başka şey. Hepimiz gazeteciyiz burada. Gazeteci. Bölgedeki gazeteci arkadaşlardan duyduğum bilgileri yazdım diye
5: ben bölgeye gitmedim
8: diye içerik oluşturamaz. Sen sahayı görmediysen, muhabirin sahada değilse, fotoğrafını, videosunu çekmediyse onu haber diye yapamazsın ya.
7: Ortada 8
8: ama bunu gazeteci zannediyorlar işte.
7: 8 milyar toplanan sadece bildiğimiz para var. Yok, buhar olmuş. Ama Ruşen Çakır şimdiye kadar
5: rakam mı?
7: 8 milyar toplanan para sadece. Taşınmaz devirleri, çekler.
5: Bu arada soruşturmanın bir ayağı var. Birazdan sen buraya gelince anlatacaksan ben araya gireceğim onu. Kayıt dışı para yardım bağışlar da var. Savcılık onun da üzerinde duruyor.
7: İlk günden bu
5: yani hesaba girmemiş. Vatandaş gelmiş. Hiç önemli değil. Al diye getirmiş parayı, vermiş. O kişilerden de şimdi tek tek ifadeler toplanıyor.
11: Anketçiler bu soruşturulmayacak mı ya?
5: Anketçileri biz şöyle yaptık.
11: Birinci sırada çıkıyor ya.
5: Şöyle anketçiler onu geçen programda biz konuştuk. Çok enteresan. Ipsos araştırmanın halen daha internet sitesi. Eğer bugün kaldırmadılarsa dün önceki gün gördüm ben. Türkiye'nin son 6 yılda en güvenilir kişisi Haluk Levent'i Ipsos'un yaptığı araştırma Mediaket'le.
10: Evet.
5: Necati Özkan'ın sahibi olduğu Mediaket'le
10: bir
5: araştırma, evet, İBB davasından tutuklu bulunan diyor ki gene zirveyi bırakmadı Haluk Levent diyor. Gene zirveyi bırakmadı.
8: Ama bak çok önemli bir cümleden az önce bahsettin. Necati Özkan'ın sahip olduğu Mediaket dedi.
5: Hı hı.
8: Şimdi bakın bunlar tabii ki araştırma şirketleri belki sorumluluk alanında ilk 3 sıraya koyamayabiliriz ya da ilk 2'ye koyamayabiliriz. Ancak propagandası yapılan ahbabın o sonuçları alması normal karşılanabilir ve bunun ölçümlenmesi de normal karşılanabilir. Ama şimdi çıkıp bak mesela Uğur Dündar açtık değil mi, bahsettik. Hani özür dilemeyeceğinden de bahsediyor. Uğur Dündar çıkıyor diyor ki bak cümlesi bu. Şubat 2023 bir canlı yayında Babalay ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara. Siz dince uğrarken Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur Ahbap ve Babalay ekibi gururumuzdur diye tweet attım diyor. Sonra da diyor ki ben geçmişini zaten biliyordum. Özellikle parasal konulara girmemesi gerektiğini de ona söyledim. 2001 yılında ya yaptığım
10: bunu
8: yayında.
10: Köşede ne yazdın mı?
8: Star,
10: değil mi?
8: Star.
10: Televizyonda konuştun mu?
8: Ya konuşmaz
10: Twitter'da
8: mı? İkili sohbet. Parıl parıl parlatıyorlar. Şimdi ifadeye geldiğinde 2001 yılında Star Ana Haber'de kendisini konuk aldığımda kendisinin parasal konulardaki problemlerinden bahsederek kendisine uyarılarda bulunduğum diyor.
10: Berat, bunlar...
8: 2001'de sen farkında olduğun şeyi 2023 yılında insanların gözünün önüne getirip Haluk Levent ve Babala Oğuzhan gururumuzdur diye paylaşımlar yapıp destekleyin deyip devletin itibarını zedeleyip, bakın en önemli kısım burası.
11: Bir kişi,
8: birilerine para toplayabilirsin ama devletin itibarını zedeleyecek noktaya gelip de Kızılay çadır sattı yalanını atanlarla beraber bir güruh oluşturup bir koroya dönüştürüp bu noktaya getirirseniz bu dernekleri, sonra da çıkıp işte toplum adına üzgünüm. Toplumu bu hale getirenlerden biri de sensin Uğur Dündar. Üzülecek bir noktan varsa dönüp aynada kendi söylediklerine yaptıklarına üzülmen lazım. Ve bundan dolayı da en azından kibrini ortadan kaldırıp özür diliyorum. Böyle peki, bir hatada ben Hasan de paydaş Masri, oldum demen lazım.
11: Neredeyse bir haftadır ifade okuyoruz. Son 3-4 gündür de böyle ünlülerin ifadelerini okuyoruz. Bir ifadeye çok inandım, çok güvendim ve dedim ki helal olsun. Hazal Kaya'nın ifadesi.
12: Ne diyor?
11: Hazal Kaya diyor ki ben o günlerde çok duygusal bir dönemdeydim hepimiz gibi. Gözyaşlarımız durmuyordu deprem dönemi. Ve sosyal medyada benim çevrem devlet yok ahbap var. Yardım yetişemiyor ahbap yetişiyor. Haluk Levent yetişiyor. Babala olmasa kimse orayı duyurmuyor gibi bir algıya kapıldım diyor. Ve bu algıya kapıldıktan sonra 120 bin lira anında o gün yardım yaptım diyor. Hani para verdim diyor. O yardımı yaptım. Şimdi ben yardımımın nereye gittiğini bilmek istiyorum diyor. Ben kandırılmışım, aldatılmışım. O dönemki ruh halimle, o herkesin tweetleriyle etkilenmişim diyor. Şimdi ben buna bakınca o gün bir de 4-5 kişi birden ifade verdi. İfadeler tek tek böyle haberler son dakika düşüyor. Ben, ah baba para vermedim. Benim aslında işim olmazdı. Bunlara zaten güvenilmezdi. En son Hazal Kaya geldi, 120 bin lira verdim. Paramın nereye gittiğini bilmek istiyorum, kandırılmış hissediyorum. Bu bana çok samimi geldi. Yani evet. Diğerlerine göre samimi. Çünkü şöyle bir şey var, o dönemi hatırlayalım. Devlet yok, ahbap var diye propaganda çevirenler adeta yalan söylüyordu. Hayır ya devlet var ya, bak nasıl bir uğraşı var diyen lince uğruyordu. Ne demek devlet var, görmüyor musun devlet yok. Şimdi...
12: Ya o kadar
11: Haluk
12: ileri
11: Levent
12: şeyler söylüyorlardı ki.
11: Olmasaydı bile. İğrenç bakın. Ya, olmasaydı bile Mehmet abi, olmasaydı bile. Haluk Levent meselesi ortaya çıkmasaydı bile. Ben geçen hafta oradaydım. Çık Malatya'ya git. Çık Kahramanmaraş'a git. Hatay'a git, Adıyaman'a git. Herhangi birini. Hatay Samandağ'da bile. Değil mi? Defne'de bile. Malatya Arguvan'da bile CHP'nin %90 çıktığı yerler buralar. Birini çevir de ki ya burada deprem oldu devlet yok de. Adamı var ya orada rezil ederler.
10: Geçen 20 rezil gün önce olursun. Geçtim oradan.
12: Mehmet Bey bu arada bir şey söyleyeceğim. Siz klimayı kapattırdınız ama yanarız burada. Biraz az bir şey açsınlar
10: lütfen
12: yani.
10: Lütfen az bir şey.
12: Evet. Geçen hepimiz çok terlemeye başladık. Arkadaşlar açın biraz.
10: Ben 20 gün önce burada Gürkan programda anlattım. Oradan geçtim. Adıyaman Havalimanı'na indim. Amcam vefat etmişti Urfa'ya Allah geçerken.
12: Allah rahmet eylesin.
10: Ya bakın gerçekten ben şaşırdım ve burada açık açık söyledim. Arkadaş beni götüren Urfa'ya dedim bu dağın taşı nedir bu evler ya her taraf ev. Gerçekten dağ taş ama inanamazsın. Blok bunlar ne dedim Adıyaman bu kadar. Abi deprem konutları dedi. Biraz ilerledik villa tipi evler yapmışlar. Amerikan tipi evler. Bunlar köy ne dedim evleri. Köy evleri bakın. Urfa'ya kadar bu. Ya şimdi hep ben şunu söylüyorum. Arkadaş, siyasal iktidara kızın, ne yaparsanız yapın ama devlet denen olguyu yıpratamazsınız. O devlet oraya yaptı. İktidarda AK Parti olur, MHP olur, falan olur, CHP olur, kim olursa olsun o devleti ayakta tutuyor. Devleti ayakta tuttuğu için vatandaşı ayakta tutuyor. Şuna bir şey söyleyeyim izninle. Şimdi bak burada...
12: Gülben'e.
10: Hepsine. Buradakilerin o dönemde bir his, toplumsal bir hisleri vardı. Aman Kızılay'a saldırmayana saldırıyorlardı. Değil mi? Devletim, ya devlet orada tamam kardeşim, göç geldi, bilmem ne geldi, asker niye gelmedi? Bir sürü tartışma vardı. İnsanlar artık oradaki acıları, enkazı falan unutmuş. Devletçiler, tamam mı? Bilmem nedir bu? Haluk Levent'in derneği. İkiye bölün. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya sen acıda birleşmişsin, acıda birleşmişsin. Buradakilerin o şeyini söyleyeceğim şimdi. O toplumsal tepki sırasında bunlar, bu sanatçı, türkücü, şarkıcılar zaten takipçilerle, müşterilerle, izleyicilerle ayakta duruyorlar. Bazıları o tepkiden dolayı var ya, sen niye tweet atmadın? Şimdi dikkat edin, bir olay olduğunda, bir sana bayrakla ilgili, cumhuriyetle ilgili, bir bakıyorum Twitter'da diyor ki, Cem Yılmaz niye konuşmuyorsun? Konuşsana. Falan.
12: Tabii.
10: Ya,
12: bir de o var.
10: Ya sana
12: bu konuda fikir beyan etmeyeni de dürtüyorlar.
10: Ya inanılmaz. Öyle bir saldırıyor ki. İşte efendim Ahmet Efendi niye konuşmuyorsun? Konuşsana. Sen bu ülkenin vatandaşı. Ya arkadaş, böyle bir linç kültürü nereden geldi bu ülkeye?
12: Ya liste yayınlıyorlar.
10: Bunlar hatalı
12: ya.
10: Arkadaş. Bak şimdi ne ifade verirlerse versinler. Sen o dönemde devletin kurumları saldırıya uğruyor. Sen... Haluk Levent'i yok almışsın, götürmüşsün, birlikte cezaevine teslim etmişsin. Hepsinin ne olduğunu biliyorsunuz. Ya ben 1995'ten beri Haluk Levent'i ne olduğunu biliyorum. Uğur Dündar da bilmek zorunda. Mahsun da falan da hepsi bilmek zorunda. O dönemde milletin o gazına geldiler. Sorgulamadan biraz da kendi sosyolojik, o sanatsal çıkarları uğruna attılar o tweetleri. Ve bugün o vurgunun ne yazık ki ortağı oldular. Psikolojik olarak ortağı oldular.
12: Peki.
13: Şimdi bak, Oğuz, Cumhurbaşkanı çok, Oğuz'da, çok Oğuz'da, önemli bir şey var.
12: Oğuz da gelsin çok, ama.
13: O, neyse, Oğuz'da da bir konuşsun. Evet, Oğuz sen
7: bugün Cumhurbaşkanı'nın çok güzel bir ifadesi vardı.
12: Onu vereceğiz.
7: Algoritma.
12: Onu vereceğiz. Onu vereceğiz şimdi.
7: O 4-4.
12: Verelim o zaman. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün.
7: Ben yine
12: geliyorum. Bu konunun takipçisi oldu. Ben hayır, onun üstüne konuşacağız. Hayır,
7: şakasını yapıyorum.
12: Sana şimdi dosya geliyor ya. Dur Oğuz, dur. Kaynatma ortalığı.
10: Sana saldırırsın beraber.
7: Mehmet abi buradayken.
10: Hadi bakalım.
12: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler, 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam etti. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni, sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisi ile çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu, adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük dedi. Devamında da şunları söyledi. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Ucu nereye varırsa varsın. Bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz dedi.
7: Evet. Devlet imhal eder ama ihmal etmez çıkıyor bunun sonu. Yani süreyi tanıyor, belki doğru yolu bulur vesaire diye, ya da başka sayıklar söz konusudur bilmiyorum ama nihayetinde yapması gerekeni yapıyor. Bir de ucu nereye varırsa varsın çok kritik bir cümle bu açıklamada.
12: Bu arada bu kelimeyi çok duyuyoruz bu aralar.
7: Çünkü
12: değil mi?
7: Evet.
12: Adalet Bakanı sürekli bu kelimeyi
7: çünkü
12: kullanıyor.
7: Çünkü biz burada ilk Haluk Levent'le ilgili Ahbap Derneği ile ilgili yayınları yaparken hep şunu söylüyorduk. Yani kişisel olarak Haluk Levent'i hedef almıyoruz. Çünkü burada belli başka yöne giden bir süreç var diye. Sonra soruşturma başladı. Soruşturmada yine söyledik. Bu bireysel bir soruşturma olmayacak. Sadece Haluk Levent olmayacak. Örgüt soruşturmasına evrilecek diye. Daha 3. 4. gün Ahbaplar Suç Örgütü denmeye başlandı. Bugün de bunun ucunun yine, nasıl söyleyeyim bunu, zamanında operasyon yemiş, gözaltına alınmış ya da soruşturmalara adı karışmış para aklayan isimlere kadar uzanacağını söylüyoruz. Çok yakında kokusu çıkacak. Zaten bazıları dolaşmaya başladı. Yani bugünkü o taşınmaz meseleleri var ya, biz Hasan Basri de çok gördü. Mülk edinme suretiyle para aklama. Şimdi malın fiyatını 10 milyon...
12: Bir dakika dur Oğuz, bulmaca çözdürme bize. Şimdi sen bir isimden bahsediyorsun. Bir isim var.
7: Ya bir isim var. Şu
12: söylemek
7: an
12: istemiyorsun
7: bir isim
12: ama.
7: Birkaç fazla. İsim var. Yok, birazdan söyleyeceğiz zaten.
12: Öyle mi?
7: Tabii ha. Daha önce...
11: Şöyle bir şey söylesek doğru olur mu Oğuz? Yani bugünün müştekileri yarının sanıkları olacaklar.
7: İlk hafta dedi. Önce, 3 hafta Oğuz önce bunu söyledim. Onu. Yani bugün... Diyor ki ben 22 milyon dolarlık malımı oraya verdim, beni de dolandırdılar falan. Konuşuyorsunuz yargı makamlarıyla, işin ucunun oraya gitmediğini görüyorsunuz. Oldu da zaten. Yani dünkü ortaya çıkan konulardan,
11: evet, dördüncü dalga buydu.
7: Biz gördük ki onların hiçbiri mağdur değilmiş. Sadece bir ön alma.
11: Üstünü örtmeye çalışmış.
7: Nasıl sanatçılar nedamet getiriyor biz bilmiyorduk, aman efendim yaman efendim diye. Burada da iş insanlarının, sözüm ona, kerli ferli iş insanlarının bir ön alma gayretine tutuştuğunu görüyorum.
8: Zaten maalesef dönemin en kritik stratejik hamlesi olarak düşündükleri şey ön alma meselesi. Şimdi Ekrem İmamoğlu soruşturma yiyeceğini görür. Cumhurbaşkanı adaylığını ilan eder. İşte bir başkası birinin kendine geleceğini düşünür. Ve ben yardım etmek için bunu yaptım der. 10 liralık malını 30 liraya değerlendirecekken, oradan ciddi bir ticari kazanç yapacakken.
11: Bir de şey var. Ya da önce bir Akın Gürlek övgüsü tweet'i gelir.
8: Evet, o gelir.
11: O fotoğraflar yani paylaşılır.
8: Şimdi bakıyorsun, iyilikten maraz doğar deyip iyilik faaliyetlerini sonlandıranlar. Ya artık bakın, bu meseleler sizin bu ön almalarınızla dizginlenebilecek boyutta falan değil. Veya birilerinin komplike şekilde bir tuşa basılmış gibi tweet atmasıyla toplumun şekillenip bürokrasinin şekillendiği bir dönemde de değiliz. Bunu da iyi görmek lazım. Şimdi bak, Hayko Cepkin konusunu atlamayalım.
12: Yok, ona geleceğiz.
8: Çıkmış
12: ona geleceğiz.
8: Hayko Cepkin diye bir şarkıcı. Vatandaş. Tuhaf bir tip, tamam mı? Oradaki gazeteci arkadaşlar görevini yaparken, ki Silivri'de bana yapılan rahatsız edici şekilde telefon gözünün ucuna filan da sokulmuyor. Sadece soru soruyorlar. Neymiş mesele? Bir de Mahsun Kırmızıgül'de de aynı mevzu var. Uğur Dündar'da da aynı şey var. İfademi almıyorlar. Bilgime başvuruyorlar. Şimdi bilgine başvururken verdiğin şeyin adı ne? Oğuz.
12: Oğuz, peki bilgisi
8: ne kardeşim?
12: Bilgi mi?
7: İfade veriyorsun.
8: İfade veriyorsun ya.
12: İfade veriyor. Yani hatta ben Ruşen Çakır'ın ifadesinde savcının
10: briefing'e mi gidiyor bunlar?
12: Acayip soruları var.
7: Sorular mı ki? Ben de çok şaşırdım.
12: Çok ha, böyle
7: az önce ondan vurgu yaptı. Hiç sorumluluk hissetmiyor musunuz?
10: Bu da yeni çıktı ha, bilgine
12: ben,
10: başvurdu.
12: Bu sizi sizin
10: sen briefing vermeye mi gidiyorsun oraya? Adam sana soru soruyor.
12: Sizin diyor vesile olduğunuz Haluk Levent dolayısıyla milyarlar buhar olmuş. Bunda sorumluluk hissetmiyor musunuz? Kendi paranız olsa oraya bağışlar mısınız? Bu kayıp paraları karşılamak için bir düşünceniz var mı? Bu tarz soruları var sanırım. Evet.
7: Kendi
12: bu
7: servetinizden şekilde karşılayacak mısınız?
12: Bir ha, de kendi servetinizden.
7: Bir de şu önemli, bakın ileride bu da başka yere gelebilir. Buradan bir para kazanç, maddi kazanç sağladınız mı sorusu.
12: Mesela onun beyanı, o da vardı değil mi ya?
7: Onun beyanına göre sağlamamış. Tabii. Ama yarın öbür gün karşımıza başka şeyler çıkar.
8: Yaptıklarını yapmadım diyorlar da, yani benim burada dikkat çekeceğim konu babala, ifade vermeye gelmedim, bilgime başvurdular meselesini ısıtıp ısıtıştırıyorlar. Bak burası önemli.
12: Ne,
8: İkisi
12: ne,
8: de
12: ne?
8: Aynı şey.
12: Ne?
8: Bilgime ifade başvurdu. Vermeye gelmedim, ha, bilgime başvurdular. Sanki savcıların bu konunun içerisinde olmayan birisinden bir bilirkişi olarak bilgi almaya çalıştığı gibi bir durum var sanki. Böyle bir şey yok kardeşim. Yani mesela, sen de bu işin bir muhatabı olduğun için ya parlattın ya bir tarafında oldun ya şahitlik edeceksin. İfaden alınır. Teknik olarak bu budur. Ve bunun üzerinden gazetecilere çıkmış abuk sabuk her tarafı karıştırmaya çalışıyorsunuz filan gibi laflar ediyor. Şimdi bak, bu arkadaşların ne söylediğini çok da ciddiye almamak lazım. Bunlar gerçek ekseninde konuşmalar yapan insanlar değil. Bu Hayko Cepkin denen zat çıkıp seçim öncesinde dedi ki Tayyip Erdoğan seçimi bir daha kazanırsa biz bir daha konser veremeyeceğiz dedi. Bugün sabah çektiği videoda ne diyor beyefendi? Bir boş günüm vardı, lütfediyorum gelip ifade vereceğim, pardon özür dilerim, bilgisine başvurulacak ve ardından Antalya'ya konsere gideceğim. Hani Haluk Levent'in destekçisi olarak bilgisine başvurulan Hayko Cepkin, AK Parti iktidarı Tekrar seçimi kazanırsa konser veremeyecektin. Sen neyin konserine gidiyorsun? Niye insanları kandırıyorsunuz? O gencecik çocukları, 20-25 yıllık siyasi geçmişi çok da fazla bilmeyen, sırf birilerinin şöhretli diye söylediği cümleden etkileneceğini zanneden bir biçimde çıkıp diyorsunuz ki AK Parti seçimi kazanırsa, Tayyip Erdoğan seçimi kazanırsa konser filan veremeyeceğiz. Ya şimdi veriyorsunuz o... kardeşim. Yani böyle bu adamları ciddiye alıp mesela Ahbap'ı parlatmışlar.
7: Siyasi kimlik göründürdüler ya.
8: Çıkıp konser veremeyeceğiz demişler.
7: Cenah bunları kabul
8: etti. Bak bunun maalesef gibi bir sürü parlattıkları insan var. Bu adamların, bu şahısların...
5: Ama ben politik bir zemine çekmenin doğru olduğunu düşünmüyorum.
8: Bak politik zeminin neden aslında bizi getirdiği neden nokta
5: hayır,
8: burası.
5: Çünkü yani buradaki olay gerçekten yani ben filmi yapılacak bir olay. Bir toplumu kandırmak, bir toplumu manipüle etmek ve bir dolandırıcılık olayına alet etmek toplumsal kamplaşmanın belki sonucu
11: Mahsun
5: olarak
11: Bey,
5: oldu.
11: Prestij meselesi ikiyi çeksin o zaman bu konuyu.
5: Ha evet. Ama bunun aslında özünde baktığımız
8: Ahbap
5: zaman
8: meselesidir.
5: İnsanların ya burada çıkaracak çok ders var. Bir, sosyal medyanın gazına gelme, rüzgarına kapılma. İki, toplumsal kutuplaşmanın yarattığı heyecanla hemen devleti bir yana bırakıp devleti karalama ve ona güvensizlik oluşturma. Öte yandan hiç araştırmadan, hiç sorgulamadan bir adama olduğu gibi kefil olma. Ve o adamın da bugün kalkıp savunma olarak sevgili izleyiciler diyor ki aldım ama diyor koyacaktım yerine diyor. Beni bana operasyon yapmasalar bu hafta bir parayı gün, koyuyordum yerine.
7: Bir gün sonra da diyor kapıdan randevu. Bir gün sonra kapıdan da randevu şey almıştım. Bugün yapılması operasyonun manidar diyor kaçacağı gün.
5: Ama Akın Gürlek şeyde TRT'deki son yaptı. TRT Haber'deydi. TRT son abi yaptı. Dedi ki biz dedi şöyle dedi takipteydi. Teknik takipteydi dedi. Ve onun üzerine son gün yurt dışına çıkmak için gidiyor. Pasaportunda tahtit olduğunu öğreniyor. Evet. Öğrenince tekrar geri dönüyor. Tapuya talimat veriyor. İşte ondan sonra telefonu kapatınca gözaltı kararı aldı.
11: İzmir'e doğru gidiyor. Yunanistan'a kaçmış.
5: Evet, Yunanistan'a kaçmış.
8: İki tane bilet aldığı çıkmıştı hatırlarsan. Bir Almanya'nın iki farklı şeklinde. Bir Hannover'e bir de Frankfurt'tu yanlış
5: bu hatırlamıyorsam. Bu kimin taktiği? İBB.
10: Görkancığım.
8: Emrah Bağdatlı'nın taktiği.
7: Kimdi kaçan?
5: Geliyorum Mehmet.
7: Emrah Bağdatlı. Uçak bileti alıp karayoluyla kaçan. Bu da aynı taktik.
8: Telefonu evde bırakıp.
10: Şimdi Ferhat'ın dikkat çektiği şarkıcı mıdır? Türkücü müdür?
7: Buyur. Bağırıyor o sadece.
8: Valla ben bir tane şarkısını dinlemedim.
10: Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim.
8: Kim? Hakikaten yani Hayko Cepkin'in.
10: Bak meslekle ilgili bir şey söyleyeceğim.
7: Bağırıyor.
10: Bakın gazeteci. Bir tane. İnan ne tanıyorum ne şarkıcı mı türkücü hiçbir şey de bilmiyorum onunla ilgili. Ben bir ara herhalde orada bir korku filmi çekiliyor. Makyaj falan yapılmış. Bir tip konuşuyor. Sonra baktım Hayko. Neyse şunu
5: ama
10: söyleyeceğim.
5: Ama tipiyle şey yapmayın.
10: Tipini sorgulamıyorum. Ben gerçekten öyle tanımıyorum ya.
7: Bıraktığı izlenimi anlatıyorum.
10: Ben izlenimi gerçekten
5: olsun,
10: bir an
5: gene, biz
10: gördüm.
5: Biz gene konuşmayalım.
10: Boşver. Allah'ın yarattığı ben onun şeyini eleştirmiyorum. Ama bana yansıdığı şey ben önce film çekiliyor falan zannettim.
8: Bak İmaj şöyle, anlamında diyordur.
10: Evet. Yoksa benim her insana benim saygım var. Nasıl ne olursa olsun onu hiç eleştirmiyorum. O konuda yanlış anlaşılmasın. Ben gerçekten öyle zannettim ama adliyede. Şimdi şöyle bir şey var. Bak bu tipler, bunun gibi çok tip var böyle. Gazetecilerin var ettiği, magazincilerin var ettiği, televizyoncuların var ettiği bu varlıkla para kazanıp varlık içinde yüzen insan çıkmış orada o gencecik çocuklara içinde pislik geçen cümle kullanıyor. Değil mi? Eğer bu saatte
5: küfürlüce kelime de var.
10: Evet. Söyledi. Bak burada söylemeyeyim şimdi. Ya ben söylemeyeyim şimdi. Biz TGRT'deyiz şimdi bizi izleyen insanlara. Bakın ben buradan o gazetecilere, televizyonculara, magazin müdürlerine bir şey söylemek istiyorum. Bu mesleğin biraz onurunu düşünüyorsanız size pislik atan o pislik sözcüğünü bile kullanabilecek kadar pervasız tipleri ne gazete sayfalarına taşıyın. Ne Etiler'de, Levent'te böyle yürürken fotoğrafını çekin. Ne sahneye çıkartın, ne televizyona çıkartın, ne haberlerini yapın. Ya sen kimsin arkadaş? Orada bir grup gencecik gazeteci sana soru soruyor. Efendi gibi cevap ver git. Yok bataklık, yok pislik.
5: Hayır, bir de ben bir şey dikkat ettim.
10: Bunlar rezilliktir ya.
5: Oğuz katılır mı bilmiyorum. Oradaki gazeteci arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız, genç gazeteci arkadaşlarımız.
11: Hanifi de
5: mesela, orada. Evet, Hanifi Bayar da bizim oradaydı. Mesela böyle tahrik edici soru da yok.
10: Yok bir şey.
5: Mesela vicdanınız rahat mı? Demiyorum. Bilmem ne falan böyle yok, böyle hayır, tahrik edici sorular var. Hayır. Sadece ifade vermeye hayır mi geldiniz? Ha? Ne ve de bu konuda ne düşünüyorsunuz?
10: Biraz orada adam adam muaşeret görsün. O çocuklar o kadar efendi sor. Bak ben çok dikkat ettim. Bazı sorular yaptığından memnun musun falan dese, yaptığından memnun musun dese, bak bir dolandırıcı reklamını yaptın dese, ya çocuk efendi gibi soru
13: Hayko
10: soruyor.
13: Hayko Cepkin biraz edep adap öğrensin.
10: Bence o çocuklardan öğrensin.
13: Ferhat Murat'ı izlesin.
10: Bu saatten sonra onu değil ekrana, televizyona çıkartan bir gazeteciyse gazeteciyi bıraksın. Gazetecinin bir onuru var ya.
5: Bu şey
10: bir de bir tanesi var ya çok efendi abi. Bir şey söyleyeyim. Ben orada olsam o çok kötü bir cevap verdim ona. O genç çocuklara dua etsin. Sen
11: Mehmet
10: kimsin
11: abi,
10: ya?
11: Mehmet abi bak.
10: Sen kimsin ya? Pislik lafını kullanıyorsun gazetecilere.
11: Oradaki arkadaşlarımız muhtemelen sabah 8'den akşam,
10: çocuklar çok
11: akşam savcıların mesaisi bitene kadar kapının önünde ayaktan İzin verilen asansörün önüne kadar gide gele ayakta beklediler ve oraya o ünlüler gelecek, ifade verecek, kısa bir soru sorabilmek için.
10: Tabii.
11: Görevleri buydu.
10: Evet.
11: Onlar gördüm bu çocuğum emekle helal lokma kazanıyor.
10: Helal olsun onlara.
11: Sen 15-20 senedir böğürerek para kazanıyorsun.
10: 2 sene tıngırtı, 3 tane mangırtı.
11: Sen dinlememişsin, ben dinledim.
10: Ben dinlemedim.
11: Ne söylediğini tamam biliyorum.
10: Ama gitsin Urfa'da sıra gecesine Kazancı Bedih'in o bıraktığı mirasta müzik, musiki nedir? Musiki terbiyesi nedir? Sanatçı nasıl olunur? Öğrensin. Otel masrafını, yol, uçak hepsini karşılayacağım. Onu Urfa'da Kazancı Bedi'nin torununa, çocuklarına bırakacağım, terk edeceğim. Buyurun biraz öğrensin, dönsün.
11: Allah rahmet eylesin. Peki ya,
13: son bir öyle detay. Öyle bir farklı iki figür koydun ki ortaya.
5: Tabii, Kazancı Bedi ile Hayko Cepkin.
13: Hayko Cepkin. Hayko Cepkin'i bak inan bir tane şarkısını biliyorsan.
10: Ben de bilmiyorum.
5: Ya sen bilmemeniz sizin bilmemeniz.
13: Ama
5: yani
13: onu şu.
10: Nereden bileyim ya?
13: Sadece.
5: Yani neticede müzik otoritesi
10: değilsiniz yani. Ya ben halen yani müzeyen senarı Kazancı Bedi'yi dinliyorum.
13: Ben bilen yok peki demiyorum canım.
5: Peki. Şimdi
13: yani koyduğun iki figür Erdoğan'la çok farklı.
11: Bir detay var.
10: Adab-ı yani muhaşeret.
11: 2023 o elim depremlerden sonra bu sosyal medya algısıyla beraber bu işte yok devlet yok ahbap var şu bu o saldırılarla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok hakaretler edildi. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde yaptığı her harekete küfürler edildi. Hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada ağlamasına da, gülmesine de, yürümesine de, yaşamasına da her şeye hakaretler edildi. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı'nın avukatları arka arkaya davalar açmıştı. Çok zaman geçmeden bir hafta 10 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir talimat verdi Gürkan Acır. Hı hı. Dedi ki bu dönemde böyle duygunun yoğun yaşandığı bir yerde sorumluluk bizimdir. Bir dava dahi görmek istemiyorum. Bütün davalardan çekileceksiniz. 11 ildeki tüm davalardan çekildi Cumhurbaşkanı'nın avukatları.
5: Hmm, doğru. İlginç bir detay yakaladım.
11: Bu
10: hangi hakaret davaları?
11: O gün evet, hakaret davaları.
5: Hakaret davalarından vazgeçmiş.
11: Hakaret küfür davaları. Bu o gün Cumhurbaşkanı'nın o duygusal atmosferde aldığı karardı. Bugün ahbap dosyası lağım gibi patlamış. Arkadaşlar sorumluluk ben sorumluluk hissetmiyorum diyor.
5: Evet.
11: Sorumluluk hissetmiyorum. Ama lütfettim geldim diyor. Lütfettim geldim
13: evet,
11: diyor.
13: Evet öyle söylüyor ya.
10: Hangisi o lütfeden?
13: Hayko denen kişi. Mesela
7: Uğur Dündar'ın da şimdi şeyinde ifadesinde
5: Mehmet Bey, bir izleyicimiz
7: sadece PR'ını evet yapıyor kendi.
13: Evet. Evet.
7: İzleyicimiz böyle diyor ki, yaptım böyle yaptım diye.
5: AI'ya sormuş, yapay zekaya. Hayko Cepkin ve Mehmet Faraç diye sormuş. 2014 yılında bir televizyon programında aynı stüdyoda yer almışsınız. Ancak doğrudan birbirlerinizle ilgili bir başka
10: Mehmet ben mi katılmışım?
13: Ha, Mehmet abi sonra evet tanımıyorum falan diyorsun.
5: O zaman AI ya. Ya
10: arkadaş
13: Mehmet Faraç Mehmet Faraç sıra gecesi mi yapıyordu acaba?
10: Billahi tanımıyorum. Vallahi hatırlamıyorum öyle
13: bir şey. Sıra gecesi yapıyordu herhalde. Mehmet Faraç'tan sonra sahneye Hayko Cepkin çıktı.
10: Şunun varsa gerçekten ekranın gösterse ben de inanayım şuna.
5: Hayır şey yapay zekaya sormuşlar.
10: Yapay zeka eğer, ben de aynı programdayım.
5: Hayko Cepkin Mehmet Faraç girince öyle bir şey çıkıyor.
13: Abi ikisinin bak ikisinin
10: televizyonda ben televizyonda terörü konuşuyorum. Hı. 25-30 yıldır. Orta Doğu, Güneydoğu konuşuyorum. O şahıs benimle ne diye programda olabilir
13: İkinizin
10: mi?
13: İkinizin zaten çıkabileceği ortak program Mahmut Tuncer Show falan.
10: Ya ben peki de o.
13: Sen çiğ köfte yapılırken bir yandan peki o yapay zeka şaşırmış bence.
5: Sevgili izleyiciler şimdi konunun biraz derinine dalıyoruz.
10: Evet.
5: Sevgili Oğuz. Oğuz şu anda ahbap soruşturması ne durumda?
7: Ahbap soruşturması dördüncü dalgada şu an için. Bir yandan biliyorsunuz ünlüler vesaire onlar da geliyor. Ama bir yandan da...
12: Ama bir de soruşturmanın ana omurgasında olan insanlar
7: tabii
12: var.
7: Tabii
12: ana
7: omurgasında olan insanlar var. Onlar zaten tutuklu. Yani bir işiyle belediyesi davasından tutuklu. Ama bir yandan da bu soruşturmada adı geçiyor ifadesine başvuruluyor. Bir yandan da işte derneğin yönetim kurulu üyeleri var. Mesela bunların içerisinde de kendilerini aklamaya çalışanlar var. Şimdi onlara da dikkat
12: çekeceğiz. Tamam, başlayalım istersen. Gel sen o zaman buradan başlayalım.
7: Çünkü
12: rollerimiz hazır mı arkadaşlar?
7: Çünkü ifadesini okuyoruz, ifadesinde diyor ki ben işte saymanlığı bıraktıktan sonra ne olduysa oldu.
12: Şimdi bu bölümün adını, bu bölümün adını ne koydunuz? Ahbaplar AŞ. Nerede be, şey eftal yok mu?
10: Ahbaplar AŞ.
12: Ahbaplar AŞ. Ha, Ahbaplar AŞ dosyası açılıyor. Evet. Böyle bir isim uydurduk. Evet, şimdi
7: Ahbaplar AŞ diyoruz. Burada şirket yetkilileri, şirketlerin isimleri, bunların hepsi şey, İnşaat firmaları.
12: Buradan tanıdık var mı?
7: Buradan yok. Tanıdık yok. Ama bunların şöyle bir
12: Ayhan
7: özelliği
12: Demir,
7: var.
12: Necdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik.
7: Evet, bunlar dördüncü dalga operasyonda adı geçen isimler. Şu zaten gözaltına alınanlar yok. Tutuklamaya dair bir şey ulaşmadı evet, henüz değil mi? Ulaşmadı. Ben mesela bu sitelere girdim. Azim Yol internet sitesi yok. İnternet sitesi bile yok. Öyle söyleyeyim. Başka bir aynı firma var. Azim İnşaat adı altında. Ama uyuşmuyor. İsimler vesaire yok. Mesela Pegas Global AŞ diyor. Sonra aktaracağız kimin kim olduğunu ama giriyorsunuz tamamlanmış projeler vesaire yazmış. Tıklıyorum acaba Ahbap'ın nesini tamamlamış? Yok ortada. Mesela diyor ki savcılık fezlekesinde gözaltı fezlekesinde aynı zamanda konteyner alımı da yaptılar bunlardan diyor. Konteyneri kime satmış? Sattığı diğer projeler var, yaptığı projeler var. Konteyner Ahbap yine yok. Ama bunlarla anlaşma yapılmış. Bu işin konut anlaşması kısmında yer alan 4 firma. Ama Pegas aynı zamanda şeyde de var. Konteyner alımı meselesinde de var. Bunlara ön ödeme yapılıyor. Anlaşma yapılıyor. Ön ödeme yapılıyor. Ama Türkiye'nin hiçbir yerinde bu 4 firmaya ait tamamlanmış konut projesi yok. Bazı konut projeleri var. Haluk Levent'in gidip de önünde işte fotoğraf çektirdi, tamamlanacak dedi vesaire. Mesela o bölgeye 50 konut yapılmış ama 50 konut bitmemiş. Bir şekilde yarım kalmış inşaatlar var. Bu firmaların içerisinde biz bunları ayrıntılı iddianamede göreceğiz bu arada.
13: Toplam benim bildiğim
10: Gürkancığım,
13: 196 konut teslim.
10: Bir dakika bir şey söylemem lazım. Bu konuyla bir dakika. Tabii. Şimdi bak Hayko Cepkin'i söyledin.
13: Toplanan para 4.3 milyon.
10: Hayko Cepkin'i söyledin. O vatandaş rüya görmüş. Burada diyor ki Beyaz TV'de yayınlanan programda diğer konuk diyor. O şahsın sadece adını almıştır diyor. Karşımdaki konuk.
12: Böylece neyi görmüş olduk?
10: AI'ında ne yan yana
12: yanıltıcı,
10: gelmesi?
12: Yanıltıcı.
10: Bu nasıl bir yalandır ya?
12: Yalan değil, yanıltmış. AI yazdı diyor.
10: Ya ha, burada yazıyor işte.
12: Yapay zeka müfteridir hocam.
10: Ya bu ne? Abi ben yüzünü görmedim insanın. Tamam, ya bunlar provokatör ya.
13: Hayır.
12: Ya bir şey yani, yok o kadar.
10: Yok yok, önemli değil. Yani. Olabilir de. O, ama değilim.
13: Onu da mı sen AI'dan baktın?
10: Yok, ben Google'a yazdım. Sadece diyor ki.
12: O da güvenilir değil.
10: 5 sene önce bir programda karşıdaki konuk bunun adını andı bu şarkıcının diyor.
13: İlginç
10: bu kadar.
13: İlginç yani. Google'un bunu bilmesi de ilginç.
10: Evet, evet.
12: Peki.
7: Bu firmalara ön ödeme yapılmış, anlaşma yapılmış ama inşaata başlayıp başlamadıkları bunların şeyde yer almıyor. Soruşturma fezlekesinde yer almıyor.
12: Oğuz,
7: ama
12: ben bu arkadaşlar değil mi? Bunlar inşaata
7: savcılık bilmiyor. Biz bunların hep
12: şu anda bilmiyor.
7: İfadesi ortaya çıkınca az çok kafamızda fikirler oluşacak. İddianamede zaten çok ayrıntılı bir şekilde yer alacak. Ama ben girdim 3 firmaya da baktım. 3 firmanın sitesinde de bu arkadaşların sitesi yok. Azim Yol İnşaat'ın sitesi yok. Diğer arkadaşların sitesinde de Ahbap Derneği'nin logosu var. Ama tamamlanmış projelerde Ahbap Derneği'nin ilişkin hiçbir şey yok. Ama bu arkadaşlara para ödenmiş. Soruşturma fezlekesinde diyor ki ön ödeme yapıldı bunlara.
10: Oğuz bir şey soracağım.
7: Tabii ki abi.
10: Bu Başaran Holding olayı değil mi? Sahibi?
7: Yok değil. Hayır. Burada oraya doğru gireceğiz.
12: Geleceğiz ona.
10: Bunlar onlarla ilgili şirketler mi?
7: Değil. Hayır, ilgili değil. Şirketler. Ahbap Derneği.
10: Yani taşeronu falan
12: bunlar
10: mı?
12: Bunlar Ahbap'ın tedarik, daha doğrusu tedarikçi değil
7: mi? O işin başka boyutu.
12: Müteahhitleri.
10: Aynı operasyon aynı anda yapıldı ya, o yüzden sordum.
7: Hayır.
12: Başaran'la alakalı.
7: Ben işin bölgesine daire yapacağım, bu müteahhitler yapıyor diyor. Evet, bu müteahhitler yapıyor diyor. Bu müteahhitlerle anlaşmış, ön ödemeyi de yapmış ama bu müteahhitlerin deprem bölgesinde Ahbap Derneği adına bitirdiği iş yok. Mesela Pegas Manisa'da var. Aynı zamanda devlet kurumlarıyla da çalışmış. Ama yok Ahbap.
10: Logo ben Başaran'la birlikte gözaltına alındılar.
7: Şeyin Başaran.
12: Bir dakika. Oğuzcuğum bir dakika. Ben hem Mehmet Bey için hem de sevgili izleyicilerimiz için bir konuyu açıklığa kavuşturayım. Şimdi dördüncü dalga değil mi bu?
7: Dördüncü dalga.
12: Dördüncü dalga Ahbap soruşturmasında dördüncü dalga yaşandı. Bu son dalgada
5: Ahbap Derneği'nin topladığı paralarla bölgede, özellikle deprem bölgesinde yaptırdığını söylediği inşaatları kimler yaptı? Onların, o müteahhit firmaların, ki bu müteahhit firmaların bir kısmı konteyner yapıyor, bir kısmı kapı pencere vesaire yapıyor, bir kısmı doğrudan konut yapıyor, hani kalıcı konut. Onları yapan firmaların hesaplarına baktı ve ön inceleme sonucunda buralarda büyük suistimaller olduğunu gördüğü için savcılık harekete geçti ve gözaltı kararı verdi.
13: Gürkan,
5: bu bir. Bir dakika, şunu bir temize çekeyim.
13: Bir bilgi daha verelim.
5: İki, Hüseyin Başaran mevzusunu birazdan anlatacak. Başaran Holding. Bu başka bir şey. Burada anladığım kadarıyla savcılık bir para trafiğine bakıyor.
14: Evet.
5: Orada bir para trafiği var ve gayrimenkul trafiği var. Adalet Bakanı da onu söylemişti zaten TRT'deki programda. Orada dedi çok büyük bir gayrimenkul trafiği de var dedi.
11: Bu bir tefecilik yöntemi olmasından şüpheleniliyor.
5: Onun gibi bir iki isim daha var.
14: Aklama şüphesi.
5: Aklama şüphesi olan. Zamanda. Dolayısıyla bu ayrı yani. Şu anda biz sadece müteahhitlere bakıyoruz.
10: Aynı anda gözaltına alınmaları dışında bağlantı yok.
13: Evet. Konut işiyle ilgili bir bilgi vereyim.
5: Tabii.
13: Toplamda Ahbap Derneği 1150 konut yapacağım diyerek yaklaşık 4.3 milyar lira para topladı. Teslim ettiği 196 tane konut da hafif yoğunluklu çelik konstrüksiyon.
5: Evet.
13: Yani aslında o günün şartlarında 2,5 milyon civarında olan betonarme bir konutun maliyetinden %40 daha düşük bir maliyetle bu konutları yapabilecek ve aynı zamanda 1150 değil 2500-3000 konutu o toparlanan parayla yapabilmeniz mümkünken ortada 196 tane sadece düşük yoğunluklu çelik konstrüksiyon bina var. Bunun dışında teslim edilemeyen de 200 tane görüntüde bina, daha doğrusu konut görüntüsü söz konusu. Dolayısıyla burada bu şirketler aracılığıyla da ne yapılmaya çalışıldığı önemli. Bunu da
5: iddianameye çıkmadan, hatta daha ifadeler çıkınca biraz daha ipucu elde edeceğiz.
14: Evet, ipucu elde edeceğiz. Bunlar inşaat, yani konutla ilgili bahsi geçen 3 şirket. 4 isim var, ikisi aynı çünkü.
5: Peki.
14: Şimdi Voliki'yi verelim arkadaşlar. Burada Pegas Global şirketine dikkat çekmiştik. Bu şirket aynı zamanda konteyner işi de yapıyor. Dernek konteyner satın aldık biz bundan diyor. Ama ortada satın alınan konteyner var mı? Yok. Çünkü daha önce de burada da anlatmıştık. 2 tane beyanname var. 3 tane bağımsız denetim raporu var. Ki bunun ikisi Turmop. Turmop da şaibeli biliyorsunuz. O bağımsız denetim raporunun içinde de biz bunları ayrıntılı bir şekilde göremedik. Çünkü bağımsız denetim raporunda aynı yardımlar, nakdi yardımlar kalem kalem yok.
5: Peki Oğuz,
14: şu kadar konteyner aldık demiyor.
5: Bağımsız denetçinin durumu ne?
14: Turmop.
5: Hayır. Orada iki tane var. Bir Turmop var. İkisi. Bir de bağımsız
13: denetim şirketi var.
5: Denetim şirketi var.
14: Bir saniye. Turmop zaten bağımsız denetim şirketi.
5: Değil.
13: Turmop Türkiye'deki muhasebeciler bağlı
5: odası. Odası birliği.
14: Soy ismi ne oluydu?
5: Yok o Erkan.
10: Oda.
5: Erkan.
10: Turmop oda.
14: Oda. Turmop oda.
10: Evet.
5: Öbürü bir şirket vardı. Daha var.
14: CHP ile bağlantılı
5: o işte olan o. Parti meclis üyesi Erkan neydi?
14: Kartoğlu böyle bir şey değil.
5: Eftal neydi? Evet, Eftal şimdi bakar ona.
14: Şimdi bağımsız denetçi raporunun içerisinde mesela 5000 konteyner alınmış, bu kadar para verilmiş. Bu da işte şirketin faturalarına yansımış yok. Kaba taslak. Zaten bağımsız denetçiler de şunu söylüyor. Biz ayrıntılı bir şekilde incelemiyoruz diyor. Biz faturalara
5: Emre
14: bakıyoruz.
5: Emre Kartoğlu.
14: Emre Kartoğlu. Biz ayrıntılı bir şekilde
13: Grand
14: incelemiyoruz. Tortos.
13: Grand Thornton şirketi.
14: O şirkette.
5: Onlar ayrı ayrı ama ikisi. Hı hı.
14: Bakıyorlar ortada satın alınan bir konteyner da yok. Bu firmadan zaten satın alma sorumlusu da gözaltına alındı ya 4. dalga operasyonunda. Bu konteyner meselesi. Sen satın alma sorumlusun, konteyner aldığını söylüyorsun.
5: Vah vah vah.
14: Ortada konteyner yok diyor.
5: Hale
14: şimdi,
5: bak. Hale bak.
14: Volüç'e geçelim arkadaşlar.
5: Evet.
14: Mehmet abinin söylediği bu. Başaran
13: çünkü
14: olduğu
13: paralar Bayern Münih'e basılmış durumda.
14: Şimdi burada birincisi tefecilik, bir de aklama şüphesi var.
5: Başaran Holding geldi.
10: Evet.
14: Aklama şüphesi var. Şimdi 22 taşınmaz Başaran Holding devretmiş. Ne dönüyor? Değeri işte 60 milyon dolar değerinde. Hüseyin Başaran'ın acısını kullandılar. Kızını uçak kazasında kaybetmiş. Kızın uçak kazasında kaybettiği doğru. Gidip bunun üzerine bir sohbet gerçekleştirildi mi orasını bilmiyoruz. Bu yansıyan, yani kamuoyuna yansıyan işin
10: ya zaten
14: bölümü
10: bu buydu. Parayı yurt falan kızlara yurt yapmak için istememiş mi?
14: Evet.
10: Zaten acıyı kullanmış zaten burada.
14: Hüseyin Başaran da,
10: başkasını niye bulmuyor? Kızı
14: Hüseyin Başaran da diyor ki, Hüseyin Başaran da diyor ki, biz diyor sonradan diyor inceledik diyor mesela, bu amaçla kullanılmamış, benim o paraya devrettiğim diyor. Ya, binalar enteresan. Diyor.
11: Ha? Çok enteresan.
10: Bu kızın adını biliyorsun, bu inşaata verdi. Siteye verdi. Kendi Mina kızının adı. Allah rahmet etsin. 10 tane 12 tane kız vefat etti,
14: evet,
10: orada.
14: Uçak kızı.
10: Ama burada bak, birini gidip diyorsa bir müteahhite, ya yoksul kızlar için yurt yapacağım, para lazım diyorsa, sen niye Hüseyin Başaran'ı buluyorsun yani. Ahmet'i bulmuyorsun?
13: Orada kızını şöyle zaten bir şey söylüyorlar. Ya. Şimdi burada Hüseyin da... Başaran'ın ifadesi şu. Diyor ki Haluk Levent, 800 milyon dolar aşağı yukarı bir fon var. Bu fonu biz kendi faaliyetlerimizde, 800 milyon dolarlık bir fon, bunlara bir miktar fon verecek. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ben. Yeliz Kaya'nın üzerine göstermemiz lazım. Ahbap çalışanı

0: Atıyorlar. Şöyle olabilir.
1: Birine de çiçek verdi. 60 milyon, 80 milyon.
2: Hayır meselesinde şöyle bir şey gözetilir mi Mehmet abi, normal şartlarda? Şimdi hem Hüseyin Başaran diyor ki ben hayır için kız yurdu olsun diye verdim mülkleri diyor. Hem de aynı ifadesinde devamında Amerika'daki fonun ahbabın faaliyetlerinde kullanılması ve dolayısıyla bu binaları satın alması için Yeliskaya'ya devretmesi gerektiğinden bahsediyor. Yani aslında parayla güya kendi ifadesine göre kendi binalarını satıyor. Bunu da bir hayır işi gibi karşımıza çıkartıyor.
0: Değerinde 3 katı.
2: Peki hayır işi olması için ne olması lazım? Tamam. 10 liralık bir malı 5 liraya verirseniz hayır işi olabilir yarı fiyatına. Ama 10 liralık bir malı 30 liraya satarsanız bu nasıl hayır işi? Böyle hayırı herkes yapmak
3: ister. Burada 20 milyon dolar değerinde 60 milyon dolara.
4: Şey 22 daire.
3: Efendim? 22. Toplam değerlerini söylüyorum. 20 milyon dolar değerindeymiş. Ama 60 milyon dolardı. Şimdi burada iki şey
2: ya
3: var.
2: Böyle bir, hayır olur mu? 20 tepeci, milyonun
1: bir tepecili bir anlatsın. Ama ben burayı çok
0: Mehmet
1: iyi biliyorum.
0: Mehmet Bey siz biliyorsunuz da vatandaş bilmiyor. Bir dinleyelim. Şimdi, bir dinleyelim ama bir dinleyelim ne olur. Burada, bir anlatsın bir tamamlasın.
3: Burada bir tefecilik mevzu bahis. İkincisi de mülk edinme yoluyla para aklama. Biliyorsunuz evet. Türkiye'de vakıflar ve dernekler maalesef ki para aklamanın yurt dışından geliyor para vakıflara, derneklere bağış adı altında. Sonra onlar sözüm ona bir taşınmaz alıyorlar. Az önce Ferhat Murat'ın söylediği gibi taşınmazın değeri 5 lira mı 50 liraya alıyor vakıf oradan. Para kime gitmiş oluyor? Asıl gitmesi gereken o para vakıf üzerinden zaten o şirkete gidecek ama arada vakfı kullanıyorlar. Aklanıyor. 5 liralık malı 50 liraya gösteriyorlar. Parayı temize çıkarmış oluyorlar. İşte bu büyük bir şüphe. Dikkat edin. Hüseyin Başaran meselesinde ilk tweet'i kim attı? Bu mevzu ortaya çıktığında Sezgin Baran Korkmaz. Sezgin Baran Korkmaz. Hemen meseleyi nereye getirdi? O sen 20 milyonluk malı 60 milyona satacaksın.
0: Peki ne ima ediyorsun?
3: Ondan sonra
0: ne ima ediyorsun?
3: Şimdi Sezgin Baran Korkmaz.
0: İşi bilen adam, bir adam işi biliyorsa. Ya o tamam da yani ne ama yani?
3: Sezgin Baran Korkmaz kim? Şimdi onu isterseniz biraz gerideydi ama öne çekelim arkadaşlar.
0: Oğuz benim tweet'i alıntıladı. Ben dedim ki hayır meselesinin altından tefe kokusu var dedim. Alıntılayıp gülücük koymuş.
3: Biliyor çünkü o da yolu yöntemi bildiği için. Sezgin Baran karanlı. Korkmaz'ın Haluk Levent'le bir bağlantısı var. Şimdi Haluk Levent 2010 yılında yine bir karşılıksız çek dolandırıcılığı suçundan hüküm giyiyor. Mesele icraya kadar gidiyor. Ya. Hüküm giyiyor 3 aylık hapis cezası almış. O dönem bu borcu ödeyen kim? 14 milyonluk borcu ödeyen Sezgin Baran Korkmaz.
0: Sonra Sezgin, niye?
3: Çünkü para aklama meselelerinde az önceki cümleyi tekrarlıyorum. Dernekler ve vakıflar mükemmel bir araçtır. Araçtır. Bu kadarını söyleyeyim. Daha ayrıntılı.
0: O zaman bir reklama vardır. Gidelim. Reklamdan sonra devam edelim. Sevgili izleyiciler, bu hazin ve vahim konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Gerçekten ibretlik bir olay. Bunun ticari bağlantılarıyla birlikte ele alacağız. Kara para bağlantılarıyla birlikte ele almaya devam edeceğiz. Sonra diğer konularımız, diğer dosyalarımız bizi bekliyor. Kısa bir ara, aranlardan Taksim Meydan devam edecek.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi bu şirketler tekrar dönelim arkadaşlar. Vol 3'ü verelim tekrar önce bir. Bu şirketler Yelizkaya'ya devri. Yelizkaya'dan hatta bir isim daha vardı. 3 isimli bir hanımefendi vardı. Yanlış hatırlamıyorum.
2: Evet evet.
1: Ona devri. Haluk Levent diyor ki mesela bir gün daha süre verselerdi biz zaten bu taşınmazı tabudan randevu almıştık. Geçirecektik, zamanlama çok manidar diyor. Ama bu 4 şirket tefecilik ve aynı zamanda aklama şüphesiyle kendilerini önce mağdur olarak gösterdiler. Bu şüpheyle de gözaltı kararı çıktı şirket yöneticileriyle ilgili.
2: Yalnız mesela bir şey dikkatini çekti mi sevgili Oğuz? Şu. Yani Haluk Levent'in o attığı iki tane mesaj var. Biz burada paylaştık onları. Bir tanesini kendi hesabından attı. Daha sonra avukatlar aracılığıyla bir tane daha attı. Orada kullandığı ifadeler, yani kendisini savunmaya kalkarken kullandığı bir takım ifadeler var. Yani o kadar bir meşruiyet görüyor ki, o kadar normal bir şeymiş gibi görüyor ki, ben diyor aldım, kullandım. Bir kere zaten çeklerini vesairelerini kullandığını itiraf ediyor, söylüyor. Ben bunların çeklerini kullandım. İkincisi, parasını da aldım ama diyor borçlarım için geri koyacaktım diyor. Şimdi bunu bir normal olaymış veya en azından küçük bir ihmalmiş, küçük bir hataymış, telafi edilebilir bir kusurmuş gibi anlatmaya çalışıyor.
1: Usulsüzlük var diyor.
2: Usulsüzlük yok, yolsuzluk yok diyor. O parayı geri koyacağım diyor. Şimdi neyle oynadığının, toplumun hangi duygusunu istismar ettiğinin veya yani toplumda neye yol açtığının farkında bile değil sevgili izleyiciler. Çok ilginç bir tipolojiyle karşı
1: değil
2: karşıya.
1: Mi acaba?
2: Bu, hayır. Mesela şunu diyebilirdi.
1: Kamuoyu,
2: bir dakika. Şunu diyebilirdi ama. Söylenenler külliyen yalan. Ben almadım, etmedim falan. Bir MASAK raporu çıkana kadar kendini böyle savunur. Toplumda da emin ol gene cüzi de olsa az da olsa bir karşılıkta bulurdu. Bunu demiyor. Ben aldım. Kendi haklılığını anlatmaya çalışıyor ve diyor ki ben aldım ama diyor koyacaktım yerine diyor. Bana operasyon yaptılar diyor.
3: Ufak usulsüzlüğü var ya hani dediği ha. Ufak usulsüzlük dediği şeyin karşılığına şeye baktım, merak ettim. Osmanlı'da böyle bir şey yaşanmış olsa ki bir örneği var. Cezası ne diye. Hani
2: neymiş?
3: Yani onun çok net bir cezası var yani.
4: Hiç. Ne olduğu belli değil mi?
3: Çok net bir ceza. Çünkü Osmanlı bir vakıf devleti. Hani bu yardım
4: derneği
3: parasına bir
4: vakıf duası vardır. Vakıf bedduası vardır.
3: Aynen öyle.
4: Yani vakıfların özellikle içerisinde bedduası yazar.
3: Bak bu vakfın kalemi değil mi? Diyelim vakfın, derneğin kalemi. Bunu aldın cebine koydun. Tabii. Bilinçli olarak yani çalmak manasında. Bunun tek bir cezası var Osmanlı'da.
2: Elini kesiyor.
3: Tek bir cezası. Vakıf. Bakıp bir kişinin malı değil.
1: Hırsızlık normalse.
3: Kamu malı. Hmm. Kamunun herkesin malı. Onu çalmış oluyorsun. Onun tek bir cezası.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
4: İdam ya.
1: Devam etmeden bir şey. Kelle size olsun. Çok enteresan şeyler söyleyeyim. Ağaç dikme etkinliği yapıyorlar. Ağaç satın almışlar fidan. Bir bakıyorsunuz işte ahbap etiketi var. Tema'nın diktiği fidanlara gidip etiket yapıştırmışlar. Fotoğraf çektirmişler. Bunlar çıkacak orada. Su. Bir tır su 20-25 bin lirayken 60 bin liraya alınan su var. Sonra ahbap su.
4: Bin tır deme var.
1: Ahbap su. Efendim?
4: Yani tırı bin tır gibi.
1: Evet evet. Gösterme var.
4: Bir tırlık malı 20'lik işte bir
1: 20-25 bin lira 60'a malı 60'a gösterme var. Bunun dışında daha çok şey var. Konteyner meselesi var. 25 bin lirayken meselesi. Bir konteyner 70 bin liraya mal etme. Bunların hepsi tek tek.
2: Şimdi ben burada tabii bir soru daha aklıma geliyor. Hani işte denetçiler denetledi. Ya bu denetimden geçti. Kardeşim biz bunları belediyede de belediye operasyonlarında da görüyoruz. Gördük. Yani normal Sayıştay denetimiyle veya işte bu TÜRMOP'un denetimiyle falan ortaya çıkacak türden şeylerdir. Onlar sadece bakıyorlar fatura var mı var. Tamam bu para da gelmiş mi gelmiş. Arada fark yoksa bir sorun yok diyorlar. Ama o fatura ne faturası? Onu kim kesmiş? Arkada hangi şirketler kurulmuş? Ve o para nasıl oradan yağmalanmış? Nasıl çıkartılmış? Bunun ayrıntılarını burada gördük. Binlercesinin örneğini yaşadık. Onun için öyle ben denetimden geçtim. Sayıştay beni denetledi. İçişleri Bakanlığı'ndan vallahi ben zaten pırıl pırıl çıktım demenin hiçbir manasının olmadığını da bu olaylarla görüyoruz.
3: Geçer denetimden.
2: Geçer.
3: Devir var, kapı devri var.
4: Geçmeyecek şeyler de var.
3: Ödemiş.
4: Bak sadece kağıt üzerinde denetim yaparken bile.
2: Orada bile geçmeyecek.
4: Bankalar hesabına baktığında faturalı olmayan Yelizkaya'ya çıkan ödemeler, diğer şahıslara çıkan ödemeleri dahi çok rahatlıkla tespit edebilirsin. Ve dersin ki burada bir problem var. Yani kağıt üzerindeki denetimi yapanların dahi bence büyük kabahati var. Doğru. O denetimin altına imza atıyorsanız.
2: Zaten tutuklular.
4: Ve şeffaf herhangi bir problem yok diyebiliyorsanız sizde büyük bir sorumluluk
1: altındasınız. Ama ifadelerinde de ayrıntılı denetlemedik bizde ifadeleri var.
5: Bak güzel
1: var.
5: Bir şey söyledi Ferhat. Denetlerken bile rezalet olmuş zaten. Bu işin içinde medyası, artisti, şakşakçısı, müteahhiti, denetçisi topyekun organize işler.
4: Her şey kurgu.
5: Gerçekten organize işler. Yani bu, ben tekrar söylüyorum, bu dernek milleti dolandırmak için kurulmuş ya. Çünkü sahibi sabıkalı. Kimse kendini kandırmasın arkadaş. Mehmet organize Faraj, işler, anlattık. Üçü çeken bir yönetmen varsa al sana işte. Hazır senaryo.
4: Burada onu anlattık bak. Defalarca anlattık. Mustafa Yavuz da stüdyodaydı. 2017'de bu bahsettiğimiz dernek aslında milleti tırnak içinde tokatlamak için yola çıkıyor.
5: Evet.
4: Enver Aysever'in programına çıkıyor. İktidara muhalifim diyor. 18 Mart'ında 2017'nin çıkıp İzmir Marşı'nın yeni bir coverla klibini yayınlıyor. Ve ne kadar CHP belediyesi varsa konsere gidiyor. Kendini muhalif bir insanmış gibi konumlandırıyor.
1: Yani KHK'lılar için konser yapacağını.
5: Ve kimse sorgulamıyor bu kim diye değil mi?
4: Sırf iktidara muhalifim dediği için 2001 yılında parasal işlere bulaşma diye uyardığı Haluk Levent'i az önce cümlelerini söyledik. Helal olsun çocuklar dedim Babalay'a ve Haluk Levent'e diyen Uğur Dündar'la karşı karşıyayız ve bunun türevleriyle karşı karşıyayız. Son bir cümle. Kızılay çadır AŞ çadır satmamıştır. Daha doğrusu Kızılay çadır satmamıştır. Kızılay çadır AŞ, Kızılay'ın alt iştirakidir. Oradaki elde ettiği gelirleri Kızılay'ın faaliyetlerine aktarır. Tıpkı Kızılay soda gibi.
2: Kızılay
4: 11 iştiraki var.
2: Şu demek değil biz zaten yani Kızılay bu şeyden çok başarılı çıktı anlamında.
4: İletişimde çok bak Kerem Kınık'ın
2: zaten
4: ilk
2: Kerem Kınık niye istifaya zorlandı? Bu dönemdeki bak, başarılı yönetimini beceremedi.
4: Birinci gün çıktı.
2: Yani Sağlık yani, Bakanı açıkladı ya.
5: Ondan körüklendi.
4: Birinci günü çıktı. Kızılay Çadır AŞ'nin Kızılay'ın 11 iştirakinden birisi olduğunu ve farklı yardım kuruluşlarına, dünyadaki farklı yardım kuruluşlarına da çadır üretip sattığını, bunun gelirlerinden de Kızılay'ın fonlandığından bahsetti. Ertesi günü o sosyal medya lincinin bence nedeniyle çıkıp benim haberim olsaydı ben yapmazdım, yaptırmazdım deyince iş patladı zaten. En büyük iletişim hatası o ikinci gün çıktığı yayında verdiği o mülakat Kerem Kınık'ın. Ama ne olursa olsun Kızılay Çadır AŞ üzerinden faturasını yayınlayıp Kızılay Çadır sattı diye haber yapanlar ahbabı pazarlayanlar aynı kişiler maalesef.
1: Sonra bunu da Haluk Levent ifadesine mesela diyor ki aslında Kızılay Çadır sattı denemez. Çünkü bunlar diyor dünyaya çadır yapıp satan şirketti. Evet. Biz de girdik uygun fiyatlı oradan aldık.
2: Ya o kadar gerçekten. O kadar bir panik oldu ki şey bir dönem Haluk Levent geleceğim abi şey demeye başladı. Ya artık bana para yollamasanız mı? Çünkü artık kontrolden çıkmış bir şekilde para geliyordu. Ve dedik yani bu işin altında kalacağım. Ben hayır espri değil ciddi olarak
1: hani
2: söylüyordu.
1: Şey de var ya o dönemki söylemleri. Ya bana da fazla güvenmeyin bakın gibi i̇şte söylemleri.
4: Onun o anketin üzerine yani. Yaptığı
5: Oğuz,
4: bir yorum.
5: Biraz evet. Önce dedim ya bak bu bir organize iş. Gerçekten bak. Bak ben sinema eğitimi de aldığım için üzerine basarak söylüyorum. Türkiye'de dizi sektörü çöküyor. Her hafta 5 tane dizi çöpe gidiyor. Niye? Çünkü hep birbirinden kopyalanmış. Senaryolara aynı, sonu başından belli. Ya bak bunu alıp buradan sesleniyorum. Bak Türk dizi sektörüne, sinema sektörüne. Ahmaklar Çetesi diye bunu dizi yapsın. 30 bölüm gider bu. Ve reyting rekorları kırar. Bak bu inanılmaz bir şey. Hiçbir filmde, Türkiye'de, diğer o platformlarda, hiçbir dizide, Amerikan, Avrupa dizilerinde böyle bir hikaye yok. İçinde şarkıcı, türkücü, siyasetçi, gazeteci, dansöz, soytarı... Efendim müteahhit kimi ararsan var ve zaten bu film nasıl başlar biliyor musun? Böyle bir ekip oturacak. Hadi bu milleti nasıl dolandıralım? Hadi bir şirket kuralım, bir de dernek kuralım. Bak gerçekten buradan çağrı yapıyorum. Patlar o dizi gider. Nasıl o Sultan Süleyman'ın dizisi 110 tane ülkeye satıldı bari 180 ülkeye satılır ve Amerikan sineması var ya Hollywood der ki ulan bu ne be? Peki. Bu nasıl bir film?
2: Peki.
4: Şimdi
1: bir versiyonu var mı? Küçük,
2: evet.
1: Hüseyin Küçük bir diye bir adam Vol 4'e geçelim arkadaşlar. Hüseyin Küçük diye Parti bir isim var burada. Kendisi Ahbap'ın saymanı. Beyanına göre Mayıs 2024'e kadar ifadesinde de şöyle bir cümle kullanıyor. Ben ahbabın saymanı iken parayı kullanma, bankalardan hesap hareketlerini yönetme yetkisi diyor Haluk Levent'te değildi. Ben ayrıldıktan sonra yönetim kurulunu topladı diyor. Değişikliğe gitti, ondan sonra yetkili Haluk Levent oldu diyor. Peki doğru mu söylüyor? Şimdi Hüseyin Küçük'le ilgili de bir soru işareti var. Kendisi avukat, aynı zamanda tutuklu. Kendisinin Haluk Levent'in akıl hocası olduğu yönünde dernek işlerinden anlayan, bu işleri çok yakın takip eden, kimin kim olduğunu da bilen insanlarla yaptığımız sohbet, şimdi isim vermeyeyim, onlar da tanındığı için kamuoyunda, akıl hocasının Hüseyin Küçük olduğu söyleniyor. Nasıl yani dedim. Yani dedi, şimdi Ahbap Lojistik diye bunlar dedi bir şirket kurdular dedi. Verelim o
2: bolü
1: de arkadaşlar. Şirket kurdular dedi. Bu şirket depremden, 6 Şubat depremlerinden 4 ay sonra aşağı yukarı 24 Mayıs 2023'te kuruluyor. Bunun ortakları arasında Hüseyin Küçük'ün de ismi var dedi. Yani dedim, olabilir dedim. Peki 4 ayda dedi 414 milyon dedi. Bu şirkete nasıl aktarılır dedi Ahbap Derneği'nden. Dedim lojistik şirketi. Peki dedi neden
4: lojistik? Hüseyin Küçük kim?
1: Hüseyin Küçük Ahbap Derneği'nin eski saymanı.
5: Sayman.
1: Mayıs 2024'te bıraktığını söylüyor. Aynı zamanda avukat Haluk Levent'in de bir dönem anladığım kadarıyla.
2: Şu anda nerede?
1: Cezaevinde şu anda. Cezaevinde. Dedim olabilir. Yani lojistik firması da kurabilir. Peki neden lojistik firması kurulur dedi. Neden dedim. Çünkü dedi çok kolaydır. Yani elde somut bir şey yoktur. Lojistik taşıma işi. Sağa sola. İstediğiniz kadar parayı taşıma gerçekleşti. Şirkete aktarabilirsiniz dedi. Bu 414 milyonluk meblağın da şaibeli olduğuna yönelik soruşturmanın Ahbap'a bağlı şirketlere de uzanacağına, daha çok uzanacağına, bu paraların kaynağının ortaya çıkarılacağına yönelik bilgilerimiz var. Bu da zaten o şirket kurulduğunda yapılan 25 Mayıs 2023, 24 Mayıs'ta kuruldu demiştik. Bir gün sonra haberi yapılıyor. Beşiktaş'ta kuruldu. Haluk Levent 25 milyon sermaye ile kurulan şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstlenecek diye.
5: 2023.
1: O dönem, evet, o dönem depremden çok sayıda. 4 ay sonra. 24 Mayıs 2023'te kuruluyor. Evet. Bu bir gün sonra haberi giriyor. Haberi kimler girdi diye baktım. Şöyle bir kimler girmiş haberi diye. Yine belli başlı bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin fonladığı, eski yönetimin fonladığı denilen siteler, haber siteleri, gazeteciler, o isimlere kadar bu haberleri zamanında girmişler. Bu haberleri zamanında girmişler.
4: Sorumluluk duygusu içerisinde olmayanlar.
1: Evet. Ama şimdi az önce onu söyleyecektim de şu Ruşen Çakır'a bir cümle diyeyim. Hiçbir soruşturmada sorumluluk duymadı ki ya. Evet. Yani ne Ergenekon Balyoz'da duydu, ne 17-20, hepsinde adı geçti. İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmanın tutuksuz sanığı burada çağrılıyor. Burada bile sorumluluk duymuyor.
2: Peki. Bitti.
4: O da yurt dışından fonlanan.
2: Şimdi arkadaşlar gibi. Bu arada bitti değil mi vollerimiz? Şey Eftan bitti. Şimdi yeni konuya geçmeden şöyle kısaca bir toparlayalım. Bir görüşlerinizi alayım ben. Son birkaç cümle alayım. Herkesten bir tur. Bu konudan çıkıyoruz çünkü. Soruşturma devam ediyor.
5: Evet.
2: Kara para iddiaları da var. İşte para aklama iddiaları da var. Bir yandan ahbabı yapacağını söylediği evler, su satacağını söylediği suyla vesaireyle çarpan, dolandıran şirketler var. Bir yandan Haluk Levent'in açtığı coin var vesaire var. Bu acayip büyüyen bir dosya haline geliyor. Adı da zaten savcılık tarafından Ahbaplar Suç Örgütü diye tanımlandı. Evet. İddianamede kabul edilirse böyle bir suç örgütü olacak. Dolayısıyla bu suç örgütüne artık nasıl bir ceza istenecek, ne yapılacak bilmiyoruz. Bu arada bir yandan da şikayetçiler de artıyor. Evet. Yani
5: şimdi bir defa
2: çok kısa birkaç cümle alalım.
5: Zaten kayyum atandı buraya.
2: Ha bu arada kayyumu söyleyelim. Evet. Kayyum da kayyumun başı olarak da yani organizasyonun başında herhalde Profesör Ahmet Kasım Han.
5: Evet.
4: Evet.
2: Kayyum.
4: O da kayyumlardan biri.
5: Ben de kayyum atandı. Çok sıklıkla televizyon programlarında karşılaştığım bir insanıdır.
2: Ahmet Kasım Han. Evet. Bu kez onunla stüdyoda buluştun yani.
5: Evet.
2: Tamam. Hayko Cepkin gibi
5: ama saygın
2: değil.
5: Bir isimdir. Yani şimdi oraya getirilmişse bir nedeni vardır.
2: Elbette elbette. İyi bir hocamızdır.
5: Şunu söyleyeyim. Bakın buraya kayyum atanması.
2: NTV'de her hafta programı var.
5: Evet. Şu ben halen bu olayın tüm boyutlarının tamamen ortaya çıkarılmadığını düşünüyorum. Halen ben bunun şu an ortaya saçılan %30 falan civarında. Bakın sadece Haluk Levent'in özel ilişkilerine kadınlarla işte evlilik vaadi falan filan evlendiği oradan işte 100-130 kaç mı büyük paralar
4: 90 almış. 90 milyondu.
5: Sadece Amerika'daki birinden, İsviçre'deki birinden falan.
4: 9 mu?
5: Bakın evet ya bütün boyutlarını ben halen zaten yapılan 4. dalgaydı değil mi?
4: 4.
5: Bu dalga. Daha bence 10. dalgaya kadar gider çünkü kimler daha dolandırılmış, kimlerden ev alınmış, bu evler nereye gitmiş, bu Yeliskaya kimdir, bu evleri nasıl üzerine aldı, buna nasıl güvenildi, şu Sayman'ın ilişkileri, işte Şile'ye uzanması, kardeşine 120 milyon gönderip halen hiçbir şey olmamış gibi açıklama yapması, işte parayı aldım da yerine koyacaktım gibi çocukların bir de zekasıyla alay eden davranışlar, bütün bunlar bana zerre kadar zaten güven vermiyor. Bu olayın yarın derneklere, bazı siyasi partilere, bazı siyasilere, başka müteahhitlere, gazetecilere, bu işin arkasındaki bu bahis çetelerine, kumar çetelerine uzanacağı konusunda o kadar şeyler var ki, yansımalar var ki ben burada kapanmayacağını düşünüyorum. Tekrar ediyorum, ortaya saçılan ilişkiler bence daha %30 civarında. Daha patlamadı o kanalizasyon. Yani patladığında bence çok sayıda insan kişi kurumda içerisinde kalacak. Son söz şunu söylemek istiyorum. Bu bütün sadece yurttaşlarımıza, ben yurttaşları çok suçlu görmüyorum burada. Hadi şimdi köydeki adam yorganı bilmem neyini gönderdi onu ama böyle televizyonlarda ahkam kesen okumuşum yazmışım büyük sanatçı falan filanlar en büyük dersi onlar alsınlar. Toplumu onlar yönlendiriyorlar. Dizilerin izleniyor, şarkıları falan dinleniyor. Ve gazeteciler anlı şanlı bir zamanla böyle yolsuzluk haberleriyle kendilerini büyütmüş tipler var. Ya onlar bu konuda uyanmaması gazeteci toplumu bilgilendiren aynı zamanda uyaran insanlardır. Bu konuda hepsi susmuş, bırakın susmayı, bir de pohpohlamıştır adamı. Hepsi de ders olsun ve en önemli şeyi söylüyorum. Devlet bu konuda bir daha meydanı bu şekilde boş bu bırakmasın. Tiplere bırakmasın, boş bırakmasın. Peki. En büyük sıkıntı burada bence.
2: Hasan Basri.
3: Yeni parti kurulduktan sonra o kuruculardan önemli bir isimle kulis bilgisi için konuşurken konu Ahbap'a geldi. Ve şöyle enteresan cümleler duydum. Hem faili meçhul cinayetler konusunda hem uyuşturucu operasyonları konusunda son dönemde karaporu operasyonları vesaire. Ve en nihayetinde Ahbap Derneği'ne dair Ahbaplar Suç Örgütü'nün üzerine gidişiyle ilgili savcılıkların ve Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in şöyle bir cümle duydum. Akın Gürlek siyasi olanlar dışında, tabii ki o, siyasi olanlar dışında hangi operasyon yapılıyorsa çok doğru yerinde sadece yerinde olmakla kalmıyor. Ve şöyle bir cümle duydum. Bugüne kadar kimse yok muydu kardeşim bunları yapacak? Adam bam bam bam üstüne gidiyor dedi. Dedim ki emin misiniz bak hani sonra hani...
1: Bunu yeni partiyi kuran isimlerden biri söylüyor tabii. Öyle mi?
2: Akın yani eski CHP milletvekili.
3: Milletvekili. Yeni partinin kurucuları milletvekili.
4: Grup başkan vekili mi?
3: Eski milletvekili. Neyse bu söylendikten sonra dedim ya siyasi davalar da var sizle ilgili belediye yolsuzluk operasyonu falan. Onların da içinde doğru olanlar var.
2: Oho.
3: Ancak ve ancak büyük bir salma şeklinde sadece CHP'ye sadece için. Bize yapıldığı için bunu zaten anlatamazlar. Ama burada özellikle Muhsin Yazıcıoğlu, diğer en son işte onu bu telefonla konuştuğum gün Akın Gürlek önceki gecesinde şeyi söylemişti. Uğur Mumcu.
2: Şimdi orada bir dur.
3: Söylemişti.
2: Sevgili izleyiciler, burada bu stüdyoda şu anda aramızda Uğur Mumcu gazeteciliğin büyük ismi, büyük usta Uğur Mumcu'yla tanışan, ben de çok genç yaşta tanıştım ama onunla çalışma şerefine tabii ki nail olmadık ama burada bir stüdyoda bir abimiz var. Sevgili Mehmet Faraç. Evet. Uğur Mumcu'yla aynı gazetede yan yana çalışma, onunla birlikte mesaiyi paylaşma, onunla birlikte onun haberleriyle heyecanlanma, o coşkuyu, heyecanı yaşayan bir isim var. Biz ilerleyen saatlerde bugün Türkiye Gazetesi'nde özel bir haber olarak çıkan ve Yılmaz Bilgen imzasını taşıyan bir haberi buraya getireceğiz. Çünkü az önce sevgili Hasan Basri'nin söylediği gibi Adalet Bakanı Akın Gürlek dedi ki Uğur Mumcu ve Bahriye Üçok bir dönemin 90'lı yılların faili meçhul cinayetleriydi.
3: 93.
2: 90'lı yıllar diye geçer o. İlk Turan Dursun, ondan sonra devamı gelmiştir. Bahriye Üçok ardından 93'te Uğur Mumcu, Eşref Bitlis. İşte o suikastler zinciri 95'lere kadar gitmiştir. O faili meçhullerin de dosyalarının raftan indirileceğini söyledi sevgili izleyiciler. Ve aradan geçen 30 yıldan fazla bir süre var. 33 yıl var. 33 yıl sonra dosya yeniden açılacak dedi. Bugün Türkiye Gazetesi, birazdan o manşeti ekrana getireceğiz. Bu büyük suikastın, bu Türkiye'yi derinden sarsan Uğur Mumcu suikastinin perde arkasını araştırmaya başladı. Dosya nelere gebe, dosya nerelere uzanacak, bunun ayrıntılarını sevgili Yılmaz Bilgen'den ilerleyen dakikalarda alacağız. Canlı bağlantımızda olacak. Bir de bizden sevgili Mehmet Faraş'tan Uğur Mumcu'yu anlatmasını isteyeceğiz. Evet.
3: Son cümle hemen.
2: Son cümleni alalım.
3: Uğur Mumcu'nun da adı geçti ve ben tabii zaman aşımına girmiyor mu gibi bir şey söyleyince devlet zamanı aşar. Ya bunu herhangi bir gazeteci ya da ne bileyim AK Partili birisi söyleyince ya da belki de işte Kemal Bey'in yakın ekibinden biri de söyleyince hemen derler bak ya iktidarı işte şey yakın övüyorlar falan. Bunu yeni partinin kurucularından bir milletvekili söyledi. Akın Gürlek dönemi yapılan bu icraatların tamamının milletin gönlünde yer edebileceği, tabii sonra da eklediği şeyler var. Tabii ki bu belediye operasyonu siyasi işler, siyasi işlerden biraz uzaklaşılsa Türkiye'nin kanayan yaralarıdır bu ve bu dönem bir devrime imza atılabilir. İktidar kendini bunun üzerinden kendini yeni anlatabilir, yeni bir hikaye yazabilir gibi bir beyin fırtınası diyelim, mülaza diyelim. Böyle bir sohbet geçti. Bunu niye söylüyorum? Ahbaplar suç örgütü. Şimdi bu adam, az önce Ferhat Murat çok güzel serencamını anlattı. Kurulduğu anda ya tokada çıkmış gibi. O özellikle 2018'de hani Meral Akşener tamam yazıyor, milyonlar tamam yazıyor. Öyle bir rüzgara sosyal medya rüzgarı. Onu görüp İzmir Marşı, sosyal medya, ben yoluma bakarım demiş. Ama 2023 depremlerinden sonra o dönem para yağınca ve devletin hassas olduğu bir dönem. 11 yıl yıkılmış. Bu arkadaş bakan peşinde dolaşmaya başladı. Nerede bakan görse sayın bakanım fotoğraf. Çok yaşa abi.
2: Hep sayın beraber.
3: Sayın bakan, bakanımızla beraberiz. Deprem bölgesinde neler yapabiliriz? Kurtarmıyor hocam. Akın Gürlek tweet'i atmak kurtarmıyor. Bakan fotoğrafı atmak kurtarmıyor. Canım Cumhurbaşkanımız da kurtardı.
2: Pardon. Buyurun.
3: Bir şey yapılıyorsa MASAK'tan kurtaramıyorsun. Burada şimdi müteahhitlerde, yarın öbür gün arkadaşın ticari ilişkileriyle özellikle müzik sektörü içerisindeki, sanat camiası içerisindeki ticari alver borç ilişkileriyle ahbaba yapılan yardımlar arasında geçişkenlikler var mı?
2: Ona da bakılacak diyorsun.
3: Bakılacak. Sıra oraya geliyor. O yüzden bir de bu sanat camiasındaki isimler çok akıllıdır Gürkan Acır. Ben para yatırmadım ahbaba. Yatırsan yardım etmiş olursun ya. Bari yatırsaydın. Ben diyorum ki bari yatırsaydın.
2: Milyonlarca insan yatırdı.
5: Yatırma diyor, millete ama, de yatır diyor.
3: Ama
5: değil mi?
3: Biliyor Mehmet Faraj, biliyor.
2: Milleti semirmiş.
3: Biliyor. Haluk Levent'i biliyor. Ya Mahsun Kırmızıgül Haluk Levent'i bilmez mi ya? Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent, Özcan Deniz.
2: Tabii üçlüydü.
3: Bu üçü birlikte çıktı.
2: Hatta yandan Alişan da vardı.
4: Ama seneler önce Mustafa Topaloğlu'nun Haluk Levent'le ilgili söylediği sözleri dinleselerdi.
2: Tabii. Yo, herkes biliyordu da işte.
4: Ama o zaman Mustafa Topaloğlu'na da uzaylı muamelesi yapıldı.
2: Ya sevgili yani, Ferhat, görmezden gelebilirsin. Burada da sorun yok. Yani arkadaşındır, onun zaaflarını bilirsin. Girip çıktığı o mali sıkıntıları görüyor olabilirsin. Tamam. Sessiz. Ama bu bir toplumsal büyük yardım organizasyonunu adam bunun başına geçince ya bir dur dersin.
4: Hayır, bir kere dur yapmakla dersin. Da kalmamış Gürkan Acır. Kaç tane tweet'i var ahbapla ilgili. Tabii.
3: Bazı belediyelerde ortak organizasyonlara işbirliğine girmişler.
2: Peki Ferhat Murat, senden de son cümle bu konudan çıkıyoruz.
4: Şimdi bu mesele hakikaten ilginç bir mesele. Ahtapotun kollarından bahsetmişti Sayın Cumhurbaşkanı. Hı-hı. Ben kollarından bir tanesi olma ihtimalini güçlü buluyorum. Bu birincisi. Yarın bir gün Murat Ongun'la Haluk Levent ilişkisi ortaya çıkarsa şaşırır mıyım? Şaşırmam. Ekrem İmamoğlu'yla Haluk Levent ilişkisi çıkarsa şaşırır mıyım? Şaşırmam. Çünkü olayın serencamına baktığımızda aslında şunu çok iyi görmemiz lazım. Belki bu sürecinde bir ders olarak da herkesin üstüne alması lazım. Siyasal kutuplaşmadan bahsediyoruz ama.
2: Tosuncuk kaç sene oldu?
4: Tosuncuk 8 seneye yaklaşmıştır.
2: Oldu mu?
4: Oldu mu o kadar? Olmuştur. Epey zaman hızlı geçiyor.
2: Mesela Tosuncuk da bugün bizim burada yemek yemeye gittiğimiz sevgili Kadir var. Arkadaşım.
4: Ha, sen çok seviyorsun.
2: Evet, bir Kadir dedi. Kadir dedi ki abi dedi, bu dedi Tosuncuk vardı. Tosuncuk'tan
4: Çiftlik Bank.
2: Çiftlik Bank skandalı. Akıllanmadık. Buradan akıllanmadık.
5: Orada da oyuncu vardı. Bak evet, orada da orada da dizi oyuncuları var.
4: Basın danışmanı.
5: Evet, dizi oyuncusu.
4: Bir dizi oyuncusu.
5: Reklamını yaptı.
2: Adam beni gece arıyor. Tosuncuk diyormuş ki o zaman ben atlamışım onu ya. Yani bilmiyorum yani, hatırlamadım yani. Bilmiyorum. İşte arıyormuş parayı yatıran adam. Ya bana bir işte inek sesi dinlet. Hani çiftliğimde, benim para yatırdığım çiftlikte o ineklerin yaşadığını istediğim, onların işte büyüdüğünü, geliştiğini, yavruladıklarını, süt verdiklerini, ben o duyguyla hani biraz daha paramın arttığını istediğim diye. Oğlan da diyormuş ki yani bu Tosuncuk şey, YouTube'dan giriyordum, inek sesi buluyordum, mikrofona dayıyordum telefona, inek sesini
4: çok iyi
2: dinletiyordum diyor. Şimdi
1: o bu kadar ses getirmiyor yani, ses getirdi de
4: oradaki olayla
1: vicdanları yaralayan bir olay.
2: Burası vahim, vahim. Yani, orası tipik bir dolandırıcı.
4: Orada bir tamahkarlık var. Ponzi sistemi dediğimiz bir sistem. Bu başka. Buradaki meselenin bak şu dersi çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Siyasal kutuplaşmadan bahsediliyor. Maalesef Türkiye'de son 10-15 yılda muhalefetin iktidar karşıtlığını tek malzeme yapıp karşısına konumlandırıp İktidar ne yapıyorsa bu yanlıştır felsefesini ortaya çıkarması, iktidarın karşısında kim varsa da bizim dostumuzdur noktasında bir stratejiyi ortaya koymasının sonuçları bunlar. Sancıları maalesef. Bence Peki. bunu iyi görmemiz lazım. Peki. Dolayısıyla Behçet Özkara'nın bir araştırması var profesör. Şu sonuç ortaya çıktı. Bak bu da önemli bir nokta. Muhalif seçmene soruyorlar. Diyorlar ki iktidara oy veren, Cumhur İttifakı'na oy veren insanlarla arkadaş olma yüzdeniz nedir diye. Muhaliflerin %75'i hayır ben diyor, iktidara veya Cumhur İttifakı'na oy veren birisiyle arkadaşlık yapamam. Aynı soruyu iktidara oy veren, Cumhur İttifakı'na oy verenlere sordukları zaman %75'i hayır ben muhalefete de oy veren insanlarla arkadaşlık yapabilirim şeklinde bir sonuç ortaya çıkıyor. İşte bu sonucun maalesef iktidar karşıtıyım diyen herkese can siperhane sarılmalarıyla bizi karşıladığını görmemiz lazım.
2: Bunun bir farklı versiyonu medya içerisinde sevgili Hasan Basri ile konuşmuştuk. Yani düşünsenize, tamam yani uçağa binmiyor olabilirsiniz, Cumhurbaşkanı'nın uçağına vesaire, ama oraya kendinizi tamamen kapattığınız zaman yani orayla, yani Cumhurbaşkanlığı köşküne, AK Parti'ye, oranın bütün etkinliklerine vesaireye gideni de taşladığınız zaman oradan nasıl bilgi öğreneceksin? Ondan sonra geriye elinde hiçbir sağlıklı bilgi kalmıyor. Evet. Ve oraya yönelik de analiz yapamıyorsun. Gerçekçi analizler yapamıyorsun. Ondan sonra hayaller içerisinde. Yani
3: televizyonlarda
2: illa bir iktidarla gazetecinin ilişkisi şey demek değil ki yani. O iktidarın işte ben emrine girdim, onun ne derse onu yapıyorum falan değil. Pekala da gidip orada bulunabilirsin.
3: Tabii ki.
2: Türkiye Yüzyılı etkinliği vardı. Evet. Hatırlıyorsun. Evet. Ya o bence şu anda halen daha izlerini gördüğümüz pek çok planlama orada ilan edildi ilk kez. Bir parti toplantısı, evet. Yani bir kongre gibi bir şey düşünün.
3: Muhalifler
2: ya gittik orada. Diye ben de gittim. Fatih Portakal vesaire.
4: Herkes
2: birkaç isim
4: canım.
2: Var.
4: Şaban Sevinç işte, bile gitti.
2: Evet. Yani giden isimlere neler söylemişlerdi o dönem. Ama orada bir şey görüyorsun, bir şey öğreniyorsun. En azından o mahalleden olay nasıl gelişiyor vesaire yakın diyorsun. Yani dolayısıyla kendini kulaklarına iktidara kapamak vesaire. Yani bu temelde çok büyük bir hata.
1: Birbirlerini eleştirirken bile şöyle eleştiriyorlardı son bir aydır. Hiç Erdoğan niye eleştirmedin? Ya Erdoğan niye eleştirmedin? Bütün stratejisi Erdoğan'ı eleştirip eleştirmeme üzerinden kurulu. Ya eleştiren
4: işte bir bak, numaralı bu muhalif bir karşıtlık ve bunu stratejik olarak yapıyorlar. Özellikle Haluk Levent'e bu kadar destek verilmesinin sebebi 2001'de ne olduğunu bildikleri. 95'te ne olduğunu bildikleri Haluk Levent'e bu kadar destek vermelerinin sebebi iktidara operasyon çekmekti. Haluk Levent üzerinden. Depremin altında iktidar kalacak yaklaşımıyla hareket ettiler ama zaman geçti, devlet unutmadı.
2: Peki.
4: Şu anda yaptıkları Peki. kimsenin yanına kar kalmıyor.
2: Şimdi sevgili izleyiciler, bir başka dosyaya geçiyoruz. Gerçekten ilginç bir dosya. Sevgili Oğuz, gene senle devam edeceğiz.
1: Bitmedi Turgut Koç.
2: Ne Turgut Koç'muş ya?
1: Bitmeyecek.
2: Yani ya çok... sen iki hafta burada yoktun. Hasan Basri de işte o zaman yok. Ondan sonra ya bu Turgut Koç'u ben mi çıkıp anlatsam diye. Gerçekten arka arka kaçıncı ifadesi?
1: Yani bizim bildiğimiz beşinci ifadesini verdi. Bence ifadeden ziyade bir beş daha çıkabilir.
2: Öyle o derece.
1: Verdiği ifadeden kurultay şaibe, İstanbul İl Kurultayı, rüşvet skandalları, belediyelerdeki ihaleler, fuhuş.
2: Ha fuhuş da çıkıyor.
1: Yani 5 tane ayrı verdiyse.
4: İlk fuhuşla başladı.
1: Evet fuhuşla başladı.
2: Zaten fuhuş operasyonu da gözaltına aldı.
1: Koptu gitti.
2: Gel. O zaman Turgut Koç. Bu niye bugün Turgut Koç'u konuşuyoruz?
4: Kim olduğunu da söylememiz lazım. Ha? Turgut Koç kimdir?
2: İşte onu anlatacak zaten. Bir şey diyeceğim. Bugün niye konuşuyoruz biz Turgut Koç'u?
1: Çünkü
2: bugün
1: yeni bir ifadesi,
2: yeni bir ifadesi daha çıktı bugün. Turgut Koç'un artık...
5: Her gün bir skandalı deşifre ediyor.
1: Bu bölümü de şey yapabilirdik. Turgut Koçlar bitmiyor.
2: Evet, Koçlar bitmiyor. Evet, ilk bolle başlayalım sevgili arkadaşlar. Çankaya Belediyesi galiba.
1: Evet, Çankaya Belediyesi verilmiş. Ben şu bollerimin olduğu çıktıyı da hemen alayım özür dileyerek. Turgut Koçlar bitmiyor. Turgut Koç yeni bir ifade verdi savcılığa. Daha doğrusu Çankaya Belediye soruşturmasında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.
4: Bilgisine başvurdu.
1: Evet. Böyle davet edilmiş.
2: Evet.
1: Nezaketen. 300 bin dolarlık ön ödeme. Şimdi hep ne gördük? Turgut Koç ve bağlantılı içinde Veli Ağbaba'nın da olduğu sistemde ne gördük? Ortada bir para var talep edilen. Sonra o para işte Gürkan Acır, Ferhat Murat, işte Mehmet Faraç, Hasan Basri arasında bir şekilde pay ediliyor. Yüzdeleri ayrılmış. Ya Allah bizi korusun hepimiz tabii de. Teşbih tahta olmaz bizimkisi. Bu 300 bin dolarlık o. Turgut Koç Çankaya Belediye soruşturmasına ilişkin bir ifade veriyor. İfade Çankaya Belediye soruşturması neydi? Onu da önceden söyleyelim. Şimdi 2024 yılında norm katı atık toplama, imha etme vesaire. Yani kamyonlarda ilçeleri dolaşıyorlar.
2: Çöp
1: bizim çöplerimizi alıyorlar götürüp imha ediyor. Olay bu aslında. Bunları kim yapacak? Yani o araçları kim piyasaya çıkaracak? Belediyeye kim bu konuda işte belediye ile çalışacak? 2024'te firmanın sözleşmesi bitecek. Yani ihale sözleşme imzalıyorlar ya o bitecek. Ama belediye beklemiş. Hatta savcılık diyor ki kardeşim siz ne zaman biteceğini biliyorsunuz. Niye diyor sonradan diyor bu kadar geç yapıyorsunuz diyor. Çünkü işin içinde açık ihale değil pazarlık usulüyle yani birilerini çağırıp ona veriyorlar. Buna getirecekler. Hüseyin Can Güner diyor ki ya çöp beklemez dedik bir an önce ama mesela bir ay öncesinden sözleşme hazırlıklarına başlansa normal pazarlık açık ihaleyle yapılacak. Olay burada şüpheyle başlıyor esasen. Turgut Koç diyor ki, Turgut Koç kim onu da söyleyelim, tekrar söyleyelim. Bu arkadaş mobilyacılık işi yapıyor esasen ama bizim bildiğimiz bir semtte bir dükkanı var. Ev mobilyaları satmıyor, ofis mobilyaları esasen ve belediyelerle çok yakın ilişkide olan biri. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de çok aktif Bakırköy delegesi. Artık adını verebilirim çünkü Burhanettin Bulut da yeni partiye gitti.
2: Bu arada arkadaşlar... Oğuz hangi vol istiyorsa o şekilde hareket edin Bülent. Tamam.
1: Zaten sırayla gideriz. Şimdi Bakırköy ve Burhanettin Bulut yeni partiye geçti ama artık isim vereyim şöyle. Bakırköy ilçe başkanını o dönem Burhanettin Bulut arıyor. Ya diyor ben size demedim mi diyor. Turgut Koç'u da delegeyi yazacaksınız diyor. Ya işte adamın partide çalışmışlığı yok. İşte gidip de bir yerde oy istemişliği yok. Bir parti etkinliğine katılın. Kaldı ki Turgut Koç kim? Bakırköy'de bilen biliyor ama Cumhuriyet Halk Partililer bilmiyor. Burhanettin Bulut tarafından zorla delege yaptırılan isim.
4: Veli Ağbaba'nın arkadaşı olduğunu unutmayalım.
1: Evet, aynı zamanda Veli Ağbaba'nın arkadaşından öte
4: kardeşi.
1: Kara kutusu çünkü her şeyde Turgut Koç karşımıza çıkıyor. Diyor ki Çankaya Belediye Başkanı ile vesaire nasıl tanıştığını şöyle anlatıyor. Vol 1'den mi başladık arkadaşlar?
5: Bu
2: Yok.
5: Turgut böyle
1: birden başlayalım lütfen.
5: Porsiyon mu anlatıyor ya bu ne yapıyor savcı bir şey duyup yeniden mi çağırıyor?
1: Bilgisine başvurmak üzere.
2: Bilgisine başvurmak için. Ya şimdi şöyle aslında buradaki işleyişi de anlatayım. Yanılıyorsam sen
5: ya da medyaya mı sonra yansıyor ifadeler?
2: Şöyle. İfadeler peyderpey oluyor. Ama şöyle. Etkin pişmanlıktan faydalanmak için müracaatta bulunuyor. Şimdi etkin pişmanlığın faydalanması şu. Savcılık makamı eğer uygun görürse tutuksuz yargılanmanız üzere mahkemeye kabul yazısı yazıyor. Ve diyor ki anlattığı bilgilerle örgütün çözülmesine ve olayın ortaya çıkmasına
5: katkı sundu.
2: Önemli katkılar sunduğu için uygundur diyor. Fakat bu uygunluk verilmedi.
5: Yetersiz kaldı.
2: Yetersiz kaldı. Neden? Onun da sebebini de söyleyelim. Çünkü Turgut Koç'un çok fazla şey bildiğini biliyor savcılık. Tahmin ediyor. Çünkü başka bilgiler de var.
5: Konuşturmaya
2: o bilgiler dışında tabii. Diyor ki sen bunları biliyorsun. Sen 10 şey biliyorsun ama bize sadece ikisini uyduruyorum.
5: Evet.
2: Üçünü söylüyorsun. Dolayısıyla söyleyene kadar onun tutukluluk süresini, yani daha doğrusu etkin pişmanlıktan faydalanma imkanını tanımıyorlar. Tanımadıkları için de ifade üstüne ifade veriyor. Bu konu böyle sevgili izleyiciler. Evet. Ama şimdi mesela bazı vatandaşlar, arkadaşlar çıkıyorlar. Diyorlar ki işte adamı baskı altında, tekrar cezaevi koşullarında. Ya belki baskı altında da söylediği şeyler gidip bakıldığı zaman MASAK'tan, ne bileyim işte HTS kayıtlarından, ihalelerden, ilişkiler ağından yalanlanıyor mu? Yanlış çıkıyor mu? Ona bakmak lazım.
3: Bu son ifadesinin sebebi o değil ama. Bu son ifadesinin sebebi şu. Çankaya operasyonu oluyor. O da içeriden yazıyor. Savcıyla görüşmek istiyorum. İfade vermek istiyorum. Neden? Ben buna dair de bir şeyler biliyorum. Orada tabii
2: doğru.
3: Şimdi Çankaya operasyonunu görüyor. Görünce diyor ki etkin pişmanlıktan da dediği gibi faydalanmak istiyor. Ancak bir türlü kabul ediyor. Ya ben buna dair de bir şey biliyorum, buna dair de söyleyeceğim şeyler var diye başvuru yapıyor ve savcı o şekilde dinliyor.
1: Bir de zaten konuşmayı seven bir arkadaşmış. Dışarıdayken çok sohbet ettiği insanlara çok şey anlatmış kendisi. Neyse, şimdi Veli Ağbaba'nın özel ekibi dedik. Niye? Çünkü bu enteresan isimleri aslında tanıştıran, bir araya getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya milletvekili Veli Ağbaba. Kendisine yönelik biliyorsunuz sağ İzmir'e, Seferihisar'a kadar ulaşan soruşturmalar vardı. Orada bile adı çıkmıştı. Özlem Akyılmaz danışmanı gözaltına aldı, tutuklandı. Orada dönen rüşvetler var, oradan gönderilen %10'luk pay var. Yine Veli Ağbaba, neden böyle söyledik? Çünkü Turgut Koç diyor ki beni Hüseyin Can Güner'le Veli Ağbaba tanıştırdı. Emre Doğan'la da Hüseyin Can Güner tanıştırdı. Dolayısıyla bu ekibi bir araya getiren özel ekibi, birbirinden güzel ekibi Veli Ağbaba'nın kendisiymiş. Turgut Koç, ben mobilya işiyle uğraşırım. Uzun yıllardır ticaretin içinde olduğum için birçok insanla tanıştım. Veli Ağbaba ile yaklaşık 13 yıldır tanışırız. Zaman içinde dostluğumuz ilerledi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile beni bundan yaklaşık 5 yıl önce Veli Ağbaba tanıştırdı. Emre Doğan, kendisi avukat, aynı zamanda bir belediye çalışanı. Emre Doğan ile 2024 seçimlerinden yaklaşık bir ay önce tanıştık. Emre Doğan'la da beni diyor Hüseyin Can Güner tanıştırdı. Devam edelim arkadaşlar.
3: Devam edelim.
1: Sırasıyla Volder'e.
4: Emre Doğan da bir avukat.
1: Şimdi Menderes Cemaloğlu bir iş insanı kendisi. Bu katı atık ihalesini alan İzmir'de Çankaya Belediyesi'nde o arkadaşımız. Ama bu hikayenin nasıl başladığını anlatacak. Vol 8'i verelim arkadaşlar. Lütfen Vol 8'de devam edelim.
2: Evet.
1: Şimdi Menderes Cemaloğlu ile diyor, ben diyor gidip Emre Doğan'la tanıştım diyor, Hüseyin Can Güner'le tanıştım diyor. O dönem diyor onlara şunu teklif ettim diyor, sizin çöp ihaleleriniz falan var, ben istersen bu konuda size yardımcı olabilirim. Ben hepsini alamıyorum malum buraya. Arada bağlantıyı kuracak şekilde anlatayım. Dedim ki diyor Hüseyin Can Güner'e, Emre Doğan'a, daha doğrusu Hüseyin Can Güner demiş, bütün işleri Emre Doğan'la görüş. Kendi ifadesine göre Turgut Koç'un, Hüseyin Can Güner bunları açıktan doğrudan kendisi benimle konuşmaya çekinirdi. Emre Doğan'a yönlendirdi. Turgut Koç Emre Doğan'a diyor ki çöp ihaleniz varmış, ben bu konularda size yardımcı olurum. O da kesin bir şey söylemiyor, bakalım diyor.
4: Seçimden sonra, önce oluyor bu.
1: Seçimden önce oluyor. Ama adaylığı açıklanmış Hüseyin Can
4: Güner'e. Adaylığı açıklanmış. Çankaya'da da nasıl olsa CHP kazanacak.
1: Evet.
4: Dolayısıyla başkan olacak. Başkan olduktan hemen sonra da bir çöp ihalesi var.
1: Sonra diyor Menderes Cemaloğlu'yla buluştum diyor. İstanbul.
2: Bu arada Menderes Cemaloğlu da aranıyor.
1: Evet, kendisi aranıyor. Küçükçekmece'deki ofisinde görüştüm diyor. Çankaya Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Can Güner ile tanıştığımı, seçimlerden sonra çöp ihaleleri konusunda belediye başkanı ile kendisini tanıştırabileceğimi, Hüseyin Can Güner'in ve Emre Doğan'ın seçim için maddi destek aradıklarını ve kendisinin yardımcı olup olmayacağını ben sordum diyor Menderes Cemaloğlu'na. Buradaki amaç ne? Biz seçimler için yardımcı olalım, sonra biz o ihaleyi kaldırırız meselesi. Devam edelim arkadaşlar. Vol 9'da. Menderes bana şöyle dedi diyor Menderes Cemaloğlu. Ya ihaleler almasak da seçim için yardım edelim dedi diyor. Sonra 10-15 gün
3: tanıdık geldi.
1: 10-15 gün zaman istedi benden diyor. 10 gün sonra Ataköy Marina'da İstanbul'da Menderes Cemaloğlu'na ait yatta buluşuyorlar. Tekne mi yat mı? Tekne dönüyor burada. Buluşuyorlar, bana nakit olarak elden 300 bin dolar verdi diyor. Ben diyor bu parayı 2 gün sonra diyor Emre Doğan'ın yönlendirdiği diyor bir arkadaşa verdim Beşiktaş'ta diyor. 300 bin doları Emre Doğan, Hüseyin Can Güner'in adamı. Ona teslim, aynı zamanda Veli Baba'nın da adamı ama bir de öyle bir ayrıntı var orada. Bir şahsa Beşiktaş'ta Balmumcu tarafında yol üstünde elden teslim ettim diyor. Devam edelim, sonra ne olmuş? Sonra diyor Emre Doğan'ı aradım diyor. Parayı teslim ettiğimi söyledim. Teslim ettiğim kişi bana karayoluyla Ankara'ya gideceğini söyledi. Sonrasında Menderes Cemaloğlu'nun bana teslim ettiği 300 bin dolar Emre Doğan'a Ankara'da teslim edildi. Yani para yerine ulaşmış. İş insanı Menderes Cemaloğlu'ndan alınan para Hüseyin Can Güner'in adamı, avukat aynı zamanda Emre Doğan'a ulaşıyor. Devam edelim arkadaşlar.
2: Evet, bu sonraki. Bu değil.
1: Bu ayrı. Değil. Bu ayrı. Şimdi bu paranın bir de şeyi vardı ya. Orayı da atmıştım size arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam ben. Taksim edilmesi, pay edilmesi meselesi.
2: Bu değil arkadaşlar. Bunu kaldırın. Bir önceki bu Hasan'ın.
1: Vol onu verelim. Onu verelim lütfen. Oldu. Onu verelim. Vol 10. Ardından Emre Doğan'ı aradım diyor. Parayı ona gönderdim. Ha, bu paranın 150 bin doları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Veli Ağbaba'nın seçim kampanyası için harcanmak üzere Malatya'ya gönderildi.
4: Arada şeyden bahsediyordun sen. Beşiktaş'ta bir isme veriyor.
1: Evet,
4: Beşiktaş'ta. O da Ankara'ya karayoluyla iletiyor.
1: Tanımadığım isme verdim diyor.
4: Avukat Emre Doğan'ın işaret ettiği, söylediği kişiye teslim ediyor. Sonra o Ankara'ya gidiyor para.
1: Evet, Ankara'ya gidiyor para. Bu paranın diyor 150 bin doları Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Veli Ağbaba'nın seçim kampanyası için harcanmak üzere Malatya'ya gönderildi. Rüşvet parası. 150 bin doları gitti. Bunu bana diyor Veli Ağbaba'nın kendisi söyledi. Çünkü ifadesinde de 13 yıldır çok yakından tanırım, çok yakın arkadaşım diyor. Telefondan çıkan yazışmalar, görsellerde bunu gösteriyor. Bu paranın alınması ve teslim edilmesinden Veli Ağbaba'nın da haberi vardı diyor. Yani habersiz iş yapmadık. Kalan 150 bin doları diyor Çankaya Belediye Başkanı olan Hüseyin Can Güner'in seçim çalışmaları için ayrıldı. Ben bunu biliyorum diyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar.
2: Peki bir dakika, şimdi Turgut Koç'un.
1: Bu işin rüşvet meselesi.
2: Tamam, Turgut Koç'un bu ifadeleri Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına yol açan soruşturmanın... diyebilir miyiz?
1: Şöyle diyelim. Bu ihale var ya konuşulan. Aslında soruşturmayı başlatan ihale bu. Yani o ihale, çünkü ihaleyi Norm firması kazanıyor. Norm firması kazandıktan sonra ihale bir anda iptal ediliyor. Savcılığın sorduğu sorular da sürekli bu ihale temelinde. O dönem işte diyor ki biz daha önce denetlendik diyor. Bu konuda diyor sıkıntı olmadı, raporlandı diyor, aklandık vesaire diyor. Ama Turgut Koç burada başka bir hikaye anlatıyor. Şimdi 2024 yerel seçimlerini Hüseyin Can Güner kazandı diyor. Bir iki ay sonra Menderes Cemaloğlu, Emre Doğan ve ben Emre Doğan'ın yine avukatlık ofisinde bir araya geldik diyor. Artık iş bağlama zamanı. Burada Menderes Cemaloğlu ve Emre Doğan ilk defa bir araya geldik. Burada tanıştılar diyor. Daha önce Turgut Koç vasıtasıyla temas kuruluyor ama Menderes Cemaloğlu ile Emre Doğan'ın ilk buluşması. Konu çöp ihalesine geldi. Emre Doğan bu konuda hiç tecrübesi olmadığını söyledi diyor. Devam edelim. Menderes Cemaloğlu buna karşılık olarak dedi ki diyor, abim sen merak etme, bu konuda bana güven, ben yönetirim. Biz sana şartnameyi getirelim, iş olmasa da canın sağ olsun. Burada Menderes Cemaloğlu çöp ihalelerinde hazırlanacak olan teknik şartnameleri kastetti diyor. Sistemin nasıl işlediğini de buradan sonra anlatıyor zaten. Sonra diyor Emre Doğan ve Menderes Cemaloğlu birbirlerine telefon numarası aldılar, verdiler. İletişim numaralarını birbirlerine ilettiler diyor. Devam edelim. Menderes Cemaloğlu Emre Doğan'a daha sonra döndük. Dedi ki diyor, biz sizin hukukunuzu koruyacağız. Tırnak içinde ifade. Hukuk korumanın bu görüşmelerde nedir, ne anlama karşılığı geldiğini nedir? Yani payına aktaracağım. Payını ayıracağım diyor. Sağlam da merak etme diyor.
4: İyiliklerinizi unutmayacağım
1: diyor. Aynen öyle. Ben bu kıyağı yani, unutmam.
5: Avanta dağıtırken hukuk sözcüğünü kullanmak da biraz mide bulandırıcı olmuş ya.
1: Ve ortam, şimdi ortam dinlenmesi ortamın dinlenmesi riski var. Burada bir kağıda %10 yazıyor Menderes Cemaloğlu.
5: Başka bir önüne operasyonda doğru, da görmüştük
1: evet,
5: bunu.
1: Evet, bunu başka bir operasyonda
2: da görmüştük. Bu arada biz şey demin Veli Ağbaba'nın altına kağıda CHP yazıyorum. Milletvekili mi yazdık ya, yazmışız çocuklar.
5: Ne?
1: Ya ben de zikrederken alışkanlık öyle.
2: Sen mi öyle? Şimdi, evet, birkaç izleyici
5: bir yazıyor. Sadece ismini söyle.
2: Yeni parti milletvekili olarak yazdın. Evet,
1: tamam. Alışkanlık olduğu için biz aylardır aynı şeyi anlıyoruz.
4: Özgür Özel de CHP'nin kuruluş aşamasını tamamladık demiş.
1: Ha? Evet, o bile
4: CHP'nin şaşırıyor. CHP'nin kuruluş aşamasını tamamladık demiş Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Bütün işlemleri tamamladık diyor adam.
2: Peki, tamam.
1: %10 yazdı diyor Menderes Cemaloğlu. Emre Doğan'ın önünü itti diyor. Emre Doğan da şöyle baktı
2: boş
1: diyor.
2: Boş kağıda %10 yazdı.
1: Evet, boş kağıda %10. Hukukunu koruyacağız diyor. Bu işin %10'luk hukuk kısmı.
5: Dinlemekle, yani. Dinleme o operasyondan korkuyorlar.
1: Evet, yani ortam dinlenmesi olabilir diye.
5: Bu %10 da bütün bu İBB soruşturmasında Antalya'da her yerde karşımıza çıkıyor demek. Raiç bu %10.
2: Değil, %10. Bence değil. Değil. Ben %10'a katılmıyorum.
5: %10 çok
2: katılıyor
5: komik.
2: Musun sen %10'a?
5: Ağaç AŞ'de var.
2: Ağaç AŞ'de %10 var.
4: Remzi Baka %12 demiş.
2: Yok.
5: %10 demişti. 10. 850 milyonu 8,5 milyarın demişti
2: şöyle,
5: ya.
2: Şöyle havuza verildiği iddia edilen paralarda %10 lafı var ama mesela imar işlerinde falan 10 kesmez yani hiç.
3: Hocam imarda başka bir Raiç şey çalışıyor.
2: Ne çalışıyor?
3: Şey nasıl diyeyim? Sayaç çalışıyor. Orada hatırlar mısınız şey vardı eskiden su sayaçları, şimdiki su sayaçları da eskiden şey sulamalarında falan, arazi sulamalarında o böyle çıldırırdı böyle. Hani duman atardı. Aynı o şekilde sayaç çalışıyor. Bir de şey, özellikle İstanbul'un batısına gittikçe, gölleri mölleri geçtikçe şey oluyor böyle. Etrafta 3 katlı 4 katlı binalar, sonra birden bir bakıyorsunuz bir tane 40 katlı. Sonra 3 katlı, 4 katlı, bir 40 katlı daha.
5: Sayaç.
3: O 40 katlı olmuş. Çıkarken, o her katı çıkarken o sayaç dönüyor hocam.
5: Pervane.
3: Pervane gibi dönüyor.
2: Korkunç.
3: O her döndüğünde o bir yere dıng dıng dıng düşüyor böyle.
5: Kirli paranın çarkı.
2: Mesela
5: kirli
2: mesela çarkı. Şöyle, yani o kadar çok burada itirafçı, anlatan, parayı aldık diyen adamın ifadelerini burada Hasan Basri ile dosya yaptık ki sevgili Oğuz da son bölümünde vardı, son döneminde. Yani orada rakamları topladığınız zaman dehşet bir şey çıkıyor. Bir de hep şöyle diyorlardı ya, işte siz şu kadar rakam diyorsunuz, bu yolsuzluk nasıl olabilir? İBB'nin bütçesi bu kadar.
1: Onu da anlarsın.
2: Ya kardeşim, o bütçeyle ne alakası var?
1: Geçmişimizi geleceğimize hepsini vermişler.
2: Hem de bir yanılma.
4: Rant belediye bir bütçesiyle ilgili bir şey değildir.
2: Değildir, bravo. Onun 3 katı da alırsın.
4: Müteahhitin elde edeceği rantın bir bölümüne ortak olursun. Yani
2: ve
4: orada
2: o
4: 10
2: bütçeyle alakası yoktur o işin.
4: Tabii, bak
2: senin
4: mesela,
2: vereceğin bir izin, bir kağıt vereceksin. Karşılığında ne yapıyorsun? Rüşvet alıyorsun. Ne yapıyorsun? 10 milyon dolar. Burada anlattı Hasan Basri onları. 10 milyon tamam, böyle böyle dolardan bahsediyorum. 10 milyon TL de değil. Yani 10 milyon dolar paralar toplanmış. Bu paralar konsilide, bütçede falan geçen bir şey değil ki.
4: Bunların bu izin tamamı bütçeye bu giren şeyler değil. Bak şöyle örnek vereyim. 10 kat izni olan bir yerde belirli bir metrekare izni var, 0.50 emsal değeri var diyelim. Emsali artırıp katı artırdığında normalde elde edebileceğin daire sayısı 50 ise, bunu 100-150'ye çıkartıyorsan, ilave 100 daire müteahhidin kazanabileceği bir alan oluşturuyorsan, bundan da ciddi miktarda payını alıyorsun.
5: Hı hı.
4: Yani
5: trollerin...
4: o 50 daire ise artırdın, 100 daire ise ne kadar alırsın?
2: Ama bak bunu,
4: 30 daireden aşağı almazsın.
2: Şunu ben maliyet söyleyeceğim. Olarak. Yani peşin hüküm yapmıyoruz sevgili izleyiciler. Burada hiçbir şekilde yargılamanın yerine geçmiyor. Sadece ne varsa dosyada onu özetleyip anlatıyoruz. Evet. Ama Özgür Özel ne yaptı biliyor musunuz? Aylarca dedi ki, bakın görüyor musunuz şu kadar lira, ne kadar dedi o şeyde, İBB'de anılan bir yolsuzluk rakamı vardı.
4: 160 milyar.
2: Ha, 160 milyar değil mi?
4: Milyar TL.
2: Milyar TL. İBB'nin bütçesine bakın. 160 bile değil. Bunlar nasıl uyduruyor? Nasıl yalancılar? Kaç programda, kaç yerde söylüyor? Ya arkadaş, işte anlatıyoruz. Bir imar izni, bir yüksek kat izni, bir kaçak yapıya göz yumulması 10 milyon dolar, 5 milyon dolar. O Yakup Öner'in ifadelerini okuyun.
5: AVM'den alan
2: gelen adamların ifadelerini okuyun. 5 milyon dolar. Bunlar bütçede olan şeyler değil ki.
4: Bu arada...
2: Ama Özgür Özel bulmuş kendini.
4: İBB'nin bütçesi, konsolide bütçesi, İBB, İSKİ ve iştirakları dahil ettiğimizde 1 trilyon liranın üzerinde.
2: Yani ama o bile az burada.
4: Hani, tabii. Ayrı bir mesele.
1: Muhittin Böcek 10 milyon dolar rüşvet olayına bile nereden bulacak? Antalya'nın büyük şeyi, bir otelden alır onu.
2: Tabii.
1: Nereden bulmuş
5: bak,
1: o parayı diyor.
5: Burada Taksim Meydanı anlata bitiremiyor. Gazeteler, bazı gazeteciler bu rezilliklere bulaşmamış. Ya ortada yani korkunç bir çete var. Organize suç örgütü tanımı inan basit kalır bunun yanında. Niye bunu söyledim? Dikkat edin, bu 30-32 bin troll var ya paralı. Bakın niye hizmet ediyor? Zaten vatan, millet, yetim hakkı kaygıları olsa bunlara saldırırlar. Bu hırsız çeteye saldırırlar. Rüşvetçi belediye başkanlarına saldırırlar. En başında Silivri'dekine saldırırlar. Kime saldırıyorlar? Belediyeler soyulmasın, milletin malı yağmalanmasın diyen insanlara saldırıyorlar. O kadar büyük bir çete, o kadar büyük vurgun var ki nemalandırmadıkları kesim kalmamış. Ya tarihte gerçekten ya koca CHP'yi bir ton mu ne, klor ne hale getirdi. Darmadağın oldu gitti. Urfa ve Van dışında Türkiye'de bütün belediyeleri almıştı CHP. Darmadağın oldu.
2: Evet.
5: Ya katrilyon paralar gitmiş. Trolleri salıyorlar. Aman yolsuzlukları konuşmayın. Aman Ekrem İmamoğlu'nu konuşmayın. Özgür evet, Özel'i konuşmayın. Veli Ağbaba'yı konuşmayın. Özgür Karabat'ı konuşmayın. Konuşana küfür ediyorlar. Alayınızda gelseniz herkes bu milletin malını yağmalayanların tamamı belasını bulacak, cezasını bulacak, hukuk gereğini yapacak arkadaşım.
2: Devam edelim.
1: Devam ediyorum. Şimdi %10'la anlaşmışlar. Emre Doğan'la %10'la anlaşmışlar. Sonra devamını verelim arkadaşlar. Bu bölümü anlatmış olduk zaten. Emre Doğan kafa sallıyor. %10 konusunda tamam diyor, kafa sallıyor. Ses çıkarmak istemiyor. Çünkü ortam dinlemesi olabilir diye. Sonra da sesli olarak diyor ki iş olsun da sonra bakarız abi diyor. O gün biz Menderes Cemaloğlu ile birlikte İstanbul'a geri döndük diyor Turgut Koç. Ben burada sadece Menderes Cemaloğlu'nun Emre Doğan'a vereceği %10'luk komisyonu Emre Doğan'a götürmekle görevliydim. Burada herhangi bir pay almam konusunda anlaşma yapılmadı. İşin sonunda da ben hiç para almadım diyor. Devam edelim. Bundan yaklaşık 3-4 gün sonra Menderes Cemaloğlu Çankaya Belediyesi tarafından, şimdi artık ihale açılmış, Çankaya Belediyesi tarafından açık ihale usulüyle yapılacak olan çöp toplama ihalesi hususunda hazırladığı teknik şartnameyi, hayda, normalde kim hazırlar bunu?
2: Belediye.
1: Belediye. Şimdi Menderes Cemaloğlu işi alacak ya.
2: Müteahhite şartnameyi hazırlatıyor.

0: Benim burada adrese teslimden de öte. Adrese teslim nasıl olur? Yani bana ihale verecek, sen tarif edersin. Ayakkabısı ya, kravatı şöyle vesaire. Bu adam kendi tarif, buyur buyur.
1: Adresi teslim eden yani, firma.
2: Evet. Adresi de o yazıyor.
0: Adresi de ben artık yazıyorum. Yani işin 3 adım ötesine geçmiş. Konum atıyor. Bir adım da değil.
2: Yaz şu sadece ihaleye fesatın dibi.
0: Evet.
2: Değil mi? Nirvanası yani.
0: Ben bunu Menderes Cemaloğlu'na sordum diyor Turgut Koç. Kendisi bunu bana aynen aktardı diyor. Daha sonra da Emre Doğan'ı aradım. USB belleğin kendisine geldiğini kendisi de söyledi diyor. Devam edelim. USB bellek içinde ihale şartnamesiyle yaklaşık maliyet teklifi alınacak firma bilgileri şimdi. Hı. 4 tane firmadan çok alınacak ya. Dört tane sadece.
2: Bunun adına şey diyebilir miyiz Oğuz? Kendin pişir.
0: Kendin ye.
2: Kendin ye.
0: Evet. Değil mi? Yani şey gibi kendi şeyini etini getirdiğin de artık pişir ye her şeyini ye. Ardından Emre Doğan'la
1: bu
0: konuştuk diyor.
1: Bu aslında ne biliyor musun? Anahtar teslim.
2: Tabii.
1: Yani yan şirketleri de
2: sen bul, sen
1: bulunuyor.
2: Tabii.
1: İhale şartnamesi de yazılıyor. Her şey hazırlanıyor. Tabii. Belediye sadece imza mühür kalıyor.
3: Aziz İhsan Aktaş izliyorsa
4: işte o yüzden diyorum.
3: Diyordur ki vay be ne şeyler varmış.
2: Yani, yok Aziz İhsan'da da vardı canım.
3: Onlar bu kadar yok.
2: Aziz İhsan'da ama yok muydu bu
0: kadar? Bu kadar değil ya.
2: Aziz İhsan'da da kaşe bulundu.
0: Bu İhsan Aktaş.
3: Bu kadar değil. Aziz İhsan Aktaş en azından Aziz İhsan Aktaş en azından etrafındakiler şirketler kurdurup onları sokuyor mokuyor. Bu komple kendisi halletmiş.
0: Önlülükler. Yani şu olay Ayda Aziz İhsan Aktaş önlülükler üstad der. Devam ediyorum. Doğruysa
3: ama
0: ya.
3: Aziz İhsan Aktaş da o kadar bunlar doğruysa. Şey Aziz İhsan Aktaş çok organize ama. O bunlar böyle daha münferit gibi görünüyor. Hani bir tane yolunu bulmuş yapmışlar gibi.
0: Ama şey yani alttan yetişen Aziz İhsan Aktaşlar gibi bir şey insanın kafasına canlanıyor.
2: Peki.
0: Bu USB belleği diyor Emre Doğan aldı götürdü diyor. İhaleyi hazırlayacak olan Çankaya Belediyesi'ndeki arkadaşlara teslim etti diyor. Arkadaşlar da şartnameyi diyor hazırladı diyemiyorum.
2: Peki bir dakika bir şey soracağım. Şu anda o bilgiye sahip miyiz? Bu USB bellek bulundu mu?
0: Soruşturma dosyasında var mı yok bilmiyoruz. Turgut Koç'un. Muhtemelen bunun üzerine o USB belleği araştıracaklar.
2: Belki de buldular.
0: Dediği tarihlerde mesela o bilgisayarlara yükleme çünkü dijital şeyler
2: doğru, alınıyor. Dijital ayak izi bırakır. Ayak izi
1: oradan
2: bırakır.
1: Yakalanma ihtimali evet. Daha yüksek. USB'nin bulunma ihtimali.
2: Bu doğru. Yüksek. Şimdi ha o USB imha etmiş olabilir. Ya, kaybolmuş olabilir ama o USB'nin bilgisayara takıldığı tarihi evet. Bulur.
0: Ha, silinen dosya geri getirilir. Silinmişse sonra onun hangi tarihte o bilgisayara yüklendi. Hatta o dosyanın hangi tarihte nerede açıldığına kadar buluyorlar. Hı-hı. Hepsini daha önceki davalardan gördük. Sonra da diyor arkadaşlara bu USB belleği teslim etti. Yaklaşık maliyet alınacak firmaların ve teknik şartnamenin bu bellekteki bilgilere göre düzenleneceğini söyledi. Bu hususta ihale görevlilerinin kendisine direndiğini söyledi diyor. Hatırlıyor musunuz Hüseyin Can Güner sürekli benle alakası yok, ihale görevlileri benle alakası yok, ihaleden sorumlu ben değilim o arkadaşlar.
4: Onları gibi, da yaktılar ama değil
0: gibi.
4: Mi?
0: Çünkü burada da diyor ki
4: o memurlar da yaktılar.
0: Diyor, Emre
4: memurlar en son işim. Tutuklanan memurlar var.
0: Şimdi ihaleyi alan şirket nasıl tezgah kurup da ihaleyi bu firmaya çeviriyorlar bir işin o boyutu var. Turgut Koç şöyle anlatıyor. Bu bahsettiğimiz ihale diyor müşteki olan Norm isimli şirketin kazanmış olduğu açık ihale usulüyle düzenlenen ihaleydi. Yani bir önceki firmaya tezgah kuruluyor ya. Ben bu ihalenin belediye tarafından iptal edilmesine ilişkin bir bilgim yok. Ancak ihalelerin iptal edilmesi için kamu ihale kuruluna giden iki şirket Menderes Cemaloğlu'nun talimatıyla bu işi kamu ihale kurumuna taşıdı. Yani o işi bozuyor.
2: Şikayet ediyor.
0: Evet. Şikayet ediyor, işi bozduruyor. İşi bozdurduktan sonra şartnameyi hazırlıyor. Şartnameyi hazırladıktan sonra yan teklifleri de kendi veriyor. Hepsini gönderiyor. Hop o ihale artık onun.
2: Peki bir şey olay soracağım. Bu. Oğuz bu çöp ihalesinin mali boyutunu biliyor muyuz?
0: Yok mali boyutunu bilmiyorum. Yani, ama şuradan öğreniriz.
1: Kamu ihale kurumundan bakılabilir.
0: Evet ihale dosyasına.
2: Ona bir bakalım. Bir de bildiğim kadarıyla bakarız. Zaten daha önce çöpün toplanma parasını bu katı atık. Toplama bedelinin bu yeni firmayla beraber iki katından daha fazlaya çıkıyor. Yani daha önce yapan firma mesela atıyorum 10 lira yapıyorsa 20 liranın üzerinde 20 milyonun üzerinde bir para. Rakamı uydurmayayım birazdan bakalım tam olarak söyleyelim onu.
0: Tamam. Anlatacağımız bölüm bunlar yani şöyle sonradan Menderes Cemaloğlu daha sonra Turgut Koç'u aradan çıkarmaya çalışıyor. Emre Doğan'la görüşürken Turgut Koç'u aradan çıkaralım vesaire diyor ama Turgut Koç'u hiçbir şekilde aradan çıkaramamışlar. O da işin ayrı boyutu. Ya bir adam... de Remzi Baka bölümü vardı arkadaşlar.

0: İBB Çankaya hattı diye bir
1: o yok, o yok, o yok. Tamam, evet, onu almamışlar. Reklamı gidelim mi? Bir konuşacağız tabii tabii.
2: Onu zaten anlattık olsun. Remzi, evet, evet, Baka, Remzi İBB.
1: Ama şimdi o olaylar yeni gelişiyor. Tamam. Şey, Mehmet Bey, Remzi Baka, bu Menderes Cemaloğlu, ondan sonra kim başka? Yadıoğlu var.
0: Yadıoğlu.
1: Yadıoğlu. Yusuf Yadıoğlu.
2: Orası çok ilginç yerlere uzanıyor. Evet, Yadıoğlu.
1: Birazdan, birazdan anlatacak. Evet. Yani bu üçü aslında bütün ağırlıklı büyük belediyelerin ulaşım, çöp, temizlik işlerine ambargo koymuşlar. Şöyle bir kendi aralarında.
3: Şöyle bir trailer verelim. Silivri'den bir ip çektik. Beşiktaş geldi, İstanbul geldi, Antalya geldi. Bir asıldık, İngiltere geldi.
1: Evet.
2: Vay vay vay.
3: Bir reklama medyasıyla beraber.
1: Peki. Tamam. Bir reklama gidelim. Sevgili izleyiciler, reklamın ardından Mustafa Yavuz'u unutmadım orada. Mustafa'nın da bu Turgut Koç meselesine ilişkin söyleyecekleri var. Biz sadece savcılıktan ve adli kaynaklardan gelen bilgiler ışığında anlatımları yapıyoruz. Onları özetleyip sizlerle paylaşıyoruz. Hani bizim dosya araştırdığımız dediğimiz konu zaten savcılıkta artık dosyaya girmiş konular sevgili izleyiciler. Bunun altını çizelim. Kendimizin uydurduğu şeyler değil. Ona göre fikri takibinde yapıyoruz. Tıpkı daha önceki yaptığımız dosyalarda olduğu gibi. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi Mehmet Bey, ne diyorsunuz?
3: Alo.
2: Ne demeyeyim ki diyorsunuz?
4: Yani bir şey söyleyeyim. Ben hemen yine dümdüz söyleyeyim. Bu Turgut Koç, haftalardır bu şahsı konuşuyoruz.
3: Alo.
4: Acaba daha nerelere uzanacak bunun bu bağlantıları
3: gidecek
4: ya?
3: Gidecek mi peki?
4: Yani tutuklu değil mi şu anda?
3: Tutuklu.
4: Ve dışarıda çıkarılmıyor. Bence biraz önce çok önemli bir şey söyledim. Bence savcı çok şey bildiğinin farkında. O yüzden herhalde böyle sürekli kendisi de herhalde ifade vermeye gidiyor.
3: Seviyor, o da seviyor.
4: Evet, bir de tabii güçlendirmek istiyor. Kendi konumunu da belki dışarı çıkmak için de. Bu olay daha nerelere uzanacak meselesinin dışında. Bu olayda adı geçen insanların suskunluğu var ya, utanç verici. Yani gerçekten.
5: Kim onlar ya?
4: İşte bak Veli Ağbaba mesela, yani. İşte belediye başkanı, tutuklu olan belediye başkanı. Hiçbir şey olmamış gibi. Turgut Koç sanki kendi kendine konuşuyor. Sanki bütün bu rezaletleri o yapmış, bu yolsuzluk iddiaları, bu rişvet tartışmaları, %10 tartışmaları.
2: Ben kendisine röportaj yapmak istedim.
4: Evet.
3: Veli Ağbaba'yla mı?
2: Evet, bu ara çok.
4: Ya bu 300 bin dolar meselesi istemedim. En son söylediği değil mi? 300 bin dolar meselesi, yani 150 bin dolar ona, 150 bin
3: tabii
4: dolar
3: tabii, şey, Turgut Koç'un
4: yani anlattı. Şimdi bu kadar. Ve haftalardır bu adamın ifadeleri yansıyor, arkasında duruyor iddialarının. Ve ben hadi bunu bu tarafta diyelim ki bir suç örgütünün ortasındaki para trafiğini, ihale trafiğini yöneten biri var. Ama suçlananlar hiçbir şey olmamış gibi meydanlarda dolaşıyor. Efendim aşure günlerine gidiyor, düğünlere gidiyor, taziyelere gidiyor. Mesela Veli Ağbaba ve diğerleri gidiyorlar hiçbir şey olmamış gibi. Ya Türkiye'de bu kadar ucuzladı mı? Bu kadar legalleşti mi yani yolsuzluk, hırsızlık? Diyeceksiniz ki Özgür Özel demedi mi ki? Neydi o? Belediyenin parası zaten, belediye devletin şu parası zaten.
3: Bir cepten alıp diğer cebe koymak.
4: Ya şimdi bunu söylerse,
3: belediyesi olayı
4: bunu mi söylerse,
3: arabanın iç dizaynı ne?
4: Bu saatten sonra bir CHP gibi bir partide genel başkanlık yapmış bizzat bunu legalleştirecek bu usulsüz yasa dışı para trafiğini, devletin, belediyenin yetim hakkının böyle araçların, efendim kendi özel araçlarının bakımında kullanılması bilmem ne, bunu böyle normal bir şey gibi anlatırsa Turgut Koç'un bütün kirli ilişkilerini deşifre ettiği zatlar da hiçbir şey olmamış gibi yeni damat gibi ortada sünnet çocuğu gibi suratlarını böyle yanaklarını aça dişlerini göstere göstere dolaşıyorlar. Ya bir de bir şey söyleyeyim, bu zatlar şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne şikayet ettiler. Orada yolsuzluğa isyan eden bir genel başkana tepki olsun diye Türkiye'yi kurtarmak için gidip yeni parti kurdular. Ve o partiyi kuran, o partinin başkanı seçilen Özgür Özel haklarında bu kadar vahim iddialar bulunan zatları getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni parti grup yönetimine atadı.
2: Mehmet Bey, şu anda Türkiye gerçek anlamda bir akıl tutulması
4: ya yaşıyor. Bu rezalete bakar mısınız?
2: Bir akıl tutulması yaşıyor.
4: Şimdi...
2: Yani bütün bu olan biten, bu kadar şeylere hiçbir şey yok.
4: Olmamış.
2: Hepsi komplo. Ya arkadaş tamam, sen iktidar sana komplo kuruyordu. Arkadaş burada deli konuşuyoruz işte.
4: Ya
2: İfadeler
4: iktidar...
2: var ya. Belgeler var, masak raporları var. Yani ya lütfen artık insanların
4: ya,
2: aklıyla,
4: Gürkancığım,
2: sinir sistemiyle bu, dalga geçmeyin.
4: Bu var ya. Ama bak şimdi hani, siyasete.
3: Şunu da görmedin.
4: Bak siyasete tepki gösterip.
2: O bile var ya. O
4: siyasete,
2: da var ya.
4: Tamam, muhalefettesiniz.
2: Baklava var değil mi? Ya kutular var, bir dolu şey var ya.
3: Muhalefette,
4: muhalefettesiniz, iktidara salvo yapabilirsiniz, taarruz edebilirsiniz. Ama bakın ayağa yere basmayan taarruzlar yaparsanız o bir bumerang gibi gelip sizi vurur.
2: Peki.
4: Ya ben bir şey söyleyeyim, tekrar soruyorum. Özkan Yalım'ın beline peştemali devlet mi, iktidar mı sardı? Hukuk mu sardı kardeşim? Baklava kutusuna rüşveti devlet mi koydu orada?
3: Öyle
4: yani diyor. Ekrem İmamoğlu'nun 3 tane villasını devlet mi götürdü aldı? Ya bu kadar rezalet varken milletin aklıyla oynamayın. Sosyal demokrasi bu değil. Ahkam kesiyorlar. Solculuk, devrimcilik. Bir de bunlar gazeteler var, hızlı solcular. Her biri bir fraksiyonun gazetesi, televizyonu ve bazı partiler var. Sol, solcu sözde partiler. Ekrem İmamoğlu'ndan beslenenler ve bunlar çıkıyorlar. Bütün bu rezaletleri örtbas etmekleri yetmiyormuş gibi bir de provokasyonların, organize işlerin, kast işlerin içerisine giriyorlar. Karşı tarafa taarruz ediyorlar. Hem suçlu hem güçlü olarak ortada dolaşıyorlar. Benim dikkat çekmeye çalıştığım, gelecek miyiz bu yeni parti konusuna?
2: Tabii
4: bak,
2: geleceğiz.
4: Oraya geleceğiz.
2: Bir o zaman bir Mustafa'ya uzanalım. Program başından itibaren sabırla bizi bekliyor sevgili Mustafa, Yavuz. Mustafa, Turgut Koç faslından çıkacağız. Senin hem Turgut Koç'a dair bir iki cümleni alalım varsa. Yoksa yeni parti meselesine seninle bir ufaktan girelim. Çünkü orada da senin ilginç bilgilerin var. Artı Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşanıyor? Yeni MYK toplanacak galiba. Grup toplantısı kararı var. Bir dolu kulis var. Onları da senden yavaş yavaş almaya başlayalım.
5: Öncelikle bu Turgut Koç yani CHP'li belediyelerde yani konuştuğumuz Çankaya, işte İzmit ve birkaç belediye daha var. Buralara sınırlı değil. Bence biraz daha güneydeki illere doğru bu Turgut Koç'un ifadeleriyle süreç bambaşka bir yerlere
4: söyledim ya biraz.
5: İlerleyecek önümüzdeki günlerde.
2: Peki.
5: Turgut Koç biliyorsunuz aynı zamanda Beşiktaş Spor Kulübü'nün de futbol kulübünün de yönetim kurulu üyesi. Serdar Adalı kongreye giderken CHP'den bir yönetici olsun istiyor. Veli Ağbaba'dan Turgut Koç'un ismini istiyor. Turgut Koç şu anda da Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi. Daha üyeliği yönetim kurulu üyeliği düşmedi diye biliyorum. Bu bilgiyi de vermiş olalım izleyicilerimize.
2: Ha? Ne?
6: Benim şu hayatta tutunduğum bir Beşiktaş var. Onu da Turgut Koç alsın elimizden. Kusura bakma Mustafa Bey.
2: Buyurun. Evet, yönetim kurulu üyeliği daha devam ediyor galiba Turgut Koç'un Beşiktaş'ta. Evet, peki.
3: Belki evet. Kemal Bey gibi düşünüyorlardır. Aklına kadar tutalım diyorlardır.
7: Evet, devam ediyor. Son isim o.
2: Son isim değil mi Turgut
7: Amatör Koç? Amatör şubelerden ve tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi.
3: Yargı sürecinin sonunu bekliyor olabilir Beşiktaş.
2: Evet, peki. Evet, Mustafa sendeyiz.
5: Evet, yani önümüzdeki günlerde bu Turgut Koç meselesi daha çok yeni partiyi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Veli Ağbaba ekseninde daha çok konuşulacak bir isim. Zaten orada değerli arkadaşlarımız Oğuz Polat Bilek ve Hasan Basri Akdemir, onlar dosyayı iyi çalıştılar, biliyorlar. Mehmet abi de, Ferhat Bey de yeteri kadar anlattılar. Ben bu Turgut Koç meselesine şimdilik bu kadar söyleyeyim. Yeni CHP'de CHP Perşembe günü yeni grup yönetimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı grup toplantısını yapacak. Yaklaşık 2 aydan sonra Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup toplantısına katılacak. Yeni grupla birlikte. İşte biliyorsunuz pazar günü Faik Öztrak.
2: Perşembe günü mü dedin sevgili İzmir Mustafa? Milletvekili. Perşembe günü.
5: Evet, Perşembe günü.
2: Perşembe günü kapalı grup yapacak Kemal Bey. Doğru mu?
5: Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin düzenli kullandığı grup salonunda kapalı grup toplantısı yapacak milletvekilleriyle.
2: Evet.
5: Ve ondan sonra da Cuma günü CHP Genel Merkezi'nde MYK toplantısı yapacak. Tabii şu, Türkiye Büyük Millet Meclisi deyince şunu da söylemek lazım. CHP'nin neredeyse 25-30 yıldır, belki çok daha eski, uzun zamandır kullandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup odaları var. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,5 yıl kadar da Özgür Özel'in kullandığı bir oda var. Orayla ilgili bir tartışma var. CHP yönetimi özellikle oranın kendilerine kalması ile ilgili bir beklenti var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çok ilginç bir karar alarak bunu Meclis Başkanlık Divanı'nda oylamaya sunacağım. Yani burası CHP'de mi kalacak? Özgür Özel'in yeni partisine mi kalacak? Dolayısıyla böyle bir tartışma var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani CHP'ye tahsis edilmiş bir alanda orası. Hı. Ama orası muhtemel bir kuvvet. Numan Kurtulmuş'un tasarrufuyla Özgür Özel'e geçecek. Bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde başka bir tartışmanın da fitilini ateşleyecek. Onu da şimdiden söyleyeyim. CHP'nin Cuma günü MYK toplantısı var. Bu MYK toplantısında
2: yeni ihraçlar bekleniyor.
5: İl başkanlıklarıyla evet, yeni ihraçlar bekleniyor. Tam da oraya geleceğim. İlk önce il başkanlıklarıyla alakalı, yani bugüne kadar 50 ile 60 arasında ille atama yapıldı. Son atamalar bu Cuma günü yapılacak ve il başkanlıklarıyla ilgili tüm atamalar bitecek. Ve önümüzdeki haftada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde il başkanları toplantısını yapacak. Ve şu tartışmanın da önü bitecek. Yok işte il başkanlıklarına ve ilçe başkanlıklarına isim bulamıyorlar gibi bir tartışma yaratıyor Özgür Özel ve etrafındaki arkadaşlar. Önümüzdeki hafta il başkanları toplantısıyla da bu tartışma sona erecek. 81 il başkanı CHP Genel Merkezi'nde olup orada bir görüntü verecekler. Yeni ihraçlarla alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Özgür Özel yeni partiyi 91 tane milletvekiliyle kurdu. CHP'de evet. ise kalan bir millet CHP'de kalan isimler var. Yani Özgür Özel'in 39. kurultayda parti yönetimini aldığı birçok isim şu anda CHP üyeliğinden istifa etmediler. Bunlar hala bekliyorlar. Hmm. Bunların başında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıakı gibi 39. dönemde parti meclisine girmiş, Özgür Özel'le değişim kısmında hareket etmiş isimler var. Bunlarla ilgili ihraç disiplin süreci başlatılıyor. Yani bu isimlerle alakalı önümüzdeki hafta muhtemelen ya da belki de bu hafta Özgür Özel'le hareket eden, sosyal medyada Özgür Özel'e destek veren yaklaşık bir 60 kişi var. Milletvekili olmayan ama Özgür Özel'in değişim ekibinde olup CHP'de paralel bir yapı kuran, işte başta çok sembol isim olduğu için söylüyorum, Selin Sayek Böke gibi, Aylin Nazlıakı gibi isimler. Bunlarla ilgili parti disiplin süreçleri işletilerek ihraçları kalacak. Yani
2: peki, belki Mustafa bir şey merak ediyorum ben.
5: Turbo atı gibi.
2: Bir dakika, şeyde bu genel merkez binası tutuldu mu tam? Yani bir tutuldu diye biliyoruz ama tadilat başladı. Ne durumda orası? Bir de oranın kirası ile ilgili bir tartışma sürüyordu bir yandan.
5: Orayla ilgili şöyle bir bilgi var. Bugün daha yine teyit ettim. O konuşulan, yani Özgür Özel'in de bir görüntüsünü ben paylaşmıştım o binaya gittiğiyle alakalı birkaç gün önce. O binanın bugün itibariyle bir sözleşmesi yok şu anda.
2: Aa.
5: Yani mülk sahibi, binanın sahibi neden? Olan kişiyle herhangi bir sözleşmesi yok.
7: Belki seçimde milletvekili adayı oldu.
2: Kim?
7: Mülk sahibi.
2: Ya o kadar kolay mı?
7: Hediye etmiştir.
3: Kolay tabii canım.
4: Bir de 4,5 milyon mu gerçekten aylık?
2: Hediye ne kadar etmiş. Aylığı Mustafa Orhan'ın belli
5: evet,
2: mi?
5: Evet, tam da onu söyleyeceğim. Mülk sahibi istediği kira 4,5 milyon.
4: Evet.
5: Özgür Özel'in ve arkadaşları bir indirim talebi var. 4 milyon 250 bin lira gibi bir rakama inmiş.
4: Bakar mısın?
5: Ama şu saat itibariyle, bugün itibariyle bir sözleş.
4: Dev gibi.
5: Hayır, 4,5 milyon. Yani ilk talep edilen para 4,5 milyon. Bir indirim talep edilmiş. O da 4 milyon 250 bin lira. O da bu saate kadar içeride şu anda bir tadilat var. İşçiler çalışıyor. Özgür Özel orayı teftişe gitti. Şu saate kadar, yani bu kadar tadilat vesaire yapılıyor. Bir sözleşme yok.
2: O da ilginç
5: bir,
2: ya.
5: Yani herhangi bir...
4: Mustafa. Tabii.
5: Dolayısıyla
4: bir eski milletvekilimiz bana yazmış, diyor ki CHP'nin halen 9 aracı benziniyle birlikte Özgür Özel tarafından kullanılıyor. Doğru mu bu?
5: Mehmet abi 5 araç, yok 9 araç değil 5 araç. Yani bu binayı 2 gün önce teftişe gittiğinde, yok 5 araç. Bir tanesi biliyorsunuz çok kamuoyunda çok konuşulan Uşak halkının parasını ödediği, iç dizaynını 10 milyon lira gibi paraya yaptırdığı aracı hala kullanıyor. Dün Kırşehir'e gitti Özgür Özel. Eski Çankaya Belediye Başkanı Ruhsatı Hüseyin Cangiler'i ziyaret etti.
3: CHP'nin üzerine değil mi?
5: Bu araçla gitti.
4: Bir dakika, bir şey
5: Ruhsatı
4: var şu
5: CHP'nin
4: anda.
5: CHP'nin üzerinde.
4: Ya bunu niye istemiyorlar Mustafa? Şimdi bak evet. Bir parti kurmuşlar. CHP İstiyor. Olmadan yürüyemiyorlar. Bir yere bile gidemiyorlar yani. Bu nasıl bir şeydir ya? Hadi gölgesinin altında duruyorsunuz. Halen antetli kağıtlarından, CHP'nin antetli kağıdından diyor ki bilmem hangi ilin ilçesinde yeni parti yönetimi oluştu. Üstte de CHP'nin antetli kağıdı. Ya niye bunu Mustafa, mesela sen Ankara'dasın, bir sor. Bu araçlar kimin ya? CHP'nin üzerine değil mi? Ama nasıl bir skandal?
2: Bir tanesi bu kaldı galiba.
4: Ama bak milletvekili 9 diyor. Bu milletvekili
3: Mustafa
4: yazan.
3: Yavuz da 5 diyor.
6: O da 5 diyor.
5: 5 tane.
4: Mustafa bilmediğin araç olabilir. Yazan bana merkezi... milletvekili. Yazan milletvekilimiz.
2: Halen
4: eski
2: şöyle,
4: milletvekili. Bir dönem önceki milletvekili.
5: Bir tanesi Özgür Özel'in kullandığı.
4: 5 tane de olsa 9 tane de olsa araç nasıl ya orada kullandı?
3: Bir tane de olsa şu anda evet. Özgür Özel'in makam aracı olarak kullandığı araç CHP'nin üzerinde ruhsatı olan bir araçsa zaten bir skandaldan bahsetmiyor muyuz?
6: Evet. Bir de Özkan Yalım'ın hala aracıysa daha büyük bir o skandal.
4: Bir başka sıkıntı şimdi.
2: Yalnız Mustafa... burada bir şey söyleyeceğim. Bir, evet. Bir de bu yeni partinin tabii bir finansman sorunu var.
4: Evet, onu söyleyeceğim.
2: Yani finansmanda aslında Gökhan Günaydın bizim para sorunumuz yok dedi. Ama Özgür Özel de dün çıktığı canlı yayında var dedi.
3: Tam takır
2: kuru bakırız dedi. Ama demek belli ki neyse biz öyle bir yorum yapmış olmayalım. Şimdi peşin hüküm vermiş olmayalım ama paranın kullanıma girmesi konusunda bir sıkıntı yaşanıyor. Çünkü ne diyeceksin şimdi yani?
6: Ahbap da gitti.
4: Ya bak şimdi o kadar büyük bir skandal ki bu. Bak bir parti kurulmuş.
3: İBAN numarası da vermiyorum
4: diyor. Parti kurulmuş. Saymanı diyor ki.
2: Aslında bağışla toplayabilirler ama vakit alır tabii.
4: Ama bak buradaki sıkıntı
3: 634 bini geçemez.
2: Bir ha bir de doğru.
4: Zaten şu anda kurulmuş partinin vitrine çıkaranların hepsi parasal ilişkilerle dokunulmazlıkları kaldırma tehlikesiyle haklarında davalar var. Bir taraftan partinin genel başkanı para yok diyorsa, Sayman para sıkıntımız yok diyorsa gerçekten bu bir skandaldır. Burada bir sıkıntı var. Bu birinin genel başkanı olaydan haberdar olmaması anlamı değil bu. Başka bir sıkıntı var burada. Senin söylediğin olay geçen hafta da dikkat çektik. Hayır, bu partiyi Ekrem İmamoğlu kurdu. Ekrem İmamoğlu'nda çok parası var. Deşifre olmamış parası da var. Mal varlıklarına falan el konuldu ailesinin. Ama Cumhurbaşkanlığı için 2 milyar dolar şeklinde bir havuz oluşturulması 1,5 yıldır konuşuluyorsa, döviz bürolarından paralar saçılıyorsa, o döviz büroların sahipleri Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayla ilişkiliyse orada değil mi? Kara para suçtan elde edilen gelirin aklanması iddiasıyla döviz bürosu sahibi yargılanıyor. Arkada bir para mı var, bir kaynak mı var? Böyle 4,5 milyona bina tut, şu anda onun içerisine bir girecek 25 milyon belki ilk giriş değil mi? Personel olacak, araç gereç olacak.
2: TL mi?
4: Evet.
2: Fazla.
4: Hayır yani. Şeyi.
3: Aylık mı?
4: Aylık ha, söylüyorum. Aylık söylüyorum. Yani bunun aracı geleceği elektriği.
2: Girişi yani 1,5-2 milyon dolar.
4: En az 50-60 tane
2: neyse,
4: personel olacak.
2: Kendileri bir şekilde çözerler evet. Herhalde ama bunu bir izah etmede de bir sorun yaşıyorlar.
4: Para var mı yok mu?
7: Gelecek Partisi ödeyememişti. Evet.
2: Gelecek Partisi oradan ödeyemediği için çıktı.
3: 600 bin liraya çıktığı için bu arada.
2: Evet. Yalnız tabii şöyle bir şey var. Gelecek Partisi'nin
7: marjıyla
2: şeyle şu anki kurulan parti bir değil.
3: Şimdi bu ayrı bir konu da 2 yıl önce aşağı yukarı 600 bin lira ödeyemediği için çıkılan bir yerden 4,5 milyon kira talep edilmesi abartılı bir rakam değil mi?
2: Bu da ev sahibinin vicdansızlığı yani.
4: Neredeyse 8-9 katı. Yani bu kadar ne enflasyon?
2: Mustafa sendeyiz.
3: Olmadı yani.
5: Şöyle o bölgede yani Mustafa Kemal Mahallesi dediğimiz bir bölge. Orada İYİ Parti'nin de binası var. İşte Deva Partisi'nin de binası var. Az aşağısında Büyük Birlik Partisi'nin de genel merkezi var. 4-5 tane siyasi partinin evet. olduğu bir bölge ve iş merkezlerinin olduğu bir bölge. Yani Mustafa Kemal Mahallesi. Kiralar da bu rakamlarda geziyor. Yani İYİ Parti'nin ödediği para.
4: Yaklaşık... İnternette kiralar 3,5 milyonda en yüksek. Evet, bu da bu bina çok büyük.
2: Bu yani 7 kattı galiba değil mi? 4 kat yukarıda 3 kat aşağıda galiba.
4: Bu bina çok büyük. 4,5 olması olasılığı çok yüksek yani. Zaten izleyicilerimiz baksın oraya görürler. Yani
2: Mustafa sendeyiz. Toparla. Başka bir detay var evet. Bilgi var mı sende?
5: Tabii bu özellikle CHP'nin yani CHP'nin içerisinden bir parti doğdu. İşte yeni parti. Bu yeni partinin kuruluş aşamasında biz geçtiğimiz programda da konuştuk. CHP'nin sosyal medya hesapları, CHP'ye ait mesela İzmir eski İl Başkanı Çağatay Güç CHP'ye ait 123 bin liraya alınan bir cep telefonu var. Bunu almış götürmüş geri iade etmiyor. Mesela Sakarya Serdivan'da CHP binasına ait eşyalar var. Çamaşır makinesi var, bunu götürmüşler. Mesela
2: çamaşır mı bulaşık mı ya? Çamaşırın ne işi var il başkanlığında?
4: Kirli çamaşırları yıkıyorlar.
5: Pardon, bulaşık makinesi. Çok özür diliyorum. Bulaşık makinesi. Ha? Bulaşık makinesi.
2: Yani sen bu pasi vermek için mi bugün çamaşır dedin Mehmet Bey'e, onu bilemedim de.
3: Makineler ama şey, çıkarır mı o kere?
7: Ama golün kaçmayacağını
2: ya
7: biliyorsun.
2: Mehmet abi burada forvet yürür buradan. Evet. Peki bulaşık makinesini de götürmüşler. Tamam.
5: Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani bunlar hem geçmişte baba ocağı dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakarak yıkarak gidiyorlar. Bakın size bir görüntü attım. Aksaray İl Başkanlığı ile alakalı. Varsa görüntüler arkadaşlar, evet, evet, da verebilirler ekrana. Cansu Bülbül'ün bir açıklaması var. Ya parti binasını harabeye çevirmişler, yakmışlar, yıkmışlar. İçerideki eşyaları, bilgisayarları, kameraları götürmüşler. Cansu Başkan bir açıklama yaptı. Ya buna isyan etti. Baba evi ocağı dedikleri bir binaya böyle şeyler yapılır mı diye. Yetmiyor bu arkadaşlar. Dün, bugün, yarın da CHP binalarının önünden yeni partiye geçişlerle alakalı hem istifalar yapıyorlar, hem de yeni partinin CHP binasının binalarının önünde, içinde ya da çevresinde reklamını yapıyorlar. Yani nasıl bir yeni parti, yavru parti artık ne denilebilir, ama bununla alakalı çokça tartışma var. Bunu da yeri gelmişken peki, söylemek peki lazım. Bu yeni parti...
2: Evet.
6: Dondu mu?
3: Yine dondu Mustafa.
6: Ya, geçen de İkinci böyle yaptı.
4: Dondu sanki ya. Mahsuz yapıyor.
6: Bunu çok iyi yapıyor.
4: Konuşmak için yapıyor. Yani
2: yok, pas diye kesiyor değil mi?
6: Arda duruyor orada, çok iyi yapıyor.
2: Biz de şoka giriyoruz acaba.
5: Mustafa abi, sen her seferinde sözü kesiyorsun.
4: Mustafa Ankara işleri yapıyorsun bize.
2: Ama yok, Ankara işi yapmıyor. Bence yayına mutlak sadakatle bağlı. Aferin, biz burada söze girdik mi? Mustafa'cığım tamamla sözünü. Hasan Basri ile ve Ferhat Murat'la devam edelim.
5: Tam az sonra katkı yaparım ben.
2: Peki o zaman. Hasan Basri, yeni parti. Var mı kulis? Kulis yoksa konuşma, kulis varsa konuş.
7: Yeni parti gayet açık, şeffaf bir şekilde diyorlar.
2: Sen görüştün mü?
7: Görüşüyorum yani, arıyorum böyle tek tek tanıdığım isimleri. Ve onlar çok...
2: Nasıl, umuttular mı?
7: Çok yoğun çalıştıklarını.
2: Tamam.
7: Çok fazla il ilçe olaylarıyla uğraştıkları da, parti kuruluş aşaması.
2: Bu arada
7: çok...
2: bir istifalar zinciri olacak diyorlardı.
4: Şöyle, ben de bu yüzden. Eski niye zamansız istifalar? Onun cevabı burada.
7: Eski milletvekilleri istifa etti. Bir 30 küsür daha edecekmiş. Onun sayısı 307'ye varacakmış. Yani son liste öyleydi ben konuştuğumda. Onun dışında eski il başkanları, sonra arkasına eski ilçe başkanları vesaire. Burada söylenen ve doğru olmadığını öğrendiğim, yaptığım görüşmelerle doğru olmadığını öğrendiğim bir kulis değil, bir net bilgi söyleyeceğim Gürkan Acır.
2: Aha.
7: İçeride arkadaşlarımızı bıraktık. Daha doğrusu Özgür Özel'e de o laf, yani gazetecinin soru sorma şekliyle alakalı galiba. Özgür Özel'e şöyle bir soru soruldu geçen gün yayında. Siz tabii içeride arkadaşlarınızı da bıraktınız değil mi Özgür Bey? Diye cümleye başlayınca, Özgür Özel de daha önce öyle bir şey söylemişti. Yani yeni partiyi kuruyoruz ama içeride de mücadele devam edecek, arkadaşlarımız kalacak gibi bir şey söylemişti.
2: Demişti, evet.
7: Sonra üstünden zaman geçti. 91 milletvekiliyle yürüyüşümüze çıkıyoruz dedi. Ama işte televizyondaki yayında gazeteci içerideki arkadaşlarınızla falan filan deyince Özgür Özel onu yalanlamadı. Yani tabii falan dedi, geçti. Ama milletvekili olmayıp da içeride yer alan ve az önce Mustafa Yavuz'un söylediği yakında ihraç edilecek isimler doğru. Ancak içeride Özgür Özel'in CHP'ye aldığı, Özgür Özel'in rozet taktığı, 38. olağan kurultayda Kemal Bey yerine Özgür Özel'le hareket etmiş isimler CHP'den istifa etmedi. Duran vekiller var. Ben de tanıdıklarımı tek tek aradım. İşte Deva'dan geçen var, CHP'de kalan var, Özgür Özel'in hep yanında olan var ama geçmedi. Ben de şöyle bir şey bekliyorum. Diyorum ki galiba Özgür Bey bu ekibi içeride bıraktı. Yargıtay'da bir şey olursa falan parti
2: ama
7: için
2: muhalefet... Ama ihraçlar devam edecek diyor.
7: Evet, parti için muhalefet devam edecek ve partiyi almaya çalışacak falan diye düşünüyorum. Bu isimlerin hepsi bana aynı şeyi anlattı. Özgür Bey bize diyordu ki parti kurmak yanlış, bir yedek parti kurarız. Aa. Bir yedek parti kurarız.
2: Ya biraz bir şey oldu böyle...
7: Bir kırılma var. Bir,
2: hem kırılma var hem yani bilemiyorum kırılma var mı da şey var ya, böyle ani karar vermenin, değil mi? Böyle hızlıca karar vermenin, bir de böyle kararsız kalmanın da bir etkilerini, izlerini de görüyoruz. Mesela bu logoda da şimdi geri adım atıldı.
7: Değişecek
2: dediler. Biz zaten bu gerçek logomuz değildi dediler. Olan
7: halbuki
2: tepkiler.
7: Ertuğrul Özkök çok beğenmişti.
2: Tabii beğenmişti. Yani Ertuğrul Özkök beğenmişti.
3: Fatih Altaylı üst düzey bir pazarlama uzmanına yorumlatmış. Bu konuda yanılıyorsun Fatihciğim demiş. logonun altında bir çizgi olması logoyu çok net doldurur. İşte sade olması akılda kalıcıdır. Bu arada Türk milletine de algıda seçicilik konusunda eksik bir yorum yapmışlar. Bak, diyerek geçen hafta, pazarlama yaptı
2: geçen,
3: ya.
2: Geçen programda sevgili Mehmet abiyle dönerken Mehmet abiye de göstermiştim. Bülent Ecevit biliyorsunuz o ortanın solu ayrışması olduğunda Kemal Satır evet ekibi ya. CHP'den ayrılırken Bülent Ecevitler ortanın solu İsmet Paşa ile Bülent Ecevit birlikte hareket ediyorlar. 65. 66 ya da 67 tarihli yazdığı bir kitap var Bülent Ecevit'in. Ortanın solu. Kitabın adı bu. Yani o ideolojiyi kavramsal olarak ortaya koyuyor ya. Ve onun altını dolduruyor. Tabii. Kitabın kapağında güvercin var ya.
4: Ya.
2: Güvercin koymuş.
3: Tabii.
2: Bak aradan 67'den ta 80'li yılların ortasına gelinceye kadar DSP yok ortada. Galiba 83 değil de bir sonraki 85 falan olabilir DSP'nin kuruluşu. DSP'nin logosu güvercin. Ama o güvercin ne anlamlar taşıyor? Nasıl bir ideolojik şey ifade ediyor? Hepsini adam ta 20 yıl önceden şey yapmış. Şimdi bunlar parti kurmayı sevgili Mehmet abinin söyledi. Ne dedin abi geçen Adana'da? Yine bir Adana vardı senin örneğin. Ne dedin? Zaten Tost.
6: Adana, Urfa,
4: Kayseri Sanayi Sitesi'ndeki.
2: Kayseri Sanayi Sitesi. Kayseri Sanayi Sitesi'ndeki tostçu dedi. Daha fazla özen gösteriyor.
4: Evet öyle.
2: Dedi. Yani şimdi bunu görmek için yani sevgili izleyiciler güzel sanatlar okumamız Bülent Erkmen'den ders almamıza da gerek yok. Yani göz var, nizam var değil mi? Yani
7: ama bir fikir yoksa bence sadelik bence iyi.
2: En iyi kurtarır
7: oluyorsun. En iyisini yaptılar.
2: Doğru.
7: Fikir yok çünkü.
4: Şimdi
3: ya işte bununla ilgili
2: yani ideolojik bir hat yok demek istiyorsun.
3: Jenerik senaryoyu yazmıştık burada. Kısmen söyletti, kısmen söyletmedi sevgili Gürkan Acır. Yani
2: ya bu işte, partinin, neyi söyletmedim ya?
3: Bu partinin ismi ne olsun şeklinde tartışmalar.
2: Ha onu söyleme. Yok.
3: Mesut Özarslan'la küfürleştiği ortama benzer bir ortamda denk gelmişse masada yer alan bazı unsurlar göze çarpmış. Partinin ismi bu olsun. Logosu da şu olsun.
2: İroni yapıyorsun ama tamam. Peki.
3: İroni ama ironi kadar gerçekle bir karşı karşıya peki olduğumuzu da bilmemiz peki lazım.
7: Yani çok kısa Hasan örnek AK Parti örneğidir. Adalet ve Kalkınma. Yani tamam, geçmiş 20 yılın
2: kim koydu o ismi?
7: Çökmüş biliyor olan. Yanlış bilgi vermeyeyim. Sen çok net girdin. Söyle abi.
2: İsmail Kahraman.
7: İsmail Kahraman.
2: Tayyip evet Bey dedi ki İsmail abi dedi o ismi önerdi. Yani,
7: Adalet ve Kalkınma.
2: Eski meclis başkanı İsmail Kahraman. Ve, Adalet ve Kalkınma.
7: Evet, yolsuzluklarla kirlenmiş bir Türkiye birleşince AK oluyor ve 90'ların karanlık dönemini aydınlatmak için bir ampul sembolü. Her anı ince ince dokunarak bir fikir ama bir fikir. Şu anda fikir yok. Şu anda ne var? Değişim diye Kemal Bey gitsin geri kalan kalsın CHP'si vardı. Şimdi Butlan'dan sonra da yeni parti kurmamız lazım. Adı ne olsun? Yeni parti. Nasıl logo? Yeni yazsın. Bu kadar.
6: Evet,
7: kadar.
6: Üstüne hiç konuşulmamış gibi değil
7: şimdi
6: mi?
7: Kala kalem. Şu kalan milletvekillerinin bitirin kim son olduğunu tamam söyleyeceğim.
2: Evet evet.
7: Kalan milletvekilleriyle tek tek aradım konuştuğumda bakın hepsini ortak cümlelerle birleştiriyorum. Biz bu işleri parti içinde konuştuğumuz zaman Butlan kararından bu yana Yargıtay kararı belli olana kadar parti içinde kalalım. Özgür Bey'in fikri yedek parti kuralım. Baskın seçim olursa geçeriz anında. Ancak şu anda partiyi almamız lazım. Böyleydi. Biz de bu şekilde devam ediyorduk. Ancak İmamoğlu ziyaretlerinden sonra şöyle toplantılar yapmaya başladık. Ya parti içindeki ne mücadelesi? Hemen susun. Kapatın bu konuyu. Bu devlet bize bu partiyi vermez. Kemal Bey bize bu partiyi vermez. Hemen yeni parti kurmamız lazım. Tren kaçıyor, hava kaçıyor. Azarlanmadığımız şey kalmıyordu. Ve böyle bir karar çıktı. Ani bir karar çıktı. Ani kararda rüzgarla geçenler oldu ama yeni parti işleri öyle kolay değildir.
2: Çok zor.
7: Biz
2: çok
7: CHP içinde kalacağız. CHP içinde kalıp Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet etmeyi düşünüyorlardı ama bu insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu hafta telefon görüşmeleri yaptılar.
2: Hangi insanlar?
7: İçeride Özgür Özel'le yan yana devam etmiş ama yeni parti ayrışmasında biz CHP'de Kemal Bey'e muhalefet onlar yapacağız demiş milletvekilleri.
2: Tamam. Peki.
7: Ve Kemal Bey'le yaptıkları görüşmeden sonra Kemal Bey'in yaklaşımından etkilendiklerini gördüm. Kemal Bey şöyle yaklaşmış. Tabii ki biz CHP içinde bu problemi çözeceğiz. Tabii ki biz kurultaya gideceğiz. Tabii ki biz arınacağız. Tabii ki kurultay yapacağız. Ve tabii ki sizlerin katkısı sayesinde gerçek bir rekabetçi kurultayla genel başkan, parti meclisi belirleyeceğiz ve bu geçmişte bu yaşadığımız kötülüklerden kurtulacağız demiş. Ve parti içi muhalefetin önünün sonuna kadar açılacağını söylemiş ve yakın zamanda hem açık hem kapalı grup toplantısında tüm milletvekillerini dinleyeceğini ve tüm milletvekilleriyle birlikte ortak akılla önündeki süreci işleteceklerini söylemiş. Milletvekilleri de memnun olmuş.
2: Evet. Mehmet Bey, siz de devam edelim. Şimdi, sonra Ferhat Murat'a
4: geçelim. Şimdi ben Hasan Basri kalanlardan söz etti. Ben bir defa bu parti içi muhalefet tartışmalarının
2: ona nasıl bakıyorsun?
4: Yeri ve zamanı mı şu anda? Ya CHP, Sayın Kılıçdaroğlu yönetimi, bırakın trolleri, yeni kurulan partinin taarruzu altında medyası saldırıyor. İşte İstanbul'da bir toplantı yapılıyor. Ona bile kast organize işlerle onu yıpratmaya çalışıyorlar. Ya bu saat, şu ortam, CHP'nin içerisinde kalmış 44 milletvekili. Yani yeri ve zamanı mı? Bence CHP içerisindeki aklı serin bunu biraz düşünmesi gerekiyor. Şimdi gelin ben.
7: Ha, bu arada bunlar hani Gürsel Oral vesaire, o daha önce Kemal Bey'in yanında gözüken ama şu anda biz ortada yeni onlar bir üçüncü. Onlar değil. Ya. Bunlar Özgür Özel'in partiye sakıp rozet taktığı, Özgür Özel'le yan yana 38. kurultayda yarıştığı, beraber yarıştığı isimlerden bahsediyorum. Evet,
4: şimdi
7: onları aramıyordum zaten. Onların şeyi belli. Biz üçüncü yol diye bir şey söylemişler. Bence Mehmet Faraş orada haklı. Orada evet. Haklı. Ne şimdi, bu üçüncü yol ne, tarif de edemiyorlar. Ne
4: bak,
7: bu yol?
4: Böyle, bak,
2: neye itirazınız? Bak,
7: neye itiraz ettiniz yani?
4: Olayları yaşandığı koşullara
2: Oğuzkan
4: göre.
2: Oğuzkan Salıcı dahil mi ona?
3: Dahil bence.
7: Oğuzkan Salıcı'nın önceden beri iki tarafa da uyarıları vardı. Ancak Oğuzkan Salıcı'nın sorunu, bunu defalarca söyledim. O uyarıları yapan ya da öyle insanlar, öyle bir kitle, öyle düşünenler varsa onun liderliğini soyunacak artık.
3: Şöyle. Yani
7: söylemeyecek sadece.
3: Şöyle, o üçüncü yolcular aslında, ama şöyle yolcular, bunlar da bir arada değil. Yani o da üçüncü yolcu, bu da üçüncü, ama üçüncü evet. Bağımsız hareket ediyor.
4: Olsun
3: gibi.
4: Bütün bunlara rağmen şu anda bakın parti içerisinde CHP Sosyal Demokratik Parti, herkes fikrini söylesin. Herkes nasıl etkin olabileceğini parti konusunda farklı görüşte de olabilir, ileri sürebilir, ama bakın bu ortam o ortam değil. CHP'ye bir savaş bir açılmış. Bir toplu saldırı var, bir çete saldırısı var. Organize dışarıdan FETÖ'cüler saldırdıkça saldırıyor. Utanmaz biçimde bir taarruz var. Şimdi ben gidenlere bakın, gidenler gitti de bana 3 dakika izin verirsen.
2: Tabii tabii, buyurun.
4: Bakın istifa, arkasından istifa edenler var. İşte 230 tane milletvekili. Değil mi eski milletvekili?
3: 236.
4: Daha da edecekler olanlar varmış. Şimdi
7: 30 tane daha varmış.
4: Evet, 50 tane kadar belediye başkanı istifa etmiş. Şimdi ben şunlara bakın. Gerçek solcularsa, gerçek devrimci olduklarını iddia ediyorlarsa, CHP bunların tamamını var etti siyasette. Var etti. İşte saldırdıkları Kılıçdaroğlu, geçmişte Baykal, hepsini milletvekili yaptı. Ben şimdi onlara, bütün CHP'ye oy veren ve oy vermek isteyen ve onun dışında AK Partililerin, MHP'lilerin, Demlilerin, bütün siyasi grupların tabanının, rica ediyorum 3 dakika dinlemesi gereken bir
2: tamam,
4: şey
2: oldu. Tamam, başladınız.
4: Evet,
2: size, buyurun.
4: 3 dakika başladım. Başladım. Şimdi bakın.
3: 1 dakika, 3 dakika.
4: İstifa edenler. Ekrem İmamoğlu'nun çoğu kendi yakını, arkadaşı ve ortağı, 70'ten fazla itirafçı rüşvet yolsuzluk suçlamasında bulunurken 2019-2024 arası 117 tapu edinen, diploması bile şaibeli İmamoğlu köftecilikten milyarderliğe ulaşırken, aynı İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villanın kendisine değil şirketine ait olduğunu söyleyerek aklınca milleti uyuturken, İmamoğlu'nun Veli Efendi'de at koşturan kankasının asansörlü villalara maaşından fazla kira ödediği, eşinin şirketini İBB'den iş alanların para aktardığı itiraflara yansırken, Muhittin Böcek aday olmak için İmamoğlu'na 5 milyon euro teslim ettim, 10 milyon euro daha verecektim ama yakalandım, tutuklandım diye ifade verirken, Özgür Özel CHP'nin tüm hiyerarşik yapısını ve kurumsal kimliğini alt üst ederek İmamoğlu'nun karşısında el pençe divan dururken, CHP'nin 30 yıl sonra gelebildiği yerel iktidar İmamoğlu gibi bir figürün hırs ve güç zehirlenmesiyle İstanbul gibi bir kentte bile hiçbir olumlu iz bırakamazken, CHP'ye oy veren milyonlarca insan rüşvet ve yolsuzluk yolsuzluk rezaletleri yüzünden pişman olurken, çok sayıda belediye başkanının bazı genel başkan yardımcılarına milyonlarca dolar rüşvet verdiği gazetelere manşet olurken, bu yüzden çok sayıda belediye başkanı tutuklanırken, CHP'nin 35 yıl sonra alabildiği Uşak'ta aynı zamanda pavyonda çalıştırılan 20 yaşlarındaki belediye işçilerinden harem kurulurken, belediye başkanları otel odalarında belediye çalışanlarıyla bellerinde havluyla yakalanırken, Özgür Özel'in aracı belediye tarafından yani milletin parasıyla yenilenirken, Bursa ve Bolu'daki rezaletler ayyuka çıkarken, CHP genel merkezinden önce Türk bayrağı sonra Atatürk fotoğrafı kaldırılırken, çok sayıda genel başkan yardımcısının olağanüstü biçimde zenginleştiği, bazılarının Murat Emir gibi 50'den fazla tapusunun olduğu, kimilerinin yurt dışına para kaçırdığı, çocuklarına yurt dışında şatafat sağladığı aylarca manşetlerden düşmezken, İBB'nin paraları uçaklarla Londra'ya kaçırılırken, CHP'nin 1 milyar lira yakın parası sahipleri FETÖ'den de aranan firari medyaya aktarılırken, İmamoğlu'na yakın Adem Soytekin'in, Remzi Bakan'ın, Turgut Koç'un ve de İhsan Aktaş'ın İBB ve diğer belediyelerde iyi girip ihale yolsuz itirafları CHP'nin asırlık ismini kirletirken, belediye başkanları, çalışanları ve vekiller uçakta, teknede, otellerde uyuşturucu ve seks partileri anılırken, çok sayıda belediye başkanı vurguna bulaşarak asırlık CHP'yi rüşvet ve yolsuzluklarla gazetelere sürekli manşet ettirirken, Atatürk'ün partisinin satın alınmış delegelerin yönlendirildiği şaibeli kurultayla ele geçirilirken ve daha yüzlerce rezalet örneği sayılabilecekken, CHP'den istifa edenler CHP'nin soylu geçmişini korumak adına neden ses çıkarmadılar? Neden başlarını kuma gönderer? Rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, vurgun rezaletlerine neden zerre kadar tepki göstermediler? 236 tane ya da 17 eski milletvekiline, belediye başkanlarına, üyelere sesleniyorum. Ve tüm siyasi hayatlarını CHP'nin varlığına borçlu olan istifacılar, yöneticileri ve destekçileri yukarıdaki tüm suçlamaların hedefi olan yeni kurulmuş bir partinin kapısına neden koşuverdiler? Neredeymiş o sosyal demokrat kahramanlığı? Neredeymiş solculuk? Neredeymiş hak, hukuk, adalet ve hızlı devrimcilik? Sormak lazım. Başta İmamoğlu olmak üzere onun aday yaptığı belediye başkanları ile eski CHP yöneticilerinde bulaştığı rüşvet, yolsuzluk, rezaletleri Atatürk'ün partisini 1,5 yıldır manşetlerde yıpratırken, istifacıların utanç verici sessizliği, duyarsızlığı ve ikiyüzlülüğü, acaba benim hırsızım iyidir şeklinde toplumun bir kesimine sirayet eden hastalıktan mı kaynaklanıyor? Soruyorum, eskilerin gafleti yenilerin kurtuluşu olabilir mi?
2: Vallahi dinledik sonuna kadar. Yani hak vermemek.
4: Bu istifacılar, bu gerçekler 1,5 yıldır mahşetteyken bunlar CHP'li değiller miydi? Hiçbiri düşünmedi mi? Ya CHP'yi ne hale getirdiniz? Ey İmamoğlu, ey peki. Özgür Özel, ey Veli Ağbaba. Arkadaşlar niye sustunuz? Şimdi bütün bu rezaletlere imza atan insanların yanına niye koştunuz? Hiçbirinizde utanma yok mu ya? Gerçekten yurttaş olarak soruyorum.
2: Peki.
3: Şimdi Mehmet Bey'in aslında serzenişleri...
2: Bir isyanı.
3: İsyanı haklı. Ancak arınma deyip de Ekrem İmamoğlu'nu 70 gün boyunca ihraç edemeyip ardından ihraçla ilgili soruya da yargı sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğiz ne münasebet derseniz, arınma deyip sadece kurultay odağında arınmayı gerçekleştirirseniz yine... Baktığınızda milletvekillerini yanınızda çok fazla tutmayıp, milletvekilleriyle irtibata geçmeyip, kendi çekirdek kadronuzla hareket ederseniz, onların karşı partiye gitmesine sebebiyet verirseniz, siyaseten risk alan bir hamle yapmazsanız, ardından dikensiz gül bahçesine siyaset yapmak isterseniz, baktığınızda bu durumla karşı karşıya kalırsınız. Maalesef bunu söylemem lazım. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına 21 Mayıs'ta mahkeme kararıyla geldikten sonra farklı açıklamalar yaptı. Uygulama boyutunda etrafının dışarıya verdiği bilgiler ki 52 maksimum seviyesiydi. 40 ila 52 milletvekilinin gideceğinden bahsediliyordu. 91 çıktı. Bunun yanı sıra arınmayı sağlam manada gerçekleştiremedi. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretleri olanları ihraç ettiler. Ama partiyi bölen, partinin içine girdikten sonra partinin şu günkü pozisyonunda olmasına sebebiyet veren Ekrem İmamoğlu'nu ihraç edecek misiniz diye sorduklarında ne münasebet yargı kararı sonucunu bekleyeceğiz ifadelerini kullandı Sayın Kılıçdaroğlu. Bence bunun iyi gözükmesi lazım. Şimdi bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak nasıl bir yolla mümkün olabilir? Gidenlere ihanet ediyor demek yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun hızlı bir şekilde kurultay sürecini başlatıp CHP içerisindeki gerçek arınmayı ihraç kararlarıyla gerçekleştirip hızlı bir şekilde CHP'yi kurultayda bir başkasına teslim etmesinden geçebilir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu 70-80-90 günde ortaya koyduğu tablo yönetim şekli açıkçası siyaseten risk alıp arkasında da çok fazla insanı getirebilecek seviyede değildi. Dolayısıyla ben burada kalmaya devam edeceğim şeklinde bir ısrarı olursa Cumhuriyet Halk Partisi ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Bunun da altını çizelim. Şimdi Peki. Yeni Parti tarafına baktığımızda Yeni Parti'nin açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi kitlesine tamamen odaklanan bir siyaset yaptığını görüyorum.
2: Ayrılamıyorlar halen değil mi?
3: Hala geriye dönüp mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin malzeme yaptığını
2: ben dün,
3: görüyorum.
2: Sevgili Ferhat, dün Özgür Özel'in Halk TV'deki şeyine kısmen baktım. Başta artık bizim bir başka partimiz var. Ben tekrar dönüp o konu hakkında konuşmak istemiyorum dedi. Ama neredeyse 40 dakika.
3: Tamamını onunla konuş.
2: Tamamını neredeyse evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayırdı programı. Dün, ya ayrıldıysan tamam artık yani artık kendi yoluna bakacaksın. Bugün kim yazmıştı onu ya? Ahmet Hakan galiba. Yok Ahmet Hakan birisi yazmış. Şey diyor yani Tayyip Erdoğan diyor şeyden ayrıldı Saadet Partisi'nden. Bir dönüp bakmadı arkasına.
3: Kapanınca fazilet
4: Saadet Partisi açıldı. Bile inmiyorlar CHP'ye.
2: Ama bakmadı şimdi, ve önüne baktı. Yani niye önüne bakmıyor?
3: Bak, burada diye. Çok temel farklar var. Yani AK Parti'nin kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o zaman çizdiği vizyon, milli görüş gömleğini çıkardık ifadesini kullanması, başka bir kitleyi de beraberinde tutmaya çalışması, muhafazakar demokrat kavramını ortaya çıkarması ama aynı zamanda Türk, Kürt, Alevi, Laz, Çerkez fark etmeksizin Ermeni asıllı, kökenli Türk vatandaşlarını listeye almak da dahil olmak üzere ki Mark Karayasayan, Ethem Maçupyan gibi isimler bunlar hep farklı farklı kesimlerin temsiliyetini de öne çıkaran bir yaklaşımdı. Şimdi
7: insanlar geldi.
3: Yeni Parti'de şu var. Yeni Parti bir iktidar vaat edebiliyor mu? İktidar vaat edemiyor. Birincisi zaten Ekrem İmamoğlu'nun motivasyonuyla kurulup Ekrem İmamoğlu'nun siyasi seslendiriciliğini yapmak gibi bir vazife dışında çok fazla bir umut ortaya koymuyor. Dönüp dönüp sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyor. Madem siz yeni bir yol çizdiniz, yeni bir yol açtınız, geriye dönüp bakmayacaksınız, dönüp yine Cumhuriyet Halk Partisi tarafıyla ilgileniyorsunuz. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiriyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını eleştiriyorsunuz. Hala gözünüzün CHP'de olması sizi ileriye çok fazla götürmez. Bunu da Peki. görmek lazım. Benim için yeni parti nedir? Muhalefet partilerine bir yenisi eklenmiştir. CHP'nin 21 Mayıs öncesinde aldığı oyların belki CHP'den daha fazla bir dilimini alma potansiyeli şu an için vardır. Ancak tabii ki hafta sonu veya önümüzdeki haftalarda seçim olmayacak. Önümüzdeki aylarda gösterilecek performans ve şu anda Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının belediyelerde yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya olanların savunuculuğunu yapmak gibi bir stratejiyi öne koyması, yarın çıkacak yeni skandalları da yeni partinin arkasında ciddi bir yük olarak karşımıza çıkacağı gerçeğini, bunun da yeni partinin alacağı oyları etki edebileceğini.
2: Yani şu anda zamanında olursa sevgili izleyiciler, seçimlere yani 2 yıl var neredeyse. Hani biraz erken olduğunu düşünelim, 1,5 yıl var. Halen daha bakın bu kadar zaman geldi geçti halen daha seçimlere 1,5 yıl var ve ne yazık ki Türkiye özellikle muhalefet bloğunda yani 4 yıldır yani 2 yıl 2,5 yıl 1,5 da böyle koyun 4 yıldır sanki yarın seçim olacakmış gibi bir atmosfere sokuldu ve bu atmosfer içerisinde bazı tercihlere zorlandı sanki yarın sandığa gidiyoruz gibi ya bir durun bakalım daha sandıklık çok ve yeni sandıktan çıkmışız sanki ertesi gün sandığa gidiyoruz gibi.
7: Anketlerde kararsızların tamamı AK Parti kararsızı.
4: Ama bunu
7: çünkü
4: da
7: muhalefet sürekli yarın seçim var ya konsolide etti ve yordu seçmenini. Bir konsolidasyon var orada. Muhalefet pik oyunu yaşıyor anketlerde.
4: Bunu da ama hiç
3: ya bir de pik ortada oyunu yaşamıyor. Çok yani. Özür dilerim. Yani öyle bir gündem zehirlenmesi içerisindeyiz ki CHP'nin içerisindeki şu tartışma ve kargaşalardan Hakikaten bak, sokakta beni gören emekliler diyor ki emeklileri konuşun kardeşim diyor. Emekli maaşlarını konuşun vallahi diyor. Doğru.
2: Tabii.
3: Hayat pahalılığını konuşun diyor. Peki. Ya güvenlikte, savunma sanayinde attığımız yüzlerce adım var. Biz vakit ayırıp konuşamıyoruz. CHP içerisindeki ama gündemler gündemi
2: Ferhat,
3: boğuyor.
2: Ben Ferhat, ha.
3: Neden bu gündemi tabii. koyuyorsun demiyorum tabii, tabii. ama CHP içinde bu tartışmalar olmasa biz neyi konuşacağız? Bak, bugün bak bugün çok önemli bir gelişme oldu.
2: Kerkük.
3: Türkiye'nin 1.2 milyon günlük tüketim, varil tüketimi var petrolde. 1 milyon varilini biz Irak'tan alacağız. Ya bunu bile konuşamıyoruz. Ve 115, neyi konuşuyoruz?
2: İşte Kerkük petrollerine ortak olduk.
3: Evet.
2: Devlet
3: çok petrol. Çok büyük bir gelişme Türkiye aslında.
4: Petrol. İnşallah petrolde Ferhat, ucuzlar yakıt.
7: BBC, inşallah. BBC yani, İngiltere'de
4: faydası olsun
7: dosya vatandaşa. Haber yapıyor. Bu, dün Türkiye ile ilgili İsrail'in hedefinde Türkiye var.
3: Evet.
7: Orta Doğu savaşa yaklaşıyor. Türkiye ile İsrail burun buruna diye haber yapıyor biliyor musunuz?
3: Ama yani biz neyi konuşuyoruz? Özgür Özel'in altındaki makam aracı peki. CHP'ninmiş. Ya sizin onu siyasetçi ben. Olarak sorumluluk sahibiyseniz dönüp CHP'deki il ilçe binalarını yağmalamak ya da TBMM grubunun bütçesini eşit milletvekili paylarına bölüp oradan bir fon aktarmak gibi bir dertle bizi karşı karşıya bırakmamanız lazım. Bunları dert edinmemeniz lazım. Sizin siyasetçi olarak insanların önüne çözüm önerisi koymanız lazım. Emekli maaşlarının önümüzdeki dönemde şuraya gelmesi denmesi gerekir.
4: Bak 100 ama tane bunları miting, yapmıyorlar 100 maalesef. Tane miting yaptı, 100'den fazla miting yaptı Özgür Özel. Buradan defalarca yazılarımızda da vurguladık. Arkadaş bu ülkenin sorunlarını anlattı. Marketlerdeki fiyat anarşisini anlattı. Yakıtın pahalılığını, hayat pahalılığını.
3: Ama gerçekten anlat. Bak,
4: gerçeği
3: Mehmet
4: anlat.
3: Abi Yozgat'taydım bu hafta sonunda.
4: Gerçeği
3: bu hani malum traktör şovu oldu.
4: Evet.
3: Yozgat'ta.
4: Evet.
3: Hatta bir tane vatandaş çıkarttılar, röportaj yaptılar. Hani CHP'deki kast mantığı üzerinden söylüyorum. Sulama Birliği Başkanı çıktı adam ve CHP'nin meclis peki. üyesi çıktı. Evet. Şimdi olmaz. Gerçek çiftçinin sorunlarını söylersen oraya Fiat marka 70-80 model traktörleri sıralarsan şu an Yozgat'ta benim gittiğim köylerin hepsinde en düşük traktör 5 milyon, 6 milyon, 8 milyon, 11 milyona traktör alanlar ya, var. Bak, şimdi sokağa, sen bunları, peki, ben peki. çiftçinin durumu çok çok iyi demiyorum. Peki. Ama doğru bir şekilde anlatmazsan,
2: peki.
3: hep bir kurgu üzerine bunu siyasetinin odağına koyarsan, kurgularında gerçeklere karşı peki. bir mahkumiyeti söz konusudur.
2: Peki, peki. kısa bir evet, Oğuz'dan değerlendirme alalım. De, yeni parti.
6: Hayko Cepkin'le ilişkin bir cümle söyleyeceğim. Aha. Bu arada bir mesaj geldi çünkü. Bir fırtına istiyor, yeni parti fırtınası ama... Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinde de şey var, tedirginlik var. Yani ne yapacağız, ne diyeceğiz, herkes geçiyor gibisinden tedirgin olan ama fırtına dindikten sonra asıl bilanço
2: değerlendirme yapmak. Yarın 10-15'in üzerinde belediyenin geçeceği söyleniyor.
6: Yeni partinin bundan sonra
2: ama şeyler, yani büyükşehir değil de
6: iller. Bundan sonra başarılı olup olamayacağı yeni partinin alacağı pozisyon kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim pozisyonu da etki edecek buna. Nihayetinde oradan hala bu tarafa bakan acaba bizim partimiz ne olacak? Çünkü bunu geçiş süreci olarak gören de var. Hala aklı orada kalan var. Bunlar da etkili olacak. Bir de sadece tek bir motivasyon üzerine Ekrem İmamoğlu'nu oradan çıkaralım motivasyonuyla bir parti yönetilmez. Bu partinin bir programı var mı? Sözüm ona var. Ama bence yok. Olsaydı adı yeni parti olmazdı. Ben şeye de katılmıyorum. Herkesi kucaklayacağı için yeni parti. Yani makarna markası olur olsa olsa. Ama bir siyasi parti olmaz. Siyasi parti
3: en son Ekrem İmamoğlu kucaklıyordu peki. bütün İstanbul'u. Çıktı dosyalar evet. ortaya. Kucaklamaktan kasıtlı.
6: Evet. Peki. Neymiş abi? Bir çok önemli.
2: Hayko Cepkin.
6: Hayko Cepkin o soruyu soran arkadaşımız Melike İnal. İhlas Haber Ajansı muhabiri. Kendisi de ilk günden bu yana Silivri'de sürekli takip etti. Çok da sıkı takip etti. Hakkını verelim. Stüdyodaki herkese çok teşekkür ediyor. Ben elinden
2: buradan sevgili kardeşimiz İhlas Çalışan'ın Melike'ye de selam sevgilerimizi evet, gönderelim. Ben ismini bilmediğim için.
3: Selamlarımızı
2: yani
3: gönderelim. Evet.
6: Ulaşmış.
2: Onlar büyük büyük emek sarf ediyorlar.
4: Melike'yi medya etiğine bağlı olduğunu sükunetinden dolayı tebrik ediyorum. Bu yolda devam etsin.
2: Karşına değil mi?
4: Bu tür
2: değil
4: böyle mi? Saçma sapan tipler çıksa da sükunetini korusun.
7: Silivri'de de saçma evet. sapan tipler çıkıyordu.
4: Evet, çıkıyor, çıkıyor. Melike'yi kutluyoruz.
3: Silivri'de çok başka
2: kardeşimize tipler var. Selam sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi sevgili
3: Melike,
2: izleyiciler
3: Ankara'da
4: olsun.
2: Ankara'da Türkiye Gazetesi'nin bence en acar hala muhabirlik
5: birkaç
2: tutkusunu
5: bir daha söyleyebilir
2: kaybetmemiş.
5: Bu yeni partiyle ilgili.
2: Bir dakika Mustafa.
4: Geçti o.
2: Ne diyeceğimi de unutturdun Mustafa şimdi. Mustafa aradan öyle bir girdin ki.
3: Hala.
2: Dur güzel bir şey
3: Mustafa
2: söyleyecektik.
3: Mustafa Yavuz çabuk.
2: Yılmaz Bilgen'i bir göreyim ben. Bir Yılmaz Bilgen'i göreyim. Yılmaz Bilgen'i göreyim. Evet.
7: Sakal bırakmış.
2: Yılmaz... Nerede sakal var?
7: Burada, burada.
2: Sen nerede?
7: Bu tarafta.
2: Öyle mi? Yok canım o sakal değil ya. Evet. Yakışıklı Yılmaz Bilgen. İyi akşamlar. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz.
8: İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
2: Evet. Genelde Yılmaz Bilgen'i hep biz sahadan yayınlarımızı alıyorduk sevgili izleyiciler. Kimi zaman Suriye'de, kimi zaman Rakka'da, kimi zaman Suriye sınırında, Irak sınırında. Ama bu kez ilk kez stüdyomuzda ağırlıyoruz. Çünkü bugün... Önemli bir manşet habere imza attı sevgili Yılmaz. O manşet haberi bir ekrana getirelim sevgili izleyiciler. Bakın, Adalet Bakanı Akın Gürley'in daha önce ipucunu verdiği, dedi ki faili meçhul cinayetler 90'lı yılların, hatta biraz daha önceye gideyim sevgili izleyiciler, Fatih Atik'le beraber Ankara'da Adalet Bakanı'yla özel gündem özel programını yapmıştık. Orada ben kendisine bizzat sormuştum efendim, bütün eski dosyalara yönelik, eski faili meşhur cinayet dosyalarına yönelik çalışma yapıyorsunuz. Bu konuda da bir sembol olan bir cümleniz var. Ucu nereye dayanırsa dayansın diyorsunuz. Acaba dedim 90'lı yıllara o döneme böyle bir kabusa çeviren bu arka arkaya gelen faili meşhur cinayetlere, Uğur Mumcu'ya, Bahriye Uçağ'a, Çetin Emeç'e, bu suikastlere de sıra gelecek mi? Bunları da raftan indirecek.

0: kısa birkaç cümleyle Uğur Mumcu'yu bir anlatır mısınız? Onu tanıdınız çünkü siz.
1: Evet. O benim için büyük onurdur mesleğimde. Gazeteciliğe ilk başladığım yıllarda Cumhuriyet'in muhabiriyken Uğur abi Ege bölgesinde o tütün işçilerini, tütün üreticilerinin sıkıntılarını falan yazmak için dolaşıyordu. Ben de birlikte dolaştım onunla. Foto muhabiri gibi yanında dolaştım. Sonra Ankara'da, İstanbul'da çok sıklıkla oturdum masasına. Allah yemeklerin olduğu toplantılara, gazeteyle ilgili toplantılarda. O bir genç gazeteci olarak 83-90 işte vefatına 24 Ocak 93'te biliyorsunuz öldürüldü. O döneme 10 yıllık süreçte Uğur Mumcu gibi gazeteciliğine namusunu bir bayrak yapan araştırmacı gazeteciliğin nasıl olduğu konusunda biliyorsunuz Papa suikastinde İtalyan savcı bile ondan bilgi alıyor ve tabii, biz bunları bilmiyorduk diyebilecek kadar.
0: İtalya'ya gidip savcıyla görüşüp dosyanın genişlemesini sağladı.
1: Tabii o yönlendiriyor, savcı da şok geçiriyor. O Uğur Mumcu'nun haber kaynaklarından açısından ne kadar saygın bir isim olduğunu da gösteriyor. Bilgiye nasıl ulaştığını, o bilgileri nasıl harmanladığı konusunda dünyada sayılı gazetecilerden biridir bence. Belki ilk ondadır. Onunla birlikte aynı ortamda nefes almak, aynı gazetenin sütununda imzamın çıkması benim için çok onur vericidir. Ben bütün aslında bu mesleği namusuyla, ahlakıyla yapmak isteyen herkesin bir okuldu, bir idoldu Uğur Mumcu. Ya Uğur Mumcu gibi böyle o genç gazeteciler hep onun izinden gitmeye çalışırdı. Biz de hepimiz onun izinden gitmeye çalıştık. Bugün benim daha Hizbullah örgütü hiçbir eyleme geçmemişken, deşifre olmamışken, yine PKK ve benzerleriyle ilgili kitaplar yazmam, araştırmalar, gazetede dizi yazıları yazmamı tetikleyen bütün o güç mekanizma Uğur Mumcu'nun gösterdiği ışıktır. O mesleki tecrübedir. O mesleki direniştir. O mesleki ahlaktır. O yüzden ben bu açıdan kendimi çok şanslı, çok mutlu hissediyorum. Şimdi burada...
2: Cumhuriyet Gazetesi ne hale geldi bu arada?
1: Allah rahmet eylesin.
0: Evet. Peki. Evet, o zaman şöyle yapalım. Ankara'ya bir uzanayım. Evet buyurun.
1: Arkadaşımızın haberi çok önemli. Ben bu biliyorsunuz bu terör örgütleriyle ilgili çok uzun süre çalıştım. Ceyhan Mumcu kardeşi Mossad öldürdü diye o dönemde açıklamalar yapmıştı. Mossad'ın Kuzey Irak'taki bazı bağlantılarına dikkat çekmiş
0: yalnız
1: üzerine.
0: Bir şeyin altını çizeceğim. Uğur Mumcu'nun son yarım kalan kitabı Kürt dosyasıdır.
1: Evet.
0: Fakat son yazıları, son iki yazısı yanılmıyorsam, çünkü ben bütün koleksiyonu, bütün kitabı, kitaplarının defalarca, özellikle Papa Mafya Ağaca tam 2-3 kere defalarca okuduğum kitabı. Mossad ilişkisine Uğur Mumcu da işaret ediyordu.
1: Evet.
0: Son iki yazısı, son öldürülmeden önceki son iki yazısı Mossad PKK bağına işaret ediyordu. Evet. Diyelim ve hemen sözü
2: bu
0: Yılmaz Bilgen'e verelim.
2: Bu konuyla ilgili Yılmaz... Erdoğan Karakuş... bizim benim de katıldığım bir programda 2023 yılıydı ya da 22 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam bu iddiayı ortaya atanlardan biriydi.
0: Yılmaz Bilgen, şimdi raftan kesin olarak iniyor mu Uğur Mumcu dosyası ve şu anda Uğur Mumcu soruşturması, daha doğrusu soruşturma değil de kapanmış dosya mıdır? Tam nedir? Son güncel durumunu bizle bir paylaşır mısın? Bundan sonra da ne adım atılacak? Elde ne veriler var? Nereye doğru soruşturma gidecek? Mossad izini nasıl buluyorlar?
3: Aslında şöyle, faili meçhul olarak bir kere kategorize edilmiş bu dosyalar. Yani artık faili meçhul olarak kalmış. Çünkü Umut davası denilen davada Tekin Kodatlı Ferhan Özmen'in ya da işte Uğur Mumcu'nun öldürülmesindeki birincil şüpheli... Hayır, İrfan Çağrıcı bir önceki. Bu bir skala. Evet. Yani Hüseyin Veloğlu'yla başlıyor İrfan Çağrıcı ve daha sonra Ferhan Özmen. Yani Tekin Kodatlı şahıs. Şimdi o süreçte bu birbiriyle çok çelişen aslında ya devlet hem siyasi hem istihbari hem de genel olarak toplumda aslında bu sorunun çözülmesiyle ilgili o dönem çok güçlü bir şey oluşmadı. İrade oluşmadı. Bu neden söylüyorum? Dosyanın çok önemli bir ismi bana dedi ki yani o öyle şeylere ulaştık ki o

0: yani bizim ulaştığımız bilgiler o zaman Tansu Çiller'in erken seçim kararındaki birinci faktördü dedi. Bu bütün dosyaya vakıf olan işte Mossad'tı, Mossad'ın tetikçileriydi. Tabii ki Erdoğan komutanın söyledikleri de çok önemli ama mesela ben iki tane istihbarat, eski istihbaratçının isimleri bende mahfuz. Gazetedeki haberimde de vermedim. Çok çarpıcı şeyler söyledi. Yani gerçekten burada bir Mossad parmağı var ama Kudüs ordusu, İran bileşkesi aslında bu Kudüs ordusu Hümeyni'nin 79
1: sonrası. Bir dakika. O dönemleri ben çok iyi hatırlıyorum. O dönem öldürüldüğünde de Ankara'daydım. Hatta cenazesine de hatırlıyorum, gittim. Şimdi şöyle bir hava vardı o zaman. Özellikle Uğur Mumcu'dan önce öldürülen bazı isimlerin fundamentalist diye tabir edilen bazı böyle işte dinci örgüt diye tırnak içinde İran bağlantısı olduğu ve onların hedef tahtasına bunları koyduğu şeklinde bir kanaat vardı. Çünkü Bahriye Uçok öldürülmüştü, Turan Dursun öldürülmüştü.
2: İslami Hareket
1: Ordusu. İslami Hareket Ordusu diye bir şey.
2: Örgüt, evet.
1: Fakat bunlar bulunamamıştı kimler olduğu. Sonra Uğur Mumcu öldürülünce otomatikman herkesin aklına İran gelmişti. Evet. Hatta o gün ben cenaze töreninde atılan sloganları hatırlıyorum. Yani herkes işte Türkiye İran olmayacak, İran burada yapamayacak vesaire gibi bir takım sloganlar atılmıştı. Gözler İran'a çevrilmişti. Bu yanıltıcı bir şey miymiş?
0: Kesinlikle yanıltıcı bir şey. Yani burada bizim görevimiz İran'ı aklamak ya da İran'ı suçlamak değil.
1: Doğru.
0: Yani burada yapılması gereken bu kime yaradı? Çünkü mesela o zaman çok güçlü enerji anlaşma safhaları var. Bu bir. İkincisi, bugüne kadar hiç kimsenin duymadığı ama ilk defa çok sağlam bir kaynaktan öğrendim. Mesela o dönem Uğur Mumcu'ya devletin özellikle askeri yapının içerisinde bir grup Uğur Mumcu'ya özellikle Irak'tan önemli bilgiler paylaşıyor. Ya bunu mesela Ceyhan abi de bilmiyor. Şimdi kulaklarını da çınlatalım. Ben eşiyle de birkaç defa görüştüm, Gülden Hanım'la. O dönem işte biliyorsun o zaman Gürkan Acır, yani bir tankların işte F-16'ların ve PKK ile mücadelede işte o kullanılan SİHA'ların, İHA'ların ve İsrail bağıntısının böyle en zirve olduğu bir dönemdeydik. Ve devlet içerisinde, askeri içerisinde, istihbarat içerisinde belirli yapılar, milli yapılar diyeyim. Hadi biraz daha üstüne basarak söyleyeyim. Uğur Mumcu'yla çok kritik bilgiler paylaştı. Ve Uğur
1: Peki,
0: Mumcu bunları
1: dur,
0: gazetecilik
1: dur,
0: terminleriyle...
1: Dur. Sevgili Yılmaz, şöyle yapalım. Çok zaman ayarlı bir reklamımız var. Onu vermek durumundayız. Tam kaldığın yere ne olur bir virgül koy. Çok önemli bir şey anlatıyorsun çünkü. Ben de çok dikkatli bir şekilde dinliyorum. Bir es verelim. Kısa reklam. Reklamın ardından seninle devam edeceğiz.
3: TGRT FM Haber.

0: Ξέρω παπά.
1: Άντυση μάτια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Sevgili sürücüler, güvenli takip mesafesi, araç hızlarının yüksek olduğu şehirler arası güzergah ve çevre yollarında hızınız kadar, şehir içi yollardaysa hızınızın yarısı kadar metrelik mesafe ifade eder. Hız arttıkça güvenli takip mesafesi de artırılmalıdır. Trafikte hızınız düşük, takip mesafeniz büyük olsun. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin yakın tarihinde kapkara bir iz olarak kalan faili meçhul cinayetler ve bunların en çarpıcısı belki de Uğur Mumcu. Tabii diğerleri de öyle ama Uğur Mumcu gerçekten toplumu derinden sarsmıştı. Türkiye'de araştırmacı gerçek gazeteciliğin, bak gerçek gazeteciliğin bir numaralı ismiydi. Ta Papa Mafya Ağcalar'dan terör bağlantılarına, Türkiye'deki kaçakçılık dosyalarına kadar her şeyi yazan, korkusuzca yazan cesur bir kalemdi. İşte onun cinayeti aradan geçen 33 yıl sonra yeniden açılmaya başlandı. Ayrıntıları da Yılmaz Bilgen'den diliyoruz. Yılmaz, virgül attığın yerden itibaren devam edebilirsin, sendeyiz.
3: Şimdi orada bir kere her şeyden önce 91 şartlarını düşünün. Yani Operation Desert Storm, yani bu çöl fırtınası operasyonunun tam başladığı bir dönem. 90'da bir İsrail büyükelçisi geliyor. Bu adam çok enteresan birisi. Gordon diye birisi 90'da geliyor ve Uğur abinin öldürülmesinin hemen çok kısa bir süre sonra da Türkiye'den yani bir nevi kaçıyor. Şimdi burada o Kudüs ordusu aslında İran Hümeyni devrime muhalif kişileri tasfiye etmek için kullanıyor. Ben Ferhan Özmen'i tanıyorum. Rüştü Aytufan'ı tanıyorum. Şahsen tanıyorum. Hı hı. Oğuz'u tanıyorum. Necdet'i tanıyorum. Yani o Maltepe pazarına gelip giden insanlar. Tabii biz o zaman kim nedir ne yapıyor bilmiyoruz ama. Şimdi ben daha sonrası bu insanlarla olaylardan sonra ulaştığım, görüştüğüm boyutuyla şunu söyleyebilirim. Evet, bunlar bir süre İran'ın istediği infazları yapıyorlar. Ama bunlar daha çok eski general, eski albay, yani Şah rejimine ait veya halkın mücahitlerine tabi insanlar, üst düzey isimler. Fakat Gürkan Acır 92'den sonra Ferhan Özmen, yani Tekin Kodatlı, Kudüs ordusunun son temsilcisi o dönem, bir karar alıyor ve diyor ki ben artık İran savamayla değil kendim müstakil eylemler yapacağım diyor. İşte tam Türkiye'deki bu aydınların öldürülme süreçleri de bundan sonra başlıyor. İşte o kararı alıp, hatta ben çok özel bir şey söyleyeyim. İran istihbar, mesela Ferhan Özmen beni Türkiye'ye bütün yaptığım işleri aforoz eden, tek tek raporlayan ve benim tutulmamı, yakalanmamı ve bütün bu olayların ortaya çıkmasını sağlayan İran istihbaratıdır dedi, biliyor musun? Yani bu kadar bir keskin bir dönüş var. Yani İran'ın Hümeyni ve sonrasındaki devrim koşullarında ürettiği Kudüs ordusu Türkiye'de müstakilleşiyor ve Ferhan Özmen'in söylemiyle kendisi burada yerel eylemler yapmaya başlıyor. Ve bu yerel eylemler dediğimiz hadise de bizim, çünkü bakın ben de yani az önce Mustafa'yı da söyledim. Ben İran'da İran'ın çok büyük elçileriyle, gelen giden bakanlarıyla birçok defa görüştüm. Ya Uğur Mumcu'nun, Bahriye Üçoğun, Çetin Evecin falan, Turan Dursun'un öldürülmesi falan İran'a hiçbir şey getirmez de götürmez de. Ama o dönem bizim bugün şu an mesela Basra'dan biliyorsunuz Türkiye'den geçip kalkınma yolunun benzeri çok dev bir proje vardı. Türkmen gazının Türkiye'ye akıtılması vesaire. Yani biz aslında 35 sene önce çok bambaşka bir enerji koridoru kuruluyordu. Bakın bu gitti aradan. İkincisi belki biraz yarım kaldı ama Uğur Mumcu'nun Kürt dosyası dediği meselenin içeriğinde milli dediğimiz devlet içerisindeki askeri istihbaratta ya da asker içerisinde veya milli istihbarat teşkilatında ciddi bilgiler veriliyor. Yani birincisi PKK'ya, PKK-İsrail ilişkilerine, ikincisi İşte İsrail'in kayıp ırk dediği işte Kürtleri, özellikle Barzani bölgesini içerisine alan Ve buradaki İsrail-Kürt ilişkisinin, çünkü o zaman dosya askerdeydi, Gürkan Acır. Yani o zaman Irak dosyası askerdeydi. Yani bu işin mahreminin göbeği, bilgisi askerdeydi. Sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Daha sonra da Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçti Hakan Bey'in döneminde. Yani dosya dediğimiz bütün hikayenin yönetimi şu an Milli İstihbarat Teşkilatı'nda. Ama ondan önce dışişlerindeydi. İşte Murat Özçelik'ti. İşte Aydın Selcenler vardı. Ondan önce de askerdeydi biliyorsunuz. Yani o 90, 91, 92, 93 döneminde askerdeydi. Yani Uğur Mumcu'ya askerin içerisindeki o günkü İsrail TSK bağlantısından rahatsız olan, İsrail Kürt bağlantısından, yani Kuzey Irak ve PKK bağlantısından, Kürt deyince yanlış anlaşılmasın, düzelteyim, rahatsız olan asker içerisindeki yapılar Uğur Mumcu'ya bu ilişki trafiğiyle ilgili ciddi bilgiler veriyor. Ve Uğur Mumcu'nun o dönem, o bahsedilen iki yazısında da aslında bundan küçük işaretler var. Ama hemen bunun arkasından dört defa aranıyor. Bir keresinde de bu şeyle, Gordon'la yüz yüze görüşüyor. Ve İsrail Büyükelçisi diyor ki, bu Uğur Mumcu'nun Ceyhan Mumcu'ya anlattığı, birebir anlattığı ve benim de haberde de yazdığım gazetede... Bak diyor, seni, yani seni öldürecekler, sana bir suikast geliyor diyor. Yani suikastten korkmuyor musun? Sana bir suikast yapacaklar diyor şey, büyükelçi. Ve Uğur abi o zaman geliyor, Ceyhan Mumcu'ya diyor ki, abi diyor, kabus gördüm. Hatta diyor ayaklarım gitmişti diyor. Yani bu beni bayağı etkiliyor diyor, yani ruh halimi etkiliyor. Adam peki, gözüme yüzüme, yani baka baka beni tehdit etti diyor İsrail büyükelçisi. Şu,
2: peki Yılmaz, yani bu ipuçları doğrudan Mossad'a çıkıyor da, yani şahıs, isim, olayın gerçekleşme biçimi, buna ilişkin adımlar atılıyor mu tam olarak? Yani mesela şöyle, biz Muhsin Yazıcıoğlu davasında şunu gördük, dosya Ankara'ya alındı. Şimdi dosya Ankara'ya alındı ve Ankara'da bir Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirildi ve o dosyada her gün yeni gelişmeler, yeni tanıklıklar, yeni gözaltılar, tutuklamalar vesaireler oluyor. Şimdi burada nasıl bir yol izlenecek? Gene böyle bu şekilde bir Cumhuriyet Savcısı Ankara'da herhalde olacak. Çünkü olay Ankara'da gerçekleşti. Karlı Sokak'ta, daha sonra adı Uğur Mumcu Sokağı olarak değiştirilen Karlı Sokak'ta meydana geldi olay. Dolayısıyla bir savcı mı görevlendirilecek? Eldeki ipuçları neler? Bir de karşıda tabii Türkiye'deki bir kişiden veya yapıdan söz edilmiyor. Senin anlattığın habere bakacak olursak, karşıda bir yabancı devletin, ki şu anda hasmane tutumuyla bildiğimiz İsrail devletinin gizli servisi var. Nasıl ilerlenecek? Nasıl yol alınacak? Bir bilgin var mı konuda?
3: Öncelikle şunu söyleyeyim. 1990'ların koşullarını yaşamıyoruz Gürkan Acır. Yani senin söylediğin gibi Türkiye ile İsrail, ama bu bir bu, yani bu sırrın ya da bu yumağın çözülmesinde mutlak belirleyici değil. Aslında işte Akın Bey geldiğinden beri, hani ama mesela Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında belli parametreler var. Evet, bu bir FETÖ operasyonu ama bunun ortaya. Fakat burada şu an faili meçhul diye kapatılmış bir dosya. Uğur Mumcu ve diğer işte Muammer Aksoy dosyası. Peki ya ben kaç tane yani iki tane istihbaratçı, üst düzey istihbaratçı o dönemin yetkilisi diyor ki evet, yani bu iş İsrail'in tezgahıydı diyor. Ve bunu Ceyhan Bey'e de söylemişler. Ve bir kere daha söylüyorum, bu işin tam merkezinde, göbeğindeki etkin bir şahıs, isminin verilmesini istemiyor ama yani belki onunla bir haber yapıp biraz daha derinleştireceğim. Aslında 95'te Çiller'i istifa ettiren temel sebep bu işin arkasında İsrail'in olması, bu cinayetlerin ve elde edilen verilerin Tel Aviv'e çıkması, Mossad'a çıkması nedeniyle o gün birincil neden, o hükümeti istifa ettiren birincil neden açıklamakla örtmek arasında kalan ve bunu bir şey, yani bugünkü zayıflıkla da bunun üzerine gidemeyen hükümetin istifasıydı dedi. Yani İsrail meselesiydi. Bu aydınların öldürülme meselesiydi dedi. Dediğim gibi inşallah önümüzdeki günlerde de bir şekilde izni olursa ismiyle de yazacağım bunu. Önemli bir isim. Ha, senin soruna gelince, bir komisyon kurulacak. Eski komisyonlar, biliyorsun araştırma komisyonları vardı mecliste. Bunlar tekrar çağrılacak. Eski dönem kamera kayıtları. Çünkü Esenboğa'dan özellikle Erdoğan Paşa'm diyor ki buradan Mossad ajanları geldi. Esenboğa'da kameralar kapatıldı. Tel Aviv uçağı şüpheli bir uçaktı. Kayıtsız gitti. Buradan tam bu suikastin olduğu günler Yine bir deniz hareketliği var. Ya bütün unsurlar, bütün arka plan yoklanarak devlet yani İsrail'in o günkü bizimle olan bağıntısından veya işte Türkiye'nin hükümetin o günkü hükümet yapısından çok daha farklı bir siyasi dizayn var, siyasi gerçeklik var ve bu siyasi irade bu anlamda çok daha ciddi inisiyatif alacaktır. Yani en azından faili meçhul boyutundan çıkacağını düşünüyorum. Gerçekten aslında çok faili meçhul değil bu. Yani Erdoğan Paşa da dedi, eğer böyle bir komisyon kurulursa gidip konuşmaya hazırım. İşte Ceyhan abi, yani Ceyhan Mumcu, ben her türlü hazırım diyor. Aile umutlu, yani en azından hani bu işin bir yere çıkmasını istiyor. Çünkü yani Oğuz sadece Uğur Mumcu'nun aracına bomba koyan Oğuz İran'a kaçmıştı o dönem. Daha sonra Avrupa'da dendi. Onun bulunmasıyla ilgili bir şey. Onun dışında bütün şüpheliler ya da işte tüm diğer eylemlerde gerçekleştiren isimler zaten şu an cezaevinde, yani Türkiye'nin elinde. Doğal olarak da yani o siyasi arka planda da eğer ciddi olunursa, yani cesur olunursa, bakın bu manşet biz yani bilgi olarak konuşmaya başlayacağız.
2: Anladım. Peki.
3: Mossad.
2: Peki bu arada Eşref Bitlis,
3: çünkü Ferhan dosyası... Özmen'in.
2: Peki. Tam buyurun.
3: Ferhan Özmen'in şeyi çok önemli. Yani ben İran'ın savama, çünkü bak İran istihbaratı bakıyor, gelişmeler çok kötü. Ferhan Özmen'i yakalatan İran istihbaratı, bu Ferhan Özmen'in ifadesi. Ve Ferhan Özmen diyor ki yani biz artık yerel başladık eylemlere. İşte o yerel eylemlere başlaması ve o arada bu eylemlerin motivasyonu kimdi? Arka planda kim vardı? Yani çünkü İran ve Kudüs ordusu mahiyetini kaybediyor. Ve işte gerek Uğur Mumcu, gerek Muammer Aksoy, gerek işte Bahriye Uçok suikastlerinde hep yani İran'ı hedef gösteren, ama mesela burada esas birinci motivasyonu atlamayalım. Bu arz-ı mevut meselesidir aslında, biliyor musun Gürcan Acır? Yani o zamanlar telaffuz etmiyordu İsrail bunları. Ne tabii, oldu? Doğru. Orada defakto bir alan üretildi.
2: Doğru.
3: Çekiç güç getirildi.
2: Tabii,
3: 91'den sonra PKK tabii, oraya tabii. yerleştirildi. Tabii. Yani aslında bu Uğur Mumcu'nun öldürülmesi için yeterli şeyler bunlar.
2: Doğru,
3: yani.
2: Doğru.
3: Arz-ı mevuda giden
2: bakınca,
3: parçalı Irak.
2: Doğru doğru. Bugünden bakınca o kadar oturuyor ki şablon. O kadar oturuyor ki rahmetli gerçekten bugünleri görerek, daha doğrusu bugüne kadarki yaşadığımız süreçteki bütün tehlikeleri görerek o günden yazmış. Yani 33 yıl önceden bunlara yazmış, işaret etmiş. Zaten onun için de hedef olmuş. Belli yani, çok çok belli. Ondan sonra yaşadığımız çekiç güç olayları, Suriye'deki işte odaklanması, terör örgütünün, ki nihayetinde Suriye'den temizlendiler onlar. Ondan sonra Irak dengesi, Irak'la ilgili mesele ve bütün bunlarda İsrail'in parmağı. Yani o günlerden bunları söylüyordu. O gün böyle hayal meyal insanlara ne alaka diyorlardı herkes. Ama bugün aradan geçen 33 yılda neler yaşandığını hep beraber gördük. Hep beraber gördük ve Uğur Mumcu nasıl haklı çıktı. Neler söyleyeceksiniz?
3: Evet. Bir de şunu da eklemek lazım. Yani
2: buyurun.
3: F-16'ların Türkiye'nin tanklarının revizyonu. Biliyorsun ya, bu o süreç çok sancılı bir süreçti. Ve bak, katliamlarla birebir aynı zaman gerçekleşti bu. Yani hem F-16'ların hem Türkiye'nin tank teknolojisinin yenilenmesi veya işte İsrail'den bu bütün şeyin yapılması, yenilemenin yapılması, yani bizi müthiş bağlı kıldı. İşte o milli hassasiyet, milli damar. Ki Uğur Mumcu da yani bu memleketin çocuğu. Hatta işte Ceyhan abi dedi ki Matip ve camisini biz yaptırmıştık, en çok zorumuz o gitti. Hani dedesi yaptırmış Uğur Mumcu'nun, yani evet. Arazi falan Uğur Mumcu gile aitmiş.
2: Öyleymiş.
3: Ve yani İsrail. Peki. Birincisi orada PKK'ya bir alan açtı. Orada bir Kürdistan kurdurttu. Bakın bugüne kadar şu an bile halen istikrar görmeyen, bulamayan bir Irak karmaşasını üretti ve İran'ı suçlayarak da Türkiye'nin İran'la bütün ilişkisini alt üst etti ve Türkiye 30-40 yıl kaybetti bu
2: kaybetti.
3: Anlamda.
2: Peki.
3: Yani İran'la iyi olur kötü olur anlamda demiyorum ama milli menfaatler açısından söylüyorum bunu.
2: Geleceğim. Umutlu musunuz?
4: Evet, şimdi Yılmaz Dilgen'in söyledikleri çok önemli, arada şeyler söyledi. Haber içinde kutluyorum kendisini. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu olayla ilgili çok yazdım, çok takip ettim. Emizbullah kitabında özellikle vurgu yaptım. PKK'nın iki cilt kitapta anlattım sürekli. Bir defa şunu, kuşkulu her zaman Mossad'dır burada. Ceyhun abinin bunu gündeme getirmesinden yola çıkarak söylemiyorum. Mossad'ın Orta Doğu'da 50 yıldır uyguladığı senaryo, suikastler. Mesela İran'da bu savaştan önce öyle şeyler yaptı ki bu İran'ın bilim insanlarına, siyasetçilerine, askeri yetkililerine bir olayı anlatayım. Mesela orada bir bilim insanına yönelik bir suikast var. İnanın James Bond filmlerinde böyle senaryosunda yoktur. Bir ağaca monte edilmiş bir silah. Orada adamın üzerine 40 tane mermi yağıyor, öldürülüyor ve İran istihbaratı 1,5 saat süreli bu silah nereden ateşlendi diye arıyor. Silah nerede çıkıyor? Bir tepede, ağacın tepesinde çıkıyor ve ateş eden kimse yok. Sonra şu ortaya çıkıyor. Kurbanın hedef seçilen o yetkilinin, bilim insanının her açıdan görüntüleri, o yapay zekayla donatılmış silah, monte edilmiş görüntü ve o hedef o meydana geldiğinde silah direkt oraya kilitlenmiş ve ateş etmiş. Şimdi bu bir tek örnek bu. Bu Mossad, İsrail denen o katil devletin o bölgede neler yapabileceğini biliyorsunuz. Daha geçen yıl İstanbul'un içerisinde suikast timleri yakalandı, Mossad bağlantılı ve cezaevindeler onlar. Tabii. Bunun evet yeni oldu bunlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın orada Yılmaz Bilgen çok önemli bir şey de söyledi. Arada söyledi. O çok doğru bir şey. Bir defa o coğrafyada, hani diyorlar ya Lili içerisinde su petrolden daha pahalı olacak. O coğrafyada ve Taharran'a kadar uzanan Büyük İsrail projesi kapsamında İran, Türkiye ile Müslüman İran'la Türkiye'yi zaten birbirine düşürme gibi bir çabasının olmaması mümkün değil. Bu sırada ne oldu? Oradaki İslami o devrimden etkilenen gruplar Türkiye içerisine geldiğinde kontrol dışına çıktılar. Yani mesela Hüseyin Velioğlu'nun üzerinde İran pasaportu çıktı yani. Böyle bir yapı çıktı. Kum kentindeki çabaları çıktı. Bunu kitapta anlattım zaten. Şöyle kontrolden çıktı. Kimin kontrolüne girdi? Tabii ki Mossad'ın. Şimdi o dönemde bu cinayet, Uğur Mumcu suikastını hemen o arkasından telefonlar gitti emniyete, gazete, televizyonlara. İşte İBDAC'e, Hizbullah örgütü, İslami Hareket, bunların hiçbirinin çapını kapsayacak bir eylem değil bu. Yani gidecek böyle takip edecek. O C4'e yerleşecek. O döneme kadar o şeyleri, aydınların dışında bakın, hiçbir Türkiye'de faaliyet gösteren, adına İslami denilen örgütlerin böyle bir eylem kapasitesi yoktu. Ne yapıyordu Hizbullah? Gidiyor Diyarbakır'da, Bağlar'da, işte Batman'da İpragaz Mahallesi'nde insanlar arkadan en basit kafasına ateş edip öldürüyor. Bu kadar olay. Şimdi burada Uğur Mumcu, rahmetli Uğur abi, hem bu Barzani Mossad hattında silah sevkiyatından tutun, Öcalan'ın bağlantılarına kadar son iki yazısı ve bir kitap hazırlığı o bölgedeki bir sürü insanı endişelendirir. Ben şuna inanıyorum. Bu olayın arkasında bugün cezaevinde bir sürü insan var. İşte Yılmaz da anlatıyor. Dışarıda firari olanlar var. Bunların yeniden sorgulanması, bunların olayın içerisinde bu Mossad'la ya da benzeri örgütlerle bağlantılarının deşifre edilmesi elzemdir. Bu olayla ilgili hemen İsmet Sezgin'in, dönemin İçişleri Bakanı'nın bir lafı var. O lafa devletin sahip bugün çıktığının işareti beni mutlu etti. Ne demişti İsmet Sezgin? Bu cinayeti çözmek devletin namusudur. Ben şuna inanıyorum. Bakın biz bilişim çağındayız. Türkiye'de bugün hem hava savunma sisteminde hem bilişim sektöründe en az İsrail kadar güçlü bir devlet haline geldi. Bundan da yola çıkarak, yeniden sorgulayarak tanıkları, olayla ilgili eldeki kriminal bilgileri, ifadeleri, firarilerin peşine düşürülmesi. Devlet gidiyor FETÖ'cüyü yakalayıp getiriyor. Devlet gidiyor terör örgütünün, IŞİD'in, El-Kaide'nin vesaire gidiyor 1000 kilometre uzaktan işte İHA'larla, SİHA'larla gidip vurabiliyor. Böyle bir güçlü olduğu bir dönemde bu olayın çözülmemesi aslında mümkün değil yani. Üzerine gidilirse, ki ben burada bugün Yazıcıoğlu suikastinin dosyasının açılmasıyla birlikte ben bu iki olayında eğer İsmet Sezgin'in o gün söylediği o laf, ki ben inanıyorum devletin bu dönemde terörle mücadelesinde devletin nasıl namusunu koruduğunu görüyorum. Bu da devletin namusudur. Ben devletin, bu iktidarın, bu hükümetin, istihbarat birimlerinin devletin namusuna sahip çıkacağına inanıyorum. Bu olayın üzerine gitsinler, iki şey olur. Asıl düşmanın kim olduğu bir kez daha İsrail'in karşımıza çıkar. Bu Müslüman toplumların, İslam devletlerinin karşısına nasıl birbirine düşürdüğünü bir kez daha ortaya çıkar. İran'la aramızı nasıl bozduğunu ortaya çıkar. Ezeli düşmanı olduğumuz ortaya çıkar. Bir şey söyleyeyim. El-Kaide ile ilgili kitap yazdım. El-Kaide ta gitti. İngiltere'de, Fransa'da otobüslerle katliamlar yaptı. İsrail'de niye bir tane eylemi yok? Neden yok? O çıkacak. Peki. Ortaya o çıkacak. Bir de şu çıkacak. Bugün Müslümanların üzerine, dindarların üzerine atılmış bu leke de bence kaldırılmış olacak. Asıl suçlu çıksın ortaya. Devlet namusuna sahip çıkacaktır. Ben buna inanıyorum.
2: Peki. Son olarak Yılmaz Bey, bir de şunu sorayım. Başta o dönemin jandarma genel komutanı Eşref Bitlis, evet, evet, olmak üzere diye, başka dosyalarda raftan inecek mi? Bir de onlarla ilişkin yeni bilgiler var mı? Böyle bir hava hissediyor musun?
4: Gürkan'cığım, gelmeden çok önemli soru sordun. Bütün bu bundan önce cinayetler var aydınlara yönelik. Tabii, tabii. Ve ben eminim hepsi birbiriyle bağlantı.
2: En son Ahmet Taner Kışlalı'dır.
4: Evet. Aynı merkezden yönlendirildikten hiç kuşkum yok. Yani bu örgütleri ben 40 yıldır takip ediyorum. Zincirleme eylemlerinin nasıl üzüm salkımı olduğunu da gördüm ben zaten.
2: Peki Yılmaz Bey?
3: Bunların bu isimlerin, Mehmet abi, şimdi aslında biraz şuraya bakmak lazım. Yani mesela Hablemitoğlu'nun da işte Uğur abinin de ya İranlı sorun olan isimler değil bunlar. Yani hani küresel bazda itirazları olan, küresel, evet, bir takım Türkiye'yi de işte hani müstezaf dediğimiz, proleter dediğimiz, hangi nereden baktığınız, anlamlandırdığınıza göre değişir ama hani de itirazı olan ve güçlü itirazı olan kalemlerde bu insanlar. Yani mesela İran bunları niye öldürsün? Ama hiç burada o küresel olmaz denkleme itirazı olan kişilerin İsrail'e, Amerika'ya veya işte bu küresel nizama itirazları vardı bu isimlerin. Hani İran bugün de dün de böyle bir işe girişmez. Yani çünkü gerçekten bundan bir şey yok. Soruna gelince sadece yani Kaşif Bey'den tut birçok meselenin ben önümüzdeki süreçte Eşref Bitlis dahil, bir de bunların hepsi aynı 5-6 yıllık, yani hepsi bir 5 yıllık dönemde gerçekleşen olaylar ve Türkiye'nin askeri, Türkiye'nin terörle ilgili, Türkiye'nin siyasi, ekonomik bütün dizaynı bu o süreçte şekillendi. Hükümet istifa etti. İşte Mesut Yılmaz, Mehmet abi diyor ki İsmet Sezgin diyor ama Mesut Yılmaz bu bizim, Güldan Hanım'a dedi ki bu namus bizim için dedi. Yani benim, evet, benim size namus borcum bu dedi. Ama bakın bugün halen Uğur Mumcu dosyası faili meçhul olarak duruyor ve hem Güldan Hanım hem Ceyhan Bey diyor ki bu aile olarak gerçekten bundan çok muzdaribiz. Yani bu faili meçhul falan değil. Faili belli bir cinayet ya da suikast. Ve bunun aydınlanması sadece bugün için değil aslında. Yani gerçekten Türk toplumunun mevcut durumu için de gelecek adına da, yani geçenlerde Lübnan'da gittiği Hizbullah'ın bütün hani cep telefonu marifeti, bilgisayar marifetiyle aynı Mossad artık açıktan yapıyor. Ama Uğur abilerin infazı gizli bir infazdı. Ve çok enteresandır Gürkan Acır. Yani ben o caminin namaz kılındıktan Cebeci'ye kadar bütün korteji takip ettim. İşte kahrolsun şeriat, yani İslam, İran Büyükelçiliği basıldı. İranlara saldırılar oldu. Yani o saha dizaynı, bakın bu biz yani 2002 ve sonrasında bu saha operasyon, hatta 2016 sonrasında anlamaya başladık ve bu boyutuyla da aslında işte Lübnan'daki yaptıkları ve alenileştirdikleri mesele aslında Türkiye'de 33 yıl önce gizli yapılıyordu ve arka planında da Türkiye'de ki o siyasi kaosu büyütmek, aynen Ceyhan abinin dediği gibi, yani Türkiye'de işte dinciler, laikler, sekülerler ayrışımını çok güçlü bir şekilde başardılar.
2: Doğru,
3: diğer tarafın, doğru, diğer taraftan Suriye ile aramızın bozulduğu bir dönem, aynı dönem İran'la aramızın bozulduğu bir dönem, Körfez'le çok kötüydü ilişkilerimiz. Yani burada bir taşla çok kuş vurdu İsrail. Bir, doğru, taşla çok fazla kuş vurdu ve hani bunun enkazını biz 20 senede 30 senede atamadık halen ve bugün gerçekten bu dosyanın aydınlanması, söylediğin gibi diğer dosyalar adına da umut verici, çünkü hepsi birbiriyle de bağlantılı.
2: Doğru, yani doğru. Zaten bir de şöyle bir şey var.
3: Nazar, bu, işte Enver Altaylı, sevgili, Enver Altaylı, bak böyle enteresan, evet, isimler var.
2: Doğru doğru. Sevgili Yılmaz, zaten 1990'la başlıyor o 6 Ekim'dir Bahriye Uçok'un öldürülmesi. Ondan önce Turan Dursun var. Sonra Bahriye Uçok var. Ama 93 senesi tam bir karanlık yıldır.
4: Muammer Aksoy.
2: Evet, Muammer Aksoy. 93 senesi tam bir karanlık
3: Çetin
2: yıldır.
3: Çetin Emeç var.
2: Evet, Çetin Emeç var. 93'te Eşref Bitlis olayı var. Uğur Mumcu olayı var.
5: Bahtiyar Aydın olayı var.
2: Evet, Bahtiyar Aydın olayı.
6: 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu, 17 Madımak Şubat.
3: Başbağlar var hemen ondan sonra. Tabii.
4: Evet, tabii.
6: Aralarında bir ay yok
4: ya
6: yani.
4: Hepsi hedef ya, alınmış. Hepsi takvime yayılmış. De,
3: yani ve... Mehmet abi ben az çok takip ettim. Yani bu tip işleri sahada takip ettim. Bakın Muammer Aksoy'un öldürülmesi, Uğur Mumcu'nun öldürülmesi değil Hizbullah. Yani normal bir istihbarat bile başaramaz. Çok güçlü bir istihbaratın, çok güçlü bir devletin ya da birden fazla istihbaratın arkanızda olması şarttır. Çünkü çok ince hesap edilmiş faaliyetler bunlar. Yani raporlara bakarsanız getiriliyor, bir kutu konuluyor. O kutuyu Uğur Mumcu bir gün önce alıyor, atıyor, tabii, deneniyor. İkinci gün tereddüt etmeden biliyor. Yani dosyaya bakarsanız bu bir istihbarat operasyonudur. Şahıs operasyonu değildir. Örgüt operasyonu değildir. Kesinlikle değil.
2: Doğru. Oraya gelecektim zaten, laf girdi araya. Gazi olayları, ondan öncesinde şey var. 94
6: Sivas Başbağlar
2: 94 Gazi olayları, 93'te şey var. 33 Temmuz'da şey var. Sivas katliamı.
4: Uğur Mumcu operasyonun adı Umut'tu biliyorsunuz. Evet, Umut operasyonu. Yani Uğur Mumcu uzun takip. Devlet bu takibi bırakmasın. Türkiye'nin o karanlık döneminin perde gerisindeki bu asıl cinayet şebekesi ve onun bu Mossad'ın üzerine gidilsin arkadaş.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum sevgili Yılmaz Bilgen. Bugünkü manşet haberin içinde tebrik ediyorum. Devamını bekliyoruz merakla. Son birkaç dakikamız, Mustafa'nın söz hakkını çok yedik bugün ona.
4: Zaten suratına baksana.
2: Sevgili Mustafa, ekleyeceğin şeyler vardı. Unutmadım. Sendeyiz. Neler ekleyeceksin
6: Mustafa
2: son olarak?
6: Mustafa o kadar tıraş oldu.
2: Evet.
5: Böyle bu kadar önemli bir konunun üzerine böyle kulis bilgileri vermek de aslında zor geliyor.
2: Olsun,
5: çok
2: olsun.
5: Önemli konular konuşuldu Türkiye'nin şeyine. CHP ile ilgili son birkaç şey söyleyeyim hızlı bir şekilde.
2: Tamam.
5: CHP hani ne yapıyor demişti az önce Ferhat Bey. CHP şu anda sahada çalışıyor. Bütün MYK üyeleri işte Hakan Uyanık, Genel Başkan Yardımcısı Bitlis'te, Batman'da birçok ile gitti. Diğer MYK üyeleri Anadolu'nun birçok yerinde. Sayın Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde sahada olacak. CHP'de yarın istifalar olacak belediye başkanları olarak. Amasya, Burdur, Bartın, Edirne, Kırıkkale, Sinop belediye başkanları yarın istifa ediyor. Büyükşehir olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve hemen hemen 15'e yakın belediye başkanı istifa edecek.
2: Denizli'den mi?
5: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri... Evet, Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birkaç cümle söylemem lazım. Bildiğiniz Bülent Nuri Çavuşoğlu Denizli'de terör estirdi. CHP'den mesela istifa etmek istemeyen belediye başkanlarına, mesela Çal Belediye Başkanı bir pazar yeri yaptırıyor. Açıklaması da var CHP'de kalacağım diye. Ama Bülent Nuri Çavuşoğlu Çal Belediye Başkanı'nı tehdit ederek, istifa etmezsen, yeni partiye geçmezsen tüm hizmetleri keserim, hizmet alamazsın diye açık tehditte bulunuyor. Dolayısıyla böyle bir Özgür Özel'in de bu anlamda başka belediye başkanlarını CHP'den istifa noktasında baskı uyguladığı bilgileri var. Son birkaç dakikamız var.
2: Artık Mustafa ona baskı uyguladı diyemeyiz. Partisi de artık ayırdı, kendi bir yoluna gitti. Dolayısıyla giden gider, kalan kalır. Buna artık diyecek başka bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa.
5: Şöyle bir bilgi vereyim. Muğla
2: evet, alalım.
5: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li Belediye Başkanı bugün Ankara'da Özgür Özel'le görüştü.
2: Ahmet Aras.
5: Yani Özgür Özel, evet, Özgür Özel'in CHP'li bir Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ne işi var sorusu da gündeme geliyor.
2: Artık ama bu transfer döneminde görüşürler. Olur öyle.
4: Mustafa,
2: çok teşekkür ediyorum sevgili
4: Ankara'yı
2: Mustafa Yavuz.
4: İzmir'i Ankara'yı
2: söylemedim.
4: İzmir Ankara.
2: Ama onu bilmiyoruz artık daha. Konuşuyoruz.
4: Biliyoruz da neyse hadi.
2: Hasan Basri Akdemir çok teşekkürler. Ferhat Murat çok teşekkürler. Oğuz Polat Bilek çok teşekkür ediyorum. Ve Mehmet Faraç çok sağ olun.
4: Biz teşekkür ederiz.
2: Hasan Basri'nin dosyasını unutmadık fakat yetiştiremedik. Perşembe burada olacak Hasan Basri. O zaman ayrıntılarıyla anlatacağız. Bizden bu kadar. Sevgili izleyiciler. Sevgili arkadaşımız Yakup Sağlam stüdyodaki yerini aldım. Bakayım, görüyordum az önce burada. Buralarda herhalde. Evet, Yakup Sağlam bizden haber nöbetini devralacak. Biz de Taksim Meydanı olarak bir sonraki programda, yani Perşembe akşamı olan programımıza hazırlanmaya başlayacağız. Yayında, yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına ve sizin gösterdiğiniz ilgiye çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Huzurlu ve mutlu bir sabaha uyanmanız dileğiyle efendim. İyi geceler.

0: TGRT FM Haber. Haber.
1: Dünya beşten büyüktü.
2: You share the extraordinary progress.
3: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye. Ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 29 Temmuz Çarşamba'yı gösteriyor. Türkiye ve dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Ankara'da ağırladı. Güvenlik, terörle mücadele ve enerji konuları ele alındı. Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini söyledi. Erdoğan ayrıca terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine de değindi. Bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi.
4: Sayın Başbakan, yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya? 1 milyon varil. Başka yere diyor muhtaç olmayın.
5: Irak'ın Türkiye'ye 1 milyon varil petrol sözü verdiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a talimatı verdi.
4: Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Hayır inşallah.
6: İnşallah.
5: Ankara önemli bir ismi ağırladı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine değindi. Irak'la yakın diyalog içinde olduklarını belirtti.
4: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
5: Erdoğan, Türkiye ve Irak arasında bir yeni anlaşmaya daha vurgu yaptı, tarihi bir adım dedi.
4: Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
5: Erdoğan, Irak'ın Orta Doğu'da yaşanan savaştan etkilendiğini söyledi, her alanda desteğe hazırız dedi.
4: Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Komşumuz Irak maalesef bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Biz geçmişten bu yana Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız.
5: Konuk Başbakan Zeydi ise iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.
7: Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil, ancak hasırlar önce olan ilişkilerimizin pekiştirmesinin bir nişanesidir. Enerji alanında da daha fazla petrol pompalayacağız.
5: Görüşmelerin ardından iki ülke arasında eğitim, gençlik, spor ve sanayi alanlarında 3 anlaşmaya imza atıldı.
3: Yaz aylarıyla birlikte maalesef yurdun dört bir yanından yangın haberleri geliyor. İşte o noktalardan biri de Antalya, Kaş'tı. Ormanlık alanda çıkan yangının enerjisi düşürüldü. Önemli bir gelişme. Ekiplerin müdahalesi hala devam ediyor. Öte yandan Adıyaman'da orman yakan kundakçı da tutuklandı, cezaevine gönderildi.
5: Alevler ormanlık alanı teslim aldı. Yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Antalya'nın Kaş ilçesinde Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda salı günü sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Alevler kuşatma altına alındı. 8 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 2 iş makinesi, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracıyla 135 orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalıştı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtilerek Kaş'ta devam eden yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Adıyaman'da da pazartesi günü çıkan orman yangını ekipler kontrol altına almıştı. Yangını çıkardığı tespit edilen kundakçı jandarma tarafından gözaltına alındı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
3: Kabine bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zemine oturtulması, çerçeve yasa hazırlıkları masada olacak. ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.
6: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye süreci.
5: Çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine 2 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 29 Temmuz Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda çerçeve yasaya dair son durum masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki son duruma dair raporları üzerinde değerlendirme yapılacak.
6: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
5: Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından para piyasalarındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak. Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.
6: Adil bir barışın kaybedeni olmaz.
5: ABD ile savunma işbirliği temasları da görüşülecek. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşama gözden geçirilecek.
6: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
5: Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor.
3: Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyası polise sıçramış ve 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu gelişme üzerine eski vali Tuncay Sonel de 4 ayrı suçtan bir kez daha tutuklandı. Sonel'in 2020 yılında delil karartmak için yaptığı plansa deşifre oldu. İşte son detaylar.
5: Soruşturma polise sıçramış, eski vali ve suç ortakları yeniden okları üzerine çekmişlerdi. Mahkeme yeni deliller ışığında 4 farklı suçtan daha tutuklama kararı verdi. Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor.
8: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
5: Son olarak soruşturma polise kadar sıçramıştı. O dönem görevli kamu personeline yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. O baskınlarda bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir baş komiser, bir komiser, bir baş polis memuru, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru hakkında işlem yapılmıştı. 18'i de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken dikkat çeken de bir gelişme yaşanmıştı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok tekrar ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilmişti. Soner, Eroğlu ve Ertuğ'un yeniden ifadesine başvuruldu. Elde edilen yeni bilgiler tek tek soruldu. Nöbetçi mahkeme ifadelerin ardından hükmünü açıkladı. 3 şüpheli nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından yeniden tutuklandı. Öte yandan gözaltına alınan 18 şüpheliden de biri tutuklandı. Böylece soruşturmada şimdiye kadar tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.
9: Bu operasyonların daha 3. ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
5: Gülistan'a ne oldu sorusu da hala araştırılıyor. Bu kapsamda önemli bir gelişme daha yaşandı. Dokunun kaybolmasının ardından birkaç gün sonra baraj gölünde bulunan genç kıza ait reçete, kağıt parçaları ve makas gibi delilleri inceledi. Dönemin valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki kişilerin bu delilleri bilerek bölgeye bıraktığı ve arama çalışmalarını buraya yönlendirdikleri belirlendi. Böylelikle dokunun cansız bedenini saklamak için zaman kazandıkları iddia edildi.
9: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
3: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 300 bin dolarlık rüşvet itirafı geldi. Şüpheli Turgut Koç, paranın yarısının Veli Ağbaba, yarısının da Hüseyin Can Güner'e verildiğini söyledi. Çankaya Belediyesi çöp ihalesi için %10 rüşvet pazarlığı iddiası da dosyaya girdi.
5: Çankaya Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında seçim desteği karşılığı ihale pazarlığı itirafı geldi. Turgut Koç, 300 bin doları Hüseyin Can Güner'in yönlendirdiği isme elden teslim ettiğini itiraf etti. Soruşturma Hüseyin Can Güner'i Çankaya Belediyesi koltuğundan etti. Güner suçlamaları reddetse de şüpheli Turgut Koç'un itirafları dosyaya girdi. Koç, Güner'le Veli Ağbaba sayesinde tanıştığını belirtti. İhale yolsuzluk anı deşifre etti.
10: Hüseyin Can Güner'in bütün süreçlerden haberi vardı. Mümkün olduğu kadar temkinli olmaya çalışıyordu. Bu yüzden Emre Doğan'ı görevlendirmişti.
5: Koç'un ifadesine göre Güner ihale dosyalarında doğrudan görünmedi. Süreçleri Emre Doğan yönetti. O da Menderes Cemaloğlu ile organizasyonu kurdu. Cemaloğlu ihale vaadi karşılığı rüşveti Koç'a verdi.
10: Menderes Ataköy Marina'da bulunan kendisine ait bir teknede bana nakit olarak elden 300 bin dolar verdi. Bu paranın 150 bin doları Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Veli Ağbaba'nın seçim kampanyası için harcanmak üzere gönderildi. Bunu bana Veli Ağbaba söyledi.
5: Rüşvetin diğer yarısı da iddiaya göre Güner'e iletildi.
10: Kalan 150 bin dolarınsa Çankaya Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Can Güner'in seçim çalışmaları için ayrıldığını biliyorum.
5: Hüseyin Can Güner seçimi kazanınca şebeke harekete geçti.
10: Menderes Cemaloğlu bir kağıda %10 yazarak Emre Doğan'a verdi. Burada çöp ihalelerinin kendisine kalması halinde %10 komisyon vereceğini ima etti.
5: Turgut Koç ihale kurgusunu da tek tek anlattı. Maliyetleri de firmaları da belirlediklerini söyledi. Açık ihaleye itiraz edilerek iptalinin sağlandığını ve pazarlık usulüyle istenen şirkete yönlendirilme planını aktardı.
3: Rapçi Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı. Soruşturmayla ilgili yeni detaylara dolaşıldı.

0: Rapçi Blok 3'e suikast hazırlığındalardı. Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri şoka uğrattı. Ses getirecek bir iş olacak dedikleri ortaya çıktı. İstanbul'da Beşiktaş ve Beylikdüzü ilçelerindeki kundaklama ve silahlı saldırı olaylarına ilişkin soruşturma yürütüldü ve kirli oyun deşifre edildi. Muğla'da yakalanan 7 şüphelinin Şapkalılar Yeni Nesil suç örgütüne üye olduğu ve Hakan Aydın, yani bilinen takma adıyla Rapçi Blok 3'e suikast hazırlığı yaptığı belirlendi. Mesajlaşma ve arama uygulamasından haberleşen şüphelilerin suikast girişimini Blok isimli gruptan planladıkları tespit edildi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gittim baş edemedim,
1: kaldım geçinemedim. Benimle uğraşacaksınız ha?
0: Yeni gelişmeler sadece tutuklamalarla ilgili değil, şüphelilerin ifadeleri de dikkat çekti. Tatile geldik dediler. Öte yandan Blok 3'ün çete üyelerinden daha önce de tehditler aldığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ne yapıyorsun
2: mesela? Okullarda güvenlik sıkı tutulacak. Okul yönetimleri sınıfları, öğrenci dolap ve çantalarını arayabilecek. Bunu yetkililer tutanakla yapabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı okul yönetmeliğinde kapsamlı bir değişikliğe gitti.
3: Balım. Sırt çantasında babasına ait olduğunu tahmin edeceğimiz silahlarla okula gelerek rastgele hedef gözetmeksizin özellikle 5. sınıf öğrenciler bulduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle yaralamalar ve ölümlerine dönüştü.
0: Takvimler 15 Nisan 2026'yı gösteriyordu. Silahları sırt çantasına koydu, okulda katliam yaptı. Biri öğretmen, 11 çocuk hayatını kaybetti. Kahramanmaraş okul saldırısı ardında gözü yaşlı aileler bıraktı.
4: Ben çok seviyorum diye o bana her gün papatya toplardı, her gün çiçek getirirdi. Ben onu çiçeksiz koymam, o benim meleğim, cennet kuşum oldu.
0: O saldırı sonrası okullarda güvenlik seferberliği ilan edildi. Bir dizi önlem hayata geçirildi. Şimdi onlara önleyici bir tedbir daha eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı okul yönetimlerine arama izni verdi. Artık pansiyon, sınıf, sıra, masa, öğrenci dolabı, hatta çantası aranabilecek.
5: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır. Burada en küçük bir taviz söz konusu değildir ve olmayacaktır.
0: Aramaları sadece yetkililer öğrencilerin kişilik haklarını gözeterek yapacak. Her arama tutanak altına alınacak.
6: Birden içeri girdi, tepkiyi çekti. 4-5 kere ateş etti. Bize kendimizi sınıf pencereden aşağı aldı.
0: Velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle yapacağı görüşmeler okulun resmi internet sitesindeki randevu sistemi üzerinden planlanacak. Okullardaki cep telefonu kısıtlamasının kapsamı da genişletildi. Öğrenciler kurallara aykırı şekilde bu dijital araçları kullanırsa disiplin cezası alacak. Devamsızlık konusunda da yeni kurallar getirildi. Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velileri bilgilendirilecek. Bu 20 günü aşarsa teşekkür ve takdir gibi başarı belgeleri verilmeyecek.
7: Devamsızlık eğilimlerim, disiplin verilerim, okul riski ve suça yönelim gibi göstergeleri birlikte değerlendiren bu yapı sayesinde sinyalleri bütüncül biçimde okuyabilecek ilgili birimlerimizi erken aşamada harekete geçirebileceğiz.
0: Öğrencilerin siyasi amaçlı etkinliklere katılmaması, siyasi sembol, rozet, afiş ve benzeri materyalleri okul ortamında bulundurmaması da yönetmeliğe eklendi.
2: DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Görüşmenin gündeminde faili meçhul dosyalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve terörsüz Türkiye süreci vardı.
0: DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Sakık görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. Sakık görüşme sonrası yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyalarının kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde hayatını kaybeden Orhan ve Muhammed'in dosyasının da gündeme geldiğini açıkladı. Sakık, terörsüz Türkiye sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlar

0: امنیتی ناشناس و تصاویر
1: ایران باسنی ترامپ'ın ailesine suikast iması içeren bizi bekleyin mesajlı bir video yayınladı.
0: Bergdorf Goodman و Saks Fifth Avenue دارد.
1: İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, Trump'ın eşi Melania Trump ve oğlu Barron'a hedef alan tehdit dolu bir video yayınladı. Ajansın Telegram hesabı üzerinden paylaşılan videoda Melania Trump'ın günlük yaşamındaki konum bilgileri ve alışveriş yaptığı lüks mağazalar tek tek deşifre ediliyor. 19 yaşındaki oğlu Barron'a hitaben bizi beklesin ifadesi kullanılıyor.
0: لباس‌ها می توانید از عامل عصبی VX استفاده کنید. مایع روغنی، بیهو و بیمه.
1: Videonun yayınlanması üzerine Amerikan gizli servisinin kırmızı alarma geçtiği ifade ediliyor. Daha önce de Tahran Meydanı'ndaki binalara Trump ve ailesini tabut içinde gösteren, üzerinde "Trump'ı öldüreceğiz" yazılı dev afişler asılmıştı. Bir yandan da Trump, İran'la müzakere yürüttüklerini öne sürüyor. ABD Başkanı arabulucuların talebiyle İran'a saldırıları durdurduğunu söyleyerek İran'la çok derin görüşmeler içindeyiz dedi. Ancak İran'dan yalanlama gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ile hiçbir görüşme yürütmüyoruz, görüşme talep etmek bizim karakterimizde yok denildi. Hürmüz'de şimdilik bomba sesleri duyulmasa da Körfez ve Irak hattında saldırı haberleri geliyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait Yanbu Limanı'ndaki petrol hatlarını ve Abqaiq rafinerisini vururken çıkan yangının günlerdir devam ettiği ifade ediliyor. Riyad yönetimi bir yandan da Irak'taki Şii milisleri topraklarına saldırmakla suçluyor. Buna karşılık sert bir açıklama yapan İran destekli Irak İslami Direniş Örgütü, Riyad herhangi bir adım atarsa pişman olacağı bir yanıt alacak dedi.
2: Ukrayna'nın İran gemisine saldırısının yankıları sürerken Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüştüğünü açıkladı. Sybiha, "Amacımızın gereksiz bir tırmanışı önlemek olduğunu vurguladım." dedi.
3: İran Dışişleri Bakanı Arakçı'yı açık bir sohbet için aradım. Diplomasi zor olsa bile doğrudan sohbet etmeyi gerektirir. "Amacımızın gereksiz bir tırmanıştan kaçınmak olduğunu vurguladım. Ukrayna'nın tüm eylemlerinin yalnızca ülkemizi Rus saldırganlığından savunmaya yönelik olduğunu ve hiçbir zaman sivil gemilere veya insanlara yönelik olmayı amaçlamadığını yinelerken belirttim."
4: Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya bir kez daha şiddetli bir sarsıntıyla sallandı. Ülkenin güneyindeki Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir AVM'de yaşanan çökme sonucunda hayatını kaybedenler oldu.
1: Japonya bir kez daha şiddetli bir depremle sarsıldı. Ülkenin güneyindeki Kyushu adasında bulunan Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Japon hükümeti alarma geçti. Kumamoto başta olmak üzere 7 eyalet için acil deprem uyarısı yayımlandı. Kıyı bölgelerinde dalga boyunun 1 metreye ulaşabileceği belirtilerek tsunami uyarısı yapıldı. Uyarı yaklaşık 1 saat sonra kaldırılsa da yetkililer halka denizden uzak durmaları çağrısını yineledi. Deprem sonucu bölgedeki bir alışveriş merkezi yaşanan bir patlama sonucu kısmen çöktü. Yetkililer çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını söyledi. Arama kurtarma çalışmalarında bazılarının cansız bedenlerine ulaşıldığı kaydedildi. Güvenlik kontrolleri nedeniyle bölgedeki tren seferleri ve dünya ünlü yüksek hızlı Shinkansen trenleri geçici olarak durduruldu. Gözlerin çevrildiği nükleer santrallerden ses sevindirici haber geldi. Bölgedeki Sendai ve Genkai nükleer santrallerinde yapılan ilk kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı. Pasifik ateş çemberi üzerinde yer alan Japonya, dev sarsıntıların odağında kalmaya devam ediyor. Öyle ki dünyada meydana gelen 6 ve üzeri büyüklükteki depremlerin yaklaşık %20'si bu coğrafyada kaydediliyor.
4: Avrupa Birliği üyelik

0: Sürecinde olan Karadağ vize politikasını birlik standartlarına uyumlu hale getirmek için kritik bir adım attı. Yapılan düzenleme ile birlikte Türk vatandaşları 1 Kasım'dan itibaren ülkeye giriş için vize almak zorunda kalacak.
1: Avrupa Birliği müzakere sürecinde vize politikasını birlik standartlarına uyarlamak isteyen Karadağ yeni adımlarını açıkladı. Podgorica yönetimi vize rejiminde kritik değişikliklere gitti. Alınan karara göre Türkiye, Rusya, Çin, Belarus ve Suudi Arabistan vatandaşları 1 Kasım itibarıyla ülkeye giriş için vize almak zorunda kalacak. Yeni düzenleme ile kapsama giren ülke vatandaşları Ekim ayı sonuna kadar yalnızca turist grupları dahilinde veya ticari pasaport ve dönüş garantisi sunarak en fazla 30 gün süreyle vizesiz kalabilecek. Karadağ geçtiğimiz yıl Türk vatandaşları için vizesiz kalış süresini 90 günden 30 güne düşürmüştü. Karar Avrupa Birliği müzakere sürecindeki adalet, özgürlük ve güvenlik başlıklı 24. fasıl uyum çalışmaları kapsamında alındı. Karadağ'ın vize politikasını Avrupa Birliği ile tam uyumlu hale getirme sürecinin önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Avrupa Birliği üyeliği ile birlikte Karadağ pasaportunun küresel değerinin ve talebinin artması bekleniyor.
0: Bir iş yeri mesai saatleri içinde telefonla ilgilenenlerin maaşından kesinti yapılmasına karar verdi ve böylelikle yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Telefonla ilgilenme süresi ne kadar artarsa maaş da o kadar fazla kesilecek. Peki çalışanlar bu duruma ne diyor? İzleyelim.
2: Yani sabah başlıyorum, akşam yatana kadar mutlaka elimde yani.
3: Kullanmayan var mı telefonu?
4: İş yerlerinde dahi kullanılıyor artık değil mi?
3: Evet, evet.
4: İş yerindeyken iş dışında kullanıyor musunuz?
2: Yok, tabii ki kullanamıyoruz iş yerinde.
5: Yasak bizde.
4: Siz eve gelince telefonla ilgilenebiliyorsunuz.
5: Kesinlikle.
4: Çalışanların hepsi böyle değil.
6: Şimdi iş yerim var, kullanıyorlar, evet evet.
4: Mesai saatleri içinde telefonuyla ilgilenen çalışanlar dikkat. Bir iş yeri çalışanlarına mail attı. O mailde iş esnasında telefonla uğraşan çalışandan maaş kesintisi yapılacağı yazıyordu.
7: İyi demiş. Emek hırsızlığı gibi bir şey oluyor yani bu da.
8: Doğru değil bence. Evine götürecek ekmeği kalmasın.
4: Siz çalışabilir miydiniz öyle bir yerde?
9: Ben çalışamazdım. Çünkü telefona çok ilgileniyorum.
10: Yani sözleşmede öyle bir şey varsa...
4: Diyelim ki yok, yeni kural getiriyorlar.
10: Sözleşmede olmayan şeylerden dolayı işçi kendisi bu kurala uymayabilir. Hani feshedebilir.
4: O iş yeri maaşı 50 bin TL olan çalışandan her 10 dakika boyunca telefon kullanmasıyla ilgili 500 TL maaşından kesilecek. Eğer kullanım 30 dakikaya çıkarsa kesinti 1500 TL olacak. İşte bu karar sokağı ikiye böldü.
11: 500 lira keseceğine işine son verir.
12: İhtiyacım olduğu zaman ilgileniyorum.
13: 10 dakika bir telefonla çalışıyorsan ya zaten çalışmıyorsundur. Ya hakka giriyorsun.
11: İşlerini bir yaptıktan sonra benim için bir sakıncası yok.
14: Pratikte çok uygulanır bir şey değil. Sosyal medya kullanılmaması için, sitelere girilmemesi için bir takım ayarlar yapıyoruz yani. Yaptığımız gibi önlem alsınlar yani. Bu daha basit.
15: O yazık. Hani onu şey değil, en azından ilk bir uyarsın. Yine kıyamıyoruz. Çünkü hep bütün gençlerimizin elinde yani.
4: Aman çalışma hayatına geçince dikkat.
16: Evet.
4: Artık telefonu istemiyor işverenler.
16: Abo. Gibi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili ilk kez konuştu. Depremde fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi. Erdoğan 6 Şubat depremleri sonrasında sırf hükümeti yıpratmak adına devletle milletin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını da belirtti.
1: Çarpık ilişkiler tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.
2: Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin ilk kez konuştu. Net mesaj verdi. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi.
1: Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın. Bundan böyle bu ülkede gerilimden kutuplaşmadan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci iletişim şurası programında konuştu. Dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremleri sonrası yaşanan bilgi kirliliğini örnek gösterdi.
1: Karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Sosyal medya fenomeni sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisiyle adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.
2: Erdoğan, devlet olarak afetzedelere yardıma koşarken dezenformasyonla da mücadele etmek zorunda kaldık ifadesini kullandı.
1: 6 Şubat depremleri sürecinde hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımını koşarken diğer taraftan da bu çevrelerce dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldı.
2: Erdoğan sosyal medyanın insanlar üzerindeki yönlendirici etkisine de dikkat çekti.
1: Bu yeni vasat bireysel plandan toplumsal ölçeğe psikolojik ve sosyolojik tesirleriyle hem değerlerimizi hem de kültürümüzü tahrip etme riski taşımaktadır. Olgu ve algı arasındaki makas giderek açılmaktadır. Kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsınız. Yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler, ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır, neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri. İkinci bölüm. Mısır'da yetişen alimlerin ve evliyanın en büyüklerinden İmam-ı Şahrani ve Kutb-ı Şahrani lakabıyla meşhur olup Aliül Havas Hazretlerinin talebesidir. Nesebi Abdülvehhab bin Ahmet bin Ali bin Ahmet bin Muhammed bin Zerka bin Musa bin Sultan Ahmet Tilemsani Ensari'dir. Mısır'ın Kalkaşent kasabasında 898 miladi 1493'te doğdu. Nesebi silsile halinde Hazreti Ali Efendimize ve Peygamber Efendimize ulaşır. Dedesi Tilemsan Sultanı'ydı. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri Şafii mezhebi fıkıh alimidir. Hadis-i şerifler üzerinde çok çalışarak hadis alimi oldu. Aynı zamanda Aliül Havas Hazretlerinden tasavvufu öğrenerek büyük velilerden oldu. Pek çok kerametleri görüldü. 300'den ziyade eser yazdı. Zamanın kutbu olduğu bildirildi. 973 miladi 1565'te Mısır'da vefat etti. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerine tasavvuf yoluna nasıl girip ilerledin ve buna kimler sebep oldu diye sordular. O da cevap olarak buyurdu ki, tasavvuf yolunu önce Hızır aleyhisselam'dan ve üstadım Aliül Havas'tan öğrendim. Önce onlara tam olarak inanarak teslim oldum. Ne emrettilerse hepsini yaptım. Nefsimle senelerce mücahede ettim. Nefsimin istemediklerini yaparak onu terbiye ettim. Öyle ki yalnız kaldığım zaman odamın tavanına bir ip bağlar, onu boynuma takarak Rabbime ibadet ederdim. Uykum geldiğinde yatmak isterdim. Fakat boynumdaki ip uykuya mani olurdu. Mecburen ibadete devam ederdim. Böylece nefsimin istemedikleri şeyleri yaparak onu terbiye etmeye, yola getirmeye çabalardım. Haramlardan şiddetle kaçındığım gibi, mübahların fazlasını dahi terk ederdim. Yiyecek bir şeyim olmadığı zaman, ot yer, yine kimseden bir şey istemezdim. Vali konaklarının ve sultan adamlarının evlerinin gölgesinden dahi geçmez, yolumu değiştirirdim. İyice incelemeden bir şey yediğim olmadı. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri, kalplere tesir eden sohbetlerinde buyurdular ki, Müslümana gelen her şey nimettir, hayırdır. Müslümanları parayla dahi doyuran sevaba kavuşur. Allahü Teala hepimize saadet-i dâreyn ihsan eylesin. Elhamdülillah, çok şükür Allah'ımıza. Bu nimet bütün dünya ve ahiret nimetlerinden üstündür. Birkaç Müslümanın Allah rızası için oturup da sohbet ettikleri yere gökteki melekler imrenirler. Cennet de dahildir buna. Cennet 6. kat göktedir. Binaenaleyh cennetteki melekler imrenirler o Müslümanların oturduğu sohbet ettiği yere. Ya hizmet ettiği yer ya burası. Bütün mahlukatın imrendiği bir yer burası kardeşim. Şeref-il mekan bil mekin. Bir yerin kıymeti, şerefi, taliplerine tabidir. orada bulunanlara tabidir. Yoksa taşın toprağın ne kıymeti var? Oraya kıymet veren sahipleridir. Orada bulunanlardır. Onun için bu nimeti bize ihsan eden Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bu büyük nimetin karşısında dünya zevkleri, dünya malları ne kalır ki? Hiç. Onun için bu dünyanın hayrına ve şerrine, vücuduna ve ademine hiç üzülmemelidir. Olsa da, olmasa da. Bütün üstünlükler ve faydalı şeyler İslamiyetin içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini İslamiyet kendinde toplamıştır. İslamiyet, memleketleri imar, insanları müreffeh etmeyi emretmekte, Allahü Teala'nın emirlerine saygı göstermeyi ve mahluklara merhametli olmayı istemektedir. Nefsin temizlenmesini temin etmekte, kötü huyları iyi huylardan ayırmaktadır. İyi huylu olmayı emredip, kötü huyları şiddetle ret ve yasak eder. Her bakımdan iffeti ve hayayı emreder. Tam sıhhatli olmayı mecbur tutar. Tembelliği, boş vakit geçirmeyi ret ve men eder. Ziraati, ticareti ve sanatı kat'î olarak emreder. İlme, fenne, tekniğe, endüstriye layık olduğu üzere ehemmiyet verir. İnsanların yardımlaşmasını, birbirlerine hizmet etmesini ehemmiyetle ister. Dini ve vatanı başka olanların, canlarını, mallarını ve namuslarını korumayı mecbur tutup, bunlara ilişmeyi men eder. Fertlerin, çocukların, ailelerin ve milletlerin haklarını öğreterek, geçmişlere, geleceklere, herkese karşı hak ve mesuliyet gözetilmesini ister. Yani dünya ve ahiret saadetini içine alır. Ruhun gıdası dindir. Kalbin gıdası ilimdir. İlmi olmayanın, yani din kitabı okumayanın, sohbette bulunmayanın gönlü, kalbi ölür. Bedeni ve ruhu beraber tahrip eden zehirler haramlardır. Kulun neyle meşgul olduğu, Allahü Teala'nın onu sevip sevmediğini gösterir. Allahü Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti onun malayani ile uğraşmasıdır. Haramlarla uğraşana Allahü Teala'nın sıfatları düşmandır. Kâfire ise zatı düşmandır. Sıfatlarının düşman olmasıyla zatının düşman olması farklı şeylerdir. Hastalıklar Cenab-ı Hakk'ın lütfudur müminlere, imanı olanlara. Ah keşke biraz daha hastalık çekseydim de daha çok nimete kavuşsaydım diyecekler. Cenab-ı Hak'tan gelen her şey hayırlıdır. Yeter ki biz sebebiyet vermeyelim. Ve ma zaleme humullah. Allahü Teala kullarına zulmetmez, kötülük zarar vermez. Ve ma zaleme humullah. Velakin kanu enfusuhum yazlimun. İnsanlar kendi kendine kazdığı kuyuya düşüyor. Allahü Teala rahimdir. Kullarına daima merhametli olur. Ama Şedidül İkab ismi de vardır. Çok da şiddetli azabı vardır. Ama o şiddetli azabı karşılıktır. Rahmeti öyle değil ki. Rahmet sebepsiz yağıyor. Azap isyanın karşılığı, isyanın cezası. Onun için gazaba maruz kalmamak için itaat edeceğiz. İtaat ettin mi korkma. Her ne gelirse yahşidir. Her ne gelirse ondan iyidir. Ayet-i kerimeye bakın. Mealen size her ne iyilik gelirse, her ne saadet gelirse hep Allah'tandır. Size her ne kötülük gelirse kendinizdendir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Size gelen her şey, her iyilik Allah'tandır. Hem de sebepsizdir, karşılık olarak değil. Ama size gelen her seyyiye, kötülük, kendinizdendir. Ayet-i kerimenin sonunda mealen buyruluyor ki, ama hepsi Allah'tandır. Hayır da Allah'tan, şer de. Hayrihi ve şerrihi. Hani ya şer nefistendi? Sebep olmak itibariyle nefistendir şer. Ama yaratmak itibariyle Allah'tandır. Kötülükler de Allah'tandır. O yaratır. O irade eder. Allahü Teala irade etmezse sivrisinek kanadını oynatamaz. Her türlü başımıza gelen kötülük Allahü Teala'nın iradesiyle ve halk etmesiyle, yaratması iledir. Hani ya nefistendi? Nefs ister, sebep olur, Allahü Teala da yaratır. Yaratmak itibariyle her şey Allah'tandır. O yaratır. Karşılık olarak dedik ya biraz evvel, Cenab-ı Allah isyana karşılık olarak cezalandırır. Ceza demek karşılık demek. Kötülükleri yaratan O'dur. Fakat kötülüklere sebep olan nefstir. Yani insan sebep oluyor, o da karşılık olarak yaratıyor. Her şeyi yaratan O. İnsanlar dörde ayrılır. Birinciler, nimet gelince sevinir, dert bela gelince isyan eder. İkincisi, nimet gelince sevinir, dert bela gelince isyan etmez, fakat sabreder, gitmesini ister. Üçüncüsü, dert bela gelince sevinir, razı olur. Dördüncüsü ise, dert bela gelince nimetlerden alınan zevkten daha çok zevk alır. Gitmesini istemez. Tatlı gelen şeyin gitmesi istenir mi? Bir mümin doğru bir sebebe yapışırsa, doğru bir netice alır. Yanlış bir sebebe yapışırsa, yanlış netice alır. Fakat sebebe yapışırken, doğru veya yanlış sebebe ayırmak çok zordur. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam duası var. Allahümme erinel hakkı hakkan ve erinel batılı batılan. Ya Rabbi, bana doğruyu doğru bildir, eğriyi eğri bildir buyuruyor. Bu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem duasıdır. Dolayısıyla insanın hayatında çekeceği en büyük sıkıntı, yanlış sebebe yapışıp yanlış netice almasıdır. Peki, doğru sebebe ve doğru neticeye nasıl kavuşulur? Birincisi, yapacağınız her şeyden önce birisini sevindirmek, yani sadaka vermek. Sonra dua etmektir. Ya Rabbi, ben şu işe teşebbüs etmek istiyorum. Beni muvaffak eyle demektir. Birinci sebep budur. İkincisi ise 70 defa Estağfirullah min külli ma kerihallah okumak buyuruluyor. Okuduk, sadakayı verdik, duayı yaptık, işe başladık. Olur ya, İflas ettik. Hani doğru sebep doğru netice verecekti? Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, her türlü başarının, her türlü iyi geçinmenin, her türlü rahat ve huzurun engeli insanın nefsidir. Çünkü nefs Allah'a düşmandır. Peygamber'e aleyhisselam düşmandır. Bize zaten düşmandır. İşte insanın dünyada her türlü çektiği sıkıntılar, üzüntüler ne varsa hepsi nefsine tabi olmasından, yani nefsin engelindendir buyuruyorlar. Kâfirlerin başarılı olmasının sebebi sorulduğunda buyuruyorlardı ki, siz başarı diye neyi kastediyorsunuz? Rüyadaki başarıdan mı bahsediyorsunuz, hayattaki başarıdan mı bahsediyorsunuz? Rüyadaki başarıdan bahsediyorsanız, ona başarı denmez. Çünkü rüyada insan zengin olur, fakir olur, binalar yapar, her şeyi yapar. Ama öldüğü zaman, uyanınca, gel buraya hesap ver denilecek. Bunları niçin yaptın denilecek. O halde siz başarı denilince öldükten sonra Rabbimin rızasını nasıl kazanırım? Bundan Rabbim razı olacak mı diye düşünürseniz, bundan sonra yaptığınız her şey Rabbimizin rızasına uygun olmuş olur. Siz eğer insanlar beğensin, insanlar bahsetsin, zengin olayım, meşhur olayım isterseniz olursunuz. Ama öldükten sonra başarısız olursunuz. O halde başarı Rabbimizin rızasıdır. Öldükten sonra işe yarayandır. Rabbimizin rızası bu iki şartı yerine getirmeye bağlıdır. O halde sadaka verdikten sonra yapılan dua neticesinde ve 70 tane istiğfar okuduktan sonra yaptığınız herhangi bir işte dünya başarısı olsa ne olur, olmasa ne olur? Ama mutlaka bilmelidir ki bundan Allahü Teala razıdır. Çünkü aklımıza göre değil, bildirilen sebebe yapışınca araya nefsimiz girmediği müddetçe neticesi hep hayırlı olur inşallah. Eğer dualarımızın kabul olmasını istiyorsak birinin duasını almamız, sevindirmemiz lazımdır. Bir yerde kıtlık olmuş, yağmurlar da yağmıyormuş. Herkes yağmur yağması için çare arıyor ve dua ediyor. Buna rağmen yağmur yağmıyormuş. Mübarek bir zat bir gün camide cemaatin arasında, "Ben bunun çaresini biliyorum. Yağmur nasıl yağdırılacağını biliyorum." demiş. "Herkes sadaka versin. Sonra dua kabul olur." demiş. "Benim bu cübbemden başka bir şeyim yok. Ben cübbemi veriyorum." deyip cübbesini çıkarmış koymuş. Herkes nesi varsa vermişler. Bunları fakirlere dağıtmışlar. Sonra dua etmişler. Ellerini açıp, "Ya Rabbi, senin kullarını sevindirdikten sonra yapılan duayı kabul edeceğini buyuruyorsun. Biz senin fakir kullarını sevindirdik ya Rabbi." Derken masmavi gökyüzü simsiyah bulutlarla dolmuş ve hemen yağmur başlamış. Eğer dualarımızın kabul olmasını istiyorsak, birinin duasını almamız, birini sevindirmemiz lazımdır. Bir mübarek zata gelip, "Efendim, çocuğumuz çok hasta, şifa bulması için dua eder misiniz?" demişler. O zat, "Şurada fakir biri var. Evvela onu sevindirin, sonra gelin." buyurmuş. Fakir sevindirildikten sonra yapılan dua ile çocuk sıhhatine kavuşmuş. Allahü Teala'nın duamızı kabul etmesi için, bizi sevmesi için kullarını sevindirmemiz lazımdır. Cenab-ı Hak bu dünyada kendi rızası için yapılan her ibadeti ve ameli kabul eder. İnsanlara gösteriş için, insanlara yaranmak için yapılanları kabul etmez. Bunun için her türlü ibadetlerimizin, her türlü işlerimizin, her türlü davranışlarımızın halis olması lazımdır. Ahirette Allah için yapılan ibadetler haricindekilerin hepsi icraatin dışında kalacak, hiçbiri kabul edilmeyecek. Onun için az fakat dürüst olanı, yani rızayı ilahi için olanı yapmak lazımdır. En mühim olan şey Allah rızasıdır. Ahmet'e çalışıp da Mehmet'ten para beklemeyin. Kime çalıştıysanız gidin ondan ücretinizi alın. Yaptıklarımızı insanlar görsün de ne güzel yaptı desinler diye değil, Allahü Teala beğensin diye yapmalıyız. Dünya ve ahirette huzur ve saadet isteyen Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem sevmeli, onun sevdiklerini sevip sevmediklerini sevmemeli, ona uymalı, onun ve eshabının yolundan gitmelidir. Onun varislerinin de kıymetini iyi bilmelidir. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Osmanlı padişahı Sultan Selim Han, Mısır'ı zapt ettiği zaman, Cuma namazını Eser Camii'nde kıldı. Cuma namazını kıldıran hatip için 100 altın bağışladı. Bunu önceden öğrenen hatip, o gün cuma namazını kıldırma sırası kendisinde olan diğer hatip arkadaşından izin almıştı. Nöbetini devreden hatip, diğer arkadaşının altınlara kavuştuğunu görünce söylenmeye başladı. O sırada orada bulunan Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri aralarına girip nöbetini veren hatibe, "Üzülme, Allahü Teala bunu sana kısmet etmemiş," dedi. O da, "Rızkımın kesilmesine bu arkadaşım sebep olduğu için kızıyorum," dedi. Abdülvehhab Hazretleri de, "O sebep oldu görünüyorsa da aslında sebep o değildir. Arkadaşın ilahi kudretin bir aletidir. Aleti kim hareket ettiriyorsa hüküm onundur. Yoksa aletin değildir. Senin böyle söylemen sopa ile dövülüp de sopayı vurana değil sopaya kızan adamın haline benziyor. Hani sen her cuma hutbelerinde vallahi veren de Allahü Teala'dır, alan da, yükselten de Allahü Teala'dır, alçaltan da demez miydin? Şimdi niçin bunun tersine göre hareket ediyorsun?" deyince o hatip, "Üstadım, hüccet ve ispatlarınla beni susturdun," diyerek oradan ayrılıp gitti. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat ettiler: "Dünyadayken Allahü Teala'nın dinine razı olduğu şekilde doğru hizmet edenler, Allahü Teala'nın kullarının müşküllerini halledenler, mahşerde tahtlar üzerinde, kürsülerde, gölgelerde oturacaklar. Allahü Teala onlarla konuşacak. Onlar için ne hesap var, ne azap var. En zor iş İslamiyete hizmet etmektir. Çünkü Allahü Teala en zor işi en güvendiğine, en çok sevdiğine vermiştir. Peygamberlere ve varislerine vermiştir. Yanan bir evden birini kurtarmak çok büyük sevap olduğu halde cehennem ateşinden kurtarmak yanında hiç kalır. Bir kişi daha yanmaktan kurtulsun diye uğraşmalı. Hiç kimse yanmasın düşüncesinde olmalı. Müslümanlık dünya ve ahiret saadetidir. Allahü Teala'nın en sevdiği şey imandan sonra kullarına hizmet etmektir. Allahü Teala bir kulunu severse ona iki şey verir. Birincisi, sevdiği bir kulunu ona tanıştırır. Eshab-ı kirama Peygamber Efendimiz'i tanıttığı gibi. İkincisi, ona hayırlı bir iş verir. En hayırlı iş, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı iştir. Allah'ın dinini, Allah'ın kullarının ayaklarına kadar götürmek ne büyük zevktir. Tasavvuf, herkesin yükünü çekmek ve kimseye kendi yükünü çektirmemektir. Tasavvuftan maksat, kendini zorlamadan her an Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Mü'mine hizmet ibadettir. Üzmek ise felakettir. Herkesin yaptığı işten ne olduğu, kim olduğu ve tarafı belli olur. Karınca İbrahim aleyhisselamın ateşini söndürmek için su taşırken, yılan ise ateşin artması için üflüyordu. İkisi de hayvan. Fakat ayrı yapıda, ikisi de farklı, tarafını belli ediyor. Allahü Teala kullarını seçiyor, ona göre iş veriyor. Kimisini hayırlı işlerde istihdam ediyor, kimisini kötü işlerde. Ne mutlu hayırlı işlerde istihdam edilenlere. Allahü Teala insanları cennetine davet ediyor. Davetçi olarak da Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Davetiye olarak da İslamiyeti gönderdi. Fakat insanların çoğu bu davete icabet etmedi. Zaten bunun için Kur'an-ı Kerim'de sık geçiyor. Ekserisi kâfir, ekserisi fâsık diye. İnsana lazım olan önce ehli sünnete uygun inanmak, sonra Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, daha sonra tasavvuf yolunda ilerlemektir. Bütün kerametleri bize verseler, fakat itikadımız düzgün değilse halimiz haraptır. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler, itikadımız düzgün ise hiç üzülmemeliyiz. Doğru itikat, düzgün itikat, ehli sünnet itikadıdır. Allahü Teala ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Amin. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri dostlarına şöyle nasihat etmişlerdir. Cehennemlik görmek isteyen, kendi oturduğu halde başkasını ayakta tutan kimseye baksın. Ardından insanların gelmesinden hoşlanan Allah'tan uzaklaşır. Her nimet sahibi haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet tevazudur. Şu üç şey kibirdendir. Sual sormamak, danışmamak, hatasını söyleyene teşekkür etmemek ve insanlardan dua istememek. Allahü Teala ilim gibi, kudret gibi bütün sıfatlarından kullarına biraz ihsan buyurmuştur. Fakat yalnız üç sıfatı kendine mahsustur. Bu üç sıfattan hiçbir mahlukuna vermemiştir. Bu üç sıfatı kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Kibriya, büyüklük, üstünlük demektir. Gani olmak, başkalarına muhtaç olmamak, her şey ona muhtaç olmak demektir. İnsan ise ihtiyaç sahibidir. Allah yaratıcıdır. İnsan ise yaratıktır, fanidir. Bunun için kibirlenmek Allahü Teala'nın sıfatına, hakkına tecavüz etmek olur. Kula kibirlenmek yakışmaz. En büyük günahtır. Tevazu sahibi olabilmek için dünyaya niçin geldiğini, nereye gideceğini bilmek gerekir. İnsan hiç yok idi. Önce bir şey yapamayan, hareket edemeyen bebek oldu. Şimdi de her an hasta olmak, ölmek korkusundadır. Nihayet ölecek, çürüyecek ve toprak olacaktır. Dünya zindanında her an ne zaman azaba götürüleceğini beklemektedir. Ölecek, leş olacak, böceklere yem olacak, kabir azabı çekecek, sonra diriltilip kıyamet sıkıntılarını çekecektir. Cehennemde sonsuz yanmak korkusu içinde yaşayan kimseye tekebbür mü yakışır, tevazu mu? Kibir, kendisini başkasından üstün görmektir. Kibirli, kendini başkasından üstün görmekle kalbi rahat eder. Burada başkasını düşünmez, kendini ve ibadetlerini beğenir. Kibir, kötü huydur, haramdır. Allahü Teala'yı unutmanın alametidir. Çok kimse bu kötü hastalığa yakalanmıştır. Kibirli olan salih insan olamaz. Kibir, diğer günahlardan niçin daha büyüktür? Çünkü kibir, yani büyüklük, ancak Allahü Teala'ya mahsus iken, kulun kibirlenmesi, bir kölenin hükümdarın tacını başına geçirerek, onun tahtında oturup hükmetmesine benzer. Hükümdarın bir emrini yapmayarak suç işlemekle hükümdarlığına sahip çıkmak arasında elbette büyük fark vardır. İşte kibirlenmek Allah'ın emrini yapmamak gibi bir suç değil, bizzat ilah olmak gibi büyük suç oluyor. Bu suçun biraz daha aşağısı ilahlığa ortak olmaktır. hükümdarın maiyetine hakaret eden, onlara üstünlük taslayan ve onları kendi idaresine almak isteyen kimse, bir noktada hükümdara ortak olmuş sayılır. Her ne kadar bunun tahtına oturmak gibi değilse de ona yakındır. Bütün yaratıklar Allahü Teala'nın kullarıdır. Bunlar üzerinde büyüklük, hakimiyet yalnız ona mahsustur. İnsanlara bu şekilde kibirlenen Allahü Teala'ya ortak olmuş sayılır. Aklı olan, kendini ve Rabbini tanıyan hiç kibredebilir mi? İnsan aşağılığını, acizliğini Rabbine karşı her an ishar etmek mecburiyetindedir. Bunun için her an, her yerde aczini göstermesi, tevazu üzere bulunması gerekir. Abidin biri ibadet etmek üzere dağa çıkar. Bir gece rüyasında falan ayakkabıcıya git, senin için dua etsin denir. Abid dağdan iner, adamı bulur, ne iş yaptığını sorar. Adam gündüzleri oruç tutup ayakkabı işlerinde çalıştığını, kazandığı parayla ailesini geçindirdikten sonra fazlasını sadaka verdiğini söyler. Abid adamın güzel bir iş yaptığını anlar. Fakat kendisinin dağda sırf ibadetle meşgul olmasını daha iyi bulur ve tekrar ibadetine döner. Yine gece rüyasında ayakkabıcıya git ve ona bu yüzündeki sararmanın sebebi ne diye sor denir. Abid gidip sorar. Ayakkabıcı, kimi görürsem bu kurtulacak da ben helak olacağım der ve kendimden korkarım. Yüzümün sararması bundandır der. İşte o zaman abid, ayakkabıcının bu korku ve tevazu ile üstünlük kazandığını anlar. Aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Siz o aynanın neresindesiniz? İçinde misiniz, dışında mısınız? Aynanın içinde deseniz, yalan olur, içinde değilsiniz. Yok deseniz olmaz, bakınca görüyorsunuz. Görünen kendiniz misiniz? O görüntü nedir? Bir ipe taş bağlayın ve hızlıca çevirin. Taş dönerken bir daire göreceksiniz. Bu noktayı cevvale denilen daire var mıdır, yok mudur? Var deseniz, taş çevrilmeyince daire yok oluyor. Yok deseniz, taş çevrilince daire görülüyor. Fakat aslında daire yok. Bu görünen daire nedir, nerededir? Bir mübarek zat buyuruyor ki, bunların her ikisi de aslında olmayıp, bizim hayalimizde oluşan vehimdir, görüntülerdir. İşte dünya da hakikatte bulunmayıp, yok olacak bir görüntüdür. Dünya hayatı hayaldir. Hakikat ise ahiret hayatıdır. Dünya hayatı, hakikat olan ahiret hayatının aynadaki görüntüsü gibidir. Nasıl aynadaki görüntü bir müddet durur ve karşısındaki hakikat çekilince görüntü kaybolursa, taş çevrilmeyince daire görüntüsü kaybolursa, dünya da bir gün kaybolacak görüntüdür. Vehmin arkasından koşan hayalperesttir. Hayalin ideali olmaz. İnsanın ideali hayalhane olan bu dünya olmamalıdır. Anne baba hakkı çok önemlidir. Çünkü Allahü Teala böyle bildiriyor. Bundan sonra hoca hakkı gelir. Zaman olarak. Çünkü insanı ateşten kurtaran, dinini öğreten budur. Patron hakkı da çok önemlidir. Çünkü Allahü Teala onun eliyle rızkını veriyor. Bütün bu haklar Allahü Teala bildirdiği için vardır. Yoksa Allah hakkının yanında sıfırdır. Çünkü seni sen yapan, yaratan, her an varlıkta durduran, her şeyini veren O'dur. Nedir Allah hakkı? Birincisi onu tanımaktır, yani inanmaktır. nasıl tanıyıp inanacaksın? Kendi kendine tanıyıp inanmak olmaz. Onun bildirdiği şekilde tanıyıp inanacaksın. Bu nasıl olur? Bu, onun Resulü, Habibi, Muhammed aleyhisselamın bildirdiğine inanmakla, hepsini beğenmekle, gereğini yapmakla olur. İnsanın nefsi, ben haklıyım, ben biliyorum, kimseye ihtiyacım yok der. Halbuki Allahü Teala Resulüne, sen bir şeye karar vermeden önce eshabına danış buyuruyor. İslamiyetin temeli, insanın nefsine karşı gelmek, kibrini kırmaktır. Kişinin nefsini kıran en mühim husus, birine bir şey sormaktır. Neden? Çünkü nefs sormayı sevmez ve istemez. O da benim gibi bir adam der. Eğer size biri iyilik yaparsa, siz de ona kötülük yaparsanız, küfranı nimet etmiş olursunuz. Böyle yapan kimseye nankör denir. İhlassız amel, sahte paraya, içi boş çekirdeğe benzer. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Muhammed bin Emir Hazretleri isminde bir veli, Mekke'de hastalandı. Artık sonunun yaklaştığını anlayıp, vasiyetini yazdı. Bir müddet sonra, kendisinde ölüm alametleri belirdi. Etrafındakiler, devamlı Kur'an-ı Kerim okuyor, hasıl olan sevabı ona bağışlıyorlardı. Muhammed bin Emir Hazretlerinin de devamlı dudakları kıpırdıyor, belli ki son anında Allahü Teala'nın mübarek ismini söyleyerek ölmek istiyordu. Bir ara gözleri kapalı olduğu halde İmam Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerini gördü. Sonra gözünü açtı ve yine İmam-ı Şahrani Hazretlerinin duvardan içeri girip karşısına geldiğini gördü. İmam-ı Şahrani Hazretleri Muhammed bin Emir'in elinden tutup "Haydi kalk, bir şeyin kalmadı." buyurdu. O anda hasta etraftakilerin hayret dolu bakışları arasında ayağa kalktı. İmam-ı Şahrani Hazretlerinin himmeti ve teveccühleri bereketiyle hastalığından bir anda kurtuldu. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, İyilerle beraber olmak çok önemli. Kötü arkadaştan kaçın. İyi arkadaşla arkadaşlık yapmak, kötü insanlardan sakınmak, bu dinin temelidir. Siz istediğiniz kadar iyi olun. Arkadaşınız kötüyse, siz bir gün bozulursunuz. Siz istediğiniz kadar kötü olun. Arkadaşınız iyi ise, bir gün iyi olursunuz. Bir odada cüzzamlı birisi bulunsa, onunla bir kişi 7 sene bir arada bulunsa, bulaşmama ihtimali vardır. Ama kötü arkadaşla bulunana, kötü huyların bulaşmama ihtimali yoktur. Yani mutlaka bulaşır. Bir sepet sağlam meyvenin içine bir adet çürük meyve koysanız, hepsini bozar. Bir sepet sağlam meyve, o bir çürüğü sağlam yapamaz. Akıllı insan,

birleşik kaplar gibi birbirinden istifade eder. Bu yüzden salihlerle bir arada bulunmaya çalışmalı. Ehl-i sünnet itikadında olmayan salih olamaz. Felaketlerden kurtulmak, saadete kavuşmak için sırtınızı dünyaya, yüzünüzü ahirete döndürün. Hedef önde olur. Öne neyi aldığınıza iyi dikkat edin. Her türlü ibadeti yapın fakat istiğfarı terk etmeyin. Allahü Teala'nın mutlaka yakacağım dediği kibirli kimsedir. Din kardeşlerimizi çok seveceğiz fakat kendimizi asla. Cenab-ı Hak sevgili kullarımı gizledim buyuruyor. Yalvarırcasına her müminden dua istemek lazım. Çölde susuz kalanın suya hasreti gibi her müminin duasını almak hasretiniz olsun. Allahü Teala'yı sevmenin ilk şartı bütün Müslümanları sevmektir. Allahü Teala'nın bir kulunu sevip sevmemesi yaptığı işten anlaşılır. Alın yazımız icraatımızdır. İnsanlar neyi talep ederlerse Allahü Teala onu kolaylaştırır. Hatta isteyene istediğini verir. Bu yüzden ahirette kimse diyemeyecek ki bu iş başıma niye geldi? Çünkü onu kendisi istemişti. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Emir Muhammed Defterdar anlattı. Her gece yatsı namazından sonra arkadaşlarla bir yerde toplanır, sohbet ederdik. Alimlerin ilminden, velilerin kerametlerinden anlatırdık. Bir gün yine böyle toplanmıştık. Sohbet anında söz halen hayatta olan İmam-ı Şarani Hazretlerine geldi. Onun büyüklüğünü anlayamayan bazıları aleyhinde dedikodu etmeye başladılar. Ben de onlarla birlik olup aleyhinde konuştum. O gece rüyamda kalabalık bir ordunun Mısır'a bir iç karışıklığı düzeltmek için geldiğini gördüm. Ordu kumandanı Mısır'ın Bab-ül Nasr denilen kapısında durdu ve Mısır'ın sahibiyle görüşüp Mısır'ın anahtarını vermedikçe içeri girmeyiz dedi. Mısır'ın sahibi kimdir dediler. O da Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleridir dedi. Kumandan adamlarından birini gönderdi. İmam-ı Şarani Hazretlerini evinde bulamadılar. Oğlu Abdurrahman'a durumu anlattılar. Abdurrahman babasının müsaade edeceğini söyleyerek anahtarı verdi. Rüyadan uyandığımda yaptığım hatayı anladım. Demek ki bu zamanda Mısır'ın hakiki sultanı Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleriydi. Sabah olduğunda İmam-ı Şarani Hazretlerine gidip talebesi olmakla şereflenmek istediğimi bildirince, talebe olmanız için illa anahtar mı vermek lazımdır buyurarak gece rüyada gördüklerimi bildiğini işaret etti. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri dostlarına şöyle nasihat etmişlerdir. Namazları geciktirmeden kılmalı. Doğru kılınan namaz her kötülüğün ilacıdır. Namaz kılmak yalnız Allahü Teala'dan korkan müminlere kolay gelir. Namazlar vaktinde kılınmaz, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına itaat edilmez ise Allah dört musibet verir. 1. Rızıklar daralır. 2. Hastalıklar artar. 3. Emniyet olmaz. 4. Merhamet kalkar. Evladınıza namazın önemini anlatın ve mutlaka namaz kıldırın. Namaz kılmasına mani her şeyin felaketine sebep olacağını bilmeli ve bildirmelisiniz. Onun istikbalini garantiye almak iyi bir Müslüman olmasıyla mümkündür. Diploma ile istikbal garantiye alınmış olmaz. İyi bir Müslüman olduktan sonra

0: diploma işe yarar. O zaman hem kendisine hem insanlara daha çok faydalı olur. Namaz bir ölçektir. Kim dolu dolu ölçer, onu hakkıyla kılarsa, büyük ecir ve mükafata kavuşur. Kim ki eksik ölçerse, şartlarına ve adabına uygun kılmazsa, Allahü Teala'nın buyurduğu veyli, cehennemi hatırlasın. Bir kimse yemek yerken Allahü Teala'yı ne kadar hatırlarsa, namazda da o kadar hatırlar. Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse, istiğfara ve namaza yönelmelidir. Doğru kılınan namaz, her derdin ilacıdır. Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak, yalandır. Bunu söyleyen, yalancıdır. Gururlanıp böbürlenmek, adi ve bayağı kimselerin vasfıdır. Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimselerle dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir. Sırrını saklamasını bilen, işinin hakimidir. Dinimizde bir şey istemek, zillet, bir şey vermek, izzettir. Menfaatine düşkün insan, sevimsiz olur. Dünya ve ahiret saadeti için, üç şey şarttır. İman, amel ve ihlas. Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler, seni tesiri altına almasın. Sen, İyi bir Müslüman olmaya bak. Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı sabırsızlık gösterme. Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir. İhlas, amellerin afetlerinden kurtulmaktır. Tevekkül, rızkın Allahü Teala'dan olduğuna inanmaktır. Zühd, üç türlüdür. Cahilin zühdü, haramları terk etmektir. Alimlerin zühdü, helal olanların fazlasından sakınmaktır. Ariflerin zühdü, Allahü Teala'yı unutturan şeyleri terk etmektir. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT1'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz, buluştuk yine. Hepimize güzel bir gün diliyoruz. Yavaş yavaş havanın ısındığı, yaz mevsiminde olduğumuzu yeniden hatırladığımız bir sabahtayız. Günümüz güzel geçsin. Türkiye'nin güneyinde hava çok sıcak. Tatilde olanların işine geliyordur bu ama orada yaşayıp çalışmak zorunda olanlar için tabii gerçekten çok zor. O bir günlük cumartesi günkü serinlik, hani böyle şey gibi, hep böyle gözünüz kapalı böyle bir gün gözünüzü açıyorsunuz. Öyle iyi geldi hepimize. Ama tabii ki Temmuz ayı ortalamasına baktığınızda uzun yıllar boyunca hiç bu kadar serin bir Temmuz günü yaşanmamış İstanbul için söyleyelim. Yani biz bugün program içinde birazdan sağlık konuşacağız. İkinci bölümümüzde biliyorsunuz sağlık konuşuyoruz. Bugün de biraz yaşlılardan konuşacağız. Düşmeler yaşlılar için çok riskli. Özellikle bu mevsimde dışarıda yürürken ıslak zeminler, işte balkon yıkanmıştır, banyo ıslaktır, mutfakta yere bir şey dökülmüştür. Bu tür zeminler yaşlılar için hakikaten hayati kırıklara yol açabiliyor. Hatta ileri yaştakiler için bazen bir çatlağın oluşması için herhangi bir darbeye, düşmeye, bazen dokunmaya bile gerek yok. O kadar inceliyor ki kemikler, insanlar oturduğu yerde, durduğu yerde küçük çatlaklar, mikro çatlaklar oluşabiliyor. Sonra en küçük bir darbeyle işte bu mikro çatlaklar daha büyük çatlaklara, kırıklara dönüşebiliyor. Belli bir yaştan sonra biraz daha dikkatli olmak lazım. Hareketler bu yüzden de yavaşlıyor zaten. Destek almak, eğer böyle bir şikayetiniz varsa bir walker'la yürümek. Bunlar tabii insan için... Ya ben buraları böyle 2 saatte bir temizlerdim. O mutfakta bir yemekler, bir oraya bir buraya koştururdum, o yıllar geride kalıyor maalesef. O koşturduğunuz merdivenleri patır kütür inip çıktığınız. Özlüyor tabii ki insan, özlemez mi? Ama gün sonunda her yaşın kendine ait bir güzelliği var. Yeterince şey biriktirdiyseniz bu ne olabilir? Dostlar, akrabalar, iyi alışkanlıklar, hafızanızı diri tutacak güzel davranışlar, bunları biriktirdiyseniz işiniz biraz daha kolay. Mesela çiçeklerinizle ilgilenmeyi seviyorsanız her yaşta ilgilenebiliyorsunuz. Yaş ilerlese de çiçekler sizinle konuşmaya devam ediyor ve bazen de sadece siz duyabiliyorsunuz. Evdeki kediniz, onunla ilgilenmeye devam edebiliyorsunuz. Güzel bir kahve pişirip bir balkonda oturup içmeye devam edebilirsiniz. Bunun için biraz hareketli olmak lazım gençlik yıllarımızda ve vücudumuzdaki kas kütlesiyle esnekliği kaybetmemek lazım. Bunları koruduğumuz sürece ileri yaşta elbette biraz değişeceğiz, farklılaşacağız, yavaşlayacağız ama en azından kimseye ihtiyacımız olmadan yaşamaya devam edeceğiz. Birilerine ihtiyaç duymak, birilerine muhtaç olmak, hangi yaşta olursanız olun, tabii ki gençler için daha zor. Ama ileri yaşta da böyle belki doğurduğunuz, büyüttüğünüz, belki doğduğunu gördüğünüz, büyümesine yardımcı olduğunuz çocuklarınız, sorunlarınız şimdi sizin kolunuza girip yürüyorsa, ha ona da ne mutlu diyelim. Ona da ne mutlu diyelim. Yani kolunuza giren biri varsa, sizinle ilgilenen, yemek pişiremiyorsanız pişiren, temizliğinizi yapan, evinizle ilgilenen, sizinle ilgilenen, gelip sohbet eden, bir kahve pişiren birileri varsa ona da ne mutlu diyelim. Ama tabii ki gün sonunda birilerine ihtiyaç duymak. Bilmiyorum ki, bağımsızlık duygusu mu acaba insanı motive ediyor hayatta? Yani kendine yetmek, bir şey yapmak, karar vermek veya çay içmek istiyorum, çay demledim, içtim. Yaşlısınız, çay içmek istiyorsunuz, bekliyorsunuz ki biri size çay versin. Ya bir kahve olsa da içsem, kalkayım yapayım bir kahve, aman bir kahve. Yaptınız, pıt pıt oturdunuz balkonda, çiçeklerin arasında içtiniz. Ama yaşlısınız, kalkamıyorsunuz yerinizden. Bekliyorsunuz ki biri size bir kahve yapsın da beraber içesiniz. Ya da biri size bir kahve getirsin de aklınızdan geçen o güzel, işte burnunuzun ucuna kadar gelen o güzel koku gerçek olsun. Sadece ailemizdeki değil, bazen komşularımızdaki yaşlılara da biraz daha farklı gözle bakmak lazım. Bazen işte kapısını çalmak, Emine teyze bakkala gidiyorum, bir şey lazım mı sana? Ya işte bir şu yemeği pişirmiştim, sana da bir tabak vereyim. Ya o bir tabak yemek onun 2 öğünü. Yaşlı bir insan ne kadar yiyecek? Yani bir tabak yemekle onu 2 öğün ne pişireceğim ne yiyeceğim derdinden kurtarıyorsunuz. Yaşlanmadığımız için ne hissettiklerini bilmiyoruz. Şimdi mesela ben gençlerin ne hissettiği konusunda bir sürü şey söyleyebilirim size. Şimdi Ahmet ana kumanda masamızda. Ben Ahmet'in aklından geçenlerin %100'ünü değil ama 60'ını 70'ini tahmin edebilirim. Neye üzülüyor, ne düşünüyor,
çok kişisel olmamakla birlikte bir gencin bu yaşta ne endişeleri olabileceğini biliyorum. Çünkü ben o yaşlardan geçtim. Ama ben 90 yaşında bir yaşlının cam kenarında oturup dışarı bakarken ne düşündüğünü tahmin edemem. Çünkü yaşamadım. Yani Allah ömür versin o günleri sağlıkla görelim ama o yüzden ya boş ver. Aa ne olacak? Niye yanlış anlayacak ki? Demek yerine yaşlı bir insanın bizim sözlerimizden nasıl etkileneceği konusunda daha geniş bir ufka sahip olalım. Biraz daha geniş düşünelim. Karşıdan karşıya geçerken yardım etmek. Ya ne kadar enteresan. Şimdi biz burada karşıdan karşıya geçerken birilerine yardım etmekten konuşurken başka birisinin aklından yaşlı bir insan emekli maaşını çekerken onu dolandırmak geçiyor. Aynı insanlar değil miyiz? Aynı dünya üzerinde yaşamıyor muyuz? Aynı oksijen, aynı güneş değil mi? İşte ne bileyim, aynı ekmeğin köşesine peynir koymuyor muyuz? Yanına çay içmiyor muyuz? Ne yani? Derdimiz ne? Farklılaştığımız yer neresi? İşte bilmiyorum, belki yaşlanmadığımız için aslında o emekli maaşını onun cebinden alıp gidip iki gün sağda solda saçma saçma harcamak bize o insana anlamlı geliyor. Anlamsız tabii de, hani bir şey yapmış oluyor. Ama o insan belki bir ay boyunca başkasına muhtaç oluyor, maaşı yok. Faturasını ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor. Bakkala markete gidemiyor, borç yapıyor. Onu belki aylarca ödüyor. Belki üzülüyor. Zaten rahatsızlıkları var. Belki o üzüntü o rahatsızlıkları tetikliyor. Başka bir bakış açısına ihtiyacımız var galiba. Hayata dair biraz daha başka bir şeye dönüşmemiz lazım. Genç için, yaşlı için, mesela genç bir insanı işe alıp ona bir iş öğretmek var. Genç yaşta birini alıp onu dolandırıcılık öğretmek var. Çağrı merkezi kuruyorlar, insanları dolandırıyorlar. O çağrı merkezinde çalışan genç yahu gidip bir herhangi bir bankanın çağrı merkezinde de çalışabilir. Bir dolandırıcının çağrı merkezinde de çalışabilir. Yani neden ona böyle bir iş imkanı sunuluyor ki ya? Neden bir genç bir dolandırıcının çağrı merkezinde çalışmak zorunda kalsın? Neden bir genç sokakta dolaşıp kimin cebinden ne alabileceğine baksın? Neden bir genç bunu yapsın? Neden kendine bir kariyer, bir eğitim, bir aile kurmak, bir iş kurmak hayali içinde olmak varken ya kimin cebinden para sarkıyor, şunun da cebi açıkmış, ondan kimin telefonu masanın üstünde kalıyor, adam düşmüş hasta düşmüş yere bayılmış, küçük çocuk da değil, kerli perli adam gidiyor cebinden cüzdanını alıp içinden para alıyor. Yani programın başında böyle çok hassas konulara girdik ama gerçekten neden diyorum ya, hani aynı güneşse onu çarpıyor, bizi niye çarpmıyor? Aynı oksijense onu yakıyor, bizi niye yakmıyor? Yani biraz bakış açımızı değiştirelim ne olur hayata. Bir kere geliyoruz, herkes öyle ve başkalarının hakkımda ne söylediği zerre kadar umurumda değil. Ahmet benim için ne düşünüyor? İnşallah iyi düşünüyordur. Ama asıl mesele ne biliyor musunuz? Yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Asıl düşünmemiz gereken şey başkalarının bizim için ne düşündüğü değil. Bizim yaptıklarımızın hesabını verirken yüzümüzün ne hal alacağı. Hiç kimse için yaşamayın. Annem ne der, babam ne der? Tabii ki sosyal hayatın içindeyiz. Tabii ki bunlar önemli. Ama gün sonunda hepimizin aklına mıh gibi çakması gereken tek bir şey var. Ben yaptığım iyi, kötü, her şeyin hesabını vereceğim. Bu kadar. Bunu bildiğimiz an asla bilerek kötü bir şey yapmayız. Bilmeyerek yanlış yapmışız, hata herkes yapar. Ama bilerek, isteyerek bir insana zarar vermek, canına malına kastetmek, onu zor durumda bırakmak. İş yerlerinde ne dolaplar dönüyor. Yani ne yapsam yayında da şu Ahmet'i böyle bir zor durumda bıraksam. Mesela yayındayız ya şimdi. Yani bir şey yapsam da şu Ahmet'in böyle bir el kolu birbirine dolaşsa. Şimdi bunu niye düşüneyim ki? Yayındayız, beraberiz, bir ekibiz. Amacımız bu yayını birlikte güzel yapmak. Çıktıktan sonra Ahmet teşekkür ederim, eline sağlık, çok güzeldi abla, ne demek, her zaman bekleriz. Böyle bir diyalogla ayrılmak yayından. O yüzden dediğim gibi biraz kendimize ve yaptıklarımıza dönüp başkaları için değil ama kendimiz için karar vermek lazım. Bu yaptığım bana yakışıyor mu? Bu yaptığımın hesabını verebilir miyim? Hiç kimse görmüyor ama benim bu yaptığımın hesabını vereceğim bir gün gelecek ve asıl sorumlu olduğum yere hesap vereceğim. Yani ben orada
hiç kimse görmeden hırsızlık yapmışım, kameralar da yok, kimse de görmemiş, bu telefonu almışım çıkmışım buradan, yani bir kimsenin görmediğini zannetmek zaten büyük yanılgı da. Yani ben Allah'ın huzuruna gittiğimde nasıl vereceğim bu telefonun hesabı? Telefon ya, olsa da olur olmasa da olur. Ne olur aldın sattın 3 kuruşa bu telefonu, çalıntı mal zaten. Ne olacak 3 kuruş parayla, 2 gün 3 gün idare edeceksin. Bir insan 2 gün 3 gün aç bile yaşayabilir. Hırsızlık yapmak zorunda değiliz. Başkalarının malına göz dikmek zorunda değiliz. Kendi malımız bizim için ne kadar kıymetliyse başkalarınınki de o kadar kıymetli.

Hemen bir takvim yaprağımıza bakalım. Düğün çorbası, domatesli yumurta, makarna demiş takvim yaprağımız. Menemen ve makarna muhteşem ikili, kurtarıcı. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Ne pişirelim ne pişirelim. Kararsız kaldığınızda hadi bir menemen yapalım. Taze çıtır ekmekle ne güzel olur. Sadece kahvaltı değil valla. Akşam yemeklerinin de kurtarıcısı. Hava sıcak, bir de insan çok fazla bir şey yemek istemiyor. Ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Sofraya oturuyorum. Hakikaten sıcaktan insan bir iki kaşıktan sonra doymuş hissediyor kendini. Hep böyle soğuk bir şeyler içmek. Tam da şimdi işte karpuz peynir mevsimindeyiz aslında. Böyle biraz serin serin hissetmek için ideal yemekler bunlar. Karpuzlar, peynirler, tercihlerimiz biraz daha bunlar olacak galiba seni, mevsim bitene kadar. Bu arada yine önemli bir detay. Şimdi çalışanlar için kahvaltı sabah hafta içi pek yapılabilen bir şey değil. Yani dışarıdan bir şey alıyorsunuz, evden bir sandviç götürüyorsunuz belki. Ama bildiğinizce sofra kuralım, kahvaltı edelim, insan özlüyor. Bazen aynı kahvaltıya akşam yemeğinde de düşünebilirsiniz. Yani çalışan biri olarak fikir olsun diye söylüyorum. İşte güzel bir menemen yapabilirsiniz. Patatesli yumurta yapabilirsiniz. Ben çok severim. Küp küp doğrayıp patatesi kızartmak. Sonra üzerine bolca yumurta. Ama böyle omlet gibi değil. Ben böyle biraz daha karıştırarak yapmayı seviyorum. Üzerine pul biber, karabiber mutlaka. Acı olacak bu yemek. Ve böyle çok da yumurtası pişmeyecek. Yani böyle hafifçe böyle bir nemli kalacak. Onun da yanında çıtır ekmek. Vallahi isterim, kusura bakmasın hiç kimse. Ben istediğimi söylüyorum ama yer miyim yemez miyim bilmiyorum. Mümkün olduğunca beyaz ekmekten tabii ki uzak kalmamız lazım. Tamam, tam bu da ekmeği yiyelim yanına. Bir dilim yiyelim bir şey. Yanında güzel bir çay demlenir. Bunun yanına bir parça peynir alınır. Başka da bir şeye ihtiyaç yok yani, öyle kahvaltı sofrası teferruatlı. Belki bir iki dilim domates kesebilirsiniz. Neden olmasın? Keyifli, güzel olabilir.

Ne pişirirseniz pişirin de bu mevsimde biraz serin olmasına gayret edin. Soğuk çorbalar çok seviliyor, tercih ediliyor. Soğuk çorba dediğiniz şey hani ayranın içine bir şeyler katmak aslında. Ama bu ayranı yaparken de süzme yoğurtla yapmak ve çok da ayran kıvamına getirmemek lazım. Ne katabilirsiniz içine? Haşlanmış yeşil mercimek olabilir, buğday olabilir. Aşure yaptığınız buğdayınız kaldı, onu değerlendirebilirsiniz. Bütün kuru baklagiller olabilir hepsi. Tüm yeşillikleri doğrayabilirsiniz. Nane, dereotu, roka, tere, bunların hepsi olabilir ama en çok dereotu, nane. Maydanoz değil o kadar ama dereotu özellikle bu çorbaların vazgeçilmezi. Nane yine aynı şekilde, taze nane olabilir. Tam mevsimindeyiz. Bunların hepsi çok yakışır. Üstüne yağ gezdirenler var hani çorbaya benzesin, biraz cacıktan ayrılsın diye. Ben üstüne ekstra yağ eklemekten yana değilim. Zaten yoğurdun içinde yağ var. Çok besleyici. Böyle bir büyük kase çorba. Hakikaten bir ana yemek gibi, içinde işte ne bileyim haşlanmış mısırıyla, kuru baklagilleriyle, nohutuyla, fasulyesiyle, ne geliyorsa aklınıza baklagil deyince mercimeğiyle, buğday zaten var içinde, yarma. O da böyle bir kıvam katıyor zaten. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel oluyor. Bu mevsimin vazgeçilmezi. Birkaç dilim karpuzla beraber yanına başka hiçbir şey istemez insan. Bir de tabii buğdayın hakikaten insanı tok tutan bir tarafı var. Yani yarma dediğimiz şey, aşurede kullandığımız buğday insanı daha uzun sürede tok tutuyor. Bunu da unutmayalım. Efendim biz bu saat için artık yavaş yavaş izninizi isteyelim. Sağlık konuşmak üzere buluşacağız ikinci bölümde. Bu sıcak haftada lütfen kendinize çok dikkat edin. Serin esintili yerlerde olmaya, bol su tüketmeye gayret edin. Spor yapmayı seviyorsanız, hareketli olmayı seviyorsanız bunu çok sıcak saatlere bırakmayın. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor İrfan Öztürk ile birlikteyiz. Geriatrik kırıkları konuşacağız bugün. Ne demek geriatrik kırıklar? Yaşlılıkta görülen ve tedavisi nispeten daha zor, daha fazla emek isteyen kırıklardan bahsediyoruz. Hocam merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sizi yeniden görmekle mutluyuz.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün konu tabii geriatrik hastaların kırıklarından bahsedeceğiz. Geriatrik hastalar genellikle yaşlı hastalar. Biz geriatri deyince tabii yaşlılık kavramı gün ve gün değişmesine rağmen 65 yaş üzerindeki hastaları daha çok kastediyor. Ortopedi ve travmatoloji olarak 65 yaş üzeri hastalarda olan problemlerle ilgilenen bölüme bizde geriatrik ortopedi diyor. Son yıllarda bu geriatrik ortopedi çok popüler olmaya başladı.
0: Neden? Yaş ortalamasının artması mı ortalama?
1: Tabii şimdi sonuçta insan sağlığı, bakım, tıbbın gelişmesi derken ömrümüz çok arttı. Bebek ölümleri, sağlıklı ilerlemeler var filan derken dünyada bir gelişme var. Dolayısıyla yaşlı nüfus çok artmaya başladı. Mesela bu konuda bir şey, benim bilgim şöyle. Mesela şu anda Amerika'da, Birleşik Devletleri'nde toplumun %13'ü 65 yaşı üzerinde.
0: %13'ü. Büyük bir oran.
1: Büyük bir oran. Ve oradaki literatüre göre bu oran 2030 yılında, yani bundan işte 7 yıl 8 yıl sonra %20'lere çıkacağı söyleniyor.
0: Aslında dünya nüfusu yaşlanıyor. Türkiye'de de bunu çok konuşuyoruz.
1: İşte
0: hocam.
1: Dünya nüfusu yaşlanıyor. Tabii yaşlılıkla beraber bazı problemler ortaya çıkmaya başladı. İşte geriatrik oradan ortaya çıktı. Şimdi mesela Avrupa'da bu geriatrik yaş daha da fazla. Yani 2030'larda veya da 2040'larda %25'lerde bekleniyor Avrupa'da yaşlı nüfus.
0: Yani bu ne demek? Aşağı yukarı nüfusun
1: dörtte biri.
0: Dörtte biri.
1: Tabii. Şimdi yaşlanmalarla beraber ne oluyor? Bu hastaların bir de dahili problemler, genel sağlık durumuyla ilgili problemler ortaya çıkıyor. Adeliler zayıflıyor. Refleksler azalıyor. Demans artıyor. Kemiklerde osteoporoz dediğimiz son yılların, son çağın bir hastalığı ortaya çıkıyor. Kemik zayıflığı, kemik kırılganlığının artması osteoporoz. Yani kemikler çok zayıflıyor. Dolayısıyla bunlar artınca bu tür hastaların tedavisi de zorlaşıyor. Yani olduktan sonra yani bu sırf kırıkla uğraşmıyoruz. Bir de bu kırık öncesi hastaların dahili problemleri de uğraşmak gerekiyor. Dolayısıyla bu hastalar biraz farklı. Yani genç insanla yaşlı insanlar arasında kırıklarda özellikle büyük farklılık var. Bir defa mesela gençlerde çok şiddetli travmalarla kırık olurken yaşlılarda çok basit düşmeler. Ev içinde hafif çömelir gibi düşmekler. Basit bir ev için ayağı kayıp düşmeler kırıklara neden oluyor, olabiliyor. Çünkü burada şimdi biz de düşsek mesela diyelim, biz de belli bir yaşa geldik ama mesela genç birisi düşse kolay kolay şöyle kırık olmaz. Çünkü bir düşme refleksi var, önleme refleksi var. Propriosepsiyon diyoruz biz ona. O var. Adelilerde bir tonus var, gerginlik var. Adelilerin bir güçlü kuvveti var. Bunlar kırılmaya biraz mani oluyor. Kemikler de kuvvetli ama yaşlı hasta düştüğü anda bu mekanizmanın hiçbirisi olmadığı için de çok basit kırıklar olmakta.
0: Kendisi anlatırken de öyle söylüyor. Ya bir şey yapmadım ki diyor. Ayağım şöyle küçücük bir döndü. Evet, aa, kırılmış.
1: Evet, maalesef öyle. Şimdi bir de osteoporoz tabii ayrı bir sıkıntı. Bu menopoza bağlı da olabiliyor. Bazı hastalıklara bağlı da olabiliyor. Sonuçta yaşlılığa bağlı olan bir durum osteoporoz. İşte bunun mümkün olduğu kadar işte kırık olmadan onun da osteoporozunu da ortaya konup varsa tedavisini yapmak lazım. Günümüzde birçok tedavi metodu var. Onlara girmeyelim. O ayrı bir konu olabilir. Dolayısıyla bu hastaları ne yapmamız lazım? Yaşlı hastaları korumak lazım.
0: Evet, neden kalmak? Kendisinin artık yaşlandığını da galiba biraz kabul etmesi lazım, değil mi?
1: Tabii çok etmesi lazım. Kendi yani yaşını aşacak işlerden kaçınacak, hareketlerden kaçınacak tabii. Bir de bu hastalar çok çabuk düşüyorlar. Düşmelerin bir sürü sebebi olabilir ama düşmeleri engellemek lazım. Bu hastalar niye düşüyor derseniz bir defa zaten yaşlı hasta, dengesini kaybetmiş, adale gücünü kaybetmiş bir hasta, basit bir travmada işte rahatlıkla düşebiliyor. Düştüğü zaman da kırık olabiliyor. Ev içinde mesela o zaman ne yapacağız? Ev içinde düşmeyi engelleyecek ortamı ortadan kaldırmamız lazım. Mesela evin içinin mümkün olduğu kadar yaşlı hastalarda aydınlanmasının çok iyi olması lazım. Gece ve gündüz.
0: Loş olmayacak.
1: Loş olmayacak, karanlık olmayacak. Gece kalktığı zaman hemen aydınlık olacak, kalkacak, tutunacak, dikkatli bir şekilde yürüyecek. Birden kalkmayacak, yavaş yavaş kalkacak. Etrafta fazla eşya olmayacak, takılacağı.
0: Kayacak,
1: zemin kaygan olmayacak, ıslak olmayacak. Terlik giyiyorsa giymesi lazım, kaygan terlikler kullanmayacak. Veya ayakkabılar mümkün olduğu kadar yere sabit basabileceği altı lastik ve terlikler giymesi lazım. Tutacaklar çok önemli. Yani duvarda veya özellikle tuvaletlerde tutacaklar önemli. Trabzan mı diyoruz? Onların evet, çok iyi olması lazım. Gerekirse yoksa yardımcı tabii ya, mutlaka yaptırmak lazım. Işıklandırmayı ona göre, aydınlatmayı ona göre yapmak lazım. Baston kullanmasını kullanacak yaşlar yenip kullanmak istemiyorlar. Hı. Sevmiyorlar. Baston deyince ya benim annem de 80 küsur baston deyip annem kullanmak istemiyor. Hı. Yani biz istiyoruz ki yani elimizde koruyucu olarak, destek olarak baston da kullansınlar istiyoruz. Alafranga tuvaletler kullanmaları lazım. Alaturka tuvaletleri zor artık. Bunlar, zor. Onları da ayarlamak lazım. Zor. Dolayısıyla düşmeleri de engellemek lazım.
0: Banyolar özellikle hocam. Çok tabii, da iyi yollarda tabii, banyo düzenlemesi tabii, çok önemli.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu tabii düşecekler, buna rağmen yine düşecekler ama bu tedbirler alırsak düşme ihtimali biraz azaltmış olur. Ama yine de mesela bu hasta mesela ne diyelim, nörolojik problemi varsa denge bozukluğu düşebilir. Gözleri görmeyen bir hasta işte etrafta bunlara takılıp düşebilir. Onun için demanslı hastalar düşebilir. Adale tonusu azalmış. Mesela artrozu var diyelim. Kalça ve de dizinde kireçlenme diyoruz halk tabiri. Ama biz artrozun tıbbi terim olarak adı. Artrozu varsa bu insanların düşme riski biraz daha fazla oluyor. İşte o zaman onların tedavi edilmesi lazım. Gözü iyi görmeyenler gözlük kullanacak. Gözün işte kataraksı varsa tedavi ettirecek.
0: Hocam o zaman biz şöyle demeliyiz galiba. Düşmeye sebep olabilecek riskler nelerse onları evet, en azından insan kaynaklı, çevre kaynaklı onları en aza indireceğiz.
1: Evet, en aza indirmek zorundayız. Yani sonuçta bu hastaların kırık öncesi bakımı, kırık öncesi yaşamını ayarlamak yani lazım, gerekiyor. Yani bunu aileleri bu konuda bilinçlendirmek lazım. Belki bu tür programları biraz fazla yapıp çünkü yaşlı toplum arttığına göre bunlara göre bir bakım veya da bir yol bulacağız. Multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Yani mesela hastane öncesi dönem, bir hasta oldu hastaneye yattığı dönem, hatta hastaneden sonraki dönemi de çok iyi programlamak lazım bu hastalar için.
0: O zaman şöyle düşünelim. Ev, yaşam koşulları, kişisel sağlık ve beslenme, hatta belki günlük küçük küçük aktiviteler hepsini hayatı iyileştirecek faktörler olarak ortaya koyup kişisel bir şekilde hastanın uygun zamanı, uygun sporu, yürüyüşü, yüzmesi neyse, bunları şöyle düşünmek lazım bence. Hastalansa, kırılsa, yani düşse ve bir kırık olsa bakmak çok daha zor. Yani hayat düzenimizi çok daha fazla değiştirecek, anneden babadan bahsediyorsak eğer. O zaman öncesinde hayatını iyileştirecek düzenlemelere vakit ayıralım.
1: Evet, biraz bunlara bakacağız ama bu tabii biraz ekonomik, biraz sosyal, biraz gelişmişlikle alakalı şeyler olsa gerek. Yani çünkü bunların hepsi bir isterse bir maliyet getirecek. Ama yine de her insan bir kıymettir. Bana göre her insan bir dünya, kendi dünyası. Onun için her insan çok kıymetli. Bebeğinden tut en yaşlısına kadar. Benim eşim de nörologtur. Özellikle yaşlıları anormal sever yani. Hmm. Çok, ne kadar hasta yaşlıysa o hastayı o kadar çok sever. Çünkü onların daha çok sevgiye ihtiyacı. Bazen günlerce konuşacak adam bulamıyorlar. Konuşamıyorlar tabii. Onun için bunlara tabii değer vermek lazım. Tabii yaşlılarda diyelim ki kırık oldu. Hı hı. Kırıkların tedavisi de gençlere göre farklı. Mesela gençlerde biz bir tedavi yaptığımız zaman daha stabil bir ameliyat yapabiliyoruz. Yani stabil derken kemikleri karşı karşıya gidiyor, daha böyle sağlam bir tespit yapabiliyoruz. Ama yaşlılarda bu tespit, kemikler zayıf olduğu için olmuyor. Yani instabil diyoruz biz bunlara. Böyle olunca da bu sefer kırıklardan sonra komplikasyon olma şansı biraz daha fazla oluyor. Sistem bozuluyor.
0: Basit bir ameliyat bile riskli bir ameliyata dönüyor.
1: Tabii riskli bir ameliyata dönebiliyor. Dolayısıyla komplikasyon fazla oluyor. Komplikasyon fazla olması ne demek? Şimdi bu hastayı sen iyileştiremezsen, bir an evvel günlük yaşamına kazandıramazsan, bir an evvel ayağa kaldıramazsan, bir an evvel yürütemezsen, rehabilitasyona başlayamazsan, bu hastalarda bizim tıbben kullandığımız kelimeler mortalite ve morbidite artıyor. Yani morbidite genel sağlık durumunun düşüklüğü olmuş oluyor. O bozuk oluyor. Bir de ölümler oluyor. Mortalitede ölüm oluyor. Yani bunlar fazla oluyor. Bu en fazla biz kalça kırıklarından sonra görüyoruz.
0: Evet, o kalça. Biz şimdi giriyatrik kırıklar deyince en çok kalça kırığını mı görüyoruz hocam? Yani daha çok buradaki kırıklar nasıl kategorize edebiliriz? Daha çok kalça kırığı mı?
1: Belki sayıya vurursak kalça kırığı en fazla mıdır? Net bir şey söylemeyeceğim. Toplumlara göre biraz değişmekle birlikte bazen omurgalarda ezilme kırıkları bazen kendiliğinden de olabiliyor. Yavaşça çökme kırıkları oluyor. Onlar da fazla olabiliyor. Fakat düşmelere bağlı en çok gördüğümüz kırık yaşlılarda kalça kırıkları, el bileği kırıkları, el bileklerine çok sık olur. Omuz kırıkları olabiliyor. diz bölgesinde işte biz tibia dediğimiz kaval kemiğinin üst ucunda bir kırık olabilir. Ayak bileğinde kırıklar olabilir. En çok kalça kırıkları. Hmm. Ve bunlar en tehlikelisi de kalça kırıkları. Şimdi kalça kırığın özelliği şu. Şimdi yaşlı hastayı bir an evvel kırık öncesi seviyeye getirmek lazım. Yani yürüyorsa yürür hale, oturuyorsa oturur hale, spor yapıyorsa spor yapar hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla iyi bir tespit, iyi bir tedavi yapmamız lazım ve iyi bir rehabilitasyon yapmamız lazım. Yani bu hastaların tedavi ettik, 1,5 ay yatıralım, kırık kaynasın kendi haline dediğin zaman hastayı kaybederiz. Zaten orada kaybedin. Bir defa hareketsizlik, yatmaya bağlı, yatalak olmaya bağlı, yatmaya bağlı başka komplikasyonlar da gelişiyor. İşte bu insanlarda komorbid dediğimiz bir sürü hastalıklar var. İşte ne bileyim anemi gibi, işte diyabet gibi, beyin problemleri, nörolojik problemler olabiliyor, kardiyovasküler problemler, böbrek problemleri. Dolayısıyla bu hastalar mümkün olduğu kadar fonksiyonel bir hale getirmezsek bu hastayı yatırarak kaybedebiliyoruz. Onun için bu hasta ayağa kaldıracağız. Dolayısıyla doğru bir tedavi yapacaksın. İşte kalça kırıklığına ayağa kaldırmak biraz daha zor olabiliyor. Tabii zor olduğu için biraz daha riskli olabiliyor. Daha ölümcül olabiliyorlar o yüzden. Ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Eğer kalça kırıklı hastanın ameliyat öncesi bazı problemleri varsa bunların ameliyattan sonra bir yılın içinde ölüm riskleri yani o zaman %25'leri falan geçebiliyor.
0: Mesela kronik bir hastalığı varsa kalp, ya, böbrek tabii, gibi, diyabet gibi vesaire.
1: Ama eskiye nazaran biraz daha iyiyiz tabii. Yani tıbbın gelişmesiyle beraber bu yaptığımız ameliyatların kalitesi de arttı tabii bu ara son yıllarda. Dolayısıyla bu hastayı bir an evvel ayağa kaldırıp yürütmeye çalışıyoruz. Tam bastırmasak bile ayağa kaldırıp hafif bastırarak veya da tam bastırarak yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunların kayıpları önlemiş oluyoruz. Yani yatmaktan kurtarmak lazım. Yaşlı hastalar bize geldiği zaman bizim poliklinimize illa kırıklı olması şart değil. Doktor bey benim yürümem lazım. Doktor bey beni yürüt.
0: Ayağa kaldır.
1: Beni yani hayır yürüyen hasta bile ayağında bir problem var. Benim yürümem lazım. Bu problemi çöz. Ya ben ne olur beni yürüt. Ben yürümezsem mahvolurum diyen çok hasta var.
0: Hocam psikolojisini de yükseltmeye çalışıyor tabii, yürüyerek. Tabii, hareketli tabii, olarak kimseye tabii, ihtiyaç tabii, duymayarak.
1: Tabii. Yani o yüzden bu insanları bireysel olarak kendi kendine yetebilen bir hale getirebilmek lazım yaşlı hastaları. Evet. Bunun için İlla bizim tıbbi olarak ortopedi bir şey yapmamız gerekmiyor. Bütün sosyal olarak da gerekli belediyeler, gerekse işte ne bileyim sosyal kurumlar, hükümetler falan bunlarla ilgili tedbir almaz. Çünkü çağımız hakikaten geriatrik insan çağı, yaşlı hasta çağına doğru gidiyoruz. Emekli sayısı artıyor.
0: Evet. Hocam aslında bu yatırımları ileride kendimize yapıyormuş gibi düşünmeliyiz. Tabii. Çünkü bizim de ileride ihtiyacımız
1: tabii,
0: olacak.
1: Tabii. Bakım evleri. Bakım evleri tabii biraz daha gelişmesi lazım. Şöyle bir bilgimiz var. Mesela hastalar kalça kırıklarından sonra eve giden hastalarla bakım evine giden hastalarla bir araştırma yapmışlar. Bakım eve gidenler daha fazla ölümcül olabiliyor, ölebiliyorlar yani onlar bakılıyor.
0: Tam tersi düşünülür değil mi orada doktor?
1: Aile sevgisi mi, aile nedir bilmiyorum. Öyle bir şey de var muhtemelen. Moral bu önemli. İyi, orada işte, tabii. Orada yani sonraki iyi bakım olsa belki bir şey olmaz da yani zoraki bakımlar varsa bilmiyoruz orada yaşamadık da bilmiyorum. Onun için bilmiyorum ama öyle bir şey var bilimsel tespit. Yazı ve tespit var yani. Onun için bakım evleri biraz daha sıkıntı ama yine de bunların geliştirilmesi lazım.
0: İhtiyaç duyacağız çünkü. Hocam gelelim yine kalça kırıklarına ya da protez uygulamalarına. Sadece kalça için demeyelim, diz için de. Protez uygulamalarından çok sık bahsediyoruz. Eskiden bir hastaya sana protez takacağız dediğinizde mutlaka önce bir ya hocam yapmasak mı yok mu başka çaresi derlerdi. Ama şimdi bu fikre özellikle teknolojinin de değişmesi ve gelişmesiyle sanki daha sıcak bakıyor gibi hastalar. Protez uygulamalarında hangi noktadayız ve vücuda kabul edilmesi edilmemesi yeniden harekete geçmesi kişinin ayağa kalkması konusundaki başarı oranları nedir?
1: Şimdi protez cerrahisi özel bir durum. Benim de sevdiğim konu. Ben de daha çok kalça ve diz protezleri konusunda kendimi yetiştirmeye çalıştım. Şöyle bir şey diyeyim. Gerek bizler doktorlar, gerek teknoloji, gerek endüstri bu konuda çok gelişti. Yani bundan 30 sene öncesi gibi değil. Yani çok farklı ilerlemeler var. Dolayısıyla daha önce bu üç konuda yetersizlikler nedeniyle başarısız sonuçları biraz sayısı fazlaydı. Yani burada sadece bizim hekimlerin teknik olarak bilgisinin yetersizliğinden bahsetmiyorum. Daha çok malzemelerle ilgili problemler vardı. Protezlerin bir gelişme çağı vardı. Bugün protez dizaynlarında belli bir noktaya geldik. Yani ortak bütün firmalar, bu protez yapan firma ortak bir noktaya buluşmuş gibi neredeyse. Dolayısıyla dizayn belli olduktan sonra en iyi dizaynı bulmaya çalışıyorlar. Bugünkü dizayn tabii gelişecek, gene gelişecek ama gayet iyi. Eskiye nazaran çok daha geliş. Dolayısıyla komplikasyonlar azaldı. Azalınca memnuniyet arttı. Hasta memnuniyeti arttı. Tabii bu olumlu yönde etki ediyor. Bence protez cerrahisinde, kalça ve de diz protezi en önemli konu endikasyon dediğimiz konu. Yani. Endikasyon demek yani karar verme, doğru karar verme. Teşhis hastalıkla ameliyat yapalım mı, ne yapalım? Yani buna biz teşhisi koyalım, konservatif tedavi ya ilaçla mı tedavi edelim, fizik tedaviyle mi tedavi edelim, gözlemleyelim mi, ameliyat mı yapalım, hangi ameliyat yapalım, niçin yapalım, bunlara iyi bir karar vermek. Bu da bir tecrübe gerektiriyor. Yani bunun eğitimi de gayet iyi artık aldık ve vermeye çalışıyoruz. Biz hocalar olarak da yetiştirdiğimiz elemanlara bu endikasyonu öğretmeye çalışıyoruz. Doğru endikasyon yapmak lazım. Eğer doğru endikasyonla bir ameliyat yaparsanız, gerçek endikasyonla bir ameliyat yaparsanız hasta memnuniyeti inanılmaz fazla oluyor. Eğer endikasyonunuz biraz hani böyle zorlamalıysa hasta memnuniyeti iyi olmuyor. Amacımız ne bizim? Yani iyi ameliyat yapacağız ama sonra hastayı memnun etmekten sonra, hasta memnun olmaktan sonra yapılan işlemlerden hiçbir anlamı yok yani. Dolayısıyla hastayı memnun etmek demek iyi bir ameliyat yapmak demek. İyi bir endikasyon, iyi bir ameliyat yapmak. Onun için bunlar gelişti, malzemeler de gelişti. Biz de ameliyatları artık iyi yapıyoruz. Komplikasyonlar azaldı, hasta memnuniyeti arttı. Benim gördüğüm bu.
0: Bunu belirleyen faktörler tabii, siz biraz önce teknolojinin gelişmesinden bahsettiniz ama bu teknolojiye de, bu ameliyata uyumlu hastadan da bahsetmek lazım. Hastanın psikolojisinden tutun da kilosuna kadar başarıyı etkileyen çok faktör var.
1: Tabii şimdi bunları önceden, mesela hiçbir ameliyat yaparken sadece filmine bakıp değerlendirmiyoruz. Hastaya önce bir muayene ediyoruz. Önce bir ortopedik muayene yapıyoruz. Ortopedik muayenede eğer biz uygun gördüğümüz röntgen alıyoruz. Röntgeni de bir araya getiriyoruz. Hastanın şikayeti, klinik muayene ve röntgeni bir araya getirdikten sonra tamam bu ameliyat olabilir dedikten sonra bu hastanın incelemesine başlıyoruz. Yani planlama yapıyoruz. Pardon. Şimdi dahili problemleri varsa, kalptir, böbreklerle ilgili problemdir, karaciğer problemlerdir, anemisti falan, bütün bu problemleri önce tetkik ediyoruz. Onlarla ilgili risk faktörünü ortadan kaldırıyoruz. Ondan sonra da ameliyata geçiyoruz. Bu psikolojik de önemli. Mesela psikolojisi bozuk olan insanla ameliyat yaparken iyi düşünmek lazım. Yani iyi, çok çok iyi. Tamam, psikolojisi bozuk olan insan ameliyat olmaz diye bir kural yok ama işte bunlarda endikasyona biraz daha farklı. %100 endikasyon olmadan kolay kolay dokunmamak lazım. Dolayısıyla bu yan faktörlerin hepsini hesaba katıp ondan sonra bu ameliyatı yapmak zorundayız. Çok şişmanlarda ameliyat yapılır mı? Zayıfla diyor, zayıflayamıyor insanlar.
0: Nasıl hareket edemedikten yani sonra
1: hareket
0: zaten?
1: Hareket edemiyor. Yemesin, içmedi. Doktor bey su içiyorum gene şişmanım diyor. Bilemiyorum tabii ne yiyip ne içtiğini ama sonuçta kilo vermek zor olabiliyor. Esten bu kilolu alsa git kilo ver. 5 kilo ver, 10 kilo ver, öyle gel ondan sonra yapayım derdim. Şimdi artık kilo vermeleri daha tavsiye ediyoruz. Ama çok kilolu fakat veremeyen insanlarda da o zaman diyoruz ki riskleri göze alıp, çünkü şişman hastalarda, diyabetli hastalarda, anemik olan hastalarda enfeksiyon riski biraz daha artıyor. Hmm. Başka problemler de doğabiliyor. Dolayısıyla bunları minimuma indirecek şekilde duruma getirdikten sonra ameliyat yapmak istiyoruz ama veremiyorsa, çok da kiloluysa bazen şişmanlarda bu ameliyatları yapıyoruz.
0: Niye yapmıyoruz? Zaman geçiyor, daha da riskler artıyorsa.
1: Tabii o zaman bu sırada dizde kemik deformitesi, eklem deformitesi daha da fazla artarsa, kasılmalar, yani biz ona kontraktür diyoruz, yani kasılmalar artarsa, dahil edebilecek ameliyatların da bizim için de zor, hasta için de zor olabiliyor. Dolayısıyla bu gecikmeleri engellemek için bazen erken ameliyat yaptığımız durumlar da var. Şu anda teknoloji olarak iyiyiz. Yani protez cerrahisinde iyiyiz. Tabii biraz tecrübe önemli burada. İster istemez yani ister istemez şimdi tecrübesi az olan. Sizin yemek yapmanız gibi ya. Şimdi pilavı herkes güzel yapabiliyor mu? Ne bileyim ya, öyle düşünüyorum ben.
0: Doğru.
1: Yani sonuçta bir tecrübeyle daha da insan yapar hale geliyor. Onun için tecrübeli ellerde şimdi protez cerrahisi güzel bir tedavi oldu. Hatta bizim kalça protezi 100 yılın protezi. Yani 100 yılın cerrahisi olarak geçmişti.
0: Ne demek hocam 100
1: yıl? Yani son 100 yılda yapılan ameliyatlar içinde hastaların en çok memnun olduğu, en çok yüz güldürücü ameliyat seçilmiş.
0: Yani sonuçları itibariyle
1: bakıldığında evet. Hasta memnuniyeti açısından yürüyemeyen, çok ağrısı olan, aksayan, toparlayan bir insana bir ameliyat yapıyorsunuz, ağrı gidiyor, toparlama gidiyor, aksama gidiyor. Günlük fonksiyonları yapamadığı fonksiyonu yapar hale geliyor. Dışarı çıkıyor, yani camiye gidiyor, ne bileyim bahçeye gidiyor, seyahat yapıyor. Bu çok mükemmel bir şey yani.
0: Hastanın yeniden sosyal hayata doğması gibi bir şey bu. Tabii, yani evden
1: kesinlikle öyle. Evden çok hiç iki adım dışarı atamayan, işte bakkala gidemeyen, komşuya gidemeyen insanlar dışarı çıkıp tek başına gezmeye başlıyor. Başkasının kontrolünden kurtuluyor.
0: Bu başarıyı arttıran ameliyat sonrası kişisel olarak hastanın yapması gerekenler de var mı hocam?
1: Tabii ki var. Bir defa bizim söylediklerimizi harfiyen yerine getirecekler. Mesela ameliyattan sonra bizim için tabii baştan da konuştuk. Özellikle geriatrik hastalarda hastane öncesi, hastane sırası ve hastane sonrası. Hastane sonrası dediğimiz olay da rehabilitasyon, hasta bakımı çok önemli. İyi bir rehabilitasyon vermek lazım. Biz onlara egzersiz programları veriyoruz veya da fizyoterapistlerin kontrolüne veriyoruz. Hareketler, o nasıl oturacaklar? Nasıl kalkacaklar, ne kadar yol yürüyecekler, ne zaman spor yapacaklar, ne zaman banyo yapacaklar, bunları biz onlara teker teker anlatıyoruz. Onları harfiyen yerine getirmesi lazım. Anormal bazı hareketleri yapmaması gerekiyor. Bazı şeyler, mesela kalça protezi yaptığımız hastaya diyoruz ki bacak bacak üstüne en az 3 ay 4 ay atmayacaksın. Mesela ben hastama hani namaz konusunda mesela ben oturarak kılın diyorum. Yani zorlamayın. Evet, kılabilirsin belki namaz ama biraz yani zor olabilir. Yani onun için hoplama zıplama yok. Yani kontak sporlar yapmayın diyoruz mesela. Şimdi ben illa bisiklete bineceğim diye bile binme diyoruz ama illa bineceğim diyorsa bin, kısa mesafe bin diyoruz. İşte futbol, voleybol falan, bu tür tenis, bunlar
0: bu çok hoşuma gidiyor. Bu ömür boyu lazım. Mu böyle yoksa bir süre mi? Böyle?
1: Tabii ki ömür boyu böyle. Sonuçta biz oraya insan yapısı orada var. Bütün insan yapıları eskiyor, bu da eskiyor. Protezlerin de bir ömrü var. Ömrü de şöyle, öyle bir ömür yok. Yani ömür var derken, yani bir buzdolabı aldınız, ne kadar ömrü var buzdolabının? Cevabı. Yani değişebiliyor yani.
0: Tabii değişiyor. Kullanıma göre tabii
1: ki değişiyor. Kullanıma göre değişiyor, kaliteye göre değişiyor, değişiyor. Şimdi çok iyi dizayn edin bir protezi kullansa ömür artıyor. Çok iyi bir ameliyat yaparsa ömür artıyor. Hasta çok iyi kullanırsa ömrü artıyor. İlla şu kadar ömrü var demiyoruz. Bir enfeksiyonla bir sene sonra problem oluyor mesela. Öyle ameliyatlar var. Bundan işte 40 yıl önce yapılmış. Geliyor bize. Görüyoruz başkası tarafından yapılmış. Hala fıstık gibi ameliyat yani. Devam gayet ediyor. Devam ediyor. Ama öyle. Yani bir ortalama ömür vermek çok zor. Ama yani yine de biz hastalara şu an diyoruz ki valla en az 15-20 şansına giderse 30 sene çok rahat rahat götürürsün bunu diyoruz.
0: Problem çıkmadan
1: götürürsün. Hakikaten son dizaynlar iyi gidiyor yani.
0: Beslenmeyle ilgili bir şey eklemek gerekir mi bu sonrası sürece hocam?
1: Beslenmeyle ilgili bir şey, normal gıda. Hı-hı. Benim sistemim o. Ben ekstra şey verilmeyi sevmiyorum. Normal gıdasını alacak bir insan. Normal neyse gıdası o. Yani fazla bir ilave bir şeye gerek yok.
0: Peki. Biz tabii yine de ihtiyaç olmamasını baştan hep onu konuştuk. Önce koruyucu hekimlik, evin düzenlenmesi, kırık olmasın önce. Ama şunu da bilelim ki bir kırık olursa şimdiki teknoloji hayatımızı kolaylaştıracak. Bizi yatağa mahkum kalmaktan kurtaracak. Sosyal hayat içinde varlığımızı devam ettirecek alternatifler sunuyor.
1: Sunuyor, tabii sunuyor. Yani biz cerrahi, şimdi kalça kırıklarında iki türlü ameliyat var. Bir çivileme ameliyatı ve protez ameliyatları var. Her hastaya çivi, her hastaya protez yapılmaz. Uygun hastaya çivileme yapıyoruz, uygun hastaya protez yapıyoruz. Protez yapılanların şöyle bir avantajı var. Erken ayağa kaldırıp bastırabiliyorsun. Dezavantajı işte yabancı bir eklem yapmış oluyorsun. Enfeksiyon riski biraz daha yüksek. Bazen bu hastaların biraz daha morbid dedim yani genel sağlık durumuyla ilgili bozulma daha fazla olabiliyor. Ama her zaman şöyle bir de bir düşüncemiz var bizim. Hastanın kendi kemiği her zaman protezden daha iyidir. Eğer kendi kemiğini kaynatabilirsek, onu uygun eski haline getirebilirsek onu tercih ediyor. Bu da azıcık çivilemelerle oluyor. Hı. Ama bazı kırıklarda hemen şimdi kalça kırıklarının bazılarında protez yapıyoruz. Bazılarında çivileme yapıyoruz. Biz onun indikasyonunu biz veriyoruz. Şimdi burada tabi bunu anlatmak kolay olmayabilir. Hı. Kafaları karıştırmak istemiyorum. Çivilemeyle de iyi sonuçlar alabiliyoruz. Son dizaynlardaki çivilemeler gayet iyi. Tek bir şey var işte mümkün olduğu kadar kuralına uygun bir şekilde ameliyathanede kuralına uygun ameliyathane malzeme şartlarında ve bilgiyle bunu yapmak lazım.
0: Sonrasında da yine hastane.
1: Yani birçok hastanemizde bunlar başarıyla yapıldığını söyleyebilirim. Hmm. Meslekler bu konuda
0: yetişti. Türkiye bu anlamda iyi bir ülke mi hocam? Yani bu kalça protezi ameliyatlarında ya da çivileme ameliyatlarında iyi bir ülke mi?
1: Bence iyi bir ülke. Bence bir iyi ülke.
0: Türk hekimlerine güvenebiliriz.
1: Türk hekimlerine rahat. Hele ortopedistlere ben güveniyorum. Herkes de güvensin, bunu söylüyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
0: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili Nijler Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı bizimle birlikte. Hocam biz sizinle daha önce de nakil konuştuk ama.
1: Biliyorsunuz nakiller, organ nakilleri iki şekilde yapılabilir. Ya canlı insanların organlarından böbreklerin bir tanesi, karaciğerin bir kısmı alınıp hastalara nakledilir ve o hastanın hayatı kurtulur. Ama daha bizim yapılmasını istediğimiz kadavradan organ nakli dediğimiz, yani beyin ölümü olmuş, yoğun bakımda ölmüş olan insanların organlarını alıp kullanarak diğer insanların hayatlarını kurtarabiliriz. Gelişmiş ülkelerde bu ikinci yöntem uygulanıyor. Yani beyin ölümü olmuş, daha doğrusu ölmüş kişilerden bahsediyoruz burada. Onların organlarının alınıp diğer hayatların kurtarılması için kullanılıyor. Bu karaciğer için gerçekten hayat kurtarıcıdır. Çünkü karaciğer yetmezliği olan hastaya organ nakli yapılamadığında o hasta günler içinde mutlaka kaybedilecektir. Bu karaciğer sirozu için böyledir. Karaciğerin herhangi bir işte toksik hastalığı için böyledir. Yani karaciğer görevini yapamamaktadır ve birkaç gün içinde mutlaka organ bulunup nakledilmekle hastanın hayatı kurtulabilmektedir. Böbrekler için durum biraz daha farklı. Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların hayata tutunmaları için diyalizle bir süre hayata tutunabilirler. Bu bazen yıllarda sürebilir. Ama diyalizle olan hayat konforlu bir hayat değildir. Üretken bir hayat değildir. Yani diyalizdeki hastalar haftanın 3 günü hastaneye giderler. 3-4 gün orada diyaliz makinelerine bağlı olurlar. O makineden çıktıktan sonra vücutlarından çok su çekildi yahut da az su çekildi diye bir sürü sorunları olabilir, bulantıları olabilir. Yani hasta hayatını devam ettiriyor ama üretken değil, yani çalışamıyor, çocuklarına bakamıyor, ona çocukları bakıyor. Muhtaç bir hayat yaşıyor. Biz onun için konforsuz hayat diyoruz buna. Oysa bu hastalara nakil yapıldığında, yani onlara bir böbrek takılabilse, o hastalar artık konforlu ve üretken bir şekilde hayatlarını yaşayabilecekler. Bu hem kendi yaşantıları için, onlar için güzel bir yaşantı olacak, hem de çalışabilecek kadar sağlıklı olacaklar. Naklin bir avantajı da böbrek hastaları için, diyalizle hayat devam ediyor ama başka komplikasyonlarla hastaları kaybetmek mümkün. Genellikle kalple ilgili komplikasyonlarla, kalp yetmezlikleri, işte koroner damarlar bozuklukları nedeniyle diyalizle hayat devam ederken bu hastaları daha erken dönemde kaybedebilmekteyiz. Ülkemizde hem böbrek için, hem karaciğer için, hem kalp için, hem kalp akciğer için bir sürü bekleyen hastalarımız var. Bunlar organ çıkmasını bekliyorlar. Yani yakınları ölmüş insanların o organların alınması için, yani ölenin organlarının alınmasına izin vermelerini bekliyorlar.
0: O kısa süre içinde karar vermelerini bekliyorlar yani.
1: Oradaki o kısa sürede hastanın yakınlarına yoğun bakımdaki koordinatör arkadaşlarımız soruyor. Hastanız öldü, başınız sağ olsun. Yani hastanız kesin öldü, bu bir deklare ediliyor. Hastanın öldüğü bildiriliyor. Organlarını bağışlamak ister misiniz diye soruyorlar. Ve hasta yakınları hayır istemeyiz dediklerinde bu 5-6 kişinin hayatına mal olan bir cevap oluyor. Hayır. Oysa evet dese, karaciğeri, iki böbreği, kalbi, belki kalbi akciğeri, bazen pankreası ya da karaciğeri kullanılmış olacak ve öbür tarafta bekleyen hastalar hayata tutunacaklar.
0: Tabii şimdi sözünü ettiğiniz hasta yakınları için de bir sorumluluk. Çünkü belki de hayattayken vermemiz gereken bir karardan bahsediyoruz. Yani kişi hayattayken de organlarını bağışlayabilir.
1: Şimdi kişi hayattayken organlarını bağışlamanın çok büyük bir faydası var. Bu bir kere toplumda bir bilinçlenme yaratıyor. Yani ülkemizde organ bağışına ihtiyaç var. Bu kan bağışı gibi. Yani o verdiğimiz kanlar nasıl başka insanların hayatını kurtarıyorsa, bağışladığımız organlar da başkalarının hayatını kurtaracak. Sağlıklıyken organ bağışı yaptığımızda organ bağış kartımızı yanımızda taşıyoruz ve ailemize de haber veriyoruz. Yani ben organlarımı bağışladım. Bunun anlamı şu: ben bir gün ölürsem, beyin ölümü gerçekleşirse benim organlarımı verin. Yani bu bir vasiyet oluyor. Ve hasta yakınları, yani ölenin yakınları da bu bağış işlemini o zaman evet diyebiliyorlar.
0: O zaman sorumluluk almadan zaten kişi kendi karar verdiği için rahatlıkla buna evet diyebiliyorlar. Şu anda

0: ettiler, kaydolurlar. Onların bilgileri oraya kaydedilir. Bu şu demektir. Bir organ çıktığında hemen Sağlık Bakanlığı Ankara'dan kime uygun, o organın uygun olduğu oradan çok net bir şekilde belli olur ve kayıtlı olduğu hastaneye organ gönderilir. O kişiye gönderilir. Yani eğer tam uyum varsa o hastaya o organ verilir. Nerede olursa olsun. Yani Ankara'dan organ çıksa, İzmir'den çıksa, Doğu Anadolu bölgesinde herhangi bir ile, işte Van'a, Erzurum'a, Trabzon'a o organın gönderilmesi mümkündür. Sağlık Bakanlığı'nın ve Türk Sağlık Kuvvetleri'nin tüm ulaşım araçları bu iş için bu organların emrindedir. Bazen de hastaların emrindedir. Yani dağ başında herhangi bir organ çıkan hasta alınıp o ilgili hastaneye nakledilebilmektedir. Ama organ bağışı olmadığı için bu hizmet verilememektedir. Çünkü sağlıklı insanlarımız, bizim Türk insanı organ bağışına evet dememektedir.
1: Şimdi tam da burada şunu sormak istiyorum. Bir organ bağışı söz konusu olduğunda ya da konu açıldığında insanlar hep şöyle düşünüyor. İşte benim kendi çocuğumla, kendi ailemle bile %100 uyumum yokken benim organlarım bir başkasına nasıl uyabilir? Burada nasıl kriterler aranıyor? Yani biz verdiğimiz organla ilgili bir başkasına uyacağını, onda kesin olarak kullanacağını nasıl bilebiliriz?
0: Şimdi bazı organlar için sadece kan grubu uyumu yeterli. Bazılarına kan grubu uyumu olmasa da olabilir. İmmün süpresif tedavilerle bu uyum sorunu halledilebilmektedir. Yani kan grubu uyumsuz nakiller bile yapılabilmektedir. Ama yine de organ uyulup uyulmadığı bir takım kriterlerle, yani uluslararası kriterler bunlar, çıkan organın birilerine uyması söz konusudur. Bazen tam uyum bile olması söz konusudur.
1: Çok enteresan bir şey yani bu tam uyum, dediğimiz gibi bazen ailede bile yakınalım.
0: Tabii bazen ikiz kardeşi gibi bir uyum söz konusu olabilir.
1: Çok enteresan. Evet. Şimdi Türkiye'de bu organ nakliyle ilgili çalışmaların hızlandığını, bu son dönemde bağışçıların artması için pek çok kurumun çalışma yaptığını biliyoruz. Geldiğimiz noktayı, geldiğimiz bilinç düzeyini bir özetleyebilir misiniz bize? Nereden nereye geldik?
0: Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda organ nakliyle ilgili bir bölüm var. Organ nakliyle ilgili bir bölüm var. Orada ki insanlar bütün gayretleriyle çalışıyorlar. Yine Sağlık Bakanlığı'nda işte böbrekle ilgili böbrek nakli bilim kurulu, karaciğer nakli bilim kurulu, immünoloji bilim kurulu gibi kurullar var. Onlar ayın belli günlerinde orada toplanıp ülkemizin durumu ve tartışmalı vakalar konusunda çalışmalar yapıyorlar. Bir takım sosyal dernekler, bir takım ticaret insanlarının kurdukları organizasyonlar, sosyal sorumluluk projeleri, çeşitli toplantılar yapılıyor. Televizyonlarda ve radyolarda bildiriler okunuyor. Sizin şu anda yaptığınız yayın da bir hizmet. Yani organ yayınının ne olduğunu vatandaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Biz ortaokul ve lise seviyesinde ve üniversite seviyesindeki okullara ve üniversitelere gidip oradaki öğrencilere organ naklinin ne olduğunu, organ naklinde Avrupa'nın neresinde olduğumuzu onlara anlatmaya çalışıyoruz ve organ naklinin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir de beyin ölümü dediğimiz olayın ölümün kendisi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü insanlarımız beyin ölümü oldu denen bir hastaya hala bir mucize olur da belki yaşar mı diye bir ümit içinde oluyorlar. Oysa beyin ölümü hastanın ölmesi demektir. Yani beyin ölmüştür, beyin yoktur. Bu yani bedenin, kafası kesilmiş bir yani beden düşünün, bir süre hareket edebilir refleks olarak, kalbi bir süre çalışabilir. Yani bu böyle bir yaşantı. Makineye bağlı, makine ona oksijen verdiği için organların sadece ölmeleri geciktiriliyor. Yoksa o kişi kesin ölmüştür. Makineden ayırdığında yaşaması söz konusu değildir. Zaten dünyada böyle bir şey söz konusu şu ana kadar da olmamıştır. Yani beyin ölümü bilimsel kriterlerle ispatlanan bir şeydir ve bunun bir şüphesi yoktur. Burada hastanelerdeki organ nakli merkezlerindeki kadavra bekleme listesinden bahsetmiştik. Diyelim ki kadavra bekleme listesinde 1000 tane hastası var bir hastanenin. Gönül ister ki onların en az %20-25'inin o yıl içinde organ buldum nakledilmesini ister. Yani o hastaların en az bir yarısına yakınının kurtulmasını bekleriz en azından. Oysa bu oran ülkemizde yapılan nakillerin sadece %20'sidir. Yani bizim ülkemizde 1000 tane böbrek nakli yapıldıysa bunu ancak 200'ünü biz kadavradan yapabilme şansına sahip olabiliyoruz. Diğer hastalar ne oluyor diye soracaksınız.
1: Evet,
0: o liste kadavra bekleme

0: bekleme listesi aslında ölümü bekleme listesidir.
1: Yani acı bir şey söylüyorsunuz o, hocam şu anda.
0: Tabii ki yani o liste ölümü bekleme listesidir. Bizim sağlıklı insanlarımız bu bağışı yapmadıkları için diğer insanlar organ beklerken ölmektedirler. Bu çok net bir bilgidir. Avrupa ülkelerinde İspanya şu anda dünya birincisi organ bağışı konusunda. Bunun kriteri milyon nüfus başına şu kadar organ bağışlandı şeklinde konuşuluyor. Bizim ülkemizde de bazı bölgelerde işte Bursa bölgesi gibi, Samsun bölgesi, Çanakkale bölgesi gibi bazı bölgelerde organ bağışını oradaki çalışmalarla halkımıza anlatabilmişiz ve oralarda bağış oranı yükselmiş. Ama daha gelişmiş ülkeler, şehirlerimizde ya da bölgelerimizde bu oranın yeterince bir sayıya ulaştığını söyleyemeyiz. Biz yaptığımız nakillerin ancak %20'sini kadavralardan yapabiliyoruz. Oysa Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da %80'i kadavralardan yapılıyor. Yani bu arada çok büyük bir fark var.
1: Tam tersi, birbirini bütünleyen evet, bir rakamdan bahsediyoruz. Dileriz ki bu yayınlarla biz şu anda kararsız olanlara en azından karar vermesi için yardımcı olabilmişizdir.
0: Burada kararsız lafı yani aslında çok güzel ama bir de bilinçsizlikten bahsetmek gerekiyor. Yani bir kere beyin ölümü bir ölümdür. Yani ölümün kendisidir. Yani kadavra dediğimiz zaten ölüdür. Yani kadavradan organ nakli demek, ölüden organ nakli demektir. O organları biz alıp kullanmadığımızda onlar birkaç saat içinde defnedilecek, toprak olacak ve çürüyeceklerdir. Yani toprak olacaklardır. İslam dininin organ bağışında hiçbir engeli yoktur. Tam tersine teşvik edici ayetleri vardır. Bir insanı yaşatmak, bütün insanları yaşatmak gibi kabul edilir. Maide suresi ayet 32. Yine öbür dünyada işte bazı hasta yakınları, aileler, biz o işte böbreğimiz olmadan mı uyanacağız? Hani böbreklerimizi bağışladık. Yani bizi yaradan Allah, yaradanımız öbür dünyada bizi böbrekleri burada aldık diye tekrar yaratamayacak mı? Yani böyle bir haşa böyle bir düşünce olabilir mi? Bu da mümkün değil. Üstelik Diyanet İşleri Başkanlığı organ bağışı için candan cana bir sadakadır terimini kullanmıştır. Yani organ bağışı candan cana bir sadakadır. Bunun daha güzel anlatımı olamaz. Dünyadaki bütün diğer dinler ve inanışlar da yine organ bağışı konusunda sevap, makbul ve güzel bir davranış olarak tanımlıyorlar. Yani hiçbir kurumda bir dini engelde söz konusu olamaz.
1: Yavaş yavaş alışacağız belki hocam. Evet. Yakın çevresinde bunu yaşayanlar eminim kendileri bağışlama konusunda daha aktif davranıyorlardır. Bizim çektiğimizi başkaları çekmesin diyorlardır. Bunu yaşamadan, bu sıkıntıları görmeden umuyorum ki o bilinç seviyesine ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu yayınlarla sizin bu yaptığınız belki insanlara beyin ölümünün ne olduğunu ve organ nakline ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlatabilir. Ben teşekkür ediyorum.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.